0: spor yazarlarıyla devam ediyoruz.
1: Ben söyleyeyim onlara.
0: Evet, makamı rica edeyim önce, daha sonra da Beşiktaş makamıyla devam edelim.
1: Evet, Beşiktaş makamıyla devam edelim. Gerçekten Beşiktaş'ta bence benim programın isminden belli olduğu gibi kazan fena halde kaynıyor. Bunu net şekilde söylemeliyim. Sergen Yalçın o yorumcu koltuğunda oturduğu, yaptığı ifadelerin bedelini bence çok ağır ödüyor.
0: Bu hep genelde böyle oluyor değil mi Alper? Yani hep açıklama yapıyorsun yorumcu olarak, fakat çalıştığın zaman, çalıştığın kulüple ilgili bu söylediğin açıklamalar geliyor, seni buluyor.
1: Tabi Aykut Hoca'nın çok güzel bir ifadesi var, Aykut Kocaman'ın. Bana milyonlar teklif ediyorlar ama ben kabul etmiyorum diyor. Çünkü bir teknik adam mısın yoksa bir yorumcu musun? Önce buna karar vermelisin. Tümer'i de, Nihat Kahveci'yi de bu anlamda tebrik ediyorum demişti Aykut Kocaman. Ama bir anlamda da işte Volkan Demirel'i de eleştirmişti. Sergen Yalçın'ı da eleştirmişti zamanında. Yani ya teknik direktör olacaksın ya yorumcu olacaksın. Yorumculuğunda da çok sivri olmayacaksın. Tutulacağım diye sivri olursan, hı-hı, teknik direktörlük koltuğuna geldiğinde bunun bedelini ağır şekilde ödersin. Ama Sergen Yalçın'ın, tabii ben iki sene birlikte çalıştığım için Sergen abiyle, muhabirlik döneminde de futbolcu olduğu için çok iyi tanıyorum. Sergen abinin ağzını tutamazsın. Sergen abi sivri dilli bir isimdir zaten normalde de ve gerçekleri söyler, ama gerçekleri söylerken son dönemlerde gerçek olmayan şeyleri de söyledi. Yani işte Porto'yu şampiyon yapan teknik direktörle ilgili yaptığı yorumlar, sen hocam Beşiktaş'sın, zaten formanı koysan üçüncü olmalısın, işte sen bu kadroyu kurduysan Anadolu takımlarına yenilmeyeceksin gibi o ağır ifadelerin hepsinin karşısına çıkması, en son işte Solskjaer hocayı eleştirip hocam yok öyle bir şey yani 3 transfer 4 transfer dönemine ihtiyacımız var falan filan nedir diye söyleyip de sen çıkıp da benim en az 2 transfer dönemine daha ihtiyacım var dersen şu aşamada herkes seninle dalga geçer. O yüzden Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarının gözünde maalesef puanını yitirdi ve ben Konyaspor maçı öncesinde hep şunu söyledim sevgili Çağatay, yani Berke'de, Cana'da, kendi programımda da bağlandım da hep şunu söyledim, dedim ki Beşiktaş'ın Konyaspor maçının kolay geçeceğini, kolay lokma olduğunu hiç kimse düşünmesin, böyle bir dünya yok. Çünkü ligde Galatasaray'ı yenen, Trabzonspor'u yenen, kupada Fenerbahçe'yi eleyen bir Konyaspor var. Beşiktaş'ı da eleyip finale çıkmak isteyecektir İlhan Palut'un öğrencileri dediğimde çoğu Beşiktaş taraftarından tepki gördüm. Beşiktaş'ın gücü neydi ki o tepkiyi gördüm, onu da bilmiyorum. Beşiktaş'ta Agbudu ilk gelen Agbudu değil. Roli ilk gelen Roli değil. Oh ilk gelen Oh değil. Aslani işte mücadele ediyor. 80. dakikada oyundan çıkarken bile depar atarak oyundan çıkıyor. Ruhunu ortaya koyuyor. Çerni ilk 11'de oynadığında 65. dakika geldiğinde kafayı skorboard'a kaldırıyor. Acaba dakika kaç oldu ben çıkacak mıyım diye, ki bir kere bile numaralı tribün yani soyunma kabinin olduğu bölüme doğru çıktığını hiç hatırlamıyorum Çerni'nin. Evet. Kapalı bölümünden çıkar, kale arkasından yürür.
0: Şurada sana da katılmak istiyorum söylediklerine ek olarak. Ben de maçtaydım, canlı izledim. Çerni 30. dakikada ısınmaya başladı. Devre arası hariç 55 dakika, 85. dakikaya kadar da ısındı, orada buhar oldu sevgili Alper Üstünde.
1: Gerçekten buhar oldu ve Çerni'yi öven, Çerni'nin Beşiktaş'a gelmesinden mutluluk duyan isimlerin başında gelen Sergen Yalçın maalesef kibirli yapısı dolayısıyla bazı oyunculara da takılmış durumda. İyi yönde ve kötü yönde takılmaları maalesef Beşiktaş'a zarar veriyor. Ben bir kere daha söyleyeyim senin programın nezdinde. Montella'nın Samet sevdasıyla Sergen Hoca'nın Ersin sevdası fena kapışır. Yani Ersin'e acayip derecede takılmış durumda ki bir maç bile olsa Vazquez'i seyretme şansı yakaladık. Bu Vazquez'i Türkiye'ye, Beşiktaş'a yollayan isim Beşiktaş'ın efsanesi Oscar Cordoba'dır. Yani Cordoba'nın göndermiş olduğu bir kalecinin kötü olma lüksü yok. Ve Vazquez'i maalesef Beşiktaş kalesinde seyrettirmiyor Sergen Yalçın. İtalya'da Cagliari formasıyla goller atan Semih Kılıçsoy'u geri istemiyorum diyor. Trabzonspor'a gidip şov yapan Muçi'yi geri istemiyorum diyor. Rafa Silva gibi bir değeri küstürüp gönderttin. Hocam ne yapmaya çalışıyorsun diye sorarlar adama. Ama bu anlamda hiçbir şey Beşiktaş'ta faturanın sadece Sergen Yalçın'a çıkarılmasını sağlamaz. Hı hı. Faturanın ilki Beşiktaş yönetiminedir. Neden? 122 yıllık Beşiktaş tarihinde borç 15 milyon euroyken, Hasan Arap yönetimine kulübün içinden geçtiğiniz diye ithamlarda bulunurken Sayın Adalı, bir sene içerisinde 10 milyon euro borç yaptı. Yani 122 yılda 15 milyon euro, bir yılda 10 milyon euro ki mali kurullar kısa zamanda orada borçlar daha da artmış şekilde ortaya çıkacak. Sayın Adalı ne yapmaya çalışıyor? Bakın şunu çok net ifade ediyorum. Programımda da olsun, sosyal medyamda da olsun bu paylaşımları yaptım. Her zaman da söylemeye devam edeceğim sevgili Çağatay Çıtlak. Sen TCK başkanı mısın, BJK başkanı mısın? Önce buna karar vereceksin. Çünkü neden? Bugün Basketbol Federasyonu Başkanı da, Voleybol Federasyonu Başkanı da, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da, Handbol Güreş Federasyonu neyse, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı da aynı. Yani devlet kurumunun başındasın sen. Sen Beşiktaş başkanlık koltuğundayken gidip yumruğunu masaya serpte vuramazsın. Türkiye Futbol Federasyonu'nda meydan okuyamazsın. Okuyamayacağın için de bu başkanlığı alasıyla yapmak istiyorsan, Türkiye Futbol Federasyonu'nda meydan okumak istiyorsan TJK başkanlığını bırakacaksın. Kafanı tamamen Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'na vereceksin. Bu bir. İkincisi, güven tazelemek adına hiç kimse aday olmasın. Herkes ortamı Serdar Adalı'ya bıraksın. Bakın, kulaklara kar suyu kaçırıyorum lütfen. Çünkü Trabzonspor maçı çok önemli cumartesi günü. Eğer Beşiktaş Trabzonspor karşısında mağlup olursa ne Sergen kalır ne Adalı kalır. O yüzden Sayın Serdar Adalı bence Beşiktaş yönetimini an itibariyle seçime götürmeli. Tek aday olarak çıkacak ama güçlü bir kadro oluşturmalı. Ben Sayın Adalı göreve gelirken şunu söyledim. Dedim ki 6 aylık göreve geldi Sayın Başkan, hızlıca bir yönetim oluşturdu. Yönetim liyakatlı değil, yönetimde kasa kolaylığı sağlayacak yönetici yok, tanıdık bir yönetici yok dedim. İkinci döneminde, yani 3 sene göreve geldiğinde ise içeride çok çalışan bir Selahattin Solmaz'ı oradan aldı, başka çalışmayan birini koydu, aynı yönetimle yola devam etmek istedi.
0: Selahattin Solmaz dedin değil mi?
1: Tabii, Selahattin Solmaz. Selahattin Solmaz gibi değerli bir yöneticiyi, çalışan bir yöneticiyi aldın, çalışmayan bir yöneticiyi oraya koydun. Neden? Çünkü sana devamlı konuşan, doğruları anlatmaya çalışan, doğru işlere karışmaya çalışan bir ismi aldın ki işinize gücünüze karışılmasın. E ne oldu? Bir yılda 10 milyon euro borç yaptınız. Aferin size derler adama. O zaman Beşiktaş kimsenin malı mülkü değil sevgili Çağatay. Beşiktaş'ın değerleriyle kimse oynayamaz. Bu kulübün efsanesi rahmetli Süleyman Seba'dır. O verdiği röportajda Beşiktaş yüzmesinler demişti bana. Beşiktaş'ı maalesef üzüyorlar Seba Başkanım. Ben hep bunu söylüyorum. O yüzden Sayın Adalı diyecek ki aday çıkmasın, seçime gidiyorum. Güçlü bir kadro, birlik beraberlik içerisinde hem liyakatı olan, hem yumruğunu masaya vurabilecek, hem de kasa kolaylığı sağlayabilecek yöneticilerle yola devam edelim diyecekler. Ama Sayın Adalı maalesef bu güçsüz yönetimle yola devam etmeye çalışıyor. Trabzonspor maçı bence son noktadır. İnönü Stadı'nda cumartesi günü Trabzon karşısına alınacak bir mağlubiyet sonrasında tribünler ayağa kalkar, İstifa sesleri havada uçuşur. Ama hiç bunlar oralı olmayayım, yola devam edeyim derse Sayın Adalı bu yönetimiyle birlikte, Ekim'de, Kasım'da yine havlu atan Beşiktaş kaçınılmaz olur, benden söylemesi.
0: Sevgili Alper Üstün'de şimdi bir bakıyorum, 13, 16, 18, 21 tane mesaj var. Sen de bağlandıktan sonra çok sorular var. Hangi birinden başlayacağımı şaşırdım. Uğur Bey diyor ki Alper Üstün'de çok eleştiriyordum. Yönetimi eleştirilerinde maalesef haklı çıktı. O yüzden kendisinden özür diliyorum demiş. Oradan başlayayım.
1: Estağfurullah, kimse benden özür dilemesin. Ben her zaman şunu söyledim Çağatay Çıtlak. Sen de çok iyi tanırsın beni. Beşiktaş'ta, Ortaköy'de doğdum. Ben Beşiktaş çocuğuydum. Evet, Kadıköy'de büyüdüm ama ben Beşiktaşlı oldum. Beşiktaş'ın altyapısında 5 sene futbol oynadım. Sonrasından sakatlandıktan sonra Beşiktaş muhabiri oldum. Tanımayanlar için söyleyeyim, birçok ödüle layık görüldüm. Beşiktaş camiasında benim gücümü, değerimi herkes çok iyi bilir ve iyi tanırlar beni. Ben bugün Beşiktaş'la ilgili bir şey söylerken Beşiktaş'ı yermem, kimseye de şirin gözükmek zorunda değilim derim. Beşiktaş'ın değerlerini iyi bildiğim için de Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda konuşmaya çalışırım. Yanlış bir şey olduğunda da susmam. Neden Beşiktaş'ta iletişim bölümünde olmuyoruz? Çünkü doğruları konuştuğumuz için. Doğruları konuşanı dokuz köyden kovarlar. Ben başka, hani o dinledikleri bazı yorumcular var ya, Beşiktaşlıyım deyip de Galatasaray'ı konuşanlar, Beşiktaşlıyım deyip de Fenerbahçe'yi konuşanlar var ya, biz onlar gibi olmadık. Biz Beşiktaş'ı konuşmaya, doğruları konuşmaya çalışıyoruz. Doğruları konuşmaya da devam edeceğim. O yüzden kimse benden özür dilemesin. Sadece şunu söylüyorum, doğruları söylemeye devam edeceğim. Beni dinlemeye devam etsinler.
0: İstanbul'dan Erol Bey, Çağatay Hocam, Alper Bey'e sormak isterim.

0: Bu sonuçları görünce Solkaya ile hocaya yazık oldu diyebilir miyiz? Sorabilir misiniz demiş.
1: Hem de çok yazık oldu. Yani Solskjaer Hoca kaldığı dönem içerisindeki performansıyla Sergen Yalçın'ın şu andaki performansını geçmiş durumda. Bir kere Solskjaer Hoca derbi kazandı yahu. Derbi kazandı, derbi. Fenerbahçe'yi yendi, Galatasaray'ı yendi, Trabzonspor'u yendi. Sergen Hoca derbi kazanmasıyla ünlü olan Sergen Hoca maalesef o şampiyon olduğu dönemde, ki ben bunu hep söyledim, şampiyon olduğu dönemde taraftar baskısı yoktu. Korona dönemiydi ve tribünler bomboştu. O tribünlerin boş olduğu dönemde Sergen Hoca Beşiktaş'ı şampiyon yaptı ki bir golle yaptı. Ve dedim ki evet, şimdi gerçek Sergen Yalçın'ı göreceğiz. Tribünler dolu, taraftar baskısı var, taraftarın gücü ortada. Bakalım Sergen Yalçın şimdi geldiğinde ne yapacak? Madem Sergen Yalçın'ı getirecektiniz, o zaman neden ikinci haftada Ole Solskjaer'i yollayıp da Sergen Hoca'yı getirdiniz diye de eleştiride bulundum. Madem Sergen Hoca fikri vardı Sayın Serdar Adalı'nın kafasında, o zaman neden yaz sezonunda Sergen Yalçın'ı getirmeyi düşünmedi de ikinci haftada Ole Solskjaer Avrupa'ya veda ettikten sonra onu gönderip de Sergen Hoca'yı getirdi? Yani bu ne perhis, bu ne lahana turşusu. Sayın Serdar Adalı yaptığı her şeyde, ben söylediğimde deminki dinleyenimiz onun üzerine mutlaka bir yorum yapmıştır. Ben Beşiktaş yönetimi sınıfta kalmıştır dediğimde bana birçok Beşiktaş taraftarı tepki göstermişti. Ama şimdi hepsiyle aynı noktaya bakıyor olmak açıkçası beni bir yandan üzüyor, bir yandan da mutlu ediyor.
0: Dinleyicilerimizden Mehmet Açı, sevgili Alper Üstündağ 7/24 radyo gole bağlansa emin ol ben kendi adıma dinlerim hiç de sıkılmadan demiş. Mehmet Açı, çok güzel bir haber aldım biraz önce sevgili Alper. Diyor ki Çağatay Hocam, abim beyin kanaması geçirmişti, günler süren koma halinden 5 dakika önce uyandı, çok sevinçliyim dedi. Rabbimden bütün hastalara şifa diliyorum demiş. Valla benim aldığım en güzel haber bugünün haberi. Çok inen çok mutlu oldum. Rabbim acil şifalar versin, ona da selamlarımızı iletelim.
1: Amin, amin. İnşallah Allah nerede şifa bekleyen hasta varsa şifa versin, dertlere deva versin, borçlara da edalar versin. Burada tabii bir hoca edasıyla dua etmek istemiyorum.
0: Amin,
1: ama
0: amin. Cuma'da bağlanır sana sevgili Alper.
1: Yani insanların yüzünün gülmesi bizi de mutlu ediyor.
0: Evet Alper Hocam. Peki şimdi yine dinleyicilerimizin mesajlarıyla gideceğim. Yılmaz Bey diyor ki, Alper abiye söyler misin, Beşiktaş el birliğiyle batıracaklar, iflası sürüklüyorlar, Bilic olsa nasıl olurdu demiş.
1: Slaven Bilic dönemi çok önemli bir dönemdi. Samet Aybaba'nın devamıydı. Menemen döneminde çıkan, Bilic'le beraber devam eden o şablon Beşiktaş'ı Şenol Güneş'le beraber ikisine şampiyonlar taşınmıştı. Bilic'in hakkı yenmemeli ki Bilic bence haksız yere gönderilmişti. Bilic'in gitmeyi hiç hak etmemişti bence Bilic Hoca, Slaven Bilic Hoca. Ha, Beşiktaş'a tekrar gelir mi? İkinci gelişler pek sağlıklı olmuyor ama gelebilir. Neden olmasın? Ama ben her zaman söylüyorum, Fenerbahçe'de nasıl tek çare şu anda Aziz Yıldırım'sa, Beşiktaş'ta da tek çare Fikret Orman'dır. Burayı çok net şekilde söyleyeyim. Çünkü gelen yöneticiler, Fikret Orman'dan sonra gelen yöneticilerin hiçbiri ne yumruğunu masaya vurabildi, ne meydan okuyabildi, ne de gerçekleri, doğruları kongre üyelerine anlatabildi, ne de kamuoyuna gerçekleri söyleyerek yüzüne vurabildi. O yüzden Fikret Orman Başkan'ın sadece isim modelini söylüyorum. Fikret Orman 2028'den önce adaylığı düşünmediğini bizzat şahsıma söyledi. Ama şunu söylemeliyim ki, Fikret Orman Başkan eğer bugün Serdal Adalı istifaya davet edilip görevi bırakırsa, emin olun böylesine zorlu bir dönemde bile o taşın o kayanın altına elini sokar, Beşiktaş kulübünü açıkta bırakmaz. Beşiktaş yalnız değildir. Beşiktaş'ı yönetecek de birçok isim vardır Beşiktaş camiasında. Kimse kendini bulunmaz Hint kumaşı zannetmesin.
0: Oğuzhan Bey diyor ki, abi ne olacak bu bizim halimiz? Yine dördüncü. Sergen Yalçın yerine herhangi biri olsa zaten yine dördüncü oluyorduk. Agbodu yerine Jalo oynasa dördüncü olamayacak mıydık? Sergen Bey kusura bakmasın, hedefsiz takımın full takım destekliyor. Şişe dağıtılır su da demiş. Kendisine böyle bir yorum yapmış. Yine buradan devam ediyoruz. Çağatay abi, Alper abi doğru söylüyor. Serdal Adalı'nın değişmesi lazım. Sergen Hoca'da hiçbir sorun yok bence demiş Sedat Aydın.
1: Ya Sergen Hoca'nın yüz ifadesi ve açıklamaları şöyle değil mi sevgili Çağatay? Ya her pozisyondan sonra direkten dönüyor. Kaçan inanılmaz goller var. Ya diyor ki içinden, ya arkadaş şu golü nasıl kaçırırsın diyor. Ben sahada olsam şunu atmıştım. Yani neredeyse Sergen Hoca sahaya girip golü atacak. Ya Sergen Hoca mı çıksın atsın? Galatasaray maçında mesela, ligin en iyi top oynayan takımlarından biri Galatasaray karşısında İnönü Stadında Beşiktaş'ın kaçırdıkları haddi hesabı yok. 3 direği geçemedi Beşiktaş. Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de oynayamadı. O ayrı mesele.

0: Ama Beşiktaş aslında oynadığı karşılaşmaların hiçbirinde pozisyon bulamıyor değil. Pozisyon buluyor, topu içeri sokamıyor. Sıkıntı var. Bu da neden kaynaklı? Çünkü Beşiktaş'ı Anadolu takımı hüviyetine büründürdüler sevgili Çağatay. Yani alınan futbolcuların hangisini gidip Fenerbahçe'ye, hangisini gidip Galatasaray'a koyarsın? Allah aşkına söyle. Yani burada bir tek Orkun Kökçü ya.
1: Orkun Kökçü'nün dışında... Ama her şeyde Orkun olmaz ki yani.

0: Benzetenler utansın o zaman sevgili Çağatay.
1: Vallahi...
0: Yani Atiba Hutchinson olmak kolay mı ya?
1: Yok yani heykelini zaten dikilecek insandır Atiba Hutchinson yani bence Beşiktaş yani... için. Bir Atiba Hutchinson gelmedi. Yani benim kendi kişisel fikrim.
0: Gelmez. Gelmez de zaten. Ben Necip Uysal'ı mesela kadro dışı bıraktılar. Mert Günok'u gönderdiler. Ya inanamadım ya, iki tane kaptanını sezonun daha devre arası gelmeden görevden aldılar. İki kaptanın, bu takıma abilik yapan iki kaptan Necip Uysal'la Mert Günok, takımı karıştırmayan iki tipi oradan aldılar. Kadro dışı bıraktılar. Onun yerine de daha takıma yeni gelmiş Orkun'la en dediği kaptan yaptılar. Zaten aslında olayın enteresan yönü burada başlıyordu. Yani Sergen Hoca'da diyorum ya. Hı. Sergen Hoca'da hata görmemek için mücadele ediyorum ama yani nereye koysam elimi orada hata çıkıyor ortaya.
1: Sivas yani Mert ilanı korkmaz. Mesela,
0: Mert'le mesela Necip niye kadro dışı bırakıldı? Mert gitti Fenerbahçe'ye. Necip kenarda oturuyor. Necip şu takımda oynamaz mıydı ya? Allah rızası için söylesin Beşiktaş taraftarları.
1: Selam Çağatay Hocam. Sahada ne kadar güçlü olursan ol, masa ve medyada çok güçlü olursun. Yumruk vurmaya gerek yok. Alper Üstündağ selamlar olsun demiş. İlhami Korkmaz.
0: Doğru. Duruşuyla belli etmesi lazım Beşiktaş'ın gücünü başkanlar. Ama Beşiktaş'ın başkanı TCK başkanı da olduğu için o gücü maalesef belli edemiyor.
1: Sergen 34 puan kaybıyla şampiyon oldu demiş. Ahmet Vahap.
0: Vallahi Beşiktaş'ta bence... Sayın Serdal Adan'ın, bence öncelikli olarak Sayın Serdal Adan'ın kredisi bitti. Artık ya bu yönetimi değiştirecek, yola öyle devam edecek ya da bu görevi bırakacak. Sergen Hoca, güzel oyun ortada yok, sonuç ortada yok, yıldız oyuncu yönetimi ortada yok ama maşallah yani açık sözlülük ve analizde bir harika. Evet. Yani bunları sahada göstermen lazım hocam, yorumcu koltuğunda değil.
1: Evet. Ya şimdi ben de katılıyorum aslında söylediklerine. Şimdi Sergen Yalçın'la ben Antalyaspor döneminde de beraber çalıştım. Hocayı da çok iyi tanıyorum. Yardımcısı da seni de tanıdın. Sevgili Murat Şahin'di. Ona da selamlar olsun.
0: Evet, selam olsun.
1: Yani şimdi genelde dinleyicilerimizden gelen mesajlara bakıyorum. Alper Üstün'de şimdi Sergen Hoca gitse, Sergen Yalçın gitse yerine kim gelecek? Yani geldiğinde acaba bu problem ortadan mı kalacak? Şimdi Sergen Yalçın'la Beşiktaş taraftarının arasındaki bağ Konyaspor yenilgisiyle birlikte koptu mu?
0: Şöyle, ben Sergen Hoca ile Beşiktaş taraftarının arasındaki bağın pek kopacağını düşünmüyorum ama Sergen Hoca'ya içeriye girerken atılan pet şişelerin gerçekten çok ayıp olduğunu düşünüyorum.
1: Bu arada istifa kararı almış. Biraz önce İsmail Er de bağlandı. Soyunma odasında istifa kararını almış.
0: Yok, istifa kararı almadı. Sergen abi basın toplantısında da Mikson'da da söylediği gibi aldığım istihbarat doğrusunda zaten iki maçı tamamlamadan bir yere gitmek bana yakışmaz dedi. O iki maçı tamamlarım, ligi bitiririm. Ondan sonra neyse gereken, Beşiktaş taraftarı beni burada istemiyorsa gerekeni yaparım diye de ifade kullandı. Bir kere Trabzonspor maçına şurada 3 gün kala Sergen Hoca görevi bırakacak kadar herhalde düşmedi.
1: Yok, iki maçın sonunda diyor.
0: İki maçın sonunda yüksek ihtimalle bırakacak Sergen Hoca. Çünkü üzerine gelen, yani ben içeri girerken açıkçası görüntüyü gördükten sonra çok üzüldüm. Sergen Yalçın gibi bir değer her ne olursa olsun. Yani pek şişelerin üzerine atılması haksızca bir tavır. Ama orada tabii kendini bilmeyen sinirden 3-4 tane taraftarın yapmış olduğu hareket. Yani şunu söylemek istiyorum. Orada Olay Tan'a gitti adamı düşür Sergen Hoca mı söyledi? 94. dakika. Hakemin ağzında düdük var ya. Hakemin ağzında düdük var. Olay Tan o kondisyonu, o gücü 94. dakikada nasıl buldun? Neye hırs yaptın da o kadar adamı kovaladın? Madem indirecektin niye 5 metre 10 metre geride indirmedin diye sorarlar. Sergen Hoca mı dedi gitti 94'te maç bitiminde adamı düşür ceza sahası için dedi. Yani diyorum ya, hakem hocalarını da anlamıyorum burada Çağatay Çıtlak. Ya Beşiktaş'ta taraftarların %90'ı penaltı diyor ama hakemler diyor ki penaltı değil. Buna da çok gülüyorum. Ya bildiğin bariz penaltı ya. O zaman o penaltı değilse Fenerbahçe maçında verilen penaltı da penaltı değil.
1: Evet, bence film kopmuştur bundan sonra. Sergen Hoca kendine, Beşiktaş'a da zarar verebilir. Giderse Mehmet Özdilek, Ertuğrul Sağlam, Rıza Çalınbay, Çağdaş Atay'ın neden olmasın diyor dinleyicilerimiz. Yine sıradan gidiyorum. 8 senelik, ismine de bakayım dinleyicimize, Samet Kanlı. Hı hı. 8 senelik kombine sahibiyim. Hayatımda hiçbir zaman takımın sıralamasına bakarak maçlara gitmemezlik yapmadım. İlk defa bu sene maçlara gitmek içimden gelmiyor. Bunun sebebi teknik ekip, yönetim ve futbolculardır. Biz taraftar olarak üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum diyor. Alper Üstündağ ne diyor diyor.
0: Vallahi şunu söyleyeyim, az önceki mesajınla beraber tamamlayayım. Beşiktaş'ın

0: teknik direktörü olacak birçok isim var. Yok değil. Mesela bu camiada Çağdaş Atan ismini duydum ya. Çağdaş Atan'a gelene kadar Beşiktaş'ın 11 sene formasını giymiş bir Deli İbrahim var. İbrahim Üzülmez var. Beşiktaş'ın efsane jübilesine imza atmış, Milan maçıyla beraber jübile yapmış bir Mehmet Özdilek var. Yani Beşiktaş'ın teknik direktörü koltuğunda Luchescu'nun yardımcılığını yapmış, Luchescu'nun teknik direktörlük anlayışını 2 sene beraber benimsemiş bir Feyyaz Uçar var. Bakın, yöneticiliğinden bahsetmiyorum. Teknik direktörlük koltuğuna geldiğinde Luchescu'yu iyi tanıyan bir Feyyaz Uçar var. Yani Beşiktaş'ta o koltuğa oturtulacak çok evlat var, çok teknik direktör var. O yüzden diyorum ya, sadece böyle işte Rıza Çalınbay üzerinden, Şenol Güneş üzerinden, Sergen Yalçın üzerinden bu kadar dönüyor olmak bana çok komik geliyor sevgili Çağatay. Yani Beşiktaş'ta bu görevi yapabilecek. Yani mesela Mehmet Özdil'e bir kere görev verdi mi Beşiktaş camiası? Yok. Ertuğrul Sağlam'a görev verdiğinde Ertuğrul Sağlam kötü bir teknik direktör müydü Beşiktaş'ta? Kötü şeyler mi yaptı Ertuğrul Sağlam? Bunlar ne kadar kötü olmuştu? Allah aşkına bunu söylesinler. Mesela İbrahim Üzülmez Gençler Birliği takımını aldı. Aşağıdan yukarıya taşıyan bir teknik direktördü. Yani şunu söylüyorum, illa İbrahim Üzülmez, Mehmet Özdilek bandında söylemiyorum ama Beşiktaş'ta aklıma gelmeyen bu görevi yapabilecek çok güçlü teknik direktör adayları var. Evet. Kimse yok zannetmesin. O yüzden hani Sergen Hoca şu anda belli bir yıpranma içerisine girdi. Belli bir yorgunluk içerisine girdi. Serdal Adalı inişli çıkışlı grafikten dolayı bunaldı, boğuldu. O yüzden ben kesinlikle ve kesinlikle Beşiktaş'ta bu görevi Sergen Yalçın'ın gidişiyle üstlenebilecek çok ismin olduğunu düşünüyorum. Sergen Hoca bu mental yorgunlukla, bu taraftarı karşısına almakla yola çok devam edebileceğini de açıkçası düşünmüyorum.
1: Dinleyicilerimiz İlhan Palut bile yazmış.
0: Evet, İlhan Palut Hoca olabilir, daha dün söyledim. Bak, arkadaşlarımla konuşuyordum, dün söyledim. Ya Galatasaray yendi, Trabzonspor'u yendi, Fenerbahçe'yi kupadan eledi, Beşiktaş'ı kupadan eledi. Ya İlhan Palut Hoca çok değerli bir teknik adam. Oyun anlayışı, oyunu okuyabilen, takımını hem savunmada hem ileride ofansif anlamda oynatabilen bir teknik adam.
1: Yedek kulübesinde de öyle. Takımla birlikte çıkıyor atağa, takımla birlikte savunmaya geliyor.
0: Evet, yani o yüzden ben şey yapmıyorum. Yani mesela Hasan Arat'a laf ettiler. Hasan Arat Beşiktaş kulübünün içinden girdi, geçti dediler. Ya 6 ay görev yaptı Hasan Arat. Türkiye Kupası'nı kazandı. Süper Kupayı kazandı. Avrupa Ligi gruplarına katılım sağladı. Ama Hasan Arat kongrede dövüldü, ihraç edildi, konuşturulmadı. Sayın Serdal Adalı 20 aydır görevde, 2 kez lig dördüncülüğü var. 2 kez Türkiye Kupası'ndan elenme var. Avrupa Ligi'nden elenme var. Konferans Ligi'nden elenme var. Ama hala görevde. Ya bir de yani bütün gayrimenkul yetkileri verildi. Yani inanamıyorum. Hasan Arat döneminde konuşan muhabir arkadaşlar orayı linç ederken şimdi Serdal Dal döneminde sus pus. Bunu da anlamış değilim açıkçası. Beşiktaş'ta bunların düzelmesi lazım. Beşiktaş'ta yorum yapan muhabirlerin, görev yapan muhabirlerin eline kağıtlar verilip basın toplantılarında sorular sorulduğunu öğreniyorum. İstenilen soruların sordurulmadığını duyuyorum. Tuba Hacı Bayramoğlu gerçekten çok şeydir, cabbar gazetecidir. Tuğba Hacı Bayramoğlu'na soru sormak yasak. Basınla ilgili bilgilendirme bize yapılmıyor sevgili Çağatay. Mesela bana Beşiktaş'ın basınla ilgili hiçbir iftar oluyor, iftar daveti yok. Beşiktaş'ta Serdar'dan bir açılışı oluyor, bize davet yok. Forma tanıtımı oluyor, bize davet yok. Ya biz doğruları söylüyoruz diye mi? Neden iletişim böylesine büyük bir ayrımcılık yapıyor? Neden bu ayrımcılığın içerisindeler? Senin kişisel sorunların olabilir. Ama sen iletişimsen, Beşiktaş iletişimiysen hiç kimseyle kişisel sorununu yansıtamazsın. Buradan da bu mesajı vereyim.
1: Evet. Razvan Luchescu demiş. Dinleyicimizin isteği. Musa Bey öyle yazmış. Cebrail Bey vardı. Cebrail Bey de diyor ki Çağatay Hocam aslında hem Fener'e hem de Beşiktaş'a en iyi gelecek hoca Vincenzo Montella'dır demiş. Galatasaray taraftarı olarak bunu söylüyorum demiş. Rahmetli Luchescu'nun oğlu Razvan Luchescu'yu getirmeleri lazım diyor.
0: Neden olmasın? Razvan Hoca ne farkı var bunlardan? Olabilir.
1: Harun Bey, adamın gözü açık gitti. Beşiktaş'a beraber gelmek için çok uğraşmıştı. Çok da başarılı bir teknik direktör. Çağatay Hocam hem sana hem de Alper Bey'e iyi yayınlar demiş.
0: Ya sevgili Çağatay, yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Biliyorsun Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olacağını söylediğimde, Radyo Gol hesaplarından paylaşıldığında bana çok tepki geldi. işte bir şey duydun uyduruyorsun gibilerinden. Ama Aziz Yıldırım işte başkan adayı oldu. Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacak dediğimde, Ali Koç aday olmayacak dediğimde yine tepkiler gelmişti. Bu ilkleri vermiştik. Fakat ben bugün çok komik bir şey gördüm. Ya Takvim Gazetesi Sabah grubunun bir parçasıdır sevgili Çağatay. Ya Aziz Yıldırım'ın Efsaneler Planı diye bir haber yapmışlar. O haberin içerisinde o kadar enteresan ki, ya ben bu haberi sevgili Çağatay 6 gün önce verdim. Aziz Yıldırım seçilmesi halinde futbol şubesinin efsanelerine emanet edileceğini, teknik direktörün Aykut Kocaman olacağını, yardımcı antrenörün Volkan Demirel olacağını, sportif direktörün de Oğuz Çetin olacağını yazmış Takvim Gazetesi, Sabah grubu gazetesi. Ben bu haberi 6 gün önce verdim ya. 6 gün sonra bu haberi sanki yeniymiş gibi insanlara veriyor olmak bence muhabirlerin tembelliği, yeni nesil gazetecilerin dijital anlamda bir yerden görüp yeniymiş gibi vermesinden başka bir şey değil. Taraftarı kandırmaya hiç kimsenin hakkı yok. Lütfen emeklere de saygı duyulsun.
1: Evet. Ya tabii çok böyle haberler yapılıyor. En yakın dün gece maçı izledim işte sevgili Alper. Paris Saint Germain Bayern Münih maçında bir pozisyon vardı. Ceza alanı içinde iki tane Paris Saint Germain'li futbolcu, bir tanesi vurdu, arkadaşının eline çarptı. Yani ve bazı dijital medya hesaplarında ya gazeteye kadar çıktı, bu bir penaltıdır diye. Yani açıp bir kurala bakmak lazım. Yani kendi arkadaşının vurduğu top sana geliyorsa, takım arkadaşıysan zaten penaltı olmuyor ve bunu yapan da hakem yorumcuları, ben de buna inanamıyorum. Yani açın en azından bir kurala bakın da ve insanları lütfen yanlış yöneltmeyin. Ali Cemal Bey diyor ki Hasan Arat 8 milyar borç bıraktı diyor ama kendi borcu 28 milyara çıktı diyor şimdi diyor Serdal Adalı'nın. Arda Turan acaba gelse Beşiktaş'a yakışmaz mı demiş.
0: Vallahi bana gelen mesajları söyleyeyim. Bana gelen mesajları söyleyeyim sevgili Çağatay. Günlerdir. Acaba Fatih Terim gelmez mi Beşiktaş'ın başına diyorlar. Ya Fatih Terim tabii ki Türk futbolunun imparatoru, efsanesi. Galatasaray sevgisi kadar Beşiktaş'a da çok büyük değer verdiğini bildiğim bir teknik adam. Yıllarca birlikte çok canlı yayınlara da imza attım Fatih Hoca'yla. Selam olsun buradan. Ama Fatih Hoca'nın ben bir Galatasaray Kulübü Başkanlığı hayali olduğunu, Galatasaray'da bu kadar tarihi yazdıktan sonra Türkiye'de başka büyük bir kulübü çalıştıracağını açıkçası düşünmüyorum.
1: Ben de başkan olacağını düşünüyorum bir süre sonra. Katılıyorum sana.
0: Evet, hayali var çünkü.
1: Evet.
0: Bu hayali var.
1: Sevgili Alper Üstün de iyi ki yayınımıza katıldın.
0: Ben teşekkür ederim. Renk verdin. Sürpriz oldu, ani oldu ama güzel oldu herhalde.
1: Spontane oldu, güzel oldu. Sende her şey güzel.
0: Çok teşekkürler.
1: Simbo reklamındaki gibi seninle her şeye varım ben.
0: Hayır, sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu günler, iyi hafta sonları diliyorum. Tüm Radyo Gol ailesine de sevgilerimi gönderiyorum.
1: Görüşmek üzere. Sevgili Alper Üstün de işin gücün rast gitsin. Hoşçakalın.
0: Hepimizin inşallah. Çok sağ ol.
1: Evet. Zaman yine dolmuş. Programımızın sonuna geldik. Dinleyen, gönüllerini, kulaklarını bizlere açan herkese çok ama çok teşekkürler. Yarın saat 14'te yine Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de sizlerle birlikte olacağım. Sevgili Tahir Kum beni aramış yayına katılmak için ama Tahir abi beni dinliyorsan şayet artık inşallah yarın yaparız. Çünkü vakit kalmadı. Yarın saat 14'te Türkiye'nin radyosunda görüşmek üzere ama onun öncesinde yarın sabah Habertürk'te HT Spor ekranlarında 9:20 geçe sabah çay ve kahvelerinizle benimle birlikte olursanız çok mutlu olurum. Ben Çağatay Çıtlak, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Havaların güzelleşmesiyle birlikte İstanbul'da inanılmaz bir trafik var bu arada. Kusura bakmayın biraz geciktim. Ama inanılmaz bir trafik gerçekten ya. Evden 3'te çıktım. Şöyle öyle söyleyeyim. Benim evim de buraya yakın. Yani öyle bir bilgi de vereyim. Peki basketbolla başlayacağız. Ortaya karışıkta attığımızda basketbol yorumcusu ve spikeri Ali Şiviloğlu var. Ali hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Yayınlar ve söylediğin her şeye harfiyen katılıyorum. Dün ben de birazcık başım ağrıdı elinde bu konuda.
5: Yani Maslak özellikle, bir de burayı biliyorsun Ali. İnanılmaz bir trafiği var zaten. Kendi halinde var.

0: Bir de normal şartlarında şimdi hava da güzelleşince herhalde insanlar kendini dışarıya attı. Ama özlemişlerdir. Çok normal çünkü yazı özledik ya.
1: Özledik. Mayıs geldi hala, yani daha ben yeni kapattım kombileri neredeyse. Hala havalar soğuk, yağmurlu, rüzgarlı falan, ayaz oluyor yani. Mayıs gelmesine rağmen daha tam bahar havasını hissedememiştik son birkaç güne kadar.
0: Evet, kesinlikle öyle. Peki basketbolla başlıyoruz ortaya karışa ve dün oynanan mücadeleyle başlayalım. Fenerbahçe Žalgiris Kaunas karşısında 81-78 kaybetti. Seride durum 2-1'e geldi. Dünkü karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin ilk olarak ve serinin 2-1'e gelişini?
1: Çok fena ya. Yani gerçekten çok kısa bir özetle çok fena. Çünkü maç kopar gibi de oldu yani. Fenerbahçe çok iyi girdim hatta. Hani en başından gibi demeyeyim de, hani Žalgiris var oldu bir süre çeyrek boyunca ama ilk çeyreğin özellikle son bölümü diyeyim, Fenerbahçe tamamen ele aldı her şeyi. Žalgiris 12'yi erken buldu. 12'den sonra bir daha skor bulamadı ilk çeyrekte diye hatırlıyorum. 10'da 12 yani. Çok gerçekten bir noktadan sonra Fenerbahçe tamamen dizginleri eline aldı ve hücumda da istediğini yapar bir durumdaydı Fenerbahçe. O yüzden maçın kopacağını düşünmedim desem yalan olur. Allah, Fenerbahçe alıyor gibiydi. Ben Žalgiris'i pes etmeyeceğini tahmin ettim tabii ki ama bu sonucu da tahmin etmedim yani. Onu açıkça söyleyebilirim. Žalgiris çok büyük iş yaptı bence. Ve ya aslında hani ikinci çeyrekte zaten çok büyük reaksiyon gösterdi Žalgiris. Hani 19'a çıkan farkı kapatmayı başardı. Yani daha doğrusu eritmeyi başardı ikinci çeyrekte. İkinci yarıda da yakın takibi sürdürüp son çeyrekte müthiş bir, yani Tubelis performansı diyeceğim ama tabii aslında sadece Tubelis denemez. Bir kere ilk çeyrek zaten Williams-Goss ilk çeyrek çok iyi başladı maça. Sonra birazcık duruldu. Moses Wright her çeyrekte ufak ufak kaskarda bulunurken Tubelis her çeyrekte, yani ilk çeyrekte de Tubelis birazcık Williams-Goss'la beraber skorda öne çıkıyordu. Üçüncü çeyrekte bir Ulanovas performansı var ve Francisco'nun müthiş bir posterini hatırlıyorum. Tarık'a kimmişti maç bence. Herhalde playoff'a en iyi hareket olur. Daha iyi gelmez diye düşünüyorum ya, kolay kolay. Gerçekten çok etkileyiciydi. Şimdi mesela Francisco'yu hala sınırlayabiliyor Fenerbahçe. Çok düşük yüzdeyle atıyor Francisco. Ama mesela bu maçta 8 asist yapabildi. Yani her maçta 6-5 asist yapıyordu ama 8 asist yine başka bir, daha da iyi bir durum sonuçta. 2 tane top çalması var. Baktığın zaman yine o kadar kötü attığı bir maçta 3 tane hücum reboundun yanında 8 asist, 2 tane top çalma, yine iyi bir maç çıkardığını söyleyebiliriz Francisco'nun. Aslında Masioli çok zor oynuyor bu seride. Çünkü bench katkısını alamıyor. Hiç alamıyor hem de. Yani Fenerbahçe bu kadar geniş kadroda herkesten ufak ufak katkı alırken Žalgiris 3-4 oyuncudan, 3 oyuncudan aldığı mükemmel katkıyla buralara geldi gerçekten. Öyle bir fark var. Ve aslında bu farkın da imper olduğunu söylemem lazımdı ama aslında böyle bir şey varken, böyle bir durum varken Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesi tam tersi benim için daha olumsuz bir şey. Birazcık böyle üzerinden geçersek işin. Şimdi zaten Williams-Goss, Francisco Wright ve Tubelis 3-4'lüsü 30 dakikanın üzerinde süre aldı. Yani diğer oyuncular mecburiyette oynamış gibi oldu birazcık. Butkevicius ilk 5 başladı ama bu seride hiç var olamadı. Bir tane şikabeti buldu gene bu maçta ama onun dışında yok gerçekten. Mesela işte Brazda ikisi denemişti ilk 2 maçta. Bu maçta birazcık Servidis'ten yani umduğunu bulamadı. Denedi sürekli Masiolis'te. Birilerinden bir reaksiyon bir şeyler. Mesela Dovidas Kedrati'si İlk 2 maçta yine süre vermişti. Bu maçta Mandoloy daha fazla. Mandoloy her zaman daha fazla süre aldı da. Yani Mandoloy'dan birazcık da bence ısrar etti. Yani daha az sağlık kalabilirdi ama tabii Francisco ve Biletkos'a dinlendirmesi lazımdı. Buna rağmen belki Gedraviti'si düşürebilir diye düşünmüştüm. Lo önemli bir tehdit olsa bile Lo 4'te 0 attı bütün maç boyunca. Çok etken olamadı aslında. Ama Lo sağdayken de Fenerbahçe'nin hücumları çok kötüydü. Lo çok iyi bir topçu olduğu için olduğunu düşünmüyorum bunun ama birazcık da öyle denk geldi belki de. Bu tip etkenler vardı maçın içinde Žalgiris cephesinden baktığın zaman ve özellikle Tubelis ve Williams-Goss'un müthiş performansıyla maçı kazanmayı başardı Žalgiris kalması. Gerçekten zaten Tubelis kariyer maçı mıydı galiba? 26 sayısı, 6 rebound, 2 asisti var. 31 verimlilikle bitirdi maçı. 2 tane de bloğu var bu arada. Maç oyuncusu oldu zaten. Hiç yani tartışmaya kapalı bir şekilde maç oyuncusu oldu. Müthiş bir verimli oynuyor gerçekten. Top kaybı sayısı sadece bir zaten bu kadar top kullanan bir oyuncuyken. Ve şunu hatırlatmak lazım. Tubelis'in daha ilk sezonu Euroleague'de. 2002 doğumlu zaten. Yani kolej basketbolu oynamıştı Amerika'da. Sonrasında Ritas forması giydikten sonra bu sene Eurobasket'in ardından dahil oldu Žalgiris kadrosuna. Ve zaten bütün sezonu o güçlerle oynadı aslında. Yani bunlar sürpriz değil ama bu seviyeye çıkması sürpriz genelde. Gerçekten başka bir şey vaat etmeye başladı. Fenerbahçe cephesine değerlendirirsek de yani Fenerbahçe zaten az çok her şeyi belli plan anlamında ve yani neyin ne olacağını tahmin edebiliyorsun. Hiç sürpriz bir şey görmedim ben Fenerbahçe'de. Bu maçta daha iyiydi. Yani genel olarak da hiçbir maçta aslında. Yani uzun zamandır görmediğim bir Yatıkeviç alışkanlığını gördüm sadece. Onun dikkatimi çekti. Hatta maçı izlerken arkadaşım söyledi bunu. Ben başta fark etmemiştim de. Bonzikolsun ilk 5 başlamadığı maçta ilk yarıda bol bol süre aldı. 8 dakika kadar sağda kaldı ilk yarıda Bonzikolsun ama ikinci yarıda hiç düşünülmedi bile. Ve ben yani şöyle bir durum var. Fenerbahçe ikinci yarıda hücum etmekte çok zorlandı. Cagiris çok iyi savunma yaptı. Orası kesin. Zaten maçın skoruna baktığınız zaman 81-78 maç skoru ve aslında çok bütün sezon özetleyen bir skor. Neden? Çünkü ligin en iyi 2 tane savunması Cagiris Kaunas ve Fenerbahçe Beko. İşte Fenerbahçe maç başı 80 sayıya izin veriyor. Cagiris maç başı 81 sayı izin veriyor. Yani Fenerbahçe ortalamadan 1 puan fazla izin verdi. Cagiris ortalamadan 2-3 puan daha az izin verdi. Ama ufak ayrıntılarda kazandı maçı Cagiris sonuç olarak. Böyle bakınca böyle. Ama maçı izleyen birisi hak verecektir bana. Fenerbahçe son çeyreğin özellikle maçın son 5 dakikası yani yok gibiydi sahada. Çok hiçbir şey yapamadılar. Elleri ayakları birbirine dolandı demek de doğru olmaz da. Ya şimdi Fenerbahçe bu sezon zaten böyle çok böyle hani uzun nasıl diyeyim karmaşık setler oynayayım gibi oynayan takım için Baldwin ve Horton Tucker'ın elinde bakma durumu var Fenerbahçe'nin bu sezonu. Veya işte şimdi Bekolo geldi oraya. Liberovic zaman zaman hazırlanan pozisyonlar falan var. Yani heysli sistemden farklı bir sistem var demeye getiriyorum aslında. Ben Fenerbahçe'nin set oyunu oynamadığını söylemiyorum aslında. Yanlış anlaşılmasın. Tabii ki oynuyor. Hem de nasıl oynuyor da. Yani şeması değişti ama tabii yani kısaya dayalı kısadan oynanan tamamen bir hücuma dönünce tabii birazcık kısırlaşıyor ister istemez Fenerbahçe hücumları. Şimdi Naci Değsin olsa böyle olmazdı. Ben her yayın bunu söylemek hoşuma gitmiyor benim de ama yani o gerçekten önemli bir farktı gerçekten. Bunu her seferinde söyleme sebebim de aslında yani Final Four'a geldiğimizde bence daha fazla hissedilecek o ihtiyaç. O yüzden aslında yani gelecek miyiz ayrı konu da. Şimdi işte son maç hatırlıyorsun. İkinci maçta Yantuner kariyer maçını oynamıştı. Ve öyle kazanmıştı Fenerbahçe. Yani o olmasa kazanırdı. Fenerbahçe yine kazanırdı. Rahat kazanmıştı diyelim yani. Bence Bonzikolsun katkısı falan iyiydi ama bence Fenerbahçe aslında burada çok da güzel bir ekstra performansa geldi. Sakatlığından beri istikrarlı olmayan bir Devno vardı Fenerbahçe'de ama ben çok iyi maç çıkardığını düşünüyorum. Zagir'in karşısında bu son maçta. Hatta takımın da en iyisi gibi gözüktü aslında yani yer olarak. Sadece bir tane metrik var burada dikkat çeken. Devnol sahadayken 15 sayı fark yemiş Fenerbahçe Zagiris'ten. Ve Devnol 29 dakika sahada kaldı. Maç sadece 3 sayı farklı bitti. O bakımdan da enteresan aslında. Yani oynarken maç sırasında bunu çok hissetmedim. Ama şimdi yani sonra bakınca da şaşırdım buna açıkçası. Çünkü Devnol gerçekten sezon genelinden daha iyi gözüktü bence sahada. Mücadele anlamında da. Gerçi yani bir tane şık kullandı sadece. Normalde daha fazla kullanırdı ama ya orada tabii Horton Tucker falan dedik gelince kısadan skor resmesi farklı değişti birazcık belki de onların olduğunu yani orada şemaya dayalı. 10 defa aslında bak 10 tane kick denedim. Yani bunların çoğu çember yakınlarından şutlardı. Bunların 4'ü isabetli. Belki çok iyi bir şut değil. Yani çok iyi bir yüzde değil belki ama denediği atışların hiçbir skorda değildi baktığın zaman. Bazen işte zaten genel olarak saldırarak var olmaya çalıştı ve oradan ekstra bir şey üretti belki ama Devnol oyundayken de Fenerbahçe 15 fark yemesi enteresan bir istatistik aslında. Maçı bir daha izlemek lazım buna bakmak için. Mesela Nicolò Melli bence hani tam tabii geçen maç kadar mükemmel maç oynamadı ama gene de bence iyi bir maç çıkardı. Yani 4 sayıda kaldı belki ama 5 tane reboundu var, 3 tane hücum reboundu var baktığın zaman. Melli için yani anormal bir şey değil bu yani. Kağıtta anormal bir durum yok bence bana sorarsan. Her zaman Melli çok fazla şut deneyen bir oyuncu da değil zaten. Bugün yani dönüp denemedi belki ama doğru düzgün. Orada da dikkat çeken bir şey var. Melli de sahadayken 13 sayı fark yemiş Fenerbahçe daha girişten. Zaten o ikinci yarı sekansta muhtemelen yani Fenerbahçe'nin sayı bulamadığı ve Jagiris'in sayı bulabildiği ikinci yarı sekansında ikisi de oyundaydı muhtemelen. Buradan çıkarılacak sonuç bu zaten. Ama yine de ilginç yani. Şimdi Fenerbahçe'de artı 9 olan oyuncu da var. Yantuner oyundayken artı 9 Fenerbahçe ama hem Burch eksi 9 hem Melli eksi 13. İkisi aynı anda ilk 5 başlayıp 4 ve 5'i dolduran oyuncular. Ama diğer yanda Yantuner kenardan gelip 4'te oynayan oyuncular. Aslında bu bence şeyi anlatıyor birazcık da. Jagiris'in bench'in ne kadar etkisiz olduğunu anlatıyor bir bakıma belki ama orada şöyle bir karşı argüman var. sıfır maçı 2 sayıyla bitiren Mandolu sadece +2 ile bitirdi maçı. Yine artı yazabildi aslında oradayken. Mesela Jagiris'te +2'ye baktığın zaman Edgar Solunamaz oyundayken +13 Jagiris Kaunas. Ki Edgar Solunamaz maçın hiçbir zamanında ben 3 numara, yani 4 numarada oyunu hatırlamıyorum. Umarım doğru hatırlıyorumdur onu. Ya Olanamaz maçın önemli kısmında 3 numaradan sürü aldı ve 3 numara için fazla fizikli bir oyuncu Olanamaz. Çok büyük bir oyuncu. Boyu ve yani eline boyuna diyeyim yani. Oradan iyi fark yaratmış gözüküyor ki şey kesin yani Olanamaz sırt dönük aldığı zaman solundan, omuzunu solundan döndüğü zaman çok iyi bitiriyor. Yanlış mı söyledim? Yanlış söyledim. Sağ omuzundan dönüp soluyla bitirince çok iyi etkili oluyor. Hem kendisi öyle bitirdiği pozisyonlar oldu hem de yani oradan bulduğu pozisyonlarla çok defa faule maruz kaldı. 4 tane faul yaptı Fenerbahçe takım olarak Ulanovas'a. Ulanovas için yüksek bir sayı bu arada. Diğer yandan asistlerle takım besledi. Satonik aldığı zaman ya işte Fenerbahçe PR çok güzel yapardı bunları. Biraz o tarz bir rolden bahsediyoruz. Odayı çok iyi işledi Zagiris. Bence Ulanovas bu maçta ekstra çok önemli faktör oldu. Yani Tubelit kariyer maçını oynadı. Vilitskos yine mükemmel oynadı. Bence Vilitskos ama her maç böyle mükemmel gibi oynuyor bana sorarsan. Ama kim fark yarattı? En büyük fark yaratan Olanamaz bence bu maçta. Yani en iyi maçı oynasa bile Tubelis farkı en büyük yaratan anlamında ben buraya Olanamaz'ı söylerim ki +13 çalmıştı zaten. +13 inanılmaz bir şey yani sadece 3 maçta biten maçta. 3 farkla biten maçta. Şimdi bir maç daha var deplasmanda ve yine kolay olmayacağı kesin ama bence Fenerbahçe'nin moralini çok bozdu bu mağlubiyet. Şimdi buradan tekrar motive olma kısmını merak ediyorum. Fenerbahçe'nin maça nasıl gireceğini, nasıl olacağını merak ediyorum içeri. Çünkü Fenerbahçe elindeki maçı verdiği gibi oldu birazcık. Çok da elinde değildi belki ama sonuçta daha ilk yarıdan farkı 20'ye çıkaran da ben değilim. Kimse kusura bakmasın. Burada şöyle bir anekdot var bence önemli. Maçtan sonra işte flash röportaja geldi ve işte hani yorumunu istediler klasik. Ben şey demesini bekledim. Jagiris'in savunmasını ve kendi yani Fenerbahçe'nin hücumunu eleştirmesini, Jagiris'in savunmasını övmesini bekledim. O ikisini de yapmadı. Berbat hücum ettik dedi. Yanlış söyledim. Berbat savunma yaptık dedi. Bence bu da enteresan. Ama bunu söylemesi de bir bakıma yani Jagiris'e ne kadar saygı duyduğunu gösteriyor bence. Çünkü ben maçı aslında böyle okumazdım. Okumamıştım o şeyi görene kadar. Yani maçı izlerken böyle düşünmemiştim. Ama bakış açısı olarak baktığım zaman evet yani aslında daha iyi Fenerbahçe bundan daha iyi Fenerbahçe aslında baktığım zaman. Doğru söylüyor bakımda. Ve yani bu kadar bench'ten sıfır katkı alabilen takıma karşı kaybetmek de büyük aykırısı. Baktığın zaman Final Four'da gelecek hiçbir takımın böyle bir durumu olmayacak. Hepsinin 10 numara bench'i var yani. Hepsinin bench katkısı bundan iyi olacaktır. Orası kesin yani. Bak, bundan kötü olmaz yani en azından.
0: Peki şöyle bir diğer serilere de baktığımızda aslında bitme noktasına gelen bir Olympiakos Monaco serisi var. Bitmiş olan bir seri diyebiliriz. Nasıl değerlendiriyorsun o seriyi?
1: Vallahi o seri biraz başlamadan bitti gibi oldu ya. Zaten yani Monaco'nun işte problemleri vardı. Sakatlıkları olsun, yani maddi problemleri olsun. 8-9 kişiyle sahaya çıkabiliyorlardı. Başka oyuncuları yok gerçekten yani. Kontratlı. Sakatlıklardan dolayı işte ilk iki maçı kaybettiler ve ikisine de hiç var olmalılar ki ben hatırlıyorsundur yani ilk playoff maçlarından önce yayında sana şey dedim daha iki gün önce bunlar kupa kazandı ertesi gün dinlenseler sonraki gün siyaset etseler zaten maç var yani hiç adamların et verecek zamanı da olmadı çok yoğun maç süresinden geldiler bir de gidip o yoğun maç süresinde Fransız kupasını tele kılıp kazandılar kupayı falan o öyle işlere de girdiler yani bir yandan lig var bir yandan kupa bir yandan Euro lig. Bir de sen bir de ekstra play maçları da oynadın. Daha da ekstranın da ekstrası yani iyice abartı bir duruma doğru gidiyorsun. Bir de sen gittin iki maçı da kazandın, playoff'a çıktın. Bir maçta kazanmış mı oldun? 8'den geldin. Evet alttan geldiyse öyle hatırlayamadım şu anda neyse. Sonuç olarak Olympiakos'ta hem Euroleague'in en geniş kadrosu hem de en kaliteli kadrosu belki de. Yani bir numara diyemem ama bir ve iki işte yani. Panathinaikos, Olympiakos bence. Orası çok tartışmaya açık bir durum değil yani. İlk maçta var olamadı. İkinci maçta yine olamadı. Üçüncü maçta zaten maçtan önce Daniel Tait ve Alfa Diallo'nun sakatlığından dolayı oynayamayacağı açıklandı. İyiden iyiye güçten düştü. Zaten dar rotasyonlar. Bir de ilk beşten iki oyuncunun sakatlığına haberini veriyorsun. Artık maç başlamadan bitmiştir yani. Mike'in çok iyi bir oyuncu. Ve işte yanında çok iyi, gerçi gayet güzel yani. Strazel'in var, Severus Hazen'in var, Okuban var, Blossom Game'in var. Ama bu kadar. Terry Tarpey ve Johan Begaren de yani olmaz yani. Bu oyuncular Euroleague seviyesi oyuncuları değil. Nemanja Nedović de eski Nemanja Nedović değil. Ki eskisi de çok tartışmaya bir oyuncuydu da artık hiç yok yani. İyice bitik bir durumda açacağız yani. Bakınca zaten çok aşırı rahat bir maç oldu son maçta. Olympiakos lehine. Ve yani işin de trajikomiği, Matt Strasser ikinci yarıya oynamadı doğru düzgün. Şey sakatlandı ve Samanus'a gitti. Sonra o da kalmadı yani. Son olarak Monaco'nun kadrosu 6 kişi kaldı. Bench'te 1 kişi vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pardon 3 kişi varmış. Ya bench'te bench olsa Begaren'de Tarpey'i bench'te bekleyenlerde yani baktığınız zaman. Ki Tarpey bence çok da kötü bir seri oynamadı baktığınız zaman. Ya Begaren berbat bir seri oynadı. Yani Begaren aslında daha rotasyonda birazcık var olmaya başlamıştı. Bir şeyler üretmeye başlamıştı ama o da playoff'ta artık nefesi tükendi diyelim. Yani çok kolay geçti. Belki de tarihin en kolay playoff serisi olabilir yani. Monaco, Olympiakos.
0: Bir diğer seri Hapoel Tel Aviv ve Real Madrid arasında. Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğü var. Aslında iki maçı aldığı zaman da konuştuğumuzda, Tavares'in sakatlığı özellikle Eren'le konuştuğumuzda da bu konuyu yani etkileyeceğini düşündü. Sen de etkileyeceğini düşünmüştün. Hepimiz düşündük ama ilk iki maçta etkilemedi. Ama üçüncü maçta Hapoel kazanan taraf oldu. Seride durum 2-1 nasıl değerlendiririz?
1: Aslında etkiledi ama yani şey oldu bir de. Daha da kötünün kötüsü oldu. Tavares sakatken Garuba daha fazla süre almaya başladı doğal olarak. Ama Garuba da sakatlandı. Garuba sakatlandıktan sonra geri döndü ve oynamaya devam etti ama yani az daha facian işten dönüldü ve yani Garuba önemli bir süreyi kaçırdı bu arada. Kenarda hatta soyunma odasına geçirerek. Ve hani şu anda %100'ünde oynuyor mu bilmiyoruz ki hani baktığın zaman son Hapoel Real Madrid maçında aldığı süreye baktığın zaman, verdiği katkıya baktığınız zaman %100'ünde olmama ihtimali de var Garuba'nın. Neden önemli? Çünkü zaten onun yedeği oydu. Onun da yedeği Alex'ten kalıyor artık. Alex'ten işte son maça ilk 5 başladı zaten ve yani 7 dakika sağda kalabildi. Artık aslında yani Real Madrid kadrosunda bu arada onu kapatabilecek oyuncu var bence. Yani ben şahsen Trey Lyles'ı da Chuma Okeke'yi de 5 numarada oynatırım. Yani ben Fenerbahçe'de olsalardı ikisi de bence 5 numarada oynardı zaman zaman kısa 5 falan şeklinde yani. Dinlendirmek için kesin daha fazla görürdük yani orada. Şimdi Real Madrid birazcık daha uzun süre çalışıyor takımı da. Yani orada birazcık yani son maçta özellikle Hapoel'de zaten Eren Cabrant hep yani çok iyi oynuyor bence seriyi zaten de. Hani Mitic biraz daha iyi bir maç çıkardı ama yani hepsini de geçti. Bu arada Otur'un çok iyi maçları oldu seride. Otur'un en kötü maçıydı bu. Ama istikrarlı şekilde çok iyi oynayan bence Chris Jones daha da üstüne çıktı. Onun daha da zorluk çıkardı bence Real Madrid son maçta. Daha yani biraz daha ön plana çıktı ve faktör oldu ama bak bu hepsini bir yana koyuyorum. Ben mükemmel bir Kessler Edwards performansı izledim abi. Ben çok şaşırdım buna. Kessler Edwards'ı ben aslında NBA'de severdim. Dallas'ta falan yani sakatlık olduğu zaman aldığı sürelerin hakkını verirdi yani Kessler Edwards. Çok öyle asla boş bir oyuncu değil ama Hapoel imzalayınca ben açıkçası telaşlanmıştım. Hapoel daha da iyi olacak gibisinden ama normal sezonda Kessler Edwards'ın etken olduğu bir an ben görmedim. Hatırlamıyorum. Hatta bu seride de hatırlamıyorum. Fakat bu son maçta zaten hani kenardan geldi ve normalde 10 dakika falan belki oynayacaktı ama öyle bir performans çıktı ki Kessler Edwards'tan 30 dakika sahada kaldı bir anda. Maçta en fazla süre alan 3. oyuncu oldu galiba. 1-2 3 aynen 3. oyuncu olmuş. Ve yani skorda falan çok etkisi olmadı. Ama savunmada çok büyük etken oldu. 10 tane rebound aldı, 2 tane hücum reboundu. Bir top çalması var, bir bloğu var ama savunmada gerçekten çok zorladı. Bir de sıfırın hücumlarını da iyi besledi. Hapoel'i asisti de var bir tane. İşte yani 3 defa da faul yapıldı bu arada. O hani işleri zorladı Kessler Edwards. Onlar da yani çok zorlamadı. Çok fazla girmemesine rağmen hepsinde faul durduruldu. Oradan zaten 4 tane 5 tane sayı buldu. Ve öyle kapattı maçı ama bence yani ne diyeyim mesela baktığın zaman Antonio Blackney falan o çok da iyi oynamadı. Hatta işte Otur kötü oynayınca Odias'ı iyi de denedi. Itudis. Ama Kessler Edwards'tan çok önemli bir şey buldu. Ve o Kessler Edwards'tan bulduğu katkı farkı yaratıp maçı aldırdı. Ha böyle ki bak Real Madrid sadece 69 sayıda kaldı. Yani baktığın zaman Tavares hiçbir zaman sana 10 sayı vaat etmiyor zaten. Ama hücum anlamında bir şeyler vaat eden oyuncuların hepsi geride kaldı. Trelaz bu arada sezonun en iyi transferlerinden bir tanesi oldu gerçekten bence de. Yani hala çünkü ısrarla temiz maçlar çıkarmaya devam ediyor. Gerçekten severek izliyorum yani Trelaz'ı. Yine Real Madrid en iyisiydi ama tek başına yetmedi yani. Hakikaten yalnız kaldı. Tabii Campazzo'nun 10 sayıda kalması bence normal bu arada. Campazzo 10 sayıyla bitirdi maçı ve Campazzo Zaten normalde 10 sayıyla bitirse bir maçı ben çok şaşırmam. Ama Campazzo bu serinin ilk 2 maçında ve hatta ondan önceki son bir aydır falan çok iyi şut atıyor Campazzo. Yani ilk defa Eric doğrusunu buldu. 9'da 2 attı bu arada. 9'da 2 de başka ayrı bir durum yani. Biraz ekstrem ama. Yani o biraz Eric doğrusunu buldu gibi oldu. Okeke ve Hezonya pek faktör olamadı. Teo Maledon zaten yani ilk transfer olduğunda gene fena gözükmüyordu ama yani biraz hayal kırıklığı oldu Teo Maledon açısı. Gabriel Dekten biraz bir şeyler buldular ama yeterli olmadı. Aslında da mesela Felix çok iyi mücadele ediyor. Guard'dan yani kimle seçmişti? Ben hiç şey seçmişti. Yani zaman zaman zorladı. Ben Feliz'in iyi maç çıkardığını düşünüyorum. Ama velakin yetmedi. Birazcık daha hücum anlamında tamam. Zaten Asadiyan Madrid böyle çok müthiş bir hücum potansiyeline sahip bir takım değil ama yani şimdi playoff'ta da Hezonya'dan çift tane yapmasını beklersin artık ya. Hezonya'yı gerçekten anlamak zor. Değişik bir adam. Birazcık yani Kessler'in savunma performansı ekstra oldu bu son maçta ve Papel böylece çaldı maçı. Bir sonraki maç ne olur bilinmez ama bu seri gerçekten yani izlemesi çok keyifli değil bence. Ama yakın olması, rekabetçi olması güzel o bakımdan. Bir de tabii yani %25 kapasiteyle falan oynuyorlar Bulgaristan'da maçları Apoel'in sahasında. O da ayrı bir konu. Kiryan Madrid maçlarında da yani Madrid sahası da benzer bir kapasite sınırlaması var. O bakımdan da tat kaçırıyor birazcık bu maçlar da. Bu seri bu şekilde. Apoel bu seriyi alamaz bence ama yani bir sonraki maçta da Apoel maçı kazanmaya adaydır. Son maçta sadece Real Madrid alır herhalde. Öyle kapatır diye düşünüyorum seriyi. Yani 3-2'ye falan gelebilir bu seriye. Öyle düşünüyorum. Bir de son olarak şey kaldı. Panathinaikos Valencia serisi evet, kaldı.
0: Yani en olaylı seriyi en sona bıraktık tabii ki. Bayağı olay var. Beklediğimden fazla olay var Ali. Ya çünkü Valencia ve Panathinaikos deyince çok bir olay geçmişi yok ya. Bu kadarını beklemiyordum. Hani biraz tabii kişilerden, takımlardan ötürü bir şeyler olmasını bekliyordum da bu kadar fazlasını beklemiyordum ben.
1: Ya Valencia da bence çok iyi bir ekip çalışıyor ya. Yani Valencia'nın şimdi her takım sonuçta rakibine çalışıyor. Hani rakip de biri, rakip analizi falan yapılır tamam ama Valencia'da yaptığı rakip analizi bana birazcık komik geldi yaptıkları olay. Biliyorsun son maçta hem Ergin Ataman hem de Valencia koçu Pedro Martinez atıldı oyundan. Yani aynı olayda zaten. Hani birbirlerine üzerine yürüdüler gibi oldu. Şöyle Ergin Ataman'ın teknik faulü var. Teknik faul alıyor. İkinciyi alacak. Ama işte hani şey aslan maç şey şimdi şeyden biraz hani açıklamana falan anlıyorsun da toparlayamadım cümleyi güzel. Şöyle Ergin Ataman'ın şeyleri meşhur. Takım kötü giderken sahaya gireyim teknik faul alayım. Hani hem hızlıcım keserim hem de takıma bir reaksiyon olur falan şeklinde böyle çok maç kazanmışlığı var geriden gelip Ergin Ataman'ın. Yani bununla çalışmış Valencia ekibi Ergin Ataman'ın oyuna atılması için bir uğraş gösterdiler. Pedro Martinez bile isteği birazcık daha alel vendirdi ortada. Şimdi Ergin Ataman teknik faul almaya sahaya girince şey dedi karşılık olarak girdi aynı pozisyonda Pedro Martinez'e girip attırmaya çalıştı Ergin Ataman'ın ikinci teknik faulden. Şöyle bir fark oldu yalnız. Şimdi Ergin Ataman teknik faul aldı. Ardından Martinez girdi. O da birazcık hani böyle birkaç laf söyledi Ergin Ataman'a. Ergin Ataman ikinci teknik faulü aldırıp attırdı Ergin Ataman'ı. Ama hakemler şöyle bir şey yaptı. Pedro Martinez'e direkt attı oyundan. O belki biraz etaplı olmadı ama sonuç olarak Ergin Ataman'ı attırmayı başardılar oyundan. Bence amaç tam olarak oydu yani. Bilerek yapıldığını düşünüyorum onun. Orada sadece hani belki Demiryavor'un karşılıklı atması birazcık belki planı bozmuş olabilir ama yani son maçta iyice dramanın üzerine drama eklenmiş oldu. Zaten ilk iki maçta zaten drama yeterince vardı bence bu arada. İlk maç inanılmaz iyi maçtı. Çok yakın geçti. Son anda kazandı yani Panathinaikos ve tamamen bir hani savunma odaklı. İki tarafın da hücumda çok zorlandığı bir maçtı. Zaten maç 67-68 bitti. Savunma maçında Panathinaikos kazandı yani. İkinci maç pek de öyle olmadı. Gayet yüksek skorlu, gayet ilk tarafında skor buldu, atma yarışına döndü iş. Gene bu sefer de yenişemediler. Zaten ilk maç bir sayıyla bitti. İkinci maç yenişemediler, uzatmaya gitti maç. Uzatmada Nacides bütün sayıları atarak, bir de en son Gavler atarak maçı aldı Panathinaikos'ta ve bir anda deplasmandaki iki maçı da almış oldu Panathinaikos. 2'de 2 yaptı ki yani en büyük faktör bence Nacides gerçekten bu seride. Ve üçüncü maça geldi. Üçüncü maçta artık hani Oaka zaten Final Four'da da ev sahibi olacak. Şimdi burada bir de bir maç daha var. Artık hani en iyi şekilde gideriz gibi bir kafaya bürümüş olabilir Panathinaikos taraftarı ama Valencia'yı pes etmedi. Mükemmel maç oynadı gene. Ya bu arada En iyi seri bu bence yani. Hiç tartışma ya açık bile değil yani. İlk maçtan son maça kadar şimdiye kadar açık ara en iyi seri oluyor bu Valencia Panathinaikos ki playofflar başlamadan önce en iyi seri ne olur dersen ben bunu derdim gene yani. O bakımdan aslında şaşırtmadı, sürpriz olmadı diyeyim yani. Hoşuma giden bir anekdot, iki anekdot var. Valencia'da Sergio Di Lara'ya ilk maçta gene yani şöyle söyleyeyim, sezon başında etkendi ama sezonun devamında aslında çok böyle geri plana düşmüştü. Zaten 2005'li galiba derler ya. En genç oyuncuların bir tanesi Euroleague'de böyle süre olan anlamında. Evet 2005'liymiş ama Aralık 2005'ti. 2006 neredeyse yani. Bir de işte Branko Badio genel olarak çok iyi, benim beğendiğim, şahsen beğendiğim bir oyuncu. Bir de işte Braxton Key var. Braxton Key aslında sezona şeyde başlamıştı gene. G-League'de başlayacak gibiydi. Son anda Valencia ile imzaladı ve Valencia bir anda Avrupa'ya geldi. Ben şeyde yazmıştım. Hadi bana 4 numarada kim var NBA'den Avrupa'ya düşebilecek diye bir yazı yazmıştım da oradan hatırlıyorum Braxton Key. Ve o da mesela ilk geldiğinde hiç iyi gözükmüyordu. Ben hatta yani onun Valencia'da Braxton Key'in sahada olduğu süreler pek iyi geçmiyordu Valencia için ama Braxton Key de Delaria'da, Badio'da bu seride ana aktör olmaya başladı ki yani işte sezon başında mesela bütün sezon hani sezon başında sezon çok iyi başlayan Omari Moore bir anda düştü kadrodan ama bu gençler genç ve yani nasıl diyeyim ekstra oyuncularla inanılmaz bir iş yapıyor Valencia ve bu seride bu son maçta özellikle Badio hatta yok yani bu seri genel olarak bence Badio müthiş oynuyor. Belki çok iyi şut atmıyor ama onun dışında zaten müthiş bir atlet ama onun dışında genel olarak her ikisi de önemli rol oynuyor. İşte yani Monika Malga'dan gelen Cameron Taylor sanki 10 yıllık Euroleague oyuncusuymuş gibi oynuyor. Nate Roivers kariyer sezonu geçiriyor falan. Yani çok büyük hayranlıkla izliyorum. Montero zaten bence yeteneği tartışmasız bir oyuncuydu. Bu sene hani vitrin yaptı, sükse yaptı belki ama zaten hatırlarsın yani bundan geçen sene galiba Fenerbahçe almak için alamadı. Ondan 2-3 sene önce Efes almak için alamadı. Yani vermiyor. Sahibi kimse vermek istemiyor zaten Montero'yu. Çünkü hele hoca tutulmayan müthiş bir yetenek, müthiş bir oyuncu gerçekten. Ama bu isimlerin hiçbirisi de yani sezon başına deseler ki işte Panathinaikos'un şu kadrosuna kafa tutacak. İşte Cedi Osman, Nigel Hayes, Devin Grant, Kendrick Lam, Lesor dönecek, Farid var, Juan Chanan Gomez var, TJ Shorts geldi falan. Ya öyle bakınca Valencia'nın sezon ikinci bitirmesi ve şimdi bu seri de ilk iki maçı kaybetmesine rağmen evinde deplasmanda yani inanılmaz bir oyunla kazanması. Bu arada şurada burada şöyle bir etken, böyle şöyle bir şey geçeyim. Yani parantez geçeyim. Fenerbahçe Zagis maçı gibi geçti bu maçta. Valencia ilk yarı domine etti. Farkı 19'a çıkardı. Fakat ikinci yarıda Panathinaikos müthiş bir geri dönüşe imza atacak gibiydi. Ve hani yine çok aynı, neredeyse aynı ya. 10 periyotta tamamen tıkanan bir Valencia. Ama yetişemedi Panathinaikos yani Valencia'ya. Fenerbahçe'deki fark oydu. Fenerbahçe'deki fark oydu. Panathinaikos'un nefesi yetmedi Valencia'ya yetişmeye. Ve Valencia maçı kazanmasını bildi farklı olarak ve seriyi uzattı. Yani sonuç olarak bütün hepsi burada seriye uzanması yönünde seyretti. Şöyle bir ek yapabilirim. Bana biraz şey gibi geldi ya biraz. Hani çok emin de değilim ama. Acaba hani serilerin uzaması yönünde eğilimde miydi hakemler gibi düşünmedim değil maç boyunca ben açıkçası yani. Sonuçta serinin uzaması demek daha fazla maç demek. Daha fazla maç demek daha fazla işine gelir bu organizasyonun. Yani böyle bir eğilim olsa da şaşırmam açıkçası yani hakemler bağlamında. Yalan söylemeyeceğim o konuda ama yani çok fazla şey döne var mı elimizde? Aslında o kadar da yok yani. Ben açık konuşacağım. Zaten Fenerbahçe maçı izlerken düşündüm onu. Diğer maçı izlerken böyle düşünceye kapılmamıştım o kadar da. Yani bu şekilde ne olur seri dersen de yani Panathinaikos bence son maçı alır ama ya Valencia bir maç daha alsa şaşırır mıyız? Şaşırırız ama çok da şaşırmayız bence yani. O bakımdan seriler rekabetçi olmaya devam ediyor Olympiakos Monaco hariç.
0: Peki Ali, çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
1: Çok sağ ol.
0: Yeniden görüşmek üzere.
1: Hoşça kal.
0: Ali Şivilioğlu ile birlikteydik. Basketbolu konuştuk sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve yavaş yavaş programımızı noktalıyoruz. Birazdan Fehmi Kurtuluş Kazandıran Saatler'de sizlerle birlikte olacak.
2: Gökçe'nin çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Emre Tilebin ardından mikrofon başındayız. 7 Mayıs bugün, günlerden Perşembe. Gündeme dair konulara ayrıntıları İrfan'la da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama tabii ki biraz dün geceye gitmek istiyorum. Biraz futbol konuşalım istiyorum. Sadece yeniden oluşumların ya da yeni başlangıçların, yeniden başlangıçların tabii ki takipçisi olacağız. Fenerbahçe'den 3 yıldız ve 19 şampiyonlukla ayrılan Aziz Yıldırım. Aynı noktada yeniden aday oluşu bıraktığın gibi buradayız deyip bir Ebru Gündeş şarkısına dönüşünü seyrediyoruz Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de neler kazandırdıklarını, kupalarını, amatör branşların mimarı oluşunu, tesisleşmeyi, her şeyi detaylarıyla anlatıyoruz. Bu arada tabii bir taraftan da bu oluşum içerisinde yer alabilecek olan teknik ekip üzerinden de gidiliyor. Az önce Emre'nin de bahsettiği biraz iade-i itibar gibi gözüken eski oluşumların ya da biraz o dönemin yıldızlarının, taraftarın sevgilisi haline gelmiş isimlerin birleştirilmesi. Oğuz Çetin ya da Aykut Kocaman ya da Volkan Demirel gibi bir oluşum Aziz Başkan sayesinde Fenerbahçe'ye ne kadar yarar sağlar ya da bunlarla ilgili olan detayları bakmak lazım, incelemek lazım. Tabii başkan adaylarından Barış Göktürk olayını da İrfan gelince inceleriz. Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına ilk olumlu yanıtı veren isim aslında Barış Göktürk. Hakan Safi'ye de birleş diyen Göktürk'ün Yıldırım yönetiminde başkan vekili olması bekleniyor ki Göktürk'ün listesindeki işte Ozan Balaban gibi veya Selahattin Baki gibi isimlerin de Aziz Yıldırım'ın yönetimine girmesi gündeme geliyor. Şimdi bu konuyla alakalı şöyle bir yorum yapmıştı Murat Aşık. Dijital platformlardan bir tanesinde denk geldi. Aziz Bey başkan adayı olmadan önce eğer olmazsa herkes bir listeye kendini koyabiliyordu. İşte Hakan Safi'nin yanında olmak isteyen isimler olabiliyordu. Barış Göktürk'ün yanında olabilecek isimler çıkabiliyordu. Ya da Mehmet Ali Aydınlar'ın yanında olmak isteyen isimler çıkabiliyordu. Adaylar bir liste hazırlığına girebiliyordu. Ve liste girebilecek olan isimlerin de bir çekinceleri yoktu. Yani bu listeye girersem Barış'a ya da Hakan'a ya da Mehmet'e bir rahatsızlık vermem ya da camia için farklı bir şey düşünülür gibi bir durum söz konusu olmuyordu. Ama Aziz Bey adaylığını açıkladığında Aziz Bey'e karşı yönetim listesinde bulunmak biraz sıkıntı yaratabilirdi düşüncesine ben de sıcak baktım. Katılan olur, katılmayan olur ama oradaki bakış açısı çünkü Aziz Yıldırım ve diğerleri şeklinde yorumlanabilir. Buna Ali Bey'in de bir şekilde etki edebileceğini söyleyebilirim ama Hakan Bey'in, Barış Bey'in ya da Mehmet Ali Aydınlar'ın bu iki isim sonrasında çok da etkili olabileceğini düşünmüyorum. Hani liste konusunda onların yanında olmak veya ona karşı olmak gibi bir düşüncede sıkıntı yaratmayacağını düşünüyorum ki bunu zaten İrfan'la konuşuruz ki Şampiyonlar Ligi yarı finalini ilk maçlarıyla beraber izledik. İlk maçları izlerken baba neler oluyor burada? Vay anasını satayım. Hani onlar maç ediyorsa biz ne yapıyoruz? Buna futbol deniyorsa bizimkine ne deniyor şeklinde kıyaslamalar yapmaya başlamıştık. Tabii Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih'in sahasında 5-4 yenen Paris Saint Germain maçı bir tekrarı olacakmış gibi hissettirdi. Dün geceyle ilgili olarak hani herkesin kafasında mutlaka bir fikir edinmiştir, oluşmuştur ya da biz notlarımızı aldığımızda buna katılım olur ya da olmaz, ortada kalanlar da olabilir ama Fransız ekibinin 3. dakikada Dembele ile bulduğu gol sonrasında bütün planların bozulma ihtimalini tartışabiliriz. Paris Saint Germain kazanmak için bir anda bir başlangıçla alakalı olarak şöyle detaylara yer verelim. İstekli, arzulu ve kafaya koymuş amaca ulaşmak adına bir mücadelesi varken amacına ulaşınca 3. dakikada biraz geri çekme ve kontra atak üzerine gitti. İlk maçta ise herkes kazanmak için oynayınca 5-4'lük bir skorla karşı karşıya kaldık baba. Fazla gol olunca da zaten tadından yenmez hale geliyor futbol. O yüzden bir taraftan 90+4'te Harry Kane'in kaydetmiş olduğu bir gol ve bu golle alakalı olarak da tabii çok geç kalınmış bir şeydi. Hani bir gol daha olsaydı, bir uzatmalara gitseydi ilk maçın tadından sanki hani bir daha gittiğimizde aynı menüyle aynı tatla karşı karşıya kalabileceğimiz bir hal alabilirdi mücadele. Ama 90 ve 90+1, 90+2'ye kadar Paris Saint-Germain üstünlüğünde giden bir mücadelede o tadı alamıyorsun tabii ister istemez. Tabii finalde artık Arsenal Paris Saint-Germain üzerinden gitti. Hatta sosyal medya üzerinden Gökhan da maçı anlatırken sürekli işte Paris temsilcisi derken Paris Saint-Germain Paris, Paris mi Paris mi Paris mi Paris mi diye. Orası biraz tartışılıyor. Tabii ki Paris Saint-Germain diye yorumlayabiliriz. Bu şekilde aktarabiliriz. Ve diğer taraftan bu maçla ilgili gibi düşünmek lazım ki o yüzden finalin adını Arsenal Paris Saint-Germain üzerinden gideceğiz. Bu biraz daha kontrollü bir maç haline de gelebilir. Bunları zaten siz de yorumlarla mutlaka paylaşacaksınızdır. 0212 273 1010 üzerinden WhatsApp'tan yollayacağınız mesajlarla. İrfan da geldi. Tabii biraz Fenerbahçe üzerinden gitmek gerekiyor. İlk seçimine 15 Şubat 1998 yılında girip Vefa Küçük'e karşı bir oy farkla Fenerbahçe'nin tarihi değişimine belki de ilk çimentoyu atmış olan isimlerden bir tanesi. Aziz Yıldırım 12 kez başkan seçildi ve 20 yıl başkanlık yaptı. Bir nesil aslında onunla büyüdü ve tarih tekerrürden ibaret midir değil midir sorusunu birazcık olsun inceleme altına almamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte bir oluşum, yeniden bir başlangıç, birleşim çağrıları ne kadar karşılık bulacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Katılımın fazla oluşu veya olmayışı az önce Ahmet Konanç da yapmış olduğu dijital platformdaki programda fazla bir katılım Hakan Safi'nin oylarının da yükseltebileceğini, yani belki de Aziz Yıldırım'a karşı bir tepki kalabalığının olabileceğini söylüyor. Ama tekrar bir birleşim çağrısı veren Aziz Başkan'ın bu çağrısına da fazla katılımın onu desteklemek adına olabileceğini de düşünebiliriz. Bunları hep beraber konuşabiliriz. Şimdi süreci en başından başlamakla, hani dünya bir toz bulutuyken gibi girmenin de bir anlamı yok aslında. İrfan hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Mutlu sabahlar olsun. Yeni bir başlangıç. Hayırlısı olsun.
5: Hayırlı
4: sizin
5: olsun.
4: Sizin adınızına da. Tabii ki biraz hatırlamak gerekirse 13 tane kupası olan, 6 tane Süper Ligi, 3 tane Süper Kupası, 2 tane Türkiye Kupası, o dönem bir Başbakanlık Kupası vardı, bir Atatürk Kupası vardı hatırlarsan. Ama akıllarda kalan bir gerçek, tesisleşme ve amatör branşlar üzerinden gitti. Ama başkan dedi ki keşke yapmasaydım diye de bir ironi yaptı belki de. Ben parayı sadece futbola yatırmış olsaydım şu an çok daha farklı yerlerde olabilirdik mesajını da verdi. Çünkü benden sonra gelenler hiçbir şey yapmıyor gibi bir isyanda hatırlatımı yapıldı. Ama bilmiyorum, şimdi gidişatı ve tabii ki oluşumları en yakından takip eden isimlerden bir tanesisin. Ali Bey'in aday olmayışı, daha önce olursam önüme geçin durumundan sonra telefonu değiştireceğim neredeyse, bana bu konu hakkında soru sormayın moduna dönmüş olması, o da zaten Aziz Bey'in elini biraz güçlendiriyormuş gibi gözüküyor.
5: Şimdi şunu kabul etmek lazım, şimdi Sayın Ali Koç'un son genel kurulda aldığı oyu 12 bin oy civarında oy var. Yani yaklaşık 12 bin ile 15 bin kongre üyesini konsolide edebilecek bir güce sahip Sayın Ali Koç. Dolayısıyla onun işaret edeceği aday veya destekleyeceği aday tabii biraz daha avantaj elde edebilir. Ama diğer taraftan Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamasında dikkat çeken nokta birleştirici bir nokta. Yani ben Sayın Tahir abiyle de konuşmuş, Tahir Kum'la da konuşmuş, orada da dile getiriyor. Yani daha önce vurguladığı gibi tüm camiyi birleştirecek bir yönetim kurulu oluşturmak istiyor ve bu konuda da ağabey olarak ben bir rol üstlenebilirim dedi bu camianın.
4: Başkan vekili Barış Göktürk mü?
5: Ya şimdi başkan vekili bunlar şimdi şöyle söyleyeyim, daha görev tanımı falan yapılmadı. Sayın Barış Göktürk, Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacak. Ama diğer taraftan başkan vekili mi olacak, as başkan mı olacak, o daha belli değil. Belki de as başkan olur. Yani çünkü Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetiminde Mithat Yenigün ve Nihat Özbağ'ın yeniden olması, onlar yakın arkadaşlar, Mahmut Uslu'nun, Önder Fırat'ın. Sayın Önder Fırat'la konuştuğumda şunu dile getirdi. Aslında kendisi görev almak çok fazla istemiyorum ama her türlü desteği veririm, dışarıdan desteği veririm çünkü kendi işi de oldukça yoğun. Ama diğer taraftan Sayın Aziz Yıldırım eğer Sayın Önder Fırat'a yönetim kurulu listesine girmesini isterse de onu da kesinlikle geri çeviremez çünkü gerçekten her anlamda her zaman yanında olan bir isim.
4: Şekip Bey yeni konum atar mı?
5: Şey olarak mı yani?
4: Yani divan kurulu başkanı olarak mı kalır, yönetimde yer alır mı?
5: Ya şimdi genel kurulu kim yönetecek ya? Veya o zaman bir yüksek divan kurulu seçimi olması lazım kısa süre içerisinde. Ama Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın Şekip Motoroğlu sürekli görüşüyorlar. Sürekli toplantı halindeler. Konuşuyorlar. Normalde konuşmalar. Çünkü Şekip Motoroğlu bu kulübün yüksek
4: divan... Dava arkadaşı yüksek diyebiliriz
5: tabii
4: aslında.
5: Aynı zamanda yüksek divan kurulu başkanı. Dolayısıyla camiada kim... isterse yanmayan önde gelişimde kendisine kapısı açık ve herkese de görüşen bir isim Sayın Şekip Mosturoğlu. Dolayısıyla onunla görüşmesi çok normal. Ama yönetim kurulunda yer alır mı? Bilmiyorum. Yani dediğim gibi o zaman bir de yüksek divan kurulu seçimi olması lazım kısa süre içerisinde. Yani 6-7 Haziran'da zaten seçim var. Çok kısa bir zaman kaldı. Dolayısıyla ben onu olacağını düşünmüyorum ama yeni yüzler, yeni isimler, eski isimlerle birlikte, tecrübeli isimlerle birlikte genç isimlerin de yer alacağı, güçlü şirketlerin genç veliahtlarının önemli isimler yönetim kurulunda olacağı bir liste bekliyorum ben, açık söyleyeyim. Tabii eski yönetimden Mahmut Uslu, Nihat Özbağ'ın, Önder Fırat, Mithat Yenigün gibi isimler olması bekleniyor. İşte Barış Göktürk tabii mutlaka yer alacaktır. Ama Barış Göktürk'ün listesinden birkaç isim Sayın Aziz Yıldırım'ın listesine yer alacaktır. Sayın Aziz Yıldırım da kulübün idari ve mali anlamda ne kadar zorda olduğunu biliyor. Dolayısıyla onu bu mali tabloyu da altından kalkacak, kulübün nakit akışını sağlayacak bir yönetim kurulu oluşturmak istiyor. Ama öncelikle hedef tabii ilk sezonda şampiyonluğa ulaşmak. Zaten biliyorsun 2024'teki mottoda çocuklar ağlamasın, yani çocuklar gülsün mottosuyla çıkmıştı. Yine bu şeyde de yine çocukları güldürmek, çocukların şampiyonluğa hasretini dindirmek için yola çıkıyor Sayın Aziz Yıldırım. Ve güçlü bir yönetim oluşturmayı da planlıyor. Öncelik güçlü bir yönetim, güçlü bir kadro oluşturup ilk sezonda şampiyonluğa ulaşmak.
4: Peki, tabii ki hedef her gelen yönetim için buydu. Ali Bey de ilk hedefini şampiyonluk için belirlemişti. Saadettin Bey de ilk hedefini şampiyonluk, hatta olmazsam çekilirim şeklinde yorumlarını hatırlıyoruz. Bununla ilgili olarak bu mevcut kadronun korunması üzerine iyi takviyelerin yapılması gerekiyor. Bununla ilgili oluşumda da tabii ki bir Ali Aziz Bey'in, bir Aykut Kocaman gerçeği var. O yayılınca hemen yanına o geliyor aklına.
5: Yani şöyle söyleyeyim Doğan. Şimdi Aykut Kocaman çok fazla tartışıyor ama şimdi bu yönetim bir yıllığına geliyor. 2027 yılı. Ne kadar seçim olacak? Yani 2027 yılında bir daha seçim var.
4: Burada 4 başkan, yani 4 yıllık bir başkanlık süreci
5: yok.
4: Kabul edilmeyecek mi sence?
5: Hayır, 1+3 ama sonuçta 2027'de
4: tabii ki resmi olarak öyle de.
5: Ama şöyle şimdi şampiyonluğa ulaştığı takdirde belki bu yönetime bir 3 yıl daha...
4: Bu karar verilse bile bir yıllık sonrasında şampiyonluk gene gelmezse o zaman fikirler değişir mi?
5: Değişir, yine değişir.
4: Yani, bu Aziz Bey de olsa.
5: Evet, olur mutlaka bu sefer, çünkü camia harbiden, yani şöyle söyleyeyim, çok kutuplaşmış bir Fenerbahçe.
4: Sabır dediğimiz nokta taşmış durumda.
5: Tabii yani şimdi Sayın Aziz Yıldırım adaylığını açıkladığı anda itibaren tepki gösteren insanlar var, eski yönetimlerden olsun.
4: Bu arada Aziz Bey'in başkanlığını açıkladığı anda borsada %10'a yakın bir oranda yükseliş var.
5: Evet, %10'a yakın da bir yükseliş oldu. Dün %9.84 civarında bir rakam.
4: Tavan fiyatı gördü son dönemlerde.
5: Evet, taban yapmıştı zaten. Hı-hı. O şeyden sonra şimdi biraz daha yükseldi. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi bir yılında gelecek ve gelen yönetimi çok ciddi bir zorluk süreç bekliyor. Zor bir süreç bekliyor. Bir kere kadroda 38 tane yabancı 38 tane futbolcusu var sözleşmesi devam eden. Bu genç oyuncuları saymıyorum. Kiralıktan giden oyuncuları saymıyorum. Artı 19 tane sözde kiralıktan dönecek oyuncularla 19 tane sözleşmesi devam eden yabancı futbolcusu var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla bir de bu yabancı kuralı gelecek sezon 10 artı 4 olacak. Yani 4 tane oyuncusu 22 yaş altı olacak. Mevcut kadroda bu 22 yaş altı kuralına uyan isim Nene ile Ayşe Buran bu sezon olduğu için onlar gelecek sezon içinde geçerli. Ama bu oyuncudan gönderdiği takdirde yani Fenerbahçe'nin ciddi bir kadro yapılanması gerekiyor. Ve Samandıra'da bazı sıkıntılar var. Samandıra'daki organizasyonu yeniden kurması gerekiyor. Dolayısıyla yabancı bir teknik adamı buraya gelip bir sene içerisinde hemen bunu anlayacak bu kaos bu böyle bir kaosun içerisine girdiği süreçte buraya alışana kadar tamam mı?
6: Çok başarılı olmasını bekleyemeyiz.
5: Yarım

0: sonuna kadar hazır.
1: Şey anlamında söylüyorum, uzun süre teknik adamlık yapmamak
0: bir şey söyleyeceğim.
1: Futbolcunun antrenman yapmaması gibi yorumlanabilir mi?
0: Ya şimdi teknik adamlık yap.
1: Oraya bir şey, neden üçlü oynattık, neden dörtlü oynatmıyoruz bilmem ne gibi böyle yorumlar yapması sıkıntı yaratır mı gibi bir konuşması vardı. Ben de biraz dikkati çektim yani oraya doğru. Dedim ki olabilir evet, ama böyle de karıştırmamak lazım.
0: Abi şöyle söyleyeyim.
1: Geliyor tabii insan.
0: Şimdi herkesin bir görev tanımı olur. İnsanlar o görev tanımı içerisinde herkes hareket eder. Sayın Aykut Kocaman eğer teknik direktör olursa o görev tanımının içerisinde kimseyi karıştırmaz. Onu söyleyeyim.
1: Yani Oğuz Hoca aslında futbolculukken Aykut Hoca'yı iyi besliyordu.
0: Evet.
1: Acaba saat dışında da besleyebilecek mi diye sormak
0: yani,
1: istiyorum aslında.
0: Besleyen yani sonuçta bunlar belli bir görüş doğrultusunda hani bir ortak için herkes aynı görüşe sahip olmayabilir. Ama noktada belli bir noktada konuşarak tartışarak Fenerbahçe'nin yararına hangisi doğruysa o doğru kararı alırlar. Ama dediğim gibi herkesin bir görev tanımı olur. Kim, o görev tanımının içerisinde kimse birbirinin görev tanımının içerisine girmez. Sayın Aykut Kocaman da eğer teknik direktör olursa, Samandıra'da ise o Samandıra'nın tüm yetkisi Aykut Kocaman'da olur. O görev tanımının içerisine kimseyi sokmaz.
1: Mesela Dursun Başkan'ın Okan Hoca'ya çok karışmaması yönünde konuşmalar yapılır ya. İrfan Hoca ile beraber ikisi zaten oraya yönetiyor tesiste. Kolay kolay da gitmiyor. Aziz Başkan gibi bir figürün Aykut Hoca'nın olduğu yerde sürekli gözükmesi sıkıntı yaratmaz mı?
0: Hayır ya, zaten 2010...
1: Futbolcular üzerinde de mesela şu an bu jenerasyon böyle bir başkana alışık mı?
0: Şöyle söyleyeyim. Bence 2010-2011'de şahsi 2012-2013'te 2013-2014'te Sayın Ersun Yanal vardı ama yani o süreçte de biliyorsun Sayın Aziz Yıldırım vardı. Ve Aykut Kocaman'la 2017-2018 sezonunda da birlikte çalıştılar. Dolayısıyla aslında birbirlerini çok iyi tanıyan, birbirlerini çok iyi bilen iki isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla az önce dedim ya herkesin bir görev tanımı vardır. Sayın Başkan Aziz Yıldırım mutlaka tesislere gider, belli uyarılarda bulunur. Ama takım anlamında, taktik anlamında veya işte diyelim takımın kadrosu anlamında Sayın Aykut Kocaman ne olursa olsun, kimse de olsa olsun.
1: Aykut Kocaman akla gelince neden vasat oyun akla geliyor? Neden böyle sürekli
0: algı.
1: Kenara çekilme, işte geriye çekilme,
0: şey
1: az gol, hücum yapamama?
0: Yani sadece hücum futbol diye bir şey var mı Türkiye'de kavramda?
1: Mesela dün en büyük hatayı basketbolda yaptı. Hücuma aşık bir oyun sergiledi ama biraz savunma yapsaydı Fenerbahçe işi bitirecekti. Seriyi uzattı basketbolda. Evet, bilmiyorum seyredenler
0: evet,
1: oldu
0: evet,
1: mu?
0: Evet.
1: Ya ne kadar hücum yapmak istiyorsun kardeşim diye ben ekran başında sordum mesela. Dedim ki ya biraz savunma yapsana yani. Ne gerek var sürekli hücum diye düşünüyorsun.
0: Dünyanın en önemli
1: tekniği. Ya Yunanistan'ın Avrupa şampiyonluğunu örnek verip hani devam edeyim yani.
0: Dünyanın en önemli tekniği adamları futbolun işte sadece hücumdan ibaret olmadı, savunmanın da çok önemli olduğunu dile getirdiği
1: Simeone
0: zaman
1: işte,
0: dile getirdiği zaman o kimse bu adam WhatsApp sadece defans oynatıyor falan demiyor. Ama bu bir algı var, tamam mı? Aykut Hocaman'la ilgili özellikle sosyal medyada da işte Fenerbahçe'yi vasata alıştırdı. Abi niye vasata alıştırdı ya? Ya hangi maçı? Ben mesela bana derler ki hücum futbolu dersen, Benfica maçında, Fenerbahçe'nin Benfica maçını hatırlıyor mu insanlar, Saracoğlu'nda oynadığı Benfica maçını? Şimdi bazı maçlar örnek gösterdiler ama ben de mesela Benfica maçını hatırladım. Benfica'nın o zamanki kadrosunu çıkarsınlar. Tamam baksınlar. Fenerbahçe'nin o Benfica'ya Saracoğlu'nda kaç gol pozisyonuna girdiğini, ceza sahasında ne kadar topla buluştuğunu, kaç topun direkten döndüğünü, penaltı kaçırdığını. Hatta o kadar eksik oyuncuya rağmen rövanş maçında dahi skoru UEFA'da yarı final geçebilecek noktaya geldiğini görürsün. Bazıları şeyleri unutuyorlar. Bazıları diyorlar ki çok fazla işte Galatasaray şampiyonluğu gördü.
1: Yani adım çıkmış 9'a inmiyor 8'e durumu.
0: Ben mesela
1: yani
0: geçen bir sosyal medyada da paylaştım. Bir Galatasaray maçı var mesela. Sonra playoff maçı diyormuşum. Dia'nın Niang ve Sabri'nin Niang ve Niang'ın üzerine çıktığı bir pozisyon var. Net pozisyon, penaltı yani. İki tane oyuncunun sırtında yani adam. Hakem devam diyor. Yani şimdi yapıdan bahsediyor, hakem kararlandı mı? Aslında mesela o görüntüyü izlesene. Fenerbahçe Galatasaray'a kaç gol pozisyonuna girmiş, kaç tane kartı verilmemiş, penaltısı verilmemiş. Şimdi bazıları bunları unutuyorlar. Artı 2012-2011'de şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Fenerbahçe'yi şampiyona taşımış.
1: 2012-2013'te de Türkiye Kupası'nı almış.
0: 2011-12 sezonunda da çok önemli 5 tane oyuncusu ayrılmış. İlk 11'in 5 oyuncusu ayrılmış ve 3 Temmuz kumpasını yaşamasına rağmen takımı şampiyonluk yarışı içerisinde tutmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Teknik adamdan bahsediyoruz. Artı herkes diyor ki Alex diyor. Ya Alex'in kariyerinde en fazla gol attığı, en fazla asist yaptığı sezonu Aykut Kocaman'la birlikte yaşamış.

0: yıldız oyuncularla sorunu var diyorlar. Bazıları yine algı yapıyorlar. İyi de kayıt, Dirk Kuyt yıldız bir oyuncu değil miydi? Şey olduğu zaman, jübilesi olduğu zaman teknik adam olarak neden kendi jübilesine Aykut Kocaman'ı çağırdı? Musa Sow. Yani şimdi baktığın zaman bu oyuncular yıldız oyuncular değil mi? Yıldız oyuncuların sorunu varmış. Kusura bakmasın Alex'in, yani bazı şeyleri bilmiyor insanlar. O insanlar da konuşmadığı için, işte Aykut Kocaman da bazı teknik adamlar gibi görevden ayrıldıktan sonra yaşananları dile getirmediği için bunlar belki oluyor. Tüm çıplaklığı da Alex'in, Alex dönemini anlasalar o zaman insanların bakış açısı değişebilir. Yani tek taraflı konuşmalardan kaçınsınlar. Yani bazılarının algılarına kapılmasınlar. Özellikle sosyal medyadaki insanların.
1: Mesela bir dinleyici diyor ki, Doğan abi ben Galatasaray taraftarıyım. Okan Hoca'dan önce İrfan Hoca'yı pek bilmezdim ama Okan Hoca ile birlikte marka bir yardımcı antrenör gibi oldu. Fatih Terim'in yanındaki Müfit Erkasap gibi mesela. Fenerbahçe'nin teknik kadrosunda marka bir yardımcı antrenör hatırlamıyorum diye.
0: Fenerbahçe ya, kendi
1: Daum'un yanında Koh var diye.
0: Fenerbahçe'nin kendi değerlerine sahip çıkmıyor.
1: Oğuz Çetin'in işte eskiden diyor, Oğuz Çetin varken daha kenarında Oğuz Çetin ismi söylendiği zaman bile heyecan duyuyorum ben Aykut Hoca'nın yanına Oğuz Çetin diye düşünüldüğünde diyor. Hani ben bir Galatasaraylı olarak böyle düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız diye de eklemiş.
0: Abi şimdi bak, Fenerbahçe kendi değerlerine sahip çıkmıyor. Kendi değerlerini değersizleştiren bir camiye var. Fatih Terim de geldiğinde 6. bitirdiği zaman bu kadar tepki görüyor muydu? Yani bu kadar değersizleştirildi mi? Sonra geldi Galatasaray üst üste şampiyonluklar falan yaşattı. Ama Fenerbahçe'de, ama burada özellikle sosyal medyada bir kesim var.
1: Mesela, arkadaşlar beğenebilir ya da destekleyebilir de, yani bu arada işte babanın oğlu mu, amcanın çocuğu mu, işte abim mi, işte neydi, yani Aykut Hoca'yı bu kadar övmenin anlamı nedir diye sana sürekli olarak
0: şey
1: mesajlar geliyor.
0: Ben, o yüzden benim tavrımı biliyorsun sen. Bende değişen bir şey yok. Ben 2018 yılında da aynı İrfan'ım. Yani çıktı şey yaptığı zaman, yani mesle başladım. Şu anda da bende değişen bir şey yok. Ben doğru bildiğim şeyi sonuna kadar da savunurum. Ha, benim doğrum bu.
1: Her gün bir dakika ben burada devreye girmek zorundayım. Öyle hissettiğim için söylüyorum. İrfan'la ilgili düşüncelerimi bu program içerisinde belki 1000 kere anlatmış olabilirim ama 1001 kere de anlatmak beni yormaz. İşte gocunmam, çekinmem. Her yönetimle ilişkilerini korumuş, hiç kimse tarafından onun adamı bunun adamı olarak görünmemiş bir isimden bahsediyorum ben, İrfan 25 olarak. Ama İrfan'ın da sempatisi olarak Aziz Bey'e veya Aykut Bey'e biraz daha yakınlığını kabul edebilirim.
0: Ya ben
1: düşünce olarak, bir arkadaşı olarak, bir meslektaşı olarak bunu kabul edebilirim arkadaşlar.
0: Ben bunu yani söylüyorum zaten.
1: O yüzden İrfan bunu zaten dile getiren ve saklayan da biri değil.
0: Ben,
1: yani camianın içinde İrfan da Azizcidir gibi tabir içinde söylüyorum. Sayın Başkan'a da haksızlık yapmayalım. Ama Hakan Safi'nin uçağına bindiğinde de eleştirilen, orada vay efendim taraf mı değiştirdin diye suçlanan, hatta başka yönetimler tarafından da o İrfan sen de değiştin ya, Fenerbahçe değişiyor artık diye dile getirilen bir isimden bahsediyoruz.
0: Abi bak, şu
1: mücadelesini vermiş bir isimden
0: şöyle bahsediyoruz. Şöyle söyleyeyim, ben her zaman her fırsatta dile getirdim. Aziz'in benim için efsane başkandır. Ben çünkü 3 Temmuz sürecinde de davaları sürekli Silivri'ye giden, o süreci takip eden, yakından takip eden ve Sayın Aziz Yıldırım'ın oradaki hakimler karşısında...
1: Bu arada bu süreç bence kapanmalı mı? Çünkü sen bence bunu açtığın zaman, şimdi Aykut Hoca ile ilgili vay efendim radara yakalanmalardı, bilmemelerdi, bak bir sürü şey hatırlatılır. Yani bu geçmişle olan kısmı biraz unutup da artık bundan sonraki süreçte yepyeni bir sayfa açılması gerekmiyor mu? Mehmet Ali Aydınlar'da da aynısı abi, olup geçmişi, da bu süreç bak, dile getirilip Fenerbahçe'nin geleceği ile ilgili belki de iyi olabilecek bir şeyin önüne set konmadı mı
0: abi,
1: sence?
0: Geçmişi unutan geleceğini yazamaz. Doğan. Yani geçmişini unutan, geçmişte yaşananları unutursan
1: aynı şey. geçmiş hukuki anlamda sonuçlanmışsa
0: gelecekte de aynı hatalarla, aynı şeylerle karşılaşma ihtimalin oldukça yüksek olur. Dolayısıyla geçmişini unutmayacaksın ama geçmişe de takılı kalmayacaksın. Önemli olan geçmişi unutmayacaksın ama geçmişe de takılı kalmayacaksın. Geçmişte yaşananı unutmayacaksın. Geçmişte Fenerbahçe neler yaşadı? Bunu unutulmayacak ama geçmişe de takılı kalmayacaksın. Geleceğe de yön vereceksin. Ama
1: Peki, uzunca cevap verebileceğim bir soru soruyorum. Barış Bey böyle bir çağrıdan sonra Bu da demokratik bir haktır tabii ki. Geri çekilmesi ve Aziz Bey'e destek vereceğini açıklamasıyla beraber Hakan Bey'den geri adım atmamasının sebepleri olarak neyi görebilirsin?
0: Çünkü şunu söyleyeyim.
1: Mesela Ali Bey'in desteğini almış olabilir mi? Başka taraftan acaba bir tepki oyu veya yeni bir oluşum bekleyen bir genel kurul kısmını etkiliyor olabilir mi? Yani güç

0: olarak da kafa kafaya bir yarış mı beklersin, yoksa yani biraz duygusal bakmadan cevap vermeni istiyorum, tecrübene dayalı olarak.
1: Ben Sayın Hakan Safi'ye çok saygı duydum, çok sevdiğim bir isim. Zaten hemşerim, Giresunlu kendisi.
0: Oradan bir artısı var.
1: Yani şöyle söyleyeyim, Sayın Hakan Safi de oldukça ciddi şekilde hazırlanıyor. Yani şimdi neredeyse 1-2 aydır hazırlanan bir isimden bahsediyoruz. Ve güçlü bir yönetim oluşturdu. Yönetim kurulunun %80'ini hazır bir hale getirdi. Şu anda futbol AŞ'ye alacağı isimleri de isimlerle ilgili görüşmelerini de sürdürüyor. Son 1-2 aydır yurt dışına çıkıp orada futbolcular, takımın ihtiyacı olan futbolcularla ilgili maçlar izlediğini biliyoruz. Oradaki görüşmeler yaptığını biliyoruz. Menajerlerle görüşmeler yaptığını biliyoruz. Yine teknik heyet konusunda kafasında yerli teknik adam olarak bazı isimler var. Aynı zamanda yabancı teknik adamlarla da görüşmeler sürdürüyor. Dolayısıyla ben Sayın Hakan Safi'nin çekilmemesini saygıyla karşılıyorum. O da burada taşın altında eline sokmak istiyor. Ve yönetim kurulunu oluşturarak, güçlü bir yönetim oluşturarak Fenerbahçe başkanlığına aday olmak istiyor. Ve şunu dile getiriyor hep kendisi olarak. Genç isimlerin, artık yeni yüzlerin gündeme gelmesini, camianın Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın Ali Koç arasında sıkışmaması, yeni yüzlerin başkanlığa aday olması dile getiriyor. Ve genç bir yani kendisi genç bir başkan adayı olarak göreve hazır olduğunu vurguluyor. O yüzden hani ben yadırgamıyorum. Hani saygı da duyuyorum Sayın Hakan Safi'nin. Ben öyle kolay bir yarış olacağını düşünmüyorum. Bence ciddi de bir yarış olacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin oy kullanma potansiyonu nerede? 45 bin, 46 bin kongresi var. Yani şu anda aidatını ödemiş. Dolayısıyla şimdi son...
0: Şu an kararsızlar bir aday çıkarsa kazanır mı?
1: Kararsızlar kazanır.
0: Yani, öyle bir noktada değil mi şu an Fenerbahçe?
1: Çünkü şöyle söyleyeyim, bak son seçimde 12 bin Ali Koç aldı. Sayın Ali Koç aldı. 12 bin oy, 12 bin küsur oy Sayın Saadettin Saran aldı. 20 binin üzerindeki kongresi de oy kullanma potansiyeline sahip olup kongreye gelmedi. Dolayısıyla aslında kazanan ne oluyor? Gelmeyenler oluyor. Yani
0: neredeyse 30 bin kişinin oy kullanması falan bekleniyor diye
1: söylüyorum. Ben yine 23-24 bin yani 25 bin bandında olacaktır. Yine o 20 bin kişi gelmez yani. Kolay kolay yani, çok şey olmaz. Yani şöyle söyleyeyim. En fazla kaç olmuştu? 16 bine 10 bindi. 26 bin falandı.
0: Neyse ki bu sefer biraz tepki oyu yok. Yani birinin yerine biri gelsin durumu söz konusu değil. Bu sefer biraz seçim yapma hakkına sahip olacak Fenerbahçe Genel Kurulu üyeleri.
1: Şimdi Sayın Ali Koç dün kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı yaptı. Sayın Ali Koç'a da ekibinin, yani yönetim kurulu içerisinde olan insanlardan da aday olması yönünde baskı yapanlar oldu. Camiadan önde gelen isimler aday olması istedi ama Sayın Ali Koç aday olmama, 2026 için aday olmama kararı aldı.
0: Peki İrfan diyor ki, İrfan bilmediğimiz bir şey anlatmadı şu ana kadar. Bilmediğimiz ne olabilir diyor mesela şu an. Yani. Mesela Aziz Bey'in yönetiminde öyle bir isim olacak ki eskiden değil de yeniden konuşabileceğimiz ya da şimdi çok fazla dile getirebileceğimiz bir isim geliyor. Yeni bir isim geliyor. Ya da Aziz Bey'in işte inşallah yazın fikirlerine uyup da Mourinho gibi bir ismi tekrar getirme gibi bir durum olmaz diye tahmin ediyorum. Çocukları ön plana çıkartıyor ama kendi kızı inşallah çok karışmaz diye düşünenlerden biriyim ben.
1: Ya yok artık yani. O kadar da
0: değil. Değil de yani mesela yıldız bir forvet.
1: Bak öyle, Sayın Aziz Yıldırım.
0: Mesela Hakan Bey dese ki Charlotte'u bitirdim. Oy potansiyeli ne kadar değişir? Mesela örnek olarak Charlotte veriyorum, akılda kaldığı için söylüyorum. Abi. Ya da öyle bir isim gelir ki
1: Sayın Hakan,
0: ne bileyim hani Lewandowski ismi ne kadar heyecanlandırabilir?
1: Bir şey söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım ne dedi? Yüksekliği var da 38 yaştaki futbolcuları almayın dedi. Demek ki Lewandowski'yi almayacak yani.
0: Yani o düşünmüyor olabilir.
1: Yani o Lewandowski'yi almayacağını söyleyebilirim. Ama şöyle söyleyeyim.
0: Bir Lukman, bir Lukaku falan tarzı bir şey yani böyle.
1: Şöyle söyleyeyim. Sayın Mourinho'yu ifade ettiği zaman, Sayın Mourinho'yu dile getirdiği zaman, yani Mourinho'yu biz anlaştık dediği zaman, hatta kamuoyuna açıklamadığında Mourinho ile anlaştığı yönünde bilgi vardı. Aslında plan şuydu. Ben o bilgiye sahiptim. Aslında plan şuydu. O cuma günü bir şeyde Nişantaşı'nda yani Beşiktaş'ta pardon şey vardı konferans salonunda aslında planlanan
0: Cemil Topuz'un
1: orada planlanan şeydi, onunla beraber basın toplantısına çıkmaktı. Yani o Mourinho ismini zikretmeyecek. Aslında erken zikretti. Aslında
0: bu arada...

0: orada bu kurumda bu buluşma
1: orada mesela iki tane aslında iki tane de yıldız isimle de anlaşmışlardı. Sayın Önder Fırat da böyle şey yaptığımızda orada bizzat net şekilde biliyorum ki yani prensipte anlaşmaya varıldı, menajeriyle anlaşma sağlanmıştı, iki tane çok önemli isimle anlaşmışlardı, yıldız isimler. Eğer Mourinho gelmiş olsaydı o isimler de hani şey Aziz Yıldırım başkan olsaydı o yıldız isimlerle anlaşacaktı. Son bir haftadır da yani şöyle söyleyeyim aslında başkan adaylığı açıklamadan önce de Sayın Aziz Yıldırım'ın bazı yani kendine yakın şu isimlerle görüşerek kulübün hangi noktalara transfere ihtiyacı olduğu ve o yüzden de bazı konularda isim belirlenen isimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu da biliyorum, onu söyleyeyim. Yani transfer için çalışmalara başladı. Sayın Aziz Yıldırım'ın yaptıkları yapacaklarının teminatıdır, onu söyleyeyim. Daha önce kadrosuna çok önemli yıldız oyuncular kadroya dahil etti. Yine takımın ihtiyacı doğrusunda yıldız oyuncular kadroya dahil edecektir. Ama Fenerbahçe'nin kim gelirse gelsin, Hakan Safi de başkan olsa, Sayın Hakan Safi, Sayın Aziz Yıldırım da başkan olsa, Fenerbahçe'nin en önemli sorunu transferden daha çok kalabalık kadro. Bak, o kadroyu azaltman gerekiyor. Bak, o kadroyu minimum zararla maksimum bonservis geliriyle elinden çıkarman lazım oyuncuları. Çünkü düşün, mesela Ederson'u göndermek istedin diyelim. Ederson'u diyelim ki 11 milyon euro net ücret alıyor bonusları hariç. Şimdi bu oyuncunun 2 yıllık daha sözleşmesi var, 22 milyon euro. Yani dolayısıyla bu oyuncu göndermen gerekse bir de bonservis gelir edersen en az bir 40 milyon euroluk bir yükümlülükten kurtulmuş oluyorsun. Amrabat'ın sözleşmesi devam ediyor. Diego Carlos'un sözleşmesi devam ediyor. Beckham'ın sözleşmesi devam ediyor. Livakovic'in sözleşmesi devam ediyor. Ömer Fayet'in sözleşmesi devam ediyor. Ve bu oyunculara Fenerbahçe para ödemeye devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Yani bu oyuncuların da yıllık ücretlerinin önemli bölümünü Fenerbahçe ödüyor. Dolayısıyla yani bu oyunculardan bir an önce çıkıp minimum zararla maksimum gelirler de elde etmesi gerekiyor. Şimdi herkes kafadan diyor şu oyuncuyu aldık, bu oyuncuyu. Abi bunlar çok doğru değil. Az önce dedi ya, bilmediğimiz bir şey var. Yani bazı isimler gündeme geliyor ama bunu teyit etmeden söylemek de çok doğru değil. Biliyorsunuz Mehmet Ali Aydınlar başkan adaylığını açıkladığında herkes şöyle diyordu. Bütün iş adamları işte yönetim kuruluna listesine girmek için sırada bekliyor. Çok büyük yoğun talep var deniliyordu. Ama ne oldu? Bir anda çekildi. Şu oyuncuyla görüştü, bu oyuncuyla çekildi yani. Dolayısıyla yani bunları önceden söylemek yani çok da doğru, çünkü teyit ettirmek gerekir. Benim mesela Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde bence ciddi isimler olacak. Onu söyleyeyim yani. Bazı isimler geliyor ama bu isimleri teyit ettirmem yani biraz daha zaman gerekiyor. Bir iki gün daha geçsin. Ondan sonra daha net bilgilerle kamuoyunun önüne çıkarız.
2: Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak bu kongre öncesinde bir yer krizi yaşanıyor. Sarı lacivertler kongreyi Çoban İstadı'nda yapmayı planlıyor. Ancak 1 Haziran'da A milli takımımızın Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de oynayacağı özel maç krize neden olmuş. Yetkililer sahanın genel kurula kadar hazırlanması için yeterli süre olmadığını söylüyor. Krize çözüm aranırken kongrenin bir hafta ötelenmesi de seçenekler arasında yer alıyor. Hayır, deniliyor. Var mı öyle bir şey?
1: Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi'ye bu sorulduğunda bırak bir hafta ötelenmesini, bence biraz daha geriye alınmasını istiyorlar. Yani daha erken alınması
2: istiyorlar. Altısına değil de hani zaten birinde oynanacak maç.
1: Evet,
2: yani haftaya olması lazım neredeyse.
1: Yani şöyle söyleyeyim, erken alınması istiyorlar çünkü zaten zaman yok Doğan. Yani bunu bir hafta daha şey yaparsa 13-14
2: yani Haziran. Diyorsun ki sen 23-24 Mayıs olabilir. Niye olmasın ki?
1: Tabii. Yani ilk şeyde 23-24 mesela, yani daha erken almak alınmasın.
2: Daha okullar kapanmadan, her şey bitmeden, genel kurul üyeleri tatile çıkmadan, herkes buradayken.
1: Daha erken alınmasın şu an çünkü zaman yok Fenerbahçe'ye zaman.
2: Herkes İstanbul'da değil tabii genel kurul üyeleri de.
1: Şöyle şimdi zaman yok Fenerbahçe'ye çünkü Şampiyonlar Ligi ikinci bitirdiği zaman Şampiyonlar Ligi ilk maçını 22 Temmuz'da oynayacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin 25 Haziran yani Haziran'ın ya da Temmuz'un ilk haftası veya Haziran'ın sonuna doğru sezonu açması gerekiyor. Dünya şampiyonası var. Şimdi kadroyu nasıl oluşturacaksın? Transferi hemen yetiştirmen lazım. İlk maçı transferlerle girmen lazım.
2: Hazırlıklı mıydı? Mesela Aziz Bey bir anda karar aldı ama hiçbir hazırlığı yokken mi karar aldı? Yoksa zaten bir oluşumu vardı, her defasında bir gün gelirim deyip böyle bir ekiple beraber mi çalışıyordu? Önce kendi ekibi ve bu ekibin oluşturabilmesi. Aykut Hoca gerçekten kenarda hiçbir şey yapmadan beklerken dersine çalışmış bir teknik adam olarak mı gelecek?
1: Şöyle,
2: 3 tane futbolcusu var yakından takip sadece, ettiği 4 senedir falan gibi.
1: Şöyle, sadece şu örneği verebilirim. Devre arasında Fenerbahçe geçen sezon kimi transfer ettiydi? Skriniar mıydı? Değil mi?
2: Hmm.
1: Bir önce şeyde Sayın Ali Skriniar ismini Sayın Ali Koç'a kim söylemişti? Sayın Aziz Yıldırım söylemişti. Demişti ki hani Galatasaray'ı almasın bu oyuncu, mutlaka transfer et. Bu oyuncuyu kadroya kat diye.
2: Yani Sayın Aziz, çalışma devam ediyor. Yani bir ekibi var.
1: Hatta şöyle söyleyeyim, bu net, onu da net bilgi, birinci ağızdan bilgi olarak söyleyebilirim. Bir rapor sunuyor ve bu raporun içerisinde, yani transfer listesi gibi, içerisinde Brezilya'dan, Güney Amerika'dan 23-24 yaşında oyuncuların olduğu, transfer edebileceği oyuncuların olduğu bir rapor sunuyor. Hatta bu oyuncular içerisinde bir Brezilyalı oyuncu, yanılmıyorsam Güney Amerikalı bir oyuncu ama 23 yaşındaydı, yani genç bir oyuncu. Sayın Aziz Yıldırım diyor ki bu oyuncuyu transfer edin diyor. Ama onlar diyor Diego Carlos'u transfer ediyorlar o zaman, o süreçte. Eğer de oyuncu transfer etselerdi ileride 25-30 milyon veya 35 milyon yonu bandı ve oyuncuyu satarlardı. Yani hazırlıklı bir şekilde geliyor. O zaman o dönemde Sayın Ali Koç'a bir liste vermişti oyuncuyu.
2: Önümüzdeki sezon için kaç yaş sınırlaması vardı? 4 tane oyuncu dedi.
1: 22 yaş aldı.
2: Yani Sıdıkı Şerif kalır.
1: Abi ne Ayşe Buran, bunlar Ayşe Buranlar önceden transfer edildiği için o oyuncular uyuyor.
2: Artık kaç oyuncun var elinde o şekilde?
1: Şu anda 3 oyuncu var.
2: 3 oyuncum var.
1: Yani Ömer Fayet de gelecek sekiz altından dördü ama onu kadroda tutarlar. Mimimovic olursa uyuyor ama kadroda tutmazlar diye düşünüyorum. Yani o yüzden Sayın Aziz Yıldırım hazırlıklı ve az önce söyledim bak, geçen hafta Sayın Aziz Yıldırım yanındaki kurmaylarıyla hangi mevkilere hangi oyuncuların transfer edileceği veya bu transfer edilebilecek özellikteki oyuncularla ilgili hazırlık yaptığını da biliyorum, onu söyleyeyim. Yani onu da biliyorum. O yüzden hazırlıklı bir şekilde geliyor. Öyle kolay değil. Bir de
2: mesaj okumayı ister misin? Bak, sana mesela, böyle inadını okuyormuşum gibi böyle bir algı yaratanlar da var çünkü.
1: Sayın Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı, hatırlıyor musun? Yani bu son Yüksek Divan Kurulu. Aslında Yüksek Divan Kurulu toplantısında yani kulübün idari ve mali anlamda tüm şeylerinde çok net hakimdi. Onu biliyoruz. Yani bunu son Divan Kurulu toplantılarına katılarak mali anlamda uyarılarını dile getiriyordu. Kulüpteki yanlış yapılanları dile getiriyordu. Bunlarla ilgili eleştirilerini dile getiriyordu Sayın Aziz Yıldırım. Dolayısıyla bu konuya çok hakim. Yani neyle karşılaşacağını çok iyi biliyor. Ya bazıları çıkıp şimdi yine meslektaşlarımız ama çıkıp açıklama yapıyorlar. İşte Sayın Mehmet Ali Aydınlar işte 300-400 milyon euro koyacaktı. Sayın Aziz Yıldırım işte koyamaz. Bankalardan yine kredi çekerler falan. Hani kulübün her şeyi çok iyiydi. Mali anlamda kulüp çok güzeldi. Hani ne oldu? Ya bu insanlar daha önce mevcut yönetime de maaş ödeyemez diyorlardı. Yani
2: mesela söyleyeyim. Her gelen yönetim biraz eskilerle ilgili konuşmayacağız derken bir süre sonra artık dile getirmeye başladı. Mesela şu an mevcut yönetim ne yapıyor? İlk sorum. İkincisi de mevcut yönetimin ekonomik anlamda verdiği zararla ilgili olarak... işte 3 yıllık gelirin bir kısmının harcanmış olması falan gibi şeylerin konuşulması Aziz Bey tarafından dile getirilecek mi?
1: Şöyle diyeyim.
2: Gelirse sayın, eğer tabii ben, ya da Hakan Bey tarafından.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım da Sayın Hakan Sayfi de gelirse, yani şöyle söyleyeyim. Mali anlamda kulübün ne durumda olur? Tüm çıplaklığı da ortaya dökülür diye düşünüyorum ben. Yani mali anlamda, her anlamda tüm şeyini kamuoyuna açıklar. Biliyorsun Sayın Aziz Yıldırım birkaç yüksek divan kuruluna katılıp Sayın Mehmet Odina'ya neden hani bu şeyi açıklamıyorsunuz, borcu neden açıklamıyorsunuz diye eleştirilerde bulunmuştu. Dolayısıyla ben eğer Sayın Aziz Yıldırım seçildiği takdirde kulübün mali tablosu ne, borcu ne, yükümlülük ya da borcu ne kadar, işte hangi futbolcular bonservisi, bunlar tüm şeyiyle beraber kamuoyuna açıklamasını bekliyorum ben.
2: Şimdi takımın çok fazla...
1: Mesela mevcut yönetimde de şimdi mevcut yönetime şey yani kulübe zarar verdi diyorsun ama yani mahallende. Ben mevcut yönetim kulübe mahalle anlamda bir şey şunu söyleyebilirim. Devre arasındaki transfer dönemini çok kötü geçirdiler. Belki Fenerbahçe'nin devre arası transfer dönemini çok kötü geçirmesi Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna mal oldu. Mevcut yönetimi de iki dönem olarak ayırabilirim. bir Sayın Aziz'dir, Sayın Saadettin Saran'ın gözaltına alınma sürecinden önceki dönem, bir de gözaltına alındıktan sonraki dönem. Çünkü gözaltına alınma sürecindeki dönemde bence çok iyi bir yönetim sergiliyorlardı ama gözaltına alındıktan sonraki süreçte biraz denge şaştı Fenerbahçe'de. Çünkü

0: artık Sayın Saadettin Sana mutlak şampiyon olmamız gerekiyor. İşte bir de biliyorsun olağanüstü genel kurulu kararı alındı ve dolayısıyla orada transferde, devralsa transferinde belki de Fenerbahçe'nin harcaması gerekenden daha fazla miktarı harcamak zorunda kaldılar, harcadılar. Ve bir de yanlış bir futbol planlaması yapıldı. Belki devin özellikle sezon başı yollara ayrılmış olsaydı, gelir gelmez sezon başı yollarına ayırmış olsalardı ben çok daha farklı bir yönetim yani Fenerbahçe beklerdim, açık söyleyeyim.
1: Birkaç tane soru var. Benim aklımda da birkaç tane soru var ama önce tabii dinleyicilerimiz kıymetli, önemli. Başkanlık için son tarih nedir? Bir bilgisi var mı diye sormuş.
0: Şeyden şimdi imzalar toplanıyor. Her iki başkan adayı da 500 imza toplamak zorunda. Onu söyleyeyim. Ya bunlar iki başkan adayı da herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır bu imza toplama sürecinde. Genel kurul tarihinden 15 gün önce yönetim kurulu listelerini vermek zorundalar. Yani 23-24 Mayıs. Yani 15 gün öncesinde demek, ona göre şey yapabilirler, tarihi verirler.
1: Valla o kadar yeni bir oluşum içerisinde ki bu Galatasaray'ın ekmeğine biraz yağ sürüyor gibi gözüküyor demiş. Hatta dün geceyle ilgili şöyle söyleyebilirim diye, sen gelmeden önce biraz Şampiyonlar Ligi finaliyle alakalı, yarı final maçlarıyla alakalı konuştuk da Mustafa diyor ki Kartal'dan, valla billahi severek dinliyorum sizi, dün geceki maçı seyrederken çocukluğu yıllarım geldi aklıma. Eskiden zengin semtlere giderdik. Evlere, arabalara bakardık. Sonra mahalleye dönerdik. Gecekondu mahallesine. Bir komplekse girerdik. Biz nereye geldik abi? Niye yaşıyoruz biz diye. Adamların hayatına bak derdik. Şimdi Şampiyonlar Ligi yarı finalini seyredince, bizim ligimizi düşününce de vay ne halimize, biz gene bunları mı konuşacağız diye düşünmeden edemiyorum.
0: Bir şey söyleyeyim ama harbiden öyleydi. Dünyayı izliyorum. Yani maçın her dakikası heyecanlıydı. Yani maç hiç bitmesi.
1: Tabii ilk maçı bekliyorsun. 5-4'lük maçın getirdiği şey gol olmayınca ama, biraz yavan geçiyor.
0: Ama yani. gol olmasa da bile yani her an gol olacak.
1: Ayağın atacakmış gibi gözüküyor sürekli abi, ama.
0: Şöyle söyleyeyim, her an gol olacakmış gibi bekliyorsun, tamam mı? Yani çok hızlı çıkıyorlar. İnanılmaz top, yani hiç yerde yatan birisini görmüyorsun mesela. Tamam mı? Zaman geçirmek istedim.
1: En güzel tarafı.
0: Bak yerde yatan birisini görmüyorsun. Hakem bazen hata, hani bizde olsa hakeme çok şey yaparlar. Hakemi çok fazla konuşmadılar. Hani şey yapmıyorlar, hakeme çok fazla itiraz edenler oldu ama yani şunu gördüm. İnanılmaz bir futbol vardı. Yani çok da zevkliydi. Ben hatta şey dedim ya, bayan biraz daha 85'te atsaydı da biraz daha hani uzatmaları falan izleseydi.
1: Kesinlikle. Herkes 90+4'te gelen gol de bu ne şimdi falan oldu yani. Hani Harry Kane'in attığı gol, kardeşim neredesin, 75'te falan atsana şu golü.
0: Abi adam bir kez boş kaldı ama hemen vurdu golü, şey yaptı ya. Abi şeyi çok iyi ama Paris Saint-Germain'in Gürcü oyuncusu var ya. Ya müthiş oyuncu ya.
1: Yani aslında hepsi öyle de yani Arsenal, bu bilmiyorum Paris'e. Ben Paris'in zaten kupayı alabilme ya, ihtimalini çok daha şey gördüm.
0: Paris kupayı aldı abi. Ben açık söyleyeyim. Dün Bayern Münih karşısında bile çok etkili bir futbol oynadılar.
1: Bir de Almanya'da oynuyorsun.
0: Bir yani. De Almanya'da.
1: Paris'in Almanlarıyla Almanlar karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain diye.
0: Bayern Münih kalecisi de önemli kurtarışlar yaptı. Çok net kurtarışlar yaptı yani.
1: Neuer.
0: Evet, Neuer'in kurtarışları vardı.
1: Tabii ki canım. Hele hele en azından
0: Duen'in falan şutlarını, 2-3 tane şutunu çıkardı. Ya onlarınki futbolsa bizde arada, biz burada boş yere futbol izliyoruz. Bizimki futbol falan değil yani, açık söyleyeyim. Hatta ben kayınpederlerdeydim. o bile yani onunla maç çok fazla hani Türkiye'de maç izlemez. O maçı izliyordu.
1: Ya aslında derbi gibi düşün.
0: Evet.
1: Talişka o golü atsaydı penaltıyı kısmına gelip seni üzmek istemezdim ama bunu hatırlatmakta biraz yarar var. Dembele'nin 3. dakikada attığı gol sonrasında planlar değişti.
0: Evet.
1: Yoksa maç 0-0 gitseydi ilk 15 dakika içerisinde Bayern'in tavrı biraz daha farklı olabilirdi.
0: Abi Bayern ondan sonra bir şeyler yapmaya çalışacak ama abi Paris Saint-Germain izin vermedi ki hiçbir şekilde. Çok etkili isimler o da ya, dedim ya ilerideki Gürcü oyuncu. Due falan yani inanılmaz oyuncular yani. Ya bizim düşünsen bizim takımlarımız Paris Saint-Germain'le falan karşılaştığını. O yüzden Şampiyonlar Ligi'de hangi takımımız giderse mümkünse çekmesinler ya.
1: Ya kravat zaten çok enteresan. Hani ilk maçta da 3 tane gol mü attı, 2 tane gol mü attı? Zaten kaderi belirleyen isimdi.
0: Herhalde Paris Saint-Germain'de en fazla gol katkısı hani şey olarak son tarihinde kanatlarda en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu, 10 golü mü ne varmış adamın ya?
1: Evet. Ya o lise biraz ön plana çıkamadı. O biraz izlerken böyle birilerine daha farklı bakıyorsun ya ister istemez. Evet. Tabii hani Kane, Mane, Luis Diaz'lar falan şey biraz bir şey yapmaya çalışıyor ama yapamıyor. Çünkü

0: 13. bölgede tıkanan bir Bayern izleyince olmuyor yani.
1: Hakem de biraz sertliğe de izin verdi ama bazı pozisyonlarda bence faul vardı yani.
0: Hakem zaten biliyorsun dünyanın en rahatsız hakemlerinden bir tanesi. Bir taraftan Kampani, bir taraftan Luis Enrique. Hani son dakikada bir şey olur mu diye Paris Saint Germain yedek kulübesini gösterince kameralar 90'da bile gol gelince hani bir dakika var. Ama orada bile o tedirginlik yaşanıyor.
1: Ama şöyle söyleyeyim, 5-2'den 5-4'e gelen bir maçtan evet, bahsediyoruz sen şimdi. Adam yani 85'te falan da atmış olsa veya 90'da atmış olsa, 6 dakika kalmış olsa yine o tedirginliği yaşardı.
0: Kesinlikle öyle. Ama güzel maç. Yani sonuçta Arsenal Paris Saint-Germain maçı keyifli geçecektir elbette, Şampiyonlar Ligi finali, ama biz de kendi dertlerimize geri dönelim aslında.
1: Biz de kendi futbolumuza dönelim de hiç o şey olmayan.
0: bir çözümlenemeyen gibi gözüken, aslında bundan sonra artık evet ya işte ihtiyacı olan şey bu muydu, ona da karar verilemiyor. Mesela deniyor ki Aziz Bey ile ilgili olarak, bu seçimi de kazanamazsa ne olur?
1: Ne olacak? Yani şu olay işte, Fenerbahçe'nin her zaman efsane başkanı olarak kalır. Bazıları kabul etmese de. Bak gerçekten kulüp anlamında yani çok gelen gelecek yönetimi çok zorlu bir görev bekliyor. Peki burada bir bilgi vereyim. Bu da yani çok hani olumlu bir bilgi değil, olumsuz bir bilgi. Kulübün şu anda ödemesi gereken, yani Maliye Bakanlığı vergi borcu var. Kaç lira biliyor musun? Yani denilen rakam.
0: Sen iddia, böyle rakamları verince camiada sevilmeyen adam oluyorsun,
1: iddia,
0: biliyorsun değil
1: iddia
0: mi?
1: Edilen
0: zarar rakam, veriyorsun diye
1: bak,
0: sürekli.
1: İddia edilen rakamı söylüyorum. Yani kulüp tarafından yani bilgi dahilinde 8 milyar TL'lik vergi borcu olduğu ifade ediliyor Fenerbahçe.
0: Sadece Fenerbahçe'nin mi var? Mesela sorarlar Fenerbahçeliler. Ya kardeşim söylesene, Galatasaray'ınkini de söylesene. Niye finali söylüyorsun?
1: Ben Fenerbahçe cephesindekini söyleyeyim. Bu da 108 milyar TL'de kaç lira biliyorsun? 175 milyon euro yapıyor değil mi?
0: Yani ne bileyim, ben o kadar paraya bende şey yok. Matematik bende bir yere kadar var.
1: Ben rakamı duyunca gerçek mi dedim ya? Harbiden gerçek mi dedim yani? Yani rakamı duyunca gerçek mi dedim ya? Zaten üç büyüklerin ciddi olarak, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın ciddi bir vergi borcu var. Zaten bu üç kulüp...
0: Saadettin Bey yönetiminin kasa kolaylığı ya da ekonomik anlamda kulübe kattığı bir şey var mı?
1: Yani mutlaka onlar da kasa kolaylığı sağlamıştır ya. Ama şöyle söyleyeyim, 2031 yılına kadar da 2,5 milyar TL'lik bir önceki gelirleri kullandı. Zaten bunu Yüksek Divan Kurulu'nda açıkladı Fenerbahçe.
0: Ya onu kullanırdı kasa kolaylığı sağlamış olsaydı. Neden gelirlerini kullanmış olsun ki o zaman?
1: Gelirleri kullandı. Yani bak şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'nin yine mevcut yönetiminden birisiyle konuştum geçen hafta. Haziran ayının içerisine kadar ödemesi gereken 40 milyon euro var ve kasada para yok. Yani o 40 milyon euro'luk kaynak oluşturmak zorunda.
0: Şimdi Fenerbahçe'de basiretsiz bir dönem aslında. Her sene diye devam eden ve yeni bir yapılanmaya girilen bir oluşumla karşı karşıya kalınabiliyor. Bu sefer diye tahmin ediliyor. Bu biraz çaresizlik gibi geliyor bana demiş bir dinleyen. Bazı işlerin yapılamadığını gösteriyor. Çünkü eskiye rağbet olsa bir de bit pazarına nur yağardı gerçeğini unutmamak lazım diyor. Yeni bir oluşum olarak Hakan Bey'in seçilmesi acaba daha mı hayırlı olur diye düşünmeden edemiyorum diyen de var.
1: Olabilir yani, herkesin görüşüne saygı duymak lazım.
0: Tabii ki de.
1: Şimdi yönetim kurulunu görmek gerekiyor. Serdar Hakan Safi de bu işe ciddi olarak sarılıyor. Çok heyecanlı. Ve bu görevi yapacağına inanıyor. Başarılı inanıyor. Gerçekten bunun içinde yani şöyle söyleyeyim. Şunu net bir şekilde söylüyor. Zaten bunu en başından beri söylüyordu. Daha Ramazan ayında 2000 derneğinin iftar yemeğinde de bizimle yaptığı sohbet toplantısına dile getirmişti.
0: Biraz mikrofon çeksene kendine.
1: Kim aday olursa olsun ben dedi başkan adayım demişti. Bak Ali Koç da çıksa, Aziz Yıldırım da çıksa ben başkan adayım ifadesi.
0: Hakan Bey'den bahsediyorsun.
1: Tabii Hakan Bey. Bunu ta 2000 derneğinin iftar yemeğinde söylemişti. Yani kim aday olursa olsun başkan adayım diye. Yani orada net bir çizgi çizmişti. Ve güçlü bir şekilde geleceğini, gerekli kasa kolaylığını sağlayacağını, güçlü bir yönetim oluşturacağını ve kulübün ihtiyacı olan transferleri yapacağını dile getirmişti. Hatta orada bir ifade kullanmıştı. Yani benim alacağım forvet 80+1 milyon euro olacak ama ben bu transferi alacağım demişti. Yani bu forveti alacağım demişti.
0: Peki bu kadar vergi borcundan bahsediyorsun da İrfan, Ali Bey'in yönetimi ne yapmış, hiç mi ödememiş diye soruyorlar.
1: o noktalara girmiyorum.
0: Hayır, soru oradan geliyor. Çünkü 7 yıllık bir birikimse eğer.
1: 7 yıllık neredeyse değil ama geçmişte belli bir dönemin Sayın Ali Koç, belli dönem Sayın Saadettin Saran döneminden kalan bir vergi borcu. Bu yönetim tarafından verilen, yani yönetimin verdiği bir bilgi, onu söyleyeyim.
0: Ya kulüplere zaten hani bu kadar borçlarla ilgili olarak olmuyor. Hani normalde kayyum atanması falan gerekiyor. Borç bu kadar borçlarla.
1: Sonrasında, abi Fenerbahçe'nin borcu 20.
0: Sonrasında şeye gidiliyor işte. 27, sayın
1: hükümet
0: bakanımıza buradan sesleniyoruz. İşte öteleme. Biraz ne bileyim ne deniyordu?
1: Taksitlendirme ve affedin.
0: Yapılandırma diyelim, taksitlendirme. Yapılandırmaya gitme.
1: Şöyle söyleyeyim, o yapılandırma olur mu? Bence yine yapılandırma olacaktır. Yani mevcut borç yüküyle zaten normalde mesela Galatasaray bu nasıl çeviriyor? Galatasaray'da da sıkıntı bir borç yükü var ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi geliri var Galatasaray'ın. Çok önemli bir şampiyon.
0: Arkadaşlar şey yapmayın ya. Abi benim 2 lira borcum oluyor, anında bloke geliyor hesaplarıma, niye kulüplere gelmiyor diye sormayın. Orada bir kıyas yapmayın diye söylüyorum yani.
1: Abi senin vergi borcun olsa sana bir şey gelir zaten.
0: Geliyor, bloke gelir zaten, anında gelir zaten. Ben hani serbest meslek erbabı olan da biriyim aynı zamanda. Hani şirket üzerinden faturalandırma yapıyorum ediyorum da. Tabii ki anında işte mahsuplarıydı, stopaj bilmem nesiydi, bu dönem şuydu, gelir vergisini göstermen lazım. Bunun bilmem ne ödemesi var diye muhasebeden sürekli telefon geldiğinde eyvah diyorsun yani.
1: Tabii evde de öyle, kira gelirinde de aynı şey var.
0: Doğan abi hatırlat çok güzel oluyor demiş. Bütün acı anıları 25'e hatırlat lütfen demiş. Acı anılarla alakalı hatırlatırsa deyince şey ise Galatasaraylılar penaltıyı söyleyince burada erken
1: gelen. Vallahi biz bir şey söyleyeceğim, çok daha acı anılarımız var bizim.
0: Var canım, o hiç etkilemez bile yani, o Talişka'nın penaltısı cılız kalır yani.
1: Şöyle söyleyeyim, o hatta ben burada ne diyorum, yarış son haftaya kalmasın falan demişti. Bizim de Fenerbahçe daha acı anıları var, hatıraları var.
0: Dodo merhaba. Sizin bu duyguları Brezilya Almanya'dan 7 yedikten sonra İstanbul'a gelmişti, hatırlıyor musun? Hazırlık maçında tribünde arkadaşlarla izlerken bunlar top oynuyorsa biz ne seyrediyoruz arkadaşım diye o zaman sormuştum ben, diyor bir Fenerbahçeli. Ben de o zaman şey demiştim, hatta Radyo Spor'daydım yayında, Brezilya ile hazırlık maçımız mı var ilk açıklandığında? Ya bizim Brezilya ile hazırlık maçı yapmamız için 3 hazırlık yapmamız lazım falan diye, hani Brezilya ile hazırlık maçı mı olur kardeşim, deli misiniz diye sormuştum yani.
1: Doğru ama Brezilya'da hazırlık maçı olur.
0: Ya olmaz abi, Brezilya ile hazırlık maçı olmaz yani. Bizim hazırlık maçımız Kuzey Makedonya. Bizim hazırlık maçlarımız Avusturya. Anladın mı? O tarz takımlarla olur.
1: Ama yani. Niye?
0: Belçika. Bak öyle başlarsın, hazırlık yaparsın.
1: 2002 Dünya Kupası'nda Şenol iki defa Brezilya ile karşılaştık ya. Müthiş top oynamıştı burada.
0: Ya o dönemin tabii ki unutulması mümkün ama değil. Çünkü, ama Hasan Şaş'ın performansıydı.
1: Bir şey söyleyeceğim. Oradaki Brezilya bir takım kadrosunu saysana ya.
0: Tabii canım, herkes var.
1: Abi şey falan yok, yok. Ronaldo var lan var
0: en ya. Son maçta, ikinci maçta Alex mi bitirmişti olayı?
1: Yok, Konfederasyon Kupası'ndaydı Alex'in attığı gol. Alex yoktu.
0: 2-1'lik galibiyet
1: oldu. Evet.
0: Orada ama Alex yoktu.
1: Evet evet, Alex yoktu orada Dünya Kupası'nda. Ronaldo falan vardı. Ronaldo atmış da burunla atmıştı.
0: Evet ya.
1: Çok iyi futbol oynamış yani. O zamanki ama bakıyorsun o kadroya hepsi yıldız kadro. Yani şu anki Brezilya milli takım kadrosundan daha iyi kadro yani.
0: Oh.
1: O yüzden yani oynayabiliriz.
0: Ve
1: yani
0: tarihinde hem gruplarında hem de finallerde tek karşı karşıya gelen takım biz olduk biliyorsun.
1: Evet evet.
0: Dünyada yok. Bak dünyada yok örneği.
1: Şansımıza. Hepsinde de birisi de 2-1, bir tanesinde hakem yüzünden yenilmiştik ya.
0: Evet ya. Abiler Vitinha der susarım ben demiş.
1: Abi ben
0: oyuncuyla ilgili
1: diye. Abi ben Paris Saint-Germain benden
0: Kravattan bahsediyorsun. Gürcü değil diyorlar ya arkadaş için. Buna bir bakarız bir arada.
1: Kravat Siyahat Gürcü değil miymiş?
0: Peki bu arada Bayern maçında arkadaş yerde yok yatan derken neden pis pis gülüyor, onu çok merak ettim diye devam ediyorsun.
1: Bir şey anlamayın, bir mesaj değildi falan. Işte.
0: Subliminal böyle mesajlar var. Bu arada yapılan faullerden sonra kart isteyen oyuncu oldu mu diye, oldu arkadaşlar.
1: Oldu.
0: Kart isteyen oldu. Ben bile dikkat ettim oraya.
1: Oldu.
0: Kayınpeder hangi takımlı İrfan diye soruyor.
1: Kayınpeder Galatasaray'la.
0: Murat der ki,
1: bak kayınpeder Galatasaray'dı. Hanım da Galatasaray'dı. Fenerbahçeli oldu işte.
0: Allah Allah.
1: Tabii canım.
0: İrfan Bey, Fenerbahçe futbolcu lafına bir ligi futbolcusu diyen Aziz Yıldırım ne yapacak? Kendi futbolcusunu birincilik futbolcusu diyen Aziz Bey mi geliyor? Aziz Bey

0: Aziz Yıldırım öve ve bitiremedim mi? 8 sene oldu başkanlığı bıraktı. Bu süre zarfında ne fayda sağladı ki kulübe diye sormuş.
1: İşte Aziz Yıldırım 8 senede bıraktı. Hiçbir şey olmadı işte. Da şampiyonluk yok ortada. Bir şey yok.
0: Agop Tekin Fenerbahçe taraftarı. İrfan Bey'e sorar mısın? Camiada Aykut Kocaman'a karşı neden bir ön yargı var? Yani demek istediğim belirli bir kesim. Ne zaman Aykut Hoca'nın ismi gündeme gelse hep bir karalama kampanyası yapıyor. Bir Fenerbahçe efsanesi değil midir? Biraz ayıp edilmiyor mu kendisine?
1: Çok ayıp ediliyor. Hem de çok ayıp ediliyor ama... Yani bu biraz...
0: Soruyu sana değil de başkasına sorsaydım keşke diye. Kime? Düşünmeden de edemiyorum tabii yani. Şimdi ayıp ediliyor kısmını. Tabii ki sen şimdi biraz Aykut Kocamancı olduğun için.
1: Aykut Kocamancı, ben Aykut Hoca'yı çok severim yani. Onu söyleyeyim, dile getiririm. Ben
0: Aykut Kocaman'a laf edenler aslında biraz Baron ile Aykut Hoca'nın buluşmasını görsünler, seyretsinler.
1: Abi,
0: hani oyuncularla arası kötü, işte ne bileyim biraz egosu var falan filan gibi yorumlar yapılıyor ya.
1: Abi,
0: benim sana sorum şu. Hı. Çok merak ettiğim. Sen çünkü burada dobra dobra söyleyip aynı zamanda Fenerbahçe Çenlerin canını sıkan da bir adamsın. Kulübe bu kadar zarar veren bir muhabir olmaz diye borçları söylüyorsun. Futbolcular arasındaki borçlar problemleri söylüyorsun.
1: Çok fazla.
0: Bak her şeyi söylüyorsun abi. Şimdi bu, kusura bakma, ben şimdi şey yapmayacağım da, hani iyi bir habercilik yapıyorsun da bazen bir susmak da gerekiyor kısmında şikayet edenler var. Benim kendi çevremden var mesela.
1: Abi,
0: benim bacanağım, bak benim bacanağım senden gerçekten haz duymuyor şey diyor mesela. O İrfan'a söyle. Bütün her şeyi söylemek zorunda mı diye bağırıyor ki sen de tanıyorsun yakından. O da medya sektöründe çok sevilen bir adamdır. Şimdi şöyle bir gerçek var. Takım içerisinde yapılan tatil izinlerinin çoğunluğu. Doğru muydu?
1: Evet. Çıktı.
0: Hepsi ortaya çıktı. 5 günlük izin verilmiş, hatta Tedesco'nun kendi özel yaşantısı için bilmem
1: oraya
0: ne
1: girmem
0: falan diye. Ben de konuşmam bu konuyu.
1: Oraya girmem.
0: Futbolcular bile buna "Aa hoca ne güzel oldu 5 gün tatil" falan deyip kimse de dememiş bir şey yani.
1: Ya bir şey söyleyeceğim, bu izini
0: ondan
1: söyledim.
0: Ondan sonra yerli oyuncularla yabancı oyuncular arasındaki problemler.
1: Gruplaşma.
0: Yerli oyuncuların yabancı teknik adamla olan sorunları. Bir sürü şey söyledim. Aykut Hoca gelirse eğer diye diyeceğim, noktayı koyacağım. Reklama gideceğim, bir reklam sonra hemen buradayız. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz bir kez daha. 11.08 yaptık saatleri. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Doğan Öncel ben. Gündeme dair konularda tabii Fenerbahçe biraz ön planda. Önümüzdeki hafta sonunda oynanacak maçlar ne kadar yaklaşsa da biraz gerçeğe bakmak lazım. Dün dile getirmiştik Antalya Spor'da. İşte mankenli, ondan sonra mayolu, bikinili bir forma tanıtımından sonra Hacılı Hocalı'ya dönen bir süreci dile getirmişti. İşte okunmuş suların çimlere serpilmesinden tutun dualara artık kalmış bir işten bahsediliyordu. Ve bu arada Sami Uğurlu yönetimdeki Antalya Spor'da eğer Galatasaray maçında puan kaybı yaşarsa ligde kalma şansını fazlasıyla yitirmiş olacak gibi gözüküyor. Sami Hoca da iddialı konuşmaktan başka bir şey yapmıyor zaten. En azından bir puan almak için geliyoruz. Şampiyonluk kutlamaları bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakarız cevabını veriyor. Ama diğer taraftan tabii Fenerbahçe için de çok kritik. Öncelikle mevcut yönetimin veya şu anki teknik ekibin Zeki Murat Göle ile alakalı olarak öncelikle oradan başlayacağım. Sonrasındaki hazırlıkları soracağım sana. Bilmiyorum, hani bu kadar başkan adayı ve çevresiyle ilgilenirken takımla ilgilenmeyi biraz kenarda tuttunuz mu acaba son dönemde İrfan Bey? Çok merak ediyorum çünkü şeyden dolayı söylüyorum bunu. İkincilik olmazsa büyük bir sıkıntı olacak. Yani en azından mevcut olan veya gelecek olan yönetim de şu anki kadronun en azından ikinci olmasını beklemiyor mu?
1: Tabii canım, en azından ikinci olacak. Ya ikincilik garanti gibi aslında ya. Baktığın zaman bir şey yok ki.
0: Ha, nereye baktığın zaman?
1: Puan durumuna.
0: Trabzon'un kazanması halinde bu hafta alabileceğim bir mağlubiyet ya da puan kaybı.
1: Beraberlik alsa bitiyor zaten 6 puan. Puanlar eşit olduğu zaman ikili avarajda Fenerbahçe önde.
0: İkincilik garanti mi diyorsun? O konuda bir sıkıntı yok mu?
1: Hemen hemen garanti yani.
0: En azından bu hafta bir puan kaybı olmayabilir mi diye düşünüyorsun. Konya maçı mı vardı bu hafta?
1: Evet, bu hafta Konya maçı var.
0: Konya'nın biraz rehavete kapılacağı mı, yoksa iyi bir hava yakalamışken Fenerbahçe'ye karşı da oynayacağı oyun mu?
1: Bence biraz orada Konya'nın Beşiktaş karşısında da oldukça yıprandı. Dolayısıyla
0: öyle mi düşünüyorsun? Yoksa tabii, iyi bir hava yakalar?
1: Yok yok, Fenerbahçe rahat galibiyet alacaktır diye düşünüyorum ben Konya maçında.
0: İlhan Palut da yani bir büyük onlar, maç daha kazanmak isteyecektir.
1: Onun
0: tabii
1: önceliği büyük ihtimalle kupaya. Şimdi ligde çok rahatlar. Ligde
0: bu arada bir... Konya kupayı alırsa Beşiktaş konferansa gidiyor.
1: Evet.
0: Üçüncü olsa da.
1: Evet, öyle bir durum var.
0: Konferansta ikinci önelemeyle başlayacak diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa
1: konferans ligine mi gidiyor? Avrupa
0: konferans ligine gider.
1: 3'te 3 öyle mi gidiyor?
0: Yani çünkü doğru, Konya almış oluyor.
1: Bir tane Türkiye Ligi doğru 3 ve 4 şeye gidiyor, konferansa yine gidiyor.

0: Ya. Evet. Hatta da 23 Temmuz'da da sezonu açmak zorunda. Zaten UEFA'ya gitseydi 20 Ağustos falandı. Ön eleme oynasaydı da üçüncülük falan gibi, o da 23'ünde zaten.
1: Peki Trabzon kazanırsa?
0: UEFA ikinci ön elemeden başlar.
1: Beşiktaş.
0: Üçüncü olduğu için.
1: Beşiktaş değil mi?
0: Trabzon çünkü hem aynı zamanda UEFA hem de UEFA olmuş oluyor ya.
1: Hı hı, doğru.
0: Dördüncülükten dolayı UEFA'ya Beşiktaş gider.
1: Doğru.
0: Yani o da ikinci şey olarak, ön eleme olarak başlar diye hatırlıyorum. Ya yani bakmak lazım, gene de şey çıkacaktır onun. Ama konferans diye hatırlıyorum Konya olursa. Aykut Hoca'nın yerli oyuncularla, şu anki mevcut kadrodaki yerli oyuncularla diyaloğu daha farklı olabilir mi? Yani sen Levent olsan, Oğuz olsan, İsmail olsan mutlu mu olursun diye sorsam sana daha ince bir soru.
1: Bir gelsin görelim. Ya şimdi gelmeden bir şey söyleyemem.
0: Daha mı eskiden mevcut, mevcut Aykut Kocaman yönetiminde yerli oyuncularla sıkıntıları var mıydı, öyle bir şey var mı, ya da oyuncu arasında problem
1: şöyle
0: var mı?
1: Şöyle söyleyeyim, Konyaspor'dan ayrıldığı zaman tüm oyuncular Aykut Kocaman'dan hepsi yani iyi bahseder. Mesela Ömer Ali Şahinler şimdi Başakşehir'de forma giyen, mesela Aykut Kocaman'dan hep iyi şekilde bahseder. Konya'dan ayrıldıktan sonra daha iyi şekilde bahseder hocadan. Dolayısıyla birçok oyuncuyla bence arası idram. Başakşehir maçının, Başakşehir'de forma giyen, Başakşehir'i yönetirken, teknik direktör görevi yaparken futbolcularla mesela sorun yaşadı demeyelim ama özellikle bir maçtan sonra futbolcuların sert eleştirilerde yönettiğini biliyorum. Hı hı. Çünkü çok kötü bir futbol, küme düşme hattında. Hani o süreçte işte başka bir teknik adamın Başakşehir'in başına gelme gibi.
0: Hemen Okan Buruk kıyası yapılıyor biliyorsun orada. İşte bak, başka kulüplerde de çalıştılar ikisi de. Okan Hoca'nın başarıları işte Akhisar'da aldığı kupasıydı, Başakşehir'deki şampiyonluktu, oydu buydu derken, Aykut Hoca'nın işte maalesef Fenerbahçe haricinde bir başarısı yok gibi.
1: Konyaspor'u ne yapacağız?
0: İşte bir Konya'da işte Avrupa'ya götürdü.
1: Konya'da iki defa, bir kez Türkiye Kupası'nı kazandı. Hı hı. Bir kez Türkiye Kupası'nda final mi oynadı herhalde. Evet. Şey oynadı. Ondan sonra Avrupa'ya, ilk kez tarihinde Avrupa'ya götürdü. Avrupa'da şey yaptı. Yani şimdi bunları da göz ardı etmemek lazım. Yani ya ben Konya'nın bütçesi doğrultusunda yaptı. Ya yani şöyle söyleyeyim, Aykut Kocaman'ı evet birçok kişi eleştiriyor. Belki süreçten dolayı eleştiriyor da olabilirler. Onu bilmiyorum.
0: Hakan Bey seçilirse bütün futbolcular asgari ücretten mi gösterilir diye. Bunu okumak istedim.
1: Çok
0: bak.
1: Güzel.
0: Bilerek okumak istedim o yüzden.
1: Güzel, güzel, güzel.
0: Kaybeden başkan vaat ettiği futbolcuları hediye eder mi peki?
1: Kaybeden başkan vaat ettiği futbolcuları hediye eder mi? Bilmiyorum, ben onu sormak lazım.
0: Mesela Mehmet Ali Aydınlar çekilmesine rağmen maddi anlamda bir destek verir mi?
1: Ya sayın zaten şu anda Mehmet Ali Aydınlar'ın sponsorluk desteği devam ediyor kulübe. Yani şey
0: değil. Öyle mi kalır? Sadece sponsorluk olarak mı kalır, yoksa daha fazlasını yapar mı?
1: Eğer bilmiyorum yani onu, yani daha önce dediğim gibi sponsorluk anlamında destek verdi, şu anda mevcut kulübe destek verdi.
0: Ya bu adamı da çok eleştirdik, onun sonrasında adamın da parasını istiyoruz şimdi dediği dönemi hatırlatırım değil mi? Hep öyle, evet, olmadı mı Aziz, evet, Bey'in yapmış olduğu konuşma Mehmet Ali Aydınlar için. Sayın Aydınlar dönemine işte gittiğinde Acı Badem sponsorluğuyla alakalı. Bu pazar günü Bursa Atatürk Stadı'nda Elazığ Sporlu bütün taraftarları bekliyoruz diye yazmış bir dinleyicimiz. Başarılar dileyelim. Devin Özek'le ilgili olarak dün inanılmaz bir Galatasaraylı olduğunu öğrendim diye Yakup Çınar söyledi. Devin Özek deli Galatasaraylıymış, ben bunu öğrendiğime inanamadım dedi Yakup.
1: Fenerbahçe niye şampiyonluğu kaybetti belli demek ki.
0: Aziz Yıldırım gideli 8 yıl oldu ve tek bir tesis veya inşaat yapılmadı ama borç her yıl yaklaşık 6-7 milyar TL artıyor. Sadece futbolculara verilen o sansasyonel maaş ve bonservis bence kendi sonumuzu kendimizin getirdiğinin göstergesi demiş bir dinleyenimiz. Tabii şeye bakıyorum ben, hatırladığım kadarıyla, yanlışım varsa düzelt lütfen. Ülker Arena inşası Aziz Bey değil mi?
1: Ben sayayım mı?
0: Tesis. Ondan sonra Topuk Yaylası, Samandıra Cambartu tesisleri, Kenan Evren Lisesi arazisinin alınması değil mi? Evet. Oraya bir şey yapılmadı ama arazinin alınması Aziz Bey dönemiydi.
1: Evet.
0: Stadın kapasitesinin arttırılması, yenilenmesi, evet, durumu. Evet. Benim bildiklerim bunlar.
1: Ülker Spor'a Topuk Yaylası'nı söyledin değil mi?
0: Söyledim.
1: Ankara İncek tesisleri.
0: Yok.
1: Fenerbahçe Üniversitesi kuruldu, Fenerbahçe Koleji kuruldu, kolejin arazisi alındı. Bu şu anda kolejin arazisi gelir getirmek için satıldı biliyorsun. Hı hı. Ondan sonra Türkiye'nin birçok ilinde arsalar kazandırıldı.
0: Edirne'sinden tut onun başka yere kadar. Şey,
1: Gebze'de var, Edirne var, Antalya'da var. Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin yapılacağı Maltepe'deki arazinin kulübe kazandırmasındaki ilk adımı atan Sayın Aziz Yıldırım. 2018 yılında bizzat kendisi gidip Cumhurbaşkanı'yla ve o döneminde şu andaki şeyin bakanıyla kimdi? Murat Kurum'la, Sayın Murat Kurum'la görüşerek Maltepe arazisinin Fenerbahçe'ye kazandırmasına sözlü mutabakata varılmıştı. Yani birçok anlamda her şey anlaşma sağlanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'na gidilip oradan okeyler alınmıştı. 2018 yılında kaybedince o sadece sözlü anlaşma kalmıştı. Sonra da Sayın Ali Koç döneminde, Sayın Ali Koç da aynı şekilde son görüşmelerde son detayları bitirip sonra Maltepe arazisini Fenerbahçe'ye kazandırmıştı ama ilk bunun adımını atan Sayın Aziz Yıldırım'dı. Dolayısıyla önemli tesisleşme hamlesi yaptı. Tesisler kazandırıldı. Yani bir kere bir topuk yaylası tesisler var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe bunu çok fazla kullanmıyor. Ama neden kullanmıyor onu da anlamış değilim son yıllarda. Bence çok önemli bir tesis.
0: Ya bir dinleyicimizin çok büyük bir ısrarı var. Bu müsaade isterim senden. Şunu bir okuyayım mı lütfen? Çünkü şeyle alakalı. Bir şeyi fark ettiğini söylüyor. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Haber niteliğinde bir şey söylemek istiyorum. Lütfen dikkat edin diyor. Ben Shakhtar Donetsk takımına mesaj attım ve şunu söyledim. Bu hafta oynanacak bazı maçlarla ilgili gözlemlerimi ve dikkat çekmek istediğim noktaları paylaşmak istiyorum. Futbolu yakından takip eden biri olarak bazı karşılaşmalarda alışılmadık sonuç ihtimalleri ve oyun akış açısından dikkat çekici durumlar olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle maçların özellikle yakından analiz edilmesi gerektiğine inanıyorum. İşte Aston Villa Nottingham Forest maçı 2-1, Freiburg Braga maçı 2-0, Crystal Palace Shakhtar maçı 1-1 veya 0-1 şeklinde yorumlamış. Tabii Japonya maçları falan da var. Burada ekran görüntüsü alıp da bazı paylaşımlarla şey yapıyor. Mesela Arda Turan'a mesaj attım ama görmedi. Haber bekliyorum. İkinci maç hikaye, Luis Diaz ve Musiala maçı satmıştır. Kaleye gidip şut atmıyorlar, pas vermiyorlar. İçerideki adamlara vallahi bu maçı maç diyen yorumcu olmasın kardeşim. İki isim oynadı. Bir Neuer'di, bir Lammer'di Bayern'de. Abi vallahi büyük işler dönüyor diye bir iddiada bulunmuş. Hani üzdün beni abi okumadın diye. O kadar çok mesaj yazdı ki arka arkaya. Ben de şey yaptım hani ne yapayım kardeşim, hani öyle bir konudayız ki biz Fenerbahçe'nin arasına, işte Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'da da bahis baronları devreye girdi falan deyip olayı mı keseyim dedim. Hani ondan sonra canın sıkma abi, canın sağ olsun falan diye yazmış. Ben de şu araya bir sıkıştırayım istedim biraz, belki de konunun dağılmasını isteyenler de vardır. Sonuçta finaline de Arsenal Paris Saint Germain, ama dünkü maçı seyredip de hakem de ne doğradı be Bayern'i ya da Paris'i lime lime Julien falan diye düşünen var mı?
1: Yok vallahi ben öyle düşünmüyorum yani, maç bu gayet
0: duygusal iyiydi. Baksaydık hepimiz Bayern'li olsaydık belki o açıdan alışkanlık olduğu için bizde hakemin tamamen bütün kararlarını Paris lehine verdiğini falan söylerdik. Alışkanlık olduğu için söylüyorum onu da. Ama Bayern'li bu sabah olaya güne böyle başlamadı. Hakem ne yedi bizi falan diye başlamadı yani.
1: Yok be, adamlar şey yapmadı. Ben de ya dedim ya sana, tamamen futbola odaklı bir şey var. Saha içerisinde kaldılar. Çok iyi mücadele ettiler. Çok net yani, iki takımı da bence kutlamak lazım.
0: Acun Ilıcalı Talisca'yı Fener'in başına bela etmiştir. Talisca Göztepe maçında penaltı kaçırdı. Mourinho gitti, hani o klasik kıyas yapılmış.
1: Ama Talisca'nın da takımın birinci penaltısı Talisca, onu söyleyeyim. Yani dolayısıyla derbide
0: Kerem atmak istedi, Talisca izin vermedi, durumu doğru mu?
1: Yok da birinci penaltı şey, penaltıcı Talisca.
0: Yani sence mesela,
1: yani tahtaya kim yazdı penaltı?
0: Ramspark'ta Kerem'in atması daha mantıklı olmaz mıydı? Biraz psikolojik olarak da tribünleri ya da takımı etkileyebilmek adına. Bir Harry Potter sevinişi, dakikaların erkenden işte Ramspark'a gidiyorsun Fenerbahçe olarak. Kerem'le golü buluyorsun bir de.
1: Ya bence en mantıklı olur. Bir de Beşiktaş derbisinde düşünsen 90'ın orta 10'da topun başına geçip o penaltıyı kullanabilecek, baskıyı kaldırabilecek şeye sahipsen, mental yapıya sahipsen, bence orada derbide atması gerekirdi Kerem.
0: Ben Kerem'le tabii iş işten geçtikten sonra bunları konuşmak kolay da.
1: Yani bir de şöyle söyleyeyim ya, Talisca da inanılmaz, hep de aynı köşeye atıyor ya. Kaçırdığı penaltılara bak, hep aynı köşeye atıyor. Evet. Göztepe maçında kaçırdığı penaltı da o. Belki de hani topu hızlı vurdu diyorlar ama belki de hani o kaleyi tutsa da Uğurcan'ın kurtarma ihtimali olan bir penaltıydı.
0: Tabii.
1: Ya penaltıyı niye öyle kullanıyor anlamıştım. Plase köşeye

0: Bu kadar 20-25 metreden topa daha iyi vurabilen bir oyuncu diye söyleyebilirim.
1: Evet evet.
0: Yani daha yakından olmuyor Talisca'yla. Yani Talisca gibi ayağını iyi kullanabilen ve top vurma becerisi yüksek olan bir oyuncunun ağlara falan atması lazım o topu. Yani neden sürekli yerden kullanılır bir penaltı, ona da anlamış
1: değilim. Ben de anlamıştım yani. Ortaya sert vur işte.
0: Yani ortaya sert vurmak ayrı bir konu da, bir kaleci bir kenar çizecektir. Ben kaleci olsam son dönemlerde ortada dururum, dimdik dururum. Hiç kenara ben zıplamam abi.
1: Beklerim son ana kadar.
0: Son ana kadar beklemek de ayrı konu da abi, en iyi penaltı yan ağlarla topu buluşturan penaltı zaten. Bu yıllardır kabul edilmiş ve söylenen bir sözdür. En iyi penaltı atıcıları bunu söylüyor zaten.
1: Abi ya. Penaltıyı
0: topu
1: biraz
0: yan ağlara atabilen iyi penaltıcı
1: derler. Belden biraz daha bir havadan vurduğun zaman kalecinin kurtarma ihtimali yok.
0: Düşüyor, çok düşüyor zaten yani.
1: Yani kurtarma
0: neden
1: ihtimali
0: sürekli en köşeye ve yerden atılır, onu da anlamış değilim.
1: Kurtuya yerden kurtarma ihtimali var ama havadan vurduğun zaman
0: ayağım kayar, üste çıkar, direkten döner falan, o korku endişe düşündüğün an zaten.
1: Abi kalecinin kurtarma ihtimali zaten, aslında kaleci kurtarmıyor, oyuncu kaçırıyor diyebiliriz yani.
0: İyi günler İrfan abiye de selamlar. Bayern'i nasıl doğramadılar diyebiliyoruz maçın başında. Karambol'de Musiala'ya vurulan dirsek, ki adam dakikalarca göğsünü tuttu. Sakatlık geçiriyordu neredeyse. Bence tekrar izleyin penaltıyı, ondan sonra verilmeyen ikinci el var. Penaltı bizim ülkemizde olsa verilmezdi diyebilir misin sence? Bence üçü de penaltıydı.
1: Bizim ülkemizde olsa verirlerdi üçü de.
0: Var vermişti, hakem vermese var vermişti zaten.
1: Tabii canım. Diyorum ya, hakem biraz sıkıntılı bir hakemdi ya. Galatasaray maçını yönetmiş.
0: Bak Galatasaray'da da birinci penaltıcı Osimhen ama Barış'a bıraktı diyor. Sıfır ego diye yazmışlar. Sevgili İrfan'a da selamlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe bu yeni yapılanmasıyla, başkanıyla, hocasıyla bir dahaki sene tekrar ikinciliği kazanabilir mi? Yetkin ben İstanbul'dan demiş.
1: Tekrar ikinciliği kazanabilir mi? Bence Fenerbahçe geleceksin şampiyon olmak zorunda. İkincilik etmez.
0: Yani 5 senedir olmak zorunda diye konuşuluyor zaten.
1: Yapacak bir şey olacak.
0: Ya bununla ilgili olarak mesela, o zaman hep başkanlar sabit kalıyordu, teknik adamlar ya da oyuncular değişiyordu. Şimdi hepsinin değişiyor olması doğru bir hamle mi?
1: Ama mevcut, yani şöyle söyleyeyim. Yani yeni mevcut yönetim görevinde devam etmiyor. Ondan sonra genel kurul kararı aldı ve başkan da değişecek. Dolayısıyla başkan değiştiği zaman tekniği değişecek. Ben hani bazılar diyor ya Tedesco'yla devam etsin falan. Ben Tedesco'yla devam edeyim. Ben şampiyon olsa da Tedesco'yla yoldan ayrılması gerektiğini 2 ay önce söyledim ya.
0: Mesela Gendouzi olsan, Asensio olsan.
1: Onunla ilgili de bir gelim. Gendouzi'yi çok fazla sevmiyorlarmış takım içerisinde, söyleyeyim.
0: İrfan seni de sevmiyorlar takım içerisinde, ben sana söyleyeyim.
1: Geçen bir maç üzerine.
0: Gendouzi niye sevmiyorlarmış? Çünkü evet, çok fazla isyan ediyor. En son gidip biliyorsun Semedo'ya sen nasıl oradan çıkarsın buradan çıkmazsın derken diğer taraftan Skriniar'la da bir tartışmaları var.
1: O biraz soyunma odasında falan yansıyor. Soyunma odasında da gerginlik devam ediyor.
0: Hatta taraftarın sevdiği bir oyuncu figürüdür o ya. Maçı kaybettikten sonra isyan eden oyuncu.
1: Birkaç futbol.

0: takım içinde.
1: Mesela mevcut yönetim, örnek veriyorum, Aziz Bey geldi diyelim. Aykut Hoca ile beraber göreve başladılar. Oğuz Çetin de var. Volkan Demirel var mı? Görev alır mı?
2: Vallahi alabilir.
1: Yani Oğuz Çetin sportif direktör, Aykut Kocaman teknik direktör, yardımcısı Volkan Demirel mi olur? Böyle bir oluşum olabilir mi? İhtimali var.
2: Olma ihtimali var.
1: Tamam. Sıcak bakıyor. Zaten Volkan Hoca'nın tek söylediği
2: yani şöyle söyleyeyim.
1: Bir gün yardımcı olursam sadece Aykut Hoca'nın yardımcısı olurum sözü var mı?
2: Tabii tabii. Tamam. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bir kere öncelikli olarak Aziz Yıldırım da hem Hakan Sabit'e şampiyonluğa ulaştıracak kadroyu oluşturmayı hedefliyorlar ikisi de. Diğer taraftan Sayın Aziz Yıldırım aslında biliyorsun Yüksek Divan Kurulu toplantısında da açıklama yapmıştı. Hani eski futbolculardan bir futbol aklı oluşturun, onlardan akıl alın ifadesini kullanmıştı. Büyük ihtimalle bunu kendi döneminde eğer seçilirse bunu yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Abi İrfan abi Mourinho'nun adamı ayıp sana demiş. Aykut Kocamancı biraz diye yapınca Mourinho'nun da kankasıydı kendisi diye yazmışlar da.
2: Mourinho'ya soru sorduk diye ben linç ettiler biliyorsun. Takım yavaş oynuyor diye. Ha yani şöyle söyleyeyim ben.
1: Sen gitmedin mi Bodrum'a tatile diye Mourinho mu sormuştu sana? Senin ne işin var? Sen niye tatile gitmedin mi dedi?
2: Sabah draması yine burada mısın dedi.
1: Peki Aykut Kocaman'ın gelişi İrfan Can Kahveci'nin takıma geri dönüş anlamına gelebilir mi?
2: Vallahi birçok oyuncu yani en azından şöyle söyleyeyim bir kadro değerlendirmesi mutlaka yapacaktır. Yani yerli futbolculara da şans tanıyacaktır. Bir futbolcuları görüp ondan sonra bir karar verecektir. Yani şu anda görmek yani şu anda daha göreve gelmedi. Göreve gelecek mi bilmiyorum ama benim beklentim göreve gelmesi. Ama diğer taraftan göreve geldikten sonra da bir değerlendirme yapacaktır mutlaka.
1: İrfan 25'e sorar mısın Doğan Bey? Yakın zamanda Fenerbahçe'nin belgeseli yapılır mı acaba dijital platformlarda? Mesela en fazla ikinci sırada bitirmesi, Denizli maçında kaybettiği şampiyonluk, kendi sahasında Galatasaray'a verdiği şampiyonluk, bunun gibi şeylerle bence müthiş izlenir diye yazmış.
2: Bence 3 Temmuz'un belgeseli yapılması lazım.
1: İrfan 25, biz senin adamlığını sevdik, sen onlara aldırma diye bir mesaj gelmiş. Bayern Fenerbahçe'yi birbirine karıştırma, her maçtan sonra hakem 20 sene önce olan şüpheli penaltıyı konuşuyor demiş. Paris Saint Germain dün hiç yapmadığı bir şeyi yaptı, orta blok savunması yaptı, çok da başarılı yaptı aslında diye eklemiş bir dinleyici. Ali Koç şu kadar para verdi, Ali Koç bu kadar para verdi cebinden ama Fenerbahçe'nin 8 milyar vergi borcu var, ne güzelmiş be dünya diye yazıyor. Sayın 25 iyi yayınlar, Aziz Bey Hakan Bey'in listeleri şekillendi mi acaba Emre?
2: Büyük oranda şekillendi, %80 oranda Hakan Safi'nin listeleri şekillendi, artık son şeklini veriyorlar. Sayın Aziz Yıldırım da yönetim kurulu listesini şekillendirdi. O da kısa sürede açıklama yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Şöyle söyleyeceğim. Murat Aşık'ın bir sözünü söyledim. Sen daha yayına gelmemiştin ilk konuşmalarda. Çünkü adaylarla ilgili işte bıraktığın gibi buradayız deyip bir Ebru Gündeş şarkısı gibi işte Aziz Yıldırım'la alakalı düşünenler. Ama diğer taraftan Aziz Bey başkan adaylığını açıklamadan Sayın Mehmet Ali Aydınlar, Sayın Hakan Safi ve Sayın Barış Göktürk'ün seçimde olması konuşulurken o listelere giren isimlerin hiçbir çekinceleri yoktu kimseden. Yani bu listeye girersem Hakan Bey böyle düşünür, Barış Bey şöyle düşünür ya da Mehmet Ali Bey böyle düşünür falan gibi yorumlar yoktu ama Aziz Bey gelince Aziz Bey'e karşı da başka bir listede olmak biraz sıkıntılı olur diye düşünüp geriye çekilme ihtimali olan insanlar var dedi Murat Aşık. Sıcak bakar mısın buna?
2: Ha, olabilir.
1: Listeler o yüzden değişebilir. Çünkü Aziz Bey'in ağırlığını kulüpte başka bir isimle kıyaslayamam dedi. Yok. Çünkü efsane başkandır dedi yani.
2: Efsane başkandır.
1: O yüzden kimse karşısında olmak istemez dedi.
2: Yani bunu mesela şey döneminde de diye getir mesela.
1: Bu Aziz Bey tavır alır kısmından mı çekince? Senin ne işin var orada falan gibi bir tavır mı alır? Alabilir. O yapı da var çünkü. Sen bana karşı mı geldin falan gibi de yorumlayabilir. En gördüğü ilk yerde lafı koyar ya çünkü.
2: Şöyle söyleyeyim. Birleştirici bir söylemle Sayın Aziz Yıldırım çıktı. Açıklamasında da birleştirici tüm camiaya birleşme çağrısı yaptı. Dolayısıyla o nedenle bence Aziz Yıldırım'ın karşısında olmak istemeyeceklerdir. Yani bu birleşme çağrısına ki Fenerbahçe'nin en önemli başkanlarından bir tanesi, efsane başkanlarından bir tanesinin birleşme çağrısına rağmen onun o bu birleşme çağrısına cevap vermeyip karşısında aday olarak olmak istemeyecekleri için bunu düşünmüşlerdir diye düşünüyorum ben. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım hem Barış Göktürk'e hem Hakan Safi'ye de

0: birleşme çağrısı yaptı. Mesela eğer Sayın Hakan Safi de birleşme çağrısını kabul etmiş olsaydı, onun yönetiminden de, yönetim kurumunda yer alan isimlerden de bazıları Sayın Aziz Yıldırım'ın listesine girmiş olacaktı. Zaten o şunu söylüyordu, yüksek, daha önceki yaptığı açıklamada şöyle söylemişti: gelen yönetim aynı zamanda hükümet, devletin de, yani hükümetin de saygı duyacağı bir yönetim olması lazım demişti. Yani öyle bir liste kurmak istiyor. Yani camianın tüm ocu bucu değil, tüm camiayı birleştiren, her görüşten insanın yer aldığı bir yönetim kurulu oluşturmak istiyor.
1: Peki, biraz bilinmedik şeyler merak ediyorlar. İşte tamam, Aykut Bey de gelecek, onu da duyduk. İşte tamam, Sayın Göktürk çekildi, onu da duyduk. Hakan Bey ısrarcı. İşte ne olarak etkili? Mesela Hakan Bey genel kurul üyelerini nasıl etkileyebilir? Yeni bir oluşum, değil mi? En önemli donelerden bir tanesi. Bir de yapabileceği transfer mi? Tabii. Ama şeyi evet, düşünen olur mu? Bu kadar borcu nasıl kapatacağız? Ne kadar gelir elde edebilirsin? Kasa kolaylığı sağlama durumu. Çünkü bir zengin başkan beklentisi mi biraz ön plana çıkıyor?
0: Vallahi bence doğru yönetim olması lazım. Sadece zengin başkanla, yani şimdi sadece zengin başkan olsaydı, yani bir şey de başarı gelseydi, Sayın Ali Koç döneminde gelirdi. Türkiye'nin en zengin insanı. Dolayısıyla aynı zamanda bu başkana, o başkana yardımcı olacak yönetim kurulunda da isimlerin olması gerekiyor. Yani güçlü bir yönetim olması lazım. Sadece başkana, sadece başkanın şeyinde değil, tamamen başkanın haricinde de yönetim kurulunda da güçlü isimler olması lazım ki burada başkana yardımcı olması gerekir. Sayın Ali Koç'un son dönemdeki yönetim kurulunda bu isimler vardı. Yani güçlü isimler de vardı. Sayın Ali Koç hem mali anlamda da idari anlamda da güçlü bir yönetim kurulu oluşturmuş son yönetim kurulunda. Belki eğer seçilmiş olsaydı Sayın Çobani'nin sahibini de futbol AŞ'ye alma ihtimali söz konusu. Futbol AŞ'ye alacaktı mesela.
1: Şimdi
0: futbol AŞ'de de
1: hep böyle, böyle Okan Hoca onu atlattı gibi gözüküyor. Dördüncü şampiyonluğu da neredeyse alınca hep böyle arkada bir Fatih Terim tehdidi gibi hep unsur ön plana çıkartılıyordu. Aziz Bey de sürekli bir tehdit olarak mı durur katılmazsa ya da işte kazanamazsa diyeyim? Demokrasinin kılıcı gibi derler yani böyle.
0: Yok yani, o da eleştirirler. Yani bu yanlış gördüğü şeyleri yine söylemeye devam eder. Yani Fenerbahçe'nin, zaten Fenerbahçe'deki en önemli eksik eleştiri kültürünün olmaması. Yani şimdi Galatasaray'ın Yüksek Divan Kurulu'nu toplantısını, Galatasaray'ın Yüksek Divan Kurulu toplantısını izliyorsun. Galatasaray 3 sene üst üste şampiyon olmuş. Yani çıkıp orada kongreleri, yönetimi sert bir şekilde eleştirebiliyor. Fenerbahçe'de ise özellikle Yüksek Divan Kurulu toplantılarında son zamanda da eleştiri kültürü ortadan kalktı. Kürsüye kim çıkarsa alkışlıyor. Yani kimse de şeyi sormadı mesela son Yüksek Divan Kurulu toplantısında. Ya kardeşim siz tamam devrası transfer dönemi geçtiğiniz zaman, devrası transfer döneminde neden bu kadar para harcadınız? Veya bu kadar para harcamanıza rağmen neden 3 forveti gönderdiniz? Yani bir tanesi çıkıp da Yüksek Divan Kurulu'nda bunu eleştirmedi. Yani bununla ilgili yönetime soru sormadı. Veya göreve gelirken farklı şekilde söz vermiştiniz, neden Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıllardaki gelirlerini kullandınız diye sormadı. Bunları sorması gerekirdi. Orada farklı şeyler konuşuyor. Orada çıkıp Galatasaray'la ilgili konuşmalar yapılıyor. İşte diyelim ki başka sorunlarla ilgili konuşma yapılıyor. Ama kulübün sorunlarının da detaylı bir şekilde orada irdelenmesi, masaya yatırılması gerekir. Borç konusunu masaya yatırılması gerekir. Vergi borcu varsa vergi borcunun konusunu masaya yatırılması gerekir. Gerekirse amatör şubelere harcanan rakamların vasıya yatırması gerekirse, yeniden değerlendirmek gerekirse o değerlendirmelerin ilk adımlarının orada yapılması gerekir. Eleştirilerin yapılması gerekir. Yönetimin de o eleştiriler karşısında yönetim kurulunda cevap vermesi gerekir bu eleştirilere.
1: Evet. Peki biraz ironi yapan Aziz Bey'in diğer branşlarla ilgili tavrı ne olur?
0: Ya yine ben şey olacağını düşünmüyorum. Yani
1: basketboldaki başarılar devam eder.
0: Basketbol devam eder.
1: Sistem bozulmaz.
0: Sistem şey yapmaz. Yani sonuçta Sayın Aziz Yıldırım amatör branşların bu noktaya gelmesindeki en önemli etken Sayın Aziz Yıldırım. Amatör branşlarda Sayın Aziz Yıldırım göreve geldiğinde 1998 yılında ne basketbolda ne kadın basketbolda ne de diğer branşlarda çok fazla şey yoktu. Ama hepsinde çok ciddi bir şekilde başarı elde etmeye başladı Fenerbahçe.
1: Burada kadın voleybolda tabii.
0: Kadın voleybolda. Tabii şimdi
1: peki şöyle bir şey söyleyeceğim sana.
0: Oradan görevlendirmeler yapacaktır.
1: Aziz Bey mi her şeyle ilgilenme durumu var? Yoksa o branşlara mesela basketbolda şöyle bir söz söyleniyordu. Ali Bey ve Saadettin Bey zamanında
0: Ömer
1: da.
0: Ömer Onan'ın listesinde olmasını bekliyorum. Sayın Aziz Yıldırım 2024'te de listedeydi. Sayın Ömer Onan listede olursa büyük ihtimalle basketbol şubede Sayın Ömer Onan ilgilenir. Zaten orada
1: bir ara Sertaç Komsoğlu vardı tabii, Aziz şöyle, Ali Bey döneminde.
0: Sayın Mahmut Uslu da zaten yönetim kurulu listesinde olacaktır. Sayın Mahmut Uslu da biliyorsun basketboldan gelen, basketbolu iyi bilen bir isim.
1: Yok hani yönetim çok ilgilenmiyor diye diğer branşlarda başarı geliyor diye bir konuşma yapılıyordu ya.
0: Yok, Sayın Aziz Yıldırım bizzat ilgileniyordu.
1: Aziz Bey döneminden bahsetmiyorum. Ali Bey ve aynı zamanda şeyle alakalı Saadettin Bey'in de son dönemleri diye.
0: Mesela Sayın Aziz Yıldırım şunu net biliyorum. Mesela Obradoviç konusunda hani Obradoviç istifa etmişti. Baskonya maçı mı neydi? Çok fark yemişti. Orada istifa kararı alıyor. Sayın Aziz Yıldırım hemen devreye giriyor. O zaman Sayın Ozan Balaban yönetici. Diyor ki hiçbir şey yapma, hemen hocaya söyle. İstanbul'a gelince görüşeceğiz diye. İstanbul'a geliyor. Otele gidiyor. Otelde görüşmeler yapıyor. Ve diyor ki o görüşmede istediğin oyuncuyu gönderebilirsin. İstediğin oyuncuyu alıyoruz. Seninle de sözleşme yeniliyoruz diyor. Ve Fenerbahçe o sezon biliyorsun Rus takımlarının olduğu bir denklemde Euroleague şampiyonu oldu. Aslında o zamanki Euroleague şampiyonu çok daha değerli. Niye? Çünkü Rus takımları vardı. CSKA Moskova vardı mesela. Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğu da hakemler tarafından çalınmıştı CSKA Moskova'ya karşı.
1: Şeyi unutamıyorum ya, bir ara otobüsün en arka koltuğunda Ekbe Yudoh'la mı konuşuyordu? Sen kaç lira alıyorsun falan diye mi konuşuyordu Aziz Bey? Hatırlıyor musun onu? Ekbe Yudoh NBA'ye mi gidiyordu? Başka takıma mı gidiyordu? Fenerbahçe'deyken yani efsane oyunculardan bir tanesiydi, izlemek çok farklı tabii. Basketbol takip edenler bilirler. Fenerbahçe'nin bu sene övünce şey belli oldu. Bizim başkanlık seçimimiz Galatasaray'ın şampiyonundan daha çok konuşuluyor. O mu yani diye demiş dinleyenimiz. Osimhen'in arabası ne oldu abi diye yazmışlar. Fenerbahçe'ye borç ödeyen başkan lazım. Borç yapan değil diye yazmış. Paralı başkan ararsanız kimse eleştirmez İrfan Bey. Biliyorsunuz değil mi demiş. Dodo abi sen bir Galatasaraylı olarak, ben bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Aykut Kocaman'ı sportif direktör olarak, İsmail Kartal'ı teknik direktör olarak getiririm. Gökhan Gönlü'yü de yardımcı olarak getirirdim. İyi olmaz mı demiş. Fikirler üretiliyor.
0: Vallahi.
1: Yani o demin az önce bahsettiğin oluşumdan bir farkı yok. Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Volkan Demirel üçgeni, yani bunu beğenenler diğerine Bermuda şeytan üçgeni diyebilir. Diğerini isteyenler buna Bermuda şeytan üçgeni diyebilir. Öyle bir durum var çünkü. Ya biraz kabul etmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin o döneme girmesi gerekiyor. O hale, o ruh haline bürünmesi gerekiyor.
0: Valla bölünmüşlükten Fenerbahçe'nin uzaklaşması lazım. Yine birbirlik ve birbirine beraber olması gerekir ama çok da bu olmayacak gibi gözüküyor. Yani. Ama bu neyle, nasıl sonuç sağlanır? Gelen yönetim başarılı olur, şampiyonluğa ulaşır. Ondan sonra bu şeyi tamamen ortadan kaldırır. Mesela eski yöneticilerden bir tanesinin attığı bir tweet var. Yani Sayın Aziz Yıldırım için. Yani kabul edilemez bir tweet mesela. Ben bunu kesinlikle kabul edemeyecek bir tweet.
1: Ne o?
0: Yani sayın eski yöneticilerden bir planlı.
1: Heyle başlayan.
0: Yok, sayın Alper Pirşen'in mesela paylaştığı bir tweet var. Kabul edilemeyecek bir tweet. Fenerbahçe ego tatmini için iade itibar kovalanacak. Kendi malına bir şirketi görülecek bir mecra değildir. Bunu Aziz Yıldırım'a söyleyemezsin yani mesela. Yani bunu Aziz Yıldırım için söylenecek en son sözdür. Yani en son kişi olur. Bu kişi Fenerbahçe için hapis yapmış bir insandan bahsediyoruz.
1: Aziz Yıldırım tekrar Arda Turan'a teklif götürür mü?
0: Yok, götürmez.
1: Doğan bahsettiğin üçgen şöyle olabilir mi? Sağ sol geri, sağ sol geri şeklinde olabilir mi demiş. İyi yayınlar. Radyoyu yeni açtım. Aziz Yıldırım'ın seçilmesi durumunda Aykut Kocaman'ın teknik direktör olacağı doğru mu? İrfan Bey'e sorar mısınız demiş. Radyoyu yeni açtığı için sordum bu soruyu. Federasyonla ilişkiler nasıl olur? Vallahi. Mesela Galatasaray'ın askıya aldığı iletişimle ilgili, ilişkiyle ilgili Aziz Bey'in Galatasaray'ın yanındayım tavrı ortaya çıkar mı öyle bir şey? Galatasaray'a mesela yakınlığıyla mı ön plana çıkar, yoksa eleştirisel olarak bir şey Galatasaray'a gelir gelmez?
0: Galatasaray'da hiçbir şekilde yakınlığıyla ön plana çıkmaz Sayın Aziz Yıldırım, onu söyleyeyim.
1: Ben sonuçta 6-0'lık galibiyetin başkanıyım diyerek.
0: Abi şöyle söyleyeyim, o hiçbir zaman çıkmaz. Biliyorsun onun söylemleri de vardır. Sayın Galatasaray yönetimiyle ilgili, Sayın Dursun Özbek'le ilgili de biliyorsun söylemleri vardı. Hatta gündem bile olmuştu. Hala da konuşuluyor. Dolayısıyla hani o şey olmaz ama federasyonda da gerekli zamanda gerekli açıklamalar yapılır. Yeri geldiği zaman tepki gösterecekse tepki gösterilir. Sayın Aziz Yıldırım yönetiminde bunlar yapılmıştı zamanda.
1: İrfan 55 yazdıkları zannettim. İrfan ben 55 yaşındayım
0: bak, mesela,
1: yazmış.
0: Bak, mesela işte. Şöyle var mesela. Hı. Şimdi bazıları hep algı yapıyor. Mesela Aziz Yıldırım başkanlık yaptığı 20 yıl boyunca sadece 6 kez şampiyonluk kazanabildiğini. Yani sanki burada sanki diğer 14 şampiyonun hepsini Galatasaray kazanmış gibi bir algı yapılıyor. Yani 3 Temmuz kumpasından önce Fenerbahçe 5, Galatasaray 5 olmak üzere şampiyonluk sayıları tamamen eşit. Bak sayılar tamamen
1: ne
0: eşit.
1: Ne oldu sondan sonra oldu.
0: Tabii. Ayrıca Fenerbahçe o dönemde Galatasaray'dan 3 Temmuz öncesi mali olarak çok önde ve Anelkalar, Davidler, Roberto Carlos'lar, Kezmanlar, Ortega, Baliş, Apiah, Niyak gibi isimleri transfer etti.
1: Bu eleştirilerden sonra Mehmet Ali Aydınlar'ın çok üzüldüğü doğru mudur?
0: Üzülmesi normaldir. Ama yıpratıcı, yani yıpratılacaktı 3 Temmuz süreciyle ilgili. Aslında o süreçle ilgili soru ilk adaylığını açıkladı. Yani adaylığın, aday hocanın söylediği şeyden itibaren videolar yayınlanmaya başlanmıştı. Zaten TFF başkanlığı döneminde ismi çok fazla yıprandı. Şimdi Fenerbahçe başkanı olacaktı. Bu videolar tekrar gündeme gelecekti. Yine yıpranacaktı. Belki de o süreci tekrar yaşamak istemediğini düşünüyorum ben Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ı.
1: Peki içimden sormak istediğim en önemli soruyu soruyorum.
0: Bir daha şöyle söyleyeyim. 1998 yılından Aziz Yıldırım'ın başkanlığa veda ettiği 2018 yılına kadar ise toplamda Galatasaray'ın 8 Fenerbahçe'nin 6 şampiyonluğu var. Ama ondan sonraki süreçte 2018'de 2026'ya kadar Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu var? Onu da göz ardı ödülmek lazım.
2: Şöyle söylüyorum. Bir ihtimal olarak,
1: pardon mikrofonumu kapattım. Bir ihtimal olarak soruyorum. Dışarıdan gözlemlemiş biri olarak, camiayı senin kadar yakından takip edemedim ama hayatım boyunca en fazla genel kurula gitmiş olduğum takım Fenerbahçe. Onu da söyleyeyim. Hani Beşiktaş'ta bile bu kadar gitmedim bu takımıma rağmen diye söylüyorum.
0: Çünkü aslında Fenerbahçe'de şey var ama düşünün, iki başkan vardı şimdi önceden. Aziz Yıldırım, sonra 20 yıl, sonra 8 yıl Ali Koç. Ben 5 yıl başladım, Aziz Yıldırım vardı.
1: Evet.
0: Sonra Aziz Yıldırım, sonra 8 yıl Ali Koç, 7 yıl Ali Koç. Sonra Saadettin Saran. Şimdi evet. şimdi yeni başkan. Ama 2020'de başkan
1: Mali olabilir. Genel Kurul, Divan Kurulu, bilmem ne kurulu sürekli olarak son dönemlerde o kadar çok Fenerbahçe'yi yakından takip etmek zorunda kaldık ki, çünkü sürekli bir seçim ya da başka bir olaya evriliyordu konu. Ama şu gerçeği de söylemekten çekinmeyeceğim. Biraz kişiselleşmiş bir problem haline gelmişti Aziz Bey ve Ali Bey arasındaki problem. Doğru mudur?
0: Evet.
1: Ali Bey'in ne olursa olsun, Barış Bey de gelse, Hakan Bey de olsa ya da Sayın Mehmet Ali Aydınlar da olsa maddi anlamda desteğini sürdürebileceğini düşünebilirim ama Aziz Bey yönetimi gelirse Ali Bey'in sponsorluklarla ilgili bir tavrı olur mu?
0: Şu anda imzalar atıldı biliyorsun. Yani Otokoç'ta Fenerbahçe sponsorluk imzasını attı. Sonuçta şu anda sözleşmede devam eden şeyler var ama sözleşmesi bittikten sonra devam eder mi? O bir soru işareti.
1: Senin gibi yani, evet, bunu düşünmekte haklısın mı diyorsun?
0: Evet düşünmekte haklısın, yani soru işareti olur.
1: Yani orada biraz kişiselleşir mi konu diye düşünüyorum.
0: Söz herhalde konusu... Zaten Beko'nun herhalde bir Ülker olacaktı zaten yeni sezonda diye biliyorum ben Fenerbahçe'nin şeyi. Yani Beko.
1: Valla
0: yani,
1: bu arada hep Ali Bey ve sponsorlukları konuşuluyor da herhalde kim gelirse gelsin başkan ya da yönetim ne kadar değişti de değilsin. Murat Bey'in tavrı değişmiyor Fenerbahçe'yle ilgili.
0: Ya zaten Murat Ülker mesela hep oğlunu Yahya Ülker her kim başkan adayı olursa listesini almayı istiyor ama o da tabii hiçbir zaman birisinin listesine girip onu destekler pozisyonunda
1: görmek, bunu Aziz Bey başarır mı?
0: Görmek istemiyor. Ama benim aldığım bilgiler hem Murat Ülken hem Ferit Şahin'in Sayın Aziz Yıldırım'a desteklediği yönünde. Ama bunu yönetim kuruluna girer girmez onu bilmiyorum ama Murat Ülker ve Ferit Şahin'in desteği Sayın Aziz Yıldırım'a diye biliyorum ben.
1: Peki, yani çok fazla soru da var. Yeni açan dinleyicilerimiz oluyor. Bizim konuştuğumuz konularla alakalı çok fazla şey yapılıyor. Aynı tekrara düşmek gibi oluyor. Sorular çok konuştuk. Mbappe istenmeyen oyuncu oldu. 10 milyon oy kullanıldı. Seneye kiralık Galatasaray hayali çık aklımdan lütfen diye yazılmış. Böyle bir yıldız ismi var mı acaba? Yaz teklif etmiş midir babasına bunu al diye diye. Aziz Başkan Icardi'yi getirir mi diye sormuşlar.
0: Yok canım. Icardi'ye o kadar rahat davranamaz öyle başladı, öyle söyleyeyim sana.
1: Kaleci?
0: Ya şimdi herkes Ederson'u gidecek gidecek diyor da daha 2 yıllık sözleşmesi var. Ama mutlaka bir değerlendirme yapacaktır. Şu anda şöyle söyleyeyim. Şu andaki
1: Berke'nin geleceği çok fazla konuşulmuyor mu?
0: Bazen bilmiyorum. Onu hem gelecek teknik yetmeliler hem de şu anda oyuncularla ilgili gerekli değerlendirmeler
1: yapılıyor. Bir geçmişi var mı Aykut Hoca'nın
0: Berke'yle? Sayın Barış Göktürk şunu demişti. Biz oyuncularla ilgili rapor hazırladık. 17 oyuncuyla yollarımızı ayıracağız demişti. Şimdi Sayın Barış Göktürk Sayın Aziz Yıldırım'ın listesine girdi. Dolayısıyla kulüp takımla ilgili raporu kendisine sunacaktır. Yani onda Sayın Aziz Yıldırım, ama son kararı verecek olan Sayın Aziz Yıldırım'dır.
1: Aykut Kocaman'ın futbolu Mourinho'yu aratır diye hemen o senin algı diye bahsetmiş olduğun konunun ortadan kalkması için kaç haftanın geçmesi gerekiyor? Eğer mevcut bir yönetim, Aziz Bey yönetimi gelir ve Aykut Hoca'yla da başlanırsa. Mesela bu kadroya takviye olarak 3 futbolcu yeterli olur mu Aykut Kocaman için? Yani bunun kararları mutlaka hoca tarafından verilecektir de.
0: Ya ben şöyle söyleyeyim, yani insanlar bir görsün Fenerbahçe'yi. Yani daha Aykut Hoca gelmeden, hani ya şimdi bakıyorsun 2010-2011 sezonunda 17-16'da yapmış bir takımdan bahsediyoruz. Yani o süreçte sadece bir şampiyonluğu kaybettiği bir sezonda da yanılmıyorsam ikinci yarıda sadece
1: bir... Fenerbahçe taraftarı bunu söylüyor da şöyle demesi gerekmiyor mu abi? Ne kadar yılgın, ne kadar sıkıcı, şimdi, ne kadar golsüz de olsa şampiyon yapacaksa gelsin abi demez
0: bir,
1: mi
0: yani? Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bunu söyleyenlere bakıyorsun. Tedesco gittiği için ah vah diyorlar mesela. Tedesco'lu Fenerbahçe'de kaç tane maçı Fenerbahçe çok üstün bir şekilde oynadı? Söyleyebiliyor musun? Parmakların...
1: Bir Kayseri maçı mı vardı, öyle bir şey mi galiba? Yani en son Başakşehir maçı Tedesco'suz zaten düşün. O kadar şeydi.
0: Yani birçok maçı ilk yarı...
1: Murat Zeki Göl'e kalsaydı daha fazla gol atardık falan diye düşünen de söyle
0: bak. İlk yarıyı tamamen boşa geçiren Fenerbahçe vardı. Yani şimdi bakıyorsun Fenerbahçe Aykut Kocaman kötü futbol oynattı diye eleştirenler Tedesco kalsın diye şey yapıyorlar. Bir de diyorlar ki hani Tedesco ne var ki elindeki mevcut kadroyu işte... kendi kadrosu değildi. Kadro hoşlama transfer yapamadı. İşte forvet yoktu. Ya o zaman da sen kendinle çalışıyorsun. Aykut Hocam'ın daha önce kaybettiği maçları dile getiriyorsun. Ha, orada mesela altyapıdan bir oyuncu oynattığını mesela görmezden geliyorsun. Şimdi bunları söyleyince de diyorlar ki Aykut Hocam'ın savunuyorsun. Hayır, gerçekleri söylüyoruz biz. Yani çıkıp bir tane yorumcunun veya YouTube yayında yorum yapan birisinin çıkıp Hayat Kocaman'la ilgili yorum yapması, ya bir de hayır şöyle bir, benim tahammül edemediğim nokta şu. İşte ben başkan adayıyla görüştüm. İşte Aykut Kocaman'la gelirse yanlış yaparsınız abi. Ya, yani bir tek başkan adayının da yani orada sonra da Aziz Yıldırım'ın listesine gidip ya başkan adayının o dinleyeceğini de düşünmüyorum. Zaten son kararı Aziz Yıldırım verecek yani. Şimdi Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la çalışma kararı verdikten sonra ne olacak? Kim karşı çıkacak ondan?
1: Ne demişler? Bir dakika. Bulancak amatöre düşüyor diye hiç konuşmayan İrfan'a şunu sormak istiyorum.
0: Evet, konuş şey yaptı ya.
1: Sergen Yalçın'ın bırakma ihtimali en çok İrfan 25'i üzer. Çünkü en beğendiği oyuncu Cengiz Fenerbahçe'ye geri dönecektir.
0: Mümkünse bonservisiyle alsınlar.
1: Ay, güldürdü beni ya.
0: Bonservisiyle alsın ya Beşiktaş.
1: Vallahi destansı 120. yıl için birleşelim çağrısı yapan Sayın Aziz Yıldırım'ın artık bundan sonraki süreçte neler yapabileceğini

0: ve biraz da tabii ki vaatlerini göreceğiz. Buna karşılık karşısında duran Hakan Bey'in her şeye rağmen adaylıktan çekilmeyişi, o olsa bile deyip zaten seçime girmesi, ne kadar da diğer adaylardan biri Barış Bey'in çekildikten sonra Hakan Bey'e de bu mesajı göndermiş olmasına rağmen duruşunu bozmayışı bir kesim için gerçekten etkili olacaktır. Yani Sayın Aziz Yıldırım için seçim çantada keklik değil gibi gözüküyor.
1: Sayın Hakan Safi çok ciddi bir aday.
0: Yani
1: Çok
0: bir de Ali
1: ciddi,
0: Bey'in oylarını da tepki anlamında alırsa.
1: çok ciddi bir aday, çok ciddi bir şekilde hazırlanıyor ve
0: Ya
1: yöntem.
0: 22 bin genel kurul üyesi katılsa, 25 bin diyelim. Hakan Bey'in en azından 8-9 binini söylesem katılır mısın bana?
1: Olur yani o kadar tabii. Çünkü Hakan Bey dediğim gibi çok ciddi şekilde hazırlanıyor. Yani yönetim kurulu listesinde önemli ölçüde oluşturdu. Yönetim kurulunda da önemli isimlerin yer almasını bekliyoruz. Ve Sayın Ali Koç yönetiminde de sadece yönetim kurulu üyesi olmasına rağmen mali anlamda çok önemli katkılar sağladı. Sadece herkes Kerem transferini diyor ama sadece Kerem transferinde değil, diğer futbolcuların bonservis ödemelerinde, kulübün nakit ihtiyacı olduğu dönemde kasa kolaylığı
0: Bu
1: sağlayamayacağız.
0: arada Hakan Bey Fenerbahçe'nin başına gelirse başka takımlara verilen reklamlar çekilir mi? Destek anlamında çünkü var.
1: Kocaeli var mesela.
0: Var.
1: Esenler Aruga sponsor.
0: Yani çünkü o şey olmaz mı? Biraz mesela dün tahliye haberi gelmedi mi?
1: Evet.
0: Sayın Murat Bey, Murat Özkoya tahliye edildi galiba değil mi?
1: Evet.
0: Eyüpspor eski başkanı Murat Özkoya ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildiğini hatırlatalım. Mesela orada biraz şey gibi oluyor, arka bahçe muamelesi yapılıyor ya çok fazla.
1: Ya mutlaka orada değerlendirme yapılacaktır. Yani bir kulübün başkanının farklı takıma sponsor olması tartışmaları da beraberinde
0: getirir yani.
1: getirecek. Dolayısıyla yeniden bir değerlendirme yapılacaktır. Tabi oraya harcayacağı sponsor gelir de tamamen Fenerbahçe'ye harcayacak bu sefer.
0: İrfan'ım eklemek istediğin bir şey var mı? Benim söyleyeceklerim bu kadar.
1: Maçla ilgili, takımla ilgili konuşabiliriz.
0: Ne dersin?
1: Mesela Asensio artık en azından 45 dakika oynayabilecek seviyeye geldi. Konyaspor maçında da Asensio kadroda olmasını bekliyoruz. Diğer taraftan kim sakat oyuncularda Şikinyer
0: Alvarez konusunu gündeme getirebilirsin. Tribünlerle olan
1: Şikinyer sakat. O Şikinyer ne sezonu kapattı. Şikinyer kadroda olsa dahi şöyle olur. Takıma destek vermek adına kafilede yer alır. Nene'nin de kasık fıtığı nedeniyle operasyonu olacak. Operasyon olması gündemde. O da operasyon olduğu takdirde belli bir dönem sahalardan uzak kalacak. Alvarez konusu ise Alvarez artık oynayabilecek düzeyde. Aslında Alvarez Galatasaray derbisinde dahi bir yarım saat oynayabilir, 15-20 dakika oynayabilecek pozisyondaydı. Ama oyuncunun zaten artık kendi kiralık oyuncu olduğu için iki maç kaldı artık. Kafasında tamamen Fenerbahçe bitirmiş durumda. Onun düşüncesi Meksika milli takımıyla Dünya Şampiyonası'na gitmek. Aslında sadece antrenmana çıksın. Bence maçta oynatmasına da gerek yok. Zaten cezalı oyuncular da sarı kart cezası olan Guendouzi, Mert Müldür, Arşi Burak da döndü. Dolayısıyla çok fazla ihtiyacı da yok Fenerbahçe'nin. Bence Zeki Murat Gölen'in mesela Başakşehir maçında yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi son dakikada orada Alaaddin var, Kamil Efe Üregen var. Genç altyapıdan oyuncuları oyuna sokmak yerine Alvarez'i oyuna koymasıydı. 2 dakikada sokma. Yani adamı şeye mi hazırlayacağız? Yani biz dünya şampiyonasına milli takıma hani maç konu tamam antrenman eksini gideriyor. Fenerbahçe rahat çalışıyor. De maç kondisyonuna gidersin diye son 2 maçta mı oynatacağız? Ben olsam son 2 maçta kadroya dahi almam. Çünkü 2 maç sonra gidiyor oyuncu. Diğer taraftan cezalı oyuncular dönüyor. Guendouzi dönüyor. Arşi Burak dönüyor. Yani burada Mert Müldür dönüyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin sadece 2 tane sakat oyuncusundan eksik olarak Konya deplasmanına gidecek. Hedef kazanmak. Kazanım en azından lig ikinciliğini son haftaya kadar garantilemek, %100 garantilemek. Diğer taraftan da halen matematiksel olarak da şampiyon şansı devam ettiği için
0: şöyle bir soru var. Bunu sen daha iyi yakından hatırlarsın. Aziz Başkan bundan birkaç yıl önce camianın evlatları dönemi bitmiştir artık söylemiyle. Şimdiki tutumu arasındaki durumu özetlersek bir çelişki olmuyor mu diye sorulmuş.
1: Ya yani şu aşamada şunu söyleyebilirim. Yani camiye dönem bitmişti ama şu aşamada Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Yani net.
0: Aziz Başkan Saç.
1: Hayır şöyle söyleyeyim. Yani
0: bir yıl telefon çalıyor. Başkan Saç.
1: Bir yıl, yani şöyle söyleyeyim. Bir yıllık için gelecek göreve. Yani gelen yönetim, gelen teknik adam bir yıl için gelecek. Dolayısıyla yabancı bir teknik adamın 2027 yılında seçim var. Şimdi sen bir yabancı teknik adamdan anlarsan, bir yıl için bir yabancı teknik adam buraya gelir mi? Gelmez.
0: Gelmez tabii.
1: Gelmez. Ya uzun vadeli bir şey yapmak zorundasın.
0: Gelirse de güzel tazminata gelir.
1: Tabii, uzun vadeli bir sözleşme yapmak tabii zorundasın. Dolayısıyla sen 2027'de diyelim ki şampiyon olamadı. 2027 yılında seçime gitmek zorunda kaldı ve seçimi kaybettin. Gelen yönetim yine senin kendi seçmediği bir teknik adamla çalışmak zorunda kalacak. Aslında Sayın Ali Koç döneminde nasıl Sayın Selahattin Saran Tedesco ile çalışmak zorunda kaldıysa da, gelen yönetimde 2027'de olası bir seçim kaybında gelecek yönetim başka bir teknik adamla çalışmak zorunda kalacak. Ya da tazminatını ödeyip gönderecek. En azından bak Tedesco ile...
0: Tedesco'nun var mı tazminat?
1: 500 bin euroluk sözleşme fesih bedeli vardı sözleşme.
0: 500 milyon euro.
1: 500 bin euro.
0: 500 bin euro.
1: 500 milyon euro.
0: Şey, Mourinho'ya hala ödeniyor mu bir şey?
1: Ödeniyor. Bu ya şeyin daha yeni
0: yani
1: bitti.
0: Sorun bu kadar falan kısmında oraya girmem gerekiyor.
1: Mesut Özil'in ki daha yeni bitti yani, öyle söyleyeyim sana.
0: Oy.
1: Bu sene bitti Mesut Özil'in taksit ödemesi.
0: Mesut Özil'in görev alma ihtimali Mehmet Ali Aydınlar döneminde olsaydı olur muydu? Biraz oraya yakınmış gibi gözüküyordu, o yüzden soruldu hep böyle. Yani, çünkü yan yana gelirdi.
1: Ama şöyle
0: ya biraz tabii o siyaset
1: evet, atıldı artık ya, olmazdı diye düşündüm. O siyasete atıldı yani, bir partinin meclis şeyin yani karar şey meclis, tabii AK Parti'nin şeyinde, o meclisinde diyebiliyorum. Dolayısıyla o yüzden yani olmazdı diye düşündüm.
0: Bir orta saha transferi daha gelir mi diye sormuş bir.
1: Mutlaka gelir, olur. 8 numara transferi. Fred'le yollar ayrılır büyük ihtimalle. Ama Aykut Kocaman yani eğer gelirse tabii hoca karar verecek bunu.
0: Hakan Çalhanoğlu?
1: Vallahi bilmiyorum.
0: Hemen şeye dönmüş, Galatasaray'ın düşündüğünü alırım. Ben Aziz Yıldırım'ım moduna geçilmiş yani. İnsanlar tabii ki biraz geçmişten tecrübeleriyle bazı şeyleri de hatırlatıyorlar.
1: Bak hemen belki borcumuzu hatırlattılar.
0: Ay İrfan, beni öldürüyorsun ya. Kardeşim teşekkür ederim, ağzına yüreğine sağlık. Eksik olma. Ne konuşuruz, ne yaparız? Haftaya, hafta sonunda oynanacak maçlarla ilgili tabii biraz şey yapacağız.
1: Belediyeden mesaj gelmiş, belediye borcum var diye.
0: Yani ne konuşursan onunla ilgili şeyler çıkıyor. Telefonlarda, akıllı telefonlarda böyle bir şey var biliyorsun ya. Oğlum bir şeyden başladık diye. Öyle var. İyi, peki. Teşekkür ediyorum. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Kim ne dedi?
3: Digi Futbol YouTube kanalında Burak Yakut ve Ahmet Konanç gündemi değerlendirdi.
4: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Bugün Ahmet Konanç'la birlikteyiz. Abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Logonuz da çok güzel. Yani Digi Futbol'un ısının içine de futbol. Aydın Cingöz ve ekibine, siz arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hayırlı olsun. İlk canlı yayın mı bu?
4: Evet abi, ilk yayını seninle yapalım dedik. Programın adını da Fener Kritik koyduk. Çok düşündük ne koyalım, güzel, ne koyalım diye. Güzel. Beğendin
5: Fener
4: mi?
5: Kritik. Ne koyarsan koy.
4: Her gün zaten kritik bir gün Fenerbahçe'de. Güzel. Cuma günü yayın yapacaktık. Bugün bir anda Aziz Yıldırım'ın adaylığı oldu. Oraya geçeceğiz ama öncesinde izleyenlerimizden kanalımıza abone olmalarını, yorum evet, yapmalarını videolarımıza ve beğenmelerini rica ediyoruz. Kanalımız gayet iyi gidiyor şu
5: abone
4: anda.
5: Abone olalım. Burada, ben burada da olacağım artık.
4: Evet.
5: Düzenli aralıklarla o aralığı belirleyeceğiz. Güzel bir kanal, güzel bir enerji. İlk canlı yayında bize denk geldi. Az önce de Sayın Aziz Yıldırım başkanlığını açıkladı. Ama o başkanlığını açıklar açıklamaz camiadaki kulisler çok hareketlendi. Ali Koç cephesinde gelişmeler var. Benim yayına girmeden hemen önce yaptığım birkaç telefon görüşmesinden aldığım net mesaj şu: Ali Koç artık 2027'yi beklemiyor. Hemen bu seneki olağanüstü genel kurul için adaylık meselesini Sayın Ali Koç gündemine aldı. Birkaç güne kadar da aday olup olmayacağının kararını verecekmiş. Onun üzerinde biraz gideceğiz. Aziz Yıldırım neleri vaat ediyor? Brezilya taraflarında transfer için şimdiden çalışmalara başlamışlar. Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü Aykut Kocaman mı olacak? %100 değil, onu söyleyeyim. Hakan Safi kesinlikle birleşmiyorum diyor. Yani Aziz Yıldırım'ın üstüne Ali Koç da aday olsa kimseyle birleşmiyorum, yoluma devam ediyorum diyor. Çok güçlü hazırlandım diyor. Ben daha konuşmaya başlamadım diyor. Daha hitap edeceğim, lansman yapacağım, anlatacağım diyor neden bana oy vermeleri gerektiğini. Sayın Barış Göktürk zaten bugün yarın Aziz Yıldırım lehine çekildiğini açıklayacak. Onun da tabii önerileri olacaktır Aziz Bey'e bu birleşmeyle birlikte. Fenerbahçe'de çok sıcak günler bizi bekliyor. Hemen tarihi söyleyelim. Bayramdan önce bir genel kurul tarihi verildi ama araya bayram gireceği için bir hafta değil iki hafta sonrasına, yani 6-7 Haziran'da Fenerbahçe'nin kongresi Burak'cığım yapılacak. 6 Haziran'da konuşmalar, mevcut yönetimi Saadettin Saran'ın mali genel kurulda oylanması, 7 Haziran pazar günde seçim yapılacak. Şu anda görünen Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, ama bir daha söylüyorum, hatta notlarımı şöyle elime alayım.
4: Önce Aziz Yıldırım'ın açıklamasıyla başlayalım mı abi? Yok, devam edelim mi?
5: O zaten büyük oranda konuşuldu. Bizi şu anda izleyenler Aziz Yıldırım'ın açıklamasını okudular, üflediler, her şeyini biliyorlar. Ona geliriz.
4: Tek aday mı girmek istiyorsun?
5: Daha sıcak konuşmayla başlayalım. Bak, daha sıcak tamam. Haberle başlayalım. Onu herkes biliyor. Zaten o bizim cebimizde, konuşuruz, onu değerlendiririz, analiz. Mesela orada 120. yıl vurgusu. Bir yıl için geliyorum diyor.
4: Evet.
5: Ama gerçekten bir yıl için mi geliyor?
4: Şampiyon olursa devam etmek
5: Oraları ister. Yorumlayalım. Şimdi bakın. Aziz Yıldırım niye aday oldu? Mehmet Ali Aydınlar gelmesin diye. Gerçi o çekildi ama sonra kızından ötürü de, yaşananlardan ötürü de adaylığını perçinlemiş. Ama çıkış noktası Mehmet Ali Aydınlar. 3 Temmuz meselesiydi. Mehmet Ali Aydınlar'dı. Mehmet Ali Aydınlar var diye Aziz Yıldırım bu sürece girdi. Aziz Yıldırım var diye de Ali Koç'un adaylık sürecine girmesi an meselesi.
4: Yine bu kısır döngüye mi girecek Fenerbahçe?
5: Allah, kısır döngü olarak mı okuyacağız, yoksa önce bir tespitlerimizi mi yapalım? Oradan mı başlayalım bilmiyorum. Peki benim sana bir sorum var. Mehmet Ali Aydınlar hazırlanıyor başkan adaylığına diye. Aziz Yıldırım hazırlandı. Aydınlar çekilmesine rağmen hazırlığını yapmışken vazgeçmedi. Aday oldu Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım'la Ali Koç'un arasındaki muhabbetleri biliyorsun, yani bir gerilim var.
4: Evet.
5: Kitleler arasında da, kendi içinde kongreleri, taraftarlar arasında da. Aziz Yıldırım aday olduğuna göre de Ali Koç'un adaylığı konuşulmalı. Bunu bir tahmin olarak söylemiyorum. Şu anda Sayın Ali Koç Amerika'da. 3-4 gün önce Avrupa'daydı. Hatta yanına birkaç eski yönetici gitti. İtalya'daydı. Gittiler, görüştüler. Ama o zaman Aziz Yıldırım'ın adaylığı net değildi. Hani Aziz Yıldırım bile aday olacağım demiyordu kendi kendine. Net değildi. Ama bugün aday. Şu anda telefon trafikleri başladı. Amerika'da Sayın Ali Koç birkaç güne geleceğini duydum. Ve Ali Koç'u ikna etmeye çalışıyor. Kendine yakın çevre, eski yöneticiler, belli ileri gelen kongre üyeleri aday ol diye. Çünkü Aziz Yıldırım aday oldu diye. Şimdi bak, son divan değil de bir önceki divan. Hem Aziz Yıldırım'ın hem Ali Koç'un katıldığı divan. Çok sert geçti. Aziz Yıldırım orada Ali Koç'u da eleştirdi. Hatta Ali Koç bacak bacak üstüne attı. Aziz Yıldırım geçerken
4: evet.
5: Ona böyle bir dokundu ama bacağını indirmedi. Ali Koç çok kızdı Aziz Yıldırım'a. Dolayısıyla birbirlerine karşı Ali Başkan başkanken bir ara bir yumuşama oldu. 2-3 kere yemek yediler. Çevresi onları bir araya getirdi ama sonra yine koptular.
4: Özellikle seçim döneminde iyi gibiydiler.
5: Tabii burada büyük bir kulüp içi siyaset var. Onu söyleyeyim yani. Peki Ali Koç aday olursa ne olur? Burada denklem değişir. Ben sana önce Hakan Safi'li, Aziz Yıldırım'lı iki adaylı bir seçim olursa tahminimi söyleyeyim. Kongre matematiğini söyleyeyim. Şimdi bak. Nerede o benim notlarım? İki adaylıdan gideceğim ama, tamam mı?
4: Tamamdır abi.
5: Bak, iki adaylıdan gideceğim. Bayağı not almışım buraya geliyorum diye. Şimdi bir kere kongreye katılım çok olursa kime yarar? Sence kime yarar kongreye katılım çok? Bak, iki aday var ha. Ali Koç'u daha konuşmadık. Ali Koç'u ayrıca anlatacağım.
4: Yani Aziz Yıldırım'ı genelde 10 bin oyu alıyor abi. Ali Koç'un oy verenleri gelirse Hakan Safi'ye verir mi? Hakan Safi de alabilir. Bence az aday olması Aziz Yıldırım'a yarar.
5: Çok kişi gelirse ne olur?
4: Hakan Safi kazanır.
5: Bravo.
4: Bence.
5: Hakan Safi kazanır demeyelim de Hakan Safi'ye yarar diyelim en azından.
4: Evet,
5: tamam
4: olabilir.
5: Yani ona yarar. Gerçi o kazanır noktasına gidiyor. Neden? Çünkü bak, normalde kongreye gelmeyecek kişi geliyorsa ekstradan gelen kişidir. Yani katılım çoğalır. Normalde kongreye gitmeyecek kişi gidiyorsa niye gider? Tepkiye gider. Tepkiye gidecek olanlar da Aziz Yıldırım aday olduğu için, Ali Koç olmadığı için Ali Koç tarafıdır. Onlar da genelde Hakan Safi'ye verir. Yani Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın girdiği bir kongrede katılım artarsa, yani böyle 25-30-35 bin seviyelerine, 30 bin üstüne gelirse bu Hakan Safi'ye yarar. Fakat şu an için söylüyorum ben. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Hakan Safi çekişmesi kafa kafaya. Fakat Ali Koç da aday olursa ne olur? Bak, Ali Koç aday olursa şu olur. Ali Koççular bu kez gelir. Daha önce Saadettin Saran seçiminde büyük oranda Ali Koç kazanacak diye gelmeyen 3-4 bin kişi varmış. Bak şunu, bunu unutma, Ali Koççu olan.
4: 200 oyla mı ne kaybetti?
5: 200 oyla da kaybetti zaten. Ali Koç gelirse, Hakan Safi de çekilmezse, Ali Koç'a oy vermiş ama artık Ali Koç'u şu anda tepkiyle karşılayan bir kesim de var. Onlar Hakan Safi'ye verir. Normalde Ali Koç olmadığı için Hakan Safi'ye verecek olanlar Ali Koç'a geri döner. Ali Koç oylarında bölünme olur. Aziz Yıldırım daha rahat kazanır.
4: Ben de öyle düşünüyorum.
5: Bravo. Bak, Ali Koç, Hakan Safi, Aziz Yıldırım da Aziz Yıldırım kazanır. Bunu söylüyorum. Ya Ali Koç'un girmemesi lazım ya Hakan Safi'nin Ali Koç lehine çekilmesi lazım. Hakan Safi, Aziz Yıldırım seçimi şu anda kafa kafaya. Aziz Yıldırım belki birkaç puan önde olabilir ama kafa kafaya. Bir de ne olacak biliyor musun? Bak, Fenerbahçe'de normalde ciddi bir kararsız seçmen olur. Son bir hafta 10 günde bu oylar dağılır. Mesela geçen seçimi Saadettin Saran'ın kazanmasından ziyade Ali Koç kaybetti. Son 10 gün çok öfkelendi. Kongrede bir parmak sallama olayı oldu. Maalesef Ali Koç'un çevresi, iletişimi onu hep şeyden yönlendirdi. İşte paradan konuşalım bilmem ne. Tezahürat yapıldı, Fenerbahçe kimseye muhtaç değildir diye. Burayı okuyamadı Ali Bey. Bu tepki oyları Aziz Yıldırım'ın 4-5 bin oyuyla beraber Saadettin Saran'a gitti. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Aziz Yıldırım'ın 4-5 bin oyu, kemik oyu bir kere Aziz Yıldırım'a gelecek. Anlatabiliyor muyum? Buradaki matematik çok çok önemli.
4: Peki abi, şimdi Ali Koç'a para üzerinden gitti dedik ya son 10 günde. Hakan Safi de birazcık para üzerinden gidiyor gibi görünüyor. Ya orada neden seçsin ki Hakan Safi'yi?
5: Şöyle ama bak, oy verenler. Hakan Safi'nin şöyle bir avantajı var. Ali Koç 7 yıl boyunca para üzerinden gitti. Verdi de hakikaten.
4: Ama Hakan Safi de oradaydı.
5: Ama başarı elde edemedi. Hakan Safi kulübün hiçbir zaman son karar vericisi olmadı. Yöneticisi oldu. Buna rağmen ciddi paralar da verdi. Hakan Safi'nin şu anda çizdiği profil, verdiği fotoğraflar, network'ünün, ilişkilerinin çok güçlü olduğunu da gösteriyor. Sadece Ankara değil. Bak, Hakan Safi'nin Ali Koç dönemi, Ali Koç'un son yılında Fenerbahçe eskisi kadar hakemler tarafından doğranmadı. Eskisi kadar. Ve onu sağlayan da Hakan Safi'nin Riva ilişkileriydi. Riva'ya Hakan Safi bakıyordu. Sürekli gidip geliyordu. Dolayısıyla Riva tarafı da, Ankara tarafı da kuvvetli. Maddi gücü de ortaya koyuyor. Bir topçu 35 milyon verdi ya sadece Kerem'e. Peyderpey veriyor. Şimdi burada Hakan Safi'nin ne diyeceği önemli. Hoca konusunda, transferler konusunda, stadı büyütme konusunda. Anlatabiliyor muyum? Yalnız buraları tabii...
4: Vaatler önemli.
5: Eski bir kurt Aziz Yıldırım. Kongre'yi Hakan Safi'den iyi bilir yalnız. Konuşmayı iyi bilir. Oyun kurmayı Aziz Yıldırım iyi bilir. Bu oyun kurmalara da, bu kongre siyasetine de Hakan Safi'nin hazırlanması lazım. Yani sadece ben bunu hazırladım, bunu konuşacağım. Belki hitabını da düzeltmiştir. Eleştirildi çünkü. Çıktım bitti değil. Orada kontra sorular gelecek. Televizyona çıktığınızda, sosyal medyadan, kongrede siz çıkana kadar. Mesela buraları Aziz Yıldırım iyi bilir.
4: Yani kongrede çok eleştirilmişti önemli. Hakan Safi'nin konuşması aslında.
5: Nasıl?
4: Kongrede eleştirilmişti Hakan Safi'nin
5: şimdi
4: konuşması.
5: Şimdi oraları tepki düzelteceği çekmiş söyleniyor. Hitabet konusunda bazı çalışmalar yaptığı söyleniyor.
4: Ya burada vaatler önemli abi. Evet. Hani Aziz Yıldırım'ın vaadi, hoca olarak Aykut Kocaman ismi konuşuluyor. Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'a oy mu kazandırır, oy mu kaybettirir?
5: Bak, insanlar yanlış okuyor. Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'a oy kaybettirir diyorlar. Fenerbahçe kongresini bilmiyorlar. Aykut Kocaman'ın da Fenerbahçe kongresinde bir kitlesi var.
4: Ama sadece kongreyle tamam. Ne, başkanlığı seçiyor, hayır, babacığım, başkanlığı alabilirsin ama şöyle. Başkanlığı alabilirsin ama taraftar gelmezse ne yapacaksın stada?
5: Bak, o ayrı bir şey. O ikinci tartışma. Buraya bir gelelim. Yapar iki tane baba transfer. Ben Aykut Kocaman'ı övmek anlamında söylemiyorum. Tespitimi yapayım, sonra yorumumu yapacağım.
4: Tamamdır.
5: Bak, Aykut Kocaman'ın da kongrede bir karşılığı var. Bak, Aykut Kocaman'ın kitlesi var.
4: Kesinlikle.
5: Kongrede. Dolayısıyla Aykut Kocaman konusunda insanlar yanlış okuyor. Oy kaybettirir Aziz Yıldırım'a diyorlar. Yo, ben muhtemelen oy kazandıracak Aykut Kocaman. Bir kere bunu cebinize koyun. Bu gerçeği kabul edin. İki, bana göre yerli olmalı. En kötü yerli en iyi yabancıdan iyidir. Türk futbolunun gerçekleri nedeniyle. Güçlü kadro, güçlü lobicilik ve yönetim yerli hoca ile seni şampiyon yapar. Fenerbahçe bunu başarır.
4: Ama abi
5: ama bir dakika dur, bölme. Ama tamam. Aykut Kocaman mı, İsmail Kartal mı desem ben İsmail Kartal derim. Oynattığı futbol daha güzel, daha sıcak teknik adamla. 6-7 yıl oldu şeyin, Aykut Kocaman en son Başakşehir'i küme düşürüyordu, başkası geldi kurtardı falan, kısa bir dönem çalıştı. Bana göre İsmail Kartal. Fakat ben en kötü yerlinin en iyi yabancıdan iyi olacağını düşündüğüm için, iyi kadro, iyi yönetim, iyi lobicilikle hocanın çok öneminin olmadığını düşündüğüm için, Aykut Kocaman da olsa Aziz Bey'in teknik direktörü, yerli olsa yeter dediğim için, ama iyi kadro, Galatasaray'dan iyi kadro ve güçlü lobicilikle ben tamamım. Bunu söyleyeyim. Yani normal İsmail Kartal gelsin bana göre. Ama Aykut Kocaman da bana göre o kadar üzerinde tepinilecek, eleştiri yapılacak bir şey değil. Ha, kadro vermezsen adama sıkıntı.
4: Ya, İsmail Kartal, hoca adayı İsmail Kartal olursa Az Yıldırım'ın,
5: Hakan onun oyu nasıl olur? İsmail Kartal adaylarından birisi. O da yabancı bakıyor da. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı getirmez. Dedi ya, camianın evlatları muhabbetini bırakalım diye İsmail Kartal'ı eleştirdi yani bir gün. Ali Koç İsmail, evet. Kartal'ı. İsmail Kartal'ı getirmez o.
4: Aykut Kocaman harici bir hoca adayı var mı Aziz Yıldırım'ın?
5: Onların da yabancı hocalarla temasta olduğunu biliyorum. Ama Aykut Kocaman mı İsmail Kartal mı noktasında, İsmail Kartal diyen ben, Aziz Yıldırım onunla çalışmayacağı için ben Aykut Kocaman'a da okeyim. Ben yerliye okeyim. Abicim, Türk futbolunun gerçekleri var. Yerli hoca, eğer şampiyon olmak istiyorsan Avrupa'yı biraz öteleyeceksin. Sakat makat, yorgunluk vermeyeceksin. Güçlü kadro kuracaksın. Yalnız şunu söyleyeyim. Bak, gelecek başkan Hakan Safi aday olursa, Ali Koç, Aziz Yıldırım, geldiği gün kulübün kasasına minimum 50 milyon euro kasa kolaylığı yapması lazım. Niye? Kiralıktan gelecek yerli yabancı 12 futbolcu. Oldun 35-36 kişi. Kontenjanı açman lazım. Bunları göndermen lazım. Bunların maaşları 2-3 yılda yükseldi. Aziz Yıldırım döneminden daha yüksek maaş skalası var Fenerbahçe'nin. 160-170 milyon euro yıllık. O zamanlar 45-50 milyon euroydu. Anlatabiliyor muyum? Bunları gönderdiğin zaman bunlar paralarını isteyecek. Gidecek kulüp bu paraları vermeyecek. Cebinden vereceksin. Yani sen transfer yaparken değil, önce kadroyu boşaltmak için, transfer yapabilmek için, bir boşluk yaratmak için adam gönderirken para harcayacaksın. İşte Mehmet Ali Aydınlar Şansal Büyükaya demiş. Sadece gönderilecek futbolcular için 70 milyon euro lazım. Adam gönderirken para lazım olur mu? Adamdan para kazanman lazım değil mi? Hayır, o kadar yüksek ki maaşlar. Cebinden vereceğim, bir kısmını göndereceğim.
4: Ve süresi de yok Fenerbahçe'nin bunun,
5: evet,
4: için.
5: Evet, çok dar zaman, takvimi konuşmaya gerek yok. Dünya Kupası o bu falan. Çok dar. İkinci ön elemeden başlayacaksın. 21 Temmuz'da maçım var. 21 Haziran'da sezon açman lazım. E zaten 7 Haziran'da kongre var. 8 Haziran'da ertesi gün hadi diyelim yönetim devraldı. Kaç gün kaldı abi? 15 günü falan kalıyor ya yeni yönetimin sezon açılışı için. Sezon açılışına belki birçok transfer yetişmeyecek. 21'inde maç var. O yüzden ben diyorum ki, bir de bak, bu ön elemeler Fenerbahçe'yi çok yıpratır. Bu ön elemelerde falan çok taraftar baskı kurmasın. Bu sene 120. yıl sezonu. Taraftar lige baskı kursun. Hani mesela ikinci ön elemede elendin, üçüncü ön elemede elendin ya da gittin playoff'da elendin. Boş ver abi, elendiysen kurmayın baskı.
4: Abi kötüsü de geçip tam finalde elenirse.
5: Ya işte en kötüsü o kötüsü. Fenerbahçe için. Bu sene bak, bu sene 120. yıl. Bak, Fenerbahçe kendi 100. yılında şampiyon oldu. Galatasaray'ın 100. yılında da şampiyon oldu. Tamam mı? Şimdi bu 120. yıl. 100. yıl değil ama 120. yıl yine özel bir yıldır, onun katları. Burada Galatasaray olmamalı, Fenerbahçe olmalı. 8 Haziran sabahı Fenerbahçe'nin o gün başkanı kimse, Fenerbahçe camiası arkasında dimdik durmalı. Bak, buradan bir şey söylüyorum. Bunu Sayın Aziz Yıldırım da zaman zaman söylüyor. Doğru söylüyor. Bak, ki ben ne kadar ateşli bir Fenerbahçeliyim biliyorsun.
4: Evet, ama bugün sakinsin bir tık.
5: Yok, sakin değilim. İçim yanıyor. Abi hissediyorum 120. yılda şampiyonluk gelecek. Ben ne kadar ateşli bir Fenerbahçeliyim biliyorsun değil mi? Buna evet, rağmen abi, kabul ediyorum ve Aziz Yıldırım'a hak vererek şunu söylüyorum. Çünkü o da buna benzer şeyler söylüyor. Eğer Fenerbahçe bu iç siyasetini, yok Fenerbahçe şöyledir böyledir deyip Fenerbahçe'yi yalnızlaştıranları artık susturmaz, bir bütünlük, sonuç odaklılık, pragmatizm ortaya koymazsa, Ankara ise Ankara, Riva ise Riva, lobisini güçlü tutup pragmatist bir düşünceyle şampiyonluk odaklı, sonuç odaklı bir döneme geçmezse Fenerbahçe, tamam mı, sadece futbola, sonuca odaklanmazsa, böyle 10 yılda bir tane şampiyonluk alan, bundan 20 yıl sonra yeni nesle, çocuklara hitap edemeyen bir kulüp haline gelir. Sıradanlık kelimesini Fenerbahçe'ye ne kalbim ne beynim yakıştıramıyor ama sıradan bir kulüp olur.
4: Aziz Yıldırım'ın en büyük mottosu şu an o. Çocuklar
5: onu anlatıyor.
4: Ağlıyor.
5: Çocuklar ağlamasın, kötüye gidiyoruz. Şimdi geçen gün divanda Aziz Yıldırım ne dedi? Bak bu aslında kötü bir örnek. Rakibi orada şey yapıyorsun. Bir tane arkadaşın Feneryum'dan forma almış çocuğuna, kızına.
4: Evet,
5: Osimhen. Kız demiş ki 45 numara koy. 45 ne? Osimhen'in forması. 45. Fenerbahçe formasını, Osimhen'in numarasını istemiş. Çocuklar etkileniyor. Bunu Aziz Yıldırım anlattı. Yalnız orada da Hakan Safi seslendi kürsüye. Kızdı Aziz Yıldırım'a. Burada Galatasaray'ı övme diye. Yani Aziz Yıldırım'da da Hakan Safi'de de Aziz Yıldırım gibi bir şey var. Böyle bir gider yapma durumu var yani.
4: Abi orada da yani haklı değil mi Aziz Yıldırım? Senin forvetin yokken Osimhen var adamda. Gayet normal yani. Peki abi.
5: Bunu anlatıyorum ben de. Ben de ona hak veriyorum burada.
4: Hani bunu söyleyince ya sen Fenerbahçeli değilsin. Böyle bir sonuç çıkaramayız bundan. Peki abi şeyi sorayım. Lobisi en güçlü aday kim sence? Hakan Safi, Aziz Yıldırım. Hem TFF, Ankara ilişkileri olsun.
5: Şimdi Aziz Yıldırım'ın bu lobiciliği iyi bildiğini biliyoruz. Son yıllarda belli ilişkilerinin daha da geliştiğini biliyoruz. Hakan Safi de zaten bunu verdiği fotoğraflarla vesaire gösteriyor. Ha gönül ister ki, bak gönül ister ki birleşsinler. Ha, birleşme olursa muhtemelen hani Aziz Yıldırım yaşça çok büyük hani. Aziz Yıldırım'ın liderliğinde olur. Gönül ister ki Hakan Safi de birleşsin. 120. yıla özel girsinler. Ama Hakan Safi'nin tezi şu. Ben diyor yeni bir heyecan olarak geleceğim. İstenen ilişkidir, maddi güçtür, yıldız transferidir. Bunları zaten vaat ediyorum, yapacağım. Hemen ilk sene Fenerbahçe şampiyon yapacağım diyor Hakan Safi. Ben birleşmeyeceğim diyor. Geçen gün ben bir tweet attım 3 gün önce. Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye bir telefon gidebilir dedim. Ben bunu bir yorum değil, haber olarak söyledim. Aziz Yıldırım'ın yakın çevresinde bu konuşuldu, konuşuluyor. Yani 120. yıl için bir konsorsiyum kuralım, çatı adayımız da Aziz Bey olsun. Aziz Bey siz Hakan Safi'yi arayın diye. Bunlar konuşuluyor. Aziz Bey de bugün açıklamasında ne yaptı? Hakan Safi'ye de çağrıda bulundu.
4: Evet,
5: bundan Barış sonra Gökçe çıkacak birlikte. Bütün adaylara çağrıda bulunuyorum dedi. Bundan sonra aday çıkmasını da bekliyor. Ali Koç ihtimali var. Bak söylüyorum. Bugün Aziz Yıldırım aday olduğu için Ali Koç'un bu seçime girme ihtimali var. İkna etmeye çalışıyorlar. Şimdi bu bir açıklama olarak. Şimdi Hakan Safi ölçeğinde büyük bir başkan adayına sadece kamuoyuna yaptığınız bir açıklamada hadi sen de gel diyemezsiniz. Bunu Aziz Bey de biliyordur. Bu bir başlangıç. Nabız yoklama. Şimdi Aziz Bey %99 bu çağrıyı yaptıysa Hakan Safi ölçeğinde bir başkan adayına telefon etmesi lazım. Edecektir. Çevresi de bunu öneriyor zaten Aziz Bey'e. Bunu çok iyi biliyorum. Aziz Bey Hakan Safi'yi arayacaktır. Şu anda kamuoyuna ortak yapılan açıklamalarda gel çağrısına Hakan Safi hayır diyor. Ben de Hakan Safi tarafıyla da az önce görüştüm. Bayağı bir telefon trafiği yaptık Aziz Bey'in açıklamasından sonra. Aziz Bey'in direkt telefonuna Hakan Safi hayır der mi? İşte onu bilmiyorum. Belki tamam görüşelim Sayın Başkan deyip bu yüz yüze görüşmeye gelir. Yüz yüze görüşmede de bir birliktelik çıkabilir bak söylüyorum. Yok diyorlar. Ama telefon Aziz Bey'den direkt Hakan Safi'ye bir telefon. O telefonda da Hakan Safi'ye hadi gel demez sadece bir görüşelim der. Aziz Bey de zeki bir adamdır. Çünkü yüz yüze temas başkadır. Orada anlatır yönetime gir benden sonra sen doğal aday olursun diyebilir. Ki öyle olur muhtemelen. Büyük süreç ihtimalle. Bambaşka bir yere işi götürebilir. Ama ben şunu söylüyorum. Bir birleşme olmasa bile bakın buradan camiaya sesleniyorum naçizane. Tamam mı? Bu 120. yıl Galatasaray seneye de şampiyon olursa 5 defa üst üste olur. Şampiyonlar Ligi gelirleri, loca gelirleri falan stat gelirleri Galatasaray'ın çok yüksek. Daha da iyi bir kadro kurur. Bak Icardi'yi gönderecekler Osimhen'in yanına. Osimhen kadar olmasa da ona yakın bir golcü daha alacaklar. Orta sahayı yeniden kuvvetlendirecekler. Galatasaray orta sahayı yeniden kuruyor şimdi. Orta saha zayıfladı.
4: Evet.
5: Yıllarca Galatasaray orta sahada üstündü. Fenerbahçe orta sahası çok iyi. Bu Tedesco golcüleri kabul etmediği için, bu Sayın Başkan ve yönetimde Tedesco'ya laf geçiremediği için o golcüyü almadıklarından bu tarihi orta sahaya bu sezon yazık oldu. Kanteli, Gendüzü'lü, İsmail'li orta saha bu sezon şampiyon olurdu Galatasaray'daki orta saha çökmüşken. Şimdi onu da düzeltecekler. Karşına bir Galatasaray gerçeği var. İnşallah bir bütünleşme olur. Olmadı mı? Fenerbahçe 120. yılında kim 7 Haziran akşamı sandıklar sayıldığında açıldığında başkansa o günden 8 Haziran sabahından itibaren diyelim yeni başkanın arkasında dimdik durmalı. Yoksa bu karmaşa, bu hesaplaşma seçimden sonra yine devam. Çünkü bak Fenerbahçe'de seçim bitiyor. Kaybeden kazanana bıçak biliyor abi. Bileniyor yani.
4: Dediğim birlik olur mu sence? Aziz Yıldırım kazandı. Hakan Safi, Ali Koç destekler mi?
5: Olmalı. Olma ihtimali zor. Yanlış çok şunu zor söyleyeyim. Emli. Bak. Aziz Bey bir risk alıyor. Geldi, şampiyon yapamadı. Ali Koç seneye çok rahat bir şekilde başkan olur. Şampiyon yaptı. Camiye Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı bırakmaz. O da bırakmaz. 3 yıl daha son bir dönem, tam bir dönem yapayım der. Çünkü Aziz Yıldırım'ın kafasında şu var. Yakın çevresinde şunu da söylüyormuş. Ya bu Ataşehir elden çıktı. Bir şekilde harcandı. Mesela Ataşehir'in yarısı Kante'ye gitti falan yani. Tamam mı baktığın zaman? Bizim yeniden gayrimenkuller almamız lazım. Aynı zamanda Samandıra'dır, Stad'dır tesisleşmeyi hızlandırmamız lazım diyormuş. Sadece şampiyonluklar değil, yapısal olarak da tesisleşme vesaire gayrimenkul zenginliği olarak da kulüp çok geride kaldı. Bunun için de geliyorum diyormuş.
4: Çünkü direkt şampiyonluğa odaklandı kulüp. Olamadıkça daha da fazla odaklandı. Peki şeyi soracağım abi. Hakan Safi ayrı olarak seçime girerse mi yoksa Aziz Yıldırım'la girerse mi 2027'de daha güçlü olur? Şimdi girdi mesela bu seçimde kaybetti. Hakan Safi diyelim ki bu seçimde girdi kaybetti. 2027'de büyük ihtimalle yine aday olur. Fenerbahçe başkanı olmak için. Aziz Yıldırım'ın yönetiminde olsa mı 2027'ye seçime girse daha güçlü olur? Yoksa şimdi Aziz Yıldırım'a karşı bu seçimde girse ve 2027'de tekrar girse mi?
5: Şimdi Aziz Yıldırım geldi, şampiyon yaptı. Karşısına 2027'de aday çıkamaz. O zaman Hakan Safi'nin gücünden bahsedemeyiz 2027
4: olamadığı için. Takdirde?
5: Olamazsa Hakan Safi güçlü bir aday olur.
4: Şimdi Barış Göktürk de var ya, Aziz Yıldırım'ın yönetimine girdi.
5: Bu sene ben bunu aslında konuşmak istemiyorum. 120. yılda önümüzdeki sene şampiyonluğun gelmeme ihtimalini konuşmak istemiyorum. Korkunç olur. Korkunç olur yani. Ve gelecek sene hiç kimse Beşiktaş'a, Trabzonspor'a bu kadar anlam yüklemesin. Bütçeler belli. Galatasaray'ın geldiği bütçe noktası belli. Kadro gücüyle, lobi gücüyle orada duruyor Galatasaray. Daha yine da Galatasaray artıyor. Olur Fenerbahçe olmazsa. Bak seneye şampiyon Fenerbahçe olmazsa yine Galatasaray olur. Ama Fenerbahçe bu sene bu saçmalıkları yapmasa, Tedesco'yu devini çoktan yollasa, yerli bir hoca, golcüsünü alsa, Galatasaray bu kadar yıpranmışken şampiyondu, Galatasaray geriye doğru giderdi. Ama Galatasaray bu sene alacağı şampiyonlukla daha da ileriye doğru gidecek. Onu da söyleyeyim yani.
4: Abi tabii Fenerbahçe hani o Süper Kupa'ya çıksaydı belki de kazanacaktı. Galatasaray'ın bu 3 yıllık 4 yıllık şampiyonluk bu kadar uzun sürmeyecekti. Ama Fenerbahçe orada çıkmadı. Galatasaray bir sene daha şampiyon oldu. Bir sene daha şampiyon oldu. Fenerbahçe sayesinde 4. yılına gidiyor şampiyonlukta. Bak, tamamen Galatasaray'a yazamayız
5: bak, söylüyorum,
4: bunu.
5: Bak söylüyorum bak benim ne kadar ateşli bir Fenerli olduğumu biliyorsunuz değil mi? Herkes biliyor. Ben bunu kabul ederek söyledim, bir daha söylüyorum. Bu seçim adaylardan daha önemli bir seçim. Bak açık söylüyorum. Kim seçilirse seçilsin, eğer tek aday olmazsa birleşme, 8 Haziran sabahından itibaren başkanınızın arkasında dimdik durun. Ali Koç geldi, Ali Koç seçildi. Hakan Safi seçildi. Aziz Yıldırım seçildi. Kimse kim? Neden? Fenerbahçe eğer bu şekilde bu karmaşayla devam ederse, bak Fenerbahçe'deki karmaşa hiçbir yerde yok.
4: Yok, hiçbir yerde yok abi.
5: Ve bu Fenerbahçe'nin zararına. Abi biri kendi kafasındaki siyasete Fenerbahçe'yi konumlandırmaya çalışıyor. Bayağı siyasete sokuyorlar Fenerbahçe'yi. Belli sosyal medya hesapları, gruplar. Biri öbür tarafa, biri kişicilik üzerinden kafasında bir yere sokuyor Fenerbahçe'yi siyasetin dışında. Bir kakofoni. 10 yılda bir kere zar zor şampiyon olan bir kulüp olursun. Bundan 20 yıl sonra artık yeni nesle hitap edemezsin. Gittikçe azalan taraftar sayısıyla etkin azalır. Auran bozulur. Uyarıyorum. Bu sene maalesef Tedesco ve Saadettin Bey'in hataları yüzünden şampiyonluk avucunun içinden gitti Fenerbahçe'nin. Büyük bir fırsat kaçtı. 120. yılda kaçmasın. Fenerbahçe camiası artık bir kendine gelsin. Bu karmaşayı bir kenara bıraksın. Ya ben Fenerbahçe sosyal medyasına giriyorum. Abi adam normalde yazdığını kimse okumaz. Mesela siyaset yazıyor adam. X siyaset, Y siyaset önemli değil. Ama onun içine Fenerbahçe'yi motifliyor. Hesabı Fenerbahçe üzerinden kuruyor falan. Abi tweetleri yürüyor. Ama bu Fenerbahçe iyilik değil ki. Senin karşında da karşı siyasi görüşteki bir adam Fenerbahçe motifli tweetler atıyor. Al sana karmaşa. Ya Beşiktaş'ta, Galatasaray'da hiç görüyor musun abi siyasi mesajlar veren Twitter hesapları? Kişiler, yok. Yok. Umurlarında değil. Ne sağcıyım ne solcu, cimbomluyum cimbomlu, ne sağcıyım ne solcu, Beşiktaşlıyım Beşiktaşlıyım diyor adam. Burada da böyle olmalı. Onun dışında bir tartışma da azizcilik, acilik, alicilik, oculuk, buculuk, kişicilik üzerinden var. Ya bu camia nasıl bu hale geldi abi? Başarısızlık buradan geldi. Galatasaray'ın başarısının yarısı da Fenerbahçe'nin kendisini toparlayamaması, karmaşanın içine girmesi. Fenerbahçe bu sezon doğru yönetilse, bir üst taklı olsa, Fenerbahçe'nin üst taklı olsa Tedesco daha Zagreb maçında 3 yiyince Semedo'yu orta saha oynattığında kovulurdu. Fenerbahçe'nin bir üst taklı olsa o golcü aldırılırdı. O zaman bu sezon şampiyondur zaten. Fenerbahçe'nin bir üst taklı yok. Bir de mesela derin Fenerbahçe, derin Fenerbahçe falan yok. Derin Fenerbahçe demek üst takıl demektir. Yok. Derin Galatasaray var. Ama olmalı. Bunları anlatıyorum yani. Galatasaray'a bu sene Fenerbahçe verdi şampiyonluğu. Burada Galatasaraylı arkadaşlar da var. Bak chatte yazıyorlar. Bu sene

0: Allah'ım kendimi şu metal sandalyeye böyle kafamı böyle bu metal sandalyeye vuracağım. Ya Fenerbahçe'nin Karagümrük gibi bir takıma yenilmesini eksikler üzerinden okuduysak biz vasatlaşmışız. Tedesco'cu arkadaşlar saygı duyuyorum da böyle okudu. Ben de şimdi diyorum ki Zeki Murat Göle yardımcı antrenör. Asensio yok, Gündüz'ü yok. Şikrinyar olmadığında stoper attı, Jaden saçmalıyor denildiğinde adam Şikrinyar yok. Karagümrük'ten daha iyi takım, daha iyi hoca Başakşehir'i, Nuri Şahin'i 3 attı. Ben o gün de diyordum Fenerbahçe'nin Karagümrük yenilgisini eksikler üzerinden okuyamazsın, bu çubuklu forma. İçindeki diğer takım oyuncularına bak, değerlerine bak. Arkadaşlar Fenerbahçe kötülük ettiniz Tedesco'yu o günlerde savunarak. Gitti. Avcumuzun içindeki şampiyonluk gitti. Fenerbahçe'nin bir derin Fenerbahçe olsa Tedesco çoktan giderdi. Fenerbahçe'nin bir üst aklı olsa o santrforu aldırırlardı Saadettin Saran'a. Ertan Torunoğulları. Hayırdır, burası babanızın kulübü değil. Alacaksınız o santraforu derlerdi. Yok kardeşim üst takıl. İçim yanıyor. Galatasaray'da var üst takıl. Derin Galatasaray'da var. Eskiden Fener'de vardı. Ama bu tartışma bölünme, kişicilik, siyasi görüş tartışması bize bu virüs nereden girdi? Bu virüsü bize kim soktu? Abi Fenerbahçe'de siyasi tartışmalar var kongreler arasında. Sosyal medyasında. Ya bırakın abi ne sağcıyım ne solcu Fenerliyim diyeceksin. Kişicilik tartışması var. Fenerbahçe tartışması 3. aşamada. Bu da Galatasaray'ın başarısını getiriyor. Fenerbahçe'nin olduğu yerde hiçbirisi bir şey değil. Ama Fenerbahçe yok ortada. Ben de diyorum ki 120. yıl. Kim başkan seçilirse bak arkasında dimdik durun. Bundan 20 yıl sonra 10 yılda bir şampiyonluğu alan yeni nesle hitap edemeyen bir kulüp olur. Ben belki göremem, biz göremeyiz. Ama bizden sonrakiler vay be Fenerbahçe eskiden neymişler. Bak bunu Aziz Yıldırım zaman zaman söylüyor. Böyle küçülen kulüpler var, uyarıyorum. Yazık olur bu potansiyele. Yazık olur. Feneryum'dan birisi çocuğuna forma alacak. Osimhen'in forma numarasını yazdırmasını isteyecek. Bak nereye gelmiş mevzu. Yani bu seçim başkanlardan daha önemli bir seçim. Anlatabiliyor muyum? Ya 2005'te Galatasaray 100. yılında şampiyon olmuş. 2007'de kendi 100. yılında şampiyon olmuş. Hatta Galatasaray'a sulu derbi yaşatmış. Ali Samiyen'deki son derbiyi kazanmış. Yeni Ali Samiyen'i açıp oradaki ilk derbiyi kazanmış Fenerbahçe'den. Sıdıkı ile şampiyon olmayı uman. Tedesco diye bir adama bütün iplerin verildiği. Üst aklın derin Fenerbahçe'nin yok edildiği bir Fenerbahçe'ye geldik. Çok acı.
1: Tedesco'yu beğenen seven de çok insan var abi. Gördüğüm vedaları.
0: Abi Tedesco'yu.
1: Hatta şey de var abi, ben görüyorum Twitter'da hani yeni gelecek başkan Tedesco'yla tekrar oturup konuşmalı, görevine devam etmeli, başkanlığı o zaman kazanır diyen bir kesim de var mesela.
0: Nerede o kesim ya?
1: Ben onları da görüyorum. Hiç görmedin mi?
0: Ne diyorlar mesela?
1: Ya mesela diyorlar ki Tedesco işte Saadettin Saran gönderdi ya.
0: Yeni Tedesco'yu geri getiren başkan kazanır
1: Barış
0: mı diyor?
1: Barış Göktürk gelecek diyelim
0: yani
1: ki aday oldu.
0: Kim görüşüyor mesela?
1: İşte hayır.
0: Kim görüşüyor?
1: Ya onu savunan insanlar da var.
0: Abicim bak Tedesco'yu sevebilirsin. Ben de yolda göreyim şimdi Fenerbahçe'nin hocası, eski hocamız. Hocam buyur bir kahve ısmarlayayım, bir yemek ısmarlayayım derim. Titre saygı başka bir şey. Ama Tedesco'ya saygı da duyarsın ama Fenerbahçe'nin hocası olarak onu yakıştıramazsın. Ben yakıştıramıyorum. Yakıştırana saygı duyuyorum, katılmıyorum ama. Neyini yakıştırıyorsun? Eksikler yüzünden Karagümrük'e yenildi diye savunduğunuz adamın takımı aynı eksiklerden daha ağırıyla daha büyük takımı 3 attı yendi Zeki Murat Göle'yle. Geçelim abi Tedesco tartışmasından çıkalım. Tedesco yok artık. Tedesco'nun Fenerbahçe'de yarım kalan bir hikayesi de yok. Yok. Tedesco bir daha Fenerbahçe hoca olamaz. Allah yolunu açık etsin. Kişisel olarak da tanımam. Bana ne, ben mesela ben onun özel meselesine girmedim. Beni ilgilendirmez. Ben Fenerbahçe'ye zarar verdiyse özel meselesi, bunu da tespit etmek habercilerin imkanları dahilinde değildir. Onu da kulüp içinden yöneticiler tespit edecek. Hani bir yönetici dese ki Tedesco'nun bu özel hayatı, özel meselesi kafasını karıştırdı, Fenerbahçe'ye olumsuz etki etti, ben oradan girerim. Mevzu Fenerbahçe. Ama bunu bırak söylemeyi, doğrulamıyorlar bile. Ben niye Tedesco'nun özel meselesine gireyim? Ama yetersizliğine, Fenerbahçe kalibresinde olmamasına ben girerim. Özel meselesi beni ilgilendirmez. Çıkalım abi Tedesco'dan.
1: Tamam.
0: Sen beni Tedesco'ya niye sokuyorsun abi?
1: Sen kendin girdin abi.
0: Ben girmedim, sen soktun.
1: Abi şampiyonluk dedin, gitti dedin. Saadettin Saran dedin, gitti dedin. Tedesco'dan girdin.
0: Geç abi. Kongreyi sor abi. Kongreyi
1: tamam.
0: Sor bana.
1: Ben şeyi
0: Çekteki
1: soracağım abi.
0: Soruları sor abi. Ben de bir iki bana bak, bir iki tane istihbarat.
1: Şey sormayayım abi. Mehmet Ali Aydınlar hani neden çekildi? 3 Temmuz'dan dolayı çekildiği konuşuluyor tabii ama bunların geleceği zaten belliydi. Bunları bile bile seçime aday olmayı düşünmesi ve sonrasında çekilmesi, bunu nasıl değerlendiriyorsun?
0: Abi Mehmet Ali Aydınlar ciddi liste çalışması yaptı. İngiltere, Almanya, Fransa Hatta bugün

0: Dönecek galiba. Hoca ve oyuncu görüşmelerine gitti. Damadı Mustafa Eriöğüt'le. TFF eski başkan vekili, Başakşehir'in eski CEO'su. Ki önemli bir adamdır ha. Futbolu iyi bilir. Çevresi, network'ü vardır. Bir anda Fransa'dayken sabah herkes onunla ekibi konuşurken öğleden sonra yokum dedi. Bir değerlendirme yapmış benim duyduğum. 3 Temmuz mevzularında dosya da hazırlamışken kendini anlatmak ve karşı eleştirilerde bulunmak için yok demiş, gerek yok demiş. Bu iş yine çirkinleşmeye gidecek. Çünkü onun tarzı öyle değil. O kadar mücadelecilik o anlamda yok. Yani iş hayatında çok başarılı da hani böyle karşı karşı diyaloglar falan filan istememiş. Bir de nasıl olsa 2027'de seçim var. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Olamazsa camia bize çağrıda bulunursa ben yine gelirim demiş. Ondan sonra Mehmet Ali Aydınlar bu tartışmalara girmek istemedi 3 Temmuz konularıyla ilgili. Onun çekilme sebebi o. İstemedi yani o tartışmalara çok girmek. Önce bir girecekti sonra vazgeçti.
1: İşte bugün adaylığını açıklayacak diye konuşuluyordu değil mi çarşamba? Sonra Aziz Yıldırım açıklayacaktı.
0: Tabii.
1: Dün çekilince Aziz Yıldırım bugün
0: Şimdi ben
1: açıkladı.
0: Burada şu soruyu soracağım. Eğer Aydınlar girseydi, bak ben burada biraz maç günü kongreleriyle bayağı bir böyle 40-50 tane diyeyim hadi. Çok net konuştum. Ali Aydınlar'a tepkiden ötürü Aziz Yıldırım diyen çoktu. Nasıl Saadettin Saran Ali Koç'a tepki oylarını aldı? Aziz Yıldırım girmediği için Aziz Yıldırım oylarını da aldı. Üstüne de Ali Koç'a tepki, Ali Koç'a daha önce vermiş olanların tepkilerinden aldı. Burada da Aydınlar'a tepkiden Aziz Yıldırım'a oy verecek olanlar vardı. Eğer Aydınlar seçime girseydi, ben katılmıyorum, ben sahadaydım. Ben baktım abi, maç günü çok kongresiyle görüştüm. Aydınlar seçime girseydi Aziz Yıldırım rahat kazanırdı. Ben bunu gördüm. Ama çünkü onun hedefi o olacaktı. Ama şimdi Aydınlar yok. Şimdi Aziz Yıldırım'ın hedefi ne olacak? Şimdi Aziz Yıldırım Hakan Safi'yi nereden vurabilir? Paraysa para, ilişkiyse ilişki. Vaatse vaat. Aziz Yıldırım burada şunu söyleyecek. Ben tüm tecrübemle geliyorum. Yani Aydınlar gibi Hakan Safi'ye yüklenemeyecek. Tüm tecrübemle geliyorum. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır diyecek. Hakan Safi ne diyecek? Hakan Safi'nin eleştirme alanı daha geniş ama kendi yapacaklarını anlatmasının dışında. Siz de 4 sene, son 4 sene şampiyon yapamadınız diyecek. Belki diyecek ki işte Ali Koç'la seçim sürecinde İrfan Can Kahveci vesaire işte Fenerbahçe'yi zor duruma düşüren konuşmalar yaptınız diyecek Hakan Safi. Anlatabiliyor muyum? Ama işte bunlar Fenerbahçe'ye zarar verebilir karşılıklı. Ben diyorum ki bu sene bir birleşme seçimi senesi olsa. Yani bizi eğer Hakan Safi'nin adaylığını çekmezse sıcak bir kongre bekliyor ve ben söylüyorum Ali Koç adaylığı artık gündemini aldı. Benim yaptığım son görüşmeler bunu gösteriyor. Gündemini aldı. Daha önce gelenlere sakın gelmeyin diyormuş ama şimdi Aziz Yıldırım aday olduğu için çünkü onların arasında bir çekişme var. Gündemini almış. Ama burada da matematiğim şu. Eğer Ali Koç aday olur, Hakan Safi de çekilmezse ya Ali Koç'un lehine ya da herhangi birisinin lehine Hakan Safi'ye gidecek Ali Koç oyları yine var. Ali Koç'a 7 yıldan sonra tepki gösteren bir Ali Koççularda bölünme var. Onlar Hakan Safi'ye gidecek. Ali Koç döndü diye Ali Koç'a bazı oylar geri gidecek. Orada da Aziz Yıldırım kazanır rahat. Ama Hakan Safi Aziz Yıldırım seçimi olursa çok sayıda Ali Koç oyu Hakan Safi'ye gidecek. Bir kısmı Aziz Yıldırım'a gidecek. Orada kafa kafaya olur. Ve son bir hafta 10 gündeki konuşmalar, karşılıklı suçlamalar, kim sağduyulu kaldı, kim daha inandırıcı vaatlerde bulunuyor. Hitap. Onlar belirler.
1: En son ne zamana kadar aday çıkabiliyor abi? Ali Koç'un kaç günü var mesela aday olmak?
0: 8 ya da 9. Bugün ayın kaçı?
1: Bugün ayın 6'sı.
0: Bugün ayın kaçı?
1: 6'sı. 6 Mayıs.
0: Tamam. 22 Mayıs'a kadar, 22 Mayıs akşamı mesai gibi saati 18'e kadar 500 minimum imzayı beni aday gösterdi bu kongre üyeleri diye divana getiriyorsun. Yönetim listene koyuyorsun, aday oluyorsun.
1: 22 Mayıs'a kadar biz o zaman Ali Koç'u mu bekleyeceğiz?
0: 22 Mayıs'a öyle kadar, görünüyor. 22 Mayıs 18'e kadar Ali Koç'un adaylığını konuşacağız abi. Çünkü Aziz Yıldırım'ın adaylığı söz konusu. Ali Koç Aziz Yıldırım'a bu kulübü asla bir daha bırakmak istemiyordu. Ali Koç'un yakın çevresi keza. Tabii maalesef ama böyle bir şey var. Mesela Galatasaray'da böyle bir şey yok. Çok... Ona bırakmak istemiyor, ona bırakma, ona zarar verdin kulübe falan demiyorlar. Ya da çok küçük cümlelerle söylüyorlar, önlerine bakıyorlar. İşte az önce anlattığım olay bu tartışma Fenerbahçe'yi geriye götürüyor. Var
1: katılıyorum
0: yani
1: buna. Ama hani Aziz Yıldırım aday olsa da Ali Koç kesinlikle aday olmayacak. Söylemleri çok net, bildiğimiz bütün haberciler bunu söylüyordu. Şimdi sen nasıl görüyorsun?
0: Bak, bir daha söyle, özür dilerim.
1: Yani Aziz Yıldırım aday olsa da Ali Koç 2026'da kesin olarak aday olmayacak diyorlardı. Ve bunu söyleyen çok fazla da çok büyük bir kesim vardı. Hani şu anda tekrar hani Aziz Yıldırım yok. Aday oldu. Ali Koç aday olacak söylemleri yine çıkmaya başladı. Sen hangisini daha yüksek görüyorsun?
0: Ben Ali Koç'un adaylık ihtimalini şu anda daha yüksek görüyorum. Bak bir daha söylüyorum. Ben şu anda Ali Koç'un adaylık ihtimalini Aziz Yıldırım girdiği için daha yüksek görüyorum. Mehmet Ali Aydınlar sürecin başında hiç olmasaydı Aziz Yıldırım da yoktu. Aziz Yıldırım olduğu için de şu anda Ali Koç'un adaylığını ben ciddi görüyorum.
1: Peki Mehmet Ali Aydınlar devam etseydi adaylığını, Aziz Yıldırım da olsaydı o zaman girer miydi Ali Koç?
0: Girmezdi.
1: Tek amaç burada orada, aslında şey Aziz Yıldırım'a başkan yapmamak.
0: Tabii yani amacı. Bu gerçek yani Ali Koç tarafında bu hep konuşulan şeydir yani. Ben şu anda mesela bana bazı kongrelerin gruplarını takip ediyorum. Bana mesajlar geliyor falan. Aziz Yıldırım'ı başkan yapmayacağız diyenler var. Aziz Baba'yı bu sefer kaçırmayacağız, başkan yapacağız diyenler var. Yani bu seçimi şu anda tahmin etmek kolay değil.
2: Kim ne dedi?
3: Digi Futbol YouTube kanalında Burak Yakut ve Ahmet Konanç gündemi değerlendirdi.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. E grubu. Almanya. Müzesinde tam 4 Dünya Kupası bulunduran Almanya 21. kez turnuvada boy gösteriyor. Her ne kadar turnuvanın gediklisi olsalar da son şampiyonluk yaşadıkları Brezilya'da gerçekleşen 2014 yılındaki Dünya Kupası'nın ardından son iki turnuvada gruptan çıkamadılar. Yeniden başarıya ulaşmayı hedefleyen panzerler Jürgen Klinsmann'dan Joachim Löw, Nick Woltemade'den Miroslav Klose, Jamal Musiala'dan da Mihail Balak ruhunu yakalamasını bekliyor. Kura Ciao! Bir dönem ligimizde Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dik Advokat'la peri rüyasını gerçekleştiren Curaçao, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Karayip Denizi'nin güneyinde yaklaşık 200 bin nüfuslu bir ada olan Curaçao, ligimizde forma giyen Bazuer ve Brene gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Fil Dişi Sahili. En son 2014 Dünya Kupası'na katılım sağlayan Fil Dişi Sahili 4. kez bu turnuvada boy gösteriyor. Didier Drogba, Gervinho, Salomon Kalou gibi yeteneklerin çıktığı Fil Dişi katıldığı Dünya Kupalarında grup aşamasını hiç geçemedi. Bu kez şeytanın bacağını kırmak isteyen Afrika ülkesi Leipzig'ten Yann Diomande, Roma'dan Ivan Endika, Sporting'den Osman Diomande, Manchester United'dan Amad Diallo gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Ligimizde Trabzonspor'da forma giyen Olay, Beşiktaş formasını terleten Emmanuel Agbadu da Fil Dişi Sahili kadrosunda yer alıyor. Ekvador. 2002 yılında ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ekvador, yakaladığı istikrarla bu yaz 5. kez turnuvada yer alıyor. 2006'da Almanya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalarak tarihindeki en büyük başarıya erişti. Evet, Ekvador denilince çoğumuzun aklına aynı isim geliyor. Bu turnuvada da ileri bölgede yer alacak olan, bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Ener Valencia.
2: Kim ne dedi?
3: Hodri Meydan YouTube kanalında Muzaffer Can Bedir, Altan Tanrıkulu ve Gürcan Bilgiç gündemi değerlendirdi.
5: Hodri Meydan YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Altan Tanrıkulu ve Gürcan Bilgiç ile beraberiz. Altan abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk Muzaffer.
5: Gürcan abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk Muzaffer.
5: Nasılsınız abi, iyisiniz inşallah.
6: Yavaştan bahar geliyor. Bir Gaziantep'e geçmiş olsun diyelim. Hortumu falan gördüm, evet, rüzgarı olsun. Gördüm. Geçmiş olsun diyelim. Onun dışında işte yoğun bir şekilde her gün Fenerbahçe ile ilgili yeni bir gelişme, evet, oluyor. Onları takip ediyoruz.
5: Fenerbahçe'de gündem hareketli, ligin bitimine 2 hafta kala. Tabii seçim konuşmaları daha fazla ön planda. Bugün Aziz Yıldırım resmen adaylığını açıkladı ve birleşme çağrısı yaptı. Barış Göktürk'e ve Hakan Safi'ye gelin beraber olalım dedi. Ama Hakan Safi de onun üzerine koşulsuz şartsız aday olduğunu açıkladı. İsterseniz Aziz Bey'le başlayalım. Uzun bir süre sonra tekrardan Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adayı. Nasıl değerlendiriyorsun Altan abi?
6: Muzaffer, izin verirsen ben Tedesco ile ilgili bir şey söyleyeceğim.
5: Tabii ki abi.
6: O sorduğun soruyu da ben işte Gürcan başlasın yani.
5: Tamam, nasıl istersen abi, buyurun.
6: Dün hemen hemen tam dolu tribünlerde, hemen hemen

0: Yani hiç eksiği olmayan Beşiktaş. Fenerbahçe'yi kupada yenmiş, gruptan birinci çıkmış Beşiktaş. Konyaspor'a sahasında bir penaltı golüyle elendi. Ve kupa dışında kaldı. Gençler Birliği, belki de düşecek olan Volkan Demirel'i gönderen, kupada deplasmanda İstanbul'da Galatasaray'ı eledi.
1: Evet.
0: Haftaya da belki Trabzon elenecek, bilmiyoruz ama Trabzon var. Şu anda Sergen Yalçın ve Okan Buruk Türkiye Kupası'nın dışında kaldı. Tedesco da Konya'da Konyaspor'a 120. dakikada penaltı golüyle elendi. Beşiktaş'a çok yakın bir son. Olabilecek bir senaryo. Tedesco Beşiktaş'ı 2 kez yendi. Trabzon'u 2 kez yendi. Galatasaray'ı yenip hedefi kupa olan tek maçlı kupayı çok üstün bir oyunla kazandı. İçeride berabere kaldı. Deplasmanda Talisca kaçırdı falan demiyorum. Belki de 3-1 yenilecekti.
1: Tabii bilemeyiz.
0: Bilemeyiz yani, Talisca atacaktı 3 tane. Yenildi. Şey oldu, hezimete uğradı. Evet. Ama bir şeyi anlamakta yarar var. Bakın arkadaşlar, bu bir başkanlık yarışı değil. Bu bir teknik direktör yarışı. Bunu anlamadığınız sürece bu işi çözemeyiz. Acun Ilıcalı'nın bir açıklaması var. Halst ile ilgili. Bu iş tamamen teknik direktör işi. Yakıroviç, doğru seçtik Kayseri'den ve buraya geldik diyor. Klopp olmasaydı o Liverpool efsanesi nasıl yazılırdı? Evet. Ancelotti olmasaydı Real Madrid nasıl yazılırdı? Bayern'de, Barcelona'da ve City'deki büyük başarılarda neden Guardiola önde? Bu kadar üstüne düşülen Arteta'nın kaçıncı sezonu? Klopp kaçıncı sezonunda şampiyon oldu?
1: Tabii.
0: Mourinho'yu beğenmedik. Öyle bir adam gelecek sene çok büyük ihtimal Real Madrid'in başına gidecek.
1: Öyle deniliyor.
0: Vitor Pereira'yı beğenmedik. Vitor Pereira belki de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak. Aston Villa'yı 1-0 yendi yarı finalde ve şeyden kurtardı, düşme hattında. Jesus'u beğenmedik. Ronaldo ile beraber Arabistan şampiyonluğuna gidiyor.
1: Domine ediyor.
0: İsmail Kartal'ı beğenmedik. Fenerbahçe'nin şu andaki tarihindeki en yüksek puan
1: ortalamasına
0: sahip. Puanına sahip, ortalama değil. Puanına sahip bir tane de Süper Kupası. Ve bir ligde lider olduğu senede kurşunlandı. Bu arada kurşunlanma ile ilgili bir hak ihlali bilmem neydi, Anayasa Mahkemesi geri çevirmiş. O otobüste keşke onaya Anayasa Mahkemesi üyelerinden bazıları olsaydı. Başka da bir şey söylemeyeceğim.
1: Peki.
0: Aykut Kocaman'ı beğenmiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde tek golle finali kaçırdı. 29 yıl kazanılamayan Türkiye Kupası 2 kez kazandı. Bir defa şampiyon oldu. Başkanı hapisteyken falan da ikinci sırada bıraktı takımı. Bütün oyuncuları kaçarken. Arkadaşlar, Ersun Yanal'ı beğenmedik. Nisan'da şampiyon yaptı. Tüm bu periyoda bayan kokuyu falan saymıyorum artık. Hı hı. Tüm bu periyoda baktığımız zaman anlamamız gereken bir şey var. Bir teknik direktör kim olursa olsun, ilk kez girdiği bir ortama, Tedesco gibi, mümkün olduğu kadar uyum sağlasa bile bu kadar oluyor. İkincilik başarıydı Tedesco için. Fenerbahçe için değildi. Jesus için ikincilik ve Türkiye Kupası'nı kazanmak başarılıydı. Avrupa'da şampiyon seviyeye elendi. Ama Fenerbahçe için başarısızlık. İsmail Kartal Olympiakos'a elendi. Olympiakos kupayı aldı penaltılarla elendi. İsmail Kartal'ı başarısız bulduk çünkü ikincilik başarısızlık hala öyle, kabul. Ama biz ikinci olan teknik direktörü doğru seçtiğimiz takdirde üzerinde devam etmemiz lazım. O yüzden de bu başkanlık seçimini ben başkanlık seçimi olarak görmüyorum. Teknik direktör seçimi. Abi al sana Obradovic, al sana Salinas Yasikevicius. Evet. Arada birçok dünya devi var. Itiudis'ler var, o İtalyan falan bilen var. Bir tane Hırvat geldi, kel kafalı falan. Dünya yıldızları geldi koç olarak. Hiçbiri bir şey yapamadı. Fenerbahçe Fatih Terim'ini bulmuştu.
1: Kimdi o?
0: Kim olabilir?
1: Aykut Hoca mı?
0: Evet. Bulmuştu. Fakat Aykut Hoca yönetimle ilgili çok az konuşacağım. Aykut Hoca'nın ben çok eskiden tanırım. Çok yakındım yani. Aşırı yakındım. 15 gün İngiltere'ye baş başa tatile gittik. King oynadık hep. Milli takım maçlarına gittik, King oynadık bir de.
2: Üçüncü ile dördüncü kimdi?
0: İki tane Londralı arkadaşı tekstilci. Biri Zafer, öbürü de aklıma gelmedi.

0: Birinin adı Zafer'di. Dört kişiydi.
1: Veriyor muydunuz Rıfkı'yı?
0: İyi oynuyorlar.
2: Ben alıyordum diyorsun.
0: 96.
1: Hayır ben... Sen...
0: Ben iyi oynarım.
1: Sen kız almazları alıyorsundur. Kızları kaçırmazsın.
0: Yok, kız erkek.
1: Rıfkı'yı veririz.
0: King önemli oyundur.
1: Çok.
0: Öğrenmeyi... Babam bana 66 öğretmişti.
1: Biric'in bir öncesi. Sonrası Biric işte.
0: Aykut Kocaman'la ilgili... Zamanla bir şey öğrendim. Bak, hatırlar mı bilmiyorum. 3 Temmuz olmuş, kulübe el konulmuş. Aziz Yıldırım hapiste, biz Belçika'da kamptayız. Gürcan da kampta, ben de kamptayız. Onun da Orkun Yazgan var şeyi. Biz takım hazırlık maçlarında falan da iyi oynuyor. Bir kamp yeri var. Acayip böyle şato gibi bir yer, bir yeşillik falan filan. Aykut Hoca ile konuşmak istedik. 4 kişiyiz. Gürcan, ben, Aykut Hoca, Orkun. Değerlendirme yaptık yani. Bir yandan transfer çalışmaları yapıyor, bir yandan şok var. Ne olacağını bilmiyorlar. Çok takım şampiyon ama Şampiyonlar Ligi'ne gitmeme kararı. Çünkü Temmuz ayı bu kamp. Bunları bekliyor. Bir şeyler konuştuk. Sonra Gürcan kalktı. Orkun da gitti. Aykut Hoca ile oturuyorum. Dedim ki, özellikle kaldım. Hocam dedim, bak dedim. Ben Hürriyet'teyim, Lig TV'deyim. Hocam dedim. Sana herhangi bir destek olabilecekse her türlü desteğe hazırım dedim.
1: Arkamdan işler çeviriyor bak.
0: Ne dedi biliyor musun? Ders gibi. Bir gazetecilik dersi aldım o. Çok sağ ol Altan. Sen işini yap dedi. Yani o beni çok seviyor. Yani o kadar seviyor. Çok yakınız yani, öyle diyebilirim. Ondan sonraki zaman dilimlerinde de neden işini yap dedi biliyor musun? Bir duruşu var hayatta. Babasına karşı bilmem ne. Şimdi de mesela hayata karşı duruşu, Sapanca ile köpeğiyle oynuyor. Eşi ve köpeği orada, kızları da yurt dışında okuttu falan filan. Mesela Şansal abi. Bütün Türkiye sporunu idare ediyor. Başkanlık falan filan. Çok yakın değillerdi Oğuz Aykut olarak ona. Ve hiçbir zaman Şansal abi alıp Aykut Kocaman'ı göklere çıkartmadı. Ama Ersun Yanal'ı hep göklere çıkarttı.
1: Ve hemşeriler ha bu arada.
0: Evet çok. Adapazarı o başka. Ama Şansal abi Ali Şen'den dinledi hep hikayeyi. Oğuz Aykut hikayesini onlardan dinlemedi. Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman'ın biraz fazla dik durmaya çalışmaları hayatta istedikleri başarıları tam olarak elde edememesine neden oldu. Mesela Oğuz abi de tamam İmparator, Beckenbauer, şu bu ama Türkiye Federasyon Başkanı olacak adam, Fenerbahçe'nin çok büyük teknik direktörleri olacak adam, maalesef geri planda kaldı. Aykut Hoca da öyle. Biz Fatih Terim'imizi medya yüzünden en çok gol atılan sezonda çok defansif oynatıyor. Şampiyon Avrupa'da yarı finali. Mesela Aykut Hoca'dan sonra Ersun Hoca'yla da Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazandık. O kadroyu Aykut Hoca kurmuştu.
3: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmedik. Hiç kimse 3 Temmuz'da bunu bilmez. Değil mi? Çoğu kişi bilmiyor. Biz de biliyoruz. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin yerine Trabzon gönderildi biliyoruz değil mi? Sonra ertesi sene de gönderilmiyoruz. Ondan sonraki sene gönderiliyoruz kazayla Avrupa Ligi'ne. Yarı final oynuyoruz. Sonraki sene şampiyon oluruz Ersun Yanal'la. Gene bu karşımıza şeyler çıkıyor. Federasyon ve belli bir FETÖ operasyonları, orada etkili kişiler. Bizi gene göndermiyorlar. Kim gidiyor peki Şampiyonlar Ligi'ne?
3: Galatasaray.
0: Yani biz iki defa gönderilmiyoruz. Aykut Kocaman dönemi 4-5 yıl üst üste şampiyonluk olabilirdi. Okan Buruk çok başarılı abi. Belki de 4'ün şampiyonluğunu almak üzere. Hiçbir zorluk içerisine girmedi.
3: Tabii bir şey olmadı. Fenerbahçe'nin yaşadıklarını yaşamadı.
0: Ama Fenerbahçe taraftarı bunu anlamıyor. Tedesco'ya böyle bakmadı. Jesus'a böyle bakmadı. Biraz Mourinho'ya baktı. O da gözüne sokarak baktırdı.
3: Tabii.
0: Teknik direktörü seçelim. Bu çok önemli.
3: Fenerbahçe'de ana gündemin bu olduğunu düşünüyorsun.
0: Ana gündem demiyorum. futbolda en önemli unsur teknik, sporda daha doğrusu. Hı hı. Sadece futbolda değil.
3: Peki şeyle devam edelim abi. Bunların üstüne söylemek istediğim bir şey varsa ekleyebilirsin tabii ki. Ama Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklaması, Mehmet Ali Aydınlar aday diye bütün haftalar boyunca herkes, bütün kamuoyu konuşurken aday aday derken kendisi adaylıktan geri çekildi. İstersen ikisini birbirine bağlayarak sorayım sana. Mehmet Ali Aydınlar sence neden çekildi? Aziz Yıldırım'ın adaylığı sana ne anlatıyor?
1: Şimdi Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilmesi benim için sürpriz oldu. Hı hı. Yani açıklamasında kendisi hakkında hem başkan adaylarının hem sosyal medyada yapılan 3 Temmuz'la ilgili yorumların etkili olduğunu belirtiyor. Şahsımla kulübü yıpratacaklardı diyor. Seçilsem bile diyor hep o yükü sırtıma vereceklerdi diyor. İşte camia kendi içinde bölünecekti diyor. Ne gerek var diyor. Yani bunun söylediği bu. Parantez içe söyleyeyim, dünya kadar para harcayacağım, geleceğim, kulübü tekrar eski hayal edilen kurumsal yapısına getireceğiz. İşte futbolda geri kaldık, Galatasaray'da ona yetişeceğiz. Ama sadece futbolda geri kalmadın, gelirlerde de geri kaldın, tesisleşmede de geri kaldın. O etapta da açıkları kapatacaktık diyor. Fakat o tırnak içinde, Altın dediği gibi düşünmeden, bilgi sahibi olmadan, öfkesiyle, sadece gördüğü birkaç tweet ya da dinlediği birkaç hikayeyle yorum yapan, konuşan, Fenerbahçe için bir kibrit dahi yakmamış insanların sayısal olarak çok olması nedeniyle aklı başında doğru ayakları yere basan kararları kimse alamıyor. Bu alamayanlar başında da Aziz Başkan gelir ha. Yani Marcelo'yu al diyen Aziz Başkan. Niye? Tribüne transfer. Mourinho'yu getir diyen Aziz Başkan. Niye? Tribüne transfer. Yani mesela Barış Bey'le bir araya gelmeleri en büyük şans. Barış Göktürk'le. Çünkü Aziz Başkan'ın 20 yıllık başkanlık serüveninde Barış Göktürk'ün açıkladığı program ama dahil hiçbir şey yok. İşte skat ekibi yok. Futbolu profesyonellerin yönetmesi yok. Stadı yaptı. Eyvallah. O kısımda o büyütülmesi. Bak orada anlaşabilirler beraber. Belli bir sistem huzurunda işte hem sportif olarak hem mali olarak bir gelişim modeli yok. Aziz Başkan gelmiş harcamış, gelmemişse de kredi kartı kredi almış. Hı. Bankadan onu harcamış. Yani 2018'de Ali Koç yönetime geldiği zaman Fenerbahçe'nin 3 yıllık gelirleri tahsil edilmişti ve sattığın kadar al vardı. Bunları yapan, yani bu duruma getiren de Aziz Başkan ve yönetim tarzıydı ki kendisi de söyledi. Bakkal dükkanı gibi yönettik kulübü dedi. Sonrasında bugün gelinen noktada sattığın kadar al var mı? Yok. Geleceğe dönük gelirler duruyor mu?
3: Durmuyor. Yani belli bir kısmı duruyordur belki de.
1: Birkaç tanesi duruyordur.
3: Yani öyle ümit ediyorum.
1: Şeye gitti biliyorum ben. Stat gelirini tahsil etti. Anladım.
3: Paso'dan ki.
1: Bir de Paso'yu ki, başka da var mı bilmiyorum.
3: Çobani'nin de 2 yıllık stat ödemesini. Geliri. Stat geliri dediğin o. Evet.
1: Yani o dönem ortaya mali açıdan bir facia olarak önümüze gelecek. Ve bu etapta bugün Aziz Başkan resmen adaylığını açıklarken aslında Altan'la çok konuştuk geçen sene. Bugünün bir sene önceden kurgulandığı ortaya çıkıyor. İmza kampanyasını kim başlattı?
3: Aziz
0: Hakan
3: Bey.
0: Bilal.
3: Hakan Bilal Kutlar.
1: Kimin desteğiyle?
3: Aziz Bey'in.
1: Aziz Bey'in desteğiyle. O gün aday olmadılar. Saadettin Saran sürecinin...
0: Aday olmadı değil de adaylığı bir şarta bağladı.
3: Evet, şarta 16 bağladı.
0: 16 bin küsür imza toplanırsa adayım dedi. Ha.
3: Sonra o imza toplanamamış.
1: Ama toplattı imzaları.
3: Tabii.
1: Sonuçta şeyi aldı. Kongre kararını aldırttı.
3: Evet.
1: Ve bugün Ali Bey'in, Ali Koç'un seçime girme ihtimali %1, %2'dir yani.
3: Öyle midir abi hala sizce? Yani sen devam et tabii bunun üzerinden. Yani Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklaması Ali Koç'u acaba vallahi, kamçılar mı?
1: Şimdi bu yıllar önce Köksal abi söylemişti. Köksal Özbek. Altan yoktu o zaman.

0: 90'lı yıllardan bahsediyorum.
1: Ardım da beraber dildik.
0: Tanju
1: Gelişim Spor'daydım.
0: Tanju transferinde doğru.
1: Ben
0: Tanju'yu almayacağız
1: 89
0: dedi.
1: 89 giriştim
0: ben. Tanju'yu almayacağız dedi. Bir gün sonra Fenerbahçe Tanju'yu aldı. Tanju Çolak'a.
2: O Metin Aşık dönemi miydi?
0: Tabii,
1: çünkü
0: tabii.
1: Köksal Özbey'i kullanmak yerine Can Tanrıyer'i kullandım. Magazinciyle futbolcu kaçırdı.
0: Köksal abi dedi ki...
1: Gerçek öyledir.
2: O
1: gece
2: zamanlar yüzünü. Öyleymiş abi. Evet, biliyorum ben de.
1: Can Tanrıyer kaçırdı.
0: Köksal abi.
2: Çok iyi ya.
0: Köksal abi dedi ki... Abi dedik dün böyle dedim, bugün böyle. Çocuklar dedi... Fenerbahçe'de dedi değişmeyen bir şey varsa... O da her şeyin değişebileceği. O nedenle bu hiçbir şekilde kesin konuşmamak lazım, tamam mı? Labilir.
2: Evet, doğru.
0: Yani buradaki Fenerbahçe AKL Kongre ile ilgili.
2: Tabii.
0: Yapacağın yorumlarda hepsi. Çünkü bak bana gelen kesin bilgi. Ali Koç girmeyecek.
2: Bana Ali Koç'tan, söyleniyor abi.
0: Bak evet. Ali Koç'tan duymadım bunu. Tamam mı? Ama çok yakınlarından. Ama böyle Ali Koç girmeyecek demem.
2: Kesin konuşmam
0: demem. Yani şey Altan'a da anlattım neden o bilgiye sahip oldum. Altan biliyor. Şey sağlam kaynak yani değil mi Altan?
1: Yani ben sağlam kaynak olduğunu düşünüyorum.
0: Ha. Ama şey o da değişebilir Erhan. Bu nedenle Aziz Bey'in geçmiş etabında bir grup halinde hareket etmek olmadığı için yani tek adamdı Aziz Bey ya.
2: Evet.
0: Kovdum diyordu, kovuyordu. Mesela bugün Altın'ı şikayet etti birçok şeyi yapan Aziz Bey. Yarı final oynadı, Aykut Kocaman'ı gönderdi. Nisan'da şampiyon oldu, Ersun Yanal'ı gönderdi. Çeyrek final oynadı, Zico'yu gönderdi. Yani Aragones'i Maragones'i de getirdi bu arada takımı. Çıktı Marsilya'yı alın dedi. Marsilya'yı alsaydı Fenerbahçe bugün Ferdi Kadıoğlu yoktu. O döneme baktığın zaman.
1: Ferdi Kadıoğlu
0: Fenerbahçe'nin çocuğu devri...
1: yok. Ferdi Kadıoğlu.
0: He?
1: Ferdi Kadıoğlu gene yok.
0: Gene yok. Ama iki sene vardıydın da. Sattın adamı yani.
1: Ya bir şey diyeceğim. Ya Marsilya gelseydi de Ferdi Kadıoğlu olmasaydı yani. Ferdi Kadıoğlu bir sene sonra gelirdi. Nijmegen'den geldi. Marsilya futbol bıraktığında gelirdi. Yani Hasan Ali'ler, Caner'ler, Roberto Carlos'tan sonra i̇şte, geldiler, oynadılar.
0: İşte bak aynı kafa.
1: Evet.
0: Üretmekten ziyade, geliştirmekten ziyade hazır al, dünya kadar para ver. Sonra üstüne...
1: Abi adam Icardi'yi, Osimhen'i, Sané'yi aldı. Daha ne diyoruz? Bunlar olmasaydı şampiyonluk mu gelecekti?
0: Üstüne aslında? De para verip kaç yaşında aldı Icardi'yi?
1: Ne fark eder abi?
0: Icardi'yi aldığında...
2: Şampiyon yaptı ama Icardi.
1: Evet. En değerli
0: tam şimdi de Osimhen'i. Sen de alsaydın.
2: İşte tabii.
0: Yani.
1: Abi devre...
0: Sen de Alex'i getirdin. Alex seni taşıdı. Onlar da Icardi'yi buldular.
1: Tam Anelka'yı getirdi. Birçok dünya yıldızı getirdi. Ortega'yı getirdi. Van Persie'yi getirdi. Ya hani... olup olamaz.
0: Hangisinde şampiyon oldun? Söyle bana. Getirdi de hangisinde? Hiçbirinde şampiyon olamadın.
1: Nasıl olamadın? Anelka'yı yok mu şampiyon?
0: Yok. Anelka'lı yok. O sene de Galatasaray oldu ya.
1: Anelka bir buçuk sene oynamadı mı? O aralarda Fenerbahçe 4 senenin 3'ünde şampiyon oldu.
2: Bakalım.
0: Benim bildiğim yok.
1: Fenerbahçe'de 1,5 sene oynadı diye hatırlıyorum Anelka. Sonra Bolton'a gitti galiba. Bolton Wanderers'a gitti.
0: Şey gelince.
1: Ve gol kralı.
0: Hayır Zico geldi sen ne? Zico'yu açıkladılar Anelka tüydü.
1: Tamam ondan önceki sene devamla.
0: O sene şampiyon muydu Fenerbahçe? Yok
2: Anelka'nın ya. Anelka'nın yok şampiyonu. Şey bir tane Süper Lig şampiyonu var 2004-2005.
1: Evet. Evet Fenerbahçe 4 senenin 3'ünde şampiyon oldu evet. Abi devamla.
2: 2004-2005
0: tamam, 2006...
2: kazanmış Anelka yani.
0: 2006'da.
1: Abi Konya'daki Aykut Kocaman elle gol attı bilmem ne var ya o sene şampiyonu.
0: Doğru haklı.
1: Anelka.
0: Tamam atlamışız abicim ya. Anelka'da var. Tamam mı? Özür diliyorum. Hatırlayamamışım.
1: Hayır ama kızma yani. Aziz Yıldırım'ın hayır Aziz Yıldırım.
0: Ha, tamam ama bak bunların hiçbiri sürdürülebilir bir performans sağlamadı. Çok büyük paralar verdi. Hepimiz de çok mutlu olduk. Ya Van Persie geldi diye üzülecek miyim ben bir taraftar olarak? Ya da Roberto Carlos tabii alındı canım. Diye. Ya da o alındı diye. Bunlar iyi futbolcular takımını görmek isterim. Ama sürecin devamlılığı için ya da mali devamlılık için kulübü yıpratan
2: hamleler diyorsun.
0: Hamleler oldular. Mesela bu senede çok büyük paralarla

0: önemli oyuncular aldı Ali Koç yönetimi.
1: Üstüne devre arasında Saran da aynı.
0: Aynen.
1: Hayır. Izledi.
0: Ve sezon sonuna kadar olan ödeme 100-120 milyon eurolardan bahsediliyor.
1: Evet.
0: Hiç futbolcu transfer etmezsen ha bu arada. Evet. Ne sattın ne aldın 100-120 milyon ödemem var. Yani Ali, Aziz Bey olsun, Hakan Bey olsun, Hakan Safi olsun bu parayı bulacaklar. Bak sene sonuna kadar. Artı yeni transfer yapacaklarsa ekstra da bütçe yaratacaklar. Ne kadardır yani, ne kadardı karşılar kulübün sene sonuna kadar olan gelirleri? Bir de gelecek gelirleri kırdırıldıysa, harcandıysa o da geçmiş.
1: Tabii
0: olsun.
1: Onların
0: yani.
1: Da yerine doldurmak.
0: Yani ne... Benim bildiğim locaları da sattılar. Neyse yani şey kongre etabında bak Fenerbahçe kongre yapısı değişti. Bunu son kongrede çok net gördük. Ali Koç Saadettin Saran kongresinde. 40 yaş ve üstü, bak kongre yapısında 40 yaş ve üstü Ali Koç'a teveccühünü gösterdi. Ama altı gitsin dedi.
1: Evet. Bir tahammülsüzlük vardı.
0: Aynen, bugünkü kongrede Hakan Safi, Aziz Yıldırım. Şimdi Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yapmış, iyi yönetim. Hakan Safi kim? Kimi tanıyor ki? Diyecektir insanlar. Bakmayın öyle.
1: Sen yani şu
0: bakın,
1: algının dışındasın. Aziz Yıldırım gelirse rahat kazanır gibi bir şey var kamuoyunda.
0: Bak kazanamaz. Hı. Yani rahat kazanamaz, kazanırsa da.
1: Kafa
0: yani
1: kafaya.
0: Çok çok ciddi kafa kafaya bir seçim olur. Hakan Bey'in, Hakan Safi'nin çok palyatif yaklaştığını biliyoruz, çözüm odaklı. Yani kim en iyi santrofor, Haaland alalım. Kim işte
1: Lea Ayla falan.
2: Sana bir gazeteci böyle sorusu sorabilir miyim?
0: Tabii.
2: Hakan Safi'yle. Hakan Safi'nin ikinci adamı kim?
0: Bilmiyorum.
2: Ve seçime şu anda ne kadar var?
1: 6 yıldan
0: ay.
1: İşte bir ay.
2: Başka
1: tam
2: sorum
1: bir ay.
2: Yok.
1: İkinci adamı kim bilmiyoruz yani.
2: İkinci adamı kim?
1: Biliyor
2: yani ben
1: bende.
2: Teknik direktörü, futbolcusuyla ilgili bir şey sormuyorum.
1: Yönetimsel anlamda.
2: Abi Barış Göktürk, bak önemli değil benim bir şeyle. Şimdi 6-7 ay önce mi, 8 ay önce mi ne? Barış Göktürk'le bir ortamda oturduk. Daha önce bir locasına bir arkadaşımın vasıtasıyla davet edildim. Oğlumla gittim. İlk kez orada yüz yüze tanıştım. Sonra bir ortamda oturduk. Gene tesadüfen babası vardı.
0: Yüksel abi.
2: Babasıyla da tanışma fırsatı buldum.
0: Müthiş adamdır ha.
2: Orada bir şey gördüm abi. Hayatta mesela kriptodan zengin olabilirsin. Bir ticaretten zengin olabilirsin. Bir şeyden olabilirsin. Bir yere bir şeyle gelebilirsin. Çok zengin bir imparatorluğun kızıyla evlenip bir ticaret imparatorluğuna damat olabilirsin falan filan. Bu bir alın teri gördüm. Üçüncü görüşümde başka akrabalarıyla tanıştım. O kadar çok kuzeni var ki. Neyse, o şeyi anlatmak istemiyorum. Orada güven duygusu oluştu. Babasıyla konuş. Son derece mütevazı bir insan. Bir halk insanı. Duruşu şey. Orada neyi öğrendim biliyor musun? Barış Bey'den.
1: Nedir?
2: Başkan adayıyım dedi. Hiçbir yerde duydunuz mu ben? Bak aylar boyunca hiç
1: yok,
2: konuşmadım.
1: Evet.
2: Hiçbir yerde konuşmadım. Daha sonra 11 Mart'ta kendisi açıkladı. Evet. Başkan adayı oldu. 11 Mart'taki iftarda ilk kez kamuoyuna deklare etti. 2020'de adayım. 2020'de.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
5: Reklam.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Kale Kilit.

0: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi başlıyor.
2: Günaydınlar hanımlar beyler, hepinize mutlu sabahlar diliyorum. Yepyeni bir günün sabahında, tarihler 8 Mayıs'ta. Yuh, ne kadar çabuk geçti. Daha geçen hafta 1 Mayıs demiştik. Bugün 8 Mayıs diyoruz. İnanılmaz bir haftayı geride bıraktık ve süper bir isimle Cuma gününe merhaba diyoruz. Hattımızda İlhan Uzundurukan hocam var. Radyomuzun icra kurulu üyesi, gazeteci yazar abimiz. İlhan abi günaydın.
3: Günaydın, günaydın. Sesin çok iyi geliyor. Hastalık gitmiş. Hadi yani, bakalım.
2: Biraz gitti. Boğazlarım ağrıyor ama gayet iyiyim.
3: İyi, aman geçmiş olsun.
2: Antibiyotiklerden artık böyle kendimi aynaya bakınca antibiyotik gibi görmeye başladım.
3: Dikkatli ol.
2: Evet, teşekkür ediyorum efendim. Efendim, dilerseniz meşhur Icardi ile başlayalım. Şimdi bugün gazetelerdeki manşette Icardi son maçına çıkacak gibi bir yorum var. Icardi kendi mi gidiyor, takım mı gönderiyor, performansı mı bu işte etkin, yoksa Icardi'yi Galatasaray'dan koparan unsur sizce nedir?
3: Yani Galatasaray şampiyon olursa bu hafta o zaman her şey değişir, dengeler. Şimdi bütün bu olumsuz havayı Icardi'ye çakalım ve Icardi'yi de yollayalım. Icardi yüzünden bu kadar zorlandık. İşte biz Osimhen'le devam ederiz, yerine birini alırız diye bir fikir vardır tabii. Bunu hem Okan Buruk yapıyordur, hem de şimdi Dursun Özbek seçim öncesi. Hani bekledik, Icardi'yi çok sevdik ama olmadı, yollara ayırdık diyebilirler. Ama o kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Ben yani şampiyon olursa Galatasaray bu hafta o söylenenler ya da masadaki görüşme sürecinde biraz daha işler yumuşar iki taraf açısından. Ama hani hala gerginlik son haftaya taşınırsa, Icardi de orada illa diye tutturursa, biz can derdindeyiz, sen hala ne derdindesin şeyi olabilir. Yani Icardi gibisini bulabilir misin? Çok zor. Görüyorsun işte 21 milyon verdiğinde Sıdık-ı Şerif'i alabiliyorsun. Yani öyle golcü dediğin, hani ikinci planda bir golcü dediğinde yine vereceğim para 25-30 milyon euro. Yani Icardi daha ucuz bir silahtı. Icardi'yi hazırlamak lazımdı. Hazırlamayan, ona bu kadar müsamaha gösteren Okan Buruk'un bu aslında başarısızlığı. Yoksa Icardi yeteneklerini kaybetti diye bir şey yok. Icardi fizik olarak hazırlanamadığı için, bir de kolay maçlarda nasıl golleri sıraladıysa, zor maçlar için hazır olamadığı için bunlar oldu. Buradaki sorumluluk Icardi'de olduğu kadar Galatasaray teknik direktöründe ve ekibinde.
2: Peki Osimhen'e teklifler var ama daha önemlisi, Galatasaray bu hafta şampiyonluğunu ilan edebilir mi?
3: Normal şartlarda geçen hafta da etmesi lazımdı. Futbol bu olmayınca olmuyor. Bu Antalya maçı eğer uzun süre golsüz geçerse sıkıntı daha da artar, seyirci terse döner falan. Ama maçın başında öne geçerse de farklı bir galibiyetle şampiyon olur. Ama bıçak sırtı bir olay.
2: Çok soru var, o yüzden hızlı hızlı geçiyorum, evet, müsaade ederseniz. Dursun Özbek'in listesi, başkanlık serüveni ve 20 milyon euro koyacak başkanlar arıyor olması, daha doğrusu yönetim kurulu üyeleri arıyor olması ifadesi.
3: Ne güzel, herkese 20 milyon euro dediğin 1 milyar TL. Hatta 1.1 milyar TL verecek. 1.1 milyar TL'yi bankaya koyarsa 450 milyon daha kazanacak birisinin.

0: Galatasaray'da yönetici olacağım diye bu paraları verebilmesi için 1 milyar euro üzerinde serveti olması lazım. Öyleyse çok kolay bulunacak işler değil. Bir bölümünün hiç para vermeden yönetimde olduğu görülüyor. Galatasaray'da bu yeni çıktı paralı başkan, paralı yönetici şeyi bundan önce Galatasaray başkanlarının paralı olması gerekmiyordu. Takım kendi içinde dönüyordu ama bu transfere çok büyük paralar harcamak işi buraya getirdi. Ne kadar çok para harcanırsa o zaman paralı başkana mahkumiyet o kadar artıyor.
1: Peki Fenerbahçe'de başkan adayları dün Sarettin Saran'la Hakan Safi görüşmüşler. Aziz Yıldırım da başkan. Bu Fenerbahçe değil miydi Aziz Başkan'a tukaka yapan? Şimdi ne değişti de Aziz Başkan gelsin diyen büyük bir kesim ortaya çıktı. Ve asıl soru Aziz Başkan başkanlık adayıysa o zaman seçim yapmanın gereği var mı?
0: Seçim mecburen yapılacak da seçim yapmanın gereği var. Burada tabii perde arkasında Ali Koç'un olduğunu hesaba katmak lazım. Aziz Yıldırım gelip bir yıllığına geliyor. Bir yıllığına gelip şampiyon yaparsa 3 yıllığına daha kazanır. Ama kazandığı seçimi şampiyon yapamadı. O zaman Aziz Yıldırım efsanesi biter. Ali Koç büyük başkan adayı olur. Hakan Safi'yi de mecburen çıkart arkadan destekleme. Normal olarak şeye çıkıp desteklemez ama Ali Koç taraftarları Hakan Safi'yi destekleyecektir. Orada da ciddi anlamda Hakan Safi oy alacağını düşündüğü için zaten vazgeçmiyor. Ama Ali Koç'un buradaki tavrı önemli. Çıkıp mutlaka ben tarafsızım diyecektir ama arkadan destekleyecektir. Nasıl Ali Koç'a karşı Saadettin Saran'a destek olduğunu açıklamayan Aziz Yıldırım'ın bir sürü yanındakiler Saadettin Saran'a oy vererek Saadettin Saran'ı başkan yapmıştı. İlginç bir başkanlık seçimi. Aziz Yıldırım favori ama Hakan Safi'nin ne kadar tepki oylarını toplayacağı da merak ediliyor. Çünkü gelecek dönemki seçim için.
1: Fenerbahçe'den ayrılmayalım. Fenerbahçe Beko bugün Zalgiris Kaunas'la 3'ü bulmak için oynayacak. 2'yi bulmak için oynadığı mücadele, daha doğrusu yine 3'ü bulmak için oynadığı 3. maçtan 19 sayı öne geçmesine rağmen mağlup ayrılmıştı.
0: Olur böyle şeyler. Yani bir maç bence bugün işi bitirecektir. Yani oradan son periyotu iyi oynamak, son topları iyi oynamak, onlar da tecrübe işi bence bugün bitirecek diye düşünüyorum. Yani orada bir maç alacağı belliydi. Onu da geçen maç aldı. Bundan sonraki yolu da ciddi zor tabii.
1: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gider mi?
0: Yok. Sergen Yalçın'ı tutarak yani bir dönem bir sezonu bu şekilde atlatmayı tercih edecektir Serdar Adalı. Çünkü giderse bu devre arası transferleri de yapan Sergen Yalçın şimdi yeni adam, yeni kadrolar, yeni paralar demek. Ama bu kupayı kaybetmeleri büyük bir teknik hataydı. Yani Sergen Yalçın'ın oraya kadar maç geldiğinde o zaman en azından penaltı şansını kullanması gerekirdi. O hareketi, o pozisyonu vermeyecekti. Çünkü karşı taraf zaten penaltıya gitmesine razıydı. O zaman geçiriyordu. Öyle bir kontrayı yemeyecekti. Orada da o penaltıyı yapmayacaktı. Fırat Aydınus penaltı değil dedi. Yani orada da itiraz da edemedi Beşiktaş. Ben anlamadım. Yani biraz o seyirciyle o kararı VAR'a götürmeleri gerekirdi.
1: UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Freiburg Braga'yı 3-1 yenip

0: Toplamda 4-3 ile Aston Villa ise Nottingham Forest'a 4-0 mağlup edip toplamda 4-1 ile turladı. Yani İstanbul'da İnönü Stadında oynanacak 20 Mayıs'taki finalin adı Freiburg Aston Villa.
1: Aston Villa kazansın isteriz tabii bu durumda yani.
0: Niye
1: İyi
0: Almanları
1: maç.
0: sevmiyor musun?
1: Yani Aston Villa ile oynadığımız için biz hani o dönemde bir de yani Aston Villa daha iyi maçlar çıkardı, farklı kazandı. Maçlar zevkliydi yani. Arda'nın takımının tabii enerjisinin yetmemesi de
0: Evet,
1: onu da
0: Konferans
1: ileri,
0: Ligi'nde de Crystal
1: o
0: Palace
1: da
0: ile Roma'ya
1: evet.
0: kaybolmayacak.
1: Yani bayağı bir mücadele ettiler ama yetmiyor tabii belli bir yere kadar takım ondan sonra kalite zaten bu maçlarda tecrübe ve kalite öne çıktı. Daha tecrübeli olanlar finale çıktılar. İyi bir Avrupa Kupaları sezonu oldu bence. Çok sayıda takım yaptıkları mücadeleyi hak ederek buralara geldiler. Arsenal PSG maçı da Şampiyonlar Ligi'nde o da güzel bir final olacak. PSG gene kupaları toplayacak gibi görünüyor.
0: Peki bu arada Süper Lig'e yükselme yolunda da Çorum FK ile Bodrum oynayacak. Onun kazananı da Erol'la oynayacak. Bu eşleşme serisinde Çorum'un ve Bodrum'un yürüyüşünü nasıl yorumlarsınız?
1: Vallahi herkes Çorum çok büyük yatırım yapıyor birkaç yıldır. Çorum oradan Erok'la bir şeye çıkar diye düşünüyoruz. Ve oradan Çorum gelir diye bir genel kanı var ama bu playofflarda biliyorsun çok sürprizli geçti. Yani geçen yıl birden gençler geldi. Beklenen olmuyor genelde. Oradan Bodrum'un sürpriz yapması da çok sürpriz olmaz ama Erokspor normalde dinlenerek geçiriyor. Hangisi karşısına gelirse iki maç oynamış bir hafta içinde şeklinde gelecek. Normalde de Erokspor aslında rahat ilk iki yapacakken playoff'a kaldı. Bakalım çok hangisi gelirse tabii Çorum gelirse biraz daha İstanbul takımları azalmış olacak. Anadolu'ya futbol biraz daha dağılmış olacak.
0: Efendim tabii Aston Villa'nın kazanması sizin dediğiniz gibi çok önemli. Çünkü Fenerbahçe'miz seri başı oluyor
1: Evet,
0: Şampiyonlar Ligi'nde.
1: onun için söyledim. Umarım o iyi maç olur. Şimdi burada Beşiktaş stadında olacak. Sonra Beşiktaş stadında konserler var. Stat yeniden yapılacak şimdi. Bakalım. İnşallah sağlam bir şekilde sezonun başına yetişir.
0: Vakıfbank'ın başarıları bugün bütün gazetelerde manşet. Vakıfbank için neler söylersiniz? 44 kupa dile kolay.
1: Yani voleybolu erkek voleybolunu Halkbank ve Ziraat Bank bayan voleybolunu da Vakıfbank sürüklüyor. Kamu bankalarının en azından bu işe yaradığını sevinerek görüyoruz. İstenen bazı yerlere kredi vermek yerine biraz da spora yatırım yapsınlar ve en azından bu sporlarda Avrupa'da ve ligde başarılı takımlar yapıyorlar. Onun için onları da tebrik etmek lazım.
0: Gariban radyoculara da kredi verebilirler. Sorun yok.
1: İşte vermiyorlar. Medyaya kredi yasak.
0: Öyle mi?
1: Yani sadece kamuda değil. Özel bankalarda.
0: Ben şeye şaşırıyorum efendim. Siz de yıllardır bu işin içindesiniz. Ben de. Mesela maden işçileri işte yaklaşık 500 işçi çok değerli tabii. Harika bir şekilde tepkilerini dile getirdi. Paralarını alamadıklarını söyledi. Devlet hemen devreye girdi, aldı. Medyada herhalde biz 3000 kişi falanızdır. Yani parasını alamayan ortalığı birbirine girdi. Kimse eylem yapamıyor. Doğal olarak da bizden kimsenin haberi olmuyor herhalde.
1: Çünkü bizim eylem farklı algılanıyor da onun için. Sendika kalmazsa tabii. Biliyorsunuz sadece bir üyesi var Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın bizim.
0: Öyle bir tek üye siz misiniz?
1: Hayır, İsmail Er. onun için işler atamıyor. İsmail Er'in tazminatı herhalde bir vitoyla falan gitmesi gerekir.
0: Bak, biliyordum. İsmail abi mi sadece sendikada üye kaldı?
1: Evet.
0: Çok iyiymiş ya. Efendim devam etmek istiyorum müsaade ederseniz. Bu tenis turnuvası var ve çok değerli. İstanbul Challenge. Bayanlarda ki ben kadınlar demeyi daha uygun görüyorum. Kadınlarda muazzam bir turnuva. İş Bankası, Mercedes, Acıbadem bunların hepsi sponsor. Ne dersiniz? WTA 125 İstanbul Challenge kadınlar, tek kadınlar finali. 10 Mayıs'ta.
1: Tabii biliyorsun birkaç yıl ara verildi bütçe nedeniyle. Şafak Hanım gelince tabii özellikle İş Bankası'nın büyük bir desteğini aldı. Bu arada tabii Zeynep Sönmez'in büyük turnuvalarda üst üste ana tabloya çıkması falan tenise bir ilgiyi tekrar getirdi. Eski başkan Cengiz Durmuş çok başarılı işler yapıp 250'ler vardı tabii. Esenyurt'taki Garanti Koza tesislerinde yapılıyordu. Onlar hem ekonomik olarak zora girdiler o zaman. TEB'in de şeyden çıkmasıyla yani tenisten çıkmasıyla orada bir boşluk oldu. Onu İş Bankası iyi değerlendirdi. Tabii bu tür turnuvaların iletişimini iyi yapmak lazım. Sadece İş Bankası'nın şeyi de yetmez. Bu maçları tabii yayınlatmak lazımdı. Orada bir sıkıntı oldu. Finali TRT yayınlayabilir mi? Onu da bilmiyorum. Çünkü o TRT Spor Yıldız'da da hafta sonu full Manavgat'taki yağlı güreşler var. Araya nasıl sıkıştıracaklar bilmiyorum. ama bu tür turnuvaların yani 225 değil artık Türkiye'nin şampiyon darlığını getirmesi 250 ve 500'lük binlik turnuvalar getirmesi gerekir. O İstanbul Tenis Merkezi çok güzel bir tesis. Çok modern bir tesis. Umarım iyi turnuvalar devam eder.
0: Maçlar 9 Mayıs'ta oynanacak Süper Lig'de. Saat 20'de başlayacak tamamı. Onu hemen belirtelim. Az Yıldırım'la başlamıştık. Az Yıldırım'la bitirelim. Aykut Kocaman'ı teknik direktör, Oğuz Çetin'i sportif direktör, Volkan Demirel'i de yardımcı olarak planlıyorlarmış. Ne dersiniz? Bu tablo doğru bir tablo mu olur?
1: Oğuz Çetin olmaz o şeyin içinde, resmin içinde. Volkan Demirel Aykut Kocaman'ın yanında yardımcı teknik direktör olacağını ilan etmişti daha önce Saadettin Saran'a böyle bir şey yapmıştı ama Saadettin Bey bizim bütün istihdarlarımıza rağmen Tedesco'ya o zaman ikinci şansı vermişti. Oysa Aykut Kocaman'ı almış olsaydı Fenerbahçe bugün şampiyondu.
0: Bu kadar hata yapan Galatasaray'a rağmen.
1: Evet, kesin olurdu ve Aykut Kocaman bence en iyi isimdir Fenerbahçe'yi. Sadece teknik direktör olarak değil, duruş olarak da çok iyi bir insandır. 3 Temmuz sürecinde herkes toprak altına kaçmışken takımı sahiplenen, liderlik eden oydu biliyorsunuz. Onun için Aykut Kocaman böyle bir şansı da hak ediyor üstelik.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz, bunu yarım bıraktın dediğiniz bir şey?
1: Yok, herkese iyi hafta sonları. Havalar bir soğuk bir böyle çok sıcak. Herkes dikkat etsin, tam hastalık havası.
0: Vallahi ben paltoyla geziyorum hala.
1: İşte şortla gezenleri de gördüm dün de onun için dedim.
0: Denize girenler vardı.
1: onlara bir şey olmaz, denize girenler hep giriyorlar, onlar kışın da giriyorlar.
0: Evet
1: Onlara bir şey olmaz da.
0: İbrahim Kutluay da var aralarında.
1: Yakışır İbo'ya.
0: Evet, o janti
1: Hayır. Tabii İbo'nun yanında başkalarının girmesi garip oluyor tabii o durumda.
0: vücuduyla.

0: Allah Ebo'yu yarattıysa diğerlerini niye yarattı diyorsun değil mi? Aynen, ben de aynaya bakınca öyle diyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar yaptı sonları.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.

0: çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Evet, devam ediyoruz ve beraberliğimizde ve birlikteliğimizde sizlerden gelenlere vakit ayıracağız. Bu blokta biliyorsunuz psikoloğumuz Emine Erdoğan bizlerleydi ama İtalya'da Erasmus'ta kendisi. O yüzden ulaşma şansımız olmuyor. Bir müddet daha ulaşamayacağız. O yüzden sizden gelen mesajları okuyacağım. Ve lütfen ama lütfen bana aynı zamanda telefonla da ulaşabilirsiniz. 212 alan kodu 273-1010. Günün sorusu: Aziz Başkan, Fenerbahçe'nin yeni başkanı olmalı mı ya da Hakan Safi mi olmalı? Kimi tercih edersiniz ya da üçüncü bir adayınız var mı? Onu da yazabilirsiniz Fenerbahçe başkanlık serüveni için. Selamun aleyküm uyandırma servisi. Aleyküm selam. Derfin Yunustane'den gelmiş, bize hayırlı cumalar diliyor. Biz de Derfin Yunustane'ye hayırlı cumalar diliyoruz. Kucak dolu sevgilerimizi gönderiyoruz. Kolay gelsin Emir abi. Fenerbahçe'ye gelecek adamlar 200 milyon euro vereceğiz falan diyorlar. Bu konuda konuşulmadı. 20 milyon avro onun yanında çerez parası. Dursun başkanın isteyeceğimi çekiyor demiş. Günaydın hocam. Ben Yalçın. Yarın için bekleyiş var lakin Okan Hoca'ya güven yok. Yarın, evet, bütün maçlar yarın oynanacak. 9'unda, 9 Mayıs'ta saat 20'de pazar günü maç yok Türkiye'de. Daha doğrusu Süper Lig'de bütün maçlar. New Jersey'den selamlar demiş kıymetli dostumuz. Oruç'tan gelmiş. Konuğun sesi biraz kötü geliyor demiş. Şundan dolayı kendi cep telefonumu kullanarak arıyorum konuklarımı ben. O yüzden de böyle bazen cızırtılar olabiliyor. Özür diliyoruz. Efendim, bana bir değerli dostum hayırlı cumalar dilemiş. Kim söylemiş? Hemen söyleyeyim. Nihat Kısa'dan gelmiş. Nihat'cığım çok teşekkür ediyorum. Hasan Ünver'den gelmiş. Boş boş konuşuyor demiş ilan. O zaman siz dolu dolu konuşun Hasan Beyciğim. Siz de arayın, dolu dolu konuşun. Bir de sizin dolu dolu konuşmanızı görelim. Vallahi abi, Aziz Başkan, bırak Fenerbahçe'nin başkanı olmayı, TFF'nin başkanı olması gerekiyor. Futbol anca düzelir. Trabzonsporluyum ve ben isterim değerlendirmesini yapmış. Aziz Başkan gerçekten önemli bir isim. Ben de Fenerbahçe'de Aziz Başkan'ın önemli bir yüz olduğunu düşünüyorum ama tek adamlı hüviyetinden kurtulması lazım. O yüzden sanki Hakan Safi'yi mi de bir görmek lazım, bilemedim. Hattımızda bir değerli dostumuz var. Sonu 59. Günaydın.
6: Günaydın Emre Bey, iyi yayınlar.
5: Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Buyurun.
6: Hoş bulduk. Ben dün de bağlanmıştım size. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki başkanlar ve buradaki kültür farkını konuşmuştuk, hatırlarsınız.
5: Evet, gayet güzel bugün analizler de yapmıştınız.
6: Evet. Bugün de sadece Fenerbahçe üzerinden, bu Aziz Yıldırım üzerinden bir yorumum olacak. Yıllar önce Vefa Küçük'e karşı bir oyla galip gelip belki de Fenerbahçe'nin o dönem için bir devrim yaratmıştı, öyle başlamıştı. Biraz daha Galatasaray hegemonyasının bittiği yıllara denk gelmişti UEFA Kupası sonrasında. Ve ondan sonra bir fark yaratmaya başladı. Gücüyle, duruşuyla, tavrıyla, tesisleşme, amatör branşlar, stadyum ve daha niceleriyle Fenerbahçe çok büyük katkıları oldu ki zaten büyük başkan Aziz Yıldırım olarak, efsane olarak öyle başladı. Lakin sonrasında işte siyasette falan da yaşadığımız o güç değerlendirmesi dediğimiz

0: duruma bence Aziz Başkan da kapıldı ve Fenerbahçe diğer kulüplere karşı bir yalnızlaşma yaşadı. Hani hatırlarsanız Fenerbahçe Cumhuriyeti söylemleri falan, halbuki anlamı çok başka da olsa suni bir şey yaratmış oldu istemeden de olsa ve yalnızlaştı. Akabinde bütün takımların motivasyonları hep Fenerbahçe'ye karşı farklı gelişti. Sonra da başarısız dönemleri başladı. İşte çok büyük hataları var bana kalırsa yine de. Ozico dönemi, Alex dönemi, Ersun Yanal'ı göndermesi gibi hatalarla hani diktatör olarak anılmaya başladı ki ben çok sevmeme rağmen gerçekten Ali Koç da girdiği seçimde de gitmesine çok sevinmiştim. Ali Koç'a da ciddi bir şekilde sabredildi ama istenen başarı gelmedi. Sonrasındaki işte bu Saadettin Saran süreci. Şimdi bu sefer gelirse Aziz Başkan, sanırım Saadettin Saran'ın gelişi gibi az önce sizin de değerlendirdiğiniz gibi hani kısa vadeli bir olayın çehresini değiştirmek gibi bir amacı olacak. Şu anda ben kendi adıma tükürdüğümü yalıyorum. Ben istiyorum Aziz Başkan Emre Bey. Çünkü bu cendereden Fenerbahçe çıkarabilecek biri olduğuna inanıyorum. O da kısa vadeli gelecek, hani güç zehirlenmesi yaşamadan kulübü Türkiye'yi bilen birisi olarak bunu başarabileceğine dair bir inancım var. Burada tek kriter, ama yine söylüyorum, hoca kriteri. Siz de az önce değerlendirdiniz. Ben az önceki hocama, Aykut Kocaman görüşlerin konusunda katılamıyorum maalesef. Ben Fenerbahçe'nin daha cesur, oyuna hükmeden, tabiri caizse rakiplerini döve döve yenen, örneklendirmek için söylüyorum sadece, Zico ve Daum dönemindeki Fenerbahçe istiyorum ben Emre Bey. Yani bir tane gol atıp geriye yaslanıp 70 dakika kanser ederekten maç izleten bir zihniyette hocayı istemiyorum açıkçası. Bunlar benim görüşlerim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum. Hemen 11.68'e gittim. Alo.
2: Alo, günaydın.
1: Günaydın efendim, buyurun.
2: Abicim ben de şeyi söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşım demin dedi ki Alexis Dikos'u göndermesi. Geçen sizin yayında bir yanlış hatırlamıyorsam Müjdat Hoca, Müjdat Yetkiner konuşmadaydı. Alex'le ilgili, gidişiyle ilgili, başkanın niye gönderdiğiyle ilgili güzel bir detay vermişti Müjdat Hoca orada. Ya 20 bin dolarımı vermezsen Galatasaray'a imza atarım lafı gibi bir durum var. Aziz Yıldırım'ın başkanlığı sonuna kadar destekliyorum. Hiçbir şey yok. Ama bunları yapan veyahut da bilinmeyen, her şeyi açıklamıyorlar. Bilmediğiniz bir dünya şey var o döneme ait. Ben de çok tepki göstermiştim belki ama sonrasında bir şeyleri duydukça farklı yerlere gelmiş oldu. Ya tekrar Fenerbahçe'de bir çağ atlatır. Aykut Hoca ile ilgili geri yaslanması veyahut da futbolu, bilmiyorum yanlış hatırlamıyorsam Aldarsa Terraria zamanındaydı Aykut Hoca'da. Fenerbahçe'de şampiyonluk kısa dönemler. O zaman da 1-0, 2-0 alır geri yaslanır. Ondan sonra maçı bitirirdik. O dönemde de Aykut Hoca belki o şekilde kendini geliştirdi. Bu şekilde gitti. Yani katmıştır kendine bir şeyler mutlaka diye düşünüyorum. Ama bazı başkanın mutlaka gelmesi lazım. En kötü şartlarla ülke için, sadece Fenerbahçe için değil, ülke futbolu için de gelmesi lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Başka bir şey yok söyleyeceğim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız, bizlerle birlikte olduğunuz için. 212 alan koduyla 273-10-10'u ararsanız benimle zamanı paylaşabilirsiniz kıymetli dostlar. Stuttgart'tan yazmış bir değerli dostum. Diyor ki günaydın Emre abi, ben Metin. Ben kesinlikle Aziz Yıldırım'ın başkan olmasını dileyenlerdenim. Çünkü şampiyonluğun ötesinde son 8 senede Fenerbahçe büyüklüğünden kaybedip değerini de yitirdi diyor. Aziz Yıldırım'la değer ve büyüklük öğeleri de birazcık daha öne çıkıyor herhalde. Merhabalar Emre abi. Kocaeli'den Yasin. Hayırlı cumalar. Her sabah mesaj atıyorum ve okuyorsunuz. Teşekkürler. Fenerbahçe'ye kim başkan olursa olsun hoca yerli olmalı. Türkiye'de yabancı hoca olarak en az 18 sezon önce Zico şampiyon oldu. Devir Türk hoca devri demiş. Bir başka değerli dostum, dört büyüklerin başına gelen bütün başkanlar kasa kolaylığı adı altında yaklaşık 200'er milyon euro verecekleri söylüyorlar. Bu paralar Anadolu'da küçük bir ilde işsizlik sorununu tamamen bitirebilir. Bu duruma bir dur demeli. Ali Koç milyonlar harcadı, sonuç ne oldu? Bir tane ziraat kupası Yunus Balyer'den gelmiş. Hocam futbolun dinamikleri farklı, yani Ben mesela bazen konuşuyorum işte iş insanlarıyla, yüksek kalibrasyondaki işte profesörlerle falan. Adam diyor ki mesela bir Messi'ye 1 trilyon verilir mi abicim diyor. Nedir o ya falan diyor. Farklı bir kalibrasyon var orada. Sonu 24 ile biten değerli dostumuza gidelim. Alo, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, merhabalar.
1: Sağ olun efendim, merhabalar, buyurun.
3: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyi misiniz?
1: Sağ olun efendim, teşekkürler. İyisinizdir umarım, buyurun.
3: Ben şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Maalesef yaşamış olduğu, 12 yıldır, 11 yıldır yaşamış olduğu durum bizim çocukluğumuzdaki o Fenerbahçe özlemini şu an çocuklarda, gençlerde aratıyor, hasret bırakıyor bize. Ben geçmişte Fenerbahçe'nin bir istikrar yılları olduğunu görüyorum, görmüştüm. Aşık oldu Fener'e. O kadrosuyla, o yapısıyla, efendim teknik direktörüyle, oyuncularıyla. Maalesef şu an bunu göremiyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de düzenli bir teknik direktörün, düzenli oyuncuların maalesef uzun süreli oynayamaması. Bugün Tedesco 8 ay Fener'de durdu. Neden 8 ay durdu? 3 maç kadar neden gönderildi? Kimse bunu konuşmuyor. Belki önümüzdeki sene devam etseydi bu teknik direktörümüzle çok daha büyük işler yapabilirdik. Kadro kurmayan, kendi kadrosunu kurmayan, istiklale alınmayan bir kişi olarak takımı getirdiği yer olsa da ben Tedesco ile devam edilmesi gerektiğini hep düşündüm. Hatta sene başında bile Ali Koç seçime gittiğinde, Saran kazandığında, Mourinho gittiğinde bile ya bu sene de kalmalıydı diye düşündüm. Çünkü istikrar gerekiyor Fener'de. Maalesef bu istikrarı yakalayamadığı için de o sıkıntılar yaşıyor diye düşünüyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum efendim.
3: İyi günler.
1: Ve yine çok fazla mesaj var. Mesajlar, telefonlar birlikte götürüyorum. Günaydın Emre Bey. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başına gelince kaç yıldız kullanacak? 5 yıldıza sahte demişti, demiş Suat Akçı. Aa, güzel soru. Bir Galatasaraylı olarak... Affedersiniz. Bir Galatasaraylı olarak Aziz Bey'in başkan olmasını istemem. İsmi bile korku salıyor demiş. Aziz Yıldırım. Fenerbahçe'nin yeni başkanı. Devam edin. Tarihin en çok Galatasaray şampiyonluğu gören başkanı için ölüp biten Fenerbahçeli kardeşlerim. 20 senede 4 şampiyonluğu var sanırım Aziz Başkan'ın. Bu mu sizi başarı anlayışınız demiş. Bak, bir de böyle gelmiş. Katılım fazla olursa Aziz Yıldırım kazanamaz diye düşünüyorum. Galatasaray taraftar olarak artık kocaman Volkan Demirel çıkılması lazım. Fenerbahçe Brezilyalı veya Alman yabancı teknik direktör gelmeli demiş Derfin Yunus Tane. Emre Bey, bu hanta virüsü hakkında düşünceleriniz nelerdir? Vallahi Dünya Sağlık Örgütü biliyorsunuz bu konuyla ilgili çok hızlı bir aksiyon aldı. Türkiye'nin de içinde olduğu 12 tane farklı ille ilgili ülkeyle ilgili değerlendirmeler yaptı. Bu değerlendirmeler kapsamında Verde'de bulunan geminin içerisinde Ruhi Cennet'in de olduğu belirtiliyor. Yani var ya, ben Ruhi Cennet. O da oraya gitmiş. Oradaki yaklaşık 2 kişi öldü biliyorsunuz maalesef hanta virüsünden. Bir tanesi Hollanda'da şu anda gözetim altında. Bir tanesi Belçika'daymış. Özellikle gemi süvarilerinden biriymiş. Belçika'da belirtiler göstermiş. Önce grip gibi başlıyormuş. Kuluçka süresi 6 haftaymış. Bunları bayağı okumuştum ha. Enteresan bir soru oldu bak, denk düştü. Ha, ama Hasan Güngör hocama da sorarız. Ben bu konuda ukalalık yapmayayım. Ama sıkıntılı bir süreç. Bu arada hanta virüsünden başka bir şeye geçmek istiyorum. Müsaade eder misiniz? Şimdi efendim, ben biliyorsunuz 2007 yılından beri üniversitelerde hocalık yapıyorum. Ve bu hocalık sürecinde de birçok öğrenci kardeşimle bir araya geldim. Ve ben her zaman Türk gençliğine sonuna kadar güvenenlerden biriyim. Ve hep aynı şeyi söylüyorum. Türk gençliği çok değerli, çok kıymetli. Ve bu gençlik bizim en önemli çıkış noktalarımızdan biri olacak. Çünkü bugün Kaan'ı yapan da o gençlik. Bugün yine çok önemli değerlendirmelerin içerisine girip finansta, ekonomide, sanatta, kültürde öne çıkanlar da yine Y kuşağı, Z kuşağı, alfa kuşağı ve daha da iyi noktaya gelecekler. Üniversitelerin 1980 öncesindeki sürecini de çok iyi bilen

birisiyim. Ne yazık ki provokatörlerin yaklaşımıyla üniversitelerde zaman zaman bu tip eylemler, olaylar karşı karşıya kalmamıza neden oluyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan hadisenin bir provokatif yaklaşımla şekillendiğini düşünenlerdenim. Çünkü Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi Türkiye'nin güçlü markası, Türkiye'nin en özel çocuklarının okuduğu okulda Türk bayrağının açılmasına o okulun kıymetli öğrencileri asla tepki göstermezler diye düşünüyorum. Çünkü bu ülkeye, bu ulusa hizmet etmek, o bayrak için canlarını verenlere vefa borcumuzu ödemek, ki ödeyebilirsek eğer, keza ecdadımıza, ceddimize, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm" diyene şiarına peşinden koşarak destek vermek esasları bu çocukların da şiarlarıdır, yollarıdır ve bu yolun yolcularıdır diye düşünüyorum. Bu provokatif eylemde bir üniversiteyi, bu genç arkadaşları karalamanın da doğru olmadığı inancındayım. Aradaki provokatörlerin mutlaka emniyet güçleri tarafından çıkartılacağını ve hak ettikleri cezayı alacaklarını düşünüyorum. Bu ülke için, hepimiz için bence en öncelikli kavramlardan biri bayrak ve toprak olmalı. Bizim için en önemli kavramlar bunlar. Dilimiz farklı olabilir mi? Evet, bazen farklı diller konuşulabiliyor, farklı lehçeler konuşulabiliyor. Keza dinimiz farklı olabilir mi? Elbette olabilir. Yani kimimiz Hristiyan olabiliriz, kimimiz, ama bu toprakları seviyorsak ve bu toprakların bekası için, bir karışı için seve seve canımızı feda etmeye hazırsak ve bu bayrak asla inmeyecek diyenlerdensek, o zaman işte o benim can kardeşimdir. Bu şiarla bakmalı ve üniversitedeki bütün kardeşlerime şunu söylüyorum. Elbette politikada, siyasette, siyasetin belli kademelerinde yıllar içerisinde yer alacaklar. Bunu kıymetli evladıma da söylüyorum. Ama bugün Türkiye için üretme zamanı, çalışma zamanı, mesleğe ele alma zamanı. Bugün görüşlerinizi demokratik yollarla anlatırken aynı zamanda o zekanızı, o aklınızı, o muazzam bakış açınızı kullanma zamanı. Ben ona güveniyorum. O bakış açınızı güveniyorum ve lütfen içinizdeki o provokatörleri ayıklayın ve bu bayrağa, bu topraklara sadakatinizi, sevginizi, aşkınızı, ruhunuzun, atalarınızdan gelen o muazzam inancı ortaya koyun. Hepinize sonsuz güvencemin olduğunun vurgusunu bir kez daha yapıyorum. Bunu özellikle söyleme gereği duydum. Çünkü dediğim gibi benim oğlum da üniversitede okuyor. Onunla da zaman zaman sohbet ediyoruz. Ve onun arkadaşlarıyla da bir araya geliyoruz. Pırıl pırıl bütün çocuklar. Hepsi gencecik, aslan gibi. Hanımefendiler, beyefendiler. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Ve bu provokatörlere asla izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Üniversitelerinde giriş çıkışları daha iyi denetlemesini düşünüyorum. Yani giriş ve çıkışlarda üniversiteye kim girdi, nerede girdi, nasıl girdi, hani öğrenci kartı var mıydı, yok muydu, bir manyete sistemi, belki bu sistemin daha aktif, daha işte son dönemde liselerde Allah korusun yaşanan süreçler var, daha hızlı bir şekilde hadiseyi çözmek gerektiğine inanıyorum. Ve ben gençlere güveniyorum. Bir olayı bütün gençliğe, bütün genç kardeşlerime mal etmenin de doğru olmadığı fikrindeyim. Ve ben bu topraklarda yaşayan ve bu bayrağımızı, bu toprakların her bir santimetresini seven herkesin benim dostum olduğuna inanıyorum. İnançlarına karışamam. O Allah'la kul arasında. Dilleri ben ortak anlaşabiliyorsam sorun yok. Ama önemli olan şu kıymetli arkadaşlar. Bu bayrağa ve bu topraklara verdiğimiz önem. Bu çok değerli arkadaşlar. Bu şiarı lütfen kaybetmeyelim genç arkadaşlar, beni yolda dinleyenler. Bakın, binlerce genç bu uğurda hayatını verdi. Eline ekmeğini almış ve bu ekmeğiyle evine ekmek götürmeye çalışan insanlar bu uğurda hayatlarını feda ettiler. Atalarınız bu toprakları bize emanet etti. Biz de size emanet edeceğiz. Burası hediye değil. Dünyanın hiçbir toplumu kanla topraklarını bu kadar sulamamıştır arkadaşlar. Çanakkale'de suladık, Gelibolu'da suladık, Kurtuluş Savaşı'nda suladık, Balkan Harbi'nde suladık. Kanla suladık arkadaşlar.

Lütfen bunu asla unutmayın. Ve Atatürk'ün ey Türk gençliği diye seslendiği o önemli, o kıymetli, o değerli nutuktaki sesleniş var ya, işte o hep kulaklarınızda çınlasın. Çünkü muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur zaten.

0: yaptırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
2: Ve beklediğiniz o süper isim geldi. O geldi. O bir çok başarılı doktor. O bir çok özel bir yorumcu. Ve o bir her sorumuza tam 40 dakika boyunca hiç üşenmeden tek tek yanıt veren Sayın Profesör Doktor Hasan Güngör Hocam, kardiyoloji anabilim dalından. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk hocam. Estağfurullah, biz kimiz hocam ya?
2: Hocam şey ne demek hocam, bu kadar mütevazı olmayın. Ne olur siz çok özelsiniz.
3: Yok hocam ya, ölümlü dünyada ne olacak hocam ya. Elimizden geleni yapıyoruz. İyi misiniz? İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun hocam, hoş geldin. Ben de böyleyimdir. Babam dedi ki bak bu kadar mütevazı olma, öyle sanıp seni ezerler derdi. Ben de hiç babamı dinlemedim. Ama babamı dinlemeyerek yanlış yapmışım. Hakikaten çok dayak yedim bu konuda. Yani bazen hani sizi çok değersizleştiriyorlar.
3: Böyle... Hocam onlarla yolunuzu ayıracaksınız. Onları iyi tabii, ayırmak tabii. Lazım ya. Yani artık yaşımız belli bir şeyden sonra yaşımız. Anlayabiliyoruz onu. Değer verene nasıl değer veriyorsa öyle karşılık vermek lazım. O zamanla gelişiyor hocam, haklısınız ama... çok insanları da şey yapmamak lazım hocam. Herkes bir değil. Yani mutlaka bir yol diyorum ben hayata. Bir yola çıkıyorsunuz. O yolda bazı yükleri atmanız lazım. Yükleri atmazsanız, sürekli yük alırsanız bir zaman sonra belinizi kaldıramazsınız. O yüzden onu ayarlıyoruz artık hocam ya. Yaş belli bir yere olunca tecrübelendik hocam.
2: Hocam evet. Haklısın. Bir de kırılganlıklarınız çok oluyor. Mesela işte dün benim Latte'nin kardeşi var, karşı komşum. Zaman zaman da bağlanıyor bize astrolog Özlem Koza. Onun da bir nazı var. Naz 1,5 yaşında bir poodle'dı. Ama maalesef dün kaybettik onu. Hatta gecenin bir yarısında ben son surat hastaneye götürdüm. Hastanede maalesef kaybettik. Dün onun cenazesini aldım ve işte defnedeceğiz. Bir köpeğin hayatımda beni bu kadar etkileyeceğini tahmin edemiyordum. Hocam ben... Öldüğünü sabaha karşı öğrendim. Buraya gelirken, daha doğrusu buradan çıkıp eve giderken hüngür hüngür ağladık. Yani ve şöyle düşünüyorsunuz. Ya hayat denilen öge, size verilen değerin sizde bulduğu karşılık. Yani bir köpek bende öyle bir karşılık bulmuş ki hocam vallahi gözyaşlarıma engel olamıyordum. Yani hüngür hüngür ağlıyorum. Arabadakiler de bana bakıyor, böyle sağımdan solumdan geçenler. Böyle camları da kapattım iyice. Bir kez daha buradan Naz'a kucak dolu sevgilerimizi gönderiyoruz. Gittiği yerde rahat uyusun diyelim.
3: İnşallah hocam. Başınız sağ olsun diyelim. Zor tabii gerçekten, bir zaman sonra o da aileden birisi gibi oluyor ya da. Bir de insan dediğim gibi hocam az önce bir belli bir yaşın üzerine çıkınca darbeyi yiye yiye biraz da yalnızlaşıp hayvanlara, işte ne bileyim doğaya, bitkilere biraz daha yaklaşıyoruz. İlk başta çocukken hep onlardan kaçardık biliyorsunuz. Ya şu tarladan bir kurtulsam, gitsem büyük şehirde, işte şöyle yapacağım böyle. Ve yapıyorsunuz, belli bir yaşa geliyorsunuz. Ondan sonra bakıyorsunuz hani topraktan geldik, toprağa gideceğiz şeyi. İşte dediğim gibi yaşla beraber hocam hayat şekilleniyor ama işte o size verilen hayatı iyi değerlendirmek lazım. Bu hayatı bitirdiğinizde ben ne yaptım, neye faydalı oldum, neler yaptım, onun hesabını iyi verebiliyorsanız bence çok sıkıntı yok diye düşünüyorum ben.
2: Kesinlikle. Hatta Bekir Coşkun'a sormuşlar bir gün, köpeğini mi gezdiriyorsun demiş. Hayır, o insanını gezdiriyor demiş.
3: O da güzelmiş. Çok güzelmiş. Valla hocam işte dediğim gibi hayat çok tecrübelerle dolu. Her zaman inişler çıkışlarla da dolu. Bunu iyi yönetmek lazım. Biz de elimizden geldiğince yönetmeye çalışıyoruz. Cumartesi maçtayız hocam nasipse çocuklarla.
2: Son maç.
3: Beşiktaş Trabzon maçı. Vallahi hiç gelecek halim yok, böyle şeyim yok. Beşiktaş'a da biraz kızgınım ama.
2: Onu soracaktım tam. Öfkeli misiniz, kızgın mısınız Sergen Hoca'ya?
3: Herkese küsülür, Beşiktaş'a küsülmez. Ya Sergen Hoca'ya da kızamıyorum hocam. Kadroya bakıyorum yani şimdi. Sergen Hoca'nın yapabileceği bir şey de olduğuna inanmıyorum. Yani dünyanın en iyi teknik direktörünü getirin bu kaliteyle, bu ekonomik güçle ne yapabilecek hocam şimdi? Kadro kalitesini görüyorsunuz yani. Bir ara hatırlıyorsanız Sergen Hoca bir cümle kurmuştu ya, artık dedi yani topu dedi kaleye sokun dedi ya, mermi sokacağım dedi. Yani o kadar pozisyon kaçırdılar. Şimdi bakıyorum hocam, Mustafa Hekimoğlu var bizim futbolcumuz. Seviyoruz ediyoruz ya, bir gram koymamış üstüne hocam ya. Gram koymamış ya. Ya hocam bu kadar ya, Beşiktaş'ta altyapıdan yetişmişsin, A takıma yükselmişsin. Vallahi hocam ben o çimleri yerim biliyor musunuz? Bakın beni oraya çıkaracaklar o yaşta Beşiktaş'ın futbolcusu olarak. Ben o çimleri yerim, orada kalırım yani o kadar ya. Yani ben bir şeyler ya eksik gidiyor hocam ya. Bizim bu çocuk yani gençlerimizde ne oluyor, ne yapıyorlar o Beşiktaş'ın içinde? Yani hocam yılda bir kere bile şans bulsanız o kimleri yiyeceksiniz ya. Orada kendinizi göstereceksiniz. Ben onlar gibi olsam şu pozisyonda her gün antrenman yaparım. Ekstra şut atarım. Hani artık ne bileyim ya, ne yapılması gerekiyorsa yaparım. Ben inanamıyorum hocam ya. Oturuyorlar ellerinde bir telefon. Reels kaydırıyorlar böyle. Ben biliyorum çünkü hepsini. Anladınız mı? Oturuyorlar. Böyle o sosyal medya dönüyor. Sosyal medya dönmüyor işte hayat hocam. Gerçek hayatta başarılı olabilmeniz için çalışmanız gerekiyor. Sosyal medyada gece yarım saat ya da öğle arasında bir yarım saat keyif amaçlı girersiniz. Ne olacak ki hocam? Ha, bu dengeyi sağlayamadık bir türlü.
2: Maalesef hocam. Peki kurtulur mu Beşiktaş ve reçete Sergen Yalçın mı?
3: Hocam ben hep aynı şeyi söylüyorum. Biz ekonomik olarak çok kötü durumdayız hocam. Şimdi ne yapılacak? Siz kendiniz bu işin içindesiniz hocam. Yarın çok yani yıllardır bu şey. Ne yapılacak hocam şimdi? Teknik direktör değişecek. Hepsinde aynı senaryo devam ediyor. İşte yine 100 milyon euro, 150 milyon euro paralar harcanacak. Bir sürü adını bilmediğimiz futbolcular gelecek. Tutarsa bir iki tanesi tutacak. Yine aynı devran böyle dönüyor, sürekli dönmeye devam edecek ve Beşiktaş'ın borçları artmaya devam edecek. Çünkü biz hiçbir şey üretmiyoruz hocam. Üretmediğiniz sürece bu düzeni değiştiremezsiniz, çözemezsiniz yani. O yüzden bizim çok ciddi bir şekilde yeniden yapılanıp gerekirse 15. sıraya düşelim, önemli değil. 16. sırada, 17. sırada oralarda gezelim. Altyapımızı oturtturup İşte o az önce söylediğim gençler gibi altyapı değil de böyle gerçekten Beşiktaş'ı sahiplenen bir kadroyu oluşturup yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş bir iki iyi takviye ile beraber bizim biraz da futbolcu satmamız gerekiyor hocam. Para kazanması gerekiyor yani. Sadece salt şampiyonluk olarak olayı düşünmemek gerekiyor ama benim hiç şeyim kalmadı yani. Şu anki sistemde hiçbir umudum yok yani, şu borçlara göre borçlarımız da çok fazla biliyorsunuz. Bakmayın Galatasaray şampiyon olduğu için böyle tolere ediyorlar. Bir iki senedir işte sonuçta

0: dördüncü şampiyonluğuna gidiyorlar ama çok ciddi bütün takımların borcu var. Hani nereye kadar bu dönecek hiçbir fikrim yok hocam.
1: Hocam Fenerbahçe'de başkanlık serüvenini nasıl okursunuz?
0: Yani Aziz Yıldırım başkan adayı olduğu andan itibaren başka kimsenin şansının olmadığına inanıyorum ben. O yüzden Aziz Yıldırım seçilir kanaatindeyim şu an için. Çünkü taraftar artık Aziz Yıldırım'ı çok şey bir şekilde istiyor yani. Ben işte birkaç dernek temsilcisiyle de görüştüm. Aziz Yıldırım için bir imza, onların bir kuralı var hocam yanlış bilmiyorsam, tüzükleri var. Bir başkanın adayı olabilmesi için üyelerin %10'unun mu ne bir imzası gerekiyormuş hocam. Aziz Yıldırım onu çok kolay bir şekilde topluyor zaten. Oradan bile görebiliyorsunuz şeyi. Tabloyu oradan bile seçebiliyorsunuz. Ben çok bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum hocam.
1: Peki aranan kan mıdır Aziz Yıldırım?
0: Hocam ya şöyle işte kişi olarak ben bakmıyorum yani orada yani aynı hatalar tekrarlanırsa yine işte geldi şu kadar işte bir sürü para harcadı yüksek meblağlarda futbolcu getirip aynı şeyler böyle tekrar edecek olursa yine hiç aranan kan olmayacaktır ama insanların mesela bir yere ikinci olarak yönetici olarak ikinci defa geldiğinde geçmişten ders çıkarıp biraz daha farklı yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. İşte o nasıl olacak bilmiyoruz yani medyanın etkisiyle, sosyal medyanın etkisiyle, taraftarın etkisiyle işte flash transferler yapıp başarısız olduğunuzda bu sefer çok ciddi zarar etmeye başlıyorsunuz. Planlı programlı iyi bir yönetimle toparlar diye düşünüyorum. Beşiktaş için de geçerli bu ama çok uzun yani zamana ihtiyaç var. Bizim şu an Adalı dönemindeki 3 transfer dönemimizin ben boşa geçtiğini düşünüyorum hocam şu an. Fenerbahçe'de de sonuçta şampiyon olamıyor. Avrupa'da doğru düzgün başarı yok. Hiçbir şey yok yani elimizde. Bizim de yok. Kupayı da kaybettik hocam biliyorsunuz.
1: Peki gelecek yıl için mesela beklentiniz nedir Beşiktaş'ta? Neler yapılmalı sizce?
0: Hocam bizim beklentimiz yani Beşiktaş özelinde şimdi biz Galatasaray'a bakıyoruz hep. Yani biz sonuçta şu an Galatasaray dördüncü şampiyonluğuna gidiyor. Biz kendi takımımız olarak baktığımızda o seviyeye ulaşabilmek için hani böyle bir anda bir şeye dokunup Beşiktaş'ın çok süper olabileceğine de inanmıyorum. Hani bir anda olacak bir şey değil. Yani futbolda bir anda tepeden gelip çok akıllı bir planlama yapmadığınız sürece o başarıya ulaşmanız çok zor. Çünkü futbolcularda ya da futbol takımlarında ya da diğer takımlarda da sonuçta futbolcularla bir sözleşme yapıyorsunuz. Bir maddi yükümlülükleriniz var. Siz bir anda böyle pat pat pat pat pat kadroyu hemen değiştirip tekrar bir oraya koyup buraya koyup süper bir şey yaratamayabiliyorsunuz, yani oluşturamayabiliyorsunuz. İşte o yaz dönemi çok önemli. Ama mesela spor severler takip ediyorlardır. Bizim şimdi katılacak olduğumuz Avrupa Ligi şeyine göre maçların başlama tarihleri var hocam. Yanlış bilmiyorsam biz ilk 23 Temmuz'da mı ne oynayacağız maçımızı Avrupa Ligi'nde? 23 Temmuz'da biz maç oynayacağız. Yanlış bilmiyorsam hocam 23 Haziran'da biz sezon açacakmışız. 17 Haziran'da mı ne? Dünya Kupası bitiyor, değil mi? Öyle biliyorum tarihleri. Ya yani o civarda
1: Evet,
0: bitiyor.
1: o civarda bitiyor.
0: Ha, şimdi
1: Yani hiç izin
0: 17
1: kalmıyor.
0: Haziran'da yani Orkun Kökçü'nün orada olup dönmediğini düşünelim. Yani ben ya da diğer futbolcuların kim katılacaksa ya da 23 Haziran'da siz sezonu açıp 23 Temmuz'da ilk maçınızı oynadığınızda 23 Temmuz çok erken bir dönem. O zamana kadar siz futbolcu transfer edebilecek misiniz? Ya da ettiğiniz futbolcu adapte olacak mı? Siz Avrupa maçlarına yani şu an elinizdeki kadroyla çıkacaksınız gibi duruyor. Yani orada yine bir handikap var hocam. Yani ben işe biraz teknik bakıyorum. Yani şey olarak taraftar özel har har değil ama ben mesela okurum yani bir bakarım ne yapıyorlar bu adamlar tarihlere bakarım. O dönem biraz Beşiktaş'ı sıkıntıya sokacak gibi. Orada ilk başta yine kötü başlarsak biz şey yapamazsak bu sefer yine kısır döngüye döneceğiz. İşte o şeyi bekliyorum ben şimdi.

0: Trabzon'un maçına göre bir şekillenecek bir şey vardı galiba. Konya Trabzon finaline göre bir şey vardı. Beşiktaş'ın katılıp ne zaman katılacağı işte önerilemeler
1: şeyler. Trabzon daha finale çıkarsa tabii. Trabzonspor'da gençlerle oynayacak.
0: Aynen finale çıkarsa yani biz tabii şimdiden finale çıkmış gibi konuşuyoruz ama sonuçta Gençler Birliği de sonuçta maçlar sahada oynanıyor. Onları iyi hesaplamak lazım hocam. Yani biraz böyle istatistik biraz şey meselesi bu. Şu an için beklemedeyiz yani hocam.
1: Peki Galatasaray bu hafta şampiyonluğunu ilan eder mi? Bu arada Hasan Güngör hocama kalp sağlığınızla ilgili sorular sorabilirsiniz. Ya da sağlık problemlerinizle ilgili hocam soruları yanıtlayacağım.
0: Çok büyük bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Hani sonuçta Fenerbahçe'nin de şu an demoralize durumda. Yani çok toparlarlar mı toparlamazlar mı bilmiyorum. Bir anda iki maçı kaybeder mi Galatasaray? Ben çok büyük bir şey de değilim. Hani büyük bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Yani Galatasaray'ın şu anki kadrosuyla ama tabii dediğim gibi maçlar hep 90 dakika ve sahada oynanır. Göreceğiz hocam yani bizim için biz bir Beşiktaş taraftar olarak tebrik ederiz şampiyon olduklarında bütün takımlarımızı. Bizim istediğimiz problemsiz, dövüşsüz, kavgasız bir maç izlemek.
1: Şampiyonlar Ligi finali için ve UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalleri için neler söylersiniz saygıdeğer hocam?
0: Hocam Şampiyonlar Ligi'nde ben şimdi zaten Arsenal'la PSG şimdi ben Paris Saint Germain'i bir adım önde görüyorum. Geçen Bayern Münih maçında da ben arkadaşlarıma böyle söyledim. Yani Paris Saint Germain'in acayip orada o Kvaratskhelia dediğimiz futbolcu yani birçok futbolcu çok iyi ama bir de çok dinamikler hocam yani inanılmaz şeyler iyiler. Ama hani Bayern Münih'in istatistiklerine bakıyorum hocam. O 3 futbolcusunun toplam gol ve asist sayılarını okudum ben. Yani o istatistiklere göre onların şeyde olması gerekiyor ama Paris Saint Germain çok başka bir şekilde top oynuyor hocam. Çok hızlı bir şekilde çıkıyor. İnanılmaz dinamik bir şeyi var. Orada onlarda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum Arsenal karşısında ben. Hani diğer şeyleri çok bilmiyorum hocam. Takip edemedim açıkçası. Diğer maçları. Diğer maçlarda kimler finale çıktı inanın bilmiyorum.
1: Crystal Palace final biletini kaptı Konferans Ligi'nde. Arda Turan'ın Shakhtar'ını yendi. Raya Vallecano ile eşleşti.
0: Onları çok bilmiyorum hocam. O takımı çok bilmiyorum hocam.
1: Bu arada tabii en önemlisi İnönü Stadı'nda oynanacak Freiburg Aston Villa finali olacak. Aston Villa maçı önemli. Çünkü Aston Villa kupayı alırsa Fenerbahçe seri başı oluyor.
0: Oo, bak onu ben şey yapmamıştım hocam. O maç hangi tarihte oynanacak hocam? Bir şeyiniz
1: 22-23,
0: var mı?
1: 22-23 bütün maçlar o arada. 22-23-24
0: anladım hocam. Valla ben tabii Arda Turan adına üzüldüm. İsterdim çok finale çıkmasın ama işte dediğim gibi futbol hocam öyle bir şey ki bu bir futbolun bir havuzası var. Yavaş yavaş oluyor bu işler. Arda Turan oradan çok şey öğrenmiştir. Yani bu dönemden çok şey katmıştır kendisine. Bu takımların hafızaları vardır, hep böyledir. Galatasaray da UEFA Kupası'nı aldığında yavaş yavaş gelmişti biliyorsunuz. İşte çeyrek final şey şeklinde gelmişti. Ben çok daha iyi yere geleceğini düşünüyorum. Arda Turan'ın ekibi de çok iyi hocam. Ben tanıyorum çoğunu. İnanılmaz bir ekibi var. Bilimsel ekibi var hocam. İnanılmaz bilimsel kalitesi çok yüksek bir ekibi var. Çok daha iyi yerlere geleceklerdir hocam. Ama dediğim gibi ben Paris Saint Germain'i bir adım önde görüyorum.
1: Hocam sizin sorularınıza geçeceğim. Ama tabii, müsaade tabii, ederseniz hocam, bir 3 dakika reklamım var. Sonra kapatayım Hasan isterseniz. Hocama sağlıkla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Siz kapatın hocam, ben sizi arayayım.
0: Tamam hocam. Tamam hocam.
1: Reklam vakti.
2: Reklam. Katıl derim, katılın evim. Reklam.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: tabletle e-ticaret siteni aç, Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
1: Bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
0: Bu?
2: Bu?
0: Bunu?
1: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Reklam bitti.
8: Emre Tilev'le Uyandırma.
9: Efendim devam ediyoruz ve Profesör Doktor Hasan Güngör hocama sorularınızı hızlıca yönelteceğim. İlk sorum çok değerli bir spor adamından geliyor. İsmi bende kalsın. Özelden cepten yazmış. Diyor ki Emrecim diyor 269 kolesterolüm var diyor. İlaç gerekiyor mu? Hasan hocam bana ne önerir diyor.
10: Hocam 269 muhtemelen total kolesteroldür. Bizim için LDL kolesterol önemli. LDL kolesterol düzeyine bakmak lazım. Bir de kanıtlanmış damar hastalığı var mı? Beraberinde diyabeti var mı? Tansiyonu var mı? Onlara göre biz kişisel bir analiz yaparak karar veriyoruz. Örnek veriyorum 40 yaşında, 50 yaşında hiçbir şikayeti yok ve damarlarında hiçbir sorun olmayan bir hastada LDL 160 gelirse mesela, 158 gelirse, 140 gelirse biz öncelikle diyet öneriyoruz. Ama bu şeyimiz, büyüğümüz eğer damar hastasıysa, örnek veriyorum LDL kolesterolü 120 ise bile onun 70'in altına, mümkünse 55 civarına düşürülmesi gerekiyor. Siz bana hocam özelden sonra gönderirseniz şeyleri, değerleri, ben size dönüş yaparım, olur mu?
9: Tamam, ben cebine atarım size hocam. Ya da sizin cebinize ona atarım, sizi arar.
10: Hiç sıkıntı yok hocam. Siz bana dağıtın, ben de kaydederim. Yardımcı oluruz her zaman.
9: Hocam Adem'den gelmiş. Efor 2 nokta üst üste maksimal efor. EKG ve semptom negatif. Negatif efor testi. Eko normal. LV RV sistolojik fonksiyonları. Romatizmal aort ve mitral kapak. Orta aort yetersizliği. Hafif mitral kapak yetersizliği. Evet. İleri romatizmal mitral kapak darlığı.
10: Evet, evet maalesef. Şimdi efor testi temiz çıkmış, damarlarla ilgili bir şey yok. Bu güzel bir şey ama çocukluğunda eklem romatizması geçirmiş maalesef arkadaşımız. Eklem romatizmasının bir özelliği vardır. Eklemleri yalar, kapakları ısırır. Kapaklarda hasar bırakır. Özellikle sol taraftaki mitral kapakta ciddi hasar bırakmış. Ciddi mitral darlığı var. Muhtemelen tabii semptomlara ve şeye bakmak lazım. Ameliyat önermiş olabilirler ya da balonla da biz kapağı açabiliyoruz ama kapakta çok ciddi kaçak varsa, beraberinde kireç yükü fazlaysa balon uygun olmayabiliyor, ameliyat gerekebiliyor. Anlattığı eko tablosunda, yani yolladığı eko tablosunda

0: ameliyat biraz daha ön planda görünüyor şu an için.
1: Hasan Güngör hocam hoş geldiniz diyor Derfin Yunus Tane. 80 yaşında bir arkadaşına pil takılmış. Ne önerir diyor.
0: Şimdi pilin 3 tane tipi var. Bir gerçek pil var. İkincisi şok aleti var. Üçüncüsü de 3 telli şok aleti dediğimiz özel bir şok şeyi. Pilin ne için takıldığı önemli. Basit bir nabız düşüklüğüyle takıldıysa zaten herhangi bir sıkıntı yok. 6 ayda bir rutin kontrollerine devam edecek. Onlar da şuna dikkat etmek gerekiyor. İşte X-ray cihazları havalimanlarında büyük trafolar, böyle ağır bu şehir şebekelerinin olduğu büyük trafolar, işte manyetik alan olan yerlerden çok geçmelerini istemiyoruz. İşte cep telefonu kullanırken öbür koluyla konuşmasını istiyoruz. Eğer MR uyumlu değilse MR çekilmesi yasak zaten, ama piller artık MR uyumlu takılıyor. MR çektirebiliyorlar. Eğer MR uyumluysa, bir de ani böyle elini bu dolmuşlarda böyle yukarıya metrolarda giderken elimizde tutarız ya, o hareketi yapmalarını istemiyoruz. Onun dışında 6 ayda bir düzenli kontrol yeterli.
1: Selamünaleyküm. 6 yaşında kızım aleyküm. Ateşli Akdeniz anemisi. Hocamın tavsiyesi var mı demiş Salih Kabal'dan.
0: Ateşli Akdeniz anemisi değildir o da. Ailesel Akdeniz ateşidir muhtemelen. Öyle yazmak istemiştir. Klavye şey yapabiliyor. Bu kişilerde romatizmal hastalıkların biraz daha farklı versiyonu bu. Düzenli takip gerekiyor. Özel bir ilacı var sürekli kullanılan. Çünkü FMF diyoruz biz buna, ailesel Akdeniz ateşi. Eğer tedavi edilmezse özellikle böbrek tutulumu olabiliyor. Böbrek yetmezliğine götürebiliyor. Ama onun bir ilacı var zaten. O ilacı düzgün kullandıkları sürece ömür boyu hiç sıkıntısız yaşıyorlar. Telaş etmesinler. Ama ara ara böyle karın ağrıları olabiliyor. İşte apandisit gibi karışıp acile gidebiliyorlar.
1: Normal sınırlarda farmakolojik MIB'ı getit, evet. Efekt, miyokard, perfüzyon, sintigrafisi demiş.
0: Çok güzel, çok güzel. Sintigrafi çekmişler, kalp damarlarında daralma, tıkanma var mı diye. Sintigrafisi temiz çıkmış, bu bizi çok rahatlatıyor.
1: Kalp hastası ilaçları kullanıyormuş.
0: Aynen, damarlarında çok ciddi bir sıkıntı olmadığını, önümüzdeki bir yıl içinde kalp krizi geçirme riskinin, ani ölüm riskinin düşük olduğunu düşündürür. Yanılma payı var mıdır? Vardır, ama efor testine göre daha duyarlı ve daha iyi bir testtir. Bu temiz çıktıysa biz genellikle şikayet yoksa anjiyo önermeyiz.
1: Olcay Karakoç'tan gelmiş hocam. Diyor ki hocam oğlumda insülin direnci vardı. Koltuk altındaki siyahlık tamamen açıldı. Bu metabolik düzelmenin kalpteki kalınlaşma, yüksek tansiyon ve sürekli yüksek nabız üzerinde olumlu etkisi olmuş olabilir.
0: Tabii ki inanılmaz bir şey. İnsülin direnci bizim en büyük düşmanımızdır. İnsülin direncini kontrol altına aldığınız andan itibaren kalp kaslarınız dahil olmak üzere, özellikle kalp damarlarınızın iç kısmındaki endotel dediğimiz tabaka dahil olmak üzere her yer rahatlamaya başlıyor.
1: Hocam devam ediyorum.
0: Buyurun.
1: Suyumdan bir yudum aldım. Hasan hocam, geçen sene beyinde baloncuk patlaması sebebiyle sak ameliyatı oldum. Bir baloncuğum daha var. Senede bir kontrolü var. Ancak kasık anjiyo çok ağrılı geçtiği için yaptırmaya çekiniyorum. Daha kolay bir yöntem var mı demiş.
0: Yok, onu mutlaka yaptıracak. Kasık anjiyosunu şöyle yaptırabilir. Biz kasıktan girdiğimizde tabii oraya büyük bir tel sokuyoruz, işte onu çıkarıyoruz, oraya torba koyuyoruz, ağır oluyor ama artık bizim bazı şeylerimiz var, yöntemlerimiz var. Anjiyoyu yaptık, kum torbası koymadan oradaki teli çekerken, bir lastik kılıfı çekerken o damarın içine ilaç enjekte edip kum torbası koymadan da 5 dakika sonra ayağa kaldırabiliyoruz. Onu sorup hangi merkezde o ilaçtan varsa, yani kasığı kapatıcı bir özel bir şey var, orada yaptırabilir. Mutlaka yaptırsın. Anevrizma yırtılırsa çok ciddi sıkıntı yaşar.
1: Evet, ben babayı öyle kaybettim biliyorsunuz. Maalesef evet. Anevrizma yırtılması çok tehlikeli. Merhaba Emre abi, yayınlar. İstanbul'dan Harun ben. Geçen hafta sanal anjiyo ve kan tahlili yaptırdım. LDL kolesterol 231 çıkmış hocam.
0: Çok yüksek.
1: Kroner arterlerde total kalsiyum skoru 0'mış. Sol anterior desende kroner arter lat paksimal segmende lümende

0: %1, %25 düzeyinde darlık neden olan fibrokalsifik plak izlenmiş.
1: Evet hocam.
0: Sigara, alkol hiç içmedim. Boyum 1.80, kilo 74, yaş 45.
1: Hocam en önemli şey, en önemli soru bence bugün. LDL kolesterol dediğimiz lanetli kolesterol 190'ın üzerinde çıktığı andan itibaren bu kişilerde biz ailesel kolesterol yüksekliği diyoruz. Genetik kolesterol yüksekliğidir bu. Bu kişilerin mutlaka önce damarının taranması gerekiyor. Çok şükür damarda çok şey birikmemiş ama bu yaştan sonra çok hızlanabiliyor. Hemen burada ufak bir kireç çıktı %1-25 arası ben süperim diye şeye girmeyecekler. Mutlaka kolesterol ilacı başlanacak. Bu kişiler diyet yapacaklar ama bu kolesterol yüksekliğinin diyetle alakası yok. Yani yeme içmeyle alakası olan bir kolesterol yüksekliği değil bu. Karaciğer kandaki kolesterolü temizleyemiyor. Bunlarda bir alıcı eksikliği var, reseptör eksikliği var. En önemli şey düzenli takip edecek. Mutlaka LDL kolesterol 70'in altına 55'e mümkünse düşürülecek. Ama en önemlisi kardeşlerinin mutlaka kolesterollerin baktırılması gerekiyor. Çocukları varsa, çocukları 2 yaşın üzerinde olduğu andan itibaren yani 2 yaşını geçtiyse mutlak surette her şeyi bırakacaklar. Çocuklarının kolesterol düzeyleri bakılacak. Çocuklarının çocukları olduğunda da önümüzdeki yıllarda şimdiden bir kenara not etsinler. Kolesterollere bakılacak. Bu genetik ailesel kolesterol yüksekliği bazen arka arkaya nesilde, bazen de bir nesil atlayarak olabiliyor. 190'ın üzerindeki LDL kolesteroller çok tehlikelidir. Farklı bir mekanizmayla yükselir. Mutlak suretle düşürülmesi gerekir. Her yeri tıkar çünkü.
0: Emre hocam merhaba. LDL kolesterolüm 176. Kolesterolüm ise 232. Trigliserit 94. HDL 37. Yaşım 35. 100 kiloymuş.
1: Hocam şöyle hemen ilaç başlamayacağız. Bu kişinin durumu farklı. Ama çok sıkı bir yaşam tarzı değişikliği, diyet kombinasyonu dahil olmak üzere ve yılda bir kalp kontrolüyle takip ettirmesi gerekiyor kendine. Şimdiden yatırım yapması gerekiyor. 50 yaş işte 40 yaş üstü 50 yaş üstü haline bu değerler önümüzdeki yıllarda problem yaratabilir. O yüzden şimdiden tedbir alıp çok sıkı bir yaşam tarzı değişikliği reçetesi uygulaması gerekiyor.
0: Hocam bir dostumuz 8 defa kan bağışı yapmış ama artık parmak uçları ısınmıyormuş. 6-7 aydan beri tahliller onlar bunlar hiçbir sonuç alamamış.
1: Hocam kan bağışı yapmaya devam etsin mutlaka. O ile hiçbir alakası yok. Yani diğer yaşadığı şeylerle kan fazlalığı olan kişilerde ellerde ayaklarda uyuşmalar olabiliyor. Mutlaka iyi bir hematologla görüşüp oradan yönlendirilebilirler.
0: Günaydın Emre abi, kolay gelsin. Hocama şöyle bir sorum var. Hiç sigara kullanmadıysanız hiç başlamayın. Uzun süredir sigara içiyorsanız da sigarayı bırakmayın diyen sosyal medyada bir doktor var. Ne söyler demiş Halit
1: Doğan. Of of, en büyük sıkıntımız o. Hocam şöyle bir iki kişi var böyle sosyal medyada. Ben o kişiyi de bu söyledikleri kişiyi de biliyorum. Söylediği cümlenin bilimsel hiçbir temeli yok hocam. Yani tamamen popülarite uğruna dinleyici ya da işte artık ne diyelim takipçi arttırma uğruna yapılmış bir şey olduğunu düşünüyoruz biz onun. Türk Kardiyoloji Derneği olarak da biz bayağı o dernekteki bütün kardiyologlar da tepki gösterdi zaten. Böyle bir bilimsel veri yok hocam. Yani bunlara gerek yok. Ben de bugün çıksam sosyal medyamda çok saçma bir açıklama yapsam benim bir anda Prof. Dr. Hasan Güngör isimli Instagram adresim 500 bin 1 milyon takipçiye ulaşır ama altını doldurmadığınız bir şey sonra size zarar vermeye başlar ve birçok insanın ölümüne sebep olursunuz. Sigaranın günümüzde saçımızın telinden tırnaklarımıza kadar zarar verdiğinin binlerce kanıtı var. Hani binlerce kanıtı var artık, hani tek kanıt değil. O yüzden ne olursunuz hiçbir zaman sigara içmemeye çalışın.
0: Efendim, hanta virüsü hakkındaki görüşlerinizi soruyorlar.
1: Hocam çok erken daha konuşmak için, hani böyle bir anda bir pandemi değil. Hantavirüs zaten bizim yıllardan beri bizim kitaplarımızda okuduğumuz ve birçok ülkede görünen bir virüs ama Tabii virüslerin en büyük özelliği çok hızlı mutasyona uğruyorlar. Mutasyona uğruyorlar ya da uğratılıp eğer sisteme salındıysa sıkıntı. Hani biyolojik silah olarak biliyorsunuz bir sürü şeyler var, tartışmalar var. Ben de beklemedeyim hocam. Yani şu an için böyle telaş edecek bir şey yok ama eğer mutasyona uğramış bir virüsse bunlar biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde yayılabiliyorlar. Ama bu dünya ikinci bir pandemiyi kaldırabilir mi bu kadar ekonomik şartlarda? Zaten savaş bir yandan ekonomi, dünya ekonomisinde çok ciddi sıkıntı var. İkinci bir pandemi umarım olmaz hocam. Beklemedeyiz biz de.
0: Hocam deli gibi sorular geliyor. Teşekkür ediyorlar size. Emre Bey iyi yayınlar. Ben yaklaşık 5 sene önce bir check-up yaptırmıştım. 5 sene mi? Hocam 5 sene önceki check-up. Check-up'ta LDL kolesterolüm 400 üzeri falan çıkmıştı. Ama şu an yakın zamanda yaptırdığım bir test yok demiş. Ne dersiniz?
1: Hocam LDL 400'ün üzeri gerçekten LDL ise o muhtemel LDL değildir. Eğer LDL zaten 400'ün üzerinde çıktıysa çok ciddi ailesel kolesterol yüksekliği vardır. O kişiler zaten 15-20 yaşına geldiklerinde bypass oluyorlar. Orada bir trigliserit olabilir, o teknik bir şey olabilir. Mutlak surette hızlı bir şekilde aile hekimiyle görüşüp tetkiklerini yenilettirsin. Eğer LDL 190'ın üzerinde çıkıyorsa iş biraz da karışık demektir. Mutlaka bir kardiyolog görsün. Bir de şöyle bir şey var hocam. Bu check-up dedikleri şey bizim gözümüzde hiçbir değeri yok biliyorsunuz. Check-up bölüm bölüm yapılır. Yani gidersiniz bir kardiyoloğa. Kardiyolog sizin her şeyinizi, kardiyovasküler sisteminizi komple tarar. Bir gastroenteroloğa gidersiniz. Mide bağırsak eğer belli bir yaşın üzerindeyseniz. Tümör markerlarınız dahil olmak üzere tarar. Bir üroloğa gidersiniz. Prostat fonksiyonlarınızı tarar. Hani check-up'un bilimsel gerçek check-up'un organ bazlı yapılması gerekiyor. Öbür gibi sadece bir EKG çekerek kolesterollere bakarak ya da akciğer filmi çekerek bir paket halinde check-up yaptırmanın bilimsel olarak hiçbir mantığı yok. Bazı şeyler görürsünüz ama size uzun vadeli bir fayda sağlamaz.
0: Merhaba, insülin bağımlısı olmayan şeker hastaları kan bağışı yapabilir mi?
1: Yapabilirler.
0: Peki, son zamanlarda kilo sorunu olan kişiler göbek iğnesi kullanıyor. Hocam ne der demiş.
1: Evet. Şimdi şöyle zayıflama iğnesi biliyorsunuz çok popüler. Ben de bir iki tane paylaşım yapınca yüzlerce soru aldım ama bu ilaçlar normalde zaten şeker ilacı olarak üretildi. Yani şeker insülin benzeri ama tam insülin mekanizmasıyla etki etmiyor. Yapılan çalışmalarda ya da takiplerde mide boşalmasını yavaşlattığı için kilo verdirdiği gösterilince bir anda dünyada popüler hale geldi. Ama bizim ülkedeki sorun şu. Bu ilaçları insanlar kendileri böyle hiç hekim kontrolüne girmeden işte Google'dan ya da şeyden okuyarak ya da kulaktan dolma bilgilerle merdiven altında günlerde bile birbirlerine yapmaya başladılar. En büyük sıkıntı bu. Bu ilaçların adı üzerinde hepsi ilaç. Bir sürü yan etkisi var. Bir sürü şeylerden geçmesi gerekiyor insanların ve çok yakın takip edilmesi gerekiyor. Bir de bunlar mucize değil. Hiç spor yapmayıp işte sabahtan akşama kadar kötü beslenip işte ben sadece İğne yaparak zayıflarım yanlışına düştüklerinde de çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Ben onunla ilgili bir tane çok güzel bir paylaşım yaptım geçen hafta. İşte hiç kaslarınızı güçlendirmeden, antrenman yapmadan bu iğnelere başladığınızda zayıflıyorsunuz ama maalesef çok halsiz, bitkin, yüzünüz dökülmüş böyle kaslarınız dökülmüş bir şekilde piyasaya çıkıyorsunuz. O da çok tehlikeli. Tekrar zaten kilo alıyorsunuz. O dengeyi çok iyi sağlamak lazım hocam.
0: Maltepe'den Bayram Emre Bey, hocama sorar mısınız? Her kan verişimde kilo alıyorum demiş.
1: Yani teorik olarak çok bilimsel bir şey yok ama şöyle bir şey var. Kanı verdikten sonra yeme ihtiyacı artabiliyor, isteği artabiliyor. Onu kontrol edemiyorsa muhtemelen kilo alıyor olabilir.
0: Hasan hocama sorar mısınız? Şekerden kurtulma imkanı var mı? Almanya'dan Sadık.
1: maalesef şu anki teknolojimizde ya da bilimsel geldiğimiz noktada tamamen şekeri yok edebilen bir tedavi maalesef bulunamadı daha.
0: Nurullah Yıldırım, eşim ALS oldu, kurtuluşunu

0: demiş.
1: Hocam ALS çok zor bir hastalık. Onun tam bir tedavisi yok. ALS'yi bizim dinleyicilerimiz Fenerbahçeli Sedat Dan bilirler biliyorsunuz hocam. O futbolcumuz vefat etmişti. Maalesef o kişilerde kas erimesi diyelim dinleyicilerimizin anlayacağı dilde yavaş yavaş sinir harabiyetiyle beraber işte solunum kasları ve diğer kaslar

0: bir tweet attım. Yasin Kol yöneteceğim maçı belirleyemedi herhalde halen diye. Hangi maçı yönetsem acaba diye düşünüyordur muhtemelen.
1: Ne verelim abime? Little little into the middle.
0: Yok, Yasin'in yönetmediği bir bu sene, yani şimdi bu hafta özellikle şunu söyleyeyim. Beşiktaş Trabzonspor maçını verseler bile artık beni şaşırtmaz. Merkez hakem kurulu o atamayı da yapabilecek. Daha doğrusu Yasin o maça kendini atayabilecek seviyeye gelmiştir artık iyice. Beni şaşırtmaz, inanabilirsiniz yani buna. Çünkü normal şartlarda zaten Trabzonspor maçına çıkamaz da. Ama bu atama beni şaşırtmaz. Şunu söyleyeyim. TFF 1. Lig'in final maçını muhtemelen Yasin Kol yönetir. Bir o kaldı çünkü yönetmediği zorluk derecesi yüksek maçlardan bir tanesi. Muhtemelen o maça hazırlanır. Bir telefon karışıklığı oldu, bir saniye.
1: Sorun yok.
0: yani Yasin Kol TFF 1. Lig finalini yönetir. Onun dışında bu haftada mutlaka maçı olur. Kendine bir maç yazmıştır. Onu söyleyeyim. Yani hafta içi Şampiyonlar Ligi maçlarını izledikten sonra, hakem performanslarını gördükten sonra, oradaki tartışmalı kararlara rağmen hakemlerin ne kadar üst düzey maçlar yönettiğini, futbolcuların ne kadar üst düzey futbol oynadığını gördük.
1: Şey yazamaz mı mesela hocam? Freiburg Aston Villa maçı Türkiye'de oynanacak ya İnönü'de. Ben yöneteyim ne olursunuz ya. Allah'ını severseniz ben yöneteyim ya. Diyemez mi?
0: Diyor olabilir. Diyor olabilir. Öyle bir hani o kadar çok alışmıştır ki bütün maçları yönetmeye Türkiye'deki. Ya o maçta Türkiye'de ben niye yönetmiyorum diye şey yapabilir. Yani beklentisi olabilir. Gerçekten işler acısı ama maalesef Türk futbolunun özeti.
1: Bence Yasin Kol'un elinde kaset var. Kasetleri piyasaya sürerim.
0: Bilmiyorum kaset mi var ama Merkez Hakem Kurulu'nun Yasin Kol'un istekleri doğrultusunda hareket ettiğini düşünüyorum. Zaten hatta Yasin Kol'un kendi kendine maç verdiğini de direkt söylüyorum yani. Gerçekten yani bir hakemin hani... Geçmişte Cüneyt Çakır'a bunu yaftalamışlardı. Cüneyt Çakır Türk futbolunu yönetiyor, Türk futbolunu yönetiyor. Ya Cüneyt Çakır döneminde hata yapan hakemler 3 hafta maç bekliyordu. 3 hafta en az bekliyordu. Buna Cüneyt Çakır da dahildi. Ama şu anda bakıyoruz, hata yapmasına rağmen halen hakemler maçlara çıkıyor. Halen her hafta maça veriliyor. Ya hep Yasin'i konuşuyoruz da Yasin'in maçı olur o yüzden onu konuşuyoruz. Derbide Galatasaray-Fenerbahçe maçında 10 tane sarı kart hatası yapıp 3-4 tane kırmızı kart göstermeyip bir tane yanlış kırmızı kart gösterip bir tane net penaltıyı vermeyen bir hakem ertesi hafta maça çıkabiliyorsa Avrupa'nın her yerinde o hakemin o performansında baktığın zaman Avrupa'nın diğer ülkelerinde kesinlikle en az 2 ay kadar maça çıkamayacağını düşünürüz ama Yasin Kol'un beklentisi yine ben İngiltere'de de hakemlik yapsam, İtalya'da da hakemlik yapsam maça çıkarım kardeşimdir büyük ihtimalle. O yüzden hani Türkiye'de oynanacak finalin beklentisinde vardır. Ben yöneteyim, yönetebilir miyim acaba diye düşünüyordur. Yani bu işin tabii artık dedim ya izahı olmayan şeylerin mizahı olur vasıtasıyla yaklaşıyoruz. O açıyla bakıyoruz olaya. Ama hafta içi maçlarda bir pozisyon yaşandı. Şampiyonlar Ligi maçında.
1: Herkes ona penaltı dedi. Lazım.
0: Birçok kişi, daha doğrusu birçok kişinin bilmiyor olması gerçekten verici.
1: Bir de hakeme sallayanlar oldu. Yani net penaltı olmamasıyla ilgili. Hiçbir yok, bilgi yokmuş kimsenin.
0: Şöyle açıklayayım. Şimdi ya bilgi yok. Zaten bilgi yok. Bilgi olmamasına rağmen cahilce konuşmalar da devam ediyor. Sen ne anlarsın? Ben tweet attım. Dedim ki bakın bir oyuncu bilerek kaleden uzaklaştırdığı top kendi takım arkadaşının koluna temas ederse kural devam diyor. Kural bu şekilde diye tweet attım. Sen ne anlarsın dediler bana ya. Yani kuralı söylüyoruz. Açık ve net bir şekilde açıklanan kuralı yazıyoruz, paylaşıyoruz. Sen ne anlarsın diyorlar.
1: İFAP diyor. Ben falan demiyorum zaten deseydi.
0: Ya zaten ben kural bu diyorum. Kural bunu söylüyor.
1: Tabii,
0: ben anlıyorum. Ben 20 sene boyunca bu işi yaptım. 20 sene boyunca bu kuralları çalıştım. Bu kurallardan sınava girdim. Bu eğitimleri aldım. Ben anlıyorum. Ama anlamamakta halen ısrar eden, ya bu penaltı kardeşim diye halen vurgulamaya çalışan ve bu şekilde ısrarcı olan kişileri anlamakta zorlanıyorum. Onların zaten birçoğunun troll olduğunu düşünüyorum ama şunu anlayamıyorum. İşte mesela dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi bile ya da işte dünyanın en

0: takımlarından birini çalıştıran teknik adamın bile bu pozisyonda işte Kompany'de değil mi? İsyan
1: Evet,
0: etmesini
1: Kompany.
0: anlayamam. Üst düzey yıldız futbolcuların bile bu pozisyona isyan etmesi, hakemin açıklamasına rağmen halen isyanlarını sürdürmesini anlayamıyorum. Yani bu işi yapıyorsanız, bu işten ekmek yiyorsanız kuralı bileceksiniz. Kural sadece şu şekilde istisna, onu söyleyeyim. Hani diyorlar ya, o oldu o zaman. Adam işte şey voleybol oynasın, topa uçsun, kalecilik yapsın, plancon yapsın. Ya bakın, topa bilerek elle oynamanın karşılığı ihlaldir. Bakın, bilerek elle oynama. Takım arkadaşından da gelse bilerek elle oynamanın karşılığı ihlaldir. Vücudundan sekse de bilerek elle oynamanın karşılığı ihlaldir. Bilerek elle oynamanın karşılığı ihlal, ceza sahası içerisindeyse penaltıdır. O yüzden bu istisnası, takım arkadaşı kaleden de uzaklaştırsa, kornere doğru da vursa, bilerek bir oyuncu elle oynarsa bu ihlal olur. Ama onun dışındaki bütün yorum şu: bir oyuncu bilerek kalesinden topu uzaklaştırıyorsa, takım arkadaşı için bu bir beklenmeyen toptur. Topun geçişini engelleme amacı taşımamaktadır. Çünkü kaleye giden bir top değil, umut vadeden atak değil. Sonuçta bu uzaklaşan bir top. Kaleden uzaklaştırılıyor. O yüzden bir avantaj sağlamıyor kendisine. Avantaj sağlasa bile sağlayacak bir done oluşturmuyor. O yüzden devam eder diyor. Ben bunun değişeceğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Bu kadar tartışmalara yol açtığı için artık basketboldaki gibi yavaş yavaş elle oynamaların evrileceğini düşünüyorum. Basketbolda ayağı temaslar nasıl ihlal sayılıyorsa, futbolda da kol tamamen vücuda yapışık olmadığı sürece her türlü o kola temasın ihlal olacağını düşünüyorum. Çünkü futbol artık basketbola evriliyor. Nasıl bakın, taç atışları işte belli bir sürede kullanılması, işte 5 saniyede kullanılacak diyor. Ya da oyuncu oyun alanından 10 saniye içerisinde çıkmazsa ihlal olacak diyor. Ya da işte kaleciye geri pas, yani geri pasın ihlal olması, ya da kalecinin elinde topu 8 saniye tutması bir ihlal, köşe vuruş şey, endirekt serbest vuruş olacaksa gibi gibi gibi. Yani yavaş yavaş basketbola eviriyoruz. Biz oyun daha fazla oynansın, top oyunda daha fazla kalsın, daha fazla bir seyir zevki görelim, İzlerken seyir zevki yaşayalım istiyor İFAP. Ben de bu el pozisyonlarında artık yavaş yavaş buraya doğru evrileceğini düşünüyorum. Yine söylüyorum, vücuda tamamen kapalı olmadığı sürece herhangi doğal konumda da olsa ele temasların ihlal olarak değerlendirileceğini şimdiden söyleyelim. Birkaç yıl içerisinde bu çalışmalar yapacaktır. Çünkü kafa karışıklıklarını önlemek lazım artık. Kafa karışıklıkları olduğu sürece, tartışmalar olduğu sürece evet futbol zevkli ama kuralın adaletli bir şekilde uygulanmaması, her maçta farklı, bir takıma farklı, diğer takıma farklı uygulanması tartışmaları beraberinde getiriyor. Özellikle Türkiye'de çok fazla polemik konusu oluyor. Bunu engellemek gerekiyor.
1: Galatasaray bu hafta şampiyonluğunu ilan edebilir mi?
0: Ya çok enteresan bir gelişme oldu. Yanlış mı gördüm bilmiyorum. Gençler Birliği biliyorsunuz Galatasaray'ı elemişti. Gençler Birliği yenmişti Galatasaray'ı. Volkan Demirel istifa edip Antalyaspor'la anlaştı değil mi? Yanlış görmedim ben.
1: Antalya ile anlaşmadı. Yani ben
0: Yanlış mı gördüm acaba?
1: istifasını gördüm ama Antalya ile anlaşması
0: O zaman
1: kısmını görmedim.
0: fake paylaşımlar. Onlarla ilgili açıklama yaparlarsa ya da takip eden kişiler bizi bilgilendirirse evet böyle bir şey var. En azından ben çünkü yanlış mı gördüm diye o yüzden soruyorum. Gerçekten çok komik bir durum oluşuyor burada. Yani Galatasaray'ın karşısında işte Gençler Birliği'nin galibiyetinden sonra Antalya'nın başına geçiyor olması çok böyle ironik bir şey olur. Oldu mu olmadı mı bilmiyorum tabii ki. Ben sosyal medyadaki o fake paylaşımları da görmüş olabilirim. Gerçekten paylaşılan ya da gerçekten doğru bir transfer de olmuş olabilir. Oraya hakim değilim ama Galatasaray'ın bu hafta ben şampiyonluğu
1: Büyük
0: ilan
1: ölçüde
0: edeceğini
1: anlaşmaya
0: düşünüyorum.
1: varmış hocam.
0: Evet, yani o fake değilmiş. İronik
1: Ay
0: bir
1: fanatik
0: yani.
1: de var. Yani Fanatik gazetesi de var gibi. Şöyle tarihlerine de bakıyorum. Yok hocam, bu geçen yılki. Şöyle eskiye bakıyorum. Şu anda kulüpsüz gözüküyor hocam.
0: Evet, Twitter'da öyle paylaşımlar vardı. Belki de hani Gençler Birliği, ben dedim ya Gençler Birliği Galatasaray'ı eledi. Belki de Fenerbahçe tarafının
1: Bir de
0: çok
1: orada
0: istediği
1: Sami
0: bir şey
1: Uğurlu var
0: olabilir.
1: hocam. Yani Sami
0: Evet.
1: Uğurlu
0: O
1: çok
0: gitmeden
1: değerli bir
0: böyle bir şey
1: hoca.
0: mümkün değil. Ya da o istifa etmeden görevinden ayrılmadan böyle bir şey de mümkün değil.
1: Bir de Volkan
0: zaten
1: Demirel...
0: gelmiş olsaydı da cezalı olacaktı. Kulübede olmayacaktı. Eğer öyle bir şey olsaydı, transfer olsaydı.
1: Evet.
0: Son maçta kırmızı kart gördüğü için muhtemelen cezalı duruma mı düşecekti? Onu da tabii PFDK'nın kararından sonra anlardık.
1: Fake paylaşımmış hocam. Herkes size onu söylüyor. Fake paylaşım.
0: Tamam, fake olduğunu öğrenmiş olduk.
1: Peki, size şöyle bir soru var. Peki hocam, top kaleye doğru yöneliyorsa da mı penaltı değil diyor?
0: Kural sadece şunu söylüyor. Bir oyuncu kendi kalesinden uzaklaştırdığı top. Onun dışındaki durumlarda kolun doğal durumda olup olmadığına bakılır. Yani kendi kalesine doğru bir vuruş yapmışsa diğer oyuncunun kolunun doğal olup olmadığına bakılır. Kaleden uzaklaştırılan bir top kuralı kapsıyor. O yüzden diğer paylaşımda işte kaleye giden top ya da kaleye doğru vurulan bir top ya da kaleye doğru uzaklaştırılan, ya uzaklaştırılan olmuyor, kaleye doğru hedef alan bir top kendi takım arkadaşından dahi olsa o zaman kolun doğal konumda olup olmadığına bakılır. O zaman eğer maçını düşünelim, Bayern Münih Paris Saint Germain maçında yaşanan pozisyonu düşünelim. Kaleye doğru olsaydı aynı pozisyon, kol doğal konumda değildi bence. Yani kol o açıklıkta olmamalıydı. Neden doğal konumda değildi? Oyuncu kaleden uzaklaştırılan topta evet elini kendisini döndürerek puttan kaçınmaya çalışıyor ama beklenmeyen bir top olmasına rağmen yorum kaleye doğru vurulan şutlarda değişiyor. El bariyer olarak kullanılıyor mu anlamı yükleniyor. Kuralda o devreye giriyor. Bu sefer bariyer olarak kullanıldı yorumu yapılır. Penaltı verilirdi. Sağ kolun aşağıda olması, sol kolun yukarıda olması o zaman doğallıktan çıkarıyor durumu.
1: Deniz hocam, Galatasaray Fenerbahçe maçında yanlış kırmızı kart dedi Ederson için, öyle mi? Öyle mi dedin?
0: Yanlış kırmızı kart, evet.
1: Ha.
0: Yanlış kırmızı kart. Ederson daha önce iki kez kırmızı kart görmeyi, ikinci sarı kart gördükten kırmızı kart görmeyi hak etti. Ama penaltı uygulaması şöyledir arkadaşlar. Penaltı vuruşunda vuruşu yapacak oyuncu açık açıkça belirlenmiş miydi orada?
1: Belirlenmişti.
0: Belirlendi diyelim. Evet.
1: Barış Alper duruyordu topun
0: yarısında. Oyuncular, evet. Diğer bütün oyuncular ceza sahası dışında penaltı noktasından 9-15 metre uzaklıkta olur. Diğer bütün oyuncular penaltı noktasından 9-15 uzaklıkta mı ve ceza sahası dışında mıydı?
1: Evet.
0: Değildi.
1: Vardı,
0: değildi.
1: Var. Öyle bir görüntü var. Sen görmemişsin. Barış Alper tek başına
0: değildi.
1: Topun... Bak, Barış Alper tek başına topun gerisinde, bakmanı rica ediyorum senden. Önünde,
0: bakalım ona da.
1: Önünde de Ederson var. Barış Alper de açıl diyor Ederson'a. Ederson gitmiyor. Ondan sonra geliyor Ederson'un yanına Yasin Kol. Net öyle tamam. Bir görüntü sonra, var. Seyrettim ben yani.
0: Tamam. Sonra uyardı. Geç kalene dedi. Değil mi?
1: Evet. O da tükürüyor yere.
0: Sonra bütün oyuncular ceza sahası dışında 9-15 metre uzaklıkta mıydı? Yani sonuçta...
1: Hayır, o olaydan sonra herkes geliyor ama Ederson da yere doğru hakemin gözünün içine bakarak tükürüyor.
0: Ama şimdi Ederson daha önce de biliyorsunuz farklı bir hareket yaptığı için işte cinsel organıyla sürekli ya işte şortu düzelttiği için diyeyim, ben yanlış anlaşılma olmasın, tik olduğu anlaşılmış ve sürekli yaptığı görülmüştü. Ben maç içerisinde Ederson'un herhalde bir 5 ya da 6 defa yere tükürdüğüne şahit oldum mesela.
1: Ya burada aynı iyi niyeti taşımıyorum seninle sevgili dostum.
0: Çünkü peki, hakemin
1: gözünün içine bakarak yere tükürüyor ya.
0: Tamam.
1: Deniz.
0: İkinci sarı kart mı, direkt kırmızı kart mı?
1: İkinci sarıdan kırmızı olur.
0: Bence direkt kırmızı kart. Yani öyle bir düşünce varsa hakemin suratına tükürmekten hiçbir farkı yok dediğim mantıkla. O yüzden direkt kırmızı kart olurdu o zaman. O yüzden yanlıştı diyorum ben. Yani bakın, uygulama yanlış, sonuç yanlış. Sonrasında da Ederson işte bir haber çıktı biliyorsunuz. F ile başlayıp U ile biten bir kelime kullanmıştı.
1: Onu defalarca kullandı. Tabii, okunuyor zaten o.
0: Evet. Kırmızı karttan sonra oluşan bir durum galiba bu.
1: Hayır, öncesinde de kullanıyor.
0: Yine direkt, o zaman direkt kırmızı kart.
1: Ama Yasin Kol İngilizce bilmiyor ki, nereden bilsin?
0: Yasin Kol'un İngilizce bilmemesi zaten bütün maçlarda başa bela da.
1: Bence Türkiye yani Futbol Federasyonu Yasin Kol'a destek olmalı ve yabancı oyuncu sınırlamasını daha da aktif hale getirmeli.
0: Bir şey daha söyleyeceğim. Kırmızı karttan hemen sonra oluşan bir olay vardı değil mi? Yasin Kol Ederson'a kafa atacaktı bir de. Hatta attı bile yani. Öyle kafasıyla bir ittirdi Yasin
1: Kol. Orada da Yasin Kol'un hatası yok mu? Yani bu kadar dibine girer misin sen Yasin?
0: %100 hatalı. %100 hatalı. Ya. Bir de üstüne gidiyor. Şimdi bakın Ederson geriye açıldıktan sonra Yasin Kol normal sivil hayattaki mesleği aklına geliyor sanırım. Ya şeyin üstüne doğru böyle bir hamle yapmaya çalışıyor. Devam ediyor gitmeye. Hani Ederson dönüp gelse Yasin ya yumruk atacak ya kafa atacak izlenimi var bende beden dilinden. Hmm. Peki soru sordular programlarda işlendi. O anda Ederson burnunu tutup kendini yere atsaydı, elmacık kemiğini tutup kendini yere atsaydı ne olacaktı?
1: Ayıkla pirincin taşını.
0: Ayıklamaya gerek yok, maç yarım kalacaktı. Ha Yasin Kola yine hiçbir şey olmazdı, onu söyleyeyim. Yasin Kola hiçbir şey olmazdı. Bu merkez federasyon başkanı olduğu sürece Yasin Kol'a hiçbir şey olmaz. Yasin Kol hafta içi de hafta sonu da kendisine maç yazmaya devam eder. Maç yönetmeye devam eder.
1: Ama ya gerçekten Yasin kendisine maç mı yazıyor şu. Yasin Kol ya? İnanıyor musun buna?
0: Kendisine maç yazan biri bile bu kadar fazla yazmaz normalde. Ha. Ama onun düşüncesinin ben şu olduğunu düşünüyorum. Bu federasyon giderse, bu merkez hakem kurulu giderse ben hayatım boyunca bir daha bu kadar maç göremem. O yüzden ne kadar maça çıkarsam, ne kadar bu işin ekmeğini kaymağını yersem, ne kadar kendime etiket yaparsam, PR yaparsam o kadar şanslıyım diyor, karlıyım diyor. Ve öyle hareket ediyor. Az önce konuşmamın başında söyledim. TFF birincilik final maçını da Yasin Kol yönetir. Onu söyleyeyim tekrardan. Çünkü bu sezon yönetici, hatta işte yazın oynanacak federasyon, ya yazın mı oynanacak bilmiyorum. Kış ayında oynanmıştı ama kış aylarında süper finalin finalini de süper kupa finalini de Yasin Kol yönetir. Öyle bir alışkanlık haline getirdiler. Herkes şu anda.
1: Peki diğer hakemler buna şarlamıyorlar mı tabir yerindeyse? Ne oluyor kardeşim demiyorlar mı?
0: Ya Riva'da Yasin Kol'un VAR monitöründe bazı takımların aleyhine ya da lehine verilen kararlardan sonra VAR monitöründe oturan VAR hakemlerine fırça attığı konuşuluyor. Daha ne istiyorsunuz? Erman Toroğlu'nun haberine göre kendisine düşük not veren gözlemciye seninle görüşeceğiz, sana göstereceğim dediği konuşuluyor. Yani Yasin Kol bu kadar özgüvenli. O yüzden hiçbir şey olmaz ona. Ama bu federasyon gidene kadar, o yüzden diyorum işte istediği maça çıkıyor, istediği maçı yönetiyor, istediği maçı istediği şekilde yönetiyor. Ne anlarsanız anlayın. O yüzden bu federasyon gittikten sonra Yasin Kol'un esamesi bile okunmaz. Hatta yönettiği maçlarla ilgili spekülasyonlar çıktı. Hakem arkadaşlarının anlattıklarıyla birçok şeyin de herhalde bizi aydınlatmış olacak. Birçok şey ortaya çıkmış olacak.
1: Canım dostum, harika sohbette Antalya'da bu kadar iş yoğunluğuna rağmen bizi kırmadın. Çok teşekkür ediyorum.
0: İşte ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Kendine çok iyi bak. Reklam vakti.
2: Reklam.
3: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Digimax, max kolaylık, max. Digimax.
2: Reklam bitti.
7: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Süper bir isimle birlikteyiz. Trabzonspor'u analiz edeceğiz. Ergun Ata abimizle Trabzon'dan bizlerle birlikte. Ergun abi günaydın, hoş geldiniz.
8: Günaydın, hoş gördük. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hava nasıl?
8: Hava çok güzel ya.
1: Şarkı şuydu biliyorsun. Hava nasıl? Oralarda üşüyor.
8: İnanılmaz keyifli bir spor yapmamı sağladı bu güzel hava. Güneş var. Hafif de rüzgar esiyor. İnanılmaz keyifliydi sabah sabah. Karadeniz'in en güzel havalarından birisiydi bugünkü.
1: Muhteşem. Peki Trabzonspor'da hava nasıl?
8: Valla Trabzonspor'da hava bana göre iyi. Çünkü bu sezon Trabzonspor beklentilerin çok üzerinde bir sonuca ulaştı ya da ulaşmak üzere diyelim. Çünkü hem ligde hem de kupada yoluna devam eden dört büyüklerden sadece Trabzonspor kaldı. Önce Galatasaray, ardından Fenerbahçe, son olarak da Beşiktaş elendi ve Trabzonspor yarı finalde Gençlerbirliği ile karşılaşacak önümüzdeki çarşamba günü. Dolayısıyla hem ligde hem de kupada yoluna devam eden tek takım olma konumunda, her ne kadar Süper Lig'de şampiyonluk şansını artık kaybetmişse de, yani resmen kaybetmişse de, ikincilik şansı halen daha az da olsa sürüyor. Hem ligde Avrupa Kupaları mücadelesini yapıyor Trabzonspor, hem de yani hem Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyor, hem lig üçüncüsü olma, en kötü ihtimalle olma avantajını kullanarak yoluna devam edecek Avrupa'dan, hem de kupada kupayı eğer müzesine götürürse bu avantajını kullanmış olacak ki bu Trabzonspor için çok çok olağanüstü bir durum. Çünkü sezon başında hiç kimse, biz dahil hiç kimse, Trabzonspor'un bu noktaya geleceğini beklemiyorduk. Sadece biz değil, yani biz kendimize haksızlık etmeyelim, Fatih Tekke de, Trabzonspor kulübünü yönetenler de açıkçası bu noktaya gelineceğini hiç hesap etmemişlerdi. Bence biraz boşlukta yakalandılar. Yoksa Trabzonspor son haftalarda son 5 maçtaki performansı iyi olsa ve kazanmış olsaydı şu anda lig lideri olacaktı Trabzonspor. Pek hazırlıklı olmadığı için tabii bunda sakatlıklar ve cezalar da rol oynadı. Dolayısıyla bu olasılığı düşünerek yeterli kadro takviyesi devre arasında yapılmadığı için bu noktada Trabzonspor lig üçüncülüğüyle belki yetinecek. Kupada da en azından en kötü olasılıkla yarı final oynamış olacak. Galatasaray şampiyonluğu artık hemen hemen kesinleşti gibi. Çünkü Galatasaray bu hafta kendi evinde Antalyaspor ile oynayacak. Haftaya Kasımpaşa ile deplasmanda bir maçı var. Fenerbahçe ikinci sıradan Konyaspor deplasmanına gidecek ki Konya tam bir kabus olmuştu Fenerbahçe için. Son haftada kendi evinde Eyüpspor ile oynayacak. Trabzonspor 66 puanda Beşiktaş ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Beşiktaş'la deplasmanında Gençlerbirliği ile kendi sahasında. Lig dördüncülüğünü de garantileyen Beşiktaş Trabzonspor ile evinde ve Rizespor ile deplasmanda oynayacak. Süper Lig'de tabii Trabzonspor'un da son hafta karşılaşacağı Gençlerbirliği'nin içinde yer aldığı 1, 2, 3, 4, 5, 6 takım küme düşme hattında çok kritik son 2 haftaya girilecek. Trabzonspor hem kupada yarı final oynayacak Gençlerbirliği ile Ankara'da ki ilk yarının son maçında Metin Diyad'in yönetimindeki Gençlerbirliği'ne 4-3 kaybetmişti Trabzonspor. İlginç bir tesadüf, bu kupa maçında da Trabzonspor'un karşısında Metin Diyad'in yönettiği Gençlerbirliği olacak. O yüzden yarı finalde bazı kesimlerin garanti gördüğü Trabzonspor için bence çok kolay maç değil bu. Çünkü Gençlerbirliği deplasmanda Galatasaray'ı yenmişti. Ama neresinden bakarsanız Trabzonspor biraz daha turu atlamaya yakın taraf gibi gözüküyor. Hiçbir maç garanti olmadığı gerçeğinden hareketle Trabzonspor'un bu maça da çok ciddi ve çok sıkı bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Ki hazırlanıyor da hem Beşiktaş hem Gençlerbirliği. Ama Trabzonspor'un özellikle Beşiktaş maçındaki ciddi eksikleri var. Pina ve Mustafa eski evlat cezalı. Savic, Batagol ve Okay sakat. Son antrenmanda Folcarelli ve Augusto çalışmaya çıkmadı sakatlıkları, hafif sakatlıkları nedeniyle. Muhtemeldir ki bugün gidecek, İstanbul'a hareket edecek, kadroda yer alacaklar ama son, yani dünkü antrenmanı kaçırdı bu iki oyuncu da. Bu nedenle eksiklerin yoğunluğu nedeniyle Fatih Tekke U19 takımından 6 oyuncuyu da A takım antrenmanına çıkardı. Trabzonspor'un Beşiktaş ile yapacak olduğu maç tabii iki takım arasındaki ezeli rekabetle daha çok ilişkili, puan cetvelindeki sıralamasını en azından Beşiktaş'ın çok etkilemeyecek olması bile bu maçın önemini azaltmıyor. Çünkü bu ezeli rekabet, dört büyük takım arasındaki ezeli rekabet her daim heyecanlı maçlara sahne oluyor. Ligde 106. randevusu olacak bu iki takımın. Bu çok bu maçlarda Beşiktaş'ın üstün olduğunu görüyoruz. 39 galibiyeti var Beşiktaş'ın, 37 galibiyet Trabzonspor'un, 22'de beraberlik var bu karşılaşmalarda. İlk yarıdaki karşılaşma Trabzon'da 3-3 berabere sonuçlanmıştı. Trabzonspor 3 sezondur da İstanbul'da Beşiktaş'a karşı üstünlüğü kuramıyor. Bu ayrıntıları niye anlatıyorum? Ligdeki konumları ve form durumları ne olursa olsun bu dört büyük takımın arasındaki maçlar her daim çok büyük çekişmeye sahne olur. Bir önemli ayrıntı da bu maçla ilgili olarak Sergen Yalçın'ın pozisyonu. Sergen Yalçın devam edecek mi etmeyecek mi? Trabzonspor maçı prestij açısından, en azından devam edecek edip etmeyeceği açısından çok çok belirleyici bir faktör olabilir. Yani Sergen Yalçın'ın bu maçı kazanması en azından moral motivasyonu, devam açısından moral motivasyonu için önemli bir faktör olur. Konum itibariyle hem ligde hem kupada beklentileri yükseltti. Şimdi Trabzonspor taraftarı bazı mevkilerde gerekli takviyelerin yapılması halinde önümüzdeki sezon Trabzonspor'un şampiyonluk yarışının daha ilk haftalarda içerisinde olur düşüncesini taşıyor. Dolayısıyla hem Fatih Tekke'nin, dolayısıyla da yönetim kurulunun üzerinde çok çok büyük bir baskı oluşmuş oluyor. Ertuğrul Dağ'ın genel kurul öncesi Trabzonspor'un önümüzdeki sezon zirveye oynayabilecek, zirve yarışının ta ilk baştan itibaren içerisinde olabilecek bir kadroyu oluşturmak için inanılmaz bir baskı altında. Şu anda Fatih Tekke ile yapılan görüşmelerde hangi mevkilere nasıl takviyeler yapılacağı konusu tartışılıyor. Ama benim tahmin ettiğim kadarıyla Ertuğrul Doğan taraftarın beklentisini karşılayabilecek önemli hamleler yapacaktır.
1: Sevgili Ergun Ata hocamla birlikteyiz. Hocam, Galatasaray bu hafta şampiyonluğunu ilan eder mi?
8: Yani Galatasaray açısından etmemesi için bir sebep yok. Çünkü Samsun'da olağanüstü bir skor ortaya çıktı. Galatasaray'ın hiç beklemediği bir skordu. Şimdi kendisi aslında Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ligin düşme hattında çok çok kritik pozisyonda olan bir takım. O da direnecek tabii ki. Yani Galatasaray'ın kazanması sürpriz olmaz ama Antalyaspor tabii ki direnecek. En azından ligde kalma yolunda buradan alabilecek olduğu puan ya da puanlar onun için çok çok büyük önem arz ediyor. Ama Galatasaray taraftar desteğiyle de en azından şampiyonluk turu beklentisi içerisinde stadyumu dolduracak coşkulu bir taraftar desteğiyle bu turu atabilir diye düşünce içerisindeyim. Ama Antalyaspor'un buradan bir sürpriz sonuçla çıkmasından da asla şaşırmam.
1: Bu sezonu nasıl yorumlar Ergun Ata? Nasıl bir sezon oldu?
8: Beklendiği gibi ilk ikide Galatasaray Fenerbahçe yarışı geçen sezonun başından, yani bu sezonun başından beri düşünülen bir yarıştı. Beşiktaş bu yarışın içerisinde olabilir miydi, olamaz mıydı? Çok fazla konuşulmuyordu. Ama Trabzonspor hiç hesapta yoktu. Bana göre çok sürpriz bir çıkış sadece Trabzonspor'dan geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki yarışta Fenerbahçe'nin çok basit hataları, çok basit puan kayıpları nedeniyle bu noktaya gelindi. Fenerbahçe'deki teknik direktör konusundaki istikrarsızlık bu durumda çok ciddi bir rol oynadı. Dolayısıyla ben bu sezon Trabzonspor dışında Süper Lig'de çok büyük sürpriz yaşandığını düşünmüyorum. Her şey beklendiği gibi oldu. Ben Samsunspor'dan biraz daha iyi bir çıkış bekledim ama Samsunspor bu çıkışı gösteremedi. Aynı şekilde Göztepe'nin de ilk 3 için iddialı konumda olabileceği düşüncesini taşıyordum. Bu iki takım beni biraz

0: hayal kırıklığına uğratmış oldu. Onun dışında genel olarak beklendiği gibi geçti Süper Lig bu sezon.
1: Beşiktaş-Trabzonspor sezonun son mücadelesinden bir önce hakem hala belli olmadı. Ama daha enteresan bir maç olacak. Amaç yüklenmemiş bir mücadele. İki taraf rahat. Çok gollü bir maç bekliyorum abi.
0: Yani puan açısından çok büyük önem taşımadığı için sizin dediğiniz gibi sadece futbolu düşünerek oynarlarsa ben çok keyifli bir maç ortaya çıkar diye düşünüyorum. Ama Fatih Tekke'nin felsefesine uygun değil bu beklentimiz. Fatih Tekke skor oyun değil de skor odaklı futbol anlayışına sahip olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Dolayısıyla oyun kalitesinin mesela Trabzon'da oynanan bir Trabzonspor Galatasaray gibi maçı gibi, ilk yarıda yine Trabzonspor'la Beşiktaş karşısında oynanan 3-3'lük maçtaki gibi bir durum ortaya çıkarır mı çıkarmaz mı bilemiyorum ama çıkarmasını diliyorum ki en azından bu iki takım da sezona çok keyifli bir şekilde birbirleriyle mücadele edecekleri maçta çok keyifli bir şekilde futbol izlesinler. Tribünlerde, futbol severlerde bak Türkiye'de futbol zaman zaman kalite taşıyor dedirsinler.
1: Abi harikasın. Var mı eklemek istediğin?
0: Teşekkür ediyorum size. İyi yayınlar diliyorum.
1: Saygılar sunuyorum. Ergun Ata üstadımızla, gazeteci yazar abimizle birlikte olduk. Veda vakti. Hafta sonu İstanbul Challenge bayanlar heyecanı var. 10 Mayıs'ta mutlaka gidin. 9 Mayıs'ta oynanacak, yani yarın oynanacak Süper Lig'de bütün maçlar, takip edin. Ve bizden takip edin. Can muazzam güzel yayınlar yapıyor. Benden sonra kim var? Tabii ki Doğan Öncel var. Onu da mutlaka takip edin. Pazartesi Allah ömür verirse ben burada olacağım. Sen nerede olacaksın? Söyle bakayım bana. Hadi aslansın. Beraberiz yine değil mi? Evet. Saygıdeğer dostlarım, hanımefendiler, beyefendiler ve bizleri dinleyen bütün genç kardeşler. Sizleri seviyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Birlik beraberliğin vurgusunu bir kez daha yapıyoruz. Ve birlik ve beraberliğimize halal getirmeye amaçlayan bütün davranışlardan mutlaka ama mutlaka uzak durmamız gerektiğini söylüyoruz. Ve Atatürk'ün Türkiye'si, Atatürk'ün özellikle gençliğe hitabesi çok değerli ve çok kıymetli. O yüzden ben gençlere bir kez daha seslenmek istiyorum. Bir kez daha onlara şu kulaklarınızdan hiç gitmesin diyorum. Ve provokatörlere, özellikle üniversitedeki kardeşlerimden rica ediyorum. Sizi bu işe alet etmek isteyenlere asla ama asla prim vermeyin. Ve onlara şöyle deyin: ne mutlu Türk'üm diyene.
2: Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bildin, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için işinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeriatını düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok daha müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşman var ve tüm dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tesadelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha iyi ve daha vahim olmak üzere memleketin lahilin ve iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta kıyamet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müştemilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet aklı zaruret içinde harap ve dikkat düşmüş olabilir. Ey Türk isimbalinin evladı, İşte bu ahval ve cerayet içinde rahim aziz ben.

0: piştikten de cumhuriyetini kurtarmak mı? Muhtaç olduğum bu tek damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
2: Radyo Gol.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. E grubu. Almanya. Müzesinde tam 4 Dünya Kupası bulunduran Almanya, 21. kez turnuvada boy gösteriyor. Her ne kadar turnuvanın gediklisi olsalar da son şampiyonluk yaşadıkları Brezilya'da gerçekleşen 2014 yılındaki Dünya Kupası'nın ardından son iki turnuvada gruptan çıkamadılar. Yeniden başarıya ulaşmayı hedefleyen panzerler, Jürgen Klinsmann'dan Joachim Löw, Nick Woltemade'den Miroslav Klose, Jamal Musiala'dan da Mihail Balak ruhunu yakalamasını bekliyor. Kura ciao! Bir dönem ligimizde Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dik Advokat'la peri rüyasını gerçekleştiren Curaçao, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Karayip Denizi'nin güneyinde yaklaşık 200 bin nüfuslu bir ada olan Curaçao, ligimizde forma giyen Bazuer ve Brene gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Fil Dişi Sahili. En son 2014 Dünya Kupası'na katılım sağlayan Fil Dişi Sahili 4. kez bu turnuvada boy gösteriyor. Didier Drogba, Gervinho, Salomon Kalou gibi yeteneklerin çıktığı Fil Dişi katıldığı Dünya Kupalarında grup aşamasını hiç geçemedi. Bu kez şeytanın bacağını kırmak isteyen Afrika ülkesi Leipzig'ten Yann Diomande, Roma'dan Ivan Endika, Sporting'den Osman Diomande, Manchester United'dan Amad Diallo gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Ligimizde Trabzonspor'da forma giyen Olay, Beşiktaş formasını terleten Emmanuel Agbadu da Fil Dişi Sahili kadrosunda yer alıyor. Ekvador. 2002 yılında ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ekvador, yakaladığı istikrarla bu yaz 5. kez turnuvada yer alıyor. 2006'da Almanya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalarak tarihindeki en büyük başarıya erişti. Evet, Ekvador denilince çoğumuzun aklına aynı isim geliyor. Bu turnuvada da ileri bölgede yer alacak olan, bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Ener Valencia.
4: Reklam.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Tatlı da yersin değil mi annem?
8: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
7: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
8: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
5: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. 8 Mayıs 2026 günlerden cuma. Hayırlı cumalar dileyelim. Sevgiler, saygılar yollayalım bütün dinleyenlerimize ki bugüne dair konuları, ayrıntıları şöyle biraz su üstüne çıkartmaya başlayıp gündeme dair gelişmelerle ilgili hem siz beni, ben de sizi birazcık bilgilendirmeye çalışayım. Yorumlarımızda da bir bazı şeylere çözüm bulmaya çalışalım. Yani havanda su dövmek gibi bir şey aslında. Emreciğim, görüşmek üzere kardeşim. Hadi bakalım, görüşürüz. Yok, benim o.
1: Öyle mi?
0: Öyle, hadi bakalım.
1: Var. Hadi,
0: hadi, hadi. Hadi. 3 saat konuşup da doymayan Emre Tilev'in vedasını izlediniz. Şimdi aslında dün tabii ki biraz Çorum ve Bodrum yarı finalini dile getirmek isterim. Aslında konuşulması gereken konuların biraz başında geliyor. Önümüzdeki Süper Lig'i ilgilendirebilecek olan bu yükselişin en son Erok Spor'la olan mücadelesine kadar ki dilimini biraz incelemek lazım. TFF birincilik yükselme playoff ilk tur maçlarında sürpriz yaşanmadı. Beklenenler oldu aslında. Ev sahibi takımlar galip gelerek adlarını ikinci tura yazdırdı ki ligi üçüncü sırada tamamlayan Çorum FK 6. Keçiören Gücü'nü Freddy'nin 20. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yendi. Keçiören Gücü için bir Freddy'nin kabusu mantığı var. Dördüncü Bodrum ligin beşincisi Pendik Spor'la karşı karşıya geldi. 2-0'lık bir skorla tamamlandı bu mücadelede. 55'te Soldo'nun kendi kalesine, 80'de de Seferi'den gelen golle galip ayrılan Bodrum Çorum'la eşleşti. İki maç üzerinden oynanacak playoff yarı finalinde 11 ve 15 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek bu takımlar ki bu turu geçecek ekip de 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Birincilikte daha önce Erzurumspor ve Ahmet Sportif AŞ'de ilk ikiye girip Süper Lig'e çıkmayı garantilemişti hatırlarsanız. O yüzden bakalım Erok'la karşı karşıya gelecek olan takım kim olabilir? Bana biraz Çorum yakın geliyor, bilmiyorum. Finalde de onu artık o zaman konuşuruz. Daha biraz yaklaşsın. Oyuna bakalım, gidişata bakalım, eksik kalabilecek, sonrasında sakatlık yaşanabilecek oyuncuları da görmek lazım. Ama şöyle de bir gerçek var. Sürekli olarak maç oynayan bir takımın bir anda ligi üçüncü bitirip de yan gelip yatma gibi bir durum ya da sadece antrenman üzerinden devam eden bir hazırlık durumundaki Erok karşısında performansı şaşırtıcı olabiliyor. O yüzden bakalım ne olacak, biraz ona bakmak lazım. Ben final maçının çok keyifli geçebileceğini düşünüyorum. Tabi Bodrum da olabilir ama ben biraz Çorum tarafındayım, bilmiyorum. Daha öncesinde lig içerisinde hep yazılan haberler, okuduğumuz paragraflar, köşe yazıları ya da izlediğimiz maçlar sonrasında Çorum'un canının yandığını çok fazlasıyla görmüş biri olarak söylüyorum. Hakemler tarafından, alınan kararlar tarafından ki bu tarafta hani Çorum'la alakalı hiçbir geçmişim, bir yakınlığım, bir akrabalığım, bir tanışıklığım hiçbir şey yok. Sadece Samsun yolu üzerinde Amasya taraflarına giderken kenarından bir geçmişliğim vardır, o kadar. Hani leblebi değil, hani L deyince Çorum falan muhabbeti vardır ya, ama oynadığı oyun. Mesela gönül ister ki bir Bolu gelsin ama Bolu'nun gelmeye niyeti yok mesela birincilikte. Bildim bileli ligi o 9. 10. 11. sırada bitirip ne düşme tehlikesi yaşayıp ne de çıkma endişesi yaşayan takımlardan bir tanesi haline geldi Bolu Spor ki benim çocukluğumda Süper Lig'de, yani o zamanın birinci liginde hep böyle izlemekten keyif aldığımız şehir takımlarından bir tanesiydi. Bolu deplasmanı var denir. Yozgat deplasmanı vardı işte. O zaman Erzurum, Diyarbakır falan, Zonguldak, değil mi? Ordu falan, o taraflarda sürekli böyle şehir takımlarının daha ön plana çıktığı aslında detayları görürdük. Tabii bunlarla ilgili ayrıntıları da ilerleyen günlerde, ilerleyen maç öncesi programlarımızda dile getiririz. Biz bugün biraz Beşiktaş üzerinden gideceğiz. Cuma günleri biliyorsunuz Murat Özen günü ve Murat Özen'le de şu bağlantımızı kısmetse bir gerçekleştirelim. Kardeşimle konuşalım ve sonrasında onunla da Beşiktaş'taki son gelişmeleri, yaşananları hep beraber biraz paylaşmak gerekiyor ki aslında Muratçım günaydın.
2: Günaydın abi.
0: Şöyle bir gerçek var. Kupaya kadar bir sessizlik hakimdi sende. Ama evet, o sessizliği bozabilecek bir gün bugün müdür? Yoksa dur daha zarar vermeyeyim, bir de ligin sonu geliyor. Dur daha ligin başında da konuşmayalım. Abi ben hiç konuşmasam mı acaba?
2: Ya abi. Yani
0: ona söz verdim, buna söz verdim deyip her şeyi içine atan adam, içine Murat Özen işte geldi karşınıza, buyursunlar.
2: Abi işin neresinden bakarsak bakalım bir şanssızlık var ya. Yani şimdi dört gözle kupa finalini bekledik. Dedik ki kupayı alırız. Antalya'ya gideriz. Hem tatilimizi yaparız. Hem kupayı kaldırırız. Ardından geliriz, transfer haberlerine başlarız dedik. Ama maalesef Beşiktaş'ta her şey istenilen gibi olmuyor. Biz ne zaman mutlu olmayı düşünsek hep hayallerimiz yarım kalıyor. Tabii Konyaspor maçında yaşanan süreçler gerçekten camiayı inanılmaz derecede ikiye böldü şu anda. Kimileri Sergen Yalçın gitsin diyor. Kimileri Sergen Yalçın'a biraz daha zaman vermemiz gerekiyor diyor. Mağlup olduğumuz için ard arda alınan mağlubiyetlerden dolayı hakemin performansını maalesef konuşamayacak duruma geldik. Yani pozisyonun dışarıda olduğunu, Fenerbahçe maçında da aynı şeylerin yaşandığını çok fazla konuşamıyoruz. Çünkü artık camianın bir kesimi de, büyük bir kesimi de yaşanan bu başarısız sonuçların ardından hakem kararlarını konuşmamayı tercih ediyor. Beşiktaş'ta bir belirsizlik var abi maalesef. Başkan Sayın Serdar Adalı maç biter bitmez Sergen Yalçın'ı telefonla arayıp sakın bırakayım deme dedi. Hoca da başkana bu maçtan sonra bıraktığını net bir dille açıkladı. Tabii başkanla yapılan bu görüşmenin ardından başkan yönetim kuruluyla beraber soyunma odasına girerek Sergen Yalçın'ı ikna etti. Beşiktaş'ta kalması...
0: Ne kadar ikna etti?
2: Onu da anlatayım abi. Beşiktaş'a kalması gerektiğini söyledi Sayın Başkan. Önümüzdeki yıllar için iyi bir kadro kuracağını, Sergen Yalçın ve ekibine inandığını söyledi. Tabii yaklaşık bir 45 dakika bu görüşme gerçekleşti ve Sergen Yalçın, Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Sergen Yalçın en azından sezon sonuna kadar takımda kalmayı kabul etti. Tabii abi bence buradaki gösterge şu olacak. Evet, başkanın ve yönetim kurulunun yapmış olduğu ve bazı futbolcular da bu konuya dahil olmuş. Yapmış olduğu bu görüşmelerden sonra bence Sergen Yalçın sürecinin olumlu ya da olumsuz devam etmesini belirleyecek süreçin en büyük etkeni Trabzonspor maçı olacak. Çünkü Sergen Yalçın geldiği günden bu yana taraftar gel derse gelirim, git derse giderim sözünü kullanıyor. Eğer Trabzonspor maçında olumsuz bir tribün havası, olumsuz bir sonuç doğması durumunda taraftarın göstereceği tepkiden Sergen Yalçın istifa kararını verir ve bunun da artık bu saatten sonra geri dönüşü olabileceğini ben düşünmüyorum.
0: Bak şöyle söyleyeyim, Sergen Hoca ile ilgili olarak biraz tecrübeye dayalı olarak söylüyorum, biraz da camiayı tanıyorsam eğer, Sergen Hoca'ya maç başlamadan önce büyük bir sevgi gösterisi, çiçekler, tezahüratlar, tribüne çağırmalar, üçlü çektirmeler falanlar filanlar olacak. Bir Trabzonspor galibiyeti düşün, 1-0'lık. Klasik olarak bu Beşiktaş'ta yaşanır diye söylemiyorum. Bu Galatasaray'da olsa da aynısı yaşanırdı. Fenerbahçe'de aynısı yaşanır. Yani ama süreç sanki böyle ilerliyormuş gibi. Yani burada biraz sahtekarlık yok mu aslında? Biraz parantez içinde söylüyorum bunu.
2: Yani
0: aslında bir tepki, bir tepki var aslında Sergen Yalçın'a. Şimdi Trabzon maçı öncesinde Sergen Hoca oley, Sergen Hoca oley yapıp bir anda 1-0'lık mağlubiyetle Sergen Yalçın istifaya dönmez mi konu?
2: Abi evet dönebilir ama şöyle de bir durum var. Aslında bu sahtekarlık demeyelim buna.
0: Parantez içinde söyledim. Yani bu birbirimizi kandırmak olur yani.
2: Abi şimdi anlık sinirlerle insanlar her şeyi yapabiliyor. Sen de çok fazla mesela maç sonu sen bana WhatsApp'tan yazdıklarını sosyal medyaya yazsak sen bile derler ki ya Doğan Hoca ne kadar sakin bir adamdı, ne hale evrilmiş diyebilirsin abi yani.
0: Kesinlikle. Senin
2: tanıyanlar der ki bu Doğan değil der yani, bu yazılar yapay zekalı yapılmış falan der abi, doğru mu abi?
0: Kesinlikle.
2: Yani maç esnasında yaşanan sinirler gerçekten bütün toplumu etkiliyor. Yani düşünsene abi, Türk Basın'da Sergen Yalçın 0-0'latıldı abi. Yani ben bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Kesinlikle hatalı bir hareket. Ya sonuçta Sergen Yalçın'ı sev veya sevme, orada kendi evinde Beşiktaş Kulübü teknik direktörü sıfatıyla o stadın içinde.
0: Yani deplasman türbününün yapacağı şeyi kendi türbünlerin yaptı yani.
2: Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm abi. Yani normal şartlarda Beşiktaş taraftarı evet tepkisini gösterir, protestoya davet eder. Bunlara hep gördük, her zaman gördük ama bir kendi oyuncusuna veya kendi teknik direktörüne bir suç sesini fırlatılır. Ben camiada ilk defa gördüm abi. Belki geçmişte olmuştu ama ben...
0: Peki Murat, sana şöyle bir soru sormak istiyorum kardeşim. Bu sene Sergen Hoca üzerinde, tabii böyle bir yaptığı yorumculuklarla ilgili olarak her söylediği karşısına çıkıyor ya. Orasını bir kenara bıraktım. Onu da geçtim. Saha içindeki duruşuyla beraber hocanın sanki zorla bu takımın başındaymış havasından kurtulması gerektiğine inanıyor musun? Bir. Az önce yönetimin Sergen Hoca'ya güvendiğini, inandığını söyledin. Sergen Hoca bir kendine inanıyor mu? İki, takım Sergen Hoca'ya inanıyor mu? Üç tane kritik soru, sana yarım saat veriyorum, konuşabiliriz.
2: Abi ben takımın Sergen Hoca'ya güvendiğine inanıyorum. Şundan dolayı inanıyorum. Tabii ki takım içerisinde hocayı sevmeyen, eleştirenler mutlaka vardır. Yani bu kendi çalıştığımız kurumumuzda bile yaşanan süreçler oluyor. Ben bazen müdürümü sevmiyorum, bazen editörümü sevmiyorum. Bu süreçler yaşanır abi. Aile içerisinde bunlar olabilir. Sergen Yalçın inanıyor mu? Bence inanıyor abi. Çünkü hep iyi bir takım kuracağını söylüyordu. Devamlı önümüzdeki sezon, hatta yaptığı demeçlerde şunu söylüyordu: bana süre verin. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Evet, burada krizler olabilir ama ben bu işi düzelteceğim diyordu. Bir transfer dönemi daha beklemek Beşiktaş'a ne fayda sağlar veya ne zarar sağlar, bu çok tartışılabilir bir konu abi. Yani bunu sezon içerisinde şimdi Sergen Yalçın gitsin diyen Beşiktaş taraftarlarının birçoğu önümüzdeki sezon yapılacak olan transferlerle alınacak ilk 5 maçlık galibiyet bir nevi camiayı şampiyonluk havasına sokar. Sergen Yalçın'la ilgili olumsuz eleştiri yapanlar ya hata mı yaptık acaba diyebilir ama bu senaryonun tam tersi olabilir abi. Sen şimdi transferleri yaparsın, sezon başında 2-3 maç kaybedersin. Bu sefer o taraftar grubu der ki ya kardeşim biz size demedik mi? Sergen Yalçın'la bu iş gitmez. Beşiktaş'ın bir yılında çöpe attınız diyebilirler. Anlatabiliyor muyum abi? Yani tabii bu süreç başkan için de çok zor bir süreç. Sergen Hoca için de çok zor bir süreç. Ya futbolcular abi zaten çoktan, yani büyük bir çoğunluğu, kiralık gelen oyuncuların büyük bir çoğunluğu takımlara geri dönecek abi. Yani oradan Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olabilecek belki Elbilen Tuğrul olacak. Onun dışında Beşiktaş'ta şu anda kiralık olan bütün oyuncular geri dönecek. Yani çok göreceli bir kavram Doğan abi. Yani şu anda ben ya hocaya inanıyorum, hoca şampiyon yapacak dersem 3 hafta sonra benim içimden geçebilir Beşiktaş taraftarı.
0: Tabii ki olabilir. Yani bunu
2: tam
0: önümüzdeki sezon...
2: söylersem de geçebilir. Yani bu iş gerçekten kritik bir iş. Allah başkanın yardımcısı olsun, Sergen Hoca'nın yardımcısı olsun. Ha burada yine iyisi de Beşiktaş taraftarına yazacak, maalesef kötüsü de yazacak. Her zaman takımın yanında, her zaman destekliyor takımını. Olumsuz bir havada yine taraftar üzülecek, bizler üzüleceğiz. İyi havada bizler sevineceğiz. Yani çok kritik bir süreç Doğan abi. Yani gerçekten iyi karar verilip, iyi analiz edilip başkanın da bence son şansı abi. Yani önümüzdeki sezon olumsuz bir süreçte başkan ve yönetim de çok zor durur abi o koltuklarda. Yani taraftarlar artık bu işin içine girmeye başladı. Ya 83. dakikada abi Beşiktaş taraftarı Çerni'yi davet etti ve hoca Çerni'yi aldı. Yani biz bunu Valerian İsmail dönemiydi galiba. O dönemlerde yaşıyorduk abi. Cenk Tosun'u bağırıyordu galiba.
0: Cenk Tosun 89'da giriyordu işte.
2: Evet abi. Yani Beşiktaş taraftarı teknik direktöre müdahale etmeye başlarsa ciddi problem var abi burada.
0: O zaman bir şeyden memnun değil abi. Yani taktik yok diyebilir, organizasyon yok diyebilir. Bak şimdi birkaç tane medya mensubu, bilmiyorum dikkat ettin mi gördün mü? İsim vermek istemiyorum bu teknik direktör için ama benim kulağıma gelen haberler hiç hoş değil falan gibi böyle dijital platformlarda yayınlar yapıyorlar Beşiktaş'la ilgili. Bilmem denk geldin mi?
2: Abi ben,
0: oyuncular diyormuş ki biz hiç taktik maktik yok, sadece dizilişimiz belli. Kafamıza göre oynuyoruz, kimin ne oynadığı da belli değil. Çok enteresan bir takım falan yorumları varmış yani.
2: Abi ben bunların hiçbirine katılmıyorum. O arkadaşların kim olduğunu bilmiyorum. Ben kendimden başkasını izlemiyorum genel olarak. Çünkü camia içindeki her şeyi bildiğim için
0: narsiz,
2: abi.
0: Böyle narsiz, böyle kendini beğenmiş, böyle ya, canım kardeşim.
2: Abi hayır, şimdi camia içerisinde tüm yaşanan süreçleri bildiğim için abi. Yani neyini izleyeceğim mesela? Ha, Makar olan yayınları izliyorum. Bak, güleyim edeyim diye izlediğim oluyor ama yani o bunu demiş, bu bunu demiş. Çok benim özelimde olan bir durum değil abi. Çünkü camia içerisindeki birçok şeyi gerçekten abi belki ilk duyanlardan biriyim. Sen de az çok biliyorsun. Seninle de dertleşiyoruz, maç sonu olsun, karşılaştığımız yerlerde olsun. O yüzden bu tip dedikodular çıkar abi, bu tip haberler çıkar çünkü bazı yayınların izlenmesi gerekiyor abi. Mesela ben şu lafı söyledim, kupa bitene kadar dedim, transfer döneminde konuşmayacağım dedim. Abi herkes, birçok insan transfer haberi verdi. Belki de bu konuda net duran tek adam bendim ama yine izlendim. Yine taraftar sahip çıktı. Yine çünkü benim Beşiktaş menfaat doğrultusunda hareket ettiğimi biliyorlardı. Saygı duydular. Ama şimdi diyeceksin ki bana, ya Murat kupa bitti, Beşiktaş elendi, neler olacak? Abi inan bana, şu iki maçı bitmeden hiçbir şey söyleyemiyorum.
0: İçten güldüm. İçten güldüm bak, yemin ederim. Allah
2: Abi
0: seni
2: ama yani şöyle,
0: güldürsün.
2: şundan dolayı Doğan abi haksız değil. Hoca gidebilir abi.
0: Ya hoca bir maç sonra da gidebilir. İki maçla alakası
2: Evet.
0: yok bunun yani.
2: Ya hayır, bu hoca işte Trabzonspor maçından sonra da gidebilir abi.
0: Gidebilir
2: Ha,
0: mi?
2: ne var bilgi? Dün görüştüm yönetim kanalı. Önder Özen haberleri çıkmış. Onunla ilgili bilgi vereyim. Önder Hoca ile görüştüm. Murat dedi, kesinlikle dedi, Beşiktaş yönetimiyle herhangi bir görüşme yapmadım dedi. Tabii ben haberleri her zaman çift tarafı doğrulayan bir adam olduğum için Beşiktaş yönetimine de sordum. Dedim Önder Özen haberleri çıkmaya başladı. Murat kesinlikle böyle bir şey yok. Zaten takım başına sportif direktör olarak Serkan Reçber var. Beşiktaş kulübünün bir teknik direktörü var. Şu anda herhangi bir hoca ile veya herhangi bir sportif direktörle görüşme yapmadık dediler. Ama tabii bu haberler çıkıyor abi. Önder Özen sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelmişti, konuşulmuştu. Sayın Başkan Serdar Adalı'yla bir ikili diyaloğu olduğu söylenmişti. Bu haberler çıkacak abi, çok
0: Peki
2: normal
0: sana
2: ama
0: şöyle bir şey
2: çok
0: söyleyeceğim. O
2: çok
0: zaman
2: şey yok.
0: biraz yorum üzerine gidelim. Madem dışarıdan gelebilecek ya da takımın içinden gidip gitmeyeceğini söylemeyeceğini oyuncularla ilgili konuyu kapatalım. O zaman şöyle söyleyeceğim.
2: Yok,
0: Çenli
2: söylemem
0: Çen
2: abi.
0: hayır Çenli
2: Kiraz
0: Çenli
2: Gonca gidiyor abi.
0: Tamam, mesela Çenli'nin oyuna dahil edilmesini tribün istediyse, hoca Çenli'yi aldıysa, o zaman Cengiz'e bu kadar tepki gösterilirken sonraki maçlarda Cengiz'i neden hala da koz olarak kullandı?
2: Abi hoca Cengiz'e çok inanıyordu. İşte sen aslında yayının başında bence en iyi demeci verdin. Dedin ki hocanın televizyon programlarında söylediği her şey hocanın karşısına çıktı dedin. Ya gerçekten abi, karma diye bir şey var herhalde. Yani ben artık buna
0: Kesinlikle.
2: inanmaya başladım.
0: Kesinlikle.
2: Yani Konyaspor maçı ile ilgili bile yorum yapmış. Konyaspor hocayı yenildi abi.
0: Evet.
2: Yani söylediği, televizyonda söylediği her şey hocaya dezavantaj olarak döndü ve bence hoca inanılmaz zarar gördü abi televizyonun söylediklerinde.
0: Kesinlikle. Candaş
2: Ve
0: Tolga Işık Sergen Yalçın'ı yakmıştır ya.
2: yedi ya, Candaş abi Sergen'i yedi abi.
0: Vallahi bak, hani gülüyorum ama sinirden gülüyorum olayı var ya. Bak, bunu annem yaşardı sürekli. Gerçekten sinirden gülüyorum ki ben maç sonunda sana yazdıklarımı hayatım boyunca kavga ederken söylemedim. Bak, ben onu
2: Abi
0: söyleyeyim
2: ben şaşırdım, baktım Doğan önceden tut dedi. Herhalde radyo battı, bir şey oldu, radyoya bir şey oldu. Doğan
0: sana.
2: abi yardım
0: Dedim
2: alıyorum.
0: ki
2: Bir baktım
0: ya
2: abi Beşiktaş ilgiler yazmışlar.
0: Murat, çok sinirliyim kardeşim, seninle paylaşmak istiyorum. Bak, o kadar üzüldüm ki. Çünkü kendime bir hedef belirlemişim. Onun sonrasında bir teselli ikramiyesi bekliyorum, anlatabiliyor muyum? Ya büyük
2: Ben de
0: ikramiyede
2: öyleydim abi.
0: falan gözüm yok benim yani. Son iki rakamı, son üç rakamı, anladın mı? Amorti bir şey çıksın ya, kupa benim için bir teselli ikramiyesi olmuş. Aslında bu acı bir şey. Beşiktaş taraftarı için her sene bir derbi kazanacağım, bir tane de Türkiye kupası alayım deyip sezonu kapatmak ne kadar acıysa, bu o kadar gerçek bir şey yani.
2: Bak abi, şu anda önüme bir yandan Twitter'a bakıyorum. Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde söylediği sözler yeniden gündem oldu. Hocanın söylediği sözleri söylüyorum abi. Türkiye Ligi'nde maç kazanmak bu kadar da zor değil. 250-300 milyon euroları harcamana

0: çok çok acayip bir durum abi yani.
1: Bunu Candaş'la değil. Ceyda da yaktı hocayı, ben sana söyleyeyim. Sadece Candaş
0: değil. Ceyda da yaktı abi, evet. Ceyda'yı görünce söyleyeyim, onu yaktın
1: hocamız diye. Ceyda'ya söyle bunu. Ben de görürsem söylerim de. Ama böyle bir gerçek var. Şimdi Cengiz Ünder'di, Jota Silva'ydı, Aslani'ydi. Belki bir kere seyrettiğimiz, sadece onu görmek için bile maça gittiğimiz David Vázquez diye bir kalecinin belki iyi bir şeyler yapabileceğine inandığımız bir 90 dakikasını seyrettik ama hoca bu kadar fırsat verdi, ne yapalım, biz de o kadar görebildik.
0: Abi hoca kendi almadığı oyuncuları oynatmıyor. Yani kendi, şimdi Beşiktaş yönetimi abi, başkana baktığın zaman bu devre arasında Sergen Yalçın istediği bütün oyuncuları aldı abi Beşiktaş. Yani Agbodu transferini Sergen Hoca o kadar çok istedi ki, ben başka stoper istemiyorum dedi. Agbodu'yu alacaksınız dedi. Alın bu ürünü dedi. Ha Agbodu Mata Kerrer olsun dedi. Kerrer'i o dönemde Monaco vermedi, göndermedi. Abi Agbodu transferi için biz yaklaşık bir ay bekledik ya. Yani yayın yapıyorduk, hatırlıyorsan abi, tabii sen yoktu o zaman. O Galatasaray'la Hooligan arkadaş vardı, Cihan. Devamlı Agbodu, devamlı Agbodu. Yayın YouTube'larda Agbodu. Taraftar da sıkılmış. Ya kardeşim bir tek Agbodu mu var stoper olarak diyordu ama hocanın mesela kilit isimlerinden biri Agbodu. E bunu da yaptı başkan. E oyuncuları da aldı abi. İstediği bütün oyuncuları kiraladı. İstediği bütün oyuncuları aldı. He bana dersen ki abi Sergen Hoca başarılı oldu mu? Başarısız oldu abi. Yani bu net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Başarısız oldu. Ha hedef ne? İleriye dönük bir yapılanmaya gidilmeli mi? Bence gidilmeli abi. Şimdi yeni gelecek bir hoca olacak. Diyecek ki ya Onana'yı bir izleyeyim. Bir Muçi'yi tekrar izleyeyim. Semih'i tekrar izleyeyim. Hep bu döngüle gidip geleceğiz abi. O yüzden işte şimdi burada Sergen Hoca'ya devam edilsin dersen 3 hafta sonra senin içinden geçer abi Beşiktaş tarafları. Devam edilmesin dersen işte bak ne oldu diyecekler. Yani çok kritik bir nokta abi. Abi burada yalan taraf ben olmayayım abi. Ben no comment diyeyim. Geçeyim bu işe.
1: Peki. Ama şöyle bir gerçek var. Trabzonspor maçı çok belirleyici olacak gibi gözüküyor.
0: Abi inanılmaz belirleyici olacak. Yani aslında burada şunu da anlayabileceğiz abi. Futbolcular Sergen Hoca için sahada olmalı abi. Yani çünkü bize söylenenler, futbolcuların gerçekten çok büyük bir kısmının morallerinin çok bozuk olduğu, hocayla görüşme yaptıkları ve hocanın yanında olduğunu bildiren demeçlerin verdiğini söylüyorlar abi bize devamlı içeriden. Yani burada aslında bunun da doğruluk payını oyuncuların Trabzonspor maçındaki performansına göre belirleyeceğiz abi. Şimdi gideriz Orkun saldırır, olayı işte ne bileyim hatasını telafi eder, o çıkar Trabzon 2-3 tane atar. Ersin İnanılmaz kurtarışlar yapar deriz ki ya hoca için oynuyor abi futbolcular. Demek ki bunda başka
1: abi,
0: bir şey var.
1: Abi hoca için deriz. Konya maçında oynayacaklardı. Yani.
0: Abi sadece hoca için oynamayacaklardı. Bizler için de oynayacaklardı.
1: Ya orasını geçtim işte yani hocayla.
0: Sen çok güzel söyledin abi. Ben mesela Fenerbahçe'ye bir arkadaşımı gördüğümü diyordum. Ya diyordu işte çok kötüsünüz diyordu. Oğlum biz diyordum yarı finaldeyiz. Bizim en kötü sezonda kupa alma ihtimalimiz var diyordum. Geçiştiriyordum olayı, cevap veremiyordu. Yani ya alt üstü iki maç mı abi?
1: Tabii.
0: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elendiği bir turnuvada, senin ezeli rakiplerin elendiği bir turnuvada senin bu turnuvayı kazanman gerekiyor abi. Senin Karagümrük'ü yenmen gerekiyor. Bak bunlar da aynı fikirde. %100 haklılar insanlar. Yani tepki gösterenlerin haklı.
1: Bak ne oldu biliyor musun? Ben sana şöyle söyleyeyim.
0: Görmedim, ağzından hiç duymadım bugüne kadar. O yüzden bu saatten sonra başkanın görevde olduğu bir noktada başka isimleri konuşmak başkana saygısızlık olur diye düşünüyorum. Ben bunu her dönem aynı başkan, bütün başkanlar için söylüyorum. He, olur da camia istifaya davet eder. Şimdi taraftar sadece Sergen Yalçın istifaya davet etmedi ki abi, Konya maçı attı. Yönetimi de istifaya davet etti. Ama başkan bu sezon takımı toparlayabileceğine inanıyor. Yönetim buna inanıyor. Hakları da var. Şöyle seçim de yok Beşiktaş'ta. Yani bir yıl daha başkanlık yapma görevi var. O yüzden şu anda bunları konuşmak için çok erken abi. Yani tabii ki herkes biliyor Beşiktaş'ın sahipsiz kalmayacağını. Bir şekilde Beşiktaş iş insanları çıkar. Sayın Serdal Adalı'nın istifa ediyorum, bırakıyorum dediği noktada birçok insan çıkar abi ortaya. Onunla ilgili bir problem yok.
1: Arkadaşlar bir kıyasa girmenin bir anlamı yok. Gelen mesajlara bakıyorum da Murat'a sorsana işte Davinson mu Agbadu mu falan diye. Ya Murat da Davinson tabii ki der. Ben de Davinson diyebilirim.
0: Hayır abi ben Davinson demem ya.
1: Sen de dersin, merak etme. Sen Beşiktaşlı olduğun için ve gerçekten hani
0: abi,
1: çok büyük
0: bir
1: sal baktığın
0: için söylüyorum. Davinson'la Agbadu konusunda ben Agbadu derim abi.
1: Yani ben yanlış düşündüğünü düşünürüm. Biraz realist yaklaşırsan.
0: Bana dersin ki mesela o mu Osimhen mi, Osimhen derim abi.
1: Yani orada zaten onu de de hani orada da biraz gene
0: yok
1: şey
0: abi,
1: anlamında.
0: Cihan, Cihan'a sorsaydın mesela, Cihan'a de ki mesela Ahmet mi Murat mı Galatasaray diye, Ahmet derdi abi, bizde öyle bir şey yok abi, biz eşit.

0: Herkese.
1: Eyvallah. Şimdi çok fazla Sergen Hoca'nın da bu takımda olmamasına yönelik mesajlar geliyor. Çünkü şundan kaynaklanıyor. Hocanın az önce sana sorduğum soru, kenardaki duruşunun bir güven vermemesi aslında. Hatırlıyor musun o sürekli ellerini açan, itiraz eden, yanından Murat Hoca'nın fırladığı, böyle bir ekip yok sanki. Hani Serkan Reçber de biraz agresif tavırlar sergiliyor ama.
0: Abi ben Serkan Reçber'in o kulübede neden olduğunu hala çözemiyorum. Benim mesela mantığımın basmadığı noktalardan biri de bu. Ben Konyaspor maçında yedek kulübesine baktım. Abi Serkan Reçber oyun sistemini ben oyun sistemini bulduğunu düşünüyorum. Yani stoperler devamlı stoperlere çıkın çıkın diye bağırdı. Biz Beşiktaş'a iki tane kontratak yedi abi. Yani çizgiye kadar gelip bir ara Sergen Hoca'nın olmadığı noktada bile çizgiye kadar gelip stoperlere çıkın baskı kurun diyor. Yani ben önümüzdeki yıllarda eğer hoca devam etmesi durumunda ben Serkan Reçber'in kulübede olmaması gerektiğini savunuyorum abi. O da sinirleniyor, o da belki agresif bir yapısı var, belki müdahale etmek istiyor ama abi bence zarar veriyor abi şu aşamada. Futbolu çok iyi biliyor, futbolcuları çok iyi biliyor, bunlara saygı duyuyorum. İyi isimler gündeme getirmek istiyor ama diğer türlü çok zor abi. Sen mesela hocanın olduğu bir noktada, yardımcı hocanın olduğu bir noktada sağ kenara çıkıp savunmaya değil, ileri çıkın, ileri çıkın diyor. Beşiktaş iki tane kontra yedi abi.
1: Evet.
0: İki tane kontra yedik abi biz. Yani orada bence hocanın artık o noktaya müdahale etmesi lazım ve ben taraftarların da bu süreçten rahatsız olmaya başladığını, hatta sürecin biraz daha değişmesi gerektiğini savunanların da böyle sohbetlerde gördüm abi. Yani Serkan Reçber konusunda özellikle teknik heyet kısmı açıldığı için abi söylüyorum. Hocanın biraz daha Serkan Reçber'i geriye çekip transferle ilgilen, futbolcularla diyaloglarla ilgilen deyip tribüne alması lazım Serkan Reçber'i. Yanlış yapıyor abi hoca.
1: Doğan abi, Jota Silva'nın suçu nedir? Adam her oynadığı maçta katkı veriyor. Sergen Hoca istemedi diye bizim suçumuz ne peki abi diye sorarım diyor. Bu arada Davinson'u izlemiyor musun? Son 10 maçında Doğan abi tarafsız olacağım diye itici oluyorsun. Sevgiler abim demiş.
0: Bravo, çok haklı abi. Aynı
1: bak, ben Agbadu'nun kötü bir oyuncu olduğunu söylemiyorum. Agbadu'yu ilk savunanlardan bir tanesiydim. Herkes oh derken, abi oh iyi olabilir de benim için savunma daha kritik, daha önemli. Agbadu çok sağlam, taş gibi adam. İnşallah yanına güzel bir partner bulunur da kalıcı olur diye söyledim. Hep bunu savundum. Ama Agbadu'nun kötü olduğunu falan söylemedim. Davinson Agbadu'nun bir tık daha üstünde bir oyuncu diye düşünüyorum. Benim futbol tarzım olarak söylüyorum. Başka bir şey değil. Ben Agbadu'yu kötüleme gibi bir lükse sahip değilim. Kimse kusura bakmasın yani.
0: Abi burada ben o arkadaşla yorumlarına katılıyorum o arkadaşın.
1: Saygı duyarım, saygı duyarım ya.
0: Teşekkür ederim Doğan Bey. Agbadu konusunda ben Davinson'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. En azından şu andaki performansına göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Agbadu'nun, Davinson'un yanındaki oyuncuya bak, Agbadu'nun yanındaki oyuncuya bak. Bir türlü oradaki tandem kurulamadı.
1: Evet.
0: İşte bilmem ne oynuyor, Dijal oynuyor, Emirhan oynuyor. Devamlı bir değişiklik oldu. Ama Galatasaray'da maalesef bu süreçler böyle ilerlemiyor.
1: İlerlemiyor.
0: Önümüzdeki sezon yapılacak olan transferlerle ben Agbadu'nun performansının daha iyi duruma geleceğini düşünüyorum. Ben beğeniyorum abi.
1: Ben Agbadu'nun biraz daha olgunlaşmış bir Emirhan'ı da çok beğeniyorum bu arada. Onu da söyleyeyim.
0: Kötü oyuncu değil abi. Beşiktaş'ın alternatif stoperlerden biri olur
1: kesinlikle
0: bence.
1: Kesinlikle.
0: Oraya Beşiktaş daha iyi bir stoper almak zorunda.
1: Ya ben Ronaldo'ları, Zago'ları seyretmiş bir nesil olarak söylüyorum tabii ki. Yani o dönem taş gibi bir defans, bir tandem izlemek ne diye sorarsanız, öyle Uche, Högler neyse, benim için Ronaldo ve Zago da öyleydi. Öyle değil mi?
0: Abi ama Ronaldo'da şöyle bir durum vardı. Oyunu Beşiktaş geriden Ronaldo ile çok iyi kuruyordu.
1: Sen ayakları
0: çok iyiydi abi Ronaldo.
1: Libero'ya gerek yoktu ya. Stoper hepsini yapıyordu yani.
0: Hepsini yapıyordu. Ronaldo gerçekten özel bir oyuncuydu abi. Zago desen aynı şekilde. Hı. Ya Beşiktaş'ın o dönemdeki tandemi iyi tandemdi. Ama şimdi Beşiktaş'ın stoper için Agbadu'nun yanında görüştüğü isimler var tabii. Özellikle Kehrer konusu hocanın hala istediği oyunculardan biri. Kehrer konusunda Beşiktaş önümüzdeki günlerde bir hamle yapabilir. Ama dediğim gibi abi şu anda transfer dönemini konuşmak şu aşamada Trabzonspor maçı geçene kadar büyük saçmalık. Çünkü hocanın kalıp kalmayacağı belli değil abi.
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Bir kere Beşiktaş taraftarının kafasında her zaman şu var. Gidecek mi, kalacak mı? Kalırsa aman bu sene ne yaparız endişelerinden uzaklaşması için bir kere kaleyi koruması lazım önce. Bir Cordoba gibi bir kaleciyle bütün kafasındaki soru işaretleri ortadan kaldırması gerekiyor.
0: Evet.
1: Kale olayını bir çözüp sonrasında ne olacaksa olması lazım gibi düşünüyorum ben.
0: Abi kale olayında Ersin'le kupadan sonra görüşülecekti. Tabii inan bana abi, yönetim dahil hiç kimse bu sonu beklemiyordu belki de. Yani Beşiktaş'ın Konya'da, kendi evinde Konya'ya mağlup olması, işte yaşanan tribün olayları hocaya karşı, yani bu süreç kimsenin beklediği bir süreç değildi abi. Ya özellikle hocaya karşı gelen tepkiyi ben, ya diyordum biz Konya'yı deneriz, Antalya'ya gideriz, kupayı alır geliriz diyordum, ama süreç olumsuza gittiği için mesela ben başkana sorduğumda Ersin süreci ne olacak diye, kupadan sonra oturacağız Murat demişti bana. İşte kupayı da alamadık ama başımıza başka bir dert var şu anda. Acaba Sergen gitsin mi kalsın mı? Taraftarın tepkisi ne olacak? Süreci başladı şu anda, anlatabiliyor muyum abi? Yani bir türlü kaossuz bir günümüz yok abi. Beşiktaş camiası olarak. Her gün bir kaosun içindeyiz abi.
1: Ama bu kaosu sanki başkaları bize yaşatıyormuş gibi bakmamak lazım. Biz kendi kaosumuzu kendimiz üreten bir kulüp haline geldik.
0: Abi doğru söylüyorsun ama mesela hakem kaosunu biz yaratamadık abi. Biz her maçtan sonra burada seninle hakemleri konuşuruz. Yani evet. Şimdi Konya Spor maçında Beşiktaş iyi gitseydi, şampiyonluğa oynasaydı, şu pozisyon çalınsaydı yer yerinden oynardı abi.
1: Bak o pozisyon iddia ediyorum dakika 63'te falan olsa dışarıda verilirdi.
0: Evet bravo abi, dışarıda verilirdi abi.
1: Dakika ya, 63
0: orayı,
1: falan
0: olsa. Oraya canın hatası var abi. Evet. İndir abi ya. İndir abi adamı ya. O kadar girmiş. Hatırlıyor musun abi? Alpay mıydı o milli takımda çekmedi? Fairy Play'e evet. Falan aldı. Alpay mıydı o?
1: Beckham'a mı yapmıştı neydi?
0: Evet evet Fairy Play. Abi yemiş. İndir abi ya.
1: Adam ben sana net örneğini zaten söyleyeyim mi? Jagne'nin Çaykur Rize'de 5 kişiyi devirip devirip gidip de Morutzan'a top attıkla Çaykur Rize'yi yendikleri gol yok mu Galatasaray'ın?
0: Evet,
1: orada
0: abi.
1: Herkes nasıl hakem faul yapmadı ya, Rizeli 3 tane oyuncu kendini yere atacağına Jagne'yi indir be kardeşim.
0: Değil evet mi? Abi
1: indir
0: ya.
1: Yani aşağıya al ya. Sarını mı kırmızını mı ne yapacaksan mağlubiyeti yaşayacağına, bir tane oyuncudan mahrum kaldı yani. O olay tam da götürme ya, dakika 89 olmuş yani.
0: Evet abi maalesef öyle oldu. Yani ben indir diye bağırdım abi tribünden. Çünkü belli yani adam sürekli aldı önüne topu. Olmadı. Maalesef abi camia için çok kötü bir sonuç oldu da abi. Yani gerçekten sesim kısa, ağzım evet. Uçuk çıkmış stresten. Çok yorucu ya. Yani
1: ne kadar üzüldüğümüzü biz hani çok yansıtmasak belki farkındasınızdır da, biz sosyal medya hesaplarından, WhatsApp gruplarından falan yazıştık yani. İlk aklıma Murat geldi. Dedim ki seninle paylaşmak istiyorum. Hani inanılmaz böyle sinirliyim dedim ya. Tam da şeye yayına mı gidecektim, bir yere gidecektim. Ya Murat dedim böyle abi. Böyle abi ne oldu, iyi misin falan diye yazmaya başladı. O bile şey yaptı yani. Neyse El Bilal Ture dışında tüm kiralıkların sezon sonu yolcu olabileceğinin sinyalini sen bu kadar kapalı kutuyken verdiğine göre artık bu iş tamamlanmış diye düşünüyorum. Onu da söyleyeyim.
0: Abi, sinyal değil bu. Bu bilgidir. Beşiktaş'taki El Bilal Ture'nin görüşmesi yapılacak. El Bilal Ture dışındaki Beşiktaş'taki bütün kiralık oyuncular abi takımlara döner abi. Hiçbiri Beşiktaş'ta kalmaz.
1: Peki yani belki bu konuyu konuşmak istemeyebilirsin ama Çerni'nin ayrılmak istiyor iddiasıyla alakalı hocayla gerçekten bir problemin mi var? Yoksa Çerni'nin kendiyle mi problemin var?
0: Çerni ile hocanın arasının iyi olduğunu biliyorum abi mesela. Bir de öyle yansıtılıyor. Yani kötü mötü diyorlar ama şimdi Çerni gerçekten zor bir dönemden geçti abi. Ailevi problemi vardı Çerni'nin. Mesela o zaman kulüp yanında oldu, hoca yanında oldu. Ya ben de o şekilde olumsuz bir bilgi yok abi Çerni ile hoca arasında. Bende böyle bilgi yok. Olsa belki kıvırırdım. Derdim ki abi girmeyeyim bu topa falan derdim ama bende böyle bilgi yok abi. Ya, enteresan şekilde yok bende böyle bilgi. Çerni formsuz abi. Çerni ilk geldiği gibi değil. Ha Beşiktaş'ta bir de şu tartışmalar var. Yeni kiralık olarak gelen oyuncuların birçoğu performans düşüklüğü yaşadı. İşte Akbadu, Olayitan, Aslani. Hep performans. Çünkü Göztepe maçını ölçü aldılar abi. Biliyorsun Göztepe maçındaki Beşiktaş bambaşkaydı. Dedik ya tamam bu kiralık oyuncular oturdu. Biz en azından takımın iskeletini kurmaya başladık. Oraya işte kanatlara iyi oyuncular alırız. Onun alternatifini yaratırız. Kafamızda hep bu planlar vardı abi. Ama maalesef planların hiçbiri tutmadı abi. Yani futbol iyi futbolcularla oynanıyor abi. Senin iki tane kanat oyuncun yok. Yani ilk 20 dakika Murillo inanılmaz bindirmeler yaptı sağ kanattan. Dedim ki tamam biz kesin atacağız yani ilk yarı golü bulacağız dedim. Ama abi o da yoruldu. Git gel O da yoruldu. Beşiktaş'ın abi, Beşiktaş'ın yapacağı en önemli transfer kanat oyuncuları abi. Yani futbolda artık kanat oyuncularının performansı çok etkiliyor abi. Tamamen yani o, bizde kanat oyuncusu yok. Oyunu hep kanatlardan gelmeye çalıştık abi.
1: Ya vallahi hani şey bile söyleyeyim. Bazı hiç olmazsa teselli falan diyorduk. Enkudu dönemi bile biliyorsun çizgiye kadar iniyordu. Hiç olmazsa enteresan çıkışlarıyla beraber bir su serpiyordu yani kanatta.
0: Abi şimdi verdiğin örnek Enkudu örneği. Enkudu topa depara başladığı zaman tribünden ayağa kalkıyordu.
1: Tabii canım kesin bir şey olacak diye kalkıyorduk yani.
0: Tabii topu ayağına aldıktan sonra herkes oturuyor zaten.
1: Bu arada o kadar çok mesajda soru geliyor ki bilmiyorum Çerni ile ilgili olarak düşüncelerini söyleyenler var. Olaytan'ın geldikten sonra daha geriye gittiğini düşünenler var bu arada.
0: Ben de aynı fikirdeyim abi.
1: Peki Olaytan'ın bir şey yapmadığını söyleyemem ama ne yapacağını da bilemem diyenlere ne diyorsun?
0: Yani şeyle ilgili pozisyonla alakalı.
1: Hayır,
0: abi.
1: Yani bir çabasından dolayı bir şüphem yok ama olmuyor abi. Gibi bir düşün. Yani biraz çok mu acemice, çok mu egoist, çok mu heyecanlı?
0: Abi bence çok heyecanlı. Beşiktaş gibi büyük bir camiye geldi. Abi onun da mesela alternatifi yok Beşiktaş'ta. O da bizim için dezavantaj. Yani Olaytan'ı bir solda oynattık. Son maçta sağda oynuyordu abi Olaytan. Sağ tarafa çekti hocamız son maçta. Mesela orada Jota'yı niye kullanmadı? Hadi Raşit'sa sakattı. Hadi Cengiz Ünder tamamen sende kredisini tüketti. Taraftar da kredisini tüketti. Yani çünkü öyle bir maçta sen tekrar Cengiz Ünder'i sahaya sürdüğün an bütün tribünlerde umurdanmalar başlardı. Yine mi Cengiz diye. Yani orada da hatalar var abi. Orada da hata yok demiyorum ben.
1: Bak
0: yani
1: hem bana hem sana hem bizi dinleyenlere ya da Beşiktaş camiasına bir dinleyicimizin tavsiyesi şu. Aslında bunu aynısını Galatasaray'da Okan Buruk için de söylenebilir. Biliyorsun orada 3 senelik bir şampiyonluk, 4 seneye giden bir şampiyonluk sonrasında hala da ama olsun Okan'la olmaz bu işler gibi yorum yapılıyorsa orada bile. Orası biraz farklı incelenir ama Sergen Yalçın gitsin diye Murat abiye söyletmeye çalışıyorsun ama diyor. Benim öyle bir derdim olmadı hiç. Sergen Yalçın gitmeli mi kalmalı mı diye bir konu yapmadık, konuşmadık. Camianın verdiği reaksiyonları konuşuyoruz burada. Sergen gittiği zaman ne olacak diye sormuş. Ben sana söyleyeyim, Haziran'da yeni hoca gelecek, kiradan gelecek oyuncuları bir bakayım diyecek. Bu zaman ben alırım, onu oynatırım, bunu oynatırım falan derken o zaman diyor gene eyvallah teşekkür ederiz, bir seneyi daha çöpe atarız diyor.
0: Peki abi olumsuz sonuçlar doğursa ne olacak? İlk 5 maçı kaybettik.
1: Sergen Hoca ile mi? Hiç olmazsa demeyeceksin ki evet ya biz sana inandık, sen maalesef bizim inancımızı karşılığını veremedin diyeceksin. O zaman kafanda bir daha Sergen Yalçın sorusu kalmayacak. O defter
0: evet,
1: kapanacak.
0: Sergen Yalçın figürü biter abi, doğru.
1: Kafada bitireceksin. Yoksa bir daha hocaya haksızlık yapıldı, bir daha Sergen Yalçın gelsin deyip kurtarıcı olarak kafada yer almaması lazım yani.
0: Evet abi doğru.
1: Yani şimdi hala bir Samet Aybaba gelsin diyen çıkıyor ya.
0: Yok abi ya. Anladın yani mı? Şundan dolayı yok diyorum. Beşiktaş kulübünün bir teknik direktörü var abi. Başka hocaları konuşmak şu an bence etik.
1: Sen şeyi biliyor musun? FIFA'nın yeni alacağı kararlarda 60 yaş üstünde teknik adamlara izin verilmeyecek artık.
0: Abi vallahi verilmesin abi.
1: Müthiş değil mi? Zaman... Müthiş değil mi? Alınan en güzel kararlardan biri. Hani abi, futbol 90 abi, dakika değil. Şey, abi, 75 ya... dakikaya düşüyor. 60 yaşından yüksek teknik adam olmayacak falan gibi. Böyle.
0: Abi vallahi yani verilsin abi ama gerçi abi çok tecrübeli teknik adamlar da var ya.
1: Var
0: yani
1: tabii ki.
0: Yani mesela Michesko Allah rahmet eylesin ölmeseydi hala bence başarılıydı abi. Önemli işler yaptı adam.
1: Ama şeyi bekliyor mesela bak Arda Turan başarılı olur mu? İşte bir İlhan Palut acaba büyük takıma gelse ne olur? Bak böyle hani kafada var ya. Çağdaş Atan'dan bir şey olacak mı? Acaba Selçuk İnan Fenerbahçe'ye gitse ne yapar? Böyle böyle kafada bir şeyler yapıyordu, anladın mı? Böyle
0: acaba
1: onu oraya bunu
0: Yılmaz
1: buraya.
0: Tekrar istifa edip geri döner mi?
1: Volkan Demirel tekrar istifa eder mi acaba falan hani böyle. Sürekli.
0: Evet, evet.
1: Şimdi öyle bir şey var, anladın mı? Aykut Hocaman, Kocaman tekrar geri gelirse. Acaba Ersun mu gelse? Bak bunlar hep konuşuluyor. Ama artık şey yok. Şenol Hoca, Fatih Hoca, Mustafa Denizli. Bak o şeyi geçtik. Jenerasyonu atlattık farkındaysan.
0: Abi Hürriyet şimdi bir haber yapmış. Çerni'nin ağzından ne kadar doğru bilmiyorum. Beşiktaş'ı seviyorum. Kimseyle herhangi bir sorunum yok. Ancak işimin yaşadığı rahatsızlık performansı olumsuz etkiliyor. Eğer izin verirseniz sezon sonu ayrılmak istiyorum diye Hürriyet'te bir haber var ama bende böyle bir haber yok abi. Yani sezon sonu ayrılması yönünde bende böyle bir haber yok. Ha teklif gelse evet gider. Bence gider. Ama ayrılmak istiyorum dediğini ben duymadım abi.
1: 32 resmi maçta 6 gol 8 asist iyi bir istatistik midir?
0: O için biliyorsun abi.
1: Kim için? Černý için söylüyorum.
0: Abi Černý bence daha iyi olabilirdi de. Ya gerçekten o ailevi süreci onu çok etkiledi abi. Adam çok duygusal bir adammış. Ailevi süreci onu çok etkiledi abi. O yüzden şimdi bu performansını, ya evet iyi performansı daha iyi olmalıydı. Çünkü kaliteli futbolcu abi Černý. Yani
1: ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sergen Hoca gibi bir hoca olsam, Serkan Reçber gibi bir yardımcı olsam, Černý'nin kalıp kalmayacağına bir kendi kararımı söylerim. Bir de bu kararımı Orkun Kökçe'ye sorarım. Černý ile oynamak ister misin, oynamak istemez misin diye.
0: Orkun o topu sokmazlar abi ya.
1: Hayır, fikir anlamında soruyorum oğlum. Yani bir şekilde paylaşmak anlamında soruyorum. Çünkü Orkun bu takımın vazgeçilmezi mi?
0: Abi Orkun bu takımın iskeletinin omuriliği abi.
1: Biraz da dersin ki Orkun'a. Orkun nasıl bir oyuncu istiyorsun? Černý ile kalalım mı? Anladın mı? Sistem çünkü senin üzerinden gidiyor. Belli
0: abi
1: mi çünkü?
0: Bence o tip görüşmeler yapılıyordur ya. Hoca ile kaptan arasında bu tip toplantılar oluyordur abi. Takım içindeki durumları konuşuyorlardır. İşte oyuncular hakkında performansıyla alakalı konuşuyorlardır. Yani sen hoca olarak ne kadar futbolcunun içerisinde olursan ol, takım arkadaşına kadar yakın olamazsın abi. Yani oradaki süreç farklı ilerliyor ama muhtemelen konuşmalar oluyordur abi ya. Yani Orkun'la Sergen hoca konuşuyordur abi ya. Konuşmama gibi bir ihtimalim ben olduğunu düşünmüyorum. Takım kaptanı sonuçta abi.
1: Bazıları aslında mesela Fatih Hoca'ya böyle bir şey söyleyemezdik abi, sen manyak mısın? Fatih Hoca'ya böyle bir şey söylenir mi? Hocam onu değil de bunu mu oynasın acaba falan gibi bir bakarsın, sen kadroda değilsin muhabbeti duymadın mı hiç?
0: Abi duydum ama Orkun çok özel bir futbolcu abi camia için. Ben Orkun özelinde yani bir takım kaptanı olduğu için abi, takım kaptanlığıyla muhtemelen teknik direktör bir halı sahada bile abi, yani normal amatör ligde bile takım kaptanıyla hoca çok daha farklı diyaloğu olurdu. Vardır abi diyalogları ya. Yani orada ben bir fikir alışverişinin olmama gibi bir ihtimalin olduğunu düşünmüyorum abi. Yani mutlaka
1: ya, takımın vardır. Yıldızıyla teknik adam arasında iyi bir uyum varsa, anladın mı? Bak bu Rafa Silva ile Sergen Hoca arasındaki diyaloğa kadar gider. O zaman örneklerini verirler, anladın mı? Ya çürütmek için verirler ya desteklemek için verirler. Sergen Hoca'nın Orkun'la ilgili bir sıkıntısının olmadığını zaten görüyoruz değil mi?
0: Yok abi, çok seviyor abi birilerini.
1: Černý ile de bir sıkıntısı olmadığını söylüyorsun sen.
0: Ben olmadığını düşünüyorum abi, evet.
1: Ama neden oynatmıyor diye kafada bir soru işareti oluyor gibi bir şey.
0: Performansa dayalı düşünüyor, evet. Ama o zaman da mesela Cengiz'e niye bu kadar süre verdin hocam?
1: O zaman oraya geliyorsun, anladın
0: bunu
1: mı?
0: Bunu soruyorlar, anlatabiliyor
1: ya da
0: mi abi?
1: Yani
0: abi yine aynı noktaya çıkıyor.
1: Yani o zaman abi Salih Uçan mı ya falan diyorsun, anladın mı? Yani dakika 75'e geldiğinde maçın çözülmesi gereken noktada hocanın hamlelerine baktığında ya bari Kartal Kayrağı falan diyorsun, anladın mı? Ya neden Salih Uçan diyorsun? Ya da neden işte oyuna hamle olarak koyduğunda Cengiz diyorsun gibi.
0: Abi ben hocanın Cengiz hamlesini çok eleştirenlerdenim. Hatta ben Cengiz'in Beşiktaş'a gelmemesi gerektiğini savundum. Yayınlarda savaşlar verdim ama maalesef aldık Cengiz'i bir şekilde. Ben hala iddia ediyorum ki bence artık bunun gerçekleşme ihtimali %0. Yani Cengiz'in Beşiktaş'ta kalma ihtimali ben %0 olarak görüyorum. Çünkü camia Cengiz'i benimsemedi abi. Bir taraftar abi birini benimsemiyorsa, özellikle bu Beşiktaş taraftarıysa abi, onun oralarda durma ihtimali yok abi maalesef. Yok yani, bunu tutamazsın. Peki. Cengiz için de aynı şeyler geçerli abi. Yani Cengiz işte yine aynı noktaya giriyoruz. Televizyon programı abi, YouTube programı hocayı çok etkiledi bence psikolojik olarak.
1: Tabii
0: her
1: ki.
0: Ne kadar yok deseler de yani Cengiz'den yıldız yaratacağım. İşte Cengiz böyle olacak dedi hoca. Belki de futbol yani teknik direktörü bıraktıktan sonra bir daha programa çıkma ihtimali olduğunda hocanın, ya bak ben demedim mi Cengiz'den yıldız yaratacağım, alın kardeşim örneği var sizin, diyebilirdi. Ama şimdi bence televizyon programları zora girdi.
1: Peki Murat, sana şöyle söyleyeceğim. Bunu dinleyicilerimizle bir fikir olarak ortaya atıyorum. Bir fikir tiyatrisi yapalım hep beraber. Şimdi Muçi'nin Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonraki Trabzon performansına baktığında belki de Trabzon'un yükselişindeki en önemli etkenlerden biri haline geldi. Attığı gollerle, verdiği paslarla, oyun içerisindeki enerjisiyle, tribünlerin ona desteğiyle, onun tribünlere olan bakış açısıyla falan incelenebilecek bir konu. Şimdi evet. Muçi tekrar gelsin mi konusuna bakarsak, bazı oyuncuların bazı takımlarda kimya uyuşmazlığı vardır. Bu olayı iddia ediyorum, şu anki mevcut Raşitsa'nın Konya'ya gitse 3-5 hafta Konya'da Muçi performansı gösterse, abi biz bu adamı mı kullanamıyoruz? Bu adam iyiymiş aslında diyebilme ihtimalimiz de var. Yalan mı?
0: Var ama tersini söyleme ihtimalimiz de var. Yani şimdi mesela Muçi'nin Trabzon'daki performansını beğendin mi abi?
1: Ya tabii ki olay Tan'la ilişkisiydi, Vakame ile olan paslaşmalarıydı, birbirlerini tanımasıydı, o uyumu güzel işlediler yani.
0: Ha, performansını beğendin mi abi mesela?
1: Çünkü biraz rahatlamış, biraz daha özgür hissetmiş, beğendim.
0: Beğendin. Peki Trabzonspor başkanı olsan alır mısın Muçi'yi?
1: Şu an alıyormuş gibi yapmam.
0: Yapmazsın. Zaten şu ana kadar bir teklif yokmuş abi. Dün görüştüm.
1: Ama şu an stratejik olarak yapmıyor bence.
0: Ama abi o strateji işe yaramayacak çünkü Başkan Serdar Adalı şunu söylüyor ısrarla, bunu da bilgi olarak geçelim abi, kesinlikle satın alma opsiyonundan Beşiktaş indirim yapmayacak abi.
1: Yani ben gene de Trabzon olarak çok istiyorsam en sonuna kadar bekler. Almıyormuş dediği anda hocam bu parayı bu kadar veriyoruz istiyorsan ver diye o teklifi yaparım. Eğer vermiyorsa Sergen Hoca'nın çünkü oynatmak istemediğini biliyorum.
0: Tabii ki abi, zaten yine televizyona çıkmasa Muçi bende yok diyor.
1: İşte o yüzden ben ama. Ertuğrul Doğan olsam Sergen Yalçın kaldığı müddetçe ben istemem zaten Muçi'yi şu an.
0: Onlar abi strateji yapıyor, planlama yapıyorlar.
1: Tabii ki haklı olarak.
0: Çünkü Trabzon medyasını da ben yakından takip ediyorum. Şimdi onlar da kendi medyası olarak tabii ki kulübünü kollayacak. Kulübüyle alakalı bir tip haberler yapacaklar ama şu anda Beşiktaş... Ben yönetimle de görüşüyorum, başkanla da görüşüyorum. Beşiktaş'ın Muçi konusundaki tavrı çok net abi. Yani sözleşmede, yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu ne kadarsa o fiyatın altına inmeyeceğini söylüyor Beşiktaş kulübü.
1: 8-8,5 muydu, öyle miydi rakam?
0: Evet, 8,5 gibi bir rakamdı abi, evet.
1: Peki yeni gelen camiaların, Süper Lig'e çıkan işte Erzurum Spor'un ya da Ahmet Spor'un kiralık oyuncularla ilgili olarak... satışını kolaylaştırabileceğini düşünüyor musun? Ya da bir Anadolu kulübünün bundan sonra ligde kalmaya devam eden Kasımpaşa gibi, belki Alanya abi, gibi.
0: Yani bizde oyuncu yok abi, biliyorsun. Hepsi kiralık zaten çoğunluğu. Çok fazla böyle Beşiktaş'ından Anadolu kulüplerine şu oyuncuyu verebilir diyemeyeceğiniz bir oyuncu yok. Yani ne olur? Belki Mustafa Hekimoğlu'nu kiralarsın. Bence Mustafa Hekimoğlu kiralanmalı. Mustafa oynamalı abi. Ben Mustafa'nın yetenekli bir oyuncu olduğuna inananlardanım ama Mustafa da inanılmaz performans düşüklüğü var abi.
1: Bende oynamalı abi. Yani Mustafa yani, oynamalı, anladın mı? Önce bunun Mustafa'nın kendisine inanması lazım zaten.
0: Abi Mustafa'nın %100 bu dönem bir kiralık bir takıma gitmesi lazım abi. Mustafa'yı Beşiktaş kulübü kiralamalı. Yoksa Mustafa mevcut şartlarda kaybolup gidecek abi. Kaybolup gidecek.
1: Mustafa'yı yüzden... kendine getirebilecek yer birinciliktir. Birincilikten bir takımı alacak. Öyle goller atacak ve Süper Lig'e çıkaracak ki. Vay be, Mustafa'ya bak neler yaptı dedirtecek. Ondan sonra milli takım için düşünülecek.
0: Yok bu abi, Mustafa'ya Süper Lig'deki bütün takımlar talip olur abi. 4 büyükler hariç.
1: Abi yani, Umut Nayır gibi geride kalır abi. Umut Nayır gibi geride kalır.
0: Abi yok, Umut Nayır'dan çok farklı özellikli oyuncu bu. Boyu, posu, deparları, patlama gücü daha yüksek. Umut Nayır gibi olmaz abi. Yani
1: boyu, posu ve patlama gücünü keşke Beşiktaş'ta o fırsatları verdiğinde yapsaydı.
0: Abi bunu yapamadı. İşte aynı şeyi söylüyordu. Oynamadı. Abi antrenmanla maç eksikliği çok farklı bir şey Doğan abi. Yani biz de yıllarca halı sahalarda oynadık abi.
1: Evet, evet.
0: Antrenmanla maç eksiği çok farklı abi.
1: Bakalım ne olacak ya.
0: Oynaması abi, Mustafa'nın bol bol oynaması lazım. Ben bunu kendisine söylüyorum. Yanındaki arkadaşlara da söylüyorum. Mustafa oynamalı abi. Mustafa'nın bu dönem mutlaka, bunu yönetimde de ben böyle sohbetler arasında olup konuşuyoruz. Mustafa mutlaka kiralanmalı abi. Yoksa kaybolup gidecek maalesef.
1: Sergen Hoca ile Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu mu görüşüyor?
0: Evet abi, şu an futbol komitesi olarak onlar görüşüyor. Hı hı. Zaten soyunma odasına da o isimlerle beraber başkan değindi. Şu anda görüşmeleri yapan futbol komitesi abi.
1: Trabzon maçında bir tepki olursa bütün iplerin, bağların kopabileceğini tekrarlayabilir miyiz?
0: %100 abi.
1: Sergen Hoca açısından söylüyorum. Yönetim gene tutmaya çalışır. Taraftarın bir kısmı kalsın diye reaksiyon gösterir mi? Yoksa abi, biraz sürü psikolojisi, bir taraftan bir kıvılcım çıktığında bütün tribüne
0: yayılır. Abi örnek veriyorum, 1-0 mağlupsun, 2 kişi Sergen istifa desin abi, bütün tribüne istifa eder abi.
1: Yayılır diyorsun.
0: Abi yayılır tabii ki yani.
1: Evet.
0: Çünkü artık abi bir kere yumurta çatladı abi.
1: Evet, metastaz diyorsun maalesef. Her tarafı yayılmış.
0: Evet
1: Örnek vermek
0: abi.
1: istemezdim ama bir hastalık var çünkü takımın içerisinde ve günah keçisi aranıyor. Mesela yönetim bu konuda olay bana sıçrar endişesi yaşıyor mu sence?
0: Abi yaşamıyor. Çünkü hocanın istediği bütün oyuncuları aldık diyorlar. Yani devre arasında hoca kimi istediyse 7 oyuncuyu aldık dediler. 6-7 oyuncuyu aldık dediler. Yani yönetimi Sergen Hoca şimdi yönetimi şu andaki kalkanı ne abi? Tepki gelirse hocayı gönderir. Yeni bir hocayla bir sezon daha idare ederiz diyorlar.
1: Evet.
0: Şu an Sergen Hoca yönetim açısından bir kalkan. Yani birini kurban etmek gerekirse kim olur abi?
1: Teknik adam olur.
0: Bravo abi. O
1: O
0: yüzden
1: yüzden
0: şu anda
1: söyleyecek bir şey yok
0: yönetim
1: da.
0: açısından
1: Bu
0: çok
1: arada
0: fazla şey yok.
1: şunu da söylemek lazım. Mesela bugün Erman Toroğlu'nun köşe yazısında Beşiktaş'la ilgili şöyle bir şey yapmış. Beşiktaş Anadolu takımı oldu diye bir manşet kullanmış. Bunu hoca düşündüğü için yazmamış. Bunu maç sonrasında dijital platformlarda yayın yapan kanalların mikrofon uzattığı tribünler söyledi. Taraftarlar dedi ki kulübü bu hale getirdiler dedi. Bizi teselli ikramiyeleriyle sürekli olarak avutuyorlar. İki derbi kazanıp ligi dördüncü bitirip Kasım'da havlu attırmalarla beraber Beşiktaş bir Anadolu takımı olma yolunda ilerliyor. Bunun önüne geçebilecek bir oluşuma ihtiyacımız var diye isyan ediyordu bütün maç sonrasında taraftarlar. Haksız mı?
0: Abi zaten başarısızlığı yani burada süreçle alakalı taraftarın düşüneceği çok fazla şey yok abi. Yani başarısızlık varsa abi Beşiktaş taraftarı artık tepkiyi gösteriyor. Artık Beşiktaş taraftarının sabredecek vakti yok abi. Yani taraftar artık sabretmiyor Doğan abi. Diyor ki ben başarı istiyorum kardeşim yeter artık diyor. Galatasaray ambargo koydu. Fenerbahçe en azından şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ya Beşiktaş'ın şu an dördüncü olması Beşiktaş taraftarı için skandal bir durum abi. Yani bunu
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi
0: saklamanın yanında
1: Murat? Bak, Aziz Bey başkan oldu gibi gözüküyor mu sence?
0: bence başkan olacak abi.
1: Şimdi öyle diyelim. Ben de ona inanıyorum. Ama başkan olmadan önce yaptığı eleştirilerde bu camianın evlatları olayından vazgeçmek lazım diye bir konuşması var. Bu kadar
0: Evet.
1: tecrübeli birinin. Gelir gelmez de Aykut Hoca ile tekrar devam etme, Oğuz Çetin'i yanına koyma, Volkan'ı destek anlamında arka taraftan bir şekilde güç olarak, itici bir güç olarak düşünme. O zaman camianın evlatları hani hocam veya sayın başkan sorusunu sorduruyor. Beşiktaş'ta da aynı sıkıntılar var mesela. Hemen mesela Sergen Hoca ile ilgili bir problem olduğunda camianın evlatları muhabbeti var. Bu camianın evlatları zamanında çok iyiyken o zaman ayrılışları görüyordun. Feyyaz Uçar, Samet Aybaba birilerini desteklerken Şifo Mehmet başka bir başkan adayını destekliyordu. Orada bile birlik beraberlik biz kardeşiz o zamanki ruh falan filan muhabbeti yapılıyordu. Bak düşünce farklılıkları olabiliyormuş. Tabii ki bu demokratik bir haktır. Herkes
0: Tabii ki
1: herkesi
0: olacak abi.
1: destekleyebilir. Elbette bazen farklı düşünceler de çıkacak ki ona göre doğruyu bulabileceğiz aslında. Ama
0: Abi.
1: bu camianın evlatları kısmından biraz kurtulmak zorunda mıyız mesela? Bak Necip olayı unutulduya gelir mi konu?
0: Abi unutuldu ya geldi zaten unutuldu. Kimse şu an gündeminde Necip yok. Ama şöyle bir durum var abi. Sergin Hoca'nın yerinde burada yabancı bir teknik olsa o maç sonunda gitmişti abi.
1: Kesin gitmiştir canım. Artık bu maçtan
0: Abi
1: önce Karagümrük maçında falan da
0: camianın
1: gidiyor.
0: evladı statüsü burada devreye girdi abi.
1: Evet.
0: Yoksa gitmişti abi yani durma şansı yoktu abi yabancı hocanın. Biz bile daha farklı konuşurduk.
1: Yani
0: Gönderin
1: aslında
0: kardeşim
1: sezon
0: bana mı derdik?
1: içerisinde Beşiktaş taraftarının çok dilinin ucuna geldi de hoca Sergen Yalçın diye bir şey söylemedi.
0: Tabii ki abi Beşiktaş taraftarı için özel bir oyuncu. Taraftar çok seviyor Sergen Yalçın'ı. Kupa kazandırdı, şampiyonluk kazandırdı. Onun yerine burada örnek veriyorum işte Tedesco olsaydı ismi tamamen aklıma o geldiği için söylüyorum. Çoktan gitmişti abi. Yani
1: Ya Mourinho
0: yan
1: bile olsa
0: yerine oynardı.
1: gönderilmişti.
0: Mourinho bile olsa gitmişti abi.
1: Ha.
0: Aynen öyle abi. O yüzden şey camianın evladı statüsü abi bunu devreye girdi.
1: Abi bence Beşiktaş taraftarı Galatasaray taraftarını örnek almaya başladı. Çürüyen yeri kesmek lazım diye düşünüyor artık demiş. Doğru çünkü
0: Yok.
1: hep böyle tutmak lazım. Vay gene de olsun evladımız çocuğu bizim çocuğumuz muhabbetinden kurtulması lazım. Bak Galatasaray taraftarı bunu yapıyor diyor dinleyici.
0: Abi yok, Beşiktaş taraftarı hiçbir taraftar grubunun önüne kalacak bir taraftar grubu değil abi. Sadece Beşiktaş taraftarı biraz daha duygusal abi, camia olarak. Yani Beşiktaş'ın evladı, Beşiktaş'ın futbolcusu, işte Beşiktaş'ın efsanesi dendiği için ve Beşiktaş taraftarı da geçmişine devamlı sahip çıkan bir taraftar olduğu için bu süreci yaşıyorduk. Ama artık belli bir noktadan sonra bu sürecin de Beşiktaş'a zarar vermeye başladığını görmeye başladı taraftarlar. Ya yeter artık dediler. Mesela bir Efendi Beşiktaş sloganı çıkmıştı. O kadar zarar verdi ki abi Beşiktaş'a.
1: Çok.
0: Yani hakemler Beşiktaş'ı saha içerisinde tırnak içinde katlediyor. Abi biz Efendi Beşiktaş'ız. Penaltı pozisyonu çalınmıyor. Hakeme yüklenmen lazım. Biz Efendi Beşiktaş'ız. Bunlar hep zarar verdi abi Beşiktaş'a. Maalesef o sloganlar zarar verdi. Şimdi Beşiktaş taraftarı yaşanan bu başarısızlıkların ardından sürece yavaş yavaş dahil olmaya başladılar ve bu konudaki tavırlarını net bir şekilde dile getirmeye başladılar abi. Olay tamamen bu. Yani yok Galatasaray taraftarını örnek alıyor, yok Fenerbahçe, yok abi böyle bir şey yok yani. Sadece Beşiktaş taraftarı geçmişine çok fazla sahip çıkan, değerli gören bir taraftar grubu olduğu için süreç buralara geldi ama artık bu sürecinde yavaş yavaş Beşiktaş'a zarar verdiğini görmeye başladı abi Beşiktaş taraftarı. Onlar zaten yani gördüğü an müdahale eden bir taraftar grubu var Beşiktaş'ın. Yavaş yavaş da müdahale etmeye başladılar abi. Olay bu yani.
1: Hayırlısı olsun. Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Teşekkür
0: sağ
1: ediyorum.
0: Abi, seviyorum sizi.
1: Eyvallah. Sağ olasın. Eksik olma, sağ olasın. Görüşmek üzere. Murat Özen'le beraberdik. Beşiktaş'ın detaylarını konuştuk camia içerisinde. Katılanlar oldu. Düşüncelerini paylaşanlar oldu. Onlarla ilgili okuyamadıklarımız varsa affola demeyeceğim. Okuyacağım birazdan. Onu da söyleyeyim. Ama şöyle bir gel. Gerçek var. Yani sezonu kupasız kapatacak olan ve önünde tek hedefi olarak Süper Lig'de dördüncülüğü kalan bir Beşiktaş'tan bahsettik. El Bilal Ture dışındaki tüm kiralık oyuncuların sezon sonu gönderilmesine karar verildiğini aslında birkaç yerde de duyabilirsiniz. Murat da onayladı. İşte David Vazquez olabilir, Cengiz Ünder, Jota Silva, işte Christian Aslani, belki Çerni'nin bile ayrılmayı istediğine dair iddialar var. Gazetelerde ya da sosyal medya hesaplarında. Bakalım ne olacak sezon sonu yolculuklar arasında kimleri görebileceğiz. Çok inanılan sonrasında devre arasında yapılan hamlelerle güzel bir analiz olduğu düşünülen, iyi bir ekip çalışması diye iddia edilen Serkan Reçber ve Sergen Yalçın. Tabii Trabzon maçı bir kritik süreç, belirleyici bir unsur. Oradaki sonuca göre eğer gidişatta Sergen Hoca ile yola devam kararı alıp Sergen Hoca da inanıp takımı yalnız bırakmamak adına bir sene sonrasında mutlu sona ulaşmak istiyorsa o da hamlelerini daha doğrusu kartlarını açık bir şekilde oynayacaktır. Bununla ilgili olarak bir sürü bakacağız. Asla bu mesajı okumayacaksın Doğan biliyorum diyen arkadaş. Mesaja bakayım, okuyup okumayacağıma karar vereyim. Ona da ben karar vereyim. Bir reklama gideyim sonra devam edelim. Ayrılmayın, az sonra buradayız.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
5: Kaleyle güvenli, kale gibi güvenli.
6: Kale kilit.
2: Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
7: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
6: Karar buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
7: Yani bizim çocuklar.
8: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
7: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız, önce Romanya, sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
9: Ay yıldızım, at golünü coştu.

0: Yılmaz sezonu 33. hafta. Hakemleri de açıklandı. Onu da hemen söyleyelim. Eryaman Stadı'nda Natura Dünyası Gençler Birliği Kasımpaşa mücadelesinde Cihan Aydın görev alıyor. Galatasaray Antalya Spor maçında Çağdaş Altay, Beşiktaş Trabzon maçında Oğuzhan Çakır, Başakşehir Samsun maçında Gürcan Hasova, Kocaeli Spor Karagümrük maçında Adnan Deniz Kayatepe, Göztepe Gaziantep maçında Batuhan Kolak, Konya Spor Fenerbahçe maçında Atilla Karaoğlan, Eyüp Spor Çaykur Rize maçında Halil Umut Meler, Alanya Spor Kayseri Spor maçında da Yasin Kol görev alacak. O bilgiyi aktarmış olalım. Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri de açıklandı. Son dakika gelişmesi olarak da paylaşalım sizlerle. Hiçbir önemi olmayan maçta biletlerin çok pahalıydı. Anneler günü diye kadınlara bileti indirimli satmayı bile düşünmüyorlar. Bu nasıl bir olaydır diye düşünmüş bir dinleyicimiz yazmış. Teşekkür ederim diye bir mesaj gelmiş. Mesajlarını okuduğum için. Alıyor değil mi, almalı abi değil mi demiş. Herkes gelir geçer, tek gerçek Beşiktaş diye yazmış. Beşiktaş Radyosu mu burası diye yazmışlar. Muçi'nin bizde tutunamamasının sebebi aslında yerinde oynamamasıdır diye bir düşünce var. İyi yayınlar Doğan abi. Sergen Yalçın Beşiktaş'ta giderse bence daha iyi olur bu saatten sonra. Sevgiline bir şey olmaz, iyi yayınlar demiş. Merhaba Doğan Bey, ben Fatih İstanbul'dan. Sergen Yalçın yıllarca Beşiktaş taraftarını kandırdı. Maalesef medyada buna çanak tuttu. Konu şu: Sergen nasıl Beşiktaş efsanesi olmuş? Küçükken Beşiktaş diye oyuncuların da bir tane daha iki tane şampiyon olunca efsane nesli oluyor. Dört büyüklerin hepsinde oynayan bir efsane mi olur falan diye yazmış. Torreira 4 yıldır şampiyon oluyor. Sergen Yalçın efsane ise Torreira'yı nereye koyayım ben diye sorarım demiş. Tek çare Slaven Bilic'tir diye yazmış. Beşiktaş ve BJK ve TJK olarak devam etmiş. Maalesef Beşiktaş gazetecileri eleştirmiyor diye yorum yapmış. Süper Lig'de hangi takım yerli forvet oynatıyor? Her takımda yabancı nispeten iyi futbolcular var. Yerli papaz forvetler bile arka planda kalıyorken Murat kardeşim gerçekten inanıyor mu Mustafa'yı Süper Lig'den her takım alır derken o düşüncesine demiş. Yönetim bu kaostan iyi sıyrıldı. Sergen Hoca'ya kaosu yükledi. Artık benlik bir sıkıntı yok. Muhatabımız Sergen Hoca'dır deyip aynı zamanda olayı da bir şekilde üzerinden atmış gözüküyor diye yorumlamış. Onu da söyleyelim. Kurban zaten direkt bellidir diyor. Mustafa'nın patlaması mı? İnanamadım bir anda Murat'a diyor. Beşiktaş 5 transfere ihtiyacı var fakat seneye 5 transfer yapacak, yine 5 transfere ihtiyacı olacak. Onu da şimdiden söyleyebilirim diyor. Galatasaray Trabzonspor'un iyi oyuncularını alıp şampiyon oluyor. Beşiktaş Fener'in işe yaramaz oyuncularını alıp egosunu tatmin ediyor bence. Aradaki fark budur demiş. Cengiz Erzurumspor'da iyi iş yapar demiş. Cengiz'in Fenerbahçe'de sözleşmesi ne kadar, bir bilginiz var mı diye soruyor. İyi yayınlar diliyorum efendim. Hayırlı cuma diliyorum. Doğan Bey, yorum yapan arkadaş savunulacak bir şey yok artık. Beşiktaş'ın zaman kaybedeceği bir pozisyonu yok. Trabzonspor gibi gençleşmesi gerekiyor bence demiş. Çerni'yi takımda tutmak lazım. Bence seneye güzel iş yapar diye düşünüyorum demiş. Fikirlerini paylaşmış. Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesi gerektiğine inanıyorum diyenler de var. Bu şekilde yorumlar yapılıyor. Abi hakemleri bir daha sayabilir misin diye bir mesaj gelmiş. Cihan Aydın Gençler Birliği Kasımpaşa maçında, Galatasaray Antalya Spor maçında Çağdaş Altay, Beşiktaş Trabzon maçında Oğuzhan Çakır, Başakşehir Samsun maçında Gürcan Hasova, Kocaeli Spor Karagümrük maçında Adnan Deniz Kayatepe, Göztepe Antep maçında Batuhan Kolak, Konya Spor Fenerbahçe mücadelesinde Atilla Karaoğlan, Eyüp Spor Çaykur Rize maçında Halil Umut Meler, Yasin Kol da Alanya Spor Kayseri Spor maçına atanmışlar. Onu da hemen söyleyelim. Cumartesi günü saat 20'de oynanacak bütün mücadeleler. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz sezonu 33. hafta müsabakaları. 9 Mayıs'ta Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakası, 13 Mayıs'ta oynanacak. Hatta ikincilik playoff final müsabakaları 9-10 Mayıs'ta. Üçüncülük playoff ikinci tur rövanş müsabakaları da 8 Mayıs'ta oynanacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım dinleyicilerimize. 0212 273 10 10 artık sizlerle beraber kalan süreyi de tamamlayalım. Düşüncelerinizi paylaşmak adına. Tabii dün UEFA Konferans Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk sahasında 3-1 yenildiği Crystal Palace'a İngiltere'de de 2-1 mağlup olarak Avrupa macerasını Kupa 3'ün en iyi 4 takımından biri olarak tamamladı. Palace'ın finaldeki rakibi sahasında 1-0 yendiği Strasbourg'u Fransa'da da aynı skorla geçen Rayo Vallecano oldu. Final maçı da 27 Mayıs'ta Leipzig Red Bull Arena'da oynanacak. Onu da hatırlatalım. Az önce bir konu vardı Muçi ile ilgili olarak. Muçi'nin Beşiktaş'a gitmesini... Beşiktaş'tan gitmesini, Trabzon'a gelebileceğini, hatta şöyle söylüyor bir gazetede paylaşım, asla düşmeyecek falan deniliyordu. Ertuğrul Doğan da çok istemeyen bir havada gözüküyordu ama hocamızın görüşü olumlu, durum netleştiğinde bilgi vereceğiz dedi ve Fırtına Arnavut Yıldız'ın 8,5 milyon euroluk opsiyonunu kullanmayı düşünüyor şeklinde bir ayrıntıya yer vermiş. Katılır mısınız? Bir Trabzonlu olarak size sorarım. O yüzden Muçi'yi ister misiniz? Beşiktaş bırakmalı mı? Sergin Hoca kalacaksa elbette bırakacaktır zaten. Hala da kafamda onunla ilgili bir düşünce yok diyor ki. Böyle düşünceleri dile getirmesi ve aynı zamanda ısrarla arkasında durması Sergin Hoca'ya zarar mı verir? Bu da diğer tartışılacak konulardan bir tanesi aslında. Onu da söyleyelim. 75-77 günaydın. Mutlu sabahlar, hayırlı cumalar.
1: Doğan Beyciğim günaydın, hayırlı cumalar diliyorum.
0: Hepimize inşallah.
1: Cumamız mübarek olsun inşallah hepimizin.
0: Buyursunlar.
1: Hakemleri açıkladınız da birazcık tevazu, birazcık da gülmek istedim. Yasin Kol yaz modunu açmış, Alanya maçına yazmışlar Yasin Kol'u.
0: Yazlıkta çok tadilat var galiba. Sürekli olarak bir ara sürekli biliyorsun Alanya, Antalya ve Ege taraflarında maçlar veriliyordu. Biz de Ömer ya Faruk evet, Ünal'la yani beraber TGRT'de onu söylüyorduk.
1: Spor insanların yüreği artık kurum bağladı. Birazcık da mizahi yönden bakmak istedim. Tatil modunu açmış. Alanya'ya gidecek, ne güzel. 30-32 derece sıcaklarda. Hatta bir espri daha yapayım. Gerçi Emre Tilev'in programında yapıldı ama yani Yasin Kol'un elinde olsa herhalde Tüpraş Arena'da oynanacak UEFA Ligi finalini bile yönetmek ister yani. Bunu ben yöneteceğim diyerekten. Yani başka da bir şey demiyorum. Herkese hayırlı cumalar diliyorum.
0: Ben sana başka espri yapayım. UEFA yarı final, daha doğrusu final maçını yönetmek isteme sebebi İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Bu maçı bana verdiği FIFA'ya bile başvurabilir.
1: Ya işte aynen öyle. Ben eksik devrik cümle kullandım. Allah sizden razı olsun.
0: Öyle peki, söyleyeyim.
1: Cumalar, hayırlı cumalar.
0: Teşekkür ediyorum. Cumamız sağ olun. Eksik olmayın hepimize inşallah. 90-57 sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
2: Teşekkür ediyorum. Günaydın Doğan abi. Selamlar abi.
0: Hoş geldin. Tanıyalım
2: hayırlı seni. Cumalar abi.
0: Hepimizi.
2: Abi ben de iyi bir Beşiktaş taraftarıyım. Arada bağlanırım ama sana çok kısmet olmuyor abi. Genelde Emre abiye bağlanıyorum. Abi şimdi sizin taraftarımız Sergen Yalçın'a gitsin diyor da kim gelsin abi? 8 tane hoca değiştirdik. 1 gram ilerledik mi abi? Biz Solskjaer'le Adana Demirspor'u yenemedik. 9 kişi Konya'yı yenemedik. 10 kişi Antep'i yenemedik öndeyken. Ne yapalım abi? Kim gelecek? Ya şimdi bir de şu var abi. Ben bu takıma Klopp'u getirsem ne yapabilir? Bu hakemlerle ne yapabilir abi? Bizi ilk 5 hafta doğradılar abi. Yani ulusal bir yayında bile bu Rafa Silva'yı nasıl durduracaklar? Sakatlayarak durduracaklar diyen bir ülkedeyiz biz abi. Yani benim rakiplerime verilmeyen kartlar, verilmeyen penaltılar bana verildi. Ben Anadolu takımı gibi oldum hakemlerin gözünde. Bir de 4-5 yıldır hakemler bizi çok güzel doğuruyor abi.
0: Bu yani arada tabii bunun sebebinin yönetimin çok pasif kalmasından kaynaklandığını mı düşünüyorsun?
2: İşte bak abi ben sana şöyle söyleyeyim. Ben Azli Yıldırım hayranı bir adamım. Neden ama biliyor musun abi? Azli Yıldırım bu ülkede varsa yanlışı örtbas ettirir. Yanlışı bitirir abi. Niye biliyor musun? Adam masaya vurmuyor yumruğunu. Adam başka şeyler yapıyor. Benim son Fikret Orman'dan beri benim böyle bir başkanım yok. Ya biz bak MHK başkanıyla görüşemiyoruz. Ya o kıvama geldik yani, görüşemiyoruz. Bakın federasyon başkanı da geçtim. Görüşemiyoruz yani. biz Anadolu Kulübü Başkanı olduk yani. Öyle bir insan abi. Yani o yüzden Sergen Yalçın kısımlar var. Bence devam etsin. Niye bunu da söylüyorum abi? Eğer bir takımın oyuncuları hoca gitmesin diyorsa bir bildikleri vardır abi. Ya bugün mesela Fenerbahçe'nin hocasına oyuncular ne dedi? Artık onlar da vermedi, gitsin dedi. Ben o yüzden diyorum ki Sergen Yalçın kalsın. Ya bir proje tutsunlar yani. 3 yıl dursun bu adam. Bir bakalım. Ya bir de şunu söyleyeceğim abi. Şimdi Okan Buruk diyorlar. Şimdi bana Galatasaraylı arkadaşlar Emre Tilev'e bağlandığım zaman çok şey yapıyorlar. Yine geldi Galatasaray düşmanı falan. Abi bak şimdi. 5 yıldır bu adam Galatasaray'ın başında. 5. yıl şampiyonluğu hayırlı olsun. Ben sana şimdi soruyorum abi. 5 yıldır Okan Buruk altyapıdan bir oyuncu çıkarttı mı? Çıkartmadı. 350 milyon euro kadro kurdu. Şampiyonlar Ligi dedi. O da yok. Zaten sen kalkıp da böyle bir kadroyla bu kadar hakemlerin toleransıyla bırak da şampiyon ol ya. Ya 2 yıldır kendi evlerinde penaltı kırmızı verilmiyor ya. Neyi konuşacağız abi? Sen iyi bir Beşiktaşlısın abi. Belki buna cevap vermeyebilirsin. Konya Spor maçında o penaltıyı samimi bir şekilde Fener'e Galatasaray'a verirler miydi abi? Penaltı da diyor söyledim de. Penaltı da değil.
0: Yani şöyle söyleyeceğim. Verirler miydi abi? Bu hakemlerin her maçta verebilme potansiyeli var. Öyle politik bir cevap değil bu. Bu hakemlerin ne yapabileceğini kestirmek çok güç gerçekten. Ama dakika 63 olsa dışarıda verirdi diye iddia ediyorum.
2: Abi Aslaniye yapılan bir foul var. Bak abi Trabzon Galatasaray maçında Uğurcan Çakır Osimhen'e böyle daldı. Penaltı verdiler. Adam topsuz alanda iki tane dirseğiyle Aslaniye yere indiriyor. Ya benim hakemlerim gözlerini kapatıyor. Ya forvetimize ceza alanı içerisinde girecek. Normalde net kırmızı. Ya bunu Fırat Aydın söylüyor. Ben söylemiyorum abi bunu. Yani benim en güvendiğim hakemlerden biridir. Ya yok kart yok. Ya benim defans oyuncum foul yapıyor. İlk daha foul'ü sarı kartı veriyor. Benim kaptanım gidiyor itiraz ediyor. Foul veriyor. Ya ilk yarı 19 tane foul çalmış. Konya bir tane şey yok. Hayırlı olsun buradan Trabzon'un kupası. Yani her şey benim bu ülkemde abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Her şey tiyatro abi. Bak her şey tiyatro. Bütün hakim olduğu yerdeyiz abi. Kim güçlüyse bu hakemler, bu şeyler onu şey götürüyor. Ben şimdi YouTube'dan bir Beşiktaş'la ilgili şampiyon nasıl olur diye bir video paylaşacağım. Abi 4 tane madde koyacağım. O 4 tane maddeyi uygularsa, çünkü benim şu anda rakiplerim onu uyguluyor. Hı. Şampiyon olur abi. Öyle efendilikle, böyle yok beyefendilikle bitti abi bu işler. Bu işler beyefendilikle olmuyor. Ben beyefendi olmasını istemiyorum. Bir de son sözümde şu olsun abi. İyi bir Beşiktaş'ım, iyi bir milliyetçiyim. Abi, Abramovich, Türkiye'de yaşadığını biliyorum. Arada geliyor Bodrum'da. Abi satın al, duyuyorsan satın al kulübü. Satın al abi ya. Chelsea diye bir takım yoktu. Chelsea'yi nereye getirdin? Al abi. Duyuyorsan bizi Beşiktaş'ı satın al abi. Bu adamlarla olmaz.
0: Güzel.
2: Olsun abi,
0: eyvallah, teşekkür ederim, sağ olasın, görüşmek üzere. Hani Abramovich, sana sesleniyorum, duyuyorsan beni satın al bizi diye. Güzelmiş. 35.47, günaydın sana da, hayırlı sabahlar.
3: Günaydın, günaydın Doğan abi, hayırlı cumalar abi.
0: Hepimizin sağ olasın abi. Eyvallah, eksik olma.
3: Allah iyilik sağlık versin abi. Ben biraz önce bağlanan Beşiktaşlı kardeşimin ya bizim hocamızdan ne istiyorlar ya? Bizim Galatasaray'ımızdan ne istiyorlar bunlar ya? Ya bizim altyapımızda öyle cevherler var ki az kaldı sabretsinler. Kimlerin çıkacağını biz söyleyeceğiz onlara. Ya kendi takımlarıyla ilgilensinler, Beşiktaş'la ilgilensinler, Sergen'le ilgilensinler. Yani Galatasaray'dan ne istiyorsun? Hakem hatası varsa tüm takımlara hakem hatası var abi. Galatasaray doğranmadı mı? Galatasaray'ın hakkı yenmedi mi abi Doğan abi? Ha olmasın, kimseye olmasın. Doğru söylüyorsun, sana katılıyorum. 67. dakikada o pozisyon olsaydı penaltıyı çıkmazdı. Ceza sahası dışında derlerdi ömrüm.
0: Eyvallah dinleyicim. Eksik olmasın.
3: Doğru mu abi?
0: Doğru.
3: 67. Yani dakikada olsaydı veremezlerdi o penaltıyı. Ama 96-7'de ya arkadaşım ben futboldan taraftar oynamadım bilmem ama ya yıkacak mısın? Kafaya koydun mu? Faul göreceksen yık kardeşim. Ceza sahasının dışında indir. Niye pozisyonu getirip ceza sahasının içine kadar sokuyorsun? Teşekkür ederim Doğan abi.
0: Ben seni teşekkür seviyorum. Ederim, sağ olasın.
3: Radyoları seviyorum. Hayırlı yayınlar abi. O bir arkadaşımıza da biraz daha sakin olmasını, kendi takımıyla ilgilenmesini tavsiye ediyorum acizane.
0: Eksik olma, sağ olasın. 16.02. Ömrüm. Eyvallah. Abim. 16.02. Sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
4: Mutlu sabahlar Doğan abi.
0: Hoş geldin. Tanıyalım
4: İstanbul'dan
0: seni de.
4: Eyvallah. İstanbul'dan arıyorum. Adım Hakan. Abi öncelikle Cihangir'de devamlı sana denk geliyorum.
0: Yani orada oturduğum için olabilir.
4: Tamam abi. Bu
0: ama yani o kadar denk geliyorsan ve görüşemediysek, bir merhaba demediysen suçu sende buldum.
4: Hayır, yaptık, merhaba dedim. Hatta sen lahmacun yiyordun, çok rahatsız etmek istemedim.
0: Aa, taksi.
4: Evet abi.
0: Evet evet evet. Ne, ben de buyur gel beraber olsun dedim zaten ama sen iş
4: evet,
0: vardı herhalde.
4: Evet söyledim şimdi, Allah var abi, rahat eyvallah. Etmek istemedim. Bir de orası müsait değil, sen biliyorsun, park etmeye yer yok.
0: Ben sana park yeri bulurum. Orada değnekçilik tamam, benden sorulur. Şey de diyor orada. İşi buldum abi, ben.
4: Ben de Galatasaray taraftarıyım da hep seni dinliyorum. Şimdi demin ki arkadaş da ya gerek yok böyle, yok Galatasaray'a o oluyor, Beşiktaş'a o oluyor. Sen bu işin içindesin. Her takıma her zaman çok hatalı kararlar oluyor. Hı hı. Şimdi hemen o konuşurken benim aklıma geldi. Yani Beşiktaş şampiyon olduğu zaman her şey çok iyi. Göztepe maçında son dakikada penaltı veriliyor. Şampiyon oluyor. Ryan Babel'in sırtına çarpan top el diye iptal ediliyor. Bu sene Galatasaray'ın 2-3 tane golü saçma sapan iptal edildi. Yani böyle şeyler, yani ben her zaman şunu savunmuşumdur. Kazanan takım her zaman haklıdır abi. Kim şampiyon oluyorsa hak ederek şampiyon.

0: şampiyon oldum mu?
1: Buna ben yani. Başakşehir'i bile eklerim oluyor. Yani hani sanki çok kötü bir kadrosu vardı da zorla şampiyon yapmışlar gibi bir algı. Aynı maalesef öyle değil.
0: Bak, yani. Evet. Hiçbir kötü kadro hakem ittirmesiyle şampiyon olamaz. Şu Beşiktaş'ı bütün hakemler el birliğiyle biz şampiyon yapacağız desin, inan ki bu Beşiktaş şampiyon olamaz.
1: Öyle yani, bu sezon için şöyle söyleyeceğim, gerçekten altın tepsi sezonuydu. Yani Galatasaray bile tarihin en iyi kadrosuyla Fenerbahçe'ye sen ol dedi. Fenerbahçe yok kardeşim sağ ol, Trabzon sen olur musun dedi. Trabzon dedi ki yok kardeşim sağ ol, Beşiktaş sen de erken bırakmasan ben de sana bırakacaktım dediği bir sezon yani bu sezon.
0: Aynen öyle abi, puan ortalamaları çok düştü geçen seneye göre, gerçekten senin söylediğin gibi, ama herkes birbirine ikram etti. Yani Fenerbahçe'nin 2-3 tane çok saçma son dakikada yediği gol olmasa şu anda şampiyondu.
1: Çok farklı şeyler konuşuyorduk.
0: Aynen öyle abi.
1: Öyle. Teşekkür ettim sana da. Sağ olasın abi, kardeşim. Abi, hayırlı abi. İşler diliyorum. Eksik olma. 78-01. Sana günaydın.
2: Günaydın Doğan abim.
1: Hoş geldin.
2: Maklak Otosanayi'ye doğru gidiyorum. Oh. Belki Otosanayi'deki arkadaşlara selam yollayayım.
1: Eyvallah.
2: Abi şimdi arkadaşlarımı dinledim. Hem Galatasaraylı arkadaşlarım, hem Beşiktaşlı arkadaşlarım. Ben de bir Beşiktaş taraftarıyım. Ahmet Öztürk'ün ismim bu arada. Hı hı. Şimdi ben Galatasaraylı arkadaşlara daha yakınım. Onu söyleyeyim. Yani Beşiktaş, en son konuşan arkadaşın dediği gibi, bütün hatemler bizi etse biz yine şampiyon olalım. Bizim ülkemizdeki futbol kültürü maalesef ayaklar altında. Ayakta da değil abi. Ben o yüzden buradan Arda Hoca'ya da selam göndermek istiyorum. Sakın Türkiye'ye gelme hocam. Atletico Madrid'e git, Barcelona'ya git. Burası adamı yer. Galatasaray bile seni yer hocam. Saygılar sunuyorum.
1: Eksik olma, sana da kolaylıklar diliyorum. Atatürk Otosanayi'ye selamlar komşumuza. Bizim de arka tarafımız oluyor. 85-27, sana da günaydın diyor muyuz? 85-27'ye bastık mı? Bakıyoruz. Evet, 85-27 günaydın.
3: Günaydın abi, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Seni tanıyalım.
3: Abi ben Abdullah Demir. Geçen de seninle konuşmuştuk yine Beşiktaş hakkında da. Ya ben şunu demek istiyorum abi, biz hep hakemleri konuşuyoruz. İşte hakemler şunu yaptı, bunu yaptı. Senin dediğin gibi 63. dakikada olsa belki penaltı verilmeyecekti. Belki uzatmalara gidecekti ama Beşiktaş o maçı kazanır mıydı bilemem. Onunla ilgili
1: abi o fırsatı ama... tecrübesi olmayan hakem diye düşünüyorsan o fırsatı o hakemlere vermeyeceksin. O pozisyonu o dakikada orada yaşamayacaksın.
3: Şey benzetmesi yapacaktım abi ben sana. Bugün biliyorsun yarı final izledik abi. Bayern Münih Paris Saint Germain. İki tane pozisyon oldu. Bizim ligimizde olsa bence penaltı verirdi hakemler. Hakem devam etti sert kararla beraber. Yani biz böyle hakemler istiyoruz aslında. Yani böyle hakemin zaten baktığımız zaman açıklaması adaletli ol demek değil mi? Yani ben mi yanlış biliyorum abi? Adaletli bir yönetim olsa her ligde baktığımızda hani en kötü ligin hakemleri bize mi denk geliyor, yoksa biz sadece hani buraya mı kapanık kaldık? Ben bunu anlayamıyorum. Ben bugün İngiltere'de Premier Lig'de bir maç izlediğimde ufak bir dokunuşta faul yok, hadi devam, sert bir müdahalede yine devam varken niye bizim ligimizde adamın ayağına ufak bir çarpma olduğu zaman temas var, penaltı deniyor? Ben bunu zaten hala anlamış değilim. Biliyorsun bir işte lobi var, her şeye penaltı, her şeye penaltı diyen. Hani ben artık Süper Lig'i eskisi gibi takip etmiyorum. Elimden geldiğince abi İspanya Ligi olsun, La Liga olsun, hani o tarafta daha çok zevk alıyorum maç izlerken. Futbol izlemeyi özlemişiz, ben onu fark ettim. Abi sana şey soracağım. Beşiktaş'ta yönetim sence değişmeli mi, kalmalı mı? Bir Beşiktaş taraftarı olarak bunu soruyorum sana. Sen ne dersin?
1: Soruyu bir daha, kim değişmeli mi?
3: Beşiktaş'ta sence yönetim değişmeli mi, kalmalı mı? Hani sen Beşiktaş taraftarı olduğun için sana soruyorum. Hani bunu şey olarak da düşünebiliriz abi. Şu an ben moderatörüm, sen bir taraftarsın diye de anlatabilirim.
1: Yok
3: aslında.
1: Öyle bir şey yapmam. Bunu televizyonda olsa yapardım ama radyoda yapmam. Çünkü biz bizeyiz. Konuşuyoruz karşılıklı olarak. Evet. Yönetimin değişmesini değiştirebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece Sergen Hoca'nın bu yönetimle iyi bir diyalog kurup istediklerini yaptırması gerekir. Bu yönetimde bunu yapabilecek güçlü olduğuna inanıyorsa zaten devam etmek isteyecektir. Ya ben bir anda her şeyin yıkılıp da bu da olmadı, değiştir kısmında zaten Fenerbahçe'yi çok örnek olarak gördüm. Sürekli olarak değiştir değiştir. Ya ben de yaşadım. Ben

0: Geçen sezon 7 tane teknik direktör değiştirdim. Yani ben hayatım boyunca Serdar Toprak-Tepe dönemini 3 kere yaşamak zorunda mıyım ya?
1: Ya tabii abi maalesef yani biri gidiyor, eski hocaya getiriyoruz tekrar. Hani tekrar yeni hoca arayışına çıkıyoruz ve bakıyoruz ki yine aynı olduğumuz yerdeyiz. Aslında koşu bandına çıkmışız ama olduğumuz yerde koşuyoruz.
0: Evet evet.
1: Hani bir ilerleme, bir kaç etme yok.
0: Yani 3 kilometre koşmuşum, aynı yerdeyim hala.
1: Aynen aynen, yani bir çaba sarf ediyoruz ama sonuç elde var sıfır. Maalesef öyle
0: sana
1: oluyor.
0: Sana teşekkür ediyorum, sağ olasın.
1: Rica ederim abi, bence seninle geçen de konuşmuştuk. İlhan Polut'a ben okeyim.
0: Eyvallah peki.
1: Görüşürüz abi.
0: Sağ ol. 0315 günaydın.
2: Günaydın Doğan abicim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim, hoş geldin.
2: Hoş buldum abicim. Ben Arnavutköy'den Ahmet, Temih'in mahalle komşusu.
0: Eyvallah.
2: Abicim öncelikle taraftarımıza şununla ilgili ufak bir bilgi vereyim. Sezon sonunda Semih'imiz geri dönüyor inşallah. Sergen Yalçın hocamız çağırmış. Semih kadromuzda olacak seneye. Doğan abicim, ben şimdi Konya maçından sonra Sergen Hoca'ya yapılan o şişe fırlatma, hakaret benim nezdimde, küfür gibi bir şey. Hı hı. Çok ayıp ettiler, büyük ayıp ettiler. Evet, oyunumuz yok, bir şeyimiz yok. Zaten o konuda da hani ortak fikirdeyim Beşiktaş taraftarlarımızla. Çünkü ben hiçbir zaman hakemlere bahane bulmuyorum. Evet kötüler, evet hata yapıyorlar, yanlış karar veriyorlar. Ama Doğan abicim, senin ortada bir oyunun olmayınca hakemin yaptığı hatalar gözüne sürekli batıyor. Sen oyna. Mesela biz Konya maçında neden 90. dakikaya kadar 0-0 gitti, gol atamadık. 98'de, 95'te gol yedik. Bizim için büyük mesele bu. 90'a kadar niye gol atamıyoruz? Ya bu Konya olsun, Başakşehir olsun. Biz mesela 90'a kadar, atıyorum Beşiktaş çok büyük bir kulüp, Konya da büyük, küçümsemiyorum. Ama dakika 55-60 sularında en kötü 2-0, en iyisi de 3-0 zaten olmalıydı sen bir Beşiktaş'tan. Ondan sonra hakem sana karşı hata da yapsa, sen kendini oyun olarak savunduğun için konuşmaya da hakkın olur. Yani biz şimdi hakem bize karşı hata yapıyor, bizi oyuyor, yiyor, bitiriyor. Ama biz adam karşımıza geçiyor da, kardeşim sen ne oynuyorsun ki bana hakemi konuşuyorsun? Biz bir oyun oynayalım, bir kazanalım. Hakem hata yaparsa o zaman konuşalım. Ben bunun nezdindeyim. Önce sen oyun olarak rakibini yeneceksin ki hakemin sana yaptığı hatalar senin gözüne batmayacak. Sergen Hoca, çok kızıyorum. Atalarımızın bir atasözü vardır abi. Bir tarafıyla inatlaşan altına yapar diye. Sergen hocamız çok inatlaşıyor. Vazquez oynamıyor. Jota Silva oynamıyor. Çerni sağ kanatta başlamıyor. Olaytan sağ kanat. Yani saçma sapan şeyler, böyle egosunu kendini, mesela Olaytan sağ kanatta tutsaydı Larin'i ben mucide, ben buldum, ben icat ettim söylemleri gibi Olaytan için de muhtemelen konuşacaktı. Yani bilmiyorum neden bu kadar inatçı. İstemediği oyuncuyu oynatmıyor ama oynatmazken takıma zarar veriyor. Bunun farkında değil mi? Ben Sergen Hoca'nın yönetimin arkasındayım. Çünkü başkanımız, inanıyorum ki, gerçekten canı gönülden çalışıyor ve hoca ne isterse yapıyor. Ben buna gerçekten inanıyorum. Yani sezon sonunda bugün Sergen Yalçın'ı gönderelim. Bir yeni hoca alalım. Devre arasında aldığımız 7-8 oyuncuyu hoca beğenmedi, ne olacak? Hoppa, bir daha gönder. Bu hoca geldi, 10 adam istedi. Al 10 tane adam. Olmadı, 10 maç sonra yolla. Birini getir. O da bunları beğenmedi. Ne yapı? Sazan sarmak önce. Bence Sergen hocamıza 7 oyuncu takviye yaptık mı? Bir 7 tane daha takviye yapalım. İlk 5-6 hafta ligin bir kamp geçirsin. 5-6 hafta bakalım takım düzelmiş mi? Oynuyor mu? Oynamıyor mu? Ha, 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik aldıysa, o zaman diyelim ki Sergen kardeş, Sergen hoca, Sergen abi, senden olmuyor. Dostça ayrılalım, birbirimize zarar vermeyelim. 2 sene sonra, 3 sene sonra gene gelmeye hakkın olsun.
0: Yok. Bu sefer ben kafada bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir macerada sürekli bir kurtarıcı rolü, demokrasinin kılıcı gibi sürekli her sıkıntıda Sergen Yalçın gelmeli olayının çözümlenmesi gerektiğini, Sergen Hoca ile gidebildiği yere kadar gitmesi gerektiğini ve o yolun ya devamlılığına ya da sonuna karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum artık.
2: Abicim, bizim insanımızı da memnun etmek büyük sıkıntı.
0: Çok zor.
2: Edin tersiz. Adamın adını da söyleyemiyorum. Hı hı. Bizim kulübümüzde ismi tribe siz dedik ne gerek var yardım hocaydı şöyle. Öl.
0: Sesin gidip geliyor, bulunduğun yerde telefon çekmiyor olabilir.
2: Abi şu an düzeldi mi?
0: Evet, bir daha alayım. Edin Terziç'ten bahsediyordun evet. Galiba.
2: Evet evet, bizim kulübümüz ismi anıldığında taraftar olarak ortalığı ayağa kaldırdık. Yardımcı hoca, bize ne işi var? Biz burası kurs değil, öğrenilecek yer değil diye adamı istemedik. Adamın gittiği kulübe bak.
0: Atletik Bilbao. Hoca yok, kulüp
2: kapıdan. Sergen Hoca yok, adam kulüp kapıdan gitmez.
0: Öyle. Peki, teşekkür ediyorum maalesef sana da örneklerini verdiğin. Evet, diğer dinleyicilere de hak verelim. Sağ olasın, eksik olma, duygular karşılıklı. 33.70 sana da günaydın.
3: Günaydın Doğan abi, hayırlı cumalar.
0: Teşekkür ederim. Daha temiz, daha güzel bir ses oldu, daha iyi bir bağlantı oldu seninle beraber. Sana da günaydın diyelim, seni tanıyalım.
3: Abi İstanbul'dan arıyorum, ismim Fatih.
0: Evet. Bunlar benim abi için yeterli.
3: Arkadaş diyor ki tiyatro ligi işte şöyle böyle. Abi sen iyi olduktan sonra hakemler falan hiçbir şey yapamaz sana. Beşiktaş'ın kadrosu zayıf. Şimdi Beşiktaş kupayı alsaydı tiyatro ligi olmayacak mıydı abi? Yani sen evinde 90 dakika gol atamıyorsun Konya'ya. Bir tane oyuncun adamı indiremiyor. Orada da bir öyle bir saçmalık. Yani oraya gelene kadar indirsene kardeşim o adamı. Adamı indiremiyor abi. 98'de gol yiyorsun. Tiyatro ligi. Oraya gelene kadar tiyatro ligi değildi yani. Yani abi adamlar şimdi Galatasaray'a bakıyorsun. Adamlar güçlü kadro kuruyor abi. Kalecisi, forveti. Yani bu takıma sen çıkıp da ohlarla mohlarla hiçbir şey yapamayız abi biz. Yani biz ilk önce iyi bir kaleci, iyi bir forvet, iyi bir defans alıp anca öyle olur abi. Başka türlü bu takımdan hiçbir şey olmaz. Sergen Yalçın'ın falan da suçu yok. Adam ne yapsın abi bu kadroyla? Sergen Yalçın'ı koy Galatasaray'a. Sergen de şampiyon yapar Galatasaray'ı.
0: Peki. Düşünce bu. Var mı eklemek istediğin bir şey?
3: Yok abi. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür İyi yayınlar ettim. Diliyorum.
0: Sağ olasın. 18-17. Sana da günaydın.
4: Doğan abim hayırlı günler. Hayırlı cumalar olsun.
0: Hepimize inşallah.
4: Ömer ben.
0: Ömerciğim hoş geldin.
4: Abi öncelikle sana selam ediyorum. Birkaç haftadır mesajlarımı hiç okumuyorsun. Hep alta düşüyor. Bilgin
0: Allah
4: olsun.
0: Allah da beni kahretsin. Daha ne yapayım ne diyeyim yani. Evet.
4: Estağfurullah. Doğan abim iki önceki arkadaşın söylediklerine çoğuna katılıyorum. Takımın oyun anlamında gerçekten hiçbir belirtisi yok. Hiçbir isteği yok. Sergen Yalçın'ın yapamadığını düşünüyorum. Bir an önce bırakıp gitmesinin hem kendisi adına hem bizim adımıza olumlu olacağını düşünüyorum. Diğer arkadaşa katılmadığım yönlerden bir tanesi de yönetimle alakalı. Yönetim geldiğinden beri 1,5 senedir verdiği vaatlerin hiçbirinin arkasında duramadı. Graftan başladı, Bankalar Birliği'nden çıkma konusuna kadar sürekli söylem değiştirdi. Yarın yine söylem değiştireceğine inanıyorum ve söylediği sözün bende karşılığı olmadığını düşünüyorum abi. Bu saatten sonra yönetim kurulu ne derse desin, benim inancım sıfır, bir ay sonra değiştirebilirler. Hiçbir problem yok. Bir an önce yönetimden de teknik heyetten de kurtulmamızı diliyorum. Onun haricinde bir de şunu söylüyorum, mesajda da onu atmıştım sana. Sergen Hoca da olsa, başka bir hoca da olsa biz Avrupa Ligi ön elemelerine abi Musrati, Onana, João Mario üçlüsüyle başlayacağız. Şimdi Sergen Yalçın'ın kredisi sıfır. Avrupa'dan elendiğimiz anda zaten Sergen Eylül'ü göremeyecek. Bu orta sahayı zaten kendisi de çok saydırdı. Ama en azından yeni gelecek teknik direktörün bu orta saha kurgusuyla belki bir ihtimal bir şey yapabileceğine inanıyorum. Yani Şenol Hocam gelirse zaten ayrı. Şenol Hoca alır yürür. Amir Salih Getson üçlüsüyle 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Ondan sonra gelenler onları çöp deyip durdu. Yönetim bir an önce vakit kaybetmeden Şenol Güneş'e anahtarı teslim edip sonra da istifa dilekçesini verip tekrardan seçime gitmesi Beşiktaş için kurtuluş reçetesi olacaktır abi.
0: Peki.
4: Söyleyeceklerim bu kadar.
0: Teşekkür ettim sana da. Sağ olasın. Dinleyicilerle buluşmaya devam ediyoruz. 21-21. Sana da günaydın. Mutlu sabahlar. Hayırlı cumalar.
5: Alo. Günaydın abi. Biraz ses var. Kusura bakmayın. Çalışıyorum.
0: Peki.
5: Bizden arıyorum. Abi ben fanatik Galatasaraylıydım.
0: Tamam.
5: Ta ki Galatasaray Rize maçındaki ben bahsetmiştim bugün. Jackman'in 3-4 kişi indirdiği anda ben Galatasaray'ı bıraktım abi. Fenerbahçe.

0: geçtim. Söyleyeceklerim bu kadar.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Çok sağlıklı.
0: Gerçekten bunu söylemek istiyorum. Eyvallah. Yani o lig benim için o maçta bitmişti abi.
1: Lig bitmişti ama takım neden bitmiş onu tam anlayamadım. Tekstil sektöründesin anladığım kadarıyla. Çalıştığın yerde dikiş tutmuyor. İnşallah sektörde tutuyordur diye söyleyeyim. Sportif anlamda olmuyor ya, sen de sağ olasın. Eyvallah, sağ olasın.
0: Zaten Jackman'ın o golden attığı golden sonra zaten yani herkes onu görüyor.
1: Orada öyle bitirdim diyorsun. Peki. Teşekkür ettim. 87-32. Sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
2: Alo. Alo.
1: Hoş geldin, günaydın. 82. Eyvallah.
2: Sevgili Doğancı, 87-32 dediniz değil mi? Benim şu anda.
1: Evet evet, konuşuyoruz. Merhaba.
2: Tezgahı kapattım. Hemen 5 dakika mola verdim. Vallahi şimdi konuları ben karıştıracağım ama çok dertliyim ben. Nereden başlasam bilemiyorum. Öncelikle ben bir federasyona bir inceden giydirmek istiyorum. Sizin programınıza saygım çok, size de saygım çok. Bir ülkede konuşuyorlar. Yok Galatasaray gollanıyor şöyle böyle böyle işte vesaire vesaire. Hangi ülkede bir ülkenin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, bir ülkenin en büyük camialardan bir tanesinin başkanına ben bu koltuktan indiğim zaman senin ruhunu alırım diye tehdit etmiştir? Galatasaray bu ülkede hep ilkleri yaşamıştır maalesef. Başarı olarak da ilkleri yaşamıştır. Linç edilme adına da ilkleri yaşamış bir kulüptür. Şimdi ben vaktim yok derken daha doğrusu imkanım yok. Ben İzmir'deyim. Sanayide çalışıyorum. Şu anda dışarı çıktım. Tezgahı da kapattım. Sesim geliyor değil mi abi?
1: Geliyor geliyor.
2: Ha, ben valla vaktim olsaydı ben çelenk yaptıracaktım. TFF'nin önüne Türk futbolunda mafya istemiyorum diye bir yapacaktım. Yine de yapacağım. Rant var. Şeye geldiğinde yazdım. İstanbul'a bir geleceğim inşallah. Geldiğinde bilmiyorum 3 lira 5 lira falan masrafı olur. Bunu yapacağım. Kardeşim bu ülkede müteahhit adam ya ilkokul mezunu bizi dışarıda hiçbir şekilde temsil edemeyecek bir şahıs bu ülkenin Türk futbolunun başında. Ya bunun da bir tetikçisi var, Yasin Kol. Bizim ne kadar kritik maçlar varsa hep bunu Yasin Kol'u veriyor. Biz buna rağmen yendik kardeşim. Yasin Kol'a rağmen, TFF'sine rağmen, MHK'sına rağmen yendik. Fenerbahçe isyan ediyor. Beşiktaş isyan ediyor. Kardeşim Galatasaray sezonun başında TFF, MHK istifa dedi. İstifa. Hanginiz dediniz bunu? Hangi kulübün büyük başkanları dedi veya camianın önde gelen spor yazarları şu bu Galatasaray dedi bunu. Türkiye'de futbol çürümüştür. Ben bu konuda çok dertliyim. 5 yıl TFF başkanından hakemlerine kadar bu ülkede futbolu yabancılara emanet etmek gerekiyor. Çünkü bizim tek tutunduğumuz dal, keyif aldığımız bu ülke şeyinde futbol.
1: Bırakın her şeyi de yabancıya bırakmak da abi. Yabancı dedin, Türkiye'de forvet kalmadı. Her takımın yabancı forveti var. Yabancı dedin, hakem çağırdın. Oradan da çok mutlu olmadın. Adam geldi idare etti, yönetmedi ki. Yabancı dedin, teknik adamlar geliyor. Bak tekrar camianın evlatlarına dönmek lazım deniyor. Bu yabancı sevdamız nedir bizim ya? Bence yapmamalıyız yani. Düzgün insanlar var aramızda yani. Hani mesela hep şey örnek gösterildi. Saffet Sancaklı gibi biri gelmeli falan denildi. Gelmiyor demek ki abi yani. O Saffet Sancaklı'nın kulağına gitmedi mi bu konu? Bir de onu deneyelim. Yani sürekli bir de onu deneyelim biz de.
2: Sevgili Doğan Öncel, kesinlikle haklısınız. Ama tamam, basketbolun başında basketten gelen adam var. Voleybolun başında o şekilde gelen var. Futbolun başında neden müteahhit var abicim? Neden müteahhit var ya? Ya olmasın. Alpay gelsin, o siyasi gelmesin. Saffet gelsin, o da siyasi, o da gelmesin. Ya Tugay Kerimoğlu gelsin, Mehmet Özdilek gelsin. Efendime söyleyeyim, Aykut Kocaman gelsin. Ya ben bunlara razıyım. Bak vallaha Fenerli gelsin, Beşiktaşlı gelsin. Vallaha billaha ben bunlara razıyım. Yeter ki futbol odaya hakem kitleyen, ben oraya gelene kadar onları salmayın ha, sıkacağım onlara diyen adam gelmesin abiciğim, gelmesin ya. Ya bunu neden dillendiremiyoruz? Bizim en baştaki sorunumuz kokuşmuş yönetimler, TFF'dir ya.
1: Peki. Bir kulüpleri bizimle, hayır, biz bu radyoyu bizden sonra da kullanacaklar. O yüzden hani biraz yavaş gidelim. O yüzden söylüyorum.
2: Tamam efendim. Tamam. Yok ben kötü bir söz hayatta sizin programınızda ben yani yanlış bir şey söyleme ihtimalim yok ama ben çok yükseldim.
1: Yok senin yanında yanarım. O da sıkıntı değil de bizden sonrakiler kullanacak ya radyoyu. O yüzden
2: efendim,
1: temiz
2: yok,
1: bırakalım.
2: Ben asla. Sizden önceki de bir Beşiktaşlı bir arkadaş bağlandı. 15 dakika önce. Serdar herhalde. Bayağı bir Emre Filev'e falan da bağlanıyor. Yok Beşiktaş Galatasaray'ı kolları şu. Ya Serdar'ım takımınız kötü kardeşim. Kadronuz kötü. Fenerbahçeli arkadaşlar, forvetiniz yok. 3 forveti gönderip de Sidiki Şerif'le kupa alamazsınız, şampiyon olamazsınız. Sayın abilerim, gözünüzü seveyim ya. Ya her şey kötü de, bunlara da kötü deyin arkadaşlar. Sevgili Doğan'ınca çok teşekkür ediyorum
1: ben
2: size.
1: Ben teşekkür ettim ya, abi. Rahatladın mı sen de? İyi misin? Güzel
2: ya,
1: mi? Bir tane gazoz söyleyeyim mi gazoz? Bir gazoz söyleyeyim mi? Hamamdan çıkmış gibi ya, bir gazoz.
2: Yemin ederim keşke karşılıklı olsak da ben size ısmarlasam gazozu ya.
1: Eyvallah. İyi hafta sonları kafamda diliyorum abicim.
2: Kafamda daha çok şeyler var da %10'dan tamam. Söyleyebildim ha. %10'unu yani.
1: %10'u buysa yandık yüzde... zaten. Yakma bizi de hadi. Sağ ol, tamam.
2: Sevgiler, saygılar.
1: Görüşmek üzere. Saygılar bizden olsun. 58-11 günaydın. Günaydın, hoş geldin.
3: Doğan abi nasılsın, iyi misin abi?
1: Sence iyi miyim?
3: Abi vallahi bilmiyorum, Ahmet abiyle iyi değilsin gibi ama olsun. Ahmet abi ben bir şey diyeceğim ya, bu bizim seçimler için ben Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Hani sana yılın ben... sorusunu sorayım o zaman. Ya çünkü önümüzdeki yılın sorusunu sorayım. Bu yılın sorusunu değil.
3: Sor abi.
1: Aziz Başkan geldi diyelim. Sanki %70'te evet. Gelecekmiş gibi gözüküyor.
3: Evet abi.
1: Hacı Osmanoğlu yönetimi de devam ediyor. Nasıl bir senaryo çiziyorsun kafanda?
3: Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi abi, araya yani bu defa Cumhurbaşkanı araya girer abi çünkü ikisi de birbirini tehdit ediyor abi.
1: Karışır değil mi ortalık ya, sanki öyle gözüküyor.
3: Karışır, ortalık 52 olur.
1: Abi bir taraftan Dursun bir Başkan, bir taraftan Hacı Osmanoğlu, bir taraftan Aziz Yıldırım.
3: Abi ikisi de yanlış anlama abi, şimdi burada diyoruz ama ikisi de mafya abi ya.
1: Öyle demeyelim, öyle konuşmayalım yani, öyle bir yakıştırma hoş değil. Yani ya, güçlü işte insanlar diyelim, onun sonrasında
3: böyle,
1: evet,
3: mafya bari konuşmalar abi, öyle diyelim.
1: Ya biraz atarı gideri var diyelim o tarz yorumlara, öyle söyleyelim yani.
3: Evet evet Doğan abi, şimdi şunu diyeceğim ya, bu bizim 5 yaşın Serdar Adalası var ya, bizim Hakan Safi de abi bence seçilirse seçme ihtimali var, o da Serdar Adalı gibi olur abi. Tamam Fenerbahçeli ama yani sonumuz Beşiktaş gibi olduk, ben sana söyleyeyim abi.
1: Peki.
3: Yani Aziz Yıldırım seçilirse daha iyi olur en azından abi. Camiayı biliyor. Fenerbahçeli yaptıkları ortada. Yani içimizden geçen Aziz Yıldırım abi.
1: Peki. Teşekkür ettim sana da, sağ evet, olasın. İyi hafta sonları diliyorum sana. 25-34 sana da günaydın. Duyabiliyorsun beni. 25-34 günaydın. Peki. Diğer telefona geçtim. 83-79. Burada bir satış.
2: Ben kendi tarafına çalışıyorum. Ben de kendi tarafıma çalışıyorum.
1: Peki. Orada bir satış yapılıyor. Onu bölmeyelim. Ekonomi devam etsin. 57-57 günaydın.
4: Doğan abim günaydın.
1: Mutlu sabahlar.
4: Hayırlı cumalar.
1: Hepimize.
4: Doğan abi demin ki arkadaşa ben katılıyorum çoğu şeyine. Beşiktaş taraftarıyım, Mustafa ismim. Ben Sergen Hoca'yla devam edilmesi taraftarıyım. Yani yeniden yık, boz, tekrar yap, tekrar transfer et, tekrar onu yap yeni hocayla. Bunlar şey değil yani geçen. Arsenal'da mesela şimdi Arteta neydi o hocanın adı? Yıllardır orada, geçen sene de yani kaç puan gerisinden City'ye verdi. Bu sene de yani daha şey belli değil. Adamlar tutuyorlar hocalarını yani, arkasındalar. Bak bu sene de şey yazıyor yani, tarih yazıyor hem Avrupa'da hem kendi liginde. Yanlış mıyım abi?
1: Haklısın. Ben onu öğrendim. Tecrübeliyim artık. Herkes haklısın diyorum.
4: Abi şimdi, demin ki bir tane de benden önce bağlan bir arkadaş vardı şimdi İzmir'den. Ya yani yanlış konuş abi. Bir takım düşün, FETÖ ile ilişkilendirilsin.
1: Yapma, girme o konu abi, girme o konulara, girme o konulara.
4: Ya abi tamam da paramız yok ki yani. Hani
1: bir şey söyleyeyim,
4: nasıl para aldıkları
1: bak, sen bunları konuşunca takımın... bir şeyi çözebileceğine inanmıyorsun. Ama bunları dile getirdim abi, ne güüzel konuştum diyorsun. Ben bu konuda bana... burada yorum yapsam da ya, bu konuyu inceleyecek hukukumuz, bu konulara bakabilecek savcılarımız, bu konulara bakabilecek kolu kuvvetlerimiz yok mu ya? Var arkadaşlar ya, bunları dile getirmek, kendi kendimizi bir şekilde kandırmak olur.

0: hakları savunacak insanlar değiliz. Ya başvuru yapın abi kulüplere, sizinle çalışmak istiyorum. Bunları dile getiremiyorsunuz, ben dile getirmek istiyorum deyin. Bunları o şekilde halletmeye çalışın. Yapmayın ya valla. Ya burada ama 3 Temmuz sürecini açmak, öbür tarafta kara borsalardı, yok teröristlerle ilişkileri bilmem. Abi burada o zaman hukukla ilgili hep beraber çıkalım. Adaletle Sayın Akın Gürley'i bir gün yayına alalım hep beraber. Diyelim ki sen bunları yapmıyorsun diyebilir. Diyebilecek misiniz?
1: Ya ama abi şimdi böyle bir gündem, böyle bir kamuoyu oluştu ama şimdi yani diğer taraftarlar Galatasaray'ın...
0: Abi bu kadar ağızda kolay olmamalı her şey. Ya burada Trabzonlu'ya da söyledik yıllarca, Fenerbahçeli'ye de söyledik, Galatasaray için yapılan yorumlara da söyledik, bunu Galatasaraylılara da söyledik. İşte hala da söyleniyor, işte Aziz Yıldırım geri geliyor, Mehmet Ali Aydınlar geliyor, vay efendim işte ilişkiler başlıyor, onlar başlıyor, İnşallah radara yakalanmazlar, vay efendim onların sponsorlarına bak, vay efendim öteki tarafta neler yaşanıyor falan. Ya bunları ya takımlarımızın ya abi, kalit, bak tamam, şurada konuşmamız gereken tek konu Galatasaray'ın tamam, kurduğu takımın kalitesi diğer takımlardan daha iyidir diyebiliyor musun?
1: Ya muhakkak adam ama 35 milyon kalecisine veriyor tutanlar, 75 milyon atanına veriyor, 100 milyon euro. Ya Beşiktaş'ın 7-8 futbolcu aldı ara dönemde, 49 milyon euro harcadı 7-8 topçu. Şimdi bu paralar kulüplerde yok ki abi. Var mı?
0: Yani işte yani, gelen oyuncuya sormak lazım alabildiğim bir paranı nasıl diye.
1: Nasıl mücadele edeceksin şimdi Galatasaray'la? Sadece iki topçusuna bir, yani Sané'yi, Singo'yu onları daha eklemedim abi. Yani sen de bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Bu benim fikrim, hani şey değil.
0: Abi bu konuda masağı var, bu konuda vergileri var, bu konuda ne bileyim hani şeyleri, onu inceleyebilecek kurumları var, anladın mı? Bu kadar denetimsiz bir ülkede değiliz yani. Bak geçen gün işte burada Fenerbahçe'nin hepsini geçtim, 27 milyar 293 milyon TL borcu açıklanıyor. Yetmiyormuş gibi 8 milyar TL'de vergi borcu çıkıyor. İrfan 25'e dedim ki, İrfan 25, 8 milyar TL vergi borcu mu diyorsun? Sadece Fenerbahçe'nin mi, yok diğer kulüplerin var dedi. Ya dedim ki ya onu da dile getirmek lazım, anladın mı? Sadece Fenerbahçe'nin borcuymuş gibi bir şekilde yeni gelecek olan yönetime tatlı gözükmenin bir anlamı yok dedim yani dün de.
1: Ya sonra abi ben seni kızdırmak, seni böyle hani şey yapmak için bağlanmadım.
0: Abi ben kızmam. Ben bu konuda kızmam. Arkadaşlar hani
1: çok konuşuyor yani. Yok Beşiktaş alacak kardeşim, yok işte senin bu topçun var mı, yok senin bu... Ya kulübün şeyi bu kadar yani. Parası bu kadar. Zaten dünya borcunun içerisinde. Şimdi nasıl bir forvete 75 milyon euro versin Beşiktaş?
0: Öyle.
1: Yanlış mı düşünüyorsun?
0: Yani nasıl versin biliyor musun? Şampiyonlar Ligi'ne gidersin. 2 sene üst üste gidersin. Gelirlerin vardır. İyi sponsorluklar başarıyla gelir zaten. Burada sana başarılı olmayan bir yerde ben de sevdalıyım diyerek para verebilecek insan da çok yok artık eskisi kadar.
1: Tamam da abi Osimhen'i aldığı sene Galatasaray elenip geldi yani. Hem de hem burada hem orada elenip geldi.
0: Ama şöyle
1: takım 0 puan çekti.
0: Tamam.
1: Elendiği takım... Evet.
0: Evet, çok iyi dönemlerde her takım 0 puan çekti. Merak etme yani. Hani hayır, bir ben, puan aldığında yeter ki 0 olmasın elendi, diye. Kendi kendimizi avuttuk yani.
1: Tamam, elendiği takım. Hani bir Şampiyonlar Ligi'nden bu sene para geldi. Geçen sene şey yapamadı ki. Bir... Çok fazla bir gelir elde etti. Bu sezon gelir elde etti.
0: Evet, sonuçta şampiyon olabileceğine inandı. Oradan gelecek parayla, Şampiyonlar Ligi'nden gelebilecek paralarla. Bak Osimhen'i aldıktan sonra kimseyi alamadı. Ardından eleştiriler yapıldı. Devre arasında gelen sponsorluklar ya da kazanılan parayla devre arası transferi yapabildi. Lemina'ları bilmem neleri getirdi gene.
1: Tamam da Singo'yu Uğurcan'ı Osimhen'den önce mi aldı?
0: Sonra aldı. O zaman tamam, kiralıktı.
1: Abi. Ben sana şunu net söyleyeyim. 35 milyon Olay'a verseydi Trabzon 35 milyon euroya Olay'ı da alacaktı Galatasaray.
0: Alacaktı. Vermedi.
1: Ya ver ama işte bu
0: i̇şte
1: para
0: ödeyebilecek miydi? Ödeyemeyecekti yani, abi. Büyük kulüplerse büyük paralar harcayacaklar.
1: Öyle düşünüyorum. Tamam abi, bir şey demiyorum.
0: Yani büyük kulüpler büyük paralar harcayacaklar. Yani sen şey düşünüyorsun, 3 sene önce gittiğin maç biletiyle şimdiki maç biletin aynı mı? Ya da kombine fiyatın?
1: Vallahi
0: Almanya'da aynı. Almanya'da aynı abi.
1: Beşiktaş'ta da aynı.

0: şey değil. Çok fazla değişen bir şey olmadı yani.
1: Çünkü
0: çok
1: veremeyeceğini biliyor. Abi veremeyeceğini biliyor Beşiktaş yönetimi. Orada Galatasaray taraftarı kredi çeksem gene alırım diyor. Aradaki fark
0: ya o. Ya Galatasaray tamam da ben sana söyleyeyim. Yönetim daha haber şeylere çıktı yani. Yönetim bütün biletleri alıp kendisi sattığı şey yaptı. Şeye çıktı yani. Haberlere konu oldu. Hatta kendi içerisindeki bir kadın şikayet etti. Yani bir dünya şey var, mevzu var. Neyse Doğan abi seni daha fazla kızdırmayın. Seni seviyorum, seni
1: eyvallah,
0: öpüyorum.
1: Eksik olma
0: kardeşim. Sana hayırlı yayınlar diliyorum. Seni severek dinliyorum.
1: Sağ olasın.
0: Senin de iyi bir Beşiktaş olduğunu biliyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Cansın abi. Öpüyorum.
1: Sen
0: sağ ol. Görüşürüz.
1: Eksik olma. 21.68'de de konuyu kapatalım. 21.68 sana da günaydın.
2: Abiciğim günaydın. Hararetli bir şekilde dinliyorum böyle sizi. Yani İzmir'deki arkadaş konuştu Galatasaray'ın bu arada. Konuştu. Tüylerim diken diken oldu abi. Şimdi bu Beşiktaşlı arkadaşla dinledim. Ya bu paralar diyor nereden gelir diyor. Galatasaray'ın her sene seyirci geliri 110 milyon euro. Sadece seyirci geliri. Bunun reklamı, kazancıyı 300-400 milyon euroyu buluyor. Doğan abi sen bunu yani benden daha iyi biliyorsun abi. Haksız mıyım abi? Ben sana bir soru sorayım şimdi.
1: Abi futbol Allah razı olsun hepimizi muhasebeci yaptı ya. Yeminli mali müşavir gibi konuşuyoruz.
2: Yani abi şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben 12 yaşından beri İstanbul'da çalışıyorum. Yaşım 50 abi. İstanbul'da çok gayrimüslimin yanında çalıştım. Ve İstanbul'da bu gayrimüslimler hep zengin insanlar. Bunların da %80'i Galatasaray'da. Yani şunu söylemek istiyorum. Gerek gayrimüslim olsun, gerek yani Türk vatandaşı olsun, hepsi Türk vatandaşı, Müslüman olsun, ne olursa olsun. Zenginlerin çoğu Galatasaraylı abi.
1: Çoğu da Fenerbahçeli yani şeye bakarsan Türkiye'deki en zengin 100 listesine bakarsan daha çok Fenerbahçeli var diye şey yapabilirim iddia edebilirim.
2: Ya olabilir abi mesela Ayın Koç Fenerbahçeli, Rahmi Koç Beşiktaşlı. O zaman gitsinler Rahmi Koç'un kapısını çalsınlar abi niye bu takım bu halde diye. Ali Koç benim bildiğime göre 1 milyar euro para harcamış öyle duydum ben bilmiyorum. Yani. Ahmet Çefen söylemişti galiba televizyonda hatırlamıyorsam o civarlarda para harcamış Ali Koç. Demek ki parayla olmuyor bu işler. Yani tamam Beko şeyin reklamı, Koç'un reklamı, Yılmaz'ın reklamı yapılar da o zaman abi kesin Rahmi Koç, Sayın Rahmi Koç iki tane süperstar alsın gelsin abi iş adamları var arkalarında. Bizim öyle tanınmış bir iş adamı yok arkamızda yani. Tanınmış. Gece uzan vardı gitti. Yanlış mıyım abi? Cerdeli getirdim burada. Yani İzmir'deki arkadaşım çok güzel konuşuyor. Onu Allah nasip ederse ben yapacağım o çelenk olayını abi. Çelenk olayını.
1: Eyvallah.
2: Gideceğim abi. Ben yapacağım. Neyse vereceğim abi yapacağım. Tek başıma bir eğlenceli.
1: Hadi çelenk de bedavaya yaptı. Geldi. Eyvallah sağ olsun.
2: Ha, o kafamı yaktı. Bir daha bir şey daha söyleyeceğim. Galatasaray Antalya maçında abi kesin Antalya'nın bir penaltısı var. Bizim de kesin bir golümüz sayılmayacak. Pazartesi günü abi yine görüşeceğiz bak göreceksin.
1: Vay be. Peki son aşkın olayım olabilir mi? Yarın son kez Rams Park'ta.
2: Abi ben şimdi şöyle gözle bakayım. İş başka, aşk başka. Abi Icardi hani futbolu bırakmamış ama futbol Icardi'yi bırakmış abi. Bu arada sana eğer şiddeti yükseltmek istiyorsa abi önüne bakacak abi. Geçmişe bakmayacak yani.
1: Peki. Teşekkür yani, ederim sana da. Hem vaktim bitti çünkü.
2: Ha, abi bu yarı final Şampiyonlar Ligi'ni maçını hepimiz seyrettik. Bayern Münih nasıl doğrandı bak gördün. %1 milyarlık penaltısı verilmedi adamların. Yani bilmiyorum. Adamlar bir de nasıl top oynuyor gördün.
1: Evet.
2: Ha, böyle top oynayacaksın abi. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final istiyorsan.
1: Ama Bayern Münih de şey demiyor. Bir tane penaltıya bağlamıyor maçı bizim gibi. Haftalarca o penaltıyı konuşmuyor.
2: Abi adamlar işte buradan kral. Ben bizim gibi değiller abi.
1: Eyvallah peki.
2: Adamlar kendi hatalarına bakıyor. Teşekkür ederim abi.
1: Sağ olasın. Ben teşekkür ettim eksik olma. Acil abi lütfen dediğin için son telefon zaten. 99.58 sana da günaydın. Seninle bitirelim kısa keselim. Zamanım kalmadı.
3: Günaydın ömrüm.
1: Abi hoş geldin eyvallah. Bu da, tamamen şey gibi işte yeraltı gibi oldu program.
3: Ben yer üstünden arıyorum.
1: Eyvallah.
3: Doğan abi nasılsın?
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Seni tanıyalım.
3: Ümraniye'den ben Ertuğrul. Doğan abi, ben konuya şöyle başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Yıllar önce Aziz Başkan döneminde Galatasaraylı taraftarlar statta ağlıyorlardı. Koltukları yakıyorlardı. O dönemleri hatırlıyoruz değil mi abi?
1: Hangi maçta yani yaktık anda, diye sorarlar. Stat yanıyorsa hani, diye devam eder.
3: Böyle çok başarısızlardı ya. Evet. 13. oluyorlardı. 7. 8. oluyorlardı. Hatırlıyorsun değil mi abi?
1: 10-11 sezonu.
3: O zamanlar ağlıyorlardı. Statları yakıyorlardı. Şimdi yine o dönem geri gelecek abi inşallah. Aziz Başkan, biz güveniyoruz. Yani bu zamana kadar neden gelmedi, neden seçilemedi? İnsanlar daha yeni değerini almaya başladı. Tekrar gelecek abi. Herkesle uğraşır abi. Sıkıntı yok. Aziz Yıldırım'dan bahsediyoruz biz. Herkes uğraşır. Federasyonla uğraşır. Kendi içindeki düşmanlarla uğraşır. Dışındaki düşmanlarla uğraşır. Barış Köktürk ne dedi abi? Onu da ekibine alıyor. Benim dedi en şerefli rakibim dedi Beşiktaş dedi. Ben de katılıyorum. Son bir cümleyle kapatacağım abi. Dünyada 3 tane şeyden nefret ediyorum. 1 Amerika, 2 İsrail, 3 Galatasaray. Teşekkür ediyorum.
1: Demeyelim abi öyle şeyler. Peki tamam. O son telefonu almayacaktım. Moduna gelmesin konu. Yine de onlar olmadan da hiçbir şeyin tadı olmayacak diye de bir gün kaybettiğinde anlarsın bazı şeyleri. Yani oraya girmenin bir anlamı yok. Şimdi ben size hemen bir örnek vereyim. Bir tanesi işte sadece her şey bizde oluyormuş gibi bazı şeyler yaşanıyor. Mesela Fransa'da Lig 1'de ki sıkıntılardan bir tanesini söyleyeyim size. Fransa'da televizyon yayın hakları sorunu bir türlü çözülemiyor. Lig 1 ve Lig 2 için beklenen yayın geliri sadece 112 milyon euro seviyesinde kalıyor. Bu rakam kulüpleri mali açıdan zorluyor ve birçok takımın yıldız oyuncularını satma yoluna gitmesine neden olabilecek bir karar bu. Sadece yayın gelirlerinden kaynaklı olarak Lig 1'in takımları Fransa Lig 1'de bazı majör oyuncuların, yıldız oyuncuların satılabilme ihtimali konuşuluyor. Hani her şey bizde yaşanıyor ya, bizdeki yayın geliri nedir, o nedir falan. Fransa'dan bahsediyoruz bu arada. Sonrasında bu paralar ve karşılıklarıyla alakalı Dünya Kupası'na bilmiyorum böyle abi bir imkan olsa da gitsek mi acaba diye düşünüp de küçük bir araştırma yapanlar herhalde görmüşlerdir bilet fiyatlarını. Hele hele dolar bazında ve fahiş fiyatların ne kadar sıkıntılı olduğunu hepimiz görmüşüzdür. FIFA Başkanı Infantino Dünya Kupası final biletini 2 milyon dolara alacak olan futbol severe sosisli ve kola ısmarlayacağını söyledi. Yani bak, dalga geçersin de hani bir şeyle dalga geçilir ve 2 milyon dolara bileti alacak olan kişiye dersin ki bütün takımların imzalı formasını böyle bir anı olarak kalır. Ya da final maçının oynanacak topunu, yani top ve topunuzu, yani böyle bir kararı alanların topunu ben onu söyleyeyim. O kişiye vermesini beklerdim ben. Ama sosisli ve kola ısmarlayacağız diyerek vay sosisli mi deyip 2 milyon dolara da bu bileti alacak insanlar yok mu? Hani bu biletin üzerine 10 tane daha bilet alabilecek insanlar da var tabii ki. Bazı biletler 2 milyon dolara satışa çıkartılıyor ama bu biletlerin maliyeti değil, kimsenin alacağı anlamına gelmiyor. Alamayacağı anlamına da gelmiyor diye böyle enteresan bir yorum yapmış Infantino. O parayı ver sosisli bedava. Vay be, kampanyaya bak, beni benden aldı. Nasıl katılırız acaba? Teşekkür ediyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun efendim.
4: Taraftar Kulübü sona erdi. Reklam.
5: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
6: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
7: Bunu alıyorum.
8: Anne bunu.
9: Bunu?
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
4: Reklam bitti.
8: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
5: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
9: 2026 Dünya Kupası grupları. E grubu. Almanya. Müzesinde tam 4 Dünya Kupası bulunduran Almanya, 21. kez turnuvada boy gösteriyor. Her ne kadar turnuvanın gediklisi olsalar da son şampiyonluk yaşadıkları Brezilya'da gerçekleşen 2014 yılındaki Dünya Kupası'nın ardından son iki turnuvada gruptan çıkamadılar. Yeniden başarıya ulaşmayı hedefleyen panzerler, Jürgen Klinsmann'dan Joachim Löw, Nick Woltemade'den Miroslav Klose, Jamal Musiala'dan da Mihail Balak ruhunu yakalamasını bekliyor. Kura ciao! Bir dönem ligimizde Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dick Advocaat'la peri rüyasını gerçekleştiren Curaçao, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Karayip Denizi'nin güneyinde yaklaşık 200 bin nüfuslu bir ada olan Curaçao, ligimizde forma giyen Bazuer ve Brene gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Fil Dişi Sahili. En son 2014 Dünya Kupası'na katılım sağlayan Fil Dişi Sahili 4. kez bu turnuvada boy gösteriyor. Didier Drogba, Gervinho, Salomon Kalou gibi yeteneklerin çıktığı Fil Dişi katıldığı Dünya Kupalarında grup aşamasını hiç geçemedi. Bu kez şeytanın bacağını kırmak isteyen Afrika ülkesi Leipzig'ten Yan Diomande, Roma'dan Ivan Endika, Sporting'den Osman Diomande, Manchester United'dan Amad Diallo gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Ligimizde Trabzonspor'da forma giyen Olayi, Beşiktaş formasını terleten Emmanuel Agbadu da Fil Dişi Sahili kadrosunda yer alıyor. Ekvador. 2002 yılında ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ekvador, yakaladığı istikrarla bu yaz 5. kez turnuvada yer alıyor. 2006'da Almanya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalarak tarihindeki en büyük başarıya erişti. Evet, Ekvador denilince çoğumuzun aklına aynı isim geliyor. Bu turnuvada da ileri bölgede yer alacak olan, bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Ener Valencia.
10: Tabii sezonun sonuna doğru geliyoruz. Şampiyonluk yarışında kritik viraj, diğer tarafta da dünyada bir Hanta virüsü salgını var. Bir bu eksikti arkadaş, bir daha asla eve kapanmam falan ha, diyenler var mı? Ha, bu virüsten korunmanın tek yolu var, o da yakalanmamak. Bilmiyorum, bu kemirgenlerden bulaşıyormuş herhalde. İnsandan insana bulaşması çok zor bir virüsmüş arkadaşlar. Benim anlamadığım, ya bu Hintli arkadaşlar farelerle beraber yaşıyorlar ama adamlara hiçbir şey olmuyor. Zaten çok böyle pandemiden sonra da hayatın tadı kalmamıştı. Bir sen eksiktin Hanta diyelim. Artık şu zaten bu yeniden korku iklimi yaratma, işte argo tabirle korku salma haberlerinden gerçekten bana gına geldi. Ne yapalım abi, öleceksek topluca ölelim ama bir daha ben eve meve kapanmam ya. Herkes battı ya, herkes battı. Neyse, biz geçelim spora. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Beşiktaş'la başlayalım, Galatasaray Fenerbahçe. Konuşuruz tabii Beşiktaş'la da, çünkü Sergen Yalçın'la ilgili sıkıntılar var. Başkan adalı taraftarların tepki gösterdiği hocaya arkandayız mesajı verdi. Şu an için ayrılık ihtimali rafa kalkmış gibi gözüküyor ama İşte sezon sonunda durum yeniden değerlendirilecek. Sergen Yalçın'la alakalı olarak son kararı da Sergen Yalçın verecekmiş. Trabzonspor karşılaşmasının ardından gidip gitmeyeceği yüksek ihtimal hocanın netleşecek. Herhangi bir tepki olursa tribünlerden gidebilir. Gerçi bilet fiyatları 1250 TL. Gerçek taraftar gelmesin, tepki olmasın diye mi bu fiyat acaba? Aklıma da bir şeyler gelmiyor değil yani.

yönetimse sezon sonuna kadar yola devam edilmesinden yana tavır koydu. Zaten şunun şurasında 2-3 haftalık bir süreç kaldı. Trabzon maçının ardından da yapılacak bir görüşmeden sonra Sergen Hoca gelecek mi, gidecek mi bilmiyorum. Beşiktaşlar ne istiyor? Aslında ben yani Cihan Dişli olarak Beşiktaş'ın kadrosunun çok kötü olmadığını düşünüyorum. Hani bazı kesimlerce bazı arkadaşların düşündüğü gibi kötü olmadığını düşünüyorum. Hani lig için aksine oldukça da yeterli bir kadro. Çünkü Beşiktaş yani Serdar Hoca'yla işte Önder Karaveli Hoca'yla bu takımda kupa kazanmayı başardılar. Bu teknik direktörler kazandı. İşte Konya maçında bazı Beşiktaşlı dostlar hakem hatasıyla elendik falan diyor. Evet, burayı da konuşuruz. Bu işin başka bir boyutu ama takım koskoca 90 dakika boyunca ne bir gol atabildi ne de organize bir atak geliştirebildi. Yani Beşiktaş takım olarak hiç sağda yoktu. Bir de son 24 saatte dün bunu Atakan Kurt'la da konuşurken söyledim. Orkun üzerinden yapılıyordu. Şimdi daha farklı yapılıyor işte sosyal medyada ve YouTube'da. Sergen Hoca'nın sırf görevde kalabilmesi adına taraftar nezdinde böyle rıza oluşturmak için tırnak içinde istikrar başlıklı videolar görüyorum sürekli. İşte istikrarlı olalım, sürekli hoca değişiyor, Sergen Hoca ile devam edelim tarzı yorumlar var. Ben Beşiktaşlı olsaydım yani çok devam etmek istemezdim. Hoca geldiğinden beri çünkü Beşiktaş'ın çok fazla gelişim gösterdiğini düşünmüyorum, hatta gelişim göstermedi. Aksine geri gitti yani, öyle söyleyeyim. Bir de şöyle düşünün, ben şimdi radyo goldeyim diyelim, istifa etme noktasına kadar gelmişim. Ya benden ne kadar verim alabilirsiniz ki beni zorla tutsanız yani. Sergen Hoca da istifa etme noktasına gelmiş. Yani istifa etme noktasına gelmiş hocadan gelecek sezonlar için başarı beklemek biraz zor gibi. İşte hoca gidince kim gelecek Cihan? Kim gelecek? Parasını verdikten sonra herkes var yani. 18 milyon avroya Premier Lig sonuncusundan 29 yaşındaki stoperi alacak para var. Göztepe'nin yedek 10 numarasına 5 milyon euro verecek para var. Ama teknik direktöre mi para yok? Verirsin parayı, en iyisini getirirsin. Para dünyasındayız ha. Ya bir de yani kendinden, şimdi Konyalı arkadaşlarım da yanlış anlamasın, hani bütçe olarak daha düşük bir takımı yeniliyorsun, olabilir. Lig'de de çok görüyoruz. İşte Galatasaray'da Kocaeli'ye yenildi. İşte Gençlerbirliği'ne kupada yenildi ama hedef maçın, ya bu senin hedef maçın yani sezon içinde bir kulübün en önemli müsabakası olan Türkiye Kupası yarı final maçı ve burada bence net başarısızsın. Bunu ne kadro kalitesiyle ne başka bir şeyle izah edebilirsin diye düşünüyorum. Ayrıca Sergen Hocam yani Avrupa maçlarını izlemiyor. Oyuncuları çok fazla tanımıyor. Biraz böyle kendisini de herkesten ve her konuda biraz sanki üstün görüyor gibi. Hani taktik için bir şey söylemeyeceğim, orası beni aşar. Hani o antrenörlük kısmı, pro lisansım, A lisansım, B lisansım, C lisansım falan olsaydı hani belki bu kısmı da konuşabilirdik ama yani inadı sebebiyle oyuncu kaybeden ve olmayacak oyuncuları zorlayan, yorumcuyken eleştirdiği her şeyi yapan bir isim oldu Sergen Yalçın. Bence bu figürle artık Beşiktaş'ın başında kalması zor gibi gözüküyor. 0212 273 10 WhatsApp hattımız, oradan gelen mesajlara da birazcık göz atalım, neler var neler yok. Tarkan milli takımımıza yeni şarkı yapacakmış, güzel olur, mükemmel olur. Şu ligimiz bitse de milli takımı Dünya Kupası'nda seyretsek. Bayrampaşa'dan Ramazan. Vallahi Dünya Kupası şarkısını da çok beğenmedim ya. Herhalde FIFA Shakira ile ömürlük anlaşmış. Dayı dayı diye bir şey yapmışlar. Biz onu işte karşılaşmaları kazanırsak bay bay olarak değiştiririz. Dayı dayı gibi oluyor yani şarkı, dayı dayı ama dayı dayı böyle çok şey olduğu için. Çok beğenmedim. Ben hala işte Vaka Vakalardayım. O bence efsaneydi. Ondan önce de vardı. O da muazzamdı ama bu yeni milli Dünya Kupası şarkısını çok fazla beğenmedim. Belki dinledikçe kulağa hoş gelecektir. Yani Tarkan'ın şarkıları var ya, adam bazen çıkarıyor. Ya diyorsun, eski Tarkan değil. Eskisi gibi güzel değil. Ama şarkıyı dinledikçe böyle 5-6 kez dinledikçe aslında güzelmiş falan diyorsun. Belki Shakira'nın şarkısı da o tarz bir şey olur diye düşünüyorum. Sergen Yalçın yeni sezonda Beşiktaş'ın başında olsa bir iki maça bakar, bir beraberlik, bir mağlubiyet ki nasıl olsa olur. Mecbur gidecek, dikiş tutmaz artık. Ben de gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çok mental olarak da düşmüş ve hoca her seferinde böyle zor dönemden geçerken bir de camia diyor ya. Ben hiç Sergen Hoca'nın Beşiktaşlılar falan dediğini duymadım. Yanlış mı hatırlıyorum? Sürekli bir camia diyor Sergen Hoca.
hiç ağzından böyle Beşiktaşlıyım falan dediğini duymadım. Evet hani biliyoruz aileden falan farklı takımlar da var ama hep bir camiadan bahsediyor. Orada biraz benim kafamı kurcalıyor. Ya işte Beşiktaşlar dediği bir video falan varsa bana atarsanız sevinirim. Orada mesela kimse bundan bahsetmiyor. Hep bir camia beni istemiyorsa giderim. Camia bunu yapmıyorsa ben burada durmam tarzı Sergen Hoca'nın açıklamaları var. Az önce bir arkadaş bağlandı demiş. Üç şeyden nefret ediyorum dedi. Bilmiyorum. Az önceki programı dinlemedim arkadaşlar. Dinlemediğim bir şey için de Ertuğrul. Maalesef çok fazla yorum yapamayacağım. Döneceğim. Tekrar mesajları döneceğim. Galatasaray'da da bir prim müjdesi var oyunculara. Yönetim derbi için belirlenen primin kalan kısmını da oyunculara yatırmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Bugün belki yatmıştır. 12-13 gibi hesaplarına yatacaktı. Vay be, paralara bak. Fenerbahçe derbisi için 5 milyon euro bir bakiye vardı. Oradan kalan paralar vardı. Bugün yatması planlanıyordu işte. Kalan kısmı da bugün yatacak. Yani şampiyonluk maçında oyuncuların motivasyonlarının üst düzeye çıkarılması planlanıyor bu primle beraber. İşte görüyorum bazen sosyal medyada. Ya arkadaşım, bu adamlar milyon euroluk adamlar. İşte primle mi top oynayacaklar falan diye. Öyle olmuyor bu işler işte. Acun Ilıcalı'da Hull City playofflara kalırsa bütün takımı Las Vegas'a götüreceğim demişti. Ya bu adamlar kendi gidemiyor mu? Yok arkadaşlar, o iş öyle olmuyor. Bu adamlar milyon dolar kazanıyor ama gerçekten de yani yediği lahmacunun parasını menajerine ödeten futbolcular var ya. Şöyle yani beraber de değiller. Hani bir yere gidersin, yemek yersin. Ya işte sen öder misin falan olabilir. Adam evine lahmacun söylüyor, menajeri ödüyor. Öyle düşün yani. Hani tamam, bu lahmacun konusu çok belki bilinmiyordur ama bilinenler var. Görmüşsünüzdür. Ya futbolcunun PlayStation'ının joystick'inin pili bitiyor. Gece menajerini arıyor. Bana pil getir diyor yani. Öyle düşün. Yani tamam, bu şey hadi. Belki gece bulamıyordur. Yardım alıyordur ama yani lahmacunun parasını ödeten adamlar da prim için gerçekten de o futbolu oynarlar. Hani yönetim çıkıp arkadaşlar şu maçı alırsak adam başı mesela X miktar prim anında hesapta dediğinde o ana kadar aldıkları sürelerden veya maaş farklarından dolayı kırgın olan oyuncular bile bir anda böyle ortak payda da birleşir. Ne prim mi, of para falan. Bir de bu prim işi bağımlılık da yapabilir, ben öyle söyleyeyim yani. Yani her kritik maç öncesi sürekli prim açıklarsan bir süre sonra oyuncular prim açıklanmayan maçları böyle sıradan maçlar gibi görmeye başlarlar. Ve motivasyonları düşer ki bence de bazı maçlarda Galatasaraylı oyuncuların motivasyonu düştü gibi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde hadi kazanın prim, hop tamam orayı da kazanın prim. Süper Lig'e dönüyorsun, burada prim yok. Tamam, bizim motivasyon düştü, prim yoksa. Hani bunu da çok sanki yapmamak lazım gibi gözüküyor. Selam kardeşim, iyi yayınlar. Aziz Yıldırım geliyor. Galatasaraylıların duygu ve düşüncelerini alabilir miyim demiş. Vallahi şimdi ben biliyorsun dilim çok böyle sivri değildir ama şimdi bir kulübün efsane başkanı diyorsan iki kere seçim yenilgisi yaşamazsın. Yani efsane başkan dediğin isim iki kere seçim kaybetmez. Yani ben olsaydım üçüncü içinde aday olmazdım. Çünkü 2018'den sonra seçimi kaybettikten sonra yıllarca kurullara gitmedi. Fenerbahçe'nin mabet dediği Kadıköy'e sayın başkan adım atmadı. Ya büyük başkandır. Hani kurumsallaşma, tesisleşme açısından Fenerbahçe'ye büyük büyük katkıları olmuştur da. Hani öyle yorumlar duyuyorum, öyle yazılar görüyorum ki sanki yani Aziz Başkan 20 senelik başkanlığı boyunca Fenerbahçe'de başarıdan başarıya koşmuş gibi bir anlatımdalar. Yani başkanın 20 senede 6 tane şampiyonluğu var arkadaşlar Aziz Yıldırım'ın. Bir de şu olaylar bitti artık ya. Hani böyle sürekli racon kesmek, parmak sallamak, tehdit etmek. Bunlar bitti. Yani önceki dönemde Dursun Özbek de yapmıştı. Onu da eleştirmiştim. Başkan yakışmıyor dedim yani. Böyle bu tarz raconlar başkanlara yakışmıyor. Şimdi hemen oradan da örnek vereceksin. Ya başkan sakın ha demişti Cihan. Onu ne söylemiyorsun diye. Onu da söylemiştim ki onu da ben eleştirmiştim. Böyle aynı döngüye kısılıp kalmanın, aynı yöneticiler, aynı teknik direktörler, tekrar tekrar bunlarla çalışmanın bence kulübe hiçbir faydası olmadığını düşünüyorum. Aziz Başkan'ı yapması gereken, tabii kendisi yaşça bizden büyük, kendisi daha iyi bilir. Çevresindekiler de daha iyi bilir ama ya onursal başkan statüsünde değil mi? Yönetimlere dışarıdan danışmanlık ver,
başkan yani en güzeli bu saatten sonra yapılması gereken o. Yani mesela Galatasaray'da da yani tonla başkan geldi geçti. Her defasında şampiyon olanlar oldu. Şampiyon olmayı beceremeyenler de işte kısa sürede gitti. Ama Fenerbahçe hep aynı ve başarısız başkanların etrafında dönüp duruyor. Bence bu Fenerbahçe'nin de kurumsal kimliğine zarar veriyor. Yani koskoca Faruk Süren, yani Galatasaray'ın efsane başkanı gerçekten. Yani Faruk Süren bile, bu adam takımı Avrupa şampiyonu yapmış bir adam. O bile yeri geldiğinde en ağır eleştirileri aldı. Yıl 2026. Maalesef yani ben Aziz Başkan'ın işinin çok zor olduğuna inananlardanım. Tek çare Slaven Bilic demiş. Kim için diyorsun bunu? Beşiktaş için mi? Vallahi Terzic'i kaçırdı Beşiktaş. Belki de teklif yaptı. Gelmek istemedi bilmiyorum. Seneye Athletic Bilbao'yu çalıştıracak. Bilbao'nun hocası boşta. Hani belki ona bir şey olabilir ama şu an Sergen Yalçın takımın başında olduğu için teknik direktör konuşmak hoş olmaz. Hani istifa ederse bu detayları konuşuruz tabii. Sergen Yalçın Fenerbahçelidir. Bunu herkes bilir. Ama tabii ki Beşiktaş'ta efsane olunca bilmiyorum ne kalmıştır geriye. Ya profesyonellik ya. Füssen'den yazmış. Beşiktaş'ımız için tek çare Alman hoca. Ve sabırlı olmak gerekli. Sergen Yalçın hoca gelişebilir ama bence televizyon ekranlarında demiş. Ha, sert gelmişsin. Yorumculuk mu yapsın diyorsun? Gitsin artık gelmesin. Bence Sergen Hoca her şeyiyle çelişti diyor. Cihan Polat yazmış. Bir soru olacak sana demiş. İstatistiksel olarak Galatasaray'a en fazla şampiyonluk kaptırmış bir başkanı getirmek ne kadar mantıklı? Bu süreçte değişip gelişip ders çıkarıp daha mı güçlü gelir? İyi yayınlar güzel insan demiş. İşte Cihan az önce söyledim. Yıl 2026 biraz Aziz Başkan'ın başkan olduğu dönemlerdeki futbol anlayışı da şu an için bence yok. 200 milyon evet yani iyi para. Hakan Safi de 250 milyon getirecekmiş. İşte daha farklı ücretler de konuşuluyor. Sponsorluklar vesaire konuşuluyor. Ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Yeni isimler mesela Barış Bey çok güzel konuşuyordu ama onda da şey yok sanki böyle. Ya Fenerbahçe başkanı olacak o dominantlığı hissedemiyorum. Ben Ali Koç'tan çok umutluydum. Herkes hayal kırıklığına uğrattı. Sayın Ali Koç aday da olmayı düşünmüyor zaten. Amerika'dayı da döndü mü bilmiyorum. Galatasaray yarın şampiyonluğu ilan edecek. Buradan sesleniyorum. Demiş Okan Buruk geçen sene yaptığı hataya düşmesin. Küfürlü tezahüratta bulunmasın demiş. Geçen sene değildi o Ramazan. Ondan önceki sezondu. Son 6 senesi şampiyonluk görememiş ve gönderilmiş başkan geri geliyor diye Galatasaraylıların duygularını merak eden Fenerbahçeli kardeşlerin umudundan istiyorum Cihan demiş. Kızarak gönderdiğiniz başkanı ya şöyle getirebilirler şu an için baktığında mesela Hakan Safi mi Fenerbahçeli olsan Hakan Safi mi istersin, Aziz Yıldırım mı istersin, Aziz Yıldırım mı istersin? Orada bir işte %50 %50. Hani benim gibi düşünenler Hakan Safi ister. Ben ya yeni birini görmek istiyorum kardeşim. Hani belki adamın vizyonu daha farklıdır. Fenerbahçe'yi başka noktalara taşıyabilir. Ama belki işte Aziz Yıldırım'ın o 20 yıllık döneminde 6 şampiyonluğu başarı gibi gören dostlar.

0: daha farklı bir durum olduğunu düşünüyorum Aziz Yıldırım açısından. Çünkü orada bir tarafta Ali Koç'a bir dönem daha şans verelim diyenler vardı ve hiç de azınlıkta değildi. Ama şimdi Fenerbahçe'de artık bir değişim, bir farklılık isteği var. Ha, bu farklılığı Aziz Yıldırım'la yakalayabilir mi, yakalayamaz mı, o ayrı konu. Ama Aziz Yıldırım mutlaka, Aziz Bey, evet, seçim öncesi o vaatlerini açıklayacak. Hem teknik adam konusunda, hem neler yapacağı konusunda mutlaka açıklamaları yapacak. Ve Fenerbahçe'de bu sefer daha farklı bir Aziz Yıldırım profili olacağını düşünüyorum. Bu benim düşüncem, beklentim. Daha güçlü olacağını düşünüyorum. 2 yıl öncesine göre desteğin daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Şu anda resmi olarak Hakan Safi var karşısında. Belki de iki adaylı bir seçim olacak eğer başka bir aday çıkmazsa. Bu durumda Fenerbahçe için hayırlısı olsun diyelim. Yani bu süreçte tabii taraftarın bir yerde bakış açısını kongreleri de seçimlerde yansıtıyor. Yani çok da farklı düşünmüyorlar diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe en geniş sayıda kongre üyelerinin oy verdiği bir camia. Dolayısıyla herhalde üyeler orada doğru seçimi yapacaktır.
1: Sevgili Cem Yılmaz, biraz da Avrupa'dan konuşalım. Yıllarca o güzel sesinden maçları anlattın bizlere. Seninle ruh buldu bazı maçlar. Şampiyonlar Ligi'nde 30 Mayıs'ta Macaristan'da Arsenal Paris Saint Germain finali izleyeceğiz. Onun öncesinde 20 Mayıs'ta Beşiktaş'ta Freiburg Aston Villa finalini izleyeceğiz. Neler söylemek istersin?
0: Valla hangisinden başlayalım önce? İstanbul.
1: Paris Saint Germain Arsenal.
0: Evet, Paris Saint Germain Arsenal'dan başlayacaksak o zaman ben çok kısa bir geçen seneden bir iki anekdot vereyim. Geçen sene ben Münih'te finaldeydim. Münih'teki o 5-0'lık finali yerinde takip ettim, izledim. Çok da beklemediğim bir sonuçtu. Inter adına büyük bir yıkımdı diyeyim. 5-0'lık skor. Ve Paris Saint Germain'e bayılmıştım. Bu sene de geçen seneden sonra aslında Paris Saint Germain'i yine büyük favori olarak görüyordum sene başında. Ama sene başında yine Paris Saint Germain o şeyinden uzaklaşmıştı. Her zaman böyle, geçen sene de böyleydi. Ve sene başında tek bir takım için dedim ki hakikaten bu sene çok iyi transferler yaptılar ve çok iyi kadro kurdular. Arsenal çok beğeniyordum. Açık ara çok beğeniyordum. Gerçekten çok iyi. Yani Gökereş transferiyle zaten farklı bir seviyeye geldi. Arteta'yı da beğeniyorum. Yani şu anda iki süper takım karşı karşıya. Yani olabilecek en iyi final. Yani bundan daha iyi final bence olamazdı. Yani bana sene başında söyleseydin, sorsaydın bu soruyu, Arsenal'ı ben finalde görmek isterim derdim. Bir de tabii Paris Saint Germain inanılmaz bir performansla geçen seneyi tamamladı. Yani bu iki takımı öne çıkartırdım. Geldi sonuçta bu iki takım finale. Çok hak edilmiş bir final diye düşünüyorum iki takım açısından da. Hı hı. Ama ne kadar Arsenal bu sene çok çok iyi desem de kupadaki favorim yine Paris Saint Germain.
1: Tabii
0: yani Freiburg... çok daha oturmuş, yani Luis Enrique'nin futbol anlayışına o oyuncu kadrosu çok iyi uydu. Yıldızlarla olmadı ama kendi oluşturduğu o ekiple, kadroyla inanılmaz oynuyorlar, inanılmaz. Yani Bayern Münih'e seyretmişsindir, Münih'te fırsat vermediler yani 90+3'e kadar. Yani Bayern Münih neredeyse yani gol atamadan maçı tamamlıyordu yani.
1: Sevgili Cem, ben Freiburg'a baktım. Son özellikle 5 senede toplamda 100 milyon euro bir para harcamışlar. Yani senelik olarak 20 milyon euroya tekabül ediyor bu. Yani bu bütçelerle final oynamak nasıl bir başarıdır?
0: Valla şimdi işte bu Almanlarda tabii farklı bir disiplin de var. Yani bunu işte Bayern Münih örneğinde de görüyoruz. Daha mütevazi bir görünümle Avrupa'da her zaman Şampiyonlar Ligi'nin en üst seviyesine oynuyorlar. Alman takımlarında Leverkusen'de gördük bir dönem Yıldıray'lı kadrosuyla, ki o finalde ben anlatmıştım, 2002'de Real Madrid'e karşı final oynamışlardı Bayer Leverkusen'in. Yani çok örnek var. Dortmund'lar, Werder Bremen'ler geçmişte. Freiburg'da bence yani Alman ekolünün nasıl söyleyeyim, yani teknik anlamda bütçesine de son derece doğru kullanarak hedefe odaklanan bir takım olarak görüyorum. Yani finalde tabii bizim açımızdan şöyle güzel olacak. İngiliz ve Alman. Yani İngilizler ve Almanlar.

0: gelecek. Yani İngiliz-Alman finali her zaman iyidir. Güzel finaller olur ne olursa olsun. Yani Aston Villa da iyi bir takım. Onlar belki Şampiyonlar Ligi'ne zaten ilk 5'e girerlerse gidiyorlar ama UEFA'yı alarak da oradan kontenjan alabilirler.
1: Evet.
0: Freiburg için çok daha farklı bir motivasyon. Yani Freiburg için bir Şampiyonlar Ligi şansı aynı zamanda Avrupa Ligi'ni kazanmak. Ve bir de var mı geçmişte Freiburg'un kupası yok bildiğim kadarıyla?
1: Yok, Aston Villa'nın da ben ilk kez final oynayacağını biliyorum.
0: Aston Villa'nın UEFA'da şeyde olabilir mi? 80'li yıllarda
1: baktım ama UEFA'da ilk kez final bileti
0: almışlar. İlk kez o zaman evet. Tamam. Yani iki takım için de bence son derece yüksek motivasyonla oynanacak bir maç. Yani bizim açımızdan güzel bir seyri olacağını düşünüyorum. Hı-hı. İstanbul'da. Beşiktaş'ta daha önce Süper Kupa oynanmıştı biliyorsun.
1: Evet evet.
0: Şimdi de UEFA finali. O maçtaki favori kim diye sorarsan. Ya belli olmaz işte, Freiburg'un geldiği nokta da önemli. Aston Villa'da yani Nottingham maçını dün takip ettim, izledim. Kolay bir maç değildi onlar açısından da ama rahat çevirdiler. Bilemiyorum. Yani sanki Aston Villa bir adım öndeymiş gibi geliyor. Ama her şey olabilir. Güzel bir final bekliyor bizi.
1: Sevgili Cem Yılmaz, sana çok mesaj geliyor. Hemen buradan bakalım. Turgay Bey diyor ki Cem Yılmaz'ın 2000'lerde Galatasaray-Liverpool maçını anlatmıştı. Mondragov devleşmişti diyor.
0: Evet.
1: Birazcık
0: evet.
1: Bahsedebilir mi diyor o maçı?
0: Evet.
1: Bir anlatır mısın bize?
0: Liverpool Galatasaray tarihte ilk kez karşı karşıya girdi iki takım. Ben de aslında Liverpool'u seven bir spor adamıyım. Yani Liverpool takımını takip eden, seven, o dönem hele Liverpool formalarım da vardı. Yani Galatasaray'la oynarken de ayrı bir heyecan yaşadım. Galatasaray'ın da çok iyi olduğu yıllardı. 2002 aslında kadrosundan çok oyuncunun gittiği ama Lucescu'yla bu arada kendisini de analım rahmetle. Çok futboluna katkılar sağlamış. Önemli bir teknik adam. Onun oynattığı futbol Galatasaray'da gerçekten bana sorarsan taktiksel anlamda çok üst düzeydi. Hı-hı. Evet, Mondragon ön plana çıkmıştı ama Galatasaray o iyi Liverpool'a karşı, başarılı Liverpool'a karşı, o Liverpool 2-3 sene sonra da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Orada 0-0 berabere bitmişti maç. O sene yanılmıyorsam ben bir de Barcelona Galatasaray maçı anlatmıştım Nou Camp'ta. Orada Galatasaray 2-0 öne geçmiş. Ve 9 kişi kaldığı maçı 2-2 bitirmişti. Hı hı. Diyorum ya, yani her şey para da değil. Yani birçok oyuncusu gitmişken takımda Hacı, Emre, Okan, Tafarel, birçok oyuncu yoktu ama Tafarel gitti. İşte Mondragon gelmişti. Sonuç olarak o maçı çok çok iyi hatırlıyorum. Benim için çok güzel bir anısı vardır Liverpool Galatasaray maçının. İki takım arasındaki bu Şampiyonlar Ligi'nde sık karşılaşma sürecinin başlangıcıdır o maç. İlk kez o zaman karşı karşıya gelmişlerdi. Sonra bayağı bu sene biliyorsun bu sene de 3 kez karşı karşıya geldiler. Sık sık oynuyor Galatasaray Liverpool'da. Dediğim gibi o maç evet Mondragon öne çıktı ama yine Lucescu'nun da taktiksel anlamda Galatasaray'ı başarıyla oynattığı maçlardan biri olarak söyleyebilirim.
1: Dinleyicilerimizden Sezai Saçak var. O diyor ki lütfen iletir misin Çağatay Hocam diyor. Cem Yılmaz benim için efsane spikerdir demiş. Sana çok selamlarını iletmiş.
0: Sağ olsun, sağ olsun. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, yine çok çok mesaj var. Acaba hangisini okusam, buradan seçelim. Çağlar Bey diyor ki her sene UEFA'nın Fenerbahçe'yi yenen takıma UEFA kupasını almasına ne der Cem abi demiş.
0: Yani Nottingham olsaydı evet öyle olacaktı. Bu sene biraz şaştı o iş.
1: Aston Villa'yla oynamadı mı? Oynadı.
0: Doğru. Aston Villa'da ilk aşamasında oynadı. Evet, Fenerbahçe'nin yolu kesişiyor kupayı alan takımlarla. Aslında Fenerbahçe, şöyle söyleyeyim, özellikle o Olympiakos senesi bence kupaya çok yaklaşmıştı. Yani o sene ben Atina biletini almıştım bile ama olmadı. Finalde Atina'daydı biliyorsun.
1: Hı hı.
0: Yani Fenerbahçe için tabii şöyle bakmak lazım. Avrupa konsantrasyonu Aykut Kocaman'la bir de Zico'yla iki iyi dönemi var Fenerbahçe'nin. Gerçek manada benim için tatmin edici bir performanstır. Biri yarı final UEFA'da, biri de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final. Ama ondan sonraki yıllarda gidebileceği noktalara ben erişemediğini düşünüyorum Fenerbahçe. Yani potansiyelin daha iyi olduğunu, daha yukarı çıkabileceğini düşünüyorum. Bu sene dahi buna. Evet. Diyeceksin ki yani Nottingham'da yarı finale kadar geldi. Gelebilirdi ama Fenerbahçe de gelebilirdi. Yani Fenerbahçe'nin de kadro yapısı yani Nottingham'dan çok geride değil. Bana sorarsan bu benim fikrim. Aston Villa tabii daha biraz daha deneyimli Nottingham'a göre. Ve sonuç olarak da finaldeler.
1: Yani Fenerbahçe'den giden aslında hocalar da çok başarılı. Yani Jesus'lar,
0: Vitor Pereira. Pereira da takımı yarı final oynattı. Aynen.
1: Evet.
0: Ya sen başarılı değil diye gönderiyorsun ama hoca başka bir yerde başarılı. Ya zaten şu var aslında bu konu tabii çok uzun bir konu. Yani burada o kadar vaktimiz yok. Ya Türkiye'de bazı şeyleri değerlendirirken hani yavaş yavaş artık insanlar da anlamaya başladı. Ben de bunu sık sık anlatıyorum. Yani Türkiye'ye geliyor işte Türkiye'de başarısız. İşte niye bu oyuncu alındı? Ya bu oyuncu aslında başarısız değil. Ama Türkiye'de bazı şartlardan dolayı başarısız oluyor. Niye oluyor bilmiyorum. Mentalite olabilir, bakış açısı olabilir, sosyal medyanın etkisi olabilir, olabilir de olabilir. Bir sürü etken var. Teknik direktör olabilir. Her şey olabilir. Ama şu bir gerçek yani biz kendi ülkemizde bazı başarılı teknik adamları ya da oyuncuları iyi değerlendiremiyoruz. Bu bir gerçek. Yani buna da biraz masaya yatırmak lazım.
1: Evet, son olarak Ahmet Bey diyor ki Çağatay Hocam ben 95 doğumluyum, hocamızın anlattığı maçlara denk gelemedim, bize bir özet geçebilir mi? Maç anlatır gibi onun sesini duymak istiyorum, çok merak ettim demiş.
0: Ya şu anda maç anlatamam tabii ki ama açabilir, arşivlerde var. Hı-hı. Ya özellikle tabii 95 doğumlu olduğu için hatırlamıyordur, doğru. Benim 97'de başlamıştı yayıncı kuruluş. Ve yayıncı kuruluşla birlikte Premier Lig maçı anlatmaya başlamıştım. 97, 98, 99. Şampiyonlar Ligi 98'de başladı. 2004'e kadar devam etti. Yani 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında çok fazla sayıda maç var. YouTube'da da vardır. Şampiyonlar Ligi maçı olabilir. Avrupa maçları olabilir. Aslında her takım maçı anlattım. Ben Fenerbahçe'nin de anlattım. Ama Fenerbahçe'nin biraz şanssızlıkla. Mesela Leverkusen maçı anlatmıştım. 2-1. Revivo. Bir gol atmıştı. 1-0 öne geçmişti Fenerbahçe. Sonra 2-1 bitmişti.
1: Cemciğim maşallah. Vallahi var. İyi hafızan varmış.
0: Ya bayağı maç var. Beşiktaş maçları var. Var. Galatasaray'ın tabii daha çok var. Çünkü Galatasaray o dönem Avrupa'da çok daha başarılı yıllarıydı. Ya, dolayısıyla çok var. Yani ne diyeyim o maçlar. Ama şu dönemde de yatırım çok. Para çok harcanıyor. Ben o döneme göre daha fazla para harcandığı bir dönemde daha büyük başarılar bekliyorum takımlarımızdan. Bütün takımlardan bekliyorum bunu. Yani sadece Galatasaray Fenerbahçe değil diğer takımlar için de. Yani bu kadar para harcanıyor, karşılığının gelmesi lazım bence.
1: Evet. Sevgili Cemciğim, seni uğurlamadan şu da geldi aklıma. Arda Turan yönetiminde Shakhtar'la ilk maçta 3-1 yenilmişti Crystal Palace'a. Rövanşta da 2-1 mağlup oldu. Konferans ligine de yarı finale veda etti ama bir Arda Turan başarısı da var diyebiliriz değil mi?
0: Var. Bence var. Arda Turan başarılı, inşallah daha da başarılı olur diye düşünüyorum. Yani kolay değil Shakhtar oralara getirmek, biliyorsun yani savaş ortamı, o takımı toparlamak bile, oralarda tutmak bile çok önemli. Demek ki bir hocanın tabii mental gücü de iyi olmalı. Bence Arda Turan iyi yolda gidiyor. Gelecekte çok daha başarılı göreceğimizi ben o düşünüyorum.
1: CNN Türk Spor Müdürü sevgili Cem Yılmaz'a değerli görüşler için çok teşekkür ediyorum Cem'cim. Eklemek istediğin bir şeyler canım. Varsa sana uzatalım yine mikrofonu.
0: İyi yayınlar diliyorum. Herkese sevgiler.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Hoşça kal.
1: Evet, Cem Yılmaz'dan da görüşleri aldık. 0212-273-1010, 0542-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde. Sizler de mesajlarınızla Türkiye'deki gündemi belirlememize yardımcı olabilirsiniz. 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarında kısa bir reklam arası ardından Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı devam edecek.
2: Reklam.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır.

0: Laklak,
1: anne,
0: dört büyük
1: bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
1: Bu?
2: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
6: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarında kendi saatinde en çok dinlenilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de tabii ki yine çok önemli isimlerle devam edeceğiz. Sizlerin istekleri doğrultusunda Milliyet Gazetesi'nden sevgili Aksal Yavuz, HT Spor yorumcusu, o da katılacak. Ama Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Dün A Spor'da ben de takip ettim. Gelecek sezonun kadrosuna yönelik bir takım ipuçları verdi. Takımının bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sergilediği başarılı performansa önemli rol oynayan futbolcularının Avrupa kulüpleri tarafından yoğun bir ilgisi olduğunu belirtti. 7-8 oyuncuya talip var ama kadroyu koruyacağız dedi. Tabii aralarında şu an takip de ediyoruz. Sosyal medyada da çok dolaşıyor. Benfica'nın da bulunduğu 4 kulübün özellikle Felipe Augusto'ya gelen teklifleri değerlendirmeye aldıklarını da belirtti Sayın Başkan. Ve Muçi konusu var. Muçi konusuyla ilgili pazarlıklar devam ediyor ve o pazarlıkların sonucunda Trabzonspor'un 5 milyon euro önerdiği ve Beşiktaş'tan bir cevap beklediği bekleniyor. Benfica'da isimler geçiyor. Sabek Cabral'ın adı geçiyor. Hatta bir takas olabilir deniyor. Scout ekibinin izlediği ve beğendiği bir oyuncu da var. Onlar da ilgileniyorlar. Ve tabii Trabzonspor denince de akla Aksal Yavuz geliyor. Sevgili Aksal abi, hoş geldin yayınımıza.
7: Hoş buldum. İyi yayınlar. Herkese selamlar.
6: Bu sefer neredesin Aksal abi?
7: Bu sefer Çengelköy'deyim.
6: Oo, en güzel yerlerden biri.
7: Eyvallah, eyvallah.
6: Aksal abi, şimdi Sayın Başkan'ın açıklamaları vardı. Trabzonsporlu futbolculara tabii özellikle Olayi, işte Weibo, Felipe Augusto gibi futbolculara talip olan kulüpler de var. Nasıl evet. Bir strateji izlemeli Trabzonspor? Eğer satacaksa da onların yerine daha iyi oyuncular almalı mı? Ya da özellikle mevki anlamında en çok ihtiyaç duyulan mevkiler neler sevgili Aksal Yavuz?
7: Şöyle bir özet geçeyim ben size. Farkındaysanız hep önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıllar Trabzonsporlar için çok daha iyi sezonlar geçireceğini, şampiyonluk adaylarından olacağını söyledik. Evet. Değil mi? Hep söyledik. Tabii ki hal böyle olunca bundan sonra izlenecek yol çok önemli. Şöyle ki mevcut oyuncu grubuna transfer teklifinin gelmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi gelişime açık genç oyuncular olmasından kaynaklı. Ama ve lakin burada şöyle de bir durum var. Trabzonspor'un her yıl bir tane oyuncu satması lazım genç oyunculardan. Örneğin geçen sene Uğurcan'ı sattılar. İyi bir gelir elde ettiler. En azından bir yılı kurtarmış oluyorlar. Hem üreteceksiniz hem de şampiyonluk mücadelesi vereceksiniz. Fakat şöyle bir durum var. İskelet kadroyu da çok fazla zedilemeyeceksiniz. Bozmayarak. Hani derler ya kervan yolda düzülür diye. O anlayışla gidilmesi gerekir. Tabii ki bu oyunculara transfer teklifi gelmesi gayet olumlu. Diyelim ki 3 tane futbolcu var, 3 tanesini satamazsınız. Bunlardan en az bir tanesini, çok iyi de rakamlar gelirse belki 2 tanesini, ancak B planlısı olması lazım. Diyeceğim şudur ki 2 yıldır sürdürülen bir planlama var. Bu planlamanın da Trabzonspor yönetiminin, hatta Fatih Hoca'nın şaşacağını tahmin etmiyorum. Ben dün geldim Trabzon'dan, yönetici arkadaşlarla ve kulübün yetkili kişileriyle de bu minvalde görüştük. O doğrultuda hareket edecekler. Onu söyleyeyim bir kere.
6: Evet. Şimdi Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması var Aksal abi ve Trabzonspor'un geri dörtlüsü ya sakat ya cezalı.
7: Ya bu karşılaşma bence sadece bir derbiden ibarettir. Bir maçtır. Yani bunun buradan çıkacak sonuç ligdeki sıralamayı etkilemeyecek. Bence çok skor anlamında söylüyorum. Çok da önemli bir karşılaşma değil. Trabzonspor'un Gençler Birliği karşılaşmaları önemli. Hatta Konya Spor'la turu geçerse Trabzonspor'un oradaki karşılaşması çok da önemli.
6: Evet. Peki şimdi Trabzonspor'u konuşuyoruz. Çok inanılmaz mesaj geliyor ve bu mesajlarda da Aksal abi en çok sorulan soru Muçi konusu. Muçi Aksal abiye göre kalmalı mı yoksa Beşiktaş'a mı gitmeli diye?
7: Onu da şöyle izah edeyim. Rakam biraz yüksek. Yani 8-9 milyon euro veya dolar bandı biraz yüksek. Tahminim o ki bu bir duyumdur. Trabzonspor bu rakamı biraz aşağı çekecek. Ve Muçi'ye de uygun bir teklif sunulacak. Eğer kabul ederlerse Muçi kaldır. Aksi halde Muçi'nin oynadığı bölgeye bir transfer olabilir.
6: Evet.
7: Hatta aynı teklif Onana içinde olur.
6: Doğan Bey ve Hüseyin Bey diyor ki Trabzonspor Türkiye Kupası'nı alabilir mi acaba Aksal abiye göre?
7: Bence alır. Yani finalde alır. Çünkü şöyle söyleyeyim. Konya Spor'u tabii finale çıkarsa Trabzonspor çıkacağına da inanıyorum. Konya Spor'un oyununu hem Trabzonspor'un ligde onunla yaptığı karşılaşmayı hem de Konya Spor'un ligde oynadığı büyük takımlarla oynadığı karşılaşmaları şahsım adına mercek altına aldım. Yani Trabzonspor %70, %80 favoridir.
6: Yine dinleyicilerimizin mesajlarıyla devam edelim istiyorum.
7: Hayır değilim. Çünkü biliyorsunuz futbol uzun soluklu bir yapılanmadır, bir ekol oluşturmadır. Onun üstüne koyarak giderseniz çok daha başarılı olursunuz. Benzer örneği Beşiktaş'tan da veririz. Kaliteli oyuncular aldılar ama oyun hafızanız olmadığı için İki ileri bir geri gidiyorsunuz. Trabzonspor'un belki bazı futbol severler Trabzonspor'un oynadığı oyunu beğenmezler ama biz orada başka bir gözle bakıyoruz. Yani ben dediğim gibi Trabzon'a gittiğimde insanlar soruyor ya Aksal Bey işte bu oyun. Hayır, biz oraya üç boyutlu bakıyoruz. Oradan neler alabiliriz, neler ne kadar yol kat edildi. O anlamda 10 üzerinden 4-5 puan var oyun hafızası anlamında. İşte önümüzdeki yıl bu 6'lara çıkar, 7'lere çıkar ama 3. senesini onu yakalarsanız dediğim gibi iskelet kadroyu bozmadan, orijinalliği bozmayacaksınız.
6: Aksal abi programı kapatmadan bir 3-4 tane soru var sana tabii gelmiş. Ki. Onları da cevaplarsan çok sevinirim. İbrahim Oruç diyor ki Çağatay Hocam Aksal abiye değişik bir sorum olacak. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Galatasaray ile Trabzonspor arasında fazla puan farkı yok. Uğurcan birçok maça damgasını vurdu. Trabzonspor'da kalsaydı şampiyon olabilir miydi? İbrahim Oruç, Aksal abi cevap verirse çok sevinirim diyor.
7: Trabzonspor'da kalsa mıydı Uğurcan?
6: Evet.
7: Hayır, olamazdı. Hayır olamazdı. Fenerbahçe'de olsa olurdu. Öyle söyleyeyim. Çünkü Trabzonspor'un geniş bir kadrosu yok. O kadroyla uzun bir yolculuğa çıkamazsınız. Şimdi zaman zaman programlarda geçmiş programlarımdan örnekleri veriyorum. Dostlar diyor ki Aksal Bey verme bu örnekleri. Kardeşim şimdi kanallar bizim söylediklerimizi diyelim hatırlatmış olsa buna ihtiyaç duymayacağız. İşte örneklendirme yaparak önümüzdeki yıllara dair şey yapıyoruz, yorum yapıyoruz. Çünkü sezon başı söyledik Trabzonspor'un ligi bitireceği yer burası olur, yukarısı olmaz diye. Tablo niye böyle? Böyle olmasındaki en büyük etken de hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın süreci yönetemezlerine futbol anlamında söylüyorum. O yüzden Uğurcan Galatasaray'a çok şey verdi ama Fenerbahçe olsa Fenerbahçe şampiyon olur.
6: Kenan Bey diyor ki Aksal abi çok profesyonelsin ama Muçi gibi birini 15'ten aşağı Avrupa'da vermezler. Biz de vermiyoruz abi. Satmıyoruz kusura bakma demişler.
7: Estağfurullah. Kusura bakmadık bir şey yok.
6: İroni yapmışlar yani.
7: Yok. 8-9 milyon euro iyi para. Scout ekibi o anlamda çalışmalarını iyi yapıyor. Ben hatırlarsın Muşi Trabzonspor'a geldiğinde çok olumlu şeyler yapmıştım. Ancak dengeler çok önemli, bunu unutmayalım. Trabzonspor'un bir finansal yapısı var, orayı bozuyorsanız orada da tıpkı orijinal kadroyu bozmuş gibi olursunuz. Ha, ben kalma taraftarıyım ama orada önemli olan hocanın söyleyeceği ve yönetimin sunacağı teklif. Hı hı.
6: Aksal abi, yakışıklılığınla ilgili mesajlar geliyor dinleyicilerimizden. Yaşar Kut diyor ki, Aksal abi bu kadar yakışıklı kalmayı nasıl becerdin? Bir sırrı varsa bize de söyler misin demiş.
7: Bol bol su içmek ve yürüyüş yapmak. Bir de balık.
6: Balık.

0: Evet. Şu ana kadar yaşımı kaç kişiye sorduysam bilemedim. Onu söyleyeyim bir kere.
1: İstanbul'dan ama tekrar, Şener.
0: Eyvallah. Söylüyorum. Bol yürüyüş yapmak, spor yapamıyoruz artık çünkü yaştan dolayı. İkincisi yürüyüş, su içmek ve balık yemek.
1: Dinleyicilerimiz İstanbul'da evet.
0: Bir de kendinizi seveceksiniz, insanları sevdiğiniz gibi.
1: Düzceli Sezgin Yılmaz, Sezgin Bey sana selamlarını iletmiş.
0: Aleyküm selam.
1: Yine Hasan İlbaş'ın selamı var. Buradan aleyküm devam selam. Ediyorum. Teşekkür ediyorum demiş Aksal abiye. Bir isim daha var. Trabzonspor taraftarı Metin ben. Aksal abiye saygılar demiş. Onu da
0: selam. Saygılar bizden.
1: Milliyet Gazetesi spor yazarı, HT Spor yorumcusu sevgili Aksal Yavuz yayınımıza katıldığın için, beni de kırmadığın için çok teşekkür ediyorum Aksal abicim.
0: Sağ olasın. Asıl ben teşekkür ediyorum. Müthiş yayınlar yapıyorsun. Yani programa dostların iştirak etmesi çok kıymetli. Çok kıymetli. Bu da beni mutlu ediyor tabii. Ve aynı zamanda senin ne kadar başarılı olduğunun en büyük göstergesi oluyor.
1: O gurur bize ait. Çok teşekkür
0: eyvallah,
1: ediyoruz.
0: Eyvallah.
1: Görüşmek üzere. Saygılar Aksal
0: sağ
1: abicim.
0: Sağ ol. Saygılar benden olsun. Sağ ol.
1: Evet, Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de programın yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bir yandan da hem mesajlarınıza bakıyorum. Instagram Çağatay Hoca adresine gelen mesajlar da var. Aksal abi yayınlarda takip ediyorum. Çok saygılı ve güzel bir üslubu var. Söylemek istedim sadece demiş. İsminizi de yazarsanız çok mutlu oluruz. En azından isminizi de burada okumuş olalım. Yalnız diyor, balıkla birlikte başka şeylerin de olması lazım demiş Yunus Bey. Biz mesajı aldık. Yılmaz Vural'ı aradım ama hep aradığımda meşguldü. Yılmaz Vural'ı da bağlamaya çalışacağım. Onu da pazartesi günü inşallah diyelim. Tabii Aksal abi yine sorular gelmeye başlamış. Beşiktaş'ta hangi teknik direktörü görmek ister demiş dinleyicilerimiz. Bir dahaki bağlantımızda onları da söyleriz. Yayınlarda söylemiştik bugün sabah. HT Spor ekranlarında da paylaşmıştım. Yönetimin sözleşme uzatmayı düşünmediği Icardi yarın son kez aşkın olayım diyecek. Antalya karşısında Ramspark'ta son kez forma giyecek ve 1331 günlük muhteşem hikayesi unutulmaz başarılarla hatırlanacak. Şimdiye kadar Icardi acaba neler yapmış? Süper Lig'de 94 maç, 65 gol, 17 asist. Türkiye Kupası'nda 6 maç, 2 gol, 2 asist. Süper Kupa'da 4 maç, 2 gol, 1 asist. Şampiyonlar Ligi'nde 22 maç, 5 gol, 1 asist. Avrupa Ligi'nde 6 maç, 3 gol ve 3 asist. Yani neye tekabül ediyor? Toplamda 132 maçta 77 gol ve 24 asistle tamamlamış yarın son kez Galatasaray'a veda edecek olan Icardi için diyoruz. Bugün de programın sonuna geldik. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık. Pazartesi günü Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de yine 92.2 frekanslarında Türkiye'de yolu spordan ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'ta spor hattında sizlere de mikrofonu uzatacağımız için Söz Milletin köşesi yapacağız. Dört büyük gündem programında. O zamana kadar lütfen kendinize iyi bakın. Pazar akşamı saat 22 ile 24 arası Habertürk ekranlarında, yani HT Spor ekranlarında da bizleri yalnız bırakmazsanız çok seviniriz diyor. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
3: 2026 Dünya Kupası grubu.
4: Reklam.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Kerem'i istediği için Kerem'e gitti. Hiç böyle bir şey duydun mu?
8: Yani Gök Ereş falan diyorlar çünkü de o yüzden hani.
9: Benim bildiğim yok, o sene başında olmaz da
7: isim yoktu.
10: Benim bildiğim böyle ama. Şey değil, Gök Ereş'i bilmem ama.
8: Daha büyük bir isim getirelim
10: ismi
8: hani.
10: İsmi de şey söylüyor. Yönetim söylüyor. Şu isim diyorlar. O isimden sonra Hakan Safi Kerem'e yönleniyor.
9: Daha netini sana söyleyeyim. 2-3 tane isim

0: belirleniyor. Hocanın önüne getiriliyor. Hoca ve Hakan Safi'nin tercihi Kerem oluyor, Mourinho. O da Kerem'i alıyor. Yani bunun üstünde bir para getirin de ben vereyim, siz almadınız, vizyonsuzsunuz gibi bir durum yok abi. Orada Ali Koç'un olduğu masada.
1: Onu bilmiyorum. Yani, vizyonsuzsuz nereden çıkıyor?
0: Yani mesela 50 milyon euroluk bir topçuyu o istedi de diyelim Ali Koç aldırmadı, öyle bir değil yani.
1: Zaten bonservisini kulüp ödüyor ya.
0: Bonservisini zaten Fenerbahçe ödüyor. Sadece maaşını üstleniyor. Maaşta 4-4,5 milyon euroluk bir maaşı var.
1: Maliyeti yıllık vergi dahil, menajer dahil 7 milyon euro. Yani adamın cebinden çıkan parayı
2: söylüyor. Tamam, o zaman chatlere tamam. Daha sonra devam edelim. Bu kadar Kerem demişken Sercan abi, sendeki o diğer haberi de alalım mı?
0: Hangisiydi? Tamam. Haberler.
1: Hangisiydi?
0: Şurada
1: ya?
0: Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne Haziran'ın ilk haftası UEFA'dan kesin olarak ceza geliyor. Teyitli bilgidir, söyleyeyim. 12 ve 18 arası bir rakam söylemişler ama öğrendiğim 15 milyon euroya yakın Fenerbahçe'ye bir UEFA'dan ceza kesinleşti. Şimdi bunun içeriği nasıl gelecek onu bilmiyorum. Limit aşımı kesin var. Bak bunu kesin biliyorum. Bana zaten bunu Fenerbahçe Spor Kulübü'nden sorumlu Ali Gürbüz Bey'e de sorduğumda, evet biz bir limit aşımı yaptık. Limit aşımından biz bir ceza alacağız. Bunu teyit ettim. Ama onun yanında Kerem, Mourinho, Diego,
2: Carlos.
0: Bu üçü de incelemede vardı ya hani geldiklerinde, hı-hı, burada kulübe. Ama onlar su oldu mu yapılan yazışmalarda veya olmadı mı kısmını bilmiyorum. Onu ceza geldiğinde göreceğiz. Ama UEFA'nın Fenerbahçe'ye yaklaşık 15 milyon euro bir ceza gönderecek Haziran'ın ilk haftası. Hiç yani şey değil ha bu. İsteyen çıksın, istediği yerde konuşsun. UEFA vermiş cezayı.
3: Vergi cezası da geldi.
0: Yani vergi cezası tüm kulüplere geliyor.
3: Hepsine geldi.
0: Ben Bakan Bey'in özel kalemine sordum bu arada. Tamam mı? Evet dedi. Tamam, biz bakan hazırladık.
3: Abi, nereleri arıyor yani?
0: Aradım
3: yani hangi bakan?
0: Mehmet Şimşek. Tamam.
3: Kim aynı olacak? Hayır, hangi bakan?
2: Turizm bakanı olacak.
3: Abi, tamam, Mehmet Şimşek. Cevdet Yılmaz'a.
0: Evet, oraları aradım ben. Fenerbahçe ve diğer kulüplere hepsine yaklaşık 25 milyar TL'yi bulan bir ceza gönderiliyor.
1: Tamam. O esasını aradım.
0: UEFA'yı da bozmayalım. UEFA konusu bu. Ama içeriğini bilmiyorum. Bak limit aşımı var ama içinde Kerem var mı, Mourinho var mı, Diego Carlos var mı, o kısmı bilmiyorum. Onlar da zaten incelemedi çünkü ilk başta alınmıştı. Sonra Sayın Hakan Safi bir yerde açıklama yaptı ya, dedi biz dedi UEFA federasyonla, UEFA ile bu konuyu hallettik dedi. Hallettiyseniz problemli.
1: Abi onu niye incelediklerinde anlamıyorum. Şundan anlamıyorum. Çünkü Mourinho'nun mukabelesi belli zaten. 15 milyon euro hala ödüyorsun.
0: Üçü incelemeye takılmış.
1: Şunu söyleyeceğim şimdi. Hepsine yaparlar inceleme. Orada bir dert yok. Senin normalde sportif şey olarak ya da futboldan elde ettiği gelirin bir yıl boyunca %70'ini harcama hakkın var. Galatasaray'da bir sürü oyuncu bu yüzden alamadı. Bu yüzden transfer yapamadı. Galatasaray %69'da dondurdu orayı.
0: Evet.
1: Yani 200 bin euro bile artık bir noktadan sonra fark ettiriyor. Fenerbahçe'de bu aşım %85 olmuş. %70'de bitirmesi gereken yerde %85'e gitmiş. Dolayısıyla bir aşım olduğuna katılıyorum. Yalnız %15 fazla olmasının cezası bu kadar mıdır bilmiyorum. Onu da soracağım ben de. Ama senin mutlaka kulüpten bir kaynağın vardır.
0: Bunu şöyle söyleyeyim. Bir ortamda, çok kalabalık bir ortamda Aziz Bey ve onun ekibi sohbet ederken Aziz Bey de herkesin içinde demiş. Fenerbahçe UEFA'dan ceza geliyor demiş. Ben oradan da bir teyit ettim.
1: Bu konuşuluyor. Bu konuşuluyor.
0: Geliyor demiş. Yani onun yani ekibiyle. Ben başka sorduğumu çok iyi federasyon, yani o tarafla UEFA ile arası iyi olan bir kişi var. Sercan dedi kesin olarak cezayı gönderiyorlar dedi. Ama dedi limit aşımı bir var ama diğerleri var mı yok mu bilmiyorum. Detayı sen açık geldiği zaman açıklarlar dedi. Belki de hiç şey yok. Sadece yani, limit aşımı.
1: Ben UEFA'ya soracağım bunu abi.
0: UEFA'ya. Sen sor abi UEFA'ya.
3: Abi şuraya bak. Bir yer Maliye Bakanlığı'na soruyor. Bu taraf UEFA'ya soruyor.
1: Sen kimseye soruyorsun?
3: Abi benim öyle bir bağlantım yok. Kime sorayım abi? Ben en fazla doğaya sorarım sorsam.
1: Ara abi sen sor.
2: Birbirimize sorarım.
3: Kim arayayım abi? Yok ki öyle bir tanıdığım.
1: İşte bizimle.
3: Benim tanıdıklarım bizim sen, Murat Sorlu, Aydın Cingöz.
1: Bir de Ahmet Ercanlar.
3: Ahmet bir de aynen.
1: Ahmet Ercanlar da şey Ersin Düzen. Yeni arkadaşın.
3: yeni arkadaşım. Bir abi eski sayen ben
1: RT
3: çok eski tanırım.
1: RT gördüm.
3: Abi haberi her zaman RT'lerim. Haber var abi o halde. Rica ediyorum. Sizden öğrendik İbrahim Bey. Murat haber abi, haber arada, kaçmaz.
2: Seninle bir Galatasaray derbisinden önce mi bir şey konuşmuştuk. Bir kahraman olayı vardı bizim.
3: Ne abim kazanamadık maç abi.
2: Hayır ama siz kazanırsanız mı götürürüz?
3: Herhalde neydi yoksa ben niye hem maçı kaybeden bir de kahramanı mı içiyorsun?
2: Hayır konuyu hatırlamıyordum da ben.
3: Bu konu buydu. Fenerbahçe Galatasaray'ı
1: yenseydi. Kahramana götürmek o kadar.
3: Hayır Fenerbahçe Galatasaray'ı yenseydi ben sizi kahramana götürüyordum. Buradan çıkıp gidecektik işte.
2: Ha öyleydi o tamam.
1: Direkten döndü demek ki yani. Az daha yapıyorduk.
3: Hazırdı abi bütçesine bütçelendirmiştik yani olayı.
2: Bir Fatih Demirkol'a girmek isterim. Bu hafta içi...
1: Bütçe dedi de...

0: Bir info verebilir miyim orada? Biz
1: Tabii.
0: geçenlerde bir şeyle arkadaşımla Kahraman'a gittik. Arkadaşım da Kahraman'a çok değer verdi birisi. Ondan sonra adam başı kaç para dedi biliyor musun hesapta? Daha hesap gelmeden
2: 10.
0: söyledi. 17.
2: Adam başı 17.
0: Adam başı
2: Nasıl
0: 17.
2: ama ben o riski göze aldım. Fenerbahçe Galatasaray'ı yenseydi almıştık o riski göze.
0: Bütçe deyince ben de izleyenlerin kafasında olsun diye bütçelendireyim dedim.
2: Ama kalkan yemezdik biz belki. Küçük balıkla falan hallederdik işi.
1: Kalkan
0: Baba,
1: yemezdik ya.
0: Kalkan yemezsen küçük balıklardan getiriyor filan.
2: Yok yok
0: kurtuluşun
2: biliyorum.
0: Yok. Kurtuluşun
2: Kalkan
0: yok.
2: yemezsek var var. Kalkan abi kalkanın kilosuna 10 bin lira yazıyor zaten. Kalkandan patlıyorsun. Kalkanı yemedin mi çözersin o işi.
0: Baba biz de orada bir tane kalkan yedik ya. Bir şey değil. Yani
2: kalkan
0: hatta kalkan yetmedi yani.
2: Mesela, şey,
3: oradan
2: biz
3: yürüyor. Hiç yemedik orada da. Patron olarak bizi götürsen.
0: Senin tabii sen kebapçı mı? Sen kebapçısın
3: abi. Yok abi sen bir bizi bir tatlıcıya götürsene.
2: Ay kebapçısı yok ki nereden çıktı
3: yok
2: o ya?
3: Yok ki benim kebapçım. Gerçekten keşke kebapçım olsaydı ya.
0: Meyhanesi var abi gittik.
3: Abi meyhane çok aşk. 20 yıllık meyhane Allah'ını seversen. Ay kentsele giriyor zaten. Gözünü, milletin gözü de dursun. Yıkılacak orası daha meyhane de kalmayacak. Ne yapacağız abi?
0: Yenisini açacaksın.
3: Abi direkt yenisini açmam ben o işleri yapmam abi. Orası çok eski benim bir ortağım var. Sağ olsun o bütün işlere bakıyor orada. Ben yoksa bu kadar nasıl gezebileceğim, yayınlara çıkabileceğim falan. Evet o var ama o gittikten sonra ben bir daha yapmam. Böyle bir zaman yok abi.
0: Artık sana kebapçı da diyemeyecekler.
3: Yok yani. Diyemeyeceksin abi maalesef.
2: Eski kebapçı.
0: Eks kebapçı.
3: Ya zaten hiç kebap olmadı ki. Keşke kebapçı dükkanım olsa. Severim kebabı ben ya. Ne güzel kebap yerdik ya.
0: Buyurun abi.
3: Abi bizi kalkancıya götürmüşsün sen.
2: Kalkancı.
0: Çok, şimdi... Bu da şu anlattığım ölçüler de çok zor gözüküyor. Önce çok bir oğlumu götüreyim ondan sonra bakayım.
2: Ben sana...
3: Abi oğlun yanında beni de ikinci oğlun gibi araya sıkıştırsan
0: abi. Olabilir, İkimizi, olabilir.
2: Şöyle Ercan'ım ben sana yayından sonra bir şey söyleyeceğim. O olursa ben götüreceğim seni.
3: Aa.
2: Evet.
3: Tamam.
2: Ama bu aramızda kalacak.
3: Tamam aramızda.
2: Okey.
3: İkimiz gidelim abi.
0: Ben biliyorum ne olur.
2: Allah Allah.
0: Amin ediyorum ya.
1: Fatih Demirkol.
2: Fatih Demirkol.
1: Bu hafta içi iki tane enteresan haber yaptı. Bir tanesi sakatlar varken Tedesco'nun Jadon'dan sol bek oynamasını istediğini ve yani Jadon'un da bunu hiçbir şekilde kabul etmediğini hatta gerekirse sahaya çıkmıyorum oynamıyorum dediğini söyledi.
2: Bunu kim söyledi mesela sezon devam ederken?
1: Kim?
2: Ben burada kendimi yırttım abi adam oynamak istemiyor. Yalan!
1: Ha, evet.
2: Yalan yönetim aklamaya çalışıyorsun hain!
1: Doğru.
2: Ne oldu abi?
1: Tamam bu böyle bir haber. İkisini de söyleyeyim ikisinin üzerine konuşursunuz. Diğer haberde takımda en sevilmeyen oyuncunun Gendouzi olduğu üzerine kavga noktasına gelen ciddi tartışmaları varmış. Talisca ile yumruklaşacak hale gelmişler. Kerem, Şikinyer, Semedo üstüne girmiş Gendouzi'nin. Bu haberler hakkında ne düşünüyorsunuz? Jadon bölümü doğru
3: olabilir. Bizim Fatih abi diyorsun değil mi? Fatih mi kol benim?
2: Evet evet.
1: Evet.
0: Barış da bir şeyler demiş galiba.
1: Ona da geleceğim.
2: Hangi Barış?
1: Barış Yunusseven.
2: Kulüp yalanladı onu. Kulüp şimdi açıklama yaptı onunla ilgili. İstiyorsanız onu önce açıklamayı...
0: Yok önce bu şeyi
2: konuşalım. Bayağı kulüp isim vererek açıklama yapmış.
3: Bırak şimdi.
0: Fatih Demirkol konuşalım.
3: Bir verseniz ya bir görelim ya.
0: Baba Fatih Demirkol sordu ya bir onu söyleyelim.
3: Ben Fatih abi bir şey diyemem abi.
0: Hayır doğru mudur değil midir? Ben bana sorsan ben, şimdi Fatih Demirkol'u ben uzaktan tanıyorum.
2: Müstesni bir gülüş var suratında.
0: Abi o yalanlayamam dedi Türkçesi. Sen bir şey diyor musun?
2: Şimdi ben Gendouzi'yi sevmiyorlarsa buradan çağrı yapıyorum. Sevmeyen, Gendouzi sevmeyen futbolcularla gelecek başkanımız yollarını ayırsın. Çok netim tamam, abi. Tertemizim yani.
0: Ben de şunu
3: ben
0: söyleyeyim.
3: Gendouzi...
0: Ben Fatih Demirkol'un kulüp için Samandıra'daki haber kaynaklarının sağlam olması gerektiğini düşünüyorum. Yıllarca Fenerbahçe TV'de çalışmış bir adamdan bahsediyoruz yüzü sonunda. Durup dururken bu kadar kurumsala yakın olmuş bir adamın da böyle karanlığa kurşun haber Sıkmaz yapacağını zannetmiyorum. Bu kadar da sallamaması lazım.
2: Ya çünkü bayağı yani. Detayı var yani bir de söyle.
0: Detay. Abi. Şu olabilir. Şu bir abi %100 yalan değildir bunun. Bir tarafında abartı vardır. Bir tarafında deformasyon vardır filan. Şu adam da orada olmadan nasıl bilsin? Yani ona aktaranda problem olabilir. Ama ben Fatih Demirkol'u gördüğüm bildiğim kadarıyla
3: dünya beyefendisi bir adamdır ya.
0: Fenerbahçe'yi karıştıracak bir haber yapacağını zannetmem.
3: Fatih abi bana mesleği öğretenlerden biridir ya. Ben çok severim onu ya. Fatih abinin yeri bende çok başka. O yüzden hani bir haber yalan olsa bile Fatih abinin olduğu yerde ben konuşamam yani o kadar.
0: Zaten bence konuşma da adamı zaten yalan söylemiş gibi.
3: Hayır. Olsa bile diyorum. Olsa bile dedim. Bak tırnak içe. Bilmiyorum bu kadar böyle bir şey olduğunu. Fatih abi senin dediğin gibi bunu anlatıyorsun.
0: Ben hiç tanımıyorum. Bak, hayatımda karşılaşmadım Fatih Demirkol.
3: Müthiş bir adam.
0: Buyurun abi.
1: Bu kadar mıydı konuşacak?
0: Yo istiyorsan daha karıştırmak istiyorsan ortada karıştır.
1: Yani hayır şey sadece çünkü hani Gendouzi takımda...
3: Gendouzi ile alakalı tek bir şey sordum. Kulüpteki Samandıra'daki bir şey. Gerçekten dedim hani Gendouzi ile alakalı bir sorun var mı? Gendouzi diyor anlık diyor deliriyor. Hırsından dolayı. Ama diyor burada diyor herkes de makara kukara ve herkes onu seviyor diyor. Yani bilmiyorum bana ilk başta öyle söyledi. Ya abi, biri o...
0: Gendouzi iki maçta bir kere Galatasaray maçında da ondan evvelki bir maçta da yok Galatasaray maçında değil. Ondan evvelki maçlardan bir tanesinde şey Rize maçında galiba.
1: Rize.
0: Direkt soyunma odasına gitti. Evet. İki maçta üst üste iki maçta biri de dalmamak için dışarıya çıkmış. Bir de dalmamak için olduğuna göre sonra bunlar karşı karşıya gelmiş olabilirler. Otobüste karşı karşıya gelmiş olabilirler. Samandıra'da olabilir. Mutlaka Ağrı'da konuşmuş olabilir. Hani bana sorsan Ederson'a konuşurum. Ben de olsam konuşurum. Takım kaptanı olsam da olmasam, takımda olsam Ederson'un yediği golden sonra Ederson'u da konuşurum. Bak Talisca'yı da konuşurum. Kaçırdı penaltıdan sonra.
2: Abi, bunlar bir de olabilecek şöyle, şeyler. İbrahim abi,
0: çok normal yani.
2: Guendouzi dünkü futbolcu değil. Bir sürü büyük kulüpte oynadı. Ben Guendouzi ile hiç bugüne kadar böyle bir problem duymadım. Takımın en sevilmeyeni.
0: Boşa kimse
2: çok oyuncu geldi Türkiye'ye. Takımın en sevilmeyeni olan takımdaki, ama Guendouzi için ne İngiltere'de, ne Fransa'da, ne de İtalya'da takımın sevilmeyeni diye bir şey duymadık. Bazı oyuncu şunu sevmez ama abi. Bazı oyuncu duygusunu yaşayan oyuncuyu sevmez. Ya bu niye her şeyi gösteriyor mesela? Niye hırsını gösteriyor? Niye sinirini gösteriyor? Bazı oyuncu onu sevmez hakikaten. Takılır. Hani mesela Alpay Özalan da çok sevilmezdi futbolcuyken. Niye abi, bu çok show off böyle her şeyin. Abi adam öyle yaşıyor. Şimdi Matteo Guendouzi de böyle bir adam abi. Her oynadığı takımda böyle. Şimdi atıyorum. Ben hatırlıyorum. Marsilya'da da böyleydi abi adam. Farklı gibi. Bir şeye kızdığı zaman direkt vücut diliyle anlatıyor. Yani ha, bunlar rahatsız olan varsa gerçekten vedalaşsınlar. Çünkü bunlar rahatsız olan adam, o baskıyı kaldıramayan adamlar işte onlar.
0: Olabilir.
2: Çok bu çocuk baskıyı değil, duygusuyla anlatıyor.
3: Abi Jayden de öyle. Bakın Jayden mesela normal bir adam değil ha.
0: Jayden dengesiz bak.
3: Bak Jayden
0: hırslı öyle, demiyorum dengesiz.
3: Git ona iki tane bir şey söyle. Direkt adamı dövecek tek adam Jayden Osterwolde.
2: O da Çoğamin.
3: Direkt döver yani.
2: O da
3: ben
2: kırar.
3: Size söyleyeyim.
0: Abi şey,
3: o keramik geldiğinde falan bak ben bunu döveceğim demiş.
0: Bana birisi anlat.
2: Habere bak abi.
1: Nasıl yani?
3: Ben bunu döveceğim demiş. Hiç bana getirme. Ben de onu... Başka
1: bir idman getirme ne demek abi?
3: Abi bu adam buraya geldi, ben bunu döveceğim demiş.
2: Ya Galatasaray'daki ya, hikayeden dolayı. Yani
3: direkt öyle Galatasaray'da olaylar olmuş ya, buna ona küfür etmiş evet, falan. Mert Hakan'la ikisi duyar duymaz o dönem. Ya şimdi bunda ne olur öyle sanki bir şey varmış gibi son dakika manşet vermedi.
2: Verdi manşeti zaten.
3: Orada çok ciddi bir şekilde çıldırmış ikisi. Orada olan kişi anlattı
2: bana. Manşeti burası vermesine şu anda herkes veriyor.
3: Adam bize küfür etti kardeşim demiş soyunma odasında. Ben şimdi bu adamla nasıl yüzle geleceğim demiş. Jayden Osterwolde Ali Koç ikna etmiş ya, demiş ki ya dur sakin ol, transfer ettik barışırsınız. Futbolda olur böyle şeyler deyip onları bir araya getirip barıştırmışlar. Normal şeyler ama ikisi çok ciddi bir şekilde... Büyük tepkiliydi.
2: Jayden'la Kerem Bey. Hadi Jayden kolay bir rekabet olur.
0: Baba çok. Bana Jayden'la ilgili şunu söylediler yalnız. Ben bunun haberini yaptığımız için rahat rahat söylüyorum. Bu meşhur Trabzon dönüşü prim hikayesi var ya. Orada başkanı biraz ters düz konuşmuş.
3: Ha, onu bilmiyorum.
0: Kendi, hatta birisi dedi ki ben tanıyorum Jayden'ı. Jayden'de o potansiyel var. Jayden hani böyle Trabzon'da 1 milyon euro prim veriyorlar. Sen nasıl niye vermiyorsun o? Saçma sapan bir dilde söylemiş
3: Jayden
0: de olabilir dediler.
3: Jayden oradan prim verildiğini falan. Bu kadar Jayden bu işleri şey haberci gibi
0: baba
3: konuşmuş.
0: Baba ne olur birisi üflemiştir ya.
2: Menajer bilir yani.
3: Valla haberci gibi konuşmuş.
0: Üflemiştir birisi.
2: Jayden bilmese gerek yok. Oradaki başka bir oyuncu biliyor.
0: Ama zaten uçaktan iniyorlar. O şeyde havacılığın orada. Guendouzi ile 5 dakika ayaküstü konuşmak zorunda kalıyor Saadettin Saran. Yani o uçakta gerçekten primle alakalı bir tartışma, bir konuşma evet, oluyor.
3: Olmuş
0: olmuş. Bütün işte ondan sonra bozuluyor zaten.
1: Bir şey söyleyeceğim. Biz hep ne diyoruz Murat abi? Tedesco'ya Trabzon maçından sonra bir şey oldu. Belki bir de şey bu olanlar oldu. Bütün takıma
3: sayılır. Onlar maçında zaten ilk başta Kerem, İsmail, Şikrinyar, bir kişi daha var dedi bana. İsmini unuttum. Dördü.
1: Fred.
3: Fred bravo. Gidiyorlar şeyin yanına, Tedesco'nun yanına gidiyorlar ön tarafa. Daha başkanla bu konular başlamadan önce ilk daha. Diyor ki hani çocuklar soruyor biz takım kaptanları olarak. Bu maça prim açıklamadınız soyunma odasında. Bu nedir diye bir hoca da diyor ki benim haberim yok.
0: Hoca da zaten.
2: Belki de oradan sonra
3: hoca diyor, benim haberim yok yani. Ama diyor ben diyor bunu Ertan Torunoğlu'na soracağım diyor. Tamam mı? Sorar size bilgi veririm diyor. Yani orada ama sonrası
0: adam bilmiyorum. Yazmayın dedi ya.
3: Adam ya yazmayın kardeşim.
1: Bu söylendikten sonra.
0: Ya o da yazmıyor. Ya
3: öyle bir şey ki bu da.
1: O yaz demek abi. Yok bunun söylendikten sonra ama. Abi
2: zaten
1: normalde senin bunu yanındayım
2: Sercan'ım,
1: biliyorsun ama.
2: Sercan'ım alan aldı. Sercan'ım şu, tutsan şu dilini var ya arada çok patlatıyorsun.
3: Hakikaten ya.
2: Döverim bunu çok
3: ama yani
2: oldu.
3: Döverim abi normal yani.
2: Hala gidiyor.
0: Ağzını vurdu kırdı kırarım demiş.
3: Yani adam Osterwolde deli bir adam yani, anlatabiliyor muyum? Yani orada takmış kafayı, yazmış plakayı. Senin meşhur lafın var ya, plakayı yazmış. O an plakayı yazmış Kerem abi.
0: Evet bir.
3: Ya ama şimdi Kerem ve Fener'e gelecek sürecinde.
0: Çocuklar bunu neye koyuyorsunuz abi, ben bunu anlamadım şimdi.
2: O konuya geliyor ya şimdi.
1: Ben bir konuyu açayım.
0: Çocuklar bir ikiliye alın, bir telefonla konuşup geliyorum.
3: Aa.
0: Bir ikiliye alın.
2: Aziz Bey mi?
3: Ali Koç arıyor. Aziz gördüm ben. Ha orada yazıyor. Ali Koç yazıyor.
2: Ali Koç başkan.
3: Millet de inanacak.
2: Herkes şimdi arayabilir abi. UEFA'dan da arıyor olabilirler.
3: UEFA'dan mı arıyorlar yoksa?
1: Sen yok. Sen yok. Şunu söyle gireyim mi ben?
4: Abi siz girin.
1: Ha, girelim. Tamam.
3: Devam et. Devam et. Sen şeye gir baba.
1: Neye
3: o
1: girelim?
3: Açıklama neydi? Ben
1: tamam. İşte Barış Yurdusever'e karşı yapılan açıklama da neler söylediğini bir...
2: Ha ben ne söyledi bu arada bilmiyorum.
1: Evet. Gerizgahını yapayım işte.
3: Söyle de bilelim.
1: Diyor ki Fenerbahçe'nin içindeki klik hep İrfan deniyor, İrfan Can deniyor ama İrfan falan değil aslında Şikrinyar diyor. Maçlarda bir kamera direkt Şikrinyar'a odaklanmalı diyor. Galatasaray maçında Ederson oyundan Şikrinyar attırdı diyor. Yani böyle şeyler diyor. Şimdi hani
2: Nasıl tam attırmış? Olarak, ne demiş?
1: Yani sen bıraktı, kaptan dedi. Değil misin diyor. Hani git aslında müdahale et, edersin atılacak hale gelmesinin yorumu gibi. Başka biraz bir şey, da karışık anlatıyor.
2: Bu başka yani. Attırdı, kendini attırdı başka. Klik başka.

0: İşte garip yani.
1: Bunlar mı? Başka bir şey yok mu?
0: Yok. Yani var da hani şey, aynı kelimelerin dönüşü birbirine.
1: Kulüp ne açıklama yapmış abi?
0: Kulübü izleyelim, sen görelim.
1: İsim vererek, kulüp normal çok açıklama yapmaz, isim vererek. Hani bir basının mensubunun söylediği falan diye açıklar.
2: Bu aralar bayağı bir açıklama yapıyorlar.
0: Barış Yurdusever'in TRT Spor ekranlarında kulübümüz, başkanımız ve sporcularımıza yönelik kullandığı ifadeler hiçbir somut bilgiye dayanmayan, gerçekle bağdaşmayan, hedef gösterici ve sorumsuz açıklamalardır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetim süreçlerini, futbol yapılanmasını ve profesyonel kadrolarını dedikodu, ima ve kişisel yorumlarla itibarsızlaştırmaya yönelik bu yaklaşımın hiçbir şekilde kabulü mümkün değildir. Kulübümüz bünyesinde görev almış ya da almakta olan hiçbir profesyonelin kamuoyu önünde bu şekilde hedef haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Özellikle belirli isimler üzerinden yaratılmaya çalışılan algı dili, Fenerbahçe'ye hizmet etmiş insanları taraftarımızın önüne bilinçli şekilde atmakta, kulübümüze zarar vermektedir.
1: Ya bu konuda daha devam var. Pardon.
0: Ayrıca böylesine ağır itham ve hedef gösterici söylemlerin kamu yayıncılığı sorumluluğu taşıyan bir ekran üzerinden hiçbir sorgulama ve denge gözetilmeksizin dile getirilmiş olması da yayıncılık ilkeleri açısından kabul edilemezdir. Kulübümüzün kurumsal yapısını yok sayan yöneticilerimizi, çalışanlarımızı ve sporcularımızı kamuoyu önünde küçük düşürmeye çalışan bu söylemler eleştiri sınırlarını aşmakta, açıkça manipülasyon niteliği taşımaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya ve kişi hedef göstermeye yönelik bu sorumsuz üsluba karşı gerekli tüm hukuki haklarımızın saklı olduğunu ayrıca belirtmek isteriz. Fenerbahçe Spor Kulübü. Soruyu şöyle soracağım. Barış Yurduseven benim bildiğim kadarıyla Aziz Bey'e yakın birisi. Şimdi başkanlık ihtimali en yüksek olan isme yakın birisi neden Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu hakkında bu tarz bir haber yapar?
3: Haber ne bu arada?
1: Bir i̇şte daha. Asıl Fenerbahçe'de klik varmış futbol takımında. Aynen. O klik de İrfan Can'mış. Yani İrfan Can klik diye mi suçlandı? Ben onu bilmediğim için
0: i̇şte
1: söylüyorum.
0: İşte öyle bir şey varmış.
1: Asıl klik Şikrinyar'mış. Ederson'un oyundan atılmasını engelleyememiş gibi bir şey. Da atılmasını şeyler, o sağlamış falan gibi bir şey yani.
0: Ve maçlarda da bir kamera direkt Şikrinyar'a odaklanmalıymış. Hareketleri izlenmeliymiş gibi bir söylem. Ama hani tam olarak nereye çıkıyor, niye izlenmeli, nedir anlamadım ben.
1: Mesela ben demin Gendouzi için dedim ya. Mesela Gendouzi'yi istemeyen takım arkadaşı varsa gönderilsin. Abi bugün Şikrinyar'da kim hedef gösterirse çok büyük tepki görür. Yani ne kadar Barış'ı tanısam da bence hiç yakışmamış. Onu söyleyeyim bir defa. Yani şurada sezon bitmesine iki maç kala klik. Ya şimdi Barış Yurdusever ben Türk oyuncu çok seviyor. Yabancıları çok abi sevmiyor.
3: Gazeteci ya.
1: Saadettin Sarı'nı hiç sevmiyor.
3: Bir doğru mu değil mi bence?
1: Yok. Işte, abi ya İbrahim abi böyle bir şey olmuyor ya. Milan Şikrinyar ya bu takımda.
0: Neyin klik olacak ki?
1: Abi neyin klik olacak Milan Şikrinyar?
3: İzlemedim. Ben izleyeyim klik. Akşam yapayım ben.
1: Tamam.
3: Ben
1: klik çünkü klik ağır bir kelime değil mi abi? Klik. Ben Barış takımda çok klik. Çünkü. Ya abi sevmek ayrı. Sevmek. Yani benim herhalde sen Saadettin Sarı'nı ne kadar sevdiğimi biliyorsun ama sevdiğim adamı da eleştiririm yani.
0: Ben
1: yani,
0: de sempatik buluyorum mesela. O ayrı konu
1: ya
0: yani.
1: Ya sempatiklik ayrı. Ya şu var abi şimdi bu sezonun son iki haftası kala kongre var. Başkan adaylarından biri dediği Aziz Yıldırım ve sen çok yakınsın Aziz Yıldırım'a. Aziz Yıldırım'ı da zorda bırakıyorsun böyle.
0: İşte.
1: Yarın Aziz Başkan göreve geldi ve Milan Şikrin ne yapacak? Milan Şikrin'i gönderecek mi takımdan? Kaptanlığı mı alacak elinden?
0: Bu arada Sayın Aziz Yıldırım da aynı zorluğu Nene'yle yaşayacak. Çünkü yönetimindeki tabii. Barış Göktürk de kendisini Nene'ye hedef göstermiş.
1: Mesela. Misal. Ya bu arada bu sosyal medyada bir de yani şimdi sonuçta Barış Yurdusever bunu herhalde TRT'de mi söylemiş? Onun
0: evet
1: herhalde
0: TRT Spor'da söylüyor.
1: Ben çünkü izledim. Sezon başından beri söylüyor normalde hani bu şey değil.
0: Yani ben bayağı görüntüyü de izledim çekmiş. Yani.
3: Ben Sercan'ın görüşünü de merak ettim tabii.
1: Ben bu aralara bir kişiye daha çok haksızlık yapıyor. Onu da söyledim bu sosyal medyada.
2: Bir şey demeyeyim şimdi. Ya.
1: Onu bir dile getirmek istiyorum abi. Fenerbahçe'de son benim dönemde gördüğüm sosyal medyada bir anti Emir Yolaç propagandası var. Emir Yolaç kim abi? Emir Yolaç Fenerbahçe idari menajeri. Emir Yolaç öyle bir kodluyorlar ki Aziz Başkan geldi ilk yani ya da Hakan Safi geldi ilk gönder. Niyeymiş? Abi Emir Yolaç'ın teknik direktör belirleme yetkisi yok. Futbolcu transfer ettirme yetkisi de yok. Emir Yolaç bak adı üstünde idari menajer. İdari menajer ne yapar abi? Oyuncuların lisans işlemleri. Maçta sağ kenarında oyuna girerken çıkar yani oyun devam ederken gidip Tedesco'nun kulağına hoca bence bunu değiştir deme yetkisi ve görevi yok. Yani insanları karalarken ne olur aklamanta yatkın şekilde şeylerle suçlayın bari. Yani adı idari menajerlik olan bir adamın yani ne diyecek Tedesco'ya oyuncu mu değiştir diyecek ya da bunu mu transfer edelim diyecek. Onun için sapla saman çok karışmaya başladım sosyal medya tarafında onu da buradan yeri gelmişken söyleyeyim.
0: Şikrinyar ve kendisi üzerinden.
3: Şeyin olayın geneliyle ilgili şunu söyleyebilme şansı hakkım olduğunu düşünüyorum gazeteci olarak. Ben olaylara Fenerbahçe içinde sonuç vermişten öte doğru mu değil mi diye bakarım. Şimdi TRT'de bu kadar net şimdi haber mi yorum mu onu da ayırt etmemiz lazım. Şimdi Fenerbahçe genel olarak her şeyi yalanlamıyor. Bundan evvel bir Ahmet Çakar'ı yalanladı. Hı-hı. Değil mi? Hı-hı. Şimdi ben geçen pazartesi günü Tedesco sevgilisi filan 50 tane şey söyledim. Hiç bununla ilgili bir açıklama yapmadılar mesela. Yapmadığı doğru, yaptığı yanlış olarak kabul edebiliriz de. Başka türlü de bakabiliriz mevzuya. Ben yine bir Barış'ın ne söylediğine bakayım. Ona göre konuşayım.
0: Ben sana yayından sonra atarım bunu. Akşam konuşuruz üzerine biz seninle.
1: Bu arada ben de izlemedim. Ben de ilk kez burada gördüm abi.
3: Sercan'a bakalım abi. Sercan ne diyorsa. Dalga telefonu alacağım elinden ya.
2: Tamam baba, şey yaptım, hallettim.

0: Kime? Ne yaptın?
1: Hani bir an
0: kuru temizleme mi yaptın?
1: Abi, ne haber, yaptın? Haber akışı oluyor. Bir yerden bir şey geliyor.
0: Ona... Nedir? Paylaş baba. Anlatayım. Bu yayında değil, sporuna saklıyorsan olay çıkarır.
1: Vallahi.
2: Senin telefon görüşmenden yayın
1: için bir şey çıkardım. Bence şu an UEFA işi.
0: Akşam.
1: Şu an UEFA işi son dakika her yerde giriyor.
3: İbrahim Bey akşam akşam o zaman niye bu programı katıldınız? Zaten her şey akşam. Burada da bir iki bir şey verin.
0: Abi ben size.
3: Bize yazık değil mi?
0: Ben size şey yapmayayım diye hani o kadar hayır diyemediğim için koştura koştura geldim ki. Yoksa akşam hazırlık yapıyoruz tabii.
2: Bünyamin dün Salvo'da baba sen de hatırlarsın. Hı-hı. Bünyamin Gezer demiş Fenerbahçe'de yerli oyuncu kalmadı. Yerli oyuncu kalmazsa Talişka'da o gol sevincini yapar. İşte şampiyon olamamak Edson'un umurunda mı tarzı bir şey söylemiş, hatırlıyor musun?
0: Evet.
2: Şimdi Oğuzhan Özyakup'u dinledim ben. Oğuzhan Özyakup da bir anı anlatıyor. Bu iki sene üst üste şampiyon olman dönemde.
0: Gomez değil mi?
2: Ha, aynen, Mario Gomez'de bir soyunma odasında tartışma yaşıyorlar. Mario Gomez üzerine yürüyüp hani Oğuzhan'a doğru bir hamle yapınca hemen yerliler işte Olcay, Cenk falan vesaire Mario Gomez'e doğru hamle yapıp duvara doğru kilitliyorlar falan, sakin sakin yapıyorlar bilmem ne. Sonra da işte olaydan sonra tatlıya bağlıyorlar. Mario Gomez de diyor ki işte takım otobüsünde siz Türkler hep aynısınız, sıkışınca hep bir araya geliyorsunuz.
0: Bir an geliyorsunuz falan demiş.
2: Ve yani o iki senede şampiyon olunan muazzam dönemin bir anısı. Şimdi bakıyorum Galatasaray'da benzer bir işte Barış Alper, Abdülkerim, Yunus, İşte Eren vesaire, Kaan Ayhan üzerinden oluşan belli bir yerli birliği var diyeyim. Ama Fenerbahçe'de oluşan o yerli birliği yok yıllardır.
3: Yerli yok ki.
2: İşte yani sorunlardan biri
3: abi,
2: bu değil mi?
3: Abi öyle yerlisi olmadı Fenerbahçe'de. Volkan Demirel'den sonra Fenerbahçe'nin o dediği tarz bir yerlisi olmadı ki.
2: İşte ondan bahsediyorum. Sorun bu değil midir biraz da yani?
0: Yo, şeye katılıyorum. Bence hoca şu manada söyledi onu. Talisca hem küçük maçlarda takımı kurtarıyor, büyük maçlarda hiç iş yapmıyor. Bir de ondan sonra da şey demek istiyor, takımın en baba. Dolayısıyla o işareti hem takıma da yaparım, hem seyirciye de yaparım, medyaya da yaparım. Siz benim değerimi bilmiyorsunuz manasına gelir o, dedi. Çok da yanlış bulmuyorum açıkçası. Ama bu Talisca'nın yaptığı da ben esas eleştirmek gerekiyorsa, abi sen gerçekten birisi bir yorum yapmıştı çok güzel. Volkan Demir yapmış galiba. Sen orada sus işaretini Galatasaray'a penaltı golünü attıktan sonra Ramspark'ta yapman lazım. Sen orada yapamayıp sustuktan sonra gelip burada.
1: Çok doğru söylemiş.
0: Ertesi hafta niye yapıyorsun arkadaş? Senin atacağın maç burası olması lazım. Ki orada da bir penaltıyı attı atmadı hikayeleri de konuşuluyor ya mesela.
3: Penaltı konusu da muamma.
0: Yani penaltı
3: Feridun konusu... abi bir şey diyor. Ahmet başka bir şey diyor. Hı. Orası da bir karışık.
1: Vallahi... %100 Kerem atmak istiyor abi. Hı-hı. Ben sana söyleyeyim.
3: Kerem işte. Atmak istiyor.
1: Gidiyor söylüyor. Talisca da diyor ki hayır ben atacağım diyor. Hiç diyor kimse başka bir şeyle oynatmasın abi. Net bilgi budur. Hı-hı. Gidiyor istiyor. Ben onu bizzat sordum. Hı-hı. Oyuncu tarafına da sordum. Ben istedim diyor atmak. Vermedi diyor.
3: Ya ben maçta
0: daha
3: gördüm.
0: Ya.
3: Maçta gördüm. Bir abi. Sonuçta maçtaydık ve gördüm. Kerem,
1: bildiğim bir
3: Kerem
1: şey
3: yanına gitti abi. Hatta Kerem önce topu aldı. Sonra Talisca geldi Kerem'den aldı topu. Bilmiyorum bunu ekran televizyon ne kadar
0: yok,
3: çekti.
0: Yok göstermedi.
3: Ha, abi önce Kerem gitti tabii, topun tabii. Yanına doğru. Aa, alacaktı.
1: Göstermedi mi onu?
3: Ya bak biz maçta gördük abi. Kerem tamam. Alacaktı topu çünkü. Hatta belki böyle hafif yeltendi. Talisca tak aldı topu hemen.
1: Aldı vermedi. Sonra gitti. Hatta sonra neden, gitti bir şey konuştu orada.
3: Neden yani. Biliyor musun Sercan? Hani sonuçta sen basın tribündesin. Belki hani bu diyalog ama biz tribünde şunu dedik. Önce hani herkes bir anda abi bak aklın yolu bir abi. Tribündeki herkes Kerem atsın dedi tamam mı? Sonra bir alkış koptu tribünden. Aslında o sırada Kerem topu alıyordu yani. Ondan Kerem alkışladı herkes. Atıyor ha atıyor diye. Çünkü abi taraftar beklentin de şudur. Tabii gol olması seni mutlu eder. Ama orada Kerem'in golü atıp. Sonuçta abi bu iş psikolojik savaş. Tabii Kerem'in orada golü atmasa o tribünü Galatasaray tribünü negatif etkileyecek. Negatif oraya bir
1: Harry Potter
3: mı? Neyse işte onu yapacak falan filan.
1: Tak tak.
3: Ya belki başka bir şey yapacak abi. Belki gidecek formayı öpecek. Daha da
1: güzel olacak
3: mesela,
1: tabii.
3: Tamam mı? Ya tamamen.
1: İşte Fenerbahçe yönetilemiyor. Tam olarak da bu.
0: Ne demek o?
1: İşte bunu yap orada adamı attıramıyorsan kulübe olarak, hoca olarak, başkan, yönetim, her kimse o penaltıyı Kerem'e orada attırmıyorsanız bence yönetilememiş.
3: Bir de bir şey ekleyebilirim. Ben Feridun abinin burada kaynağı, sonuçta bir kaynaktan oluyor. Bence kaynağın belki onu yanıltmış olabileceğini düşünüyorum. Neden? Abi hangi maçtı Kerem 90 artı küsurda attı? Beşiktaş maçı. Abi atmayacak adam Beşiktaş maçında da atmaz penaltıyı.
1: Tabii tabii.
3: Yani ne atacağım der. Birisi atsın der. Topa vursun der. Yani risk almayacak adam. Bak İsmail Kartal da futbolcuyken öyleydi abi. Herkes çekilirdi çil yavrusu gibi topun etrafından. Gelirdi İsmail Kartal tuttu gel vurdu penaltı.
0: İsmail de iyi atardı.
3: Tabii.
1: Gelişti.
0: Yukarıya doğru vurdu.
3: Ya mesela bizim Sigma ilk maç yani 7-1'in ilk maçı.
1: Ha, hatırlıyorum.
3: İnönü'de yıkılıyor İnönü. Meşaleler onlar gece maçı falan o zaman az gece maçı oluyor. Penaltı oldu. Abi ki herkes var takımda değil mi? Baktım abi herkes gidiyor. Biri sağa gidiyor, biri sola gidiyor, evet, öbürü oraya gidiyor. Abi evet. İsmail Bey geldi. Koydu, laf vurdu. Hadi dedi, hadi. Koşun orta sahaya tamam hadi.
0: Üstahları atar ben.
1: İsmail hocama bak.
3: Abi atmayacak adam.
1: Ben gideyim bir top oynayayım ona.
3: Ez cümle. Atmayacak.

0: Gelecek adam Beşiktaş maçına da atmazdı penaltıyı.
1: Bir de attığı dakikada mı yani 90?
2: Bir de penaltıya gidiyor, tribünler ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diyor.
3: Kime?
2: Kerem'e. Yani öyle bir şey de oluştu.
3: Abi Talisca niye atar ya? Talisca nereye atacağını hepimiz biliyoruz. Ya,
2: taraftar ona kızgın da biliyor musun? Hat-trick yaptığı maçta o her golden sonra da bile millet böyle yaptı yani. Millet onu affetmedi ha. Galatasaray maçından
3: şöyle
2: sonra.
3: Şöyle bir sıkıntı da var. Şimdi sendeki bilgilere göre ki doğru olduğunu hepimiz biliyoruz. 7,5 milyon euro garanti. Primiyle yani neredeyse garanti olan primlerle Murat Zorlu da 8,5 milyon euroyu bulduğunu söylüyor. Abi 8,5 milyon euro niye verirsin ya adam? Yani paralar. Daha evvel gelirken bu paraya gelmemiz. Niye 8,5 milyon euro ile?
0: Bari bir şey söyleyeyim mi Baron'dan hariç?
3: Söyle.
0: Söyleyebiliyor muyuz yani? Her akşam eni. Benim ya duyduğum Mehmet Ali Aydınlar gelseydi Talisca'yı yollara ayırmayı düşünüyorlarmış. Hmm. Bir şekilde tazminatını ödeyip. Bilmiyorum sende var mıydı haber de.
2: 2 yıl kulüp bulurlardı, gönderirdi.
0: Yani bir şekilde yapmayı düşünüyor. Kafalarında yani farklı bir planlama varmış. Yani Asensio zaten var ya.
3: Asensio varken zaten.
0: Asensio var. Yedeğine de 7 bile 6 bile abi. Yedek oyuncu 6 milyon euro.
3: Baba Asensio'dan fazla para veriyorsun kağıt üstünde ya.
0: Doğru.
3: Ne gerek var böyle bir şeye?
2: Asensio 8 alıyor.
3: E tamam 8,5 diyorum ben, sen de onu anlaşamıyorsun.
2: Ona da prim veriyorlardır abi, öyle deme.
3: Tamam o da 9 olsun.
2: Kafa kafaya olsun bari. Hayır, arada yani. 500 bin lira için kavga etmeyelim.
3: Aynen yani. Hayır. Yedeğini niye vereceksin? Abi
2: bizim için çok büyük para da.
0: Senin için ne olur, sen ayakkabı veriyorsun ya, ben 10 bin
3: kaç
0: euro.
3: Kaç ayakkabı ediyor lan sen?
2: Abi 500 kaç bin lira olsa şimdi var ya direkt ne ayakkabıdan alırdım.
0: Üf.
2: 500 bin euro.
3: Peki sen ayakkabı dükkanı açsana. Niye kebapçıyla falan uğraşıyorsun?
2: Allah'ım
3: ya.
0: Sercan Şuhuz.
3: Alexander Mack Sercan.
0: Sercan McQueen ya da.
3: Sercan McQueen daha iyiymiş.
2: Sercan McQueen.
3: Sercan McQueen. Bak hemen satın aldı baba.
2: Çok güzel.
0: Bence de.
3: Buyurun abi.
1: Sercan abi bu soruyu sana soracağım. Ahmet Ercanlar geçenlerde Rasim Ozan Kütahyalı ile olan programda söylemiş. Başkan adaylarından biri bana para teklif etti. Hani benim için şunları şunları eleştirir, benim için şunları şunları konuş diye. Ben de reddettim demiş. Sana yapılsa bu teklif ne derdin?
2: Küfür ederdim.
1: Küfür.
2: Aynen.
1: Bugün çok iddialısın. Dayaklar küfür.
3: Teklif aldın mı böyle? Küfür etti mi kimse yani?
2: Hayır, küfür teklifi almadım mı? Danışmanlık teklifi aldım.
0: Danışmanlık başka bir şey abi.
2: Danışmanlık teklifi aldım.
3: Yani
0: yaptın mı bugün?
3: Sabit bir bir yöneticiden bahsediyor. Yani olsa aktif bir yönetici sana böyle teklif yaptı dışarıdan birisi.
2: Yok. Aday olursam danışmanım olur musun demişti. Hayır.
3: Hepimiz anladık ne oldu tabii.
1: Tamam o zaman.
2: Ama yani. Ahmet Ercanlar'a da kimin onu yaptığını biliyorum, teklif ettiğini. O olayın içi, o biraz kalabalık bir olay. Ben o olayın başından sonuna kadar biliyorum ama şimdi ben burada konuşmak bana doğru düşüyor.
0: Hiçbir şey konuşmuyorsun sen de İbrahim abi, o baronda konuşacağım. Şimdi konuşmayacağım ben.
2: Ama abi şimdi çok özel bir şey bu şimdi. Yani burada ha, onun açıklamadığı bir şeyi biz nasıl açıklayalım? Ama ben ona kimle nasıl konuştuğunu çok iyi biliyorum.
0: Olay doğru ama diyorsun.
2: Olay doğru. Ama o da birini eleştir diye değil. Hani destek ver diyor ya öbürde. Yani biraz da aslında insanları birbirinden şey ayırmak.
3: Kaç paraya destek veriyorsun?
2: Hayır.
3: Destek olur mu ya?
2: Ama o da biri de onun adına arıyor, diyor ki yani o kanalını falan kapattı. Hani destek olalım gibilerinden.
0: Sattı ya, kapattı.
2: Yani orası biraz karışık. Üç kişiye de sorsam bu işin içinde üç kişi var. Üçü de farklı anlatabilir. Bir tane doğru çıkmaz oradan.
3: Peki böyle troll orduları var mı?
2: Seçim. Şu an bir arkadaşım aradı yayına girmeden önce. Çok ciddi bir hesaplarla işbirliği yapan aracı bir kişi, bayağı bir çalışıyorlar şu an.
0: İki tarafta çalışıyor ama.
2: Henüz Aziz Bey'de bir başlangıç
0: Aziz Bey
2: olmamış.
0: Aziz Bey demedim. Barış Bey çalışıyordu bir takım kişilerle canım, yani biliyoruz.
2: Hakan Bey de.
0: O Hakan, yani, ama iki tarafta. Abi bu işin abi gerçeği şöyle. Var artık yani. Herkes
2: ya bu işin gerçeği böyle. Var artık. Sosyal medya var yani, bunu şey olarak algılamayalım.
3: İyi de arkadaşım.
2: Hani ayıp diye bunu algılamayalım.
3: Niye ayıp değil?
2: Ayıp şimdi. Değil yani bu insanlar.
3: Niye ayıp olmasın?

0: Ama sen parayla Fenerbahçe'yi satıyorsun.
1: Fenerbahçe 100 lira.
0: Niye ayıp olmasın yani?
2: Birileri ekiplerde bu işi işte, abi şöyle deme, bazı sayfalar var. Gerçekten senin bütün açıklamalarını an be an güzel bir şekilde
0: bir
2: yayınlıyorlar. Bak onlara ben çok saygı duyuyorum.
1: Başka bir şey ama senin demediğin şeyi yazıyor işte.
2: Ha, senin olacak demediğin şeyi yazanlara seninle aynı fikirdeyim. Allah belasını versin.
1: Bak geçen gün.
2: Hepsi onlar bel altı giriyorlar. Mesela, bize yani insanlar ne yapıyor?
1: Dün abi dün, daha dün Serkan Akkoyun bir açıklama yapıyor. Hocalar işte futbolcular diyor falan filan. Abi bu açıklamanın bu kadarını yazıp sonra şöyle. Yalnız hocaların üçü de şu an şampiyonlarına görev yapıyor. Adam diyor ki ben böyle bir şey demedim. Yani mesela olmayan bir şey niye yazıyorsun abi? Benim ağzımdan bu sefer neler yazdılar? Hiç ağzımdan çıkmayan. Ama şunlar da var. Şimdi biz başkanlara kızalım. Ama şu tipler de var abi. Başkanlara gidip bunun içinde gazeteci, sosyal troll bir hepsi gidip sen bize şu kadar ver. Biz sana seçeneği tüm sosyal medyayı senin lehine çevirelim. Atıyorum ver bize 100 bin dolar. Atıyorum şunu. Biz de işte şu kadar 50 kişiyiz biz.
0: Piyasası 100 bin dolar mı?
1: Atıyor. Hayır rakamı bilmiyorum abi. Rakamı attım. 200 bin neyse 50 bin neyse adı. Bunu yapanlar da var. Yani böyle bunu artık meslek edinmiş, iş edinmiş insanlar var. Yani mesela sen geçen oldu. Barış Göktürk'le ilgili bir şey dedi abi. Adama bir saldırdılar. Abi bu nasıl bir an organik olma ihtimali yok ki. Sonuçta Barış Göktürk da dün çıkmış bir adam yani. Yani şey değil ki. Yılların Aziz Yıldırım'ı değil
2: var,
1: yani.
2: Var birileri var.
1: Bugün. Var.
2: Ben biliyorum.
1: Aleyhine olan da öbür taraf işte. Abi bu arada o troller de kendi adı. Troll. Bu arada bak trolle fenomeni ayırmak lazım. Ben ikisini ayırıyorum çünkü. Evet. Troll dediğin adamın ismi yok abi. İşte bilmem ne Fenerbahçe. Medya bir şey. Fenerbahçe bilmem
2: yumurta
1: ne
2: kafalar.
1: Ama öbürleri zaten ismi yazıyor adamın. Adamın ismi belli. Ben onları fenomen diye niteliyorum. Çünkü adamın ismi var abi. Adamın başına iş gelir. Hukuki olarak. Şimdi bunlar da ikiye ayrılıyor abi. Sonra bu da bir iş yani. Yani birileri bu tarafa, birileri bu tarafa şey yapıyor.
0: Her kulüpte vardı ama değil mi bu?
1: Her kulüpte var abi.
0: Beşiktaş'ta olduğunu biliyorduk zaten.
1: Galatasaray'da da var abi.
0: Nasıl? Galatasaray'da da var. Evet. Hayır Beşiktaş'ı şöyle biliyor. Hasan Aras zamanı biliyorduk. Galatasaray zamanında her seçimde herkes çıkıp aynı şeyi söylüyor. Kendi kulüpleriyle ilgili. O ona vurduruyor, bu buna vurduruyor dediğine göre.
1: Mesela ben Galatasaray'da şunu görüyorum. Yani bir Okan Buruk savunan taraf var, bir de karşı tarafı var. Onlar çarpışıyorlar.
2: Yalnız bizde de o kadar bilgi deposu olmuş ki yani 2 saat olmuş. 2 saat daha otursak yayın yapabiliriz biliyor musun? O kadar çok haber var biliyor musun? Yani hala var ya. Konuştukça aklımıza gelen 100 tane şey çıkıyor.
0: Buyurun abi. Ya. Var mı sizin gündeminiz?
3: Yok yani artık yavaş yavaş.
0: Öyle siz sakal yapabilirsiniz diyorsan biz devam edelim. Bence yani, biz bıraksan ediyoruz zaten.
3: Siz uzatmak mı istersiniz yayını? Ben yavaş yavaş süper chatlere doğru geçiş yapacaktım.
0: Tamam biz kendi aramızda konuşacaklarımızı konuşalım o zaman. Şeyle ilgili bu troll orduları demek ki seçimde
1: söyleyeceğim az önce bir şey söyledim. Talisca ile ilgili ya. Sevgili Yağız herhalde yayını izliyor ya da Twitter'da görmüş hemen cevap yazmış. Yerine de Bundesliga'dan 1-8-10 istiyordu diye. Yani haberimizin de doğru olduğunu tekrar geri gelmiş. Yağız kardeşim selam olsun. Bu arada tekrardan Golazo Cup'taki şampiyonun hayırlı olsun kardeşim.
3: Hayırlı olsun.
1: Eylül'de yeni bir şampiyonu daha diliyorum.
0: O babalanmalarını çok seviyorum ya.
1: Abi ben oraya gittim ya İbrahim abi. Ben oraya gidene kadar bana çok şey geliyordu böyle yapay geliyordu. Abi içeri bir girdim. İçeride millet birbirini kesiyor. Abi maçı kaybeden öbürüne saldırıyor. İçeride bir gerilim ortamı var yani. Bak bildiğin derbi gibi içerisi. Bak inanamadım. Ya dedim kardeşim bu eğlence için yapılan bir şey şimdi benim anladığım. Yani en azından YouTube'da izlerken. Abi oraya bir git gör.
2: İddialı demek ki.
1: Abi tribünler dolu. Tribün var. Pankartlar var. Sağ içinde hoca. Abi hakeme saldıran var. Yan kulübeye saldıran
0: hakemler
1: var.
0: Hakemler de yine aynı hakemler.
1: Baba Ali Palabıyık ya.
0: Ali Palabıyık.
1: O böyle kötü yönetti.
0: Alex Karaköse.
1: Vara gitti yanlış. Alex Taşçıoğlu.
0: Alex Taşçıoğlu.
1: Vara gitti yanlış karar verdi ya Ali Palabıyık.
0: Enteresan adamlar ya.
1: Şimdi bir tane yeni dönem. Şimdi Eylül'de bir tane dünya yıldızı getirmek için çalışıyorlarmış.
0: Sizin Yağız'da tamamsınız değil mi? Sulh yaptınız.
1: Ya dünya insanı.
0: Büyük bir dayanışma var ya aranızda.
2: Yok ya bir şey yok.
0: Aranızda rekabet olabilir. Fenerbahçe Galatasaray gibi yok mesela. Büyük şey takım rekabeti gibi olsun. Barcelona Real Madrid gibi olsun. Ama sonuçta birbirinize kavga etmeniz.
1: Siz Barcelona biz de Atletico Madrid. Üçüncü.
2: Kavga etmiyoruz ya.
0: Ya sen var ya. Hani biz de
1: dövdün. Kör zannediyorsun ya.
0: Ettin.
1: Bugün var ya. Sercan tek oldu yine. Birini dövdün, öbürüne küfür ettin.
0: Yaparım abi. Adamın şeyi var şimdi. Potansiyeli var. Canlı bomba yani. Bu, bana da sallamıştı var biliyorsun. Daha benden.
1: Sana ben de salladım abi. Senin de sallanmayacak gibi bir durumun yok ya abi. Nasıl sallamayacak?
0: Gelin abi mesela. Nedir, sen, nedir abi? Ben şimdi...
2: Bir zamanlar çok sallanmaya müsaittin abi.
0: Ne açıdan?
2: Sonradan acayip böyle bir evreye geçtin. Abi o zamanlar gel bana küfür et mesajları atıyordun abi.
0: Mesela?
2: Ya. Ne bileyim abi o zamanlar biz mi ateşliydik o zaman sen mi?
0: Siz ateşliydiniz.
3: Baba senin Twitter'ı bir hor kullandığını kabul
2: ettiğin dönem vardı abi.
3: Dönemin var zaten.
2: Var, evet. Vardı vardı.
0: Ben
2: sen şimdi mesela üç düşünüp bir yazıyorsun.
1: O muazzam küçük harflerinle falan böyle insanı böyle kalbine kalbine vurdun abi.
0: Baba benim için olay şöyleydi anlatayım mı? Psikolojik tahlil yapalım şimdi.
2: Yapalım.
0: Ya arkadaş ben şimdi kendi evimde oturuyorum. Konuyla hiç alakam yok. Tamam mı? Borsa morsa ilgileniyorum. Gerçekten doğa da biliyor. Hiç takılmıyorum. Ama mesela şimdiki troll yapılanması diyoruz ya. Şimdi birisi bir şey yazdığı zaman otomatik olarak birini adreslemişsin. Ali Koç yaptırıyor. O yaptırıyor. Bu yaptırıyor gibi kafamda bir şey var. Ulan durup dururken bana yürüdükçe ben onu yaptırdığını düşündüğüm adamlara kinlenip ben de onları tahrik etmem.

0: mesajları atıyordum. Mevzu oydu.
1: İnce mazot oluyor muydu burada?
0: Yok yok, gündüz de yapardım. Ha, mazotluyken şey, kurtuluşun yok. Kurtuluşun yok yani.
1: Kılıç değil mi?
0: Buraları mesela hor kullandım, doğrudur. Doğa da bilir yani. Tamam, hor kullandım ama o da diyordu bana, ya baba boş ver, biraz daha düşük vites git filan. Bende de öyle bir düşük vites yok. Sen şimdi havaya ağız su kesiyorsun ya. Ben direkt muhatabına yürürdüm.
2: Bana suç bulma. Sen benden
0: beter misin? Ama hikaye artık şuraya geldi. Son dönemde artık mesela özellikle Lal doğduktan sonra filan bende acayip bir şey başladı. Durulma başladı.
2: Yumuşattı seni çocuk.
0: Yani dördüncü çocuktan sonra böyle yani biraz daha yumuşasam şey gidiyorum. Şarapolun aşağı yuvarlanıyor.
1: Yine ara ara tetikleniyorsun ama olsun.
0: Hayır.
1: Herhalde yani uyuyor falan o sırada, hani sen yokmuş
0: baba
1: gibi.
0: Baba ateş vardır da. Şimdi mesela zaman zaman bazı adamlar var. Bazı adamları alıp yani sulu götürüp susuz getirirsin. Bunu sosyal medyada şey yapma manası, tepki gösterme manasında söylüyorum ama artık hiç salmıyorum. Kimin ne meşrebi olduğu, kimin kaç paralık olduğu falan zaten gözüküyor. Dolayısıyla hata yaptığım zamanlar olabilir ama bak bir de hatayı da şuna ayırmamız lazım. Bu tamamen benim öz eleştirimi, al cebine koy ama onun dışında da arkadaş şimdi mesela Murat'ın beni eleştirdiği dönem. Onlar program yapıyorlar Spor Dijital'de. Murat Zorlu, Alp Tekin.
1: Alperen. Alp Tekin ne abi?
0: Tamam, Alperen bir de Murat Alper.
1: Bir Alperen dedi ya, Alp abi.
0: Alperen pardon abi, affedersiniz. Tamam, üç konuşuyorlar. İbrahim Seten diyorlar. Şimdi araya kıtır atan da Murat Zorlu. Murat Zorlu da o kanalı kurarken baba gel beraber kuralım. Sen Fenerbahçe yorumcusu ol filan demiş adam bana. Tamam mı? Ben de Murat Zorlu'ya bakıp bir şeye benzetemedim. Aa diye salladım. Hiç iplemedim yani o dönemde.
3: Niye bu kadar rahat anlatıyorsun her şeyi?
0: Ben biliyorsun beni.
3: Tamam.
0: Tamam mı? Çıkıyorlar abi. Burada Murat şimdi girizgah yapıyorum. Murat babaya voleylik topu kaldırıyor. Ya bu İbrahim Seter dede demiş filan diyor. Murat da bu voley, röveşata 90'lara vuruyor benden.
2: Vuruyor.
0: Ama hikaye şu.
1: Daha ben yayıncı değilim ki, hobi olarak yapıyoruz yani. Daha ilk yani babacım, şey yapmışım zaten.
0: Babacım hikaye şu. Şimdi Ali Koç'un büyük bir hayal kırıklığıyla göreve başladığını ben daha birinci ayda kendi tecrübemle gördüm. Bir takım şeyler, otobüsü götürmemeler filan. Zaten bizim Ali Koç'la aramızın bozulması çok da iyiydik. Şeyle başladı. Akhisar maçında takım otobüsle döndürdü. Ben de Ali Koç diye Kamil Koç diye tweet attım. Ondan sonra bütün aramız bozuldu. Şimdi bu dönemde bak yapılabilecek de...
2: Abi nasıl attın o tweet? Hakikaten çok komik tweet ama yani.
0: Tamam bir şey söyleyeceğim. Yani... Bunda ne zarar var ayrıca?
2: Yok abi doğru, Kamil Koç.
0: Çünkü sen Kamil Koç olduğunu yeni anladın. Yeni senin gözün açıldı diyeyim. 7. senede Murat'ın 5'e doğru açıldı mesela. Benim 1. ayda açıldı. Ben ne yapayım yani? Ama o dönem Ali Koççular abi üstümden geçiyorlardı.
2: Yapa o zaman.
0: Murat Zorlu sonra baktım mesela 5 sene.
2: İlk zamanlarıydı.
0: Murat'la da çok dalga geçtim. Ya Murat dedim siz bana o zaman böyle diyordunuz. Şimdi siz aynı noktaya gelmişsiniz. Sorma dedi. Ya onların 5 senede görmediğini ben bir ayda görürsem ne yapayım? Ve sert eleştiriyordum açıkçası.
2: Abi sen 20 yaşında spor müdürüydün Allah'ını seversen ya.
0: Ya tamam baba olayı öyle gör yani.
2: Gazeteciliğin
0: hayır da abi bu Galatasaray'da da oluyor. Galatasaray'da da bir şeyle ilgili bir yazıyorsun. Abi adamdan büyük taraftarları var. Üzerine saldırıyorlar. Ya arkadaş adam bir şey demiyor. Onun yancıları saldırıyorlar. Olay bundan ibarettir aslında.
3: O zaman chatlere geçeyim mi?
0: Geç kardeşim.
3: Geçmeden Ozan daha çok sormuş. Mert Hakan'ın cezasına itiraz olmuştu. Bir sonuç var mı diye.
2: Daha henüz açıklanmadı.
0: Akşam alacağım.
1: Akşam. Onu da mı akşam bayılacağım. Şu şuraya bayılacağım.
2: Adam, her yerde
1: bundan
2: var.
1: Bundan sonra Sercan'ın bir karar alalım mı? Baron programından sonra yapalım biz programı abi.
2: Bence
1: çünkü böyle olunca akşam anlatacağım. Ne abi bu?
0: Ya sen bir şey söyleyeceğim. Biz gel yapmamız lazım. Sen git yapıyorsun.
1: Sen de bize gel yap bir kere abi.
0: Tamam ben zaten hep konuşuyorum. Sen varmışım gibi yapıyorum burada. Yalandan varım işte.
3: Bu kadar akşam demişken onu da söyleyeyim. Onda barondayız.
1: Hadi onda söyle yani ne zaman olduğunu baronun.
2: Onda.
3: Onda mı?
0: Onda evet onda.
3: 8-9 değil mi 10?
0: Doğa da akşam işi varmış abi. 8-9'a çekmeye çalışıyor. Herkes film ya.
2: Ben Doğa
1: abi, işi varsa. Abi, genç bekar adam olabilir. Yakışıklı abi. Çocuk.
0: Devam.
2: Doğa varsa işin içinde.
3: Neyse.
1: Doğa niye var ki baronda? Baronda Doğa yoktu baronda eskiden.
3: İşte bugün ben varım.
0: Yapacağız abi. Haluk'un...
1: İşi var.
3: Burada. Öyle. Evet ben de açıkları kapatıyorum. Mustafa Ateş merhaba. 5 yıl üst üste için başkan adayım Hakan Safi.
2: Tamam.
3: Evet. Emrah Ovat, Aykut Kocaman eğer bu sene olmazsa seneye siz yine hangi oyuncu diye konuşuyor olursunuz. Ben de size bunu hatırlatırım. Çoklu adaylı seçim Aziz Başkan'a yarar.
1: Emrah'cığım sana hep söylüyorum. Allah aşkına biraz Serdar Ali Çelikler at bunları. Bak rica ediyorum. Bizde hiç öyle bir anti Aykut Kocaman yok ama orada var. Ya adam Rize maçından sonra bak bu bir saplantı. Fenerbahçe Rize maçı 2-2 bitti değil mi? Adam yayında Aykut Kocaman dedi ya. Aykut Kocaman yüzünden Fenerbahçe bu halde dedi.
3: Dedi vallahi.
1: Abi bu inanılmaz bir şey. Bunun hiç kusura bakmasın kimse, bunun iyi niyetle falan, teknikle taktikle falan anlatılacak tabii
0: çok yok. Özür dilerim de bak o zaman şimdi Serdar böyle diyorsun ya, katılıyorum da evet. Dediğine. Evet. İyi de abi Aykut Kocaman'ın da ağzı yok mu ya? İstediği zaman da istediği yere çıkıyor. 7 senedir adam gibi bir cevap niye vermiyorsun abi? 7 senedir hiçbir şey söylemiyorsun. O da onu söylüyor. Söylediğin ben bazı adamlarla aynı ortamda bulunmak istemeyeceğim. Baba ne diyorsun yani?
1: Abi tamam, ben de anlattı, kendi adıma ben de diyorum bunu normal olduğunu söylüyorum.
0: Somut gerçeklikte değilse, bak somut değilse çıksın bir şey söylüyorsun. Aykut abi, Aykut abi de hiçbir şey demiyor.
1: Ben, tamam ya adam da ya belki adam kale almıyordur bizim kadar, ne bileyim ben.
0: Hayır abi,
1: ben kendim diyorum abi, ben bir garip
0: kale almıyorsa diyorum. Da büyük hata yapıyor.
1: Ya ben bugün sana. Bu Emrah kardeşime çok mesajlaştığım için söylüyorum. Hani o da bana söylüyor ya, geçen bana Serdar ile ilgili bir şeyler yazmış. Yani gerçekten insanları öyle bir yere getiriyor ki felaket bir nokta. Şimdi adam yok yani, ben de diyorum ki kardeşim yani bu şunun gibi abi, Türkiye'nin bugün ekonomisi çok kötü, atıyorum Süleyman Demirel yüzünden. Ya olur mu şimdi, niye orayla bununla alakası var? Fenerbahçe Rize'yle 2-2 beraber Aykut Kocaman nerede en son 2018'de çalıştırmış Fenerbahçe'yi, 8 yıl geçmiş. Ha bu arada Aziz Yıldırım'ın kupalarını izliyorlar ya yani, 6-6 üst üste. 6 Türk şampiyonluk var abi. 2 Türk kupası, 8. 3 de süper kupa var, 11 değil mi? %30'unu Aykut Kocaman almış o kupaların. Böyle bakarsak.
0: Baba zaten bizim...
1: Hani Aykut savunmak Kocaman için söylemiyorum.
0: İyidir kötüdürü bence artık Aykut Kocaman'ın kendisinin anlatması gereken...
1: Hocalı bırakınca anlatır abi. Şu an anlatmaz profesyonel.
0: Hocalı bırakma derken ne abi? Şimdi Fatih Terim Esen hocayken konuş bakalım böyle. Biz itin bokun içine sokar çıkarırdı. Öyle değil abi. Bak bazen kendini koruyacak. Sergen Yalçın da şunları bir söylese. Sergen Yalçın gereken cevabı verir. Ben gereken cevap kötü olsun demiyorum. Doğru ya, çık bir şey de abi.
1: Abi belki muhatap olmak istemiyor ya.
0: Abi bir şey muhatap olmamakla... Dava aç o zaman. Diyelim ki.
1: Bunda dava açılacak bir şey yok abi.
0: Yoksa adam da doğru yapıyor o zaman.
2: Taraftarı.
0: Adam da hakkını yapıyor.
2: Eleştirme taraftarı da.
1: Eleştirmesi demedim ki abi.
2: Şu an tekrardan teknik direktör görmek istiyor mu?
1: Bence saplantı. Sana bir mesaj göstereyim hemen. Dün arkadaşım attı. İsmini söylemeyeyim şimdi. Bodrum'da yaşıyor. Sadece diyor bak abi şimdi herkes öyle. Bak bu samimi söylüyorum. Adını da söyleyeyim, Yoldaş. Dedi ki baba dedi ne oluyor seçim meşimi? İyi dedim baba, çalışıyoruz falan. Baba dedi eğer Aziz Bey Aykut Kocaman'a getiriyorsa gelir oy atarım. Yoksa oy atmaya gelmeyeceğim dedi. Ama bu insanlar da var. Bu da gerçek.
2: Aziz Yıldırım da Aykut Kocaman'ı getiriyorsa hayatta Aziz Yıldırım'a vermem diyen de var.
1: O da var. İşte çok var. Bıçak sırtı iş. Çok bıçak sırtı iş.
2: Yani bu iş %50-50.
0: Abi şunu da
1: bence 60-40 bu arada.
2: Şimdi daha fazla.
1: Şey tarafı 60. İstemeyen taraf
2: atmış. Kesin atmış.
0: Sen Aykut abiyi koruyormuş gibi ol. Ne ben Serdar'ı koruyormuş gibi olayım ama tabii. Şimdi bu programda da biz sürekli bu şeyde bizim kanaldaki programlarda genelde hep Serdar Ali'den bahsediyoruz.
1: Yok ama Aykut Kocaman yorum geldi ya, seneye bir daha hoca konuşursunuz. Onun için söylüyorum.
0: Ben genel bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi hikayede de şöyle bakmak lazım. Şimdi Serdar Ali en etkili yorumculardan bir tanesi. Serdar Ali'nin mesela son dönemde geçen hafta yaptığı Neon Gündem programında hem Mehmet Ali Aydınlar'la hem Barış Köktürk'le hem Hakan Safi'yle hem Ali Koç tarafıyla konuşup dördünü arka arkaya vererek bana göre son dönemlerdeki en etkilendiğim gazeteciliği de yaptı adam. Ama onun dışında sivri yorumları da olabilir. Burada muhataba çıkacak bir şey diyecek. Veya kale almayacak. Ama kale almıyorsan da bizi çıldırtan şey muhtemelen Aykut Kocaman da çıldırtıyor. Ama Aykut Kocaman bunlara cevabı çok minimalde veriyor. Yani ben artık yeni medya düzenine de ayak uydurması gerektiğini düşünüyorum.
1: Bunun belki cevabı tekrar Fenerbahçe teknik direktörü olursa cevap verir.
0: Olmasa da ver abi. Olmasa da ver.
1: Senin ya gerçekten muhatap olmak istemiyor ya.
2: Ben İbrahim abimiz bütün sözü...
1: Benim tek takıldım. Bak, ben Serdar Ali Çelikler Aykut Kocaman'ın eleştirmesini de demedim ki. Eleştirsin abi. Zaten eleştiriyor biliyoruz. Ama şunu diyorum. Sen 2-2 bitmiş bir Rize maçı. Fenerbahçe taraftarının nabzı tavana vurmuşken. Yani kalp krizi geçirmiş insanlar. Ağlıyorlar statta derken. Sen adama hedef gösteriyorsun insanlara karşı. Bunun yüzünden buluyorsun. Ben de buna karşıyım diyorum abi. Yarın bunu İsmail Kartal için de derse de diyeceğim. Mesela bunun için de biliyorsun Serhat Akın işte kafasına öyle bir vurdu ki beyninin pekmez akmış. Kafası çalışmıyor getirdi. O zaman aynı tepki ona da verdik abi. Abi ben insanların Fenerbahçe'de değersizleştirmesine karşıyım. Aykut Kocaman'ın da, İsmail Kartal'ın da, Ersun Yanal'ın da, Aykut Aziz Yıldırım'ın da, Ali Şen'in de, Ali Koç'un da. Hayır, değersizleştirilmesine dedim. Ali Koç'u da bugün değersizleştirmeye çalışan bir güruh var abi. Onlara da karşıyım. Ya bunlar hepsi Fenerbahçe'nin değeri abi. İnsanları değersizleştirmeyelim, eleştirelim ama değersizleştirmeyelim. Benim derdim bu. Çünkü yarın yüz yüze bakacaksınız. Bir yerde bir tek bakacaksınız yani. Bence. Ama onca o doğru. Senin dediğin habercine, gazetecine. Zaten şu anda en çok izlenen Fenerbahçe yorumcusu kendisi. Buna ne diyeceğiz abi? Saygı duyarım.
3: Osman Doğan. Cesus'a kadroyu ver, otur keyfine bak Murat abi. Çok haklı. Seviyorum abi seni.
1: Eyvallah kardeşim.
3: Ben de senin aynı düşünüyorum burada. Cesus. Doğru hoca.
1: Ha, ligi biliyor mu? Biliyor. İyi takıma iyi oyun oynatıyor mu? Yani El Nasser bile 41 yaşındaki Ronaldo ile oynattığına göre.
2: Jesus çok büyük hoca.
3: Ali Genç, Fenerbahçe'de en son baskın göze hoş gelen hücum oyunu oynatan hoca sizce kimdi?
1: Jesus.
2: RT atıyorum 3-4-3'e ondan alıyorum.
3: Yani diyorlar
2: ya. Yani ondan ben, RT'leri atıyorum.
0: Hayır, ben de bu kadar yazsam ben sana
1: alamadım. Ama abi şöyle ben bak efendim. Maçı 1-0 da bitse Doğa oynattı o ya. Maç 10 tane kaçırırsın 1-0 biter. Mesela bizim meşhur bir Galatasaray

0: maçı var. Rapa için attı 1-0 biten. O maçın normal sonucunun 8-0 falan bitmesi lazım.
1: O da güzel gol yani.
0: Ama o takım öyle bir oyun oynadı ki 1-0'lık maç benim en unutamadığım Galatasaray maçlarından biridir mesela.
2: Direkt o Galatasaray'ın 3 kırmızı kart falan gördüğü maç mı?
0: Çat diye bir ses geldi. Çat diye bir ses geldi böyle.
2: O Galatasaray'ın çok kırmızı kart gördüğü maç mıydı?
0: Biz de stat dedik.
2: 3 ya da 4 falan.
3: Senin olman normal mi?
2: Selen Emre Sena. Safi'nin kadrosunda Nezih Barut gibiler girmez.
4: Yok yani abi. Nezih abi Mehmet Ali Bey'in listesindeydi. Ama Hakan Bey'le olur mu? Bence bilmiyorum. Çok sormadan bir şey diyemem.
0: Yok galiba. Ben,
4: ben de şu an için duymadım ama.
0: Ama sen demin büyük bir isim verdin aslında. Özgür Peker diyelim. O da bir isim yani.
4: Özgür şimdi. Peker.
2: Serhat Mazali. Sevgili büyüklerim, biz bu Fenerbahçe'de ne yapacağız? Bu üçlüyü daha çok görmek isteriz. Görürsünüz seçime kadar.
4: İbrahim abi gelirse görürsünüz. Gelmiyor çünkü kendisi.
3: Geldiğimiz halde bunu söylüyor adam ya bir de.
2: Sen de hiç sitem sevmiyorsun biliyorum onu. Ama insanlar da bunu...
3: Ekrandaki anladın. Sitem manasız oluyor. Değil mi? Rahmetli annem de sitem ettiği zaman sevmiyordum.
2: Evet işte oradan
4: şey yaptım. Sen gelmiyorsun ya o yüzden diyorsun. Aynen. Bir şey demedim ki. Ha gelemiyorsun.
3: Aynen gibi o da mesela. Hiç
4: yani öyle değil mi ama? Evet, evet. Aa öyle değil mi Doğa? Biz hep istiyoruz. Öyle, geliyor mu? Öyle, İşleri öyle. Çok. Çok yayına çıkıyor.
2: Ama ben sana anlattığımda mesela 13 saniyelik bir sunum yaptığımda da hani dün hak şunu veriyorum. Yaptı yarın bunu yapacak
4: evet,
2: falan.
4: Evet hak veriyorum. Çok çok yayına çıkıyor. O yüzden.
2: Erdoğan Akdeniz, Galatasaray taraftarıyım. Fakat bizde gündem çok sıradan. Şunu fark ettim. Sürekli Fenerbahçe gündemini takip ediyorum. Kendimden şüpheler oldum. Alıyor öyle evet. Ben de ediyorum takip. Can Çulpan. Abiler şu anda bir gurbetçi Arda Saatçi milyonlar izliyor. Avrupa ve Amerika'da imkansızlığı deniyor. Şu an hepimiz destek vermemiz lazım.
0: Arda Saatçi?
2: Daha bayır tırmanıyormuş.
0: Daha bayır. Başarılar dileyelim.
2: Başarılar. Amacına ulaşırız
0: bir şey vallahi. Kusura bakmayın.
4: Tırmalamaya devam.
2: Selen Emre Sena. Sercan yakında Trump'ı arayacak.
0: Oo. Devam. Arasana şu savaşı sonlandırsana. Vallahi o hayatımız kaydı ya.
4: Biz kendi olarak. Mesleğimizle alakalı birçok yerde tanıdığımız var. Olamasa bile.
3: Alo Hakan Safi.
4: Haber Global'deki Hakan eski Safi. Spor müdürümü arıyorum. Taha Dağlı'yı. Adam bilmem bütün herkesi tanıyor. Sağ olsun bana bir yardımcı oluyor. Herkese ulaşıyorum abi.
0: Kritik bir soru geldi.
3: Ara Hakan Safi'ye
4: çıkıyor. Yok abi aramam.
3: Canlı yayında.
4: Yok abi niye arayayım ya?
0: Arasana açar mı?
4: Sen ara abi.
0: Onu yine açmıyor.
4: Öyle mi?
3: Beni açmıyor. Bundan sonra açar mı bilmiyorum.
4: Allah yolunu açık etsin. Neyse haberleri hepsini gireriz burada. Desteğimizi iki başkanın da neyse desteği tüm haberlerini gireriz. Herkese takdir işte. Spor kamuoyunundur. Ben gerisine karışmıyorum. Ben hiç kimseyi aleden desteklemiyorum.
3: Kapı spotunu da verdi.
4: Ama iletişimini yapsın girelim. İletişimini yapmazsa yapacak bir şey yok.
3: Güzel konuştun.
2: Evet. Aqualium. Sayın Aşık Aykut Kocaman olsun demediniz ama aktif olarak futbolun içinde olmayışını bisiklete binmeyi unutmadığınızla evet. Benzettiniz. Açıklamalarınız evet. Çelişkili ve size negatif yazıyor bilginize.
0: Peki ne beydi?
3: Aqualium.
0: Zidane kaç senedir takım çalıştırmıyor?
3: Kaç sene?
0: O da oldu 5-6 sene abi.
3: O da gelmesin abi.
0: Ya hayır niye gelmesin? Abi bak böyle bir şey yok futbolda ya. O kadar da çalışıyor. Fahat yani sürekli takım çalıştırıyor olmak bir şey değil abi. Bu adam unutmaz. Şunu dedim ama ben. Kendini ne kadar güncellediği önemli. Yani atıyorum 7 sene önceki kafasındaysa zaten gelmesin. Ama atıyorum adam 6 sene düzenli futbol takip etti. Kendini geliştirdi. Belki yeni yardımcılar, yeni futbol teknikleri, yeni antrenman teknikleri olduysa buyursun gelsin. Ya bu unutulacak bir iş değil onu söylüyorum abi. Yani sen araba kullanmayı unutuyor musun mesela? Sen bilmiyorsun gerçi hiç kullanmamışsın ama. Hani yani bilmeyen ben unutmaz abi şimdi yani. Ben ver bana ben düz viteste öğrendim arabamı. Mesela 10 yıldır kullanmıyorum düz vites araba. Ver bana kullanırım abi.
4: Tabii.
0: Yani unutacak.
4: Ben şimdi Bardin'e gidiyorum bayramda. Dedi ki araç kiralayacağım.
3: Kimle?
4: Dedi ki Bardin'e gidiyorum.
3: Kimle?
4: Ailecek gideceğiz yani. Tamam mı? Düz vites var dedi. Başka yok dedi. Kullanırım dedi.
0: Unutmaz.
4: Kiraladım
0: yani. Ama kendi ne kadar güncellemişsin.
3: Sana
4: yakışmaz ya. Abi yok ne abi. Mardin'de bayramda abi. İnsanlar akın akın gidiyor. Yani bizim memleketimize gidemez olduk abi ya. O kadar çok turist. Yes. O kadar çok insan var ya. Yürüyemiyorsun ya. Yani yürüyemiyorsun. Memleketimize ben, gidemiyoruz ya.
0: Sor. Sen Mardinli misin de bunu bile bilmiyorum.
3: Vallahi.
5: Reklam. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
6: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
7: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
3: DigiFutbol YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
4: DigiFutbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Yakup Çınar'la birlikteyiz. Abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk Burak. Nasılsın?
4: İyiyim abi. Sen nasılsın? Teşekkür ederim.
5: Ben de iyiyim.
4: Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yeni bir kanalız. Aboneliklerinizi ve yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz diyelim ve Galatasaray'ın Samsunspor maçıyla başlayalım abi. Derbide 3-0'lık bir galibiyet vardı. Artık Galatasaray kesinlikle şampiyon dedik. 4-1'lik ağır bir skor aldı. Hala da şampiyon olacak
5: geçen
4: ama.
5: Geçen haftaki yayınımda ben bunu söylemedim. Çünkü ben Samsunspor'un son dönemini izliyordum. Takip ediyordum, biliyordum. Beşiktaş maçı var mesela 2-1 kazandıkları.
4: İki tane uzaktan attıkları.
5: İki tane uzaktan attı. O maçta mesela rakip Beşiktaş değil Galatasaray Fenerbahçe de olsaydı kazanamazdı. Bir de şampiyonu herkes yenmek istiyor. Samsunspor da bunlardan bir tanesi. Oradaki oyuncular için vitrin maçı. Kazanmak için geldiler. Bir de Galatasaray Samsun deplasmanına gitmemiş abi. Samsun'a tatile gitmişti. Net o kafayla gelmişlerdi. Çünkü şunu düşünüyorlardı. Biz Samsunspor'u yenersek hafta içi 4 gün izin yapacağız. Bizim için lig bitecek ama lig bitmeden bu havaya girmemesi gerekiyordu Galatasaray'ın. O havaya girmişti. Girersen Samsunspor da sana cevabını böyle verir. Galatasaray 1-0 kaybetse ya da bir bireysel hatayla kaybetseydi kimse bu kadar kızmazdı, sinirlenmezdi. Samsunspor deplasmanında 4 tane gol yiyorsun. Bireysel olarak herkesin hatası var. Osimhen Galatasaray kariyerindeki en kötü maçlarından birini çıkardı. Yunus biraz didindi. Sané biraz oynamaya çalıştı. Onun dışında hoca, oyuncular, %50 hoca, %50 oyuncular kötü performans gösterdiler. Şampiyonlukta Antalya Spor maçına kalmış oldu. Şunu söyleyenler var. Ya sosyal medyada işte iklim şartları çok elverişli değildi. Galatasaray şampiyonluğu bir hafta. Abi geçin bunları ya. Çünkü bir tarafta sonuçta Antalya Spor'la oynayacaksınız. Ölüm kalım mücadelesi veren bir takımla. Tamam Galatasaray kendi sahasında kazanır diyorsun ama Gençler Birliği'nde kupada kaybettin. Kocaeli Spor'a kaybettin. Son dönemde kötü futbol oynuyorsun. Tabii ki Galatasaray Antalya Spor'u yener, şampiyonluğunu ilan eder. O kadro kalitesi mevcut ama Galatasaraylı oyuncuların kafası tatildeydi. Tatilde olunca Samsunspor'dan 4-7.
4: Samsunspor'u yensen kutlamalar Antalya maçında olacaktı. Kupa da geliyordu değil mi o
5: ve
4: zaman?
5: Ve Dünya Kupası'na gidiyorsun. Senin için lig bitecek. İznini evet. Yapacaksın. Ailenle görüşeceksin. O iki maçın stresini yaşamayacaksın. Şimdi o stres bir hafta daha uzadı.
4: Durduk yere Fenerbahçe'de acaba mı diyor.
5: Diyordur tabii ki. Sonuçta iki maç var. Burak çıkıp kazanman lazım ki bu sezon ligin dibindeki takımlar, düşme mücadelesi veren takımlar hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye zorluk çıkarttı. Karagümrük'e kaybetti Fenerbahçe. Antalya Spor'a puan kaybetti. Kasımpaşa'ya puan kaybetti. Ve kendi sahasında yaşandı. Galatasaray, Kocaeli Spor, Konya Spor bu takımlara kaybettin. Samsun Spor'a kaybettin. Acaba mı diye düşünüyordur insanlar ama Galatasaray bence o acabaya izin vermez. Antalya Spor maçında kendi sahasında mücadeleyi kazanır. Şampiyonluğunu ilan eder.
4: Bence de bir kere olur o. İkinci bir şansı tanımaz Galatasaray. Oradan abi Okan Buruk'un ekibine gelmek istiyorum. Bu sezon çok tartışıldı aslında. Ekibinde eksik var mı yok mu? Okan Buruk çok kabul etmiyordu gibi ama yeni bir takviye olur mu gelecek sezon? Bence çünkü devam edecek Okan
5: çok
4: Buruk.
5: Çok güzel sordun biliyor musun? Okan Buruk devam edecek tabii ki. Yani 4 sene şampiyon olmuş hocanın Galatasaray'dan ayrılma ihtimali söz konusu değil. Okan Hoca'ya İtalya'dan özellikle bazı kulüplerin ilgisi vardı. Ama 2. Juventus maçından sonra bu ilginin azaldığını söyleyelim. Arabistan kulüpleri Okan Hoca'yla ilgileniyor. Sezon sonunda çok ciddi teklifler gelebilir ama ben Okan Hoca'nın Galatasaray'daki hayalinin 5 yıl üst üste şampiyonluk olduğunu çok net bir şekilde biliyorum. Aynı zamanda bir Avrupa Kupası kazanmak istiyor. Senin sorun neden güzel dedim biliyor musun? Eksik dedin. Doğru olan kelime bu aslında. Yetersiz değil. Yetersiz bir ekip 3 sene üst üste şampiyon olamaz. 4. sezon işte şampiyonluğa ramak kaldı. Olamaz. Yetersiz. Yetersiz değil. Sosyal medyada hep bu algı var. Okan Hoca'nın ekibi yetersiz. Yetersiz değil abi. Eksik. İrfan Hoca var. İspanyol İsmail var. İsmail Garcia. Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak. Çünkü artık kendisi teknik direktörlük yapmak istiyor. Atletik performans ekibinde insanlar var. Milli takımdan yanlış bilmiyorsam Okan Hoca Vural Hoca'yı getirdi. Oyuncuların sağ dönüşüyle alakalı onun ciddi çalışmaları var. Katkı veriyor ama mesela Dursun Genç diye hocanın en çok güvendiği, hocaya en çok destek olan yardımcılarından bir tanesi sezon devam ederken görevinden ayrıldı. Niye ayrıldı? Yerine neden kimse gelmedi? O yüzden hocanın ekibinin ben eksik olduğunu düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka yaz transfer döneminde yani bu yaz döneminde o eksiklerin giderilmesini bekliyorum. sektörün bir duran top uzmanı, onun dışında atletik performans ekibine ekstra katkı verebilecek yurt dışından bu işi daha iyi bilen insanlar, taktik anlamında yine Okan Hoca'ya destek olabilecek insanlar mutlaka. Ya ben ekibe en az 3-4 tane ciddi anlamda katkı verebilecek isim bekliyorum.
4: Sakatlığı ne durumda Sara'nın?
5: Sara şöyle, Sara ismi gündeme geldiğinde Brezilya milli takımına gitti. Sezon sonunda transfer söylentileri var. Acaba gidecek diye mi oynamıyor diye düşünenler var. Bu daha önce de yaşanmıştı. Sara'nın bileğinde bir ağrı var. Sezon başında da olmuştu. Sonra ekstra çalışmalar yapmıştı. Hatta Sara'nın abisi Brezilya'nın önemli atletik performans uzmanlarından bir tanesi. Uzaktan çalışarak Galatasaray sağlık ekibi ve fizyoterapistlerinin eşliğiyle o sakatlığı atlatmıştı. Bu kez bir kez daha sakatlandı bileğinden. Ciddi anlamda ağrısı vardı. Erken sahaya döndü. Döndüğü için de nüksetti. Bu sefer tekrar geriye alındı. Ama bu hafta için herhangi bir problem olmadığını net bir şekilde söyleyelim. Gabriel Sara Galatasaray'ın Antalya Spor mücadelesine büyük ihtimal 11'de başlayacak. Antalya Spor maçının daha hücum 11'iyle çıkması gerekiyor. O yüzden ben Sara'nın 11'de başlayacağını düşünüyorum. Sara'yla ilgili bir de transfer söylentileri var. Galatasaray ciddi bir yatırım yapmıştı. 22 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Ki Championship'in işte en iyi çıkış yapan oyuncularından bir tanesiydi. Premier Lig'de bu oyuncunun piyasası var. Onun dışında bir de Brezilya milli takımına çağrıldı. Kendisine talepler var ama en ciddi kulübün Aston Villa'nın olduğunu söyleyeyim. Aston Villa'nın transfer listesinde ilk 3 sıradaki isimlerden bir tanesi Gabriel Sara. Sezon sonunda kendisi için girişimde bulunmayı düşünüyorlar. Eğer ki Dünya Kupası kadrosuna alınırsa Brezilya milli takımına, orada göstereceği performansa çok daha fazla teklif gelebilir Gabriel Sara için. Galatasaray Gabriel Sara'yı bırakır mı? Orta sahada yaşanacak o değişime bağlı diyebiliriz.
4: Peki bir bonservis beklentisi ne kadar Galatasaray'ın Gabriel Sara'dan?
5: Valla Dursun Özbek'in işi belli olmuyor. Galatasaray'da çok iyi performanslar ortaya koydu. Düşünülen rakamlar 30-35 seviyelerinde ama ben Dursun Özbek'in tabii ki o rakama vereceğini düşünmüyorum. Sonuçta Brezilya milli takımına seçildikten sonra eğer Dünya Kupası'na giderse de bence o rakam 40-50 seviyelerine çıkabilir. Evet, çok istikrarlı bir dönem geçirmedi ama en azından potansiyel olduğunu görebiliyoruz ki Brezilya milli takımına da öyle gitti.
4: Peki Sara'nın ayrılığında oraya düşünülen isim bir de Szymański ismi ortaya çıktı abi. Acaba Sara gidecek yerine Szymański mi gelecek? Öyle bir ihtimal var mı?
5: Ya şöyle Burak, Galatasaray'ın istediği ama Fenerbahçe'nin devreye girip aldığı, yine Galatasaray'ın devreye girip aldığı oyuncular genelde o kulüplere yar olmuyor. Szymański de onlardan bir tanesi. Ki o dönemde özel haberi ben yapmıştım. Szymański İstanbul'a gelmişti, Galatasaray görüşmüştü. O dönem Galatasaray bonservis harcayamadığı için bu transferi biraz bekletmek istemişti ama Fenerbahçe devreye girip Szymański'yi kadrosuna katmıştı. Sonrasında ilk sezon evet iyi oynadı ama düşüşe geçti Fenerbahçe.

0: üçüncü kaleci. Peki abi, o zaman yayın öncesi konuştuk. Osimhen'e teklif var dedin. Hangi takımdan ve kaç milyonluk bir teklif var Osimhen'e?
1: Ya şöyle, mesela bu sezon çok iyi performans ortaya koymadı. Ama geçen hafta da burada konuşmuştuk. Arsenal buraya gezmeye gelmedi abi. Arsenal 2022 yılından beri Barış Alper Yılmaz'ı takip ediyordu. Aynı zamanda Arsenal tarafı Osimhen'i de performansını çok yakından takip ediyor. Çünkü geçen sezonun başında Arsenal'in transfer gündeminde iki tane forvet vardı. Bir tanesi Gökereş, diğeri de Osimhen. Burada Arsenal tercihini biraz daha dış etkenleri de araştırarak Gökereş'ten yana kullandı ama memnun kalmadılar. Şu an şampiyon olma ihtimalleri yüksek ama Osimhen bizde olsaydı daha erken şampiyon olurduk düşüncesi var. Sezon sonu için Osimhen için bir girişimde bulunabilirler. Ama onun dışında yakın zamanda önemli bir menajer vasıtasıyla Dursun Özbek'e Osimhen için 100 milyon euro teklif getirebiliriz bilgisi ulaşıyor. Dursun Özbek de biz Osimhen'i 100 milyon euroya vermeyiz diyor. Bir Arsenal, bir ismini bilmediğimiz ama 100 milyon euro teklif etmeyi düşünen kulüp, bir de Barcelona var. Osimhen Barcelona'nın transfer listesinde. Osimhen Afrika Kupası'ndan dönerken Barcelonalı yetkililer Osimhen'le bir iletişime geçtiler ve sezon sonunda girişimde bulunabileceklerini söylediler. Arsenal ve Barcelona Osimhen için Galatasaray'ın yüksek bir bonservis talep edebileceğini biliyorlar. O yüzden futbolcu artı para şeklinde Galatasaray'ın kapısını çalacaklar. Geçen hafta da söylemiştik ya, Arsenal'den ayrılacak birçok oyuncu olacak. Onlardan bazıları da Galatasaray'a önerilecek. Yine Barcelona'nın kadrosunu düşünmediği bazı oyuncular var. Bunları da para artı takas şeklinde Galatasaray'a önerecekler. Dursun Başkan'ın Osimhen için çok net söylediği bir ifade var. 150 milyon euronun altında bırakmayız. Bu kulüpler de bence bunun bilincinde. O seviyede teklifler olmasa bile takas şeklinde o seviyeye yakın tekliflerle Galatasaray'ın kapısını çalmayı düşünüyorlar.
0: Osimhen'in düşüncesini abi, ayrılmayı düşünüyor mu Galatasaray'dan?
1: Osimhen dünyanın en önemli, en büyük kulüplerinde forma giymek istiyor. Bunu daha önce de paylaşmıştı. Ama yani Galatasaray onun için bir aile. Böyle bir ortam bir kere hayatta beklemiyordu. Bu kadar sıcak kanlı, bu kadar onu sahiplenebilecek, daha önce hiçbir taraftar grubu olmadı. Galatasaray bunu yaptı ona. Ama onun da bir Nijeryalı olarak, mesela ona işte 250 milyon Nijerya taraftarı arkanda dediğinde böyle yüzü gülüyor. Aynı şey Galatasaray taraftarı için de geçerli. Bir challenge içerisinde dünyanın en iyilerinden biri olmak istiyorsa o seviyedeki kulüplerden birinde de forma giymek istiyor. Bu sezon mu olur, bundan sonraki sezonlarda mı olur bilmiyorum tabii. O potansiyel kendisinde var. Dediğim gibi bu sezon böyle sakatlıklarla dolu istikrarsız bir sezon geçirdi ama ona rağmen biz burada Arsenal'i, Barcelona'yı konuşabiliyoruz.
0: Peki abi, Icardi'ye de gelmek istiyorum. Icardi'nin de acaba ayrılacak mı, kalacak mı konuşuluyor. Orada nasıl bir gelişme var? Icardi ayrılır mı? Ayrılırsa yerine kim gelecek?
1: Ya Icardi'nin bu saatten sonra kalması sürpriz olur. Icardi'nin de Galatasaray'a kattıkları ortada. Özellikle ilk iki sezonda inanılmaz şampiyonluklar kazandırdı ve oradaki başrollerden bir tanesiydi ki bunları kazanırken Okan Hoca'yı omuzlarına aldı. Asıl mimar o dedi. O kadar da alçak gönüllü bir oyuncu ve nesilleri Galatasaraylı yaptı. Şu an mesela Galatasaraylı çocuklara sorsan Osimhen'i mi daha çok seviyorsunuz, Icardi'yi mi diye, Icardi bambaşka. Icardi süperstar, rockstar. Konser düzenlesin, konserine gidersin. Öyle bir adam yani. Giderken de muhtemelen hani şu an insanlar o kadar çok seviyor. Giderken de mesela gözyaşları dökecekler. Ben mesela Icardi'nin son o stattan çıkışına şahit olursam ağlarım yani. Icardi bambaşka. 20 yıldır Galatasaray'ı takip ediyorum. Yani birçok oyuncu geldi gitti. Mesela Osimhen de Galatasaray'a gelmiş en mütevazi oyunculardan bir tanesi. Icardi de aynı şekilde. Kimseyi kırmak istemiyor. O sıcaklıkta yaklaşıyor. Ama futbolda da bir gerçek var. 10 milyon euro kazanıyor. Mevcut Galatasaray yönetimi şu an Icardi ile devam etmeyi düşünmüyor. Bu saatten sonra bu tutum değişir mi sanmıyorum. Ama bombayı bırakıyorum. Fenerbahçe mesela Icardi için mutlaka teklif yapacaktır. Icardi'yi Kadıköy'e getirmek isteyeceklerdir. Hangi başkan adayı olursa olsun. Icardi bunu kabul eder mi? Bence kabul etmez. Ama hani böyle bir girişimde bulunabileceklerinin bilgisi geliyor.
0: Böyle bir ihtimal olsa sence Dursun Özbek bırakır mı abi Icardi'yi?
1: Abi böyle bir ihtimal yok. Sıfır. Icardi Fenerbahçe derbisine girdiğinde formasının altında yine Ali Koç tişörtü vardı. O golü atabilseydi o tişörtü çıkartacaktı. Şöyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Serdar Adalı Beşiktaş başkan adayı olurken torununun işte Icardi sevinci yaptığını söylüyor. Aziz Yıldırım aynı şekilde. Çünkü Icardi bir nesli gerçekten Galatasaraylı yaptı. Bundan sonraki süreçte kariyeri nasıl olur? İtalya'yı çok seviyor. İtalya'da ilişkileri çok iyi. Orada kalbur üstü takımlardan Icardi'yi kadrosuna katmak isteyen isimler var. Bu arada atıyorum mesela kabul ederse Juventus'un ikinci forveti, üçüncü forveti olarak ya da İtalya'da o seviyedeki takımların birinci forveti olabilecek şu an fiziksel yapı yok. Dediğim gibi kalbur üstü takımlardan bir tanesine gitme ihtimali söz konusu çünkü eşyalarını buradan artık İtalya'ya gönderdiğine dair

0: Bilgiler de geliyor. İtalya'da çok büyük bir malikanesi var. Orada yaşamak istiyor şu anki kız arkadaşı ve çocuklarıyla birlikte. O yüzden İtalya'ya dönme ihtimali söz konusu.
1: Icardi ve Osimhen ayrılma ihtimali var diyoruz. Onların yerine isimler var mı?
0: Ya bunun hazırlığını tabii ki Galatasaray yapar.
1: Çok da zor bu arada Burak, bu iki ismin yerine birini sana, almak.
0: Kolay değil. Dünyada forvet kalmadı. Ama mesela bugünlerde Fenerbahçe için yazılan isimlerden bir tanesi, Galatasaray'ın da takibini aldığı ve takip ettiği oyunculardan bir tanesi, Borussia Dortmund'daki Serhu Girassi, Gineli forvet, ki son 3 sezondur Borussia Dortmund'da acayip işler yapıyor. Deniz Gül konuşuluyor ama Porto'nun beklentisi 20 milyon euro. Bertu Yıldırım konuşuluyor Başakşehir'de. Onların da beklentisi çift taneler, 10 milyon euro seviyelerinde. Okan Hoca'nın beğendiği oyunculardan bir tanesi. Onun dışında Aral Şimşir. Devre arasında Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Hatta 16 milyon euroluk bir teklif yapmışlardı. Kulübü bırakmamıştı Mijland. Kulübünün istediği rakam 20 milyon euro seviyelerinde. Yine Galatasaray'ın gündemine gelebilir isimlerden bir tanesi Aral Şimşir. Avrupa'da bu kadar piyasası yok. Milli takımı tercih ettiği için Türkiye'de piyasası var. Hani ben Galatasaray olma ihtimalini görüyorum. Yerli oyuncu olduğu için o bonservis bedelini biraz daha aşağıya çekebilirlerse. Fenerbahçe'nin de Trabzon'un da yine Beşiktaş'ın da gündemine gelebilecek oyunculardan bir tanesi.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendiriyor.
1: O zaman ayrılması muhtemel oyunculara gelelim abi. Ama özellikle Davinson'u sormak istiyorum. Onunla ayrılığı olacak mı? Olursa da yerine kim gelecek? Van Dijk ismi konuşuluyor. Gelir mi Van Dijk?
0: Bu Galatasaray yönetiminden teyitli bilgi. Galatasaray devre arasında kadrosuna kiralık olarak kattığı hiçbir oyuncunun bonservisi için herhangi bir çaba sarf etmeyecek ya da işte opsiyonlar kullanılmayacak. Kim bunlar? Noah Lang 30 milyon euro var. Ki almazsa 2 milyon euro ceza ödeyecek. Toplamda 4 milyon euro maliyeti olmuş olacak ki Galatasaray 30 milyon euroyu almayı düşünmüyor. Aspirilla 25 milyon euro opsiyonu var. Kullanılmayacak. Sacha Boey burada istisna ama yine Galatasaray 15 milyon euro ödemek istemiyor. Opsiyonu 15 milyon euro. 6 milyon 7 milyon euro seviyelerinde olursa bir ihtimal. Onun dışında tekrar bir sezon daha kiralanma ihtimali söz konusu olabilir. Kaan Ayhan'ı söylemiştik. Ahmet Kutucu yine gidecek isimlerden bir tanesi. Ben İlkay'ın devam edeceğini düşünüyorum. Lemina'nın ayrılma ihtimali yüksek. Torreira'nın kalacağını düşünüyorum. Onun dışında Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan ayrılma ihtimalini çok mümkün görmüyorum. Niye dersen yeni sözleşme imzalandı ve Galatasaray'da 6 milyon euro kazanıyor. Bu parayı sadece Arabistan'dan bir takım ödeyebilir. O yüzden gideceğini sanmıyorum. Sezonun genelinde aslında iyi performans gösterdi ama bazı maçlarda inanılmaz sakarlıklar yaptı. En son Samsunspor maçı da bunlardan bir tanesiydi. Davinson Sanchez de Galatasaray'ın şampiyonluklarında Abdülkerim kadar katkı veren oyunculardan bir tanesi. O yüzden değişim beklemiyorum. Böyle daha genç stoperler konuşuluyor ama Dursun Özbek'in Van Dijk hamlesi yapma ihtimali söz konusu. Ama Liverpool bırakır mı? Çünkü oranın efsane oyuncusu bir yıl daha sözleşmesi var. Galatasaray Van Dijk'ı almak ister. Salah da ayrılacak ama Galatasaray'ın Salah'la ilgili herhangi bir girişimi söz konusu değil. Ama Van Dijk'ın öyle bir durumu olursa Galatasaray mutlaka elinden geleni yapmaya çalışır. Ben 34 yaşında olmasına rağmen hani Liverpool'dan buraya düşebileceğini sanmıyorum. Türkiye Ligi'ne geleceğini sanmıyorum. Ama öyle bir durum söz konusu olursa Galatasaray mutlaka Van Dijk için girişimde bulunur.
1: Peki orta saha için isim var mı başka? Geçen haftanın haricinde.
0: Geçen haftanın haricinde şöyle dedik ya, geçen haftanın da bizim manşetimizdi baba bir orta saha. Galatasaray Bruno Fernandes konuşuluyor. Şu anda Manchester United'ın bu oyuncuyu bırakma ihtimali söz konusu değil. Bernardo Silva'dan bahsettik. Türkiye'deki takımlardan 16 milyon euro istiyor ki Atletico Madrid ve Juventus kendisiyle ilgileniyor. Ama şunu mesela sezon başında Sayın Abdullah Kavukçu söylemişti. Ruben Neves sezon sonunda boşa çıkıyor. Gündeme getirebileceğimiz oyunculardan bir tanesi demişti. Tüm bunların dışında Galatasaray mutlaka ve mutlaka atletik, oyunun iki tarafında oynayabilecek çift yönlü bir orta saha transferi mutlaka gerçekleştirecek. Milan'daki Fofana'yı istemişti, olmamıştı mesela. Monaco'daki Zakaria'yı istemişti, gerçekleşmemişti. O ayarda mutlaka bir transfer yapmayı planlıyor. Bunların hepsi şu anda hazırlıklar yapılacak. Seçim döneminden sonra da Galatasaray yönetimi harekete geçecek. Bir tane özel bilgi paylaşacağım. Ayrılabilecek oyunculardan bir tanesi. Kimsenin gündeminde yok. Daha önce yayınımda bahsetmiştim. İsmail Jakobs. İsmail Jakobs'un sözleşmesinde bu yaz itibariyle serbest kalır maddesi var. O yüzden Galatasaray yönetiminin mutlaka kendisiyle masaya oturması gerekiyor. O yüzden hani sağ bek çok konuşmadık, sol bek çok konuşmadık ama Jakobs'la alakalı da Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde seçimden sonra bir girişimi söz konusu olabilir. Ya sözleşmesini uzatacaklar ya da serbest kalma maddesini tam öğrenemedim. Hani 10 milyon euronun üzerinde değil bu rakam. O yüzden bu rakamı ödeyip transfer etmek isteyecek kulüpler olabilir.
1: Peki orta sahada ben bir de şey sormak istiyorum. Fabian Ruiz herhalde devre arasında ismi çok çıkmıştı. Gelme ihtimali var mı? mı?
0: Fabian Ruiz ile ilgili şunu söyleyeyim. Evet, Galatasaray'ın gündemine gelme ihtimali söz konusu Luis Campos, Paris Saint-Germain'in sportif direktörü. Galatasaray son dönemde Ali Bilecan'la çalışmaya başladı. Ali Bilecan da Luis Campos'la ilişkileri iyi olan menajerlerden bir tanesi. O yüzden hani Fransa civarındaki oyuncular, aynı zamanda işte Paris Saint-Germain'deki Fabian Ruiz tarzındaki oyuncular Galatasaray'ın gündemine gelebilir. Bir de son dönemde Gardi ile Galatasaray çalışacak mı, çalışmayacak mı diye söylentiler çıkıyor. Gardi şu anda hazır bekliyor. Galatasaray'ın eğer istediği seviyede oyuncular olursa Galatasaray Gardi ile çalışmaya da hayır demiyor. Hiçbir menajerle çalışmaya hayır demiyor. Yaz transfer döneminde yine Gardi'nin getirebileceği Galatasaray'a oyuncular da olabilir. Bunun bilgisini de paylaşalım. Sadece şunu ekleyeceğim. Hep böyle 8 tane 10 tane transfer yaparak kulübü yukarıya çıkartamazsınız. Barcelona'ya bakıyorsun, Real Madrid'e bakıyorsun. Premier Lig'deki işte Manchester City'si, Arsenal, Liverpool hep altyapıdan oyuncu çıkarıyor. Galatasaray altyapısında da Burak çok yetenekli oyuncular var. Özellikle U19 takımında. Sezonu çok iyi sırada bitirmemiş olabilir ama gelecek vadeden ve milli takımda oynayan çok fazla oyuncu var. Artık Galatasaray'ın altyapıdan da oyuncu çıkarması gerekiyor. Okan Hoca'nın oraya da yönünü çevirmesi gerekiyor. Bunu da özellikle eklemek istedim.
1: Peki abi, son olarak da artık seçim var Galatasaray'da. Dursun Özbek tek aday olarak seçime girecek. Yönetim listesi de belli oldu. Yönetim listesini nasıl buldun? Çünkü bu sene çok fazla eleştirildi şu yönden. Galatasaray'ın haklarını savunamıyor bu yönetim şeklinde. Nasıl değerlendiriyorsun yönetim listesini?
0: Ya yönetim şöyle yaklaşıyor. Dursun Özbek ve üst akıl. Evet, hani taraftar bizi eleştiriyor. Biz Galatasaray'ın haklarını savunamadık ama Galatasaray şampiyon oldu nihayetinde. Ama taraftar böyle bakmıyor. Yani ne kadar başarılı olursan da ol, önümüzdeki sezona kötü başlarsan yine istifa sesleri yükselir. Bu doğru bir şey değil. 4 sene üst üste şampiyon olmuş başkanın omuzlarda taşınması gerekiyor. Heykelinin dikilmesi gerekiyor. Hocanın da aynı şekilde. Ama iletişim anlamında sıkıntılar var. Benim üniversitede iletişim hocam şunu söylüyor. İletişimsizlik mümkün değildir. Mevcut Galatasaray'da iletişimsizlik mümkün. Hem Kemerburgaz'la alakalı hem yönetimle alakalı. Şimdi mevcut listeye baktığın zaman Galatasaray'a böyle sözcülük yapabilecek bir isim yok. Ama katkı verecek isimler var mı? Var tabii. Mecit Mert Çetinkaya. Daha önce Hidayet Türkoğlu Federasyonu'nda, Basketbol Federasyonu'nda görev yapmış isimlerden bir tanesi. İlk sezonunda takımı tanıyacak ve Galatasaray'ın şampiyonluğa oynayacak bir basketbol takım kadrosu olacak. Mecit Mert Çetinkaya Galatasaray'ın basketbol şubesinden sorumlu olacak. Geçen hafta dedim ki Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bu listede en çok güvendiği isimlerden bir tanesi Sedat Artukoğlu. Başkan Dursun Özbek 19 Mayıs Salı günü ilk aday tanıtım toplantısı, yöneticilerin tanıtacağı toplantıyı Kalamış tesislerinde yapacak. 24'ünde Kalamış tesislerini açacak ve 1 Haziran'da da Galatasaray Adası açılacak. Bu projelerin mimarlarından bir tanesi ve arkadaki kahramanlardan bir tanesi Sedat Artukoğlu bu yönetimde devam ediyor. Onun dışında baktığımız zaman bir önceki yönetimden birçok isim var. Dediğim gibi evet, çalışkan, çalışabilecek, emek üretebilecek insanlar ama Galatasaray taraftarını çok tatmin edebilen bir yönetim listesi olmadığını da söyleyebiliriz.
1: Peki abi, eklemek istediğin başka bir şey var mı abi?
0: Valla Digi Futbol'a abone olsunlar. Yayınımızı beğensinler. Soru görüşleri varsa videonun altına yazsınlar. En azından bundan sonraki haftalarda, çünkü transfer dönemi de başlayacak. İzleyicilerimizin de böyle en azından birkaç tane sorusunu yanıtlayabilelim.
1: Peki abi, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
3: Reklam.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya.

0: Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
1: Ararı buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz.
0: Yani bizim çocuklar.
2: Hem yazında hem kışında nerede olsan seninleyiz.
0: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzda inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.

0: Kim ne dedi?
1: Hodri Meydan YouTube kanalında Muzaffer Can Bedir, Altan Tanrıkulu ve Gürcan Bilgiç gündemi değerlendirdi.
2: Hodri Meydan YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Altan Tanrıkulu ve Gürcan Bilgiç ile beraberiz. Altan abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk Muzaffer.
2: Gürcan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Muzaffer.
2: Nasılsınız abi, iyisiniz inşallah.
3: Yavaştan bahar geliyor. Bir Gaziantep'e geçmiş olsun diyelim. Hortumu falan gördüm, evet, rüzgarı gördüm. Geçmiş olsun diyelim. Onun dışında işte yoğun bir şekilde her gün Fenerbahçe ile ilgili yeni bir gelişme oluyor. Onları takip ediyoruz.
2: Fenerbahçe'de gündem hareketli, ligin bitimine 2 hafta kala. Tabii seçim konuşmaları daha fazla ön planda. Bugün Aziz Yıldırım resmen adaylığını açıkladı ve birleşme çağrısı yaptı. Barış Göktürk'e ve Hakan Safi'ye gelin beraber olalım dedi. Ama Hakan Safi de onun üzerine koşulsuz şartsız aday olduğunu açıkladı. İsterseniz Aziz Bey'le başlayalım. Uzun bir süre sonra tekrardan Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adayı. Nasıl değerlendiriyorsun Altan abi?
3: Muzaffer, izin verirsen ben Tedesco ile ilgili bir şey söyleyeceğim.
2: Tabii ki abi.
3: O sorduğun soruyu da ben işte Gürcan başlasın yani.
2: Tamam, nasıl istersen abi, buyurun.
3: Dün hemen hemen tam dolu tribünlerde, hemen hemen hiç eksiği olmayan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi kupada yenmiş, gruptan birinci çıkmış Beşiktaş, Konyaspor'a sahasında bir penaltı golüyle elendi ve kupa dışında kaldı. Gençler Birliği, belki de düşecek olan Volkan Demirel'i gönderen, kupada deplasmanda İstanbul'da Galatasaray'ı eledi.
2: Evet.
3: Haftaya da belki Trabzon elenecek, bilmiyoruz ama Trabzon var. Şu anda Sergen Yalçın ve Okan Buruk Türkiye Kupası'nın dışında kaldı. Tedesco'da
5: ortaya karışık başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç. Sizlerle birlikteyim. Yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Hattımızda Eralp Isı var. Eralp hoş geldin.
8: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk.
7: Tabii Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Yani son sezonlarda bu cümleyi sık sık sarf ettik ama sarf etmeye de devam edeceğiz gibi gözüküyor. Son karşılaşma Konyaspor mücadelesi, Beşiktaş son dakikada penaltı golüyle kupadan delendi. Tek hedefini de kaybetmiş oldu ve sezonu çok erken açacak. Maç sonrasında tepkiler vardı Sergen Yalçın'a. Sergen Yalçın'ın açıklamaları vardı. Hepsine geleceğiz ama ilk olarak Konyaspor karşılaşmasını nasıl değerlendirirsin?
8: Evet, senin de söylediğin gibi Beşiktaş zaten 4-5 sezondur ligi erken bir şekilde havlu atıyor zaten. Yani Kasım ayının ötesini göremiyor şampiyonluk yarışı içerisinde. Beşiktaş'ın bu sezonki de tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmaktı. Yani bunu sadece bir kupa olarak bakmamak lazım. Sezon sonunda gidilecek Avrupa'yı da etkiliyor. Beşiktaş

0: şimdi Konferans Ligi'ne katılacak ve sen de az önce bahsettin. Sezonu 3 hafta önce başlayacak artık yani kupaya uzanamadığı için. Bu da tabii ki transferleri de etkileyecek. Yani burada Avrupa Ligi'ne gidemeyeceği için bu da yine transferlerde bir etken olacak. Yani nereden tutarsan tut elinde kalan bir mevzu Göksel'in. Beşiktaş'ın Çilamicim'i olmadan bu kupayı alması lazımdı. Çünkü yani baktığımız an grup aşamasından sonra yani finale kadar bütün maçlarını evinde oynayacaktı Beşiktaş. Yani önceki tur evinde oynadı. Konyaspor karşılaşmasında bir kez daha evinde oynadı. Yani neredeyse İstanbul dışına çıkmadan burada finale uzanması gereken Beşiktaş yarı finalde Konyaspor'a elenerek maalesef turnuvaya veda etti. Ya bu da Beşiktaş'ı şu an itibariyle kupada ve ligde artık hedefsiz bırakmış durumda. Kupadan zaten elendi. Ligde de yani ne ilk 3 sırayı zorlayabilecek durumda ne de 4. sıradan aşağıya düşecek bir durumda. Yani burada bence faturanın Sergen Yalçın'ın da kesilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani burada taraftarın bence tepkisi de haklı bir tepki. Tabii ki maç sonunda suç şişesi atılması Sergen Yalçın'a. Onu desteklemiyorum tabii ki de. Ama baktığımız zaman yani bunların olmaması lazımdı Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş'ın bu kadar hedefsiz kalmaması lazımdı. Sergen Yalçın ne zaman göreve geldi? Eylül ayında. Yani Eylül ayından Mayıs'ın ikinci haftasına gireceğiz artık. Beşiktaş'ın oyununda bir gelişim var mı? Ya da Sergen Hoca bu takıma ne gibi bir dokunuş yapmış? Yani ben hakikaten burada bir şeyler bulmakta zorlanıyorum. Yani burada Sergen Yalçın'ı övmek istiyorum ama yani övebileceğim gerçekten bir alan yok. Yani Solskjær gitti yerine Sergen Yalçın geldi. Yani Beşiktaş'ta hiçbir şey değişmedi bana kalırsa. Yani Beşiktaş'ta yani en azından yerli bir hocayla beraber, camiayı bilen bir hocayla beraber şampiyonluğa oynaması gerektiğini düşünüyorum burada. Hiçbir koşul olmadan yani. Trabzonspor'un durumu ortada. Yani Trabzonspor onları yapabiliyorsa senin de yapman lazım. Fatih Hoca nasıl geçen sene sezonun ortasında takımın başına geldi. Bir buçuk sene içerisinde Trabzon şu an şampiyonluk yarışına. Ha, son iki haftaya girilirken artık o yarıştan kopmuş olsa da yani Nisan ortasına kadar Trabzon'da şampiyon olma ihtimalini konuşuyorduk. Ya Beşiktaş taraftar zaten şampiyonluk istemiyor. Beşiktaş taraftar burada o şampiyonluk ihtimalini istiyor. Yani Beşiktaş Nisan'a kadar, Mayıs'a kadar yarışmacı bir takım olarak girsin istiyor. Ama maalesef Sergen Yalçın'ın ikinci dönemine de bakarsak yani bence tam anlamıyla bir hayal kırıklığı Göksel'in. Yani burada şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Burada Sergen Yalçın değil de Solskjær'den sonra yabancı bir hoca gelseydi ve ya aynı karneye o yabancı hoca sahip olsaydı ya bugüne kadar gönderilir miydi, gönderilmez miydi? Ben bunu gerçekten merak ediyorum. Ya benim fikrimi soracak olursanız bence kesinlikle gönderilirdi. Hem lige erken havlu attın hem yani neredeyse almanın çok kolay olduğu kağıt üzerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çeyrek finalde elendiği ve Trabzonspor'un da son haftalardaki performansına bakarsak yani neredeyse rakipsiz bir Beşiktaş'ın kendi evinde kupaya havlu atması nereden bakarsan bak bana kalırsa başarısızlıktır Göksel'in.
1: Peki şöyle bir baktığımızda ama Sergen Yalçın için taraftar tepkisi iyi olmadı. Yani ne bekliyordu bilmiyorum ama yani şu anda hiç hak ettiği eleştirilerin de Sergen Yalçın'a gösterildiğini düşünmüyorum. Yani yaşattığını yaşaması lazım aslında. Yorumcular da yumuşak davranıyor.
0: Yani bence de buna katılıyorum Göksel'in ki yani Sergen Hoca'nın da dijital ayak izine bakarsak daha geçtiğimiz sezon televizyonda bile Beşiktaş Konyaspor karşılaşması olması lazım. Konyaspor Beşiktaş özür dilerim. Solskjær'in 9 kişi Konyaspor'u yenemediği karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamalara bakarsak yani burada nereden tutarsan tut elinde kalan bir mevzu. Yani Sergen Hoca yorumculuk zamanında da çok atıp tutmayı seven bir isimdi. Beşiktaş'taki ilk döneminde birazcık başarıları kazandı ama yani ikinci dönemine bakarsak bence yani çok zayıf bir Beşiktaş. Yani hem sahada oynanan oyun açısından yani rakibi domine edemeyen bir Beşiktaş var. Onun yanında skor avantajını çoğu maçta arkasına alamayan Beşiktaş var. Ya Beşiktaş eskiden İnönü Stadyumu cehennem olurdu rakipler için. Yani Beşiktaş son yıllarda bunu kaybetti. Sergen Hoca gelince ha bu imajı tekrardan geri mi kazanıyoruz? En azından İnönü'deki maçları kazanırız. Orada istediğimiz oyunu oynarız gibisinden durumlar vardı ama gel görelim ki artık Mayıs'ın ikinci haftasına girdik. Yani Sergen Hocam senden de yani bu 8 aylık süreçte en azından oyun olarak bir gelişim beklerdim Beşiktaş'ta. Yani ben bu hafta da Beşiktaş'ta kalacağımı düşünüyorum Trabzonspor karşılaşmasının ardından. Sezonu tamamlayacaktır ama yani ben çok yüksek ihtimalle Beşiktaş'ın gelecek sezona başka bir hocayla başlayacağını düşünüyorum Göksel'in. Ki başlamasa bile sezonun ilk haftalarında o değişim bence kesinlikle yaşanacaktır.
1: Yani şöyle bir şey var. Şimdi Beşiktaş'ın geçmiş teknik direktörlerine baktığımızda Ole Gunnar Solskjær

0: Eğer Sergen Yalçın'dan kötü iş yapmadı bence. Van Bronckhorst Sergen Yalçın'dan kötü iş yapmadı. Daha geriye dönelim. Fernando Santos Sergen Yalçın'a benzer bir iş yaptı. Şimdi Fernando Santos'a gösterilen tepki Sergen Yalçın'a gösterilmiyor. Neden? Çünkü kendisi için bir apoleti var. Bir apoleti olduğunu iddia ediyor ama bir şampiyonluktan bahsediyoruz. Bir apoletten bahsediyorsak bence İlhan Palut'un Konyaspor'la yaptığı o başarılar, geçmiş başarıları Sergen Yalçın'ın o bir şampiyonluk apoletinden daha değerli. Ya Beşiktaş'ta bir şampiyonluk yaşamak kolay. Hani Sergen Yalçın diyor ya, yiyorsa bunu başka takımlarla yapın, City'de kolay diye. Hocam Beşiktaş'ta da kolay.
1: Ya en azından şampiyon olmasam bile şampiyonluğa oynat. Az önce de belirttiğim gibi senin. Ya konuşmanın başına da şuna değinmiştim. Bu 8 aylık süreyi Sergen Hoca değil de yabancı bir hocayla geçirseydi ve aynı sonuçları alsaydı, yani hem camia ayağa kalkmıştı şimdi, hem taraftarlar ayağa kalkmıştı. Zaten bu kadar uzun süre bu beraberliğin de olacağını düşünmüyorum yabancı bir hocayla beraber. Yani bu 8 aylık süreçte bu kadar mağlubiyet, Türkiye Kupası'ndan elenme, yani o yabancı hocayı çoktan tazminatıyla beraber göndermişti zaten Beşiktaş. O yüzden de bence burada çifte standart uyguluyoruz. Yani Sergen Hoca tabii ki de bütün Beşiktaş taraftarının kalbinde olan bir isim. Hem oyunculuk döneminde hem de belki de tarihin en zor şampiyonluğunu aldı Süper Lig'de. O yüzden de burada Sergen Hoca'ya karşı bir ayrı sevgisi var Beşiktaş taraftan. Ama önümüze de bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani şu anki tabloya baktığımız zaman Beşiktaş açısından yani hiç böyle güllük gülistanlık beyaz bir sayfalı tablo çizmemiz çok zor. O yüzden de yani bence burada yeni bir kan değişimi gerektiğini düşünüyorum. İlhan Palut'a değinir. Ya gerçekten burada İlhan Hoca'nın da Konyaspor'un başına geldikten sonra başardıkları takdire şayan durumlar. Ya ben İlhan Hoca'yı çok beğenen bir ismim kişisel olarak. O yüzden de umarım bir gün Beşiktaş'ın başında hoca olarak görürüz ki bildiğim kadarıyla kendisi de koyu Beşiktaşlı bir isim. Hatta İnönü'de maçlara gidermiş zamanında bildiğim kadarıyla. O yüzden de umarım bir gün İlhan Palut Beşiktaş birlikteliği de gerçek olur. Tabii ki şu an hem Beşiktaş'ın hem de Konyaspor'un birer hocası var. O yüzden de bunları çok fazla dillendirmek istemiyorum. Ama temennim umarım İlhan Hoca'yı da bir gün Beşiktaş'ın başına görürüz. Az önce sen de Sergen Hoca'dan bahsetmiştin. Sergen Hoca'nın Beşiktaş sonrası dönemine bakalım. Yani korkunç bir Antalya Spor var. Nuri Şahin'den sonra gelmişti. O çok eleştirdiği Nuri Şahin'den sonra gelmişti Antalya Spor'un başına. Ve Antalya Spor o sezon kümede kaldıysa Nuri Şahin'in sezon başında topladığı puanlar sayesinde kümede kalmıştı. Ya o yüzden de burada Sergen Hoca'nın evet sürekli o bahsettiği şampiyon apoleti, şampiyon apoleti, ama hocam yani şampiyon üstünden de artık 5 sene geçti. Yani neredeyse 6. sezona gireceğiz. Ya o yüzden de artık Beşiktaş'ın önüne bakması gerekiyor.
0: Ya bir dinleyicimiz demiş ki Göksin, senin iyi bir Beşiktaşlı olduğunu biliyorum ama şu anda saçmalıyorsun. Sergen Yalçın'dan iyi dediğin hoca Adana Demirspor'u yenemedi. 9 kişi kalmış Konya'yı yenemedi. Neyi konuşuyoruz? Öndeyken 10 kişi kalmış Antep'i yenemedik. Hala iyi diyorsunuz. Sen biliyor musun futbolcuların başkanının yanına çıkıp biz antrenmanda hiçbir şey öğrenemiyoruz dediğini biliyor musun kardeşim? Ben sana söylüyorum, bak bil işte. Ben hurafelere inanmıyorum, öncelikle onu söyleyeyim. O zaman ben de size söylüyorum. Sergen Yalçın gitmiş oyuncuları kırbaçla dövmüş, yani böyle bir şey o zaman bilin diye ben söylüyorum mu diyeyim, yani böyle hani kaynağı olmayan bir şeyin üzerine konuşamayız ama ben de size hani bu argümanla geldiğiniz için şunu

0: yine küme düşme bölgesindeki bir takım. Deplasmanda berabere kaldı Beşiktaş. Alanyaspor'a yenildi Sergen Yalçın'ın reaksiyon maçında. Göztepe'ye zaten Göztepe'de yenildi. Hadi bunu anlayabiliyoruz diyelim. Onun haricinde derbilerde zaten çok bir şey.
1: Evinde Gençler Birliği'ne yenildi.
0: Evinde Gençler Birliği'ne yenildi ki kırılma anlarından birisiydi. Tek hedefim dediği, rotasyon yaptığı kupadan kendi evinde Konyaspor karşısında elendi.
1: Yani kim, ya o yüzden dediğimiz gibi ve şöyle bir şey var Göksel. Burada Solskjaer'in karnesi tabii ki de eleştirmemiz gerekiyor ama baktığımız zaman Solskjaer Beşiktaş'a geldikten sonra Atletik Bilbao'yu dörtledi. Sezonun kalanındaki bütün derbileri kazandı. Fenerbahçe derbisini Kadıköy'de kazandı. İçeride Galatasaray'ı yendi. Trabzonspor'u yendi. Sergen Yalçın'ın bu 8 aylık sürecine bakalım. Beşiktaş'ın derbi galibiyeti yok.
0: Ki Eralp, ya mesela dinleyicimiz demiş ki ya saçmalama kardeşim, kaynak benim, neyin ispatını istiyorsun, ispat mı istiyorsun, yani böyle bir cümle mi var ya, sizin söylediğiniz doğru, benim söylediğim mi yanlış? İyi de biz içeriden bilgi diye bir şey söylemiyoruz ki, siz diyorsunuz ki böyle bir şey var, hiçbir medyada yok diyorsunuz ve kaynak benim diyorsunuz. Ya kusura bakmayın da yani hani bunu Twitter'da falan böyle çok kitle dinlese herhalde dalga malzemesi yapar, kaynak benim kardeşim diye. Yani hani böyle bir şey yani olabilir mi ya? Biz fikstürü açtım, ben fikstürü sayıyorum, buna kaynağa gerek mi var? Açın Beşiktaş'ın fikstürüne bakın zaten. Sergen Yalçın'ın puan ortalaması ortada. Solskjaer'le neredeyse eşit puan ortalaması. Çıkıp bu demeçleri veren birisine kimse de çıkıp şunu demiyor Eralp. Hocam niye böyle şeyler dediniz? Madem dediniz niye uygulamıyorsunuz? Vereceği tek bir cevap ver Sergen Yalçın. Diyecek ki o televizyon şovu. Aynı değil. O zaman da diyeceksin ki o zaman Nuri Şahin, orası televizyon şovu, öyle demek zorunda dedi diye niye Nuri Şahin'e o kadar laf ettiniz?
1: Yes. Yani bak, reality show'a bağlanıyor burada işte. Ya o yüzden de şey Sergen Hoca dediğim gibi böyle atıp tutmayı seven bir hoca ama yani durumda geldiğimiz noktada kendisine çevrilmiş durumda yani oklar. Ya bence Beşiktaş taraftarından da her kaldığı süreç içerisinde bundan sonraki biraz daha antipati kazanmaya başlayacaktır hoca. Yani çünkü baktığımız zaman ya tablo çok karanlık Gökçen'in. Yani burada puan ortalaması Solskjaer ve Van Bronckhorst'a neredeyse aynı. Yani en çok eleştirdiği iki hoca olduğu için burada örnek olarak ikisini veriyorum. Baktığımız zaman Van Bronckhorst sana Süper Kupa kazandırdı. Solskjaer az önce de bahsettiğim gibi Atletik Bilbao'yu dörtledi. Derbi galibiyetleri kazandırdı. Ama Sergen Hoca'nın ikinci dönemi konusunda yani gerçekten övebileceğim hiçbir nokta yok ya.
0: Diyor ki dinleyicimiz, Nuri Şahin için Dortmund teknik direktörü olamaz dedi. Dortmund'dan 6 hafta sonra konu kovuldu. Yalan mı? O demeçlere girelim isterseniz. Haaland
1: yani futbolcu değil. Yani işin çıkamayız o zaman. Yani Sergen Hoca konusunda özellikle. Yani kendisi hakkında verdiği demeçlere bakarsak. Ya hakikaten bu programın 7-8 saat falan sürmesi lazım.
0: Yani Manchester City'nin antrenman yapmasına gerek yok tarzı. Yani ben maalesef şuna da inanmıyorum. İyi bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. İyi bir insan olduğunu da düşünmüyorum. Meslektaşlarına hiç saygısı yoktu. Ve şu anda da yaşadığını evet. Yaşıyor. Çok uzun bir vadede Beşiktaş'ta kalacağını da düşünmüyorum. Ha benim mesela tercihim kim olurdu? Geçen yaz da bunu konuşuyorduk herhalde. Edin Terzic, çok isterdim Beşiktaş'ta olmasını.
1: Evet, o da Bilbao'ya gitti ki Beşiktaş camiasında bilen bir isimdi baktığımız zaman. Ama buraya gelse Göksel'in o sağlıklı ortamı kendisine yaratamazdık bence. Yani çünkü ya ilk yenilgide yine o homurdanmalar başlayacaktı. Yani yerli hocalara sabrettiğimiz kadar yabancılara burada sabretmiyoruz. O yüzden de yani burada iyi bir ortam da yaratamayabilirdik kendisine.
0: Soruyorum, sence bu sene takımın başına Okan Buruk geçse ne olabilir? Ben sana başka şey söyleyeyim ama lütfen oku bunu. Bu takımdan Galatasaray hangi futbolcu alır? Fenerbahçe hangi futbolcu alır? Orkun'un dışında hangi futbolcu alınır? Oku ama lütfen demiş, okudum. Şöyle, o en azından o dediğiniz bir başka teknik direktör Okan Buruk geçseydi Orkun'u yani bir yıldızı yönetebilirdi. Yani Orkun Kökçü her derbide kırmızı kartlık bir hareket yapmazdı veya erkenden atılmazdı. Değil mi? Veya Rafa Silva'nın yönetimini yapabilirdi. Oyuncu yönetimi diye bir şey var. Sergen Yalçın sadece saha içerisinde başarısız olmadı. Elindeki oyuncuları da yönetemedi ki.
1: Yani mesela devre arasında Rafa Silva problemi vardı. Şimdi de aynı problemleri Çerni için konuşuyoruz Göksel Hanım.
0: Ya Eralp, en basitini söylüyorum sana. Sergen Hoca gidip bir programda, Candaş Tolga Işık'la yaptığı programda yine yani üst perdeden konuşurken "ah o Cengiz Ünder benim elimde olsa bak ne yapıyordum onu" dedi diye şu anda Beşiktaş taraftarı niye Cengiz Ünder'in yani bu performansını

0: izlemek zorunda kaldı. Beşiktaş yönetimi neden Cengiz Ünder'in maaş yükünü Fenerbahçe'den aldı? Ya sırf Sergen Yalçın böyle bir şey dedi ve bir challenge yapacak diye. Beşiktaş neden böyle bir sorumluluğun altına giriyor?
1: Yani kesinlikle katılıyorum söylediğine Göksel'in. Ya burada nereden tutarsan tut, az önce de belirttiğim gibi elinde kalan bir mevzu. Cengiz'den yıldız yaparım, Cengiz'den yıldız yaparım. Yani Beşiktaş 6 ay boyunca Cengiz'in tekrar futbolcu olmasını hatırlaması için futbol oynuyordu neredeyse. Yani burada baktığımızda Jota Silva'ya verilmedi o süreler, ki Jota oynadığı her karşılaşmada bana kalırsa yani hatırı sayılır iyi bir performans gösterdi. Ama baktığımızda sürelere yani Cengiz'in neredeyse 3'te 1'i kadar süre aldı sezon içerisinde. Ya burada Sergen Hoca'nın da birazcık oyuncu havuzunun dar olduğundan bahsetmek isteyeceğim. Ya yani burada birazcık yerli oyunculara fazla güveniyor. Ki kale konusunda da bence Ersin Destanoğlu yine aynı durumu göz önüne alabiliriz. Ama neyse, Ersin'e şimdi girişmeyelim. Yani Cengiz Ünder inadı yüzünden Beşiktaş bu sezon kaç puan kaybetti yani?
0: Son olarak o dinleyicimizin mesajını okumayacağım artık ya, yazıyorsunuz da hani ikili diyalog gibi olacak artık, onu haber vereyim yani boşuna yorulmasın. Hani Icardi yönetemedi falan diyor da 4 senede şampiyon oluyor adamlar ya, bir zahmet orayı eleştirmeyelim. İyi yayınlar Göksel'in, size katılıyorum. Sergen Hoca'nın karnesi çok kötü bence de ve ayrıca o soruyu soran bir muhabir hanımefendi vardı. Tuğba Hanım'dan bahsediyorsunuz, televizyonda böyle konuşuyordunuz diye sordu. O hanımefendi daha kulübe sokulmadı. Ya evet, zaten Türkiye'de gazetecilik yapmak o konuda çok zor da, yani o hanımefendi de ya ben görüyorum paylaşımlarını, çok da böyle şey bir gazeteci diyemem kendisine hani.
1: Evet yani bugün bile mesela bir paylaşım vardı yani Twitter'a giren arkadaşlarımız görebilir zaten. O yüzden ya burada çok fazla reklamını da yapmak istemiyorum konuşarak kendisini, o yüzden birazcık provokatif birisi. Ya o yüzden çok fazla dillendirmek istemiyorum ama ya herhalde haklı olduğu tek konu da o olabilir orada ya, basın sadece toplantısında Sergen Yalçın'a yönettiği soru.
0: Ya bu kadar fazla zaten her şeyde sesiniz çıkıyorsa bir zahmet bazı konularda haklı olursunuz da, ya ben şeyde artık hani o yok dedim yani, hani yayınlarda adını da geçirmeyeyim dedim. Çok saçma bir yere gitmişti. Orkun Kökçü'yü oynatmıyorsan arrivederci Montella diye tweet atıyor. Ya yok artık, daha neler ya.
1: Ya acaba bilerek mi yapıyorlar Göksel? Yani illa viral olmanız mı lazım? Yani ünlü olma çabanız ya bunu mu gerektiriyor gerçekten ya? Tamam, ülke sosyal medya üzerinden yönetiliyor ama yani illa böyle viral olmak için, konuşulmak için de yani bu kadar saçmalamayın ya.
0: Konya Spor taraftar bir dinleyicimiz yazmış. İlhan hocamıza dokunmayın lütfen. Unai Emery Beşiktaş'ı olabilir demiş. Keşke olsa da bu arada yani. Hocanızın da kıymetini bilin gerçekten. İnanılmaz.
1: Vallahi.
0: Hani az önce Sergen Yalçın için.
1: Konyalıları çok kıskanıyorum bu aralar ya gerçekten.
0: Az önce Sergen Yalçın için söylediklerimin tam tersini burada söyleyebilirim herhalde. Çok iyi teknik direktör, çok iyi de insan.
1: Evet, umarım bundan sonraki kariyerinde de hem Türkiye'de hem de umarım ileride Avrupa'da istediği yerlere de ulaşır İlhan Hoca. Çünkü gerçekten hem de çok iyi bir karakter yani, iyi hocaların yanında da ben insan olarak da kendisini çok seviyorum. Açıklamalarını falan zaten sosyal medyadan da böyle takip ediyorum. Çok viral olan paylaşımları da var kendisinin geçtiğimiz yıllarda da. O yüzden ya insan olarak da İlhan Hoca'yı ayrı seviyorum.
0: Ki şöyle bir örnek de var önümüzde herhalde. Trabzonspor örneği var. Trabzonspor'un kadro kalitesi Beşiktaş'tan çok mu üstün?
1: Hayır. Hakikaten yani Trabzonspor ne kadar bonservis ödedi son transfer döneminde? Beşiktaş ne kadar ödedi? Beşiktaş'ın maaş dengesi ne kadar? Trabzonspor ne kadar? Ya yani birazcık bunlara da bakmamız lazım. O yüzden yani Beşiktaş'ta istenilen transferler olmadı. Sergen Hoca transfer döneminden sonra geldi. Abi bu bence bahane değil. Beşiktaş'ın 50 kadrosu bence Ziraat Türkiye Kupası'nı almak için gayet yeterli bir kadro. Sen devre arasında bir stopere 18 milyon euro bağlıyorsan, forvetine 15 milyon euro bağlıyorsan senin o kupayı alman lazım abi. Sen sadece devre arasında bile 45 milyon euroya yakın bonservis bedeli harcadın.
0: Bir dinleyicimiz demiş ki ya bir hocayı ne kadar büyütüyorsunuz? İlhan hoca madem o kadar iyiydi Rize'den niye kovuldu? Her hocanın iniş çıkışı olabilir ama gözünüzde bu kadar fazla büyütmeyin. Ben de İlhan hocayı severim ama Beşiktaş'a yakışacak bir antrenör değil. Rize'den niye kovuldu derken yani zaten hani Rize ile istenileni başarsa oranın Alex Ferguson falan olacaktı. Zaten her hocanın olur. Sergen Yalçın da olmadı mı yani Anadolu kulüplerinden kovuldu işte bilmem neler oldu falan. Ama onun haricinde şöyle bir şey var. İlhan hocayı severim ama Beşiktaş'a yakışacak bir antrenör değil demişsiniz de Beşiktaş'a yakışmaktan kastınız bu takım ya ilk üçe bile giremiyor yıllardır.
1: Ya Beşiktaş'a yakışacak hoca kim o zaman? Ben onu sormak istiyorum. Ya Beşiktaş'ın son hocalarına bakalım. Şu an mevcut hocasının durumuna bakalım. 1.76 puan ortalaması. Ziraat Kupası'nda yarı finalde elenme ki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olmadığı bir turnuva çeyrek finalden itibaren. Beşiktaş'a yakışan hoca kim? Bunu gerçekten merak ediyorum dinleyicimizden.
0: Peki Beşiktaş sence Sergen Yalçın'la devam mı edecek herhalde? Yani yönetim de bu konuda çok doğru hamleler atmıyor gibi.
1: Bence devam etmeyecek Göksel'in. Burada sezon sonunu bekliyorlar. Ya bence sezon sonunda artık yollar ayrılacak diye düşünüyorum. Çünkü ya bildiğim kadarıyla Serdar Adalı da Sayın Başkan da Sergen Hoca'dan zaten çok memnun değil. Sergen Hoca'yı da birazcık burada zorunluluktan dolayı getirmişti bana kalırsa Eylül ayında. Artık başka çaresi olmadığı için o dönem. Yine bir yabancı hoca getirseydi bu sefer oklar Sayın Başkan'ın üzerine çevrilecekti. Ondan bence birazcık zorunluluktan getirdi o dönem Sergen Hoca'yı. Bundan sonraki süreçte de ben aralarının artık daha fazla açılacağını ve yani dönüş olmayan bir yola girileceğini düşünüyorum. Yani zaten benim bildiğim kadarıyla da Serdal Hoca da çok fazla Sergen Yalçın'ı kişisel olarak da seven bir insan değil. O yüzden de bence artık burada yolun sonuna da yavaş yavaş geliyoruz Göksel'in.
0: Beşiktaş'ı el birliğiyle batıracaklar, iflasa sürüklüyorlar. Bilic olsa nasıl olurdu demiş bir dinleyicimiz.
1: Ya artık öyle kurucu hocalarla bir şey yapmak da zor yani. Bilic falan tamam Beşiktaş'ta yine güzel bir tat bıraktı. Güzel bir oyun felsefesi bıraktı. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş üst sıralara çıkmıştı. Liverpool'u elemişti. Lige baktığımız zaman yine son sezonunda Nisan ayına şampiyonluk yarışı içerisinde hatta lider olarak girmişti. Ama yani Beşiktaş'ın bence şu anki hedefi daha yüksek profilli bir hoca olması lazım. Eğer ki yabancı olacaksa.
0: Olursa da ikna edebilirsek Razvan Lucescu olacak demiş bir dinleyicimiz de.
1: Çok isterim.
0: Ya isterim ben de isterim ama Razvan Lucescu takımını bırakmaya çok sıcak bakmıyor diye biliyorum.
1: Çünkü evet yani onu da PAOK'tan çekip çıkartmak şu dönem içerisinde bence çok zor.
0: Eskişehirspor taraftarı Yüksel Bey diyor ki bence Sergen Hoca futbolculuğunun kredisini kullanıyor ve averajla aldığı şampiyonluğun kredisini kullanıyor. Bence bırakın dört büyükleri Süper Lig'de herhangi bir takımı sezon başından alıp sonuna kadar götürecek kapasitede bir teknik direktör değil. Maalesef ayrıca kupa maçındaki yüz ifadesine bakarsanız sanki silah zoruyla takımın başında duruyor. Dört büyük kulüp oyuncularına, teknik direktörlerine, yöneticilerine her şeyi verir. Önemli olan siz kulübene verdiniz. İyi çalışmalar demiş. Bir dinleyicimiz de Arda Turan'a ne dersiniz abi demiş de Arda Turan'ın bence hedefleri daha büyük ya.
1: Bence de yani Arda artık buradan Beşiktaş'a sekmez yani Şaktar'dan daha bir üst kademe takıma çıkacaklar diye düşünüyorum. Yani şu anda Süper Lig bence ya olursa Galatasaray açısından olur Okan Hoca sonrasında ki Galatasaray'ın da Okan Hoca'yı bırakacağını zannetmiyorum kısa dönem içerisinde. O yüzden bence Arda'nın hedefleri de ya burada Avrupa'nın 5 büyük ligi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Şaktar'da yaşattıkları da hem konferans liginde olsun hem de Ukrayna liginde olsun Arda bundan sonra daha üst perdeleri hedefleyecektir diye düşünüyorum. Eskişehir sporlu dinleyicimizin yorumuna da altına imzamı atarım yani öyle diyeyim.
0: Bir dinleyicimiz demiş ki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mali yapısı ve kadrolarına baktığımız zaman Beşiktaş'ın bu iki takımla rekabet edip bunların üzerine çıkması çok çok zor görünüyor. Allah Beşiktaş'ın yardımcısı olsun demiş. Yani aslında olan para kötü harcanmasa rekabet edilebilir. Bak 20 milyon mesela Agbadu'ya verildi hatırlarsın. Geçtiğimiz o Muçi'ye verilen para vardı ya herhalde. Hani Muçi ve Musrati transferi. O dönem hatırlıyorsun ya burada dilimizde Eralp'le tüy bitmişti. Asensio ile Beşiktaş ilgileniyordu. Ve Hasan Arat mıydı yoksa Serdal Adalı mıydı hatırlamıyorum.
1: Hasan Arat'tı.
0: 11 milyon istediler Asensio'ya o kadar para veremeyiz dedi. Almadı ve gidip Muçi aldı. O ücretlere Muçi, Musrati bu ikili geldi. Ya Asensio'yu görüyorsun.
1: Ya ve hatırlarsın Göksel'in. Hasan Arat başkanlar seçilmeden önce işte PSG ile şöyle ilişkilerim var PSG'den Chelsea'den topçular getireceğim dedi. PSG'de oynuyordu yani Asensio'yu neden almadın abi o zaman?
0: Ya o zaten büyük bir taraftar kandırması.
1: O çok büyük fiyaskoydu
0: yani
1: zaten.
0: Fiyaskoydu evet ama Serdal Adalı da yani o fiyaskonun ötesine geçen bir yönetim göstermedi Sayın Serdal Adalı yani kusura bakmasın ama yani... Şeyi de biliyoruz yani en yakından biliyoruz. Hani diyorsunuz ya içeriden bilgi diye. Herhalde en yakından biliyoruz. Hatta burada da size anlatmıştık. Emerson Royal'i getiriyordu. Yani getiriyordu Emerson Royal'i. Taraftar tepkisi olunca getirmedi.
1: Ya adam neredeyse havalimanından döndü. Yani sen menajeriyle konuşuyordun o gün. Adam biz yarın İstanbul'a geliyoruz dedi sana. Aynı günün akşamı oldu, herif bir anda Brezilya'ya döndü. Yani kulüp tamamen sosyal medyadan yönetiliyor arkadaşlar. Bu sadece Beşiktaş için de geçerli. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, hani Trabzonspor'u birazcık ayrı bir kefeye koyabiliriz. Sosyal medya ne derse o oluyor büyük kulüplerde şu anda. Yani taraftar tepkisinden çok korkuyorlar, çok çekiniyorlar. Galatasaray'a transfer iptal olmadı mı? 2 sene önce Vecino geliyordu Galatasaray'a, orta saha transferin son günü. Galatasaray taraftarı tek açtı sosyal medyada Vecino'yu istemiyoruz diye. Ne oldu? Endombele geldi transferin son günü. Yani kulüpler artık sosyal medyadan yönetiliyor. Öyle bir hal aldı. Ha, az önceki duruma döneyim. Beşiktaş'ın Agbadu'ya gerçekten 18 milyon euro vermesine gerek var mıydı mesela bu transfer döneminde? Yani orayı Calo 6 ay daha götüremez miydi? Beşiktaş o 18 milyon euroya bir tane efektif kanat oyuncusu ya da ne bileyim Rafa Silva'dan sonra bir tane 10 numara alamaz mıydı? O parayı daha iyi değerlendiremez miydi? Ya gerçekten bunu sormak istiyorum. Ha, Beşiktaş geçtiğimiz yıllarda şampiyon olduğunda hep en iyi kadroya sahip, en yüksek bedellere sahip takım değildi. Yani benim aklıma sadece 16-17 işte Aboubakar'la Talişka'lı sezon geliyor Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer bedelleri konusunda önünde olduğu. Ondan önceki ve sonraki sezonlarda yani 20-21'de ve önceki sezonlarda Beşiktaş hep Fenerbahçe'den de Galatasaray'dan daha az harcayarak şampiyon oldu. Yani burada illa en çok parayı basan şampiyon olmuyor. Transfer en çok yatırım yapan şampiyon olmuyor. Eğer öyle olsaydı zaten Fenerbahçe'nin şu an 30 şampiyonluğu olurdu.
0: Ben şuna da katılmıyorum Eralp. En çok o eleştiriyi duyuyorum. Ya her sene yapboz gibi işte kadroyu tamamen değiştirmek doğru olmaz diye de ya bu kadronun potansiyeli yok ki. Her sene yapboz gibi değiştirmen lazım. Bak bir sene o parayı doğru harcayıp o başarılı iyi oyuncuları alıp onun üzerine o iskeleti kurman lazım sonrasında. Bazılarıyla devam edip işte yerine takviyeler yapmak, bazılarını satmak şeklinde. Şu anda iskeleti yok ki takımın. Yapboz yapmasan ne olur? Bu oyuncular 10 sene birlikte oynasalar ne olur?
1: Ya ve biz Ahmet Nur Çebi yönetiminden sonra hep şu lafları duymadık mı? Bize 2 transfer dönemi lazım, bize 3 transfer dönemi lazım. Abi aradan neredeyse 6-7 transfer dönemi geçti. Beşiktaş'ın hala en az 2-3 transfer dönemine ihtiyacı var. Yani ne zaman bitecek bu transfer dönemleri? Ya ben bunu sormak istiyorum. Artık bir bu kadar zaman geçti. 6-7 transfer döneminde en azından Orkun kalitesinde 5-6 oyuncu alıp ki ya bu illa 30 milyon euro bağlamak zorunda değilsin o oyunculara. Bak Amir Murillo'yu nasıl aldın 5 milyon euroya? Ya bu tarz oyuncular alıp Beşiktaş'ın en azından bugüne kadar o kadro iskeletini kurması lazımdı.
0: Eralp, Beşiktaş'ın kanadı yok dediğimizin üzerinden 2-3 yıl geçti. Beşiktaş'ın hala kanadı yok. Vaklav Çerni
1: vardı. Beşiktaş'ın hala kanadı yok.
0: Ya Çerni vardı, o da şu anda Rafa Silva ile aynı problemleri yaşıyor. Beşiktaş oyuncu da yönetemiyor şu anda. Beşiktaş hiçbir şeyi yönetemiyor şu anda.
1: Ya Göksel'im, Beşiktaş Jota Silva'yı aldı. Jota Silva'yı aldığı gün Sergen Yalçın istifasını verdi yönetime. Yani böyle bir kulüp Beşiktaş. Yani ben bu oyuncuya onay vermedim, bunu niye aldınız diye. Yani burada teknik direktör yönetime karşı ayaklanabiliyor yani. Ben bunu direkt olarak biliyorum. Sergen Yalçın Jota'nın İstanbul'a ayak bastığı gün yönetime istifasını sordu. Yani neden abi? Belki istediğim bir oyuncu değildi. Eyvallah. Ama gelmiş artık yani, değerlendir bu oyuncuyu. Ki sezon içerisinde de gördük, neredeyse hiç oynatmadı bile Jota'yı.
0: Peki basketbola baktığımızda, basketbolda da Beşiktaş'ın Euroleague ihtimali nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya Beşiktaş'ın Euroleague ihtimali bundan bir ay önce neredeyse artık %99 bir ihtimaldi. Neden diyecek olursanız da Beşiktaş'ın Euro kapı almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Yani burada Beşiktaş finale çıktı. Diğer taraftan gelen takım da Burk olunca Beşiktaş zaten sezon başından beri turnuvanın ağır favorisiydi. Burada finaldeki rakibi de Türk Telekom ya da Hapoel olmadığı için Beşiktaş finale de ağır favori olarak başlamıştı. Ancak iki karşılaşmada da rakibine diş geçiremeyince sürpriz bir mağlubiyetle beraber maalesef finalde kupaya uzanamadı Beşiktaş. Yani tabii ki burada Beşiktaş'ın illa kupayı alarak Euroleague'e gitmesi gerekmiyordu. Ama şu anki ihtimallere baktığımız zaman Beşiktaş'a sanki o Euroleague kapısı artık kapanmış gibi gözüküyor. Neden diyecek olursanız burada Burk tabii ki de hala maddi olarak Euroleague'e gidip gitmemeyi düşünüyor. Ama sadece Burk'un gitmemesi de Beşiktaş açısından yeterli olmayacaktır ki ben Beşiktaş açısından gelecek sezon sezon Euroleague'e gitmenin de çok sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ya burada kupaya uzanıp o şekilde Euroleague'e gitmek bence daha sağlıklı olacaktır. O yüzden bence Beşiktaş açısından da sağlıklı olanın bir sene daha Euro Cup'ta devam etmek olması. Burada ihtimallerden bahsettik az önce. Evet, Burk belki kabul etmeyebilir Euroleague'e gitmeyi. Ki başkanları geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bunu değerlendireceğiz dedi. Yani hala gidip gitmemeye bir açık kapı bırakıyor. Ama burada az önce de belirttiğim gibi Burk dışında Asvel ihtimali vardı Beşiktaş'ın. Asvel'in yerine gitme ihtimali. Asvel de burada takımın koçu olarak Tony Parker'ı getirdi ve ardından da çok yüksek ihtimalle gelecek haftalarda Euroleague'de yeni bir sözleşme imzalayacak. Burada Tony Parker hamlesi Beşiktaş'ın önünü kesen hamlelerden birisi oldu. Onun yanında Monaco'nun da ligden çekileceği konuşuyordu maddi anlamda artık o finansı sağlayamadığı için. Ama Monaco'da sanıyorum ki ligde kalmaya devam edecek. O yüzden de burada hem Asvel'in hem de Monaco'nun ligde kaldığı ve Burg'un da gittiği durumda Beşiktaş'a zaten o kapı kapalıydı. Burada bu 3 takımdan en az ikisinin Euroleague'e gitmemesi lazımdı ki Beşiktaş'a gelecek sene o Euroleague wildcard'a açılsın. Ama baktığımız zaman bu 3 takım, hatta en az 2 takım olsa bile Beşiktaş burada Euroleague'e gidemeyecek.
0: Peki, öte yandan tenisi de yakından takip ediyorsun Eral ve İstanbul'da bir WTA turnuvası gerçekleşiyor. Tabii bu turnuvaların devamını da görmek istiyoruz. Daha büyük turnuvaları da istiyoruz ama güzel atılımlar değil mi tenis için?
1: Evet, WTA 125 şu anda İstanbul'da gerçekleşiyor. 4 Mayıs tarihinde başladı. Bu pazarda finali olacak. Ya bu tarz turnuvalar tabii ki de ülkemiz açısından çok değerli. Umarım ilerleyen dönemde de 125 değil 250'lik hatta 500'lük turnuvalara kadar yükseliriz. Ana temennim bu yönde. Tabii burada 250'lik ya da 500'lük turnuvalar düzenlersek burada ülkemizin prestiji ve gelen oyuncular açısından da daha önemli olacaktır. Hatta yani şu anda süperstarımız Zeynep de umarım bir gün bu turnuvalarda yer alır. Yani şu an Zeynep Roma'da WTA'da yarışıyor. O yüzden de maalesef ki İstanbul'daki turnuvaya katılamadı. Çünkü İstanbul'daki turnuva 125'lik, Roma'daki 1000'lik bir turnuva. Tabii ki buradan Zeynep'e de bir başarılar diyelim Roma'da. Bu hatta az önce maça başladı yanlış hatırlamıyorsam kendisi de. Yani dediğim gibi burada 125'likten ziyade ilerleyen dönemde 250'lik 500'lük turnuvalarda görürsek hem ülkemizin prestiji için hem de Zeynep'in de bu turnuvalara katılımı için önemli olacaktır diye düşünüyorum Göksel'im.
0: Peki Eral, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim Göksel'im, sana da yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Eral Pısı ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Zamanında Sergen Hoca Balotelli'ye de karşı çıkmıştı demiş bir dinleyicimiz. Arda'yı 25 milyon euroya satıp Kerem'i 30 milyon euroya almaktır Türk futbol yöneticisinin özeti. Merak ediyorum kendi şirketlerinde de böyle mi yapıyorlar demiş bir dinleyicimiz. Ve böylelikle yavaş yavaş programı da noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan kazandıran saatlerde Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş sizlerle birlikte olacak. Ve kaçırmayın diyorum. Birazdan kazandıran saatler sizlerle.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık sona erdi.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Tatlı da yersin değil mi annem?
8: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
7: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
8: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
0: 2026 Dünya Kupası grupları. C grubu. Brezilya.
9: Samba.
0: Tarihinden çıkan yıldızlar saymakla bitmez. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Romario, Rivaldo, Roberto Carlos ve niceleri. Carlo Ancelotti önderliğinde gözünü kupaya diken sambacılar daha önce 5 kez bu kupayı kazandı. En son 2002'de kupayı kaldıran Brezilya hasreti bitirmek istiyor. Fas. Turnuvanın en sert takımlarından birisi olan Fas, geçtiğimiz Dünya Kupası'na damga vurarak 4. olmayı başarmıştı. Tarihlerinde 7. kez bu kupaya katılım hakkı elde ettiler ve daha da ileriye gitmek istiyorlar. Haiti. Turnuvanın kapalı kutusu desek yanlış olmaz. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Haiti, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik mottosuyla Dünya Kupası'na katılıyor. Karayip Denizi'nde bir ada ülkesi olan Haiti, bu yaz 2026 Dünya Kupası C grubunda vatandaşlarını gururlandırmayı hedefliyor. İskoçya. Tarihinde 9. kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden İskoçya, zorlu C grubunda yer alıyor. Kenny Dalglish, Sir Alex Ferguson gibi futbol efsanelerinin vatandaşı olduğu İskoçya, kadrosunda Scott McTominay, Andrew Robertson gibi yıldızları da bulunduruyor. Daha önce 8 kez katılım sağlayan İskoçya, bu kez grup aşamasından öteye gitmek istiyor. ...2026 Dünya Kupası grupları... G grubu... Belçika... Bir kabuk değişimi yaşayan Belçika... ...altın jenerasyona sahip olduğu dönemde... ...turnuvayı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 1986 ve 2018 yıllarında... ...üçüncülük başarısı gösteren Belçika... ...bu yaz kadrosunda Kevin De Bruyne... Luis Openda, Jeremy Doku, Charles de Ketelare, Alexis Salemakers gibi yetenekleri bulunduruyor. Mısır. 1934-1990 ve 2018 yıllarında turnuvaya katılım hakkı elde edip grup aşamasından öteye gidemeyen Mısır, bu yaz bu şanssızlığı kırmayı hedefliyor. G grubunda yer alan Mısır, özellikle güçlü kanatlarıyla dikkat çekiyor. Kimi bu isimler? Manchester City'den Omar Marmouş, bir diğeri de belki son kez Dünya Kupası'nda izleyeceğimiz Mohamed Salah. İran. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılan İran, hiçbir zaman gruptan çıkma başarısı gösteremese de katıldığı turnuvalarda mütevazı kadrosu ve mücadelesiyle futbol severlerin takdirini kazanıyor. Bu yaz gruptan çıkma başarısı göstermeyi hedefleyen İran, G grubunda yer alıyor. Yeni Zelanda. Maç başlamadan önce televizyonun başında yerinizi alın ve dikkatle izleyin. Çünkü harika bir dans şovu sizleri bekliyor. Maç başlamadan önce güç, birlik, cesaret ve atalara saygıyı simgeleyen Haka dansını gerçekleştirmeyi gelenek haline getiren Yeni Zelanda, bu turnuvaya da renk katacak gibi.

0: 6 Dünya Kupası grupları. H grubu İspanya. Son Avrupa şampiyonu İspanya bu turnuvaya da favori olarak geliyor. Elemelerde milli takımımızla aynı grupta yer alan İspanya zirvede bitirerek doğrudan katılım hakkını elde etmişti. İspanya 17. kez katıldığı bu turnuvada sadece 2010'da kupa kaldırma başarısı gösterdi. Kadrodaki yıldızlarsa saymakla bitmez. Lamine Yamal, Nico Williams, Fermin Lopez, Pedri. Bu isimlerden sadece birkaçı. Yeşil Burun Adaları. Orta Atlas Okyanusu'nda yer alan Yeşil Burun Adaları 550 bin nüfusa sahip ve bu nüfusun kalbi bu yaz bu turnuvada atacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Yeşil Burun Adaları kadrosunda ligimizden tanıdığımız Nuno da Costa, Wagner Pina, Gary Rodriguez gibi isimleri bulunduruyor. Suudi Arabistan. Son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı aldığı sansasyonel galibiyetle başlayan Suudi Arabistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 1994'te yine ABD'de gerçekleşen Dünya Kupası'nda en büyük başarısını gösterip son 16'ya kalmayı başaran Suudi Arabistan bu başarıyı tekrarlamak belki de üzerine koymayı hedefliyor. Geçtiğimiz turnuvada takımın teknik direktörlüğünü yapan Herb Renard bu turnuvada da Suudi Arabistan'ın teknik direktörü olarak görev yapacak. Uruguay. ...1930 yılında ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve ilk Dünya Kupası şampiyonu unvanını kazanan Uruguay'da kabuk değiştiren takımlar arasında. 15. kez katılacağı bu Dünya Kupası'nı iki kez müzesine götürmeyi başaran Uruguay, kadrosunda Darwin Núñez, Lucas Torreira, Federico Valverde gibi isimleri bulunduruyor. ...2026 Dünya Kupası grupları. E grubu Almanya. Müzesinde tam 4 Dünya Kupası bulunduran Almanya 21. kez turnuvada boy gösteriyor. Her ne kadar turnuvanın gediklisi olsalar da son şampiyonluk yaşadıkları Brezilya'da gerçekleşen 2014 yılındaki Dünya Kupası'nın ardından son iki turnuvada gruptan çıkamadılar. Yeniden başarıya ulaşmayı hedefleyen panzerler Jürgen Klinsmann'dan Joachim Löw, Nick Woltemade'den Miroslav Klose, Jamal Musiala'dan da Mihail Balak ruhunu yakalamasını bekliyor. Curaçao. Bir dönem ligimizde Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dick Advocaat'la peri rüyasını gerçekleştiren Curaçao, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Karayip Denizi'nin güneyinde yaklaşık 200 bin nüfuslu bir ada olan Curaçao, ligimizde forma giyen Bazuer ve Brene gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Fil Dişi Sahili. En son 2014 Dünya Kupası'na katılım sağlayan Fil Dişi Sahili 4. kez bu turnuvada boy gösteriyor. Didier Drogba, Gervinho, Salomon Kalou gibi yeteneklerin çıktığı Fil Dişi katıldığı Dünya Kupalarında grup aşamasını hiç geçemedi. Bu kez şeytanın bacağını kırmak isteyen Afrika ülkesi Leipzig'ten Yann Diomande, Roma'dan Ivan Endika, Sporting'den Osman Diomande, Manchester United'dan Amad Diallo gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Ligimizde Trabzonspor'da forma giyen Olay, Beşiktaş formasını terleten Emmanuel Agbadou da Fil Dişi Sahili kadrosunda yer alıyor. Ekvador. 2002 yılında ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ekvador, yakaladığı istikrarla bu yaz 5. kez turnuvada yer alıyor. 2006'da Almanya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalarak tarihindeki en büyük başarıya erişti. Evet, Ekvador denilince çoğumuzun aklına aynı isim geliyor. Bu turnuvada da ileri bölgede yer alacak olan, bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Ener Valencia.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Reklam bitti.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
3: Merhabalar herkese, Kazandıran Saatler'e hoş geldiniz. Efe Uysal ben. Bugün Enver Kaynarcı ile birlikteyiz. Kazandıran Saatler'i onunla birlikte yapacağız. Enver hoş geldin.
4: Selamlar, iyi yayınlar, hoş buldum.
3: Teşekkür ederim. Evet, 102 platformundan Enver Kaynarcı, Metin Atakan, Fehmi hep birlikte bu yayınları yapıyoruz. Bugün de biraz futbol, basketbol karışık bir bülten var. O yüzden hem Euroleague çeyrek finaller hem de futbol maçlarını beraber konuşalım istedim Enver Kaynarcı'yla. Zalgiris, Fenerbahçe, Panathinaikos, Valencia, futbolda Lens, Nantes, keza Hull City, Millwall. Çok merak edilen bir karşılaşma. Bir anda herkes bu maça kilitlendi. TV8'de şifresiz veriyor. O maçı da tabii ki değerlendireceğiz merak edenler için. Aynı zamanda da yine bizim playofflarda da, yükselme playofflarında da maçlar var. Eskişehir Spor, Ayvalık Gücü. O da yine çok popüler karşılaşmalardan bir tanesi. Enver'in de eminim orada bilgileri vardır. Ağırlıklı olarak menümüz bunlardan oluşuyor. 212-273-10-10'da mesaj attığımız. Buraya da soru, görüş, kendi tuttuğunuz seçimleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de Radyo Gol dinleyenlerine aktarırız. Basketbolla başlayalım istiyorum ki benim gerçekten playofflar sevdiğim zamanlardır basketbolda. Hafta içi de oynadım. Dün mesela Real Madrid'in kazanacağına emindim Enver yani. Maç bir ara böyle 12'ye geldiğinde dedim, 1'e 2 civarında da bir oran geldi. Real Madrid'e de orada oynadım aynen. Playoffların havası farklı oluyor. Fenerbahçe normal sezonda son 9 maçın 7'sini kaybetmişti. Hatta sadece Milano ve Azvel'e karşı galip gelmişti ama o da playoff'un durumunun farklı olduğunu bir kere daha gösterdi. Zalgiris'i ilk 2 maçta çok rahat yendi ki normal sezonda kaybetmişti Zalgiris'i 2 maçta da. 3. maçta da yine maça Fenerbahçe playoff'ların havası farklıymış dedirten biçimde başladı. Mellis'i, Takır'ı, Tarık'ı yine çatır çutur 19 sayıya çıktı. Ne olduysa orada bir anda bir durum oldu. Acaba Fenerbahçe yani 3-0'da bitirmeyelim, en azından bir maç daha oynayalım diye bir avans mı verdi, ne yaptı? Orada bir anda değişti ve durum 2-1'e geldi. Yani o 19 sayıya çıkarkenki kadar ki görüntüye göre baktığımda bugün Fenerbahçe'ye 1.70'lik orandan acayip oynayasım var. Ama 19 sayı farktan geri dönüşe baktığımda da acaba o Fenerbahçe'nin o sezon sonu bir takım hastalıkları geri mi döndü diye de bir endişem var. Böyle bir girizgah yaptıktan sonra topu sana bırakıyorum.
4: Tamam abi, ben seni ikna edeceğim. Sonunda diyeceksin, hak vereceksin. Şöyle abi, 1,5 periyot yani 15 dakika boyunca Fenerbahçe hakikaten olması gereken her şeyi yaparak başladı. Ki Zalgirio Arena'da zaten normal sezon Damasyos'un öğrencileri. Kim olursa olsun rakibin Olympiakos, Panathinaikos, Fenerbahçe yani olması fark etmez. Hücum başlıyor.
3: Çok özür diliyorum. Arkadan bir ses var. Onu bir kısma şansın var mı? Bir televizyon sesi geliyor galiba.
4: Yok, benden mi? Kusura bakma. Şu an daha iyi olması lazım abi. Biraz daha havaya açmak.
3: Evet ama. Evet, aynen, biraz daha iyi. Güzel, evet. Bir şey yapalım. Devam edelim.
4: Baştan alayım. Evet.
3: Baştan lütfen.
4: 15 dakika. Tamam, 15 dakika, yani 1,5 periyot boyunca Fenerbahçe hakikaten olması gereken ne varsa sahada yaptı. Zalgiris halindeki etkinliğini kırarak başladı ki Saras'ın çok doğru hamlesiydi bunlar. Özellikle dış atışlarda hiçbir şekilde serbest bir şutla, yani rahat işte, fırsat vermedi. En üst şutlardan attılar. Zaten 1,5 periyot boyunca da 5'li 0 yaptılar. Yani 3 sayı isabeti sağlayamayarak başladılar. Bu arada en önemli etkenlerden bir tanesi de Sylvian Francisco'yla Moses Wright'ın ilişkisini kesmekti. Zaten ilk maçta İstanbul'unu başardılar. Başardıkları andan sonra maçı kopardı Fenerbahçe. Burada da başlangıçta kopardı fakat Masvidis'in o 1,5 periyottan sonra ki şuna da şey yapacağım abi, gireceğim Masvidis'ten önce Dipala'nın Devon Hall'a hücum faali verdi. Saçma bir pozisyon var ki ikinci faalini yaptı da Devon Hall. Ki maçı harika başlamıştı. Harika da bitirdi, ayrı konu ama bir nebze de beyninin arkasında Devon Hall'u faal problemine sokacağını işaretini verdi. Sezon boyunca zaten Fenerbahçe maçlarında hakem Mehdi Dipala fazlasıyla takımımızın canını yakmıştı. Euroleague'den bundan sebep özür dilerim açıklamada gelmişti abi. Diğer tarafta yine ikinci sonuna doğru Melli'ye çaldığı bir faul var ki abi. Aynı şekilde Melli'nin de savunma kısmında yani %60 oranında şeyini, etkinliğini kesti abi. Bundan itibaren de Masolis devreye girdi. Masolis, Sylvian Francisco, Moses Wright etkisini istediği şekilde alamadığı için Nigel Williams Post'u devreye soktu. Nigel Williams Post hem Moses Wright'ı çok iyi kullandı. Yani yükü Sylvian Francisco'dan alıp tamamen Sylvian Francisco'nun atıcılığına verdi. Oyunu kurmasına vermedi. Nigel Williams-Post'a oyunu kurdurdu. Direksiyonu verdi abi. Burada Nigel Williams-Post önce Moses Wright'ı gerçekten iyi kullandı. Nikola Melli'nin ve Cambridge'in savunma kısmında daha fazla Cambridge'in önüne yüklendiği kısımlarda Moses Wright'ı zaten gerekeni yaptı. Boşlukları özellikle Tubelis'e çıkardı ki Tubelis de zaten maçın yani kariyer maçı oynadı. 26
5: sayı. 6 rebound.
4: Evet, ikinci yani en iyi kariyer yani maçı böyle. İkinci defa 26 sayı. Birlikte. Bu da aslında ilk iki maçta Tubelis'in iyi oynadığının bir göstergesiydi abi. Çünkü Moses Wright gözünün içinde Tubelis'i hep arıyordu. Ve bu yani son maçta oldukça da güzel diyebiliriz. Ondan itibaren ikinci çeyreğin ortasına itibaren bir nevi kırılma başladı. 19 sayıya çıkan fark biraz erimeye başladı. Üçüncü çeyrekte bu sefer üçüncü çeyreğin başlaması kadar bizim hücum kısmında tıkanmamız özellikle Wade Baldwin'in kez çok iyi savunmaları Taylor Norton Tucker'ın içeri penetre ettiği kısımlarda maalesef 4 numara ya evlenen oyuncularımızın hücum kısmında onu anlayamaması ve birçok pozisyonu kendi bitirmeye çalışması gibi bencillik yani kendi zorlama şutlara yönlendirmeleri bizim açımıza avantajlı olmadı. Oradan sonra zaten çok zor bir dördüncü çeyrek geçirdik ki dördüncü çeyrekte hemen hemen tamamen durmuş bir Fenerbahçe hücumu vardı. Geriden gelen kazanır stratejisi devreye tabii girdi ve Zalgiris rüzgarı almışken de maçı çevirdi abi. Yalnız bugün aynı maçın olacağını düşünmüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Saras'ın mutlaka bu Nigel Williams Boss'un ilk iki maçtaki %40 etkisi vardı ama %50 hiçbir zaman geçmedi işte. Mutlaka bugün devreye katacağını düşünüyorum abi. Sylvian Francisco'nunla birlikte yani çünkü Saras'ın düşünmedi. Direksiyonu Sylvian Francisco'da olduğunu düşündüğü için hep ona göre setlerini koydu. Onu gösterdi. Nazım Bildiz Post'a göre de setler ayarlayacağını düşünüyorum ben savunma kısmında. Hakem Garcia İspanyol hakem daha fazla hani en azından bizim için elastik bir durum olsun.
5: O hakemi soracaktım ben de.
4: Evet. Sertas Mastak'ta çok fazla hani fazlasıyla ev sahibi yerine yalanan bir hakem değil. Ortada karar vermeye çalışan bir hakem. Evet Fenerbahçe'nin de canlı yaktığı maçlar oldu ama istemsizce diyelim öyle anlamlandıralım. Bir pala gibi göstere göstere ya da Javor gibi göstere göstere yaptığı şeyler olmadı yani. O yüzden hakem tarafında rahatlık. Saras'ın oyunu rahatlıkla çözebileceğini düşünüyorum bugün. Masulisi
6: tekrar ilk iki maçta alt ettiği şekilde üçüncü periyotta itibaren alt edebileceğini düşünüyorum abi. Ben yine etkinlik, yani Zalgiris'te yine etkin başlayacak bir Zalgiris bekliyorum. Ama onların hızını kesebilecek bir Fenerbahçe ön alan daraltması da bekliyorum. Ha, bu kez Bosu da için içine sokacaklar ön alan daraltmasında. Orada kendinden beklemediğim şekilde Doug Dekolo'nun da katkısını görüyoruz. Geldiği 3-5 dakika içinde hakikaten fazlasıyla hem ofansif hem defansif kısmı sahipti Dekolo'nun. Defansif kısmında da fazlasıyla şey ördüğünü görüyoruz. Ki bu takımın aslında bir şeyler yapmaya çalışmasını, yani birlikte hareket ettiğinin göstergesi bana göre.
3: Yani takımın enerjisini ben çok beğendim. O iki maçta ilk başlayan ben bu iş bitti demiştim orada ama enteresan işte, yani dediğin gibi Dekolo'su ayrı. Zaten bu sezon son senesi. Yani çok farklı bir Fenerbahçe görmüştük. Ta ki 19 sayı farka kadar. İlginç. Sen bu sefer Fenerbahçe'nin aynı hataya düşmeyeceğini ve kazanacağını düşünüyorsun anladığım kadarıyla.
6: Kesinlikle. Düşmeyeceğini düşünüyorum abi. İlk 3. maçta hatırlarsın abi. 1-5 arası Zalgiris'in kazanmasını bekliyordum ben. Ama yani bu şekilde, yani o maçın oynandığı şekilde kurmamıştım ben, ama bugün 1-5 farkla Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum abi ben. Yine kazananın 1-2 basketle olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'den yine 80'leri geçen bir takım olacağını düşünüyorum ben abi. 160 sayı
3: 80.5 1.72 Fenerbahçe kazanır 1.70 81.5 1.87 handikaplı da tabii yaparsak ulaşabiliriz. Düz Fenerbahçe galibiyeti mi oynayalım? Hiç başka et diye süt diye bulaşmayalım sanki.
6: Abi bence düz Fenerbahçe galibiyeti kurtarır.
3: Bana da öyle geliyor. Kurtarır. Evet, dinleyicilerimiz de...
6: Eğer uyanmazsa Efe abi şunu da ekleyebilirim. İki takımın da 80'ini geçeceğini düşündüğüm için ben 160 sayıda 1.60 gibi bir oran. O da...
3: Evet, ilk maçta isabetli serbest atışta Tucker'ın zaten 3 tanesi vardı. Fazla fazla attı diye hatırlıyorum. 4'ü saydım ben,
6: evet,
3: ama.
6: Abi.
3: Kaç tane attı da? 4 mu olmuştu? Demek daha fazlası. 4 ya da bir tane de kaçırdı hatta. Ben de takip ettim. Tabii ki maçı o gözle. Şey de enteresan bir...
6: 3 ansesten önermiştik. 3 ansesten geldi abi. 2-17 arandan.
3: O da mı? O da bak, o da süpermiş. Geldi. Bugün iddia.com'da Murat Muratanoğlu'nun yazısında güzel bir detay vermiş bu maçla ilgili. Serinin ilk 3 maçında Zalgiris Kaunas serbest atış çizgisine Fenerbahçe'den 35 kez daha fazla gitmiş. Hakikaten bu enteresan bir durum. Belki o hakemin faulleri çalması falan da bunda etkisi olmuş olabilir tabii ki. Evet. Ya da arttırmıştır. Bu serbest atışlardan bir şey yakalayabilir miyiz gene? Zalgiris tarafında isabetli serbest atışlarda neler var?
6: Yakalarız abi, şöyle yakalarız. Bir defa hani Sylvian Francisco, Mostak, Nigel Williams-Boz, bu üçlü mutlaka fikir rol yapacak. İkili oyunları mutlaka yapacaklar. Üçüncü maçı onunla kazandılar. Diğer maçlarda zaten sezon boyu Mostak, Sylvian Francisco ellerine alıştık. Mostak da bundan sebep fazlasıyla faale maruz kalıyor. Özellikle Chris Silva'nın olduğu dönemlerde Chris Silva'nın o tecrübesizliğinden faydalanıp fazlasıyla faal aldı. Yine Cambridge'in üstüne gittiği vakitlerde Cambridge'in blok sever yapısıyla fazlasıyla faal aldı. Bir Melli'yi düşüremiyordu. Melli de zaten çok akıllı bir oyuncu savunma kısmında. Genelde onu top kaybına zorluyor. Dolayısıyla bugün 3 serbest atışını açmışlar Mozart'ın. 1.50 gibi bir oran. Yeterli bir oran yani.
3: Yani o olabilir. Yetmez de hadi idare edelim yani 1.50 ile. Biraz daha böyle daha abi, yani bu oyuncu bahislerinin hani bir 1.90-1.80'ler yakalayayım istiyorum tabii ki. 1.50 için Moses Wright 3 isabet. Tamam, evet, olası. Oralarda başka neler var? Francisco 4 isabet. O da çok fazla sanki. Biberovic'in böyle çok bir üçlükleri falan filan olabilir mi? Güzel bir şey, ama o da herhalde çok
6: olur.
3: Beklenen bir şey olduğu için düşüktür oran ama.
4: Tarık'ın 3 tane atarı var. 1.91 abi. Tarık'ın 3 atarına gideceğimiz eğer abi Wade Baldwin'in bu serideki bu maç özelinde yani 4. maç özelinde yine ilk 2 maçta oynadığı oyunu oynatacağını düşünüyorum Saras'ın. Dolayısıyla Wade Baldwin'in dışarıdan yanlış hatırlamıyorsam ilk maçta 3 tane sokmuştu üçlük. Şimdi maçta 1 sokmuştu. Yanlış hatırlayabilirim. Şu anda notlarım yanımda değil. Ama böyle hatırlıyorum abi. Bugün 2 isabet düştüğünde 2.28 veriyor.
3: Güzel. Bu güzel denemebilir işte.
4: Denenebilir abi.
3: Ve Baldwin de bence playoff serisinde gayet formda fark yaratıyor.
4: Evet.
3: Evet. Yani tam ben de bakmadım ama İsabet yüzdesi kesin o sezon sonuna nazaran arttı yani şeyde.
4: Söyleyeyim abi sezon normal sezon isabet yüzdesi %88 civarında olması lazım. Baldwin'in serbest atış. Üç sayılık yüzdesi de %37'ler civarında.
3: 37
4: üç sayılık %37'ler civarında.
3: Uf, yani %37 yüksekmiş.
4: O civarında olması lazım. Evet,
3: Wade Baldwin iki tane isabetli üçlük 2.28. Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe 1-5 sayı arasında kazanır. 80.5 üst Fenerbahçe gibi seçimler Zalgiris Fenerbahçe maçının özeti olabilir. Baldwin'in 2 isabetli üçlüğü 2.28 çok mantıklı geldi. Var mı başka burada eklemek istediğin?
4: Burada çıkaracağım abi. Başka şey faullere gidebiliriz yine. Çünkü fazlasıyla faul çıkıyor. Fenerbahçe 23 faul atmışlar ama toplam faul
3: 1.58.
4: Fenerbahçe'nin de evet 23 faul Fenerbahçe toplamda 43 faul açılmış abi. Orada 43 faulü geçebileceğini düşünüyorum bu takımında. Çünkü sert bir maç olacak. Sert bir maç olacak. Burada da geçebileceğini düşünüyorum.
3: Evet yani şey iddiada bu tip maçlarda biraz daha yaratıcı özel bahisler olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde 1000'in üzerinde böyle çok kafa çalıştırıcı bahisler oluyor. Burada yani böyle karşılaşma asistleri, reboundları falan var ama biraz daha böyle yaratıcı, ne bileyim koç oyundan atılır falan gibi şeyler olamaz mı yani? Panathinaikos Valencia mesela.
4: Evet abi şey olmuştu hatırlar mısın abi? Avrupa Şampiyonu maçında azimle beklemiştik Ergin Ataman son bir dakikada mı olalım? Bu tabii güzel. Güzel
3: Panathinaikos Valencia hatta maçında ama koç oyundan atılır gibi bir seçenek olsa 1.05 falan açmak lazımdı herhalde bu gerginlikten
4: galiba
3: sonra.
4: Hem bu
3: evet o maça da geçelim.
4: Geçelim abi. Hem bu son 3. maçtaki gerginlikten sonra hem de dün Mehdi Difala'nın maça verilmesinden sonra Valencia tarafı coştu abi.
3: Bir dakika neydi abi, o hocam? O hakem mi verildi tekrar? Pardon o ayrıntıyı kaçırmışım.
4: Geçen maçta Fenerbahçe maçındaydı. Zalgiris Fenerbahçe maçındaydı Mehdi Difalı abi. Bu maça da 4. maçta Panathinaikos Panathinaikos maçına verildi. Zaten Panathinaikos'u sezon içinde de fazlasıyla kollayan bir hakem abi Yunan takımından Mehdi Difalı. Anadolu Efes'te Fenerbahçe'yi çok yakan bir hakem yani.
3: Orada da enteresan bir durum var.
4: Kırmızı noktası hemen var.
3: Evet, dinleyicilerimize bir kere daha hatırlatalım. Panathinaikos ilk iki maçı deplasmanda kazandı ve seride durumu 2-0'a getirdi. Ve inanılmaz bir atmosferde 3. maç. Bu sefer Panathinaikos'un sahasındaydı. Bütün böyle tribünlere maçtan önce Panathinaikos başkanının posterleri falan konuldu. Hatta böyle Valencia'nın fizyoterapisti takımın bazı oyuncularına hani böyle özel çalışma yapmak için yarım saat 45 dakika öncesinde salona çıktığında parkeye böyle acayip bir protesto falan yapıldı yani. Fizyoterapistine bile evet. Valencia'nın. Ergin Ataman yine böyle her türlü tabii şeyleri kullandı vesaire maç içinde de. Ama Valencia gitti Panathinaikos'u deplasmanda yendi. Yani keskin sirke küpüne mi zarar derler. Hani bu kadar şey böyle şeylerden sonra hani Panathinaikos'u düşün 2-0'ın şeyinde 3. maça taşımak öyle bir atmosferde bu bence tabii Valencia için bir şey oldu. Motivasyon da oldu. Doğal motivasyon oldu.
4: Tabii.
3: Kaybedeceği bir şey de kalmadı. Ve seride durum 2-1'e geldi. Evet. Bugün Panathinaikos'un oranı 1.24. İlk Üçüncü maçın oranıyla hemen hemen aynı. O gün de 1.20 idi yanlış hatırlamıyorsam. 28 miydi hatta?
6: 8'e mi çıktı? Öyle bir şey hatırlarım ben.
3: Yani yine de dediğin gibi çok hani garanti değil gibisinden bir oran bu. Evet. 2.60'da Valencia galibiyetinin oranı. İlgi çekici bir maç. Muhakkak bu maça bir şeyler takip de edeceğim tabii. Doğal olarak da daha da bir ilgi çekici hale geldi. Bakalım burada 3-1'e gelecek mi? Ki beklenen o sanki.
6: Abi ikinci maç bir defa kesinlikle keskin Sırke küpüne zarar oldu. Giannopoulos geldi yani Sabani geldi bir bıraktı. Kendi tarafını vurdu abi. Dolayısıyla maça başlangıçta zaten Pablo Martinez inanılmaz bir şekilde ona savunmasıyla başladı ve mükemmel bir tercih yani sevdi. Yani boş adama kadar tercih ettiler. Çok sabırlı oynadılar. Ve birden öne attılar zaten kendilerini takım olarak. Ve ilk yarının bitiminde Ergin Hoca artık ateş alıyordu abi. İnanılmaz sinirliydi. İnanılmaz gergindi.
3: Hayret normalde gibi. De çok sakin bir adamdır ama nasıl İstemeyim olduysa mi? Sinirlenmiş herhalde.
6: Kahvesini içmiyorum. Öyle diyelim. Neyse abi. İkinci yarıya başladığı zaman üçüncü periyotta da abi aynı şekilde başlayınca Valencia bu kez Ergin Hoca bir şekilde o maçı çevirmek için hani sahanın içine gelmesi gerektiğini hissetti. Ya bu Pablo Martinez'e sataşarak oldu. Fiziksel de, evet. De çok yaklaştılar. Hakemler araya girdi. Bu iki koçun da atılmasıyla son buldu diyebilirim ama o gerginlik maç boyunca da devam etti abi aslında bakarsanız. 3 sayıyla kaybetti. Oyuncuları sirayeti evet dönüşüm anlamında iyi oldu. Son mesela 17 saniyede 2 tane üçlük kaçırdılar ki uzatmaya götürürlerse maç kazanabileceklerdi. Yani o şekilde iğme Panan'ın eline geçmişti maçın son bölümünde. Yalnız Puerta'nın sakatlanması Valencia açısından da son derece kötü oldu. İkinci çeyrekte Puerta'yı sakatlar kurban verdiler. Ayak bileğinde sıkıntı oluştu. Bugün oynamayacak Puerta. Birçok bütünü Forvet'in kısmında tamamlayan oyuncuydu. Böyle bir şey oldu abi. İlk iki maçta Ergin Hoca WhatsApp faillerine fazlasıyla başvurdu. Vurdu oyuncularına. Üçüncü maçta onu yapma fırsatı bir türlü bulamadılar. Yarı sahada o WhatsApp faillerini yaptırmadı. Şekilde kaçtı ondan Valencia'lı oyuncular. Koş koşa döndü onu. Anda da zaten Panathinaikos'u çözmüş oldular. Öyle de bitirdiler. Bu maçta neler bekliyoruz? Bu maçtan önce bir defa dediğim gibi defa alanının açıklanması hakem olarak Valencia tarafını çok geldi. Pedro Martinez'in maç öncesi açıklaması kesinlikle hiç maçla alakası yoktu. Sadece maçta sertlikle geçecek bu maç. Sert bir maç olacak. Maça olabildiğince sakin kalmaya çalışarak kazanmak istiyoruz şeklinde söyledi abi. Diğer tarafta Ergin Hoca'nın ise yani üçüncü maçtaki gerginlikten bahsetti. Top kayıplarını yani azaltmaları gerektiğinden bahsetti. Sakin kalmaları gerektiğinden bahsetti. Rakibin hızlı hücumlarını ilk iki maçta yaptıkları gibi kesmeleri gerektiğinden oradan uzaklaştırmaları gerektiğinden bahsetti. Yine Lezert aynı zamanda Matias Lezert pivotu kanat merkezinin hemen hemen düzen dışına çıkartıp yani agresif olarak sert basketbolunu düzen dışına çıkartarak maçı kazanabileceklerinden bahsetti. Yani neresinden bakarsak bakalım sert bir maç bekliyoruz. Bu maç sert bir maç bekliyor.
3: 41 faul var mesela 1.50 ama çok o da zaten yani, olağan bir şey herhalde 41 faul.
6: Valencia'nın abi fazlasıyla faul yapacağını düşünüyorum ben. Valencia'nın
3: evet yani oranlar açık ama o seçenekler açık ama çok cazip evet, değil işte. Valencia'nın 21'e 1.51 evet. Toplam 41 evet, 1.51
6: yani burada eğer 1.51'e gidilecekse Valencia'nın 21 puanına gitmek de mantıklı. Diğer tarafta abi normal tercih olaraktan ben Panathinaikos'un bugün 90'lara gelebileceğini düşünüyorum. Bu üyemeyi seyirciyi bu sefer daha dingin, sakinleştireceklerini düşünüyorum. Yani oyuna daha fazla konsantre edeceklerini, sahaya daha fazla etkileyeceğini düşünüyorum. Bu da Panathinaikos'lu oyunculara fazlasıyla yarayacağını düşündüğüm için ben Panathinaikos'tan 90 sayı bekliyorum bugün. 88.5 1.60 galiba. 1.60 gibi bir oranı var.
3: 1.51'e düşmüş. 1.53 o zaman 89.5
6: o zaman abi. Evet, 90 atarı. Ben 90 atmasına güveniyorum abi. 90'dan da fazla atabileceğini düşünüyorum. Burada da böyle alıp vurup geçebilecek bir maç beklemiştim 3. maçı ben açıkçası. Burada öyle bir maç geçmeyecek hiçbir şekilde. Yani olmuyor. Yine 1-2 basket farkla biteceğini düşünüyorum. Orada da yine Panathinaikos'un 1-5 arası kazanması belki sürpriz tarafında bir tercih olabilir abi. Yine Valencia tarafından da Valencia'da 80'leri zaten geçebileceğini düşünüyorum. Hücum tarafında. Hızlı hücumlarında çözüm bulmak için Panathinaikos'un ekstra efor sarf edeceğini düşünüyorum.
3: 1 ve üst diyebilir miyiz bu maça? O zaman.
6: 1 ve üst deriz aslında abi. Ya denir.
3: 174.5.
6: Yani de 174.5. Bu tamamen Valencia'nın 80'i geçmesine, evet 80'i geçmesiyle alakalı abi. Çünkü
3: 90-80 yani çokmuş.
6: Pana'nın yani 80'i ne kadar geçebileceğiyle ya da Pana'nın 90'ı ne kadar geçebileceğiyle alakalı. Çok bıçak sırtık kalmış ama.
3: Yok hatta benim, sana şöyle söyleyeyim. 1 ve alt bence cazip. 174.5. Panathinaikos yani. 80-90'lara kazanmışsa hani bir 10 sayı farkla falan bu rakam altta kalabilir. 1 ve alt 2.27 yani 174.5 toplam sayı. Evet. Enteresan olabilir. Çok yüksek.

0: Geçen maçta da özellikle önermiştim. Rogatopoulos abi 1-3'lüğünü önermiştik diye. O da 1-90'lar 92'ydi yanlış hatırlamıyorsam.
1: Geldi
0: O
1: mi?
0: gereğini yaptı zaten. Geldi
1: Vay
0: geldi. Abi
1: bravo.
0: 3 isabet oldu herhalde. Çünkü
1: Bravo.
0: Ergin Hoca'nın 10-15 dakika arasında verdi. Özellikle 3'te 4 bağlantısını yapan çok böyle ekstra bir oyuncu abi, tamam mı?
1: Güzel
0: Dolayısıyla onun
1: açıklamıştım
0: dış
1: bir de
0: şutu
1: o gün.
0: olduğu
1: Evet,
0: için
1: notumu almıştım da.
0: evet. Dış şutu da var. Dolayısıyla 13 ya da 14 sayı atması lazım. Bugün de 6 sayı açılmış sevgili abi. 6 sayı da yine değerlendirebilecek kapasite bir oyuncu. Çünkü
1: Toplam sayı.
0: mutlaka Ergin Hoca'na gidecektir. Evet. 6 sayı açılmış ona.
1: Buna da
0: Fakat 3
1: şöyle bir
0: sayıya
1: bakalım.
0: bakıyorum. 3 sayı açmışlar. 2 tane açmışlar. 2.34. Abi yine 2.34 oran için bu 2 tane
1: Ama yükseltmiş
0: sayılık
1: bak.
0: değerlendirilebilir.
1: Bir taneye 1.90 şimdi
0: 2'ye 2
1: 2'ye
0: çıkardı.
1: veriyor. Yok bu
0: Evet, 2'de 2.34 çıkardı.
1: 6 artı güzel. 6
0: Evet.
1: artı güzel. 1.60.
0: Evet.
1: Peki.
0: Şöyle abi,
1: Nikos.
0: bir de buradan Rovapapuros.
1: Tamam. Zor isimli tek oyuncu. Öyle söyleyeyim. Nikos ismi. Oradan aklınızda kalsın. Şimdi ben uğraşmayayım bunu
0: Rovapapuros.
1: söylemeye çalışarak.
0: Bir de şimdi şey
1: Kaza
0: abi,
1: yaptırmayayım şimdi milleti yolda.
0: tamam. Abi, şimdi şöyle bakalım olaya. Valencia tarafından bakalım. Konuyu tartayım. Valencia tarafından bakalım. Abi, Valencia tarafında da Puerto'nun olmaması dış şutlar için Blanco Baggio'ya ve Cameron Tyler'da fazlasıyla fırsat verecek. Dış şutlara yönelecek kısımda olacak tabii ki. Baggio'nun 3 tane isabetli üçlü 2-14 kullanımdan denenebilir mi?
1: 2-14
0: Evet,
1: Badyo.
0: denenebilir abi. Evet. 3 tane üçlü denenebilir. Ama Cameron Tyler'ın da mutlaka 2-3'lük yani yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 deniyor maç başına abi. 2 tane isabeti de 2 orandan o da
1: Evet.
0: kulak arkasında kalması gereken oyuncu olarak söylenebilir.
1: Cameron Taylor'ın 2 isabetli üçlüyü, Branko Badyo'nun 3 isabetli üçlüğünü
0: 3 isabetli.
1: öneriyor Enver Kaynarcı. Evet, güzel. Basketbolda böyle güzel iki tane ilgi çekici maç var. Eminim verdiğimiz bilgiler en azından maçı izlerken, bahis yaparken birazcık daha zevkinizi, keyfinizi, bahis keyfinizi arttırmasını umut ediyoruz. Bugün futbolla da ilgili sana sormak istediğim maç, bilmiyorum bakabildin mi? Üçüncü lig yükselme playoffları var. Ya burada da bu maçı da Hull City maçına bağlayacağım daha sonra reklamlardan sonra ama şimdi genelde böyle işte playoff oynama hakkı kazananla oynamak zorunda kalan takımlar o şu üçüncülük laneti falan vardır ya bunlar benim playoff'ta pek bayağı bir kovaladığım şeyler oluyor. Hull City Millwall maçında da biraz aynı şeyler var. Burada da mesela Çorlu Spor Sinop maçı şu anda 2-1 gidiyor. Şöyle baktığımızda Çorlu Spor 3. ligde ikinci olarak şey yapmış ki 3. ligde playofflarda birinci olmak çok daha kıymetli. Birinci olamadığın takdirde bayağı bir uğraşıyorsun. Bayağı bir yol uzuyor. İlk maç 1-1 bitmişti. Çorlu Spor 68. dakikada 2-1 önde. Genelde böyle o playoff finalinde o 3. lig laneti daha çok ortaya çıkıyor ama ilk maçlarda da az gollü maçlar beraberinde getiriyor. Akşam 8'de de Eskişehirspor Ayvalıkgücü maçı var. Bu maçı sormak istiyorum. Merak edilen maç bu. İlk maçı Ayvalıkgücü 2-0 kazanmıştı. Eskişehirspor'un oranı 1.47. Maçı turu çevirmesinin oranı yani iki farklı kazanırın yani eşitlemesinin oranı ve üstü kazanmasının da 2.53. Ben sadece bir bilgi vermek amaçlı bunu yayına almak istedim. Ama sen araştırmışsındır. Birkaç kelam edelim bu maçla ilgili de.
0: Tabii ki abi. Öncelikle Hakan Şapçıoğlu geldikten sonra Eskişehirspor'un başına zaten öncesinde iş sahibi çok iyi bir takımdı. Hakan Şapçı ile birlikte hem hücum futbolunda verdiği özgüvenle Hakan Şapçı'nın oyuncularına verdiği özgüvenle takım hücum futboluna evrildi. Ve özellikle evinde fazlasıyla gol atabilen yapıya bulundu. Fakat karşısındaki Ayvalıkgücü takımı da yani, hakikaten buraya gelirken Mehmet Yılmaz daha hocayla geldiler. Mehmet Yılmaz daha hoca bu sezon 17. ya da 18.

0: sezonu hatta takımın başında. Çok iç içe geçirmiş
1: Ayvalık Gücü'nün
0: takımla
1: başında
0: oyuncular.
1: mı?
0: Evet, Türkiye Ligi'nin en uzun sürede teknik direktörü şu anda Mehmet Yılmaz da abi. Rekor kesinlikle. Hiçbir
1: Vay be.
0: şekilde çok böyle düşme hattında da kaldı takım. Baştan kesinlikle vazgeçmedi. Kendisi kesinlikle vazgeçmedi. Takım aldı dipten üstte 2 yıldır da şey oynatıyor zaten. Playoff'lar oynatıyor takıma. Ve geçtiğimiz Ali Habeşoğlu'na borcuma verirken de Ali Habeşoğlu'na fazlasıyla yükleme yapılmışlar bu Ayvalık Gücü tarafından. Öyle diyeyim. Mehmet Yılmaz daha hocanın da oyun taktiği gereği, yani oyun gereği gol yemesi sıkıntı. Gol atmak biraz sıkıntı abi, tamam mı? Öyle girmek istiyorum ben. 2-0'a gelir maç, orasını bilmiyorum. Ama sert bir maç olacağını düşünüyorum. Eskişehir Spor ne kadar hücuma yönelik oynamaya çalışsa da Mehmet Yılmaz da tecrübesi geriye çekilerek hiçbir şekilde takımı gömeceğini düşünmüyorum abi. Ona Eskişehir'de oynadığı gibi yani karşı cevap verecek. Yani hücum futboluna hücum futbolla cevap vereceğini düşünüyorum. Zaten savunma kısmı takımın üst seviyede. Ben burada ilginç bir tercih olacak belki ama abi karşıda gol var bir ikinci gol üstü bekliyorum. Yani 2-1 bir tarafın kazanacağını düşünüyorum. Bu
1: her şeyde olur. Yani 2-0'ın rövanşında kabul edebilirim. Biraz daha az gollü maçlar oluyor genelde playoff ama ikinci maçlarda durum değişiyor. Bu Hull Millwall'a bakarken yani bu playoff'ların ilk ayakları, çift maç üzerinden oynanan playoff'ların ilk ayakları gerçekten çok yüksek yüzdeyle az gollü geçiyor. Burada da böyleydi ama tabii ikinci maçla beraber burada durumlar değişiyor. KG var ve 2.5 üstün oranı aklında mı? İyi bir oran olması
0: abi,
1: lazım herhalde.
0: Aklımda değil, bakmaya çalışayım bir saniye.
1: Ben de bakayım, problem yok. Bu bir seçenek, güzel bir alternatif olabilir. Bazen açılıyor, bazen kapanıyor. Onlara da iyi bakmak lazım. Üçüncülük, üçüncü grup yükselme. Galiba şu an Ordu Spor'unki açık. Arada bir açılıyor, kapanıyor. Kontrol etmekte yarar var.
0: Burası.
1: Evet.
0: İlginç bir durum abi burası ya.
1: Ya çok yani, popüler bir maç olduğu için yayına alayım istedim. En azından bilgi verelim. Tabii Eskişehir Spor farklı bir gözle bakılıyor. İlginç bir maç. Bakalım neler olacak.
0: Abi bir saniye buldum ben maçı. Hemen
1: yani ben
0: bombosuna bakıyorum.
1: Üstün oranı 1.86. Alt üstün oranı 2.40. 2.49. Hatta yükselmiş aynen.
0: Evet abi.
1: Bunu değerlendirebilirsiniz.
0: Evet dediğim an, gibi. Yani sürpriz. Bir sürpriz. Mehmet Yılmaz daha 4.63'ten yaparsa ben hiç şaşırmam.
1: Peki. Enver'cim sana teşekkür edelim. Dışarıdasın hem de. İkinci bölümde ben futbol maçlarını hallederim. Sağ ol. Tamam. Bir reklam aramız olacak şimdi. Ardından ben günün futbol maçlarını Radyo Gol dinleyenlerine aktarırım. Teşekkürler. Görüşürüz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
7: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
8: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor.
3: Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Reklam bitti.
1: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
2: Evet, devam ediyoruz. Hafta sonları da cumartesi pazar 2 ile 4 arası Fehmi ile birlikte Radyo Gol'deyiz. Yine 1-0-2 platformunun da yorumcu arkadaşlarını da oraya bağlıyoruz. 7 gün programlarımız var Radyo Gol'de. Arada bir birbirimize off veriyoruz diyelim Fehmi ile. O yüzden bazı günler tek ben oluyorum, bazı günler tek Fehmi oluyor. Yayınların anonsunda ikimizin olduğunu duyuyorsunuz. O yüzden bir açıklama yapayım istedim. Akşam yine güzel karşılaşmalar var. Bu tabii Eskişehirspor Ayvalık Gücü maçının dışında 52 Ordu Spor Yozgat, Erciyes Yeşilyurt maçları da yine üçüncülük yükselme playofflarında oynanacak mücadeleler. Tabii Hull City ya da Hull City Millwall maçı akşamın ilgi çekici maçlarından bir tanesi. Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Burada tam bir az önce söylediğim bir durum var. Yani son anda son hafta Millwall kaçırmadı ama epey bir zaman direkt ilk iki de kalıp direkt Premier Lig'e yükselme fırsatı varken Millwall son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla bu fırsatı biraz tepti. Yani tepti ve playoff oynamak zorunda kaldı. Hull City ise son hafta, hatta bir ara maçın içinde 8. sıraya kadar düşmüşken son anda atarak kazanarak playoff oynama hakkı elde etti. Ve yani genelde böyle durumlarda tabii geriden gelen veyahut da bu hakkı elde eden, kaybedecek de fazla bir şey kalmayan bir takım için daha rahat oynuyor olabiliyor. Millwall'un durumundaki gibi direkt gitmek varken bu maçı oynayacağım, bir de finalini oynayacağım. Hele bazı playofflar çok daha uzun bir yol. Bu hakkı kaçırmak bir sıkıntı yaratabilir. Ama genelde o üçüncülük laneti dediğimiz şey playoff finallerinde oluyor. Yine de ilk ayaklarda dikkatli olmak lazım. Yani bugün ben Millwall'un, hatta son bir oranlarını da sizlere aktarayım. Hatta Millwall maçıyla da ilgili bizim 1-0-2 platformunun tahtalarını da hatta sizlere birkaç bilgi de vermiş olayım oradan. Onları da önümde açıp Millwall maçının bilgisayar tahminlerine vesaireye bakarız. Oranlara baktığımızda ise hemen onun da oranlarını sizlere aktarayım. Millwall maçın favorisi son bir arkalara düşüyor playoff maçları olunca sonradan girdiği için. Hemen onu filtrede bulmam kolay olmuyor ama oranları ben size aktarmak istiyorum tam. Millwall maçın favorisiydi. Vallahi filtrelerden bulamadım. Şuradan hemen aktarayım. 2-10 civarında falandı. 2-24 Millwall galibiyetinin oranı, 2-96 beraberliğin, 2-65 Hull City galibiyeti.

oranı. Tabii bu oranlar Millwall'un bu maçta favori gösterilmesinin en önemli nedenlerinden biri. Tabii sezon genelindeki performanslar, son dönem performansları. Hull City son maçını kazandı ve playoff oynama hakkını elde etti ama ondan evvelki süreçte gerçekten hiç o ışığı vermiyordu. Dolayısıyla bu da tabii ki oranlara yansımış vaziyette. İlk maçta bir beraberlik riskinin olduğunu düşünüyorum. Ben de yani Millwall bu turu geçip belki finalde o üçüncülük lanetini yaşayabilir ama burada bir sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum ama ilk maç berabere bitme ihtimali çok yüksek bence. Direkt bir beraberlik denenebilir. Hull City'nin de ya bu sanki böyle bu maç tabii öyle bir 1-1 çok muhtemel. Hatta belki 0-0 bile olabilir. Sanki böyle bir iki devreli bir maçın ilk devresi gibi olacakmış gibi düşünüyorum. Geçmiş sezonlarda playoff maçlarına baktığımızda özellikle ilk maçların çok fazla alt ve yok bittiğini de görebiliyoruz. Yani son 5 sezonda ilk maçlar %80 yok ve alt bitmiş. Yani bu çok önemli bir veri. Mesela Hull City normal sezonda enteresan, biraz istatistiklerine de baktım. Ligde maçlarında en fazla 2.5 üst biten takım Hull City'ymiş ve ilk yarılarda maçlarında en fazla gol olan takım Hull City. Millwall'da esasında çok böyle kısır maçları oynayan bir takım değil. Ama işte bu maçta mesela 2.5 altın oranının 1.58 olması tamamen playoff ilk maçı olmasından kaynaklanıyor. Heyecan dorukta olacak. Tüm sezonun emeği bu iki maça bağlanmış durumda. Üç maça diyebiliriz hatta finalle beraber. Ve rövanşı da düşünerek ilk ayak olduğu için yani gerek bu maçın gerek yarın oynanacak diğer yarı finalin az gollü geçme ihtimali çok yüksek. Fazla sevmiyoruz ama 1.58'den 2.5 alt Hull City Millwall maçının ideal alternatifidir. Ben direkt bir beraberlikte deneyeceğim bu karşılaşmada. Bilgisayar skorlarına baktığımızda bizim 1-0-2'nin de bir algoritması var. Orada 1-1'lik bir skor var. Bilgisayar 2-1. Zlatna da 1-2 demiş. Çeşitli algoritmalara verdiğimiz biraz komik isimler diyelim, aklımızda kalsın diye verdiğimiz isimler bunlar. Ama enteresandır. 3 algoritmanın da farklı sonuçlar verdiği durumlarda KG VAR'a çok rastlıyoruz. Dolayısıyla bu maç 1-1 çok kokuyor. Gerçekten aklımda da 1-1'lik bir skor var. Beraberlik denemek için uygun bir maç. Onun da oranı 2.96. Millwall tur atlayacak ama ikinci maçta aldığı sonuçla atlayacak gibi geliyor. Hull City'de bu sahada oynadığı son 4 maçı kaybetmedi ama son haftalara baktığımızda biraz galip gelmekte de zorlanan bir Hull City var. Acun Ulucan'ın takımı bugün saat 22'de maç, direkt bir beraberlik denenebilir diye düşünüyorum. Hull'un da şöyle son maçlarına baktığımızda son 9 maçta da 2 galibiyet. Hatta biraz daha ileriye götürdüğümüzde son 13 maçın 10'unu kazanamamış bir Hull City var. Galibiyetine çok güvenilmez ama bu maçın berabere bitip işin rövanşla çözülme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Şöyle biraz bakalım mesaj vesaire olan varsa onları da yanıtlarız ama 212-273-10-10 sormak istedikleriniz varsa onları da yanıtlarım. Evet, akşamın bir diğer benim de tabii yakın takip ettiğim liglerden olan bir maç Lens-Nantes maçı. İlginç biçimde Fransa Lig 1'de bu sezon, bu hafta 35. hafta, son haftadan bir evvelki hafta. Bu maç hariç diğer bütün maçlar pazar günü saat 22'de aynı saatte başlayacak. Tabii son haftalarda bu tip durumlara çok sık rastlayabiliyoruz. Ama enteresandır, bu maç cuma gününe alınmış. Evet yani Lens kupada finalist. Ama o finalde 22'sinde, hani böyle Lens'in kupa finali düşünerek mi alınmış diye düşündüm. Çünkü burada yani Nantes hala kümede kalma umudunu koruyor. Çorlu Spor bu arada durumu 3-1 yaptı ve
tur atlama

0: Bitirmeye çok yaklaştı. İlk maç 1-1 bitmişti. Biraz mesela bakın burada da iki ayaklı bir playoff. Çorlu Spor, işte az önce söylediğim o ikinci olup orada ikincilik direkt bir çıkıyor. Bir anlamda hani playoff oynamak zorunda kaldı. Diğeri şey ilk maçta mesela bir beraberlik çıkmış. Bence de burada yani o da tabii bir gösterge. Sonuçta favori takım, turun favorisi doğal olarak daha üstte bitiren takım oluyor ama o ilk ayaklarda gerçekten çok beraberlik, işin rövanşa kaldığını çok sık rastlıyoruz. Az gollü maçlara çok sık rastlıyoruz. Ama rövanşlarda biraz daha risk almak durumunda kalıyorlar ve burada görüldüğü gibi KG var ve üstler yine yükselebiliyor. Yani Eskişehir Ayvalık Gücü maçına da bir gösterge olabilir bu skor. Fransa'da dediğim gibi Nant hala playout oynamak hakkı elde edebilir. Onun için de yani bu maçı kazandığı takdirde Nant, ki tabii çok kolay değil ama en nihayetinde umudunu sürdürecek. Auxerre'le Nice karşılaşıyor pazar günü. 5 puan fark var. Kazandığı takdirde 2'ye düşecek. Auxerre'in yenilmeyeceğinin garantisi var. Nice yani kazanırsa hiç şaşırmam. Sonuçta iki takım çakışıyor, çalışıyor, savaşıyor orada playout'tan kurtulmak için, direkt kalmak için. Auxerre'de Nice'i yakalamaya çalışıyor ama Nice de kazanabilir. Ama enteresandır, Nant'ın maçı bugün. Nant bugün kaybettiği takdirde kesin küme düşüyor. Sana bu bile bu maçı bugün oynatmamaları için bir neden olabilirdi. Lens için şampiyonluk artık bir başka bahara kaldı diyebiliriz. Orada tabii bir Lens Paris Saint Germain maçı var bu maçtan sonra ama işte bir o maça pek kalacak gibi gözükmüyor. Lens her ne kadar şampiyonluk umudunu yitirmiş olsa da hem ikinciliği kovalıyor, orada da gayet konforlu durumda, hem de Lens kupa finalisti olduğu için coşkusunu ve havasını asla kaybetmedi. Bugün de etkili bir performans bekliyorum. Ama Lens'te çok önemli eksikler var. Özellikle Tauvin bu sezon çok önemli katkı veren oyuncu sakatlandı. Üstüne de yine sonradan oyuna girip takıma büyük güç katan Saint-Maximin, Fenerbahçe'den hatırladığımız, tanıdığımız, o da sakat. Ve iki tane de önemli eksiği var. Thomasson başta. Bunlar biraz daha savunma ağırlıklı oyuncular ama Lens'te çok önemli eksikler olduğunu söyleyebilirim. Nant'ta da bu karşılaşmada bir tabii risk alacak olması ilk Nant'ın da bir gol atabileceğini düşündürüyor. Artık kaybedecek bir şey yok. Kaybettiği takdirde zaten düşüyor. Kazansa bile çok zor ihtimali ama bir şekilde Nant geçen hafta evinde Marsilya'yı 3-0 yendi. Ve hani en azından şu maçları da oynamaya hak kazandı diyeyim. Orada da kopabilirdi. Onu yapan Nant en azından burada bir gol bulabilir diye düşündüğümden gollere yönelecektim önce. Hatta 3.5 üst bekliyordum. Lens'in de evinde boş geçme ihtimali çok çok düşük. Evet, önemli eksik var. Tauvin hücumda en kritik oyuncusuydu. Edouard her ne kadar gol kralı, en çok gol atan oyuncusu olsa da Tauvin de bu sezonun yani en önemli oyuncusu diye şeyi diyebilirim yani. Lens adına bir tane oyuncu seçsem Tauvin'i seçerdim. Dolayısıyla onun eksikliği önemli. Dolayısıyla hem o eksikler hem Nant'ın tamam atmak zorunda ama kapasitesi, umudunu yitirme ihtimali falan. Burada gollerdense sabah açılan şutlar bana çok daha cazip geldi. Normalde yani 3.5 üst bekliyorum. Onun oranı 1.95 ama bunu hem Nant'ın da gol atmasını bekliyorum. Ondan dolayı birazcık da bunu düşündüm. Yani Nant'ın gol atacağını düşünüyorsak bir 8-10 tane şut bulmasını, denemesini bekleyebiliriz. Lens de zaten evinde çok coşkulu oynayan bir takım. Eksiklere rağmen yani kadro derinliği fazlasıyla var Lens'in. Giren oyuncular da bu oyuncuları çok aratacağını zannetmiyorum. En azından o coşkusunu kaybetmez Lens diye düşünüyorum ki son 4 iç saha maçında Ortalama 27 şut attı Lens. 8-10 tane de Nant'tan bekliyorsak 28 toplam şut açılmış. 2-0-5, 3.5 gol üstü 1.97. Bana toplam 28 şut, benim gibi 3.5 üstte düşünüyorsanız hele, çok çok mantıklı geldi. Bir üst kademesi olan 30 artı şutta 2.76'dan bayağı bir denemeye değer buldum. Bunu da sizlere aktarmış olayım. Lens maçında şutlar çok mantıklı gözüktü gözüme. 28 toplam şut, 2.05, 30 toplam şut, isabetli, isabetsiz, dağa, taşa, nereye olursa, bunlar bugünün Fransa'dan bana cazip seçimleri gözüktü. Fransa'daki tek maçtan diyeyim. Bir 5-10 dakika sonra da Finlandiya Ligi'nden bir maç başlıyor. Saat 6'da. Yazın ilgileneceğim liglerden biri. Henüz tam ritmini bulamadı. Ama bugün İlves Oğlu maçı saat 18'de. Nihayet o Finlandiya Ligi'nin geçen sezonki gol ortalamalarına yaklaşan bir eşleşme olabileceğini düşünüyorum. Çok da detaya girmeye gerek yok. Çok yakın takip edilmediğini biliyorum bu ligin ama İlves Oğlu, oğlunun ismi de biraz sempatik geldiği için bize akılda kalır. Tamperen diye de geçiyor ev sahibi ekibin ismi ama İlves şehrinin takımı. O yüzden ismi, yani tam İlves diye de daha çok Finlandiya'da söylüyorlar ama bazı programlarda Tamperen diye de geçebiliyor. Oğlu karşılaşmasında yüksek bir skor bekliyorum. KG var ve üst bekliyorum. Ev sahibi ekibinde kazanacağını düşünüyorum. Ev sahibi ekip bu sezon henüz maç kazanamadı. Oğlu da lider ama o birazcık böyle fikstürden kaynaklandı. İlves sadece bir tane iç saha maçı oynadı ilk 5 hafta. O da geçen sezonun şampiyonuylaydı. O yüzden hani henüz galip gelememesi çok anormal değil. Bu maç ilk galibiyetini alabilir İlves Tamperen. Oğlu da gol atar. Her maç gol attı. Ama bence bugün iki takımın sıralamadaki yeri yanıltıcı olabilir. İlves Tamperen'in kazanacağını ama gol yiyeceğini düşünüyorum. Bu da Finlandiya Ligi'nden bir maç olsun. MBS 2. Artık bunu bir maçla, kafanızdaki bir maçla değerlendirebilirsiniz. Veyahut da canlıda tek maça düşüyor. Orada da değerlendirebilirsiniz tek maç olarak. İlves'in iyi bir iç saha takımıdır İlves. Bugün çok da güzel bir oran verilmiş. Oğlu da iyi bir iç saha takımıdır. Hatta Oğlu maçlarını doğal çimde oynadığı için İlves, hatırlayın İlves'i. Geçen sezonun başında Shakhtar'la falan eşleşmişlerdi. Alkmaar da Arda Turan böyle takımı ilginç bulmuştu falan. İşte bu İlves. Çok iyi bir sezon geçirdiklerini de söyleyebilirim. Ama bu sezona kötü başladılar. Burada ama birazcık gerçek kimliklerine geri dönebilirler. Notlarınızın arasında olsun bu karşılaşma da. Birazdan başlayacak. Ben de ufak ufak takip edeceğim. Çünkü dediğim gibi özellikle Dünya Kupası sırasında da devam eden bir lig Finlandiya. Ve yazları kurtarıcı oluyor. Saatler falan da makul saatlerde takip edilmesi uygun. 18'e falan çok güzel zamana denk geliyor. Çok keyifsiz maçlar olduğunu söyleyebilirim ama bahis açısından enteresan olabiliyor. Öyle yoklukta gidiyor açıkçası. Evet, bize ayrılan, bana ayrılan bugün diyeyim ikinci bölüm itibariyle sürenin de sonuna geldik. Her pazartesiden cumaya olduğu gibi 17-18 kazandıran saatler, hafta sonları da 14-16. Bu tip içeriklerden hoşlanıyorsanız ve iddia takipçisiyseniz programlarımıza bekleriz efendim. Hoşça kalın. Hoşça bol şanslar hepinize.
1: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. G grubu. Belçika. İrlanda. bir kabuk değişikliği.

0: Deneyimi yaşayan Belçika, altın jenerasyona sahip olduğu dönemde turnuvayı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 1986 ve 2018 yıllarında üçüncülük başarısı gösteren Belçika, bu yaz kadrosunda Kevin De Bruyne, Luis Openda, Jeremy Doku, Charles de Ketelaere, Alexis Salemakers gibi yetenekleri bulunduruyor. Mısır 1934, 1990 ve 2018 yıllarında turnuvaya katılım hakkı elde edip grup aşamasından öteye gidemeyen Mısır, bu yaz bu şanssızlığı kırmayı hedefliyor. G grubunda yer alan Mısır, özellikle güçlü kanatlarıyla dikkat çekiyor. Kimi bu isimler? Manchester City'den Omar Marmoush, bir diğeri de belki son kez Dünya Kupası'nda izleyeceğimiz Mohamed Salah. İran. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılan İran, hiçbir zaman gruptan çıkma başarısı gösteremese de katıldığı turnuvalarda mütevazı kadrosu ve mücadelesiyle futbol severlerin takdirini kazanıyor. Bu yaz gruptan çıkma başarısı göstermeyi hedefleyen İran, G grubunda yer alıyor. Yeni Zelanda. Maç başlamadan önce televizyonun başında yerinizi alın ve dikkatle izleyin. Çünkü harika bir dans şovu sizleri bekliyor. Maç başlamadan önce güç, birlik, cesaret ve atalara saygıyı simgeleyen Haka dansını gerçekleştirmeyi gelenek haline getiren Yeni Zelanda, bu turnuvaya da renk katacak gibi gözüküyor. ...2026 Dünya Kupası grupları. H grubu, İspanya. Son Avrupa şampiyonu İspanya bu turnuvaya da favori olarak geliyor. Elemelerde milli takımımızla aynı grupta yer alan İspanya, zirvede bitirerek doğrudan katılım hakkını elde etmişti. İspanya 17. kez katıldığı bu turnuvada sadece 2010'da kupa kaldırma başarısı gösterdi. Kadrodaki yıldızlarsa saymakla bitmez. Lamine Yamal, Nico Williams, Fermin Lopez, Pedri. Bu isimlerden sadece birkaçı. Yeşil Burun Adaları. Orta Atlas Okyanusu'nda yer alan Yeşil Burun Adaları 550 bin nüfusa sahip ve bu nüfusun kalbi bu yaz bu turnuvada atacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Yeşil Burun Adaları kadrosunda ligimizden tanıdığımız Nuno da Costa, Wagner Pina, Gary Rodriguez gibi isimleri bulunduruyor. Suudi Arabistan. Son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı aldığı sansasyonel galibiyetle başlayan Suudi Arabistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 1994'te yine ABD'de gerçekleşen Dünya Kupası'nda en büyük başarısını gösterip son 16'ya kalmayı başaran Suudi Arabistan bu başarıyı tekrarlamak belki de üzerine koymayı hedefliyor. Geçtiğimiz turnuvada takımın teknik direktörlüğünü yapan Herb Renard bu turnuvada da Suudi Arabistan'ın teknik direktörü olarak görev yapacak. Uruguay. ...1930 yılında ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve ilk Dünya Kupası şampiyonu unvanını kazanan Uruguay'da kabuk değiştiren takımlar arasında. 15. kez katılacağı bu Dünya Kupası'nı iki kez müzesine götürmeyi başaran Uruguay, kadrosunda Darwin Núñez, Lucas Torreira, Federico Valverde gibi isimleri bulunduruyor.
1: Reklam. Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar Digimax.com'da. Digimax.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
5: geçiyorum. Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Reklam bitti.
7: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field, 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Yeniden birlikteyiz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, haber masasında sizlerle birlikteyiz ve hattımızda Yunus Aydın var. Yunus, hoş geldin.
11: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
7: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de seçim gündemi devam ediyor. Aziz Yıldırım'ın aday olacağını daha önceki bağlantılarda söylemiştin. Adaylığını açıkladı. Tabii detaylar da merak ediliyor. Önce son gündemi, Fenerbahçe'de seçim gündemini senden alalım. Sonrasında yorumlarını da bekliyorum.
11: Yani tabii aslında 3 ya da 4 adaylı bir seçimden Aziz Yıldırım'ın çıkmasıyla birlikte 2 adaylı bir seçime doğru gidiyoruz. Öncelikle Barış Bey, Barış Göktürk adaylığını açıklamıştı. Sonra da Hakan Safi. Sonrasında aslında şu gelişme yaşandı. Aziz Bey'in ya da Mehmet Ali Aydınlar'ın çıkma ihtimaliyle ilk başta şunu yaşadık. Yani Mehmet Ali Aydınlar aday olursa çekilecek isim var mı? Aziz Bey aday olursa çekilecek isim var mı derken aslında Barış Göktürk ilk olarak kendisi Mehmet Ali Aydınlar'la görüştüğünü doğruladı. Ve 3 Temmuz vurgusu yaptı. Sonrasında bu vurguyu aynen Hakan Safi de yaptı. Hakan Safi yaptığı vurguda Mehmet Ali Aydınlar gelmek istiyorsa önce 3 Temmuz'dan kalan borcunu ödemeli diyerek aslında net bir kendisiyle asla birleşmeyeceğini gösterdi. Barış Göktürk de keza aynı tutumda bulundu ama Hakan Safi üzerine şunu ekledi. Ben hiçbir koşulda kimseyle birleşmeyeceğim. Kendim adaylığıma devam ediyorum. Barış Bey aynı görüşte bulunmadı. Barış Bey net bir şekilde bence çok doğru bir strateji izledi. Çünkü biz geçtiğimiz hafta sen hatırlarsan yine birlikte yaptığımız yayında Barış Göktürk'ü net bir şekilde bu süreçteki tutumunu da eleştirdik ve ben şunu söyledim. Barış Göktürk'ün listesi çok emanet duruyor. Yani Ali Koç'tan adeta haz etmeyenler tam liste yani. Betin Şen mesela zaten sonrasında ayrıldı. Aynı şekilde baktığımızda zaten Ozan Balaban, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi Euroleague kazanırken ki yöneticisi. Şimdi bugün Aziz Bey çıktığı anda bu isimler yönetimden ayrılacak derken Barış Bey'in, Barış Göktürk'ün de başkan vekilliğini konuşuyoruz ki artık zaten bugün ve yarın Fenerbahçe'li taraftarlarla buluşmalar olacak. Barış Göktürk ve Aziz Bey birlikte hitap ediyor.

0: gidecekler. Artık birlikte yol yürüyorlar. Hakan Safi'nin çıkışı ise şu. Şimdi Hakan Safi herkesin bildiği üzere Ali Koç yönetiminin iki numarasıydı. Özellikle Acun Ilıcalı gittikten sonra direkt as başkanlık yaptı. Ve kendisi şunu söyledi. Evet, Fenerbahçe'nin Ankara ile mevcut problemleri var. Zaten Ali Koç tarafı da Ankara için aslında Hakan Safi'yi göreve getirdi. Ama Hakan Safi bu süreçte Ali Koç'la da arası ne yazık ki açıldı. Bunu hani hepimiz de gördük. Aslında hani birçok kişinin konuşurken söylemeye çekindiği hani bir tavırı var ama bunu net bir şekilde söylemek lazım. Hakan Bey şunu ima ediyor. Mehmet Ali Aydınlar'dan ne bekliyorsanız bunun aynısı bende de var. Yani Ankara ile ilişkiler anlamında pozitif. Aynı şekilde maddi olarak bonkör davranmak Hakan Bey'de pozitif ama şunu unutmamak lazım. Aziz Yıldırım 7-8 bin kemik oyla geliyor bence. Kaybettiği seçimde dahi ki en tepki çektiği anda dahi baktığında 6 bin oyla seçim kaybetti. Hakan Safi bence kemik oyla gelmiyor. Çünkü şunu görebiliyoruz. Normalde Ali Bey'i destekleyen birçok Fenerbahçe derneği, buna en yakın örnek mesela benim bugün görüştüğüm 2000 derneği Hakan Safi'yi destekliyordu. Ancak Hakan Safi'ye net bir şekilde şunu söylediler. Başkanı net bir şekilde hani Şevket Bey de şunu söyledi kendisine. Ali Koç seni destekleyebilir ya da biz Mehmet Ali Aydın'a destekleyebiliriz vesaire. Bunların hepsi değişebilir ama biz şu an senin yanındayız. Tek bir anti koşulu var. Aziz Yıldırım aday olursa biz dernek olarak yanına geçeriz diyerek ki bugün de zaten net bir şekilde Aziz Bey için imza toplayarak tavırlarını belli ettiler. Bence şu an çok açık bir farkla Aziz Yıldırım geliyor. Yani ben tarihi bir fark olacağını düşünüyorum kongrede. Hakan Safi'nin bu farkı kapatabilmesinin tek bir yolu var. Çok ciddi maliyetli transferler yaparsa. Buna en yakın örnek nedir? Mesela evet, Kerem Aktürkoğlu transferi buradan örneklendiriliyor. Hakan Bey'in bu konuda çok ciddi bir şekilde elini cebine atması gerekiyor, kabul. Ama kişisel servetlere baktığımız zaman da Aziz Yıldırım'ın kişisel serveti de Hakan Safi'den daha fazla. Hakan Bey'in 900 milyon dolara varan bir kişisel serveti var. Aziz Yıldırım'ın 1 ila 1,5 milyar dolar arasında kişisel serveti olduğu söyleniyor. Ama tabii burada ne kadarını harcayacaklar boyutu da çok çok önemli. Yani şimdi Hakan Safi'ye herkes Kerem Aktürkoğlu üzerinden bir evet cebinden parayı verdi 25 milyon euro artı maaş. Bunu karşıladığı örnek veriyor. Ben şu şekilde düşünüyorum. Şimdi ismi geçen Rafael Leao, Darwin Núñez gibi büyük isimleri bir kenara bırakalım. Herhangi bir büyük oyuncuyu getirmek Kerem Aktürkoğlu'nu getirmek kadar cebinizden para verip kolay olmayacaktır bence. Çünkü Kerem'e baktığınız zaman şimdi Kerem Aktürkoğlu Portekiz transferinden sonra Benfica transferinden sonra zaten Kerem muhafazakar bir çocuk. Yani yurt dışında adapte olamadı, sevmedi, hayat tarzını herkes biliyor. İşte evlendi, o süreçte şimdi inşallah çok yakın bir zamanda baba olacak. Yani Türkiye'ye dönmek isteyen bir hayatı vardı. Hem de Türk bir futbolcu. Yani bu oyuncuyu getirmekle dünya yıldızlarını indirmek bu kadar kolay olmaz. Ha diğer taraftan herkesin aklında şu soru var. Oyuncularla seçilmeden herhangi bir kontrat yapılabilir mi diye. Yapılabilir. Şöyle bir madde var. Hakan Safi ya da dünyanın birçok yerinde uygulanan bir durum bu. Jose Mourinho da aynı şekilde Benfica'ya giderken bu yapıldı. Hakan Bey seçilmezse oyunculara tazminat öder cebinden. Bu şekilde bir kontrat yapıp net bir şekilde bildirebilir. Böyle bir hakkı da var. Bunu da hatırlatmak lazım. Ama bence şu an itibariyle Aziz Yıldırım'ın net bir şekilde seçimi kazanacağı bir senaryoya doğru gidiyoruz. Bence çok zor bir seçim olmayacak. Ama tabii ki Hakan Bey eğer çıkar büyük bir yıldız ismi açıklarsa Aziz Yıldırım da bunun altında mutlaka kalmayacaktır. Bu da Fenerbahçe'nin yararına olur. Hani birazdan teknik direktör tercihlerini vesaire mutlaka konuşacağız ama yani sadece şunu söylemek lazım. Aziz Yıldırım'ın aklında Aykut Kocaman var. Hakan Safi'nin aklında ise kesinlikle yabancı bir antrenörle çalışmak var.
1: Ama yabancı antrenör olarak kimi heyecanlandırabilir ki artık? Yani Jose Mourinho'nun üzeri dediğimiz Klopp'tur, Guardiola'dır. Guardiola zaten hali hazırda olmayacak bir şey ve Jürgen Klopp da Real Madrid'i bile reddetti.
0: Yani orada aslında şimdi reddetme sebebine bakarsan hani Fenerbahçe'ye Klopp yakın olabilir. Tabii bunu biraz şaka yoluyla söylüyorum ama hani Klopp şunu söylüyor. Real Madrid'de bir şey üretmeniz mümkün değil. Hani genel olarak orada zaten bir ürün var ve bu ürünü ne kadar kullanıp kullanamadığınıza bakıyorlar. Ben bir şey üretmek istiyorum diyor. Hani hem baktığında Klopp'a yakın kaynaklar hem Hakan Safi'ye yakın kaynaklar. Şunu net bir şekilde söylüyorlar. Evet, Hakan Safi Jürgen Klopp'a da teklif götürüyor. Ama Jürgen Klopp Almanya milli takımından haber beklediğini söylüyor Dünya Kupası sonrası için. Bu şekilde bir hani ben Fenerbahçe'ye sıcak baktığını düşünmüyorum. Aynı şekilde Maresca. Maresca da City'den haber bekliyor. Yani diyorum ya Hakan Bey'in yanına çok büyük isimler geliyor. Hem futbolcu olarak hem isim olarak. Evet, gidip Xabi Alonso'ya randevu alıp

0: görüşebilirsiniz. Tamam, ama bu onu getirebildiğiniz anlamına gelmez. Ben Hakan Bey'in söylendiği kadar, bahsedildiği kadar büyük isimleri getirebileceğini, Fenerbahçe'ye kazandırabileceğini düşünmüyorum. Mesela Xabi Alonso ismi geçiyor. Xabi Alonso Liverpool'u bekliyor. Arne Slot'un oradan gönderilmesini bekliyor. Bence çok mümkün değil. Diğer tarafa bakacak olursak, teknik direktörden girdiğimiz için söylüyorum. Aziz Bey'in bir numaralı tercihi Aykut Kocaman. Ama ben bu tercihin çok yakın bir zamanda açıklanacağını çok düşünmüyorum. Çünkü Aykut Kocaman'ın oynattığı defansif futbolun, göze hoş gelmeyen futbolun, işte 2017 sezonunda Vardar'a elenilmesinin vesaire yanlış kadro tercihlerinin Fenerbahçe kamuoyunda bir Aykut Hoca'ya karşı bir anti duruş yarattığını görüyorum. Mesela gündüz hani Cihan Dişil'e yaptığımız yayında da Aziz Bey okey ama Aykut Kocaman'a hayır diyen çok ciddi bir grup da var Fenerbahçe'nin içinde. Barış Bey'in buradaki tavrı, hatta bizim seninle yine konuştuğumuz daha önceki yayınlarda, Türkiye yakın bir teknik direktör. Şimdi bu isim ortaya çıktı, Vincenzo Montella. Ya bence Montella'nın Fenerbahçe'de ya da herhangi bir takımda şu süreçte çalışacağına, anlaşacağına inanmak için çok ya en naif tabirle söyleyeyim, çok iyi niyetli olmak lazım. Çünkü yani zaten Dünya Kupası'na kalmış sayılı gün. Bu süreçte Vincenzo Montella'nın aklını karıştıracak herhangi bir teklif yapmak, yani ne Fenerbahçe'nin işine gelir, çünkü en ufak yaşanacak bir negatif senaryoda bunun faturası Fenerbahçe'ye kesilir haklı olarak. Ne Montella bu işe girer, ne Fenerbahçe bu işe girer, ne de Türkiye Futbol Federasyonu böyle bir görüşmeye izin verir. Yani zaten Fenerbahçe bu sezonu ikinci bitirdiği takdirde, artık çok az bir zaman kaldı. Tabii Trabzon'un hakkını yemeyelim, Trabzon da ikinci olabilir. Ama Fenerbahçe 17-18 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamak zorunda. Yani en erken yurt dışı kampını boş ver, 24-25 Haziran'da Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda sezonu açmak zorunda. Dünya Kupası aktif devam ediyor. İnşallah milli takımımıza devam ediyor olur. Yani bu çok hayal bence. Aykut Hoca ile ben zaten şimdi gelecek teknik direktör ya da gelecek hoca bir yıl için geliyor. Aynı şekilde yönetim de öyle. Minimum risk alacaktır Aziz Bey. Ben kesinlikle Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Diğer tarafta Hakan Safi de şu an Filipe Luiz'le de görüşüyor. Ama o da haber beklediğini söylüyor. Diğer tarafta şimdi Fenerbahçe'de geçtiğimiz seçim gibi Ali Koç ve Aziz Yıldırım ikisi de Mourinho konusunda hemfikir olduğu için böyle bir birleşip seçim öncesi bir teknik direktör bence böyle bir şey yaşanmayacak. Değil mi? Bunu neden düşünüyorum? Aziz Bey her ne kadar birlik beraberlik çağrısı yapmış olsa da Ramazan ayında Fenerbahçe Derneği'nde düzenlenen iftarda Aziz Yıldırım aynı masaya Hakan Safi'yi oturtmadı dahi. Bu yüzden ikilinin şu an hem de seçimde rakipken bir teknik direktör konusunda hemfikir olup sözleşme imzalayacaklarını çok da düşünmüyorum.
1: Aykut Kocaman ismi, yani seveni destekleyene kadar sevmeyeni desteklemeyeni de var. Bu bir dezavantaj getirir mi?
0: Ya tabii ki getirir. Şimdi ben Aziz Yıldırım tarafını, hepimiz işte sporun içinde olan Aziz Yıldırım'ı tanıyan kişiler, Aziz Yıldırım'ı getirmesi konusunda çok Aziz Bey geri adım attıracağını, Aykut Kocaman'ı getirme konusunda düzelteyim, zannetmiyorum. Ama oynanacak futbolla ilgili şimdi bakıyorsun Alvarez, ya Aykut Hoca'nın hayallerini süslüyordur büyük ihtimalle. Yani Alvarez, Kante, Genduzi orta sahası. Yani çok defansif, tam Aykut Hoca'nın hayali. Şimdi bakıyorsun aynı şekilde Aykut Hoca'nın geçen derbi öncesi Asensio ile alakalı verdiği röportaj. Şimdi belli ki Asensio'yu beğenmiyor. Yani Fenerbahçe'nin bir hani ana hattı olarak görmüyor süperstadını. Bu tarz kadro tercihleri elbette eleştirilecektir. Ama Aziz Bey gelecekse eğer, Fenerbahçe'nin şu an bir revizyon, işte yeni isimler gibi hayaller bence kurmaması lazım Fenerbahçe camiasına. Eğer Aziz Bey gelecekse Hasan Çetinkaya gibi, işte aynı şekilde Aykut Hoca gibi, Mahmut Uslu gibi, Önder Bey gibi yöneticilerde, yani biz bu isimleri göreceğiz. Yani Aziz Bey'in listesinin çok yeni isimler olacağını düşünmüyorum. Futbol anlayışında çok yeni isimler olacağını düşünmüyorum. Çünkü risk alacağı bir süre yok, bildiği isimlerle gelecektir. Aykut Hoca'nın dediğim gibi birçok eleştiriyi getirebilir, kabul. Ama ben Aziz Bey'in bu eleştiriyi çok fazla dikkate alacağını, çok fazla kale alacağını düşünmüyorum. Barış Göktürk'ün listesindeki B planda Nuri Şahin'di. Nuri Hoca ile belki görüşülebilir ama dediğim gibi yani şu an gelecek yönetim görevde bir yıl bile kalmayacak. Yani şampiyon olursa o 1+3 tabii ki çok kolay olur kongrede ama önümüzdeki sene için, 2027 için ben başta Ali Koç ve Mehmet Ali Aydınlar olmak üzere hazırda beklediklerini düşünüyorum. O yüzden yeni gelecek yönetimin risk almaya çok da bir şansı yok. Bu nedenle ben Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Evet, kötü sonuçlar alınırsa Aziz Bey'e kendisi, herkes sosyal medyada da başta olmak üzere Yani biz sana söylemiştik başkan. Diyecektir. Hiç şüphe yok. Yani ama zaten Aziz Bey üst üste iki kez seçim kaybettikten sonra bir kez daha elini taşın altına koyuyor. Hani artık olur olmaz işin farklı bir boyutu ama dediğim gibi şunu bilmek lazım. Eğer Aziz Bey gelecekse dediğim gibi Volkan Demirel belki olacak yardımcı antrenör ya da Samandıra'nın başında. İşte Hasan Çetinkaya olacak, Aykut Hoca olacak, futbol aklı bu isimlerden oluşacak.
1: Yönetim listeleri de tabii merak ediliyor bu konuda. Duyumların var mı?
0: Ya şimdi Emrah Bey büyük ihtimalle Aziz Yıldırım'ın listesinde olacak. Yani bilinenin dışında başlayalım. Şimdi zaten Mahmut Uslu, Önder Fırat bu isimler zaten net bir şekilde biliniyor. Ama Emrah Bey'i nasıl hatırlatıp nasıl tanıtabiliriz? Geçtiğimiz seçim sürecinde imza toplanırken Ali Koç'un seçimden bir hafta önce ofisine gidip gece derneğe bastı isim Emrah Bey. Hatta zamanında bir önceki Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Ali Koç Aziz Bey'in Emrah Bey'le alakalı çok ağır hakaretler ettiğini söylemişti. Aynı şekilde hani benim gördüğüm Emrah Bey bu listede olacak. Ama şimdi ekstra olarak Hakan Bey'in listesiyle alakalı şu şekilde. Hakan Safi listesini kendine daha tam olarak belirleyebilmiş durumda değil. Çünkü yanında zannettiği birçok isim, az önce örnek verdiğim gibi 2000'ler Derneği olabilir mesela, yanından ayrıldı. Buradan yönetici kadrosunda bir zayıflama olacak ama şunu söylemek lazım. Salihattin Saran yönetimiyle Hakan Safi'nin arası şu an çok iyi ve hatta dün itibariyle de kulüpte bir araya geldiler. Seçim tarihiyle ilgili görüştüler. Burada Adem Bey'in ben mevcut yönetimden Adem Köz'üm aynı şekilde Hakan Safi'nin listesinde olmasını bekliyorum. Salihattin Saran yönetimi Mehmet Ali Aydın'a da destekleyeceklerdi ama şu an tamamen Hakan Safi'yi destekleme konusunda hemfikirler. Aziz Yıldırım tarafına dönecek olursak Yahya Ülker olayı doğru değil. Zaten dün kendileri de yalanladılar. Aynı şekilde Murat Ülker de yani hiçbir şekilde Fenerbahçe yönetimine dahil olmuyorlar. Dışarıdan maddi destek vermeye devam edeceklerini açıkladılar. Nihat Özdemir'in oğlu listeye dahil olabilir. Ne bir şekilde görüşülüyor. Batuhan Bey listeye dahil olabilir. Nihat Özdemir de Fenerbahçe için önemli isimlerden birisi. Camianın için tepki çeken isimlerden biri olsa da kendisine hala bir teveccüh de var. Aziz Yıldırım'ın da çok yakın dostu olduğunu zaten biliyoruz. Ömer Temelli listede olabilir. Aziz Yıldırım'ın akrabası. Aynı şekilde Ali Koç'un listesine geçtiğimiz sene vardı. Ben Ali Koç'a yakın birkaç ismin listede görüneceğini düşünüyorum. Çünkü Ali Koç'un bu seçimde Hakan Safi'den ziyade Aziz Yıldırım'a daha yakın olduğunu düşünüyorum. Şu an hani güncel listeler bunlar. Tabii Fenerbahçe'nin listesinde Ozan Balaban aynı şekilde benim beklediğim isimlerden birisi. Basketbol şubesini yönetecek isimlerden birisi olacaktır. Bence basketboldan sorumlu yönetici olacaktır. Dediğim gibi Euroleague senesinde de vardı. Listeleri şey yapmak için yani elbette daha gün var. 14 gün var teslim etmek için. Bugün 18'i 22'si son teslim tarihi olacak. Seçimin ertelenmediği takdirde ama şu an için güncel liste bilgileri bunlar.
1: Mahmut Uslu da herhalde Aziz Yıldırım'ın yönetiminde olacaktır.
0: Olacak. Zaten hani o isimler hani aslında Aziz Yıldırım dediğimiz anda ya Mahmut Uslu da direkt akla geliyor. Hani direkt gelen isimlerden. Basın sözcüsü olacak yine. Basından sorumlu yönetici olacak. Daha önce kendisi basketboldan sorumlu yöneticilik de yaptı ama bence bu sefer o görev kendisine verilmeyecek. Ozan Bey'e verilecek. Yani Mahmut Uslu şu an Aziz Yıldırım'ın olduğu her yerde Fenerbahçe siyasetinde hep Aziz Yıldırım'ın yanında yer alacaktır zaten.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Göksel'in Bey merhaba. Yunus Bey'e sorar mısınız? Aykut Hoca tamam diyor mu? Hazır mı? Emir Eri gibi Aziz Bey gel takımın başına derse gelir mi?
0: Ya ben bunu Emir Eri olarak değerlendirmiyorum. Yani sonuçta şimdi Aykut Hoca Salihattin Saran döneminde de düşünüldü. Yani Zagreb maçı sonrasında Tedesco gönderilmeyi düşünüldü. Aynı şekilde Karagümrük maçı sonrasında gündeme geldi, görüşüldü. Sonuçta bir Fenerbahçe efsanesi Aykut Hoca. Ya evet Aziz Yıldırım'a daha büyük yakınlığı var. Aslında baktığında Fenerbahçe'nin son 3 başkanına şu Ali Koç kendisiyle ilgili hataları söylediği zaman 2000'de ilk geldiğinde seçimden sonra Aykut Kocaman'ı göndermek en büyük hatam dedi. Bütün taşları yerinden bir anda oynatmamalıydım dedi. Aynı şekilde Aziz Yıldırım'ın kendisine teveccühünü biliyoruz. Saadettin Saran da zaten geldiği anda bu isimleri ne attı hatırlıyorsun Aykut Kocaman ve aynı şekilde Volkan Demirel. O yüzden ben hani bunu bir Emir Eli olarak değil hani Fenerbahçe efsanesi ne zaman ihtiyaç duyulursa Aykut Hoca göreve hazır olarak değerlendiriyorum. Aykut Hoca hazır mı sorusuna hani şöyle söyleyelim. Yani şu an belki de Aziz Yıldırım'dan bile daha hazır durumda.
1: Bir dinleyicimiz soruyor. Fenerbahçe aday listesinde yönetim listesinde Nedim Keçeli ismi olur mu?
0: Yani Edin Bey'le görüşme var. Aziz Yıldırım tarafı için soruyorlar tabii büyük.

ihtimalle Hakan Safi değil. Nedim Bey'le görüşme var, kendisi tercih edebilir. Yani Aziz Yıldırım'ın görmek istediği isimlerden birisi. Ama şimdi Barış Göktürk'ün yönetime kaç kişi dahil edeceği, Barış Göktürk'ün ekibinden kaç kişi alınacak,

0: maç sonrasında 2 gün sonra bu statta seçim yapıldı. Ya Ali Koç'un kaybettiği seçim Saadettin Bey'e karşı. Ve sadece 2 günde bu stat seçim hazır hale getirildi. Yani şimdi 1 Mayıs tarihine baktığın zaman, özür diliyorum, 1 Haziran tarihine baktığın zaman yani maçta seçim arasında 6 gün var. Zaten bir hafta önce yapamıyorsun. Yani bayram var. Milli maçı başka yere almak doğru bir tercih olabilir. Şimdi orada da bir stat problemi var. 30 Mayıs tarihinde Beşiktaş'ın stadında bir konser var. Bu nedenle maçı bir gün sonrasında hazırlamak mümkün değil. Zaten zemin olarak da belki müsait olmayacak.
1: UEFA finali de Beşiktaş stadında oynanacak.
0: Zaten Tan konserinden sonra, Tan Taşçı konserinden 2 gün sonra Beşiktaş stadı UEFA'ya teslim etmek zorunda. Sonrasında UEFA tamamen sistemi organize edecek ve kuracak. O yüzden orada Beşiktaş stadında bir maç oynatmak mümkün değil. Federasyon Galatasaray'la görüşecek belki bu konuda ama şimdi bu konuda talebin, ya şimdi herkes Fenerbahçe'nin mevcut bir yönetimi olduğunu unutuyor. Fenerbahçe yönetiminden gitmesi gerekiyor. Yani bu talebin Aziz Bey ya da Hakan Safi tarafından federasyona gitmesinin hiçbir karşılığı yok. Bu konuda Saadettin Salan ve yönetimi kendisi federasyona bir başvuru yapması lazım. Ve bu konuda bir işleyişe geçmeleri lazım. Dün Hakan Safi'nin Ersin Düzen'e attığı mesaja göre, orada okudum ben haberi, daha doğrusu izledim programı. Hakan Safi Saadettin Salan'la konuştuğunu ve seçim tarihinde bir değişiklik olmayacağını söylemiş. Zaten çok dar bir programdan bahsediyorsun. Geriye döndüğü anda bayram var. Bir hafta öne atayım dediğin anda zaten Fenerbahçe, yani yeni yönetim geldikten 9-10 gün sonra mı yeni sezon kampına başlayacak? Her şey çaresiz kalır diyen var ki haklı bence de bu kesim. Ama benim gördüğüm kadarıyla Hakan Safi de hani Saadettin Salan'la arası iyi, yakın olduğu için ve görüştükten hemen sonra bu bilgiyi Ersin Düzen'e verdiği için ben seçimin tarihinde yapılacağını düşünüyorum.
1: Son olarak bir dinleyicimiz de demiş ki merhaba, Alvarez'in zorunlu satın alması var mı? Forvet için 2 ayda düşündüğü önemli santrafor var mı? Ve stoper için kimince gerçekçi bir hedef mi?
0: Bence kimince gerçekçi bir hedef değil. Yani öncelikle hani bunu söylemek lazım. Bu arada hani stoper demişken ara bir bilgi, Skriniar da büyük ihtimalle kalan 2 haftada da oynamayacak. Hani stoper konusunda Fenerbahçe'nin son 2 haftada bir zorlu olacak. Kimince'nin ben gerçekçi bir hedef olmadığını düşünüyorum. Zaten mevcut Fenerbahçe yönetiminin herhangi bir transfer çalışması yok. Andrew Robertson'la mesela bir görüşme vardı. Durduruldu. Aslında mevcut yönetimler transfer görüşmesine devam edebilir ama hani bu konuda bir tasarrufu yok Saadettin Bey'in. Böyle bir transfer görüşmesine devam etmiyorlar. Santrafor konusunda Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'le net bir şekilde görüşmesi vardı. O da şu an durdu. Hakan Safi'nin sesinde Darwin Núñez var. Bunu hani yakın çevresine net bir şekilde söylüyor. Oradan futbolcu almak tabii biraz daha kolay. Bu konuda gerçekçi olmak lazım. Ama hani benim Fenerbahçe'de beklediğim isimler, yıldız isimler gelecekse seçimden önce birkaç ismin açıklanmasını gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda daha cömert ve daha açıklayacak tarafında Hakan Safi olduğunu düşünüyorum. Yani bu şu an transfer görüşmeleri güncel olarak bu şekilde. İlk soruyu burayı söylerken unuttum, ilk soruyu bir daha sorarsan onu söyleyeceğim abi.
1: Edson Alvarez zorunlu satın alma.
0: Edson Alvarez'in zorunlu satın alması yok. Fenerbahçe tarafına bağlı tamamen. Ama Aykut Hoca gelirse kesinlikle istediği oyunculardan birisi, devam edilmesini istiyor.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bu arada Real Madrid'de de kavganın bedeli açıklandı. Real Madrid'de ortalık karışmıştı biliyorsunuz. İspanyol devinde Aurelian Tchouameni ve Fede Valverde'ye 500'er bin euro para cezası verildi. İki oyuncu özür diledikten sonra herhangi bir sportif yaptırım uygulanmadı. Ceza bu şekilde. Tabii bu konuları 19 itibariyle sevgili Cem Odabaşı, spor spikeri Cem Odabaşı ile konuşacağız. Derinlemesine bir şekilde. Bir kısa araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Göksel'in Çağrısı Araç'la haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve

0: Reklam bitti.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. C grubu Brezilya. Tarihinden çıkan yıldızlar saymakla bitmez. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Romario, Rivaldo, Roberto Carlos ve niceleri. Carlo Ancelotti önderliğinde gözünü kupaya diken sambacılar daha önce 5 kez bu kupayı kazandı. En son 2002'de kupayı kaldıran Brezilya hasreti bitirmek istiyor. Fas. Turnuvanın en sert takımlarından birisi olan Fas, geçtiğimiz Dünya Kupası'na damga vurarak 4. olmayı başarmıştı. Tarihlerinde 7. kez bu kupaya katılım hakkı elde ettiler ve daha da ileriye gitmek istiyorlar. Haiti. Haiti. Alam kontan eu. Port-au-Prince. Turnuvanın kapalı kutusu desek yanlış olmaz. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Haiti, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik mottosuyla Dünya Kupası'na katılıyor. Karayip Denizi'nde bir ada ülkesi olan Haiti, bu yaz 2026 Dünya Kupası C grubunda vatandaşlarını gururlandırmayı hedefliyor. İskoçya. Tarihinde 9. kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden İskoçya, zorlu C grubunda yer alıyor. Kenny Dalglish, Sir Alex Ferguson gibi futbol efsanelerinin vatandaşı olduğu İskoçya, kadrosunda Scott McTominay, Andrew Robertson gibi yıldızları da bulunduruyor. Daha önce 8 kez katılım sağlayan İskoçya, bu kez grup aşamasından öteye gitmek istiyor. ...2026 Dünya Kupası grupları... ...E grubu... ...Almanya... ...müzesinde tam 4 Dünya Kupası bulunduran Almanya... ...21. kez turnuvada boy gösteriyor... ...her ne kadar turnuvanın gediklisi olsalar da... ...son şampiyonluk yaşadıkları Brezilya'da gerçekleşen... ...2014 yılındaki Dünya Kupası'nın ardından... ...son 2 turnuvada gruptan çıkamadılar... Yeniden başarıya ulaşmayı hedefleyen panzerler, Jürgen Klinsmann'dan Joachim Löw, Nico Otamendi'den Miroslav Klose, Jamal Musiala'dan da Mihail Balak ruhunu yakalamasını bekliyor. Kura Ciao. Bir dönem ligimizde Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dick Advocaat'la peri rüyasını gerçekleştiren Kura Ciao, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Karayip Denizi'nin güneyinde yaklaşık 200 bin nüfuslu bir ada olan Kura Ciao, ligimizde forma giyen Bazuer ve Brene gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Fil Dişi Sahili. En son 2014 Dünya Kupası'na katılım sağlayan Fil Dişi Sahili 4. kez bu turnuvada boy gösteriyor. Didier Drogba, Gervinho, Salomon Kalou gibi yeteneklerin çıktığı Fil Dişi katıldığı Dünya Kupalarında grup aşamasını hiç geçemedi. Bu kez şeytanın bacağını kırmak isteyen Afrika ülkesi Leipzig'ten Yann Diomande, Roma'dan Ivan Endika, Sporting'den Osman Diomande, Manchester United'dan Amad Diallo gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Ligimizde Trabzonspor'da forma giyen Olayi, Beşiktaş formasını terleten Emmanuel Agbadu da Fil Dişi Sahili kadrosunda yer alıyor. Ekvador. 2002 yılında ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ekvador, yakaladığı istikrarla bu yaz 5. kez turnuvada yer alıyor. 2006'da Almanya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalarak tarihindeki en büyük başarıya erişti. Evet, Ekvador denilince çoğumuzun aklına aynı isim geliyor. Bu turnuvada da ileri bölgede yer alacak olan, bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Ener Valencia.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flaşlısında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
3: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Reklam bitti.
6: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
7: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve birincilikte playoff mücadeleleri oynanıyor. Dün oynanan karşılaşmalar Çorum Futbol Kulübü Keçiören Gücü'nü 1-0'la geçti. Bodrum Futbol Kulübü Pendik Spor karşısında 2-0 kazandı ve Pendik Spor Teknik Direktörü Sinan Kalaoğlu Bodrum FK'ya mağlup oldukları maçın ardından sert çıkışlarda bulundu. Dinleyelim neler söyledi.
8: Mağlup olduk ve elendik. Rakibimiz Bodrum Spor'u tebrik ediyorum. Yoluna devam ediyorlar ama tabii bence hak edilen bir galibiyette değildi. Onu da söylemem lazım. Burada hep beraber bir oyun oynadılar. Gerçekten. Oyunun başlangıcında tabii oyunun detayına biraz gireyim. Sonradan başka şeylere gireceğim çünkü. İstediğimiz oyunu ilk kere oynadık. İyi üstün taraftık zaten. Top genel olarak bizdeydi. Zaten iyi hazırlanmıştık karşılaşmaya. Saha içinde de bunu yayılımı ve pozisyonel olarak bunu gösterdik. Kenarlarda genişledik. İç koridorları kullandık. Ve ceza sahasına girdik de. Ama maalesef o beceriyi gösteremedik ilk yarı. İkinci yarı yine iyi başladık ama tabii olmayan bir kornerden bir korner verdi Ömer Hoca. Gerçekten bugün bütün taktır haklarını onlardan yana kullandı. Çok basit onlara folleri çalıp bizlere sarı kart gösterirken aynı yapıyı onlara karşı yaptırmadı. Açıkçası çok formsuzdu bugün. Zaten çok da iyi bir hakem değil açıkçası. Ama maalesef böyle önemli maça böyle atanıyor. Sadece o atanmıyor. Bu arada bir VAR hakemi var. Davut Çelik. Tanımam etmem bilmem. Ama bugün 1-0 iken lütfen tüm spor kamuoyuna söylüyorum. Vix'in pozisyonuna bir baksınlar 1-0 iken. Bu pozisyon nasıl olur da

0: Penaltı olmaz. Ya bunu bana bir izah etsinler yani. Şimdi Wicks topu vurmuş ceza sahasında ve rakip gelmiş, indirmiş yere vurmuş ve burada Davut hocamız söylediği, VAR'daki hocamızın söylediği omuz omuza bir şars. Ya arkadaşlar lütfen ya. Bir seyredin ya, pozisyona bir bakın. Nasıl hakkımızın yendiğini göreceksiniz ya. Ya bu kadar kolay mı ya? Orada penaltıyı verse belki maç 1-1 olacak. Şimdi farklı şeyler de konuşacağız. Onun haricinde buradan tahkim kurulu başkanına ve oradaki üyelere de sesleniyorum. Ali Aytemir iyi bir çocuk. Ben cezadan yana değilim. Ama şimdi Ahmet Spor karşılaşmasında direkt kırmızı kart görmüş bir oyuncu var ve prosedür gereği de zaten 2 maç ceza alması gerekiyor. Hiç kimseye haber vermeden cezası onanmış şekilde bugün 2 maç cezası onanmış şekilde açıklama yapılıyor daha önce. Peki nasıl oluyor da bu karşılaşma öncesi sessiz sedasız Ali Aytemur'un cezası 1'e indiriliyor? Neden? Bana bir açıklama yapsınlar yani neden? Ne oldu? Hatalı mı buldular kırmızı kartı? Peki onandın ne oldu da sonra tekrar tek maça indirdin sessiz sedasız? Bizim itiraz etmeye, düşünmeye zamanımız bile olmadı. Karşımıza çıktı futbolcu birden maçta. Ya nasıl oluyor? Tüm hazırlıklarımızı biz defanstaki etkili bir oyuncusu olan Ali Aytemur onun üstüne yapıyoruz. Oynamayacak diye biliyoruz. Ya bir bakıyoruz karşımızda. Ya bu kadar kolay mı ya? Tahkim kurulu başkanı. Bu kadar kolay mı ya? Ne yapıyorsunuz ya orada? Konuşmayı çok iyi beceriyorsunuz ama hiçbir şekilde bir icraat yaptığınız yok. Burada çocukların emeklerini harcadınız. Emeklerini. Bir hakemler atamışsınız. Hakemler zaten formsuz. Olacak penaltıyı vermiyor. Olmayacak korner veriyor. Dönüşünde gol yiyoruz. Ya yazık yazık. Bendik Spor çok güzel, güzide bir kulüp. Bizler iyi insanlarız. Zaten görüyorsunuz bizim tutumlarımızı saha kenarında. Ama böyle mi? Daha mı farklı olmalıyız acaba? Daha mı? Ne yapmalıyız? Bağırmalı mıyız? Çağırmalı mıyız? Sizlere küfür mü etmeliyiz? Ne yapmalıyız ya? Ne yapmalıyız? Çocuklar bütün bir sezon uğraştılar. Playoff'a kaldık. Playoff'tan da umutlarımız vardı. Herkesin umutlarını çaldınız. Hepinize yazıklar olsun. Tahkim kuruluna yazıklar olsun. Bu maçın hakemlerine yazıklar olsun. Gerçekten bu çocukların emeklerini çaldılar. Allah'a havale ediyorum hepinizi. Başka hiçbir şey demiyorum yani.
1: Sorusu olan var mı?
2: Sinan Kaloğlu'nun sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Bodrum Futbol Kulübü teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, Pendik Spor galibiyetinin ardından neler söyledi dinleyelim.
3: Burada ilk önce teşekkür etmek istiyorum. Hava güzel, sahamız çok güzel. Tribünler de bugün tıklım tıklım dolu. Özlediğimiz taraftar. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. İnşallah devamı gelecek diyoruz. Maça gelince de tabii Bendik Spor da bu ligin en güçlü takımlarından bir tanesi. Tek maçlık bir maç olduğu için de tabii iki tarafta biraz dengeli başladı maça. İlk yarı çok fazla pozisyon olmadı belki ama ikinci yarıda gerçek Bodrum Spor'u sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Arda arda gelen gollerle de güzel bir galibiyet aldık. Bu arada tabii Bendik Sporlu oyuncuları ve teknik direktörleri Sinan Kaloğlu'nu da tebrik ediyorum. İyi bir takımları var. Biz yolumuza devam ediyoruz. Daha önceki röportajlarımızda söylediğimiz gibi inşallah 4 tane maçımız var diyorduk. Şimdi 3 tane maçımız kaldı. Önce pazartesi günü Çorum burada oynayacağız. Sonra deplasmana gideceğiz. İnşallah o maçı da kazanıp finalde yeniden bütün Bodrum halkının, Bodrum seyircisinin bizlerin de özlediği Süper Lig'e kavuşmak istiyoruz. Yolun sonu inşallah Konya'da şampiyonluk diyoruz.
4: Sorusu olan var mı? Buyurun.
1: Sinan Hoca az önce buradaydı. Önce tebrik etti. Ardından şöyle bir eleştirisi oldu. Aslında hakemlere yönelik bir eleştiriydi. Hak edilen bir galibiyet olmadığını söyledi. Hakemin takdir haklarını Bodrum FK lehine kullandığını ve yine Ali Aytemur üzerine kırmızı kart cezası vardı, 2 cezası vardı. 1'e düştü. Biz hazırlıklarımızı ona göre yaptık demişti. Bu eleştirilere her ne kadar hakem üzerine olsa da sizlere söylersiniz hocam.
3: Ya tabii bunlar şimdi çok normal yani şimdi canı yanan hocalar, oyuncular, yöneticiler mecburen böyle açıklamalar yapıyorlar. Bizim de canımız yandığı maçlar oldu. Benim de burada bir hatırlıyorum Esenler Erok maçında VAR kararlarıyla iki tane penaltı, bir tane kırmızı kart gösterilmişti. Bize göre de çok haksızdı. Biz de o gün

0: oldukça eleştirdik. Bunlar normal yani futbolun içinde olan şeyler. Tabii Ali Aytemir olayına gelince de tabii haksız bir kırmızı karttı bize göre zaten. Normalde inmesi lazımdı, cezası indi. Tabii son gün olunca onların da normal bir serzenişte bulundular herhalde. Ama futbolun içinde olan şeyler.
1: Gelen açıklamalar bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bugün de bu heyecan devam etmeyecek ama liglerde heyecan var. La Liga'da Levante Osasuna ile karşı karşıya gelecek. İtalya Serie A'da Torino Sassuolo'yu ağırlıyor. Fransa Lig 1'de Lens Nantes'la karşılaşırken Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund haftanın açılış karşılaşmasında Eintracht Frankfurt karşısında. Suudi Arabistan Kral Kupası final mücadelesinde Al Hilal El Kolod'la karşılaşıyor. İngiltere Championship yükselme playoff yarı final mücadelesinde Hull City Millwall'la karşı karşıya gelecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, araya gidelim. Aranın ardından Cem Odabaşı bizimle birlikte olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. A grubu Meksika. Dünya Kupası'nın gediklilerinden olan Meksika bu kez ev sahipleri arasında yer alıyor. Göze hoş gelen tempolu futbolu, hızlı oyuncuları ve tutkulu taraftarlarıyla turnuvanın en büyük renklerinden birisi olan Meksika, daha önce 17 Dünya Kupası'nda yer almış olsa da çeyrek finalden öteye gidemedi. Turnuvanın açılış karşılaşmasını Güney Afrika ile oynayacak olan Meksika, 2010 Dünya Kupası'nda da açılışı Güney Afrika karşısında yapmıştı. Tarihinde Rafael Marquez, Jared Borgetti, Claudio Suarez gibi isimleri bulunduran El Tricolor'un kalesini yaşayan efsane 40 yaşındaki Guillermo Ochoa koruyacak gibi duruyor. Güney Afrika. Tarihlerinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ettiler. En son 2010 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparak katılım sağlayan Güney Afrika bu turnuvanın sürprizine imza atmak istiyor. Burnley'de forma giyen Lyle Foster önderliğinde Güney Afrika son 32'ye kalmayı hedefliyor. 73 yaşındaki Belçikalı teknik adam Hugo Broos, Güney Afrika'nın kalbinin bu turnuva için attığını biliyor. Güney Kore. Oppan Gangnam Style. Hop, hop, hop. 12. kez Dünya Kupası'na katılım sağlayacak olan Güney Kore, 2002 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvada milli takımımızın bir gerisinde yer alarak 4. olmuştu. Güney Kore milli takımının tarihteki en büyük başarısı da bu 4.'lüktü. A grubunun iddialı ekiplerinden olan Güney Kore, Hyun Min Son, Kim Min Jae, Kang Gin Lee gibi yıldızların yanı sıra ligimizde Beşiktaş forması giyen Yang Yu Oh'u da kadrosunda bulunduruyor. Çekya. Belki eski gücünde değil ama jenerasyon değişimi sonrasında Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmeyi başardılar. Tarihlerinde Pavel Nedved, Tomas Rosicki, Petr Cech gibi yıldızları bulunduran Çekya zor olsa da Dünya Kupası biletini almayı başardı. Grubun tek Avrupa takımı olan Çekya gözünü bir üst tura dikmiş durumda. Bu yaz Prag'ın kalbi bu turnuvada atacak. Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. Energy Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan Energy Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum, NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline

0: ev sahipliği yapacak. Aztek Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztek Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztek Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam. Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Digibox. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar Digibox.com'da. Digibox.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
11: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Reklam bitti.
12: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda spor spikeri Cem Odabaşı olacak ve şöyle bir Şampiyonlar Ligi maçlarını, UEFA Avrupa Ligi maçlarını konuşacağız. Finallere göz atacağız. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Arsenal ve Paris Saint Germain oldu. UEFA Avrupa Ligi İstanbul'da oynanacak bildiğiniz üzere. Final mücadelesi Beşiktaş Stadyumu'nda Freiburg ve Aston Villa karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi finalinde de Crystal Palace ve Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Tabii bununla ilgili şöyle yorumlar da çok görüyorum. Turnuvaların kalitesi mi düştü, neden bu ekipler final oynuyor diye. Eskiden gruplu sistemde üçüncüler UEFA Avrupa Ligi'ne, Konferans Ligi'ne düşebiliyordu. Şampiyonlar Ligi'nden üçüncü olup UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımlar olabiliyordu. Ama artık böyle bir şey olmadığı için bu tarz finaller görüyoruz. Benim pek hoşuma gitmedi işin aslı. Yani daha iddialı takımların finalde olması beklentimdi. Crystal Palace, Rayo Vallecano. Yani Rayo Vallecano küme düşmemeye oynuyor bir yanda. Freiburg'un finale kadar uzanması da çok beklediğim bir durum değildi. Hemen Cem Odabaşı ile konuşacağız bu durumu. Ve hattımızda Cem Odabaşı var, spor spikeri Cem Odabaşı hattımızda. Cem, hoş geldin.
13: Hoş buldum Göksel'in, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Tam da şundan bahsediyorduk. Dinleyicilerimizden de böyle bir soru gelmişti. Hemen sana yönlendirmek istiyorum. Yani takımların kalitesi mi düştü finallerde deniliyor ama bu grup üçüncülerin artık aşağıya bir alt turnuvaya düşmemesi biraz bu durumu etkiledi ama benim çok hoşuma

0: gitmedi bu sistem çünkü ya Rayo Vallecano'nun bir turnuvanın finalinde olma olasılığı çok yüksek değildi çünkü. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu yeni sistemdeki bu durumu?
1: Yani aslında eleştirdiğin noktaya katılıyorum Göksel'in. Biraz kalite anlamında düşme var ama bu sefer de normalde Şampiyonlar Ligi'nden düşen, Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşen takımların biraz oturmaya ana tablodan katılanların şansını yediğini düşünüyorum ben deyim yerindeyse. O açıdan bence sistemi oldu yani. Rayo Vallecano sonuçta gerçekten çok büyük bir sürpriz yani finale kadar gelmesi bütçesiyle, kadro yapısıyla çok büyük bir sürpriz. Aslında bunları görmek beni biraz keyiflendiriyor. O yüzden ben o kadar da karşı değilim bu sisteme açıkçası.
0: Şu açıdan katılıyorum ben de sana. Ya Freiburg mesela 8. sırada yer alıyor Bundesliga'da ama şu anda elinde bir fırsat var. Şampiyonlar Ligi'ne gitme fırsatı var.
1: Kesinlikle öyle yani. Şimdi baktığımızda Strasbourg'un da yarı final oynamış olması mesela. Fransa'dan Avrupa'da başarılı olabilecek takım saymaya başlasak Strasbourg herhalde ilk 10'a anca girer yani. İlk 10'un sonlarında 9. 10. sırada olur bence. Ya yani biraz fırsat bu tarz takımlar için. Şampiyonlar Ligi'nde artık zaten daha fazla takım var. Oraya gitmeyi hak eden takımlar o fırsatı yakalıyor. Ama Avrupa Ligi'nin bu duruma gelmesi bence güzel oldu. Düşmenin kalkması bence izlenme açısından belki biraz kaliteyi düşürmüş olabilir evet ama o rekabeti, oradaki takımların arasındaki rekabeti güçlendirdi bence.
0: Peki Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda Arsenal Atletico Madrid engelini aşmayı başardı. İkinci maçta benim şaşırdığım durumlar da vardı. Simeone'nin bazı tercihleri 60. dakikada hem Griezmann'ı hem de Julian Alvarez'i oyundan alması 1-0 gerideyken beni çok şaşırttı. Nasıl değerlendiriyorsun hem o eşleşmeyi hem de Simeone'nin tercihlerini?
1: Yani o eşleşmede ben aslında en başından Atletico Madrid'i avantajlı görüyordum ama dediğin gibi ikinci maçtaki değişiklikler, ilk maçta yani sanırım bir sakatlığı da varmış ufak ama Sörloth'un süre almaması ilk maçta. İç sahada avantajı yakalayamaması Atletico Madrid'in ibreyi direkt olarak Arsenal'a çevirdi. Yani zaten bu eşleşmenin çok yakın geçeceği bence belliydi. 1-1, 1-0'lık skorlar, çok yakın oyunlar. İkinci maçta Arsenal tabii biraz daha ağır bastı ama Simeone'nin bence planladığı gibi gitmedi işler. O yüzden hocanın da bence biraz tercihleri aksadı. Yani oyun hiç beklediği gibi gitmeyince ikinci maçta bence ne yapacağını biraz şaşırdı. Elbette çok tecrübeli bir teknik adam. Çok da taktik anlamda zenginliğe sahip bir teknik adam ama biraz Arteta'nın o satrancı kazandığını ve bunun bu değişikliklere sebep olduğunu düşünüyorum. Söylediğim gibi ben finalde Atletico Bayern bekliyordum. Paris Saint Germain Arsenal oldu. Yani tamamen tam tersi çıktı. Burada da şunu ekleyeyim. Şöyle bir öngörüm vardı benim. Hala da arkasındayım. Sen ne dersin çok merak ediyorum Göksel'in. Eğer Bayern Münih Paris Saint Germain eleseydi Arsenal da finalde yenerdi ve kupayı alırdı diyorum ama finalde Arsenal Paris Saint Germain yener ve kupaya uzanır bence.
0: Ya ben geçen seneki gibi final görebileceğimizi düşünüyorum. Yani tek tarafın çok güçsüz olduğu, işte bir Inter hikayesi gibi Arsenal'den bir şey gördük ama Arsenal'ın ben yani Paris'i devirebileceğini düşünmüyorum ama Bayern olsaydı yani o eşleşmenin kazananında şampiyon olacaktı gibime geliyor. Bayern Münih de tabii hakem konusunda çok eleştiriler yaptı. Gerek Kompany gerek CEO'lar Hankes de bu konuda bir eleştiride bulundu. Ve dünyada da bir hayli eleştirilen bir durumdu. Nasıl değerlendiriyorsun? Hakemin etkisi var mıydı? Ve Paris Saint Germain'in zaferi tabii ki Kvaratskhelia ve Dembele önderliğinde.
1: Yani bence bazı maç içindeki ufak anlarda evet faul kararlarında topu yanlış tarafa verdiği bir pozisyon vardı mesela. O tarz etkileri oldu ama mesela ben bu elle oynama itirazını bu kadar fazla yapılmasını anlamadım. Yani kural çok açık. Ve yıllardır da uygulanan bir kural. Savunma oyuncusu uzaklaştırma niyetiyle gönderiyor topu ve kendi takım arkadaşından gelip çarpıyor. Yani bu kadar fazla şiddetli itiraz sonrasında bu kadar gündem olması bana enteresan geldi açıkçası. O yüzden hani hakemin %10 etkilediğini düşünüyorum. Oyun
0: ama insanlar bu el kuralını bence kabullenemedi sanki yani Cem. Ya ben de çok kabullenmekte zorlanıyorum. Hatta hep söylüyorum ya, ben penaltı kurallarını gerçekten çok iyi bilmiyorum artık. Yani neyin penaltı olduğunu ayırt etmekte zorlanıyorum çünkü ya kurallar bir anda değişti. Futbolu bir anda değiştirdiler aslında.
1: Ya evet öyle ve sürekli olarak da değişiyor. Yani geçen sene gelen bir kural öbür sene de yine değişebiliyor. Bir kez daha değişebiliyor. O açıdan gerçekten bence hem takip etmesi zor hem de yani gördüğün gibi, söylediğin gibi futbolcular, teknik adamlar bile zorluk çekiyor takip etmede. İzleyici için daha da zor. Ama yani son zamanlarda bu tarz pozisyonların örnekleri de olduğu için söylüyorum. Ben artık hani bunun kanıksanan bir durum olması gerekiyor bence. Kendi savunmacısı uzaklaştırma niyetiyle gönderdiğinde. Yani bu kadar şiddetli itirazı gerçekten anlamadım. Bayern Münih yani Olize'yi devreye sokamadı. Orada Luis Enrique'nin çok iyi bir planı vardı. Aslında ben maç oynanırken fark etmedim ama sonrasında sosyal medyada gördüm. Bilerek topu Olize'nin tarafına taca atıp Olize'yi orada yalnızlaştırmayı hedeflemiş Luis Enrique. Sonra görüntüleri izleyince fark ettim. Sapanov hakikaten sürekli olarak oraya gönderiyor. Yani bence Luis Enrique'nin deasına yazar bu eşleşme.
0: Kesinlikle öyle ve Kvaratskhelia'ya da bir parantez açmak lazım. Ballon d'Or ödülleri sıralamasında 9. sırada bu arada Kvaratskhelia.
1: Yani sanki yine favori Dembele gibi geliyor bana skor katkısından dolayı.
0: Tabii Dünya Kupası'nın da etkisi olacak.
1: Tabii yani Dünya Kupası'nı dört gözle bekliyoruz. Şöyle bir durum vardı, konuştum mu yayında hiç bilmiyorum Göksel'in ama Arsenal Şampiyonlar Ligi'ni alırsa, İngiltere Dünya Kupası'nı alırsa Ballon d'Or kime gidecek diye. Sen ne düşünüyorsun, ben sana sorayım.
0: Yani Declan Rice gibi ya.
1: Yani o da çok enteresan olmaz mı? Şimdi yakın zamanda bir Rodri örneği var tabii ama Rodri kadar büyük bir etkisi de yok sanki Rice'in.
0: Evet ama yine de o Arsenal'da en öne çıkan parça olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü ya Saka yani çok övüldüğünü görüyorum hala sosyal medya üzerinde ama bence o ilk etkisini yaratamıyor Saka. Martinelli mesela çok iyi bir futbolcu ama Ballon d'Or alacak da bir futbolcu değil. Raya'ya baksan bir kaleci alabilir mi acaba? O Donnarumma'nın kazanamadığı senenin ötesine geçen bir performansı yok. Ya o yüzden en öne çıkan isim olarak Declan Rice ama Arsenal'dan bir isme gitmese de şaşırmam mesela.
1: Yani mesela İngiltere alırsa Dünya Kupası'nı, Harry Kane gol kralı olursa, Bundesliga şampiyonluğu da var, Şampiyonlar Ligi'nin yarı final yaptı. Kane'e gider muhtemelen.
0: Fransa alırsa peki aynı durumu Olise için söyleyebilir miyiz?
1: Ha bak o da çok mantıklı. Bence Olise'nin Dünya Kupası'ndaki katkısına bağlı olarak gelişir. Yoksa Fransa alırsa Dembele çok büyük bir favori konumuna gelir yoksa yani. Ama Olise çok acayip işler yaptı. 6 gol attı, 6 asist yaptı Dünya Kupası'nda. Direkt olarak ona gider bence.
0: Bir dinleyicimiz de değişiklik kuralını sormuş. O da penaltı kuralı gibi demiş. Gerçekten yani hem durdurma hakkı hem değişiklik hakkı ve şöyle ki 5 değişiklik olayını ben çok mantıksız bulmaya başladım artık. 3 değişiklik çok iyiydi çünkü hamlenin bir önemi vardı. Ve pandemi döneminde bu kuralın neden geldiğini de ben anlayamadım Cem. Sen anlayabildin mi bilmiyorum. Hani Covid'de neden 5 oyuncu değişikliği? Yani saha içerisinde bir oyuncu bir anda Covid olmayacağına göre bir mantığı yoktu bu durumu.
1: Ya, o zaman yanlış hatırlamıyorsam biz de yayıncısıydık. Bundesliga'da başlamıştı diye hatırlıyorum. Pandemiden dolayı virüse yakalanıp, hastalığa yakalanıp kadroda olamayan çok oyuncu olduğunda... maç eksiği olan futbolcular çok fazla olmaya başladı. Hem hani virüsü koronayı yaşayıp geri dönüyorlardı. Öbürü bu sefer virüse yakalanıyordu. Burada biraz daha oyuncuların daha diri olabilmesi için 5 değişiklik sanırım ilk Bundesliga'da başlamıştı ama yani sonrasında dediğin gibi pandemi de bittikten sonra ben de kalıcı olmasını anlayamadım herhalde. Yani böyle güzel oldu ya 5 değişiklik. Kalsın, bir daha değiştirmeyelim, uğraşmayalım dediler.
0: UEFA finaline ne diyorsun? Peki Freiburg ve Aston Villa karşı karşıya gelecek. Aston Villa Nottingham Forest karşısında 1-0'dan 4-0'a getirdi. Freiburg da Braga'nın kırmızı kart görmesini, erken kırmızı kart görmesini cezalandırdı. 3-1 kazandı ve toplam skorda da 4-3'lük bir üstünlük. Freiburg-Aston Villa finalin adı ve İstanbul'da oynanacak bu final.
1: Yani ben aslında Nottingham Forest'tan biraz daha... büyük bir direnç beklemiştim. Sonuçta hem ilk maçtaki performanslarına bakarsak hem ligdeki form durumlarına bakarsak Vitor Pereira ile daha çok direnebileceklerini düşündüm. Olmadı ama Freiburg'un ilk maçı kaybetmesine rağmen kesin olarak geçeceğini düşünüyordum. Almanya'da Braga'ya şans tanıyacağını düşünmüyordum. Finalde de kadro kalitesi olarak, oyun olarak baktığımızda tabii ki Aston Villa öne çıkıyor ama Alman takımlarının da finallerde öne çıkma gibi bir geleneği var. Freiburg'da sağlam bir futbol oynuyor. Ben Schuster'le oynadıkları futbolu beğeniyorum. Bence Streich döneminin de üstüne koydu. Aynı zamanda yetenekli oyuncuları da var. Efsaneleri var. Bir tarafta, sol tarafta Grifo. Arkasında Günter. Biri Freiburg tarihinin en fazla gol atan oyuncusu. Biri en fazla maça çıkan oyuncusu. Çok oturmuş ve kaliteli bir kadroları var. Yani ben böyle kafa kafaya geçecek ve uzatmalarda sonlanacak bir eşleşme bekliyorum oradan. Gönlüm biraz Freiburg'dan yana ama mantık olarak Aston Villa diyorum.
0: Peki Konferans Ligi finali için neler söyleyeyim?

0: Larsen Crystal Palace'la Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Tabi konferans ligi denilince de Arda Turan'a bir parantez açmak lazım. Şahtar'la yarı finale kadar yükseldi.
1: Evet, yani Şahtar'ı tebrik etmek lazım. Arda Turan'ı tebrik etmek lazım. Buraya kadar gelmek de büyük başarı bence. Yani böyle bir dönemde, böyle şartlar altında ve takımdaki ilk sezonunda bunu yapmış olması bence çok değerli ki ligde de daha ilan etmedi sanırım ama Dinamo Kiev maçıyla çok büyük bir avantaj yakalamıştı. Orada da şampiyonluk geliyor gibi. Gerçekten Şahtar'ı tebrik edelim. Finalde de Rayo Vallecano'nun artık yani ben buraya kadar gelmesini mucize görüyorum. Yarı finalde Strasbourg'a herhalde kesin olarak yenilir deplasman maçıyla diyordum. Dün de kazandılar. Yani gerçekten şaşırttılar beni. O yüzden artık burada da son bulacağını düşünüyorum. Glazner yönetiminde Crystal Palace kupayı müzesine götürecektir diye düşünüyorum. Glazner'in daha önce Avrupa Ligi şampiyonluğu da var Frankfurt'ta. Rangers karşısında kazanmışlardı finali. Hem tecrübe açısından hem kadro kalitesi açısından ben asıl geçen seneki Şampiyonlar Ligi finali gibi bir maçı burada bekliyorum. Crystal Palace'ın farklı kazanabileceğini düşünüyorum.
0: Peki son olarak Real Madrid'i de sormak istiyorum sana. Yani son yaşanan olaylar gerçekten Real Madrid'e inanılmaz ardı ardına geliyor olaylar. Ve bir El Clasico var. El Clasico öncesinde bu olaylar yaşandı. Yaptırımlar da sadece para cezası olarak yapıldı. Sportif anlamda bir kadro dışı gibi bir hamle gelmedi. Real Madrid'de yaşananları nasıl değerlendiriyorsun ve bu durum El Clasico karşılaşmasını nasıl etkiler?
1: Yani seninle aslında aramızda da zaman zaman konuşuyoruz Göksel'in. Sosyal medyada gerçek haberle yalan haberi ayırt etmek çok zor hale geldi. Çok da etkileşim alıyor yalan haberler. Çok fazla teyit mekanizması yok maalesef bizim halkımızda. O yüzden ben çok zorlandım bu süreci takip ederken. Yani ne gerçek ne değil iyice kontrol etmek istedim. Hatta markanın paylaştığını görene kadar bu Valverde Tchouaméni kavgasını da ben bir... yanlış haber olarak algıladım.
0: Ya antrenmandan bir görüntü var Cem. Rüdiger'in işte Carreras'la bir tartışması, hani tokat olayı falan var. Ya 30 kere izledim yapay zeka galiba diye, değilmiş.
1: Yani evet, bir de takım içi dinamiklerin nasıl olduğunu şeyden de anlayabiliyoruz aslında. Geçen haftaydı sanırım Fran Garcia oyundan çıkarken Carreras çok böyle iyi niyetli gözükmeyen bir gülüş atıyor. Ona bakarak işte her oyun, yani çok fazla oyuncunun arasında çekişme olduğu belli aslında. Aralarındaki elektrikten bile belli ve böyle bir olayın patlaması yani Real Madrid gibi bir kulüpte çok enteresan geldi bana. Bilmiyorum nereye varacak iş ama muhtemelen bence şuraya varacak. Florentino Perez artık duruma el atacak. Birçok kadro dışı olur sezon bitince, El Clasico'da geçince. Zaten bir iddiası da kalmıyor Real Madrid'in. Barcelona muhtemelen şampiyonluğu ilan edecek El Clasico'da. Başka bir kulvar da yok. El Clasico sonrası seri kadro dışılar, satış listesine konan oyuncular ve hoş geldin Jose Mourinho diyebiliriz gibi geliyor bana.
0: Tam da aranan kan bu takıma olabilir aslında. Yani yardımcıları kim olur falan bilmiyorum ama eski kadrodan da isimler olacaktır herhalde.
1: Yani disiplin konusunda kesinlikle Mourinho gibi bir isim lazım bence. Yine birkaç haber daha gördüm. Onları da yine Twitter'da birkaç Real Madrid hesabı var. Teknikli bilgi paylaşıyorlar. Xabi Alonso'nun taktik toplantılarında sezon başında uyuma numarası yapan futbolcular olduğunu paylaşmış mesela. Bunu asla yapamayacakları tarzda bir hoca lazım. Akla da ilk Jose Mourinho geliyor. Yani.
0: Vinicius bunlardan biriymiş diye okudum hatta.
1: Evet evet, ben de öyle okudum. Yani çok enteresan. Böyle haberleri Real Madrid'den duymak hala bana garip geliyor. Yani örnek veriyorum, Uruguay Ligi'nden, Bolivya Ligi'nden duysak alıştık artık, hani daha önce duyduğumuz şeyler, ama Real Madrid'de çok acayip.
0: Peki Cem, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim Göksel'in, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Cem Odabaşı bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ve kısa bir araya gidelim, aranın ardından birlikte olacağız.

Bana bak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki en erken golü attı. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü attı. Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde yediği en erken gole imza attı. Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde frikikten gol atan en genç oyuncu oldu. Şampiyonlar Ligi eleme turunda bir maçta iki gol atan ilk Türk futbolcu oldu. Real Madrid tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında ceza sahası dışından iki gol atan üçüncü oyuncu oldu. Ondan önce kim yapmış bunu? Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo. Millet, yorumlara birer Arda Güler cümlesi bırak, abone ol, gel. Güzel şeylerin hakkını vereceğiz. Siz de güzel şeylerin hakkını verin biraz. Güzel insanlar, bir insan tesadüfen oluşmaz. Evet, bir ölçüyle doğar. Bu arada kader ölçü demektir. Şimdi bunu kader deyince insanın içine çok işletemiyorsun. Ama ölçü... Nedir ölçü? Hangi evde doğduğun bir ölçüdür. Ne bileyim, annen, baban, mahallen. Bunların hepsi sana bir ölçü verilir. Senin bu ölçünün ne kadar dışına çıkıp çıkmayacağın da işte seni belirliyor, seni oluşturuyor. Şimdi Arda Güler Bayern Münih'e frikikten gol attı. Şimdi burada bizim akıl ölçümüz de var tabii. Oğlum adam Bayern'e gol attı falan diyoruz da oğlum adam zaten Real Madrid'de oynuyor. Kütahya Spor'da oynayıp atmadı ya yani. Şampiyon Kütahya Spor'a da selam olsun bu arada. Alo Paşam var orada. Tebrikler canım kardeşim. Yani o vuruşu Neuer'e yaptı ama bin kere daha yapmıştı Arda. Hani internette görüntüsü dolaşıyor ya küçükken attığı frikik. Çocukluktan beri Arda her türlü vuruşu denermiş zaten. Mesela şeyi biliyorum, televizyonda maç izliyor diyelim. İzlediği ve beğendiği bir vuruş varsa onu görüp bir hafta kendisi denermiş zaten. O yüzden bu kadar kendinden emin. Yani vururken hissedermiş. O noktaya gelmiş artık kardeşimiz ki bence dün de vururken biliyordu. Şey var, çok daha eskiden babasının yaptıkları var. Şut çekebilsin diye Arda'nın sol ayağının önüne balonlar koyarmış babası. Solak bir futbolcu olsun benim oğlum dermiş. İşte baban önüne balon koyabilir, poligona götürüp silah öğretebilir. Biri frikikten gol atar, biraz daha küçüğü de pompalıyla okul tarar. Kader diyemezsin, sen kendin ettin. Ne demekti kader? Ölçü demektir kader. Şimdi Philipp Lahm dedi ki o gol tek kelimeyle inanılmazdı, tekrarlanmayacak, öğretilmeyecek bir şeydi falan. Eyvallah Lahm. Benim de güzel gol tarifim tam olarak budur yani. Ben güzel gole tekrarı zor gol derim ama yanılıyorsun. Yani tam olarak öğrenilen bir şeydi Arda'nınki. Çünkü tutkudan geçmeyen bir yetenek biraz eksiktir. Şimdi 12-13 yaşındayken PlayStation olsun istemiş. Bunun için de babasına yalvarmış. Ne olur baba FIFA 17 oynamak istiyorum. Yalvarırım vallahi demiş. Derslerimi ihmal etmeyeceğim. Ödevlerimi yapacağım. Bak bir şeyi elde etmenin zorluğunun yarattığı motivasyon işte. Önündeki yemek tabağına da fırlatınca beğenmeyi fırlatınca 30 dakika iPad cezası vermekten daha iyi gelir çocuklara. Babası dur oğlum bakarız dur oğlum kısmet deyip oyaladıktan sonra bir gün bakıyor Arda mutfak masasının üstünde paket. PlayStation şeklinde bir kutu. Bizimki çıldırıyor tabii. Zevkten dört köşe. Bilirsiniz bu duyguyu. Eskilere söylüyorum. Şimdikiler pek bilmez. Neyse abi. Açıyor FIFA diye bir oyun. Ama bir bakıyor Alex Hunter yok içinde. Alex Hunter da şey kariyer modundaki adam işte. Onu alıyorsun başlıyorsun kariyer yapmaya. Arda da onu kafaya koymuş. Real Madrid yapacak oyunda. Ama yok. İsimler bir tuhaf falan. Arkadaşları uyandırıyor bunu. Oğlum diyorlar bu çakma çakma. Yok be falan diyor değil mi? Lan oğlum vallahi çakma takımlara baksana ismi bile yok falan. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Olsun be diyor Arda bu da olur. Zaten sokakta da top oynuyorum falan diyor. Sokaklar çok önemli kardeşim onu da söyleyeyim. Bak ben her şeyi sokakta gördüm. Ha hep iyi mi gördüm, güzeli mi gördüm? Yo çirkinlik namına çok şey gördüm. Ama çirkinlik de hayata dair bir şey. Yani steril ortam diye bir şey yoktur. Tercihler vardır ben tercih etmedim. Mesela hayatımda hiç alkol içmedim. Ama sokağa dair ne kadar racon varsa, usul varsa görmüşümdür. Tanıklık etmişimdir, öyle söyleyeyim yani. Ha benim derdim şuydu, kendi ölçümün dışına çıkmaktı. Çünkü insanın ölçüsü kendi çabasına bağlıdır. Arda Güler'in ölçüsü yeteneği kadar değil ki. Onu da aşmak istiyor. O yüzden mesela Arda'nın Madrid'de beraber çalıştıklarının hemen hepsi yabancıdır. İspanyolca konuşan yabancılar. Tesise bırakan adam da İspanyolca konuşur, Paraguaylı abi. Özel şefi de, evindeki özel çalışanı da. Niye? Ölçüsünü taşırsın diye, gelişsin diye. Yoksa adam şey mi yani? Tam tersi. Türk kimliğini temsil ettiğinin farkında.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Arada güler güler o Jude Bellingham. Bellingham'ı neler yaptı anlatacağım onu da. Bir de Arda Güler'in yaptıkları.

0: Fizyoterapist hala Türk. Yıllardır beraberler. Ve Arda Güler Türklerin başarılı olmasına böyle takık bir yıldızdır. Kim nerede başarı kazanırsa DM kutusunda Arda Güler'den mesaj gelir. Tamam mı? Onu görürsün. İster şarkı yarışması olsun, isterse tenis, olimpik bir spor fark etmez. Arda o frikikle kendi kimliğini yükseltiyor ama esas kimliği Türk kimliğinin de yükselmesini sağlıyor ve önemsiyor. Yani sadece kendi kaderi ölçüsü değil, derdi milletin de kaderini değiştirme gayreti. Çünkü görmüş abi, yokluğu da görmüş, mücadeleyi de görmüş. Şimdi bunlar yaşı genç diye bunları anlatmayalım mı yani? Arda Güler şimdi varlıklı bir ailede mi büyüdü? Yani değil, bir futbolcunun oğlu mu? Değil. Ankara'da bir apartman binasının işte birinci katında büyümüş. Anne ev hanımı, babası iflas etmiş. Ekmek kovalamaya devam eden bir adam. Ama işi çıktısı Manuel Neuer'in sözleri. Serbest vuruşta da görebileceğiniz gibi topa gerçekten iyi vuruyor diyor. Bu onun kolaylıkla yapabildiği bir şey. Artık kolaylıkla yapabildiği bir şey. Çünkü otoparkta arabaların camlarını askırmamış Arda kardeşimiz zamanında. Babasına az masraf çıkarmamış o zaman. Şimdi telafi etti tabii. Çok şükür babası rahatladır herhalde. Kader gayrete aşıktır. Böyle söyleyince böyle bir afilli durur. Ama bunun esas manasını düşünelim. Ölçün. Gayretinle değişir. Değişebilir. Arda'nın ölçülerinden biri de futbol ana tutkusuydu. Bu işte şeydir, ilahidir. Yani her insanın içinde, kalbinde bir yerde bir tutkusu saklıdır, tamam mı? Herkes bir şeye yeteneklidir. Ve o kabiliyeti keşfederse onun tutkunu olur, duramaz artık. Ama yeteneğini gözlemek yerinde başından sanmacılığın böyle yeni ebeveynlik olduğu ya da ne bileyim böyle açık büfe gibi yapıyorlar ya şimdi her konuda yetenekli olsun falan diye o sunulan imkanlar yüzünden kaçıyor bazı trenler. Tenise de gitsin, İspanyolca da öğrensin, oradan çıksın piyano da çalsın. Oldu canım. Üstüne de leblebi. Bir gün kuzenim öyle dedim ben yani. Her türlü imkanı vermiş Allah için. Şimdi oradan oraya çocuklar sürekli şey var ya oyunda skill yüklüyorlar sürekli, tamam mı? Dedim ki psikolog masrafı da ayırdın mı bütçende dedim. Şaşırdı. Ne alaka falan diyor. Görüyorsunuz türlü olaylarla alakasını. Esasen senin onun kabiliyetini gözlemlemen, oraya imkan sunman gerekiyor varsa. Arda da bunu gören Mahmut Hoca olmuş Allah'tan. Öğretmenlerimiz görürler, rapor verirler. Yine vermiş ya, öldürülen hocanın adı neydi?
1: Naci Hoca'nın neydi?
0: O yok, o yeni öldürülen. Daha yeni öldürüldü ya. Daha eski öldü. Fatma Nur Çelik öğretmenimiz. Karıştırman normal kardeşim. Sıklıkla öldürüldükleri için öğretmenlerimiz. Beden hocası Arda'nın demiş ki, babasını çağırmış veli toplantısına. Demiş böyle böyle, yani bu çocuğu Gençler Birliği Akademi'ye yazdırın, yetenekli. Babası demiş ki ya her gün bir saatlik yolu gidemeyiz. Yok demiş ama Mahmut Hoca görmüş işte, o görmesi gerekeni görmüş, ikna etmiş. Babası da yeni dükkan açmış, dümeni doğrultmanın peşinde. Ama işte dükkanı ortağa bırak, koş Arda'yı antrenmana bırak, uğraşmış adam. En sonunda batmış zaten. Sonra yine toparlamış ama esas toparlanma ne? Arda'nın Fenerbahçe'ye gidiş. O da öyle böyle kolay bir karar değil tabii. Arda daha kaç? 13 yaşında. Sonunda baba demiş ki ya bu olacaksan Büyük Deniz'de bu ol diyor, öyle. Topluyor sonra eşi dostu babası. Arda'nın doğum günü hesabı. Ama esas şey veda vakti. Tası tarağı toplayıp o yaşta çocuk. Anne babadan ayrı İstanbul'a. Bak 13 yaşında çocuğu bakkala göndermiyorlar. Ekmek seçemez bu diye. Kolay mı? Ama işte dolapta ekmek olmayınca ne yapsınlar? Ablası diyor ki Arda buzdolabını doldurman gerekiyor biliyorsun değil mi diyor. Yani bir çocuğun tutkusu, sevgisi bir ailenin de umudu, ekmeği oluyor. Arda bugün de hani oturalım şurada mesela, küçük bir top verelim, hemen oynamaya başlıyor. Hemen böyle seninle paslaşır, böyle hareketler yapar falan filan. Çok seviyor, tutkusu o. İşte çocuk yaşta da onu sevdirirsen onun ustası oluyor, onun meraklısı oluyor. Ama silahı sevdirirsen, ama oyundan görür ama elinden görsün fark etmez. Onun önce meraklısı, sonra ustası oluyor yani. Başka türlü pompalı silah kullanamazsın. Arkadaşlık yok, sokak yok. Oyunla gerçek birbirine giriyor bir süre sonra. Diyorsun ki dur bakayım bunu okulda deneyeyim dersin. Mesela Arda FIFA hastasıydı. Dur bakayım okulda deneyeyim dedi. Mahmut hocası gördü, yolunu açtı. O da Fenerbahçe ile birlikte FIFA kariyer modunu açtı. Haaland bile paylaştı en sonunda, görmüştünüzdür yani. Yani daha dün Sosa frikikte topu vermiyordu. Bak o da bir eğitim şekli, bir şey söylemiyorum yani, çünkü Sosa şey demişti ya, o friki atacak çok maçın olacak, hakikaten de oldu işte. Neydi onun sözü? Ben vurayım mı yeniden? Yani herkesin övgüsü yeni değil aslında. Mesela şeyi biliyorum. Arda bir gün maçtan sonraydı galiba. Asansöre biniyor abi. Asansör Şampiyonlar Ligi. Thierry Henry, Arsene Wenger, Zidane orada. Arda da biniyor o asansöre. Yani bir gün kariyeri biterken hani çizersin değil mi? Öyle manidar da bir şey, karikatür gibi de bir sahne yani. Bizimki mahcup yine kafa selamı veriyor falan. Sonra tek tek güzel

ama bir bravo çekiyor aslan kardeşime. Valla Ballon d'Or gibi ödül valla, ben öyle diyorum yani. Ben de mesela şey, Arsene Wenger'le karşılaştım bir kere. Tesadüf bu ya, valla ben de asansörde karşılaştım. Selamlaştım, fotoğraf çektirdim. Bana bir şey demedi. Ne diyecek bana? Güzel bir söz çıkmadı ama ben de yani ona rağmen heyecandan var ya, üf. Hatırlıyorsun onu, çok heyecanlanmıştık. Arsene Wenger oğlum bu, boru mu yani? Şey, ufukların ötesinde bir adam. Herhalde bunu Arda da tasdikler, bu heyecan duygusunu. Ya ne yani, şimdi çocuk Real Madrid'e gidiyor ilk gidişi. Karşısında bir kere Don Carlo var. Kendi anlatıyor ya zaten Players Tribünde bütün bu hikayeyi. Bir gün Ancelotti dedi ki, Raul Castillo'nun teknik direktör, hani o görürsen selam ver, hani Raul'u tanıyorsun değil mi diyor. Tabii ki tanıyorum, Raul tanınmaz mı işte, kaptandır, Real Madrid tarihinin en fazla gol atan oyuncusu, efsane falan. Sonra diyor antrenmandan sonra yanımıza geldi. Ancelotti dedi ki, Arda, Raul. Ama diyor, ben de o zamana kadar efsane mi gördüm diyor Arda yani. İlk kez canlı olarak gördüm. Gerçek değilmiş gibi geldi diyor. Şimdi ben Arsene Wenger oluyor işte, anladım, sahte gibi yani. Raul diyor, hani Real Madrid'de oynadığı dönemde çok gençtim onu izlerken, YouTube'dan biliyorum diyor. Ancelotti gülümsedi ve kesin yine benimle dalga geçiyor diye düşündüm. Hadi ama efendim ne falan, kusura bakmayın da bu Raul olamaz. Ancelotti'nin diyor gülmesini ve aferin falan demesini bekliyordum ama bana şöyle ciddi bir bakış attı. Onun kaşını da yapamıyorum da. Ne demek Raul değil dedi falan. Sonra Raul bana dönüp, ben Raul Gonzalez, tanıştığımıza memnun oldum dedi. Ben de hayır değilsiniz, hadi ama falan dedim diyor. İnanamadılar bana diyor. Durum böyle biraz devam ettikten sonra Ancelotti Toni Kroos'u çağırdı. Toni, bu Raul mü? Nasıl yani? Tabii ki Raul. Diyor, hala inanamadım diyor. Bu şaka yapıyorlar falan. Beni diyor kandıramazlar. Sonra Modric'i çağırdı. Luka, bu Raul mü? Tabii ki Raul. O an diyor korkmaya başladım. Hatta Raul bile bana bakıp tabii ki Raul dedi falan. Telefondan Raul'un resimlerini göstermeye başladı. En son pes ettim ve dedim ki tamam özür dilerim. Siz gerçekten Raul'sünüz. Tanıştığımıza memnun oldum falan filan. Herkes Türkiye'den gelen çocuğa artık gülüyordu diyor. Ancelotti de gülüyordu falan. Gittim bunu hemen evdekiler anlattım diyor. Evdekiler de Arda sen de ne salaksın falan dediler diyor. Ama şimdi o ne yapıyor? Bütün o Real Madrid soyunma odasını öğretmiş abi diye kelimeleri. Dünya yıldızlarının Arda abisi oldu. Ne haber? O yüzden galiba ve hakikaten bu muhteşem hikayenin en güzel sloganını yine Arda Güler buldu. PlayStation'da Alex Hunter olarak oynamak için param yoktu. O yüzden gerçekte ona dönüşmek zorunda kaldım. Öyle oldu işte. Şimdi ölçüsünü gayretiyle değiştiren bir Arda Güler'i gururla seyrediyoruz. O ölçüyü değiştirebilecek kabiliyeti görüp imkan ve fedakarlık gösteren ailenin ürünü Arda'yı. Öyle olunca tribüne çıkıyorsunuz. Ama öyle olmazsa çocuğunuzu oyunlara, sosyal medyanın yarattığı ve gerçekmiş zannedilen o kör kıyıya merdivensiz bırakırsanız da mahkemeye çıkıyorsunuz. Bakın güzel insanlar, çocuklar bugün kültürel emperyalizmi kucağında. Çünkü bizim ülke modayı ilk takip eden ülkelerdendir her zaman. Şunu kastediyorum, ne zaman bir şey çıksa biz hemen alırız, takip ederiz. Şimdi sosyal medya moda olunca da öyle oldu. Biz ilk alanlardan olduk. Sanmayın ki her yer böyle. Seyahat ediyoruz, maçlara gidiyoruz. En son maça gittim, penaltı anında telefonunu çıkaran belki tek kişiydim. Abartmıyorum yani. Şimdi bu modayı aldık, kullanıyoruz da kimleri izliyoruz bu modanın içinde? Ülkenin iyi yetişmiş, iyi üniversiteler okumuş, aydın sayılabilecek grubu oturup Reels'lar mı hazırlıyor? Memleketin unutulan, sosyoekonomik sebeplerden tukaka edilen veya fiziki dezavantajları sebebiyle, bunlar da iyi değil ama yalnızlığa mahkum ettiğimiz insanların, semtlerin, şehirlerin alanı oldu burası. Bakıldı ki çok güzel akıyor. Bu sefer ideolojilerde kendi gevezelerini bulup saldılar ortalığa. Ben başka bir yerden örnek vereyim, kimse incinmesin diye şey yapıyor mesela Reels. Sen sevgilinden ayrılmışsın Orçun, böyle dolaşıyorsun, hemen şey çıkar karşına. Eski sevgiliyi unutmak için 3 yöntem. Ulan sen beni tanıyor musun da bana özel tüyo veriyorsun, dıngıla fıstık. Ondan sonra işte al bunu inanç dünyasına, al bunu psikolojiye uyarla. İşte sevgili bulmaktan toplum içi davranışlara kadar bu insanların içeriklerine bırakıyoruz her şeyi düzenli olarak. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki oturuyoruz bir konuda, iki bilgili insanız, seninle istişare ediyoruz böyle. Üçüncü bir adam geliyor, kaş göz yapıyoruz birbirimize, geldi yine bizimki yani, boş adam. Öyle kodlamışız zihnimizde. Geldi diyoruz bizimki falan. Onu sokuyor muyduk abi biz muhabbetimizi? Asla. Abi şimdi o adam konuşuyor, biz susuyoruz. Yani bilgili yine konuşuyordur belki de algoritmadan önümüze çıkmıyor. Öyle bir şey de var. Boş adamlar da oldu sana akil adam. Tavsiye veriyor, tarih anlatıyor, dini.

0: Anlatıyor, spor anlatıyor. Anlatıyor, gösteriyor falan. Hani şimdi arkadaşın yapsa o gerzek hareketi kafasına vurup lan oğlum ne yapıyorsun lan 2 dakika rahat dur falan diyeceğin şeyler milyonlarca izlenme alıyor. O yüzden de kötü şeyler çabuk yayılıyor. Anladın mı? Yeni tür rap nasıl doğdu? Popüler oldu. Şimdi Neşet Ertaş hayatta olsa ne yapacak? TikTok'un arka planında çalınır diye ona göre mi söz yazacak, yapacak şarkısını? E bunu gerçek zanneden markalar da, medya patronları da bastılar parayı buraya. Sonra şurada bir garip ölmüş, kalkın gidek yasına. Sen önce parmaklarındaki kanı temizle. Bunlar kelebek etkisi işlerdir. Öyle senede birkaç defa kötü olayı story atınca geçmiyor günler. E her şeyi ya da politik görüşüne indirgerek, karşı mahalleye doğru zılgıt atarak iyileşseydi zaten ilk öğretmen katlinde olurdu bu dediğin. Tamam? Yani iyi yetişmiş, kitaplarını okuyan, ne bileyim zihinsel dünya inşa eden adamları kafa açıyor ya falan diye tukaka et. Dil yobazlarını, vasatlığı baş tacı et. Ondan sonra Telegram gruplarında çetelerin hüküm sürdüğü alemde herkes tehlikede o alemde. Net. İyi hikayesi var. Senarist adam. Gerzek diyorlar. İhanet vahşet senaryolarını halk istiyor, halk istiyor falan diye öyle bir mal yapımcı var. E, o mal yapımcının aklına teslim edilmiş bir kültür dünyası böyle iflas eder işte. İnsanlar bunu istiyor diyen gerizekalı medyacının dünyasına her sabah öyle uyanıyorsun. Aslında uyanmıyorsunuz. Keşke uyansanız. Uykunuz devam ediyor da. Uyandırmaya çalışanları da linçlediğiniz için onlar da korktular artık. Siz de cahiller ordusuyla baş başa kaldınız işte. Şimdi ne olacak diye tesadüflere inanır hale geldiniz. Bu ülkenin pırıl pırıl çocuklarının hikayelerine biz de o yüzden odaklanıyoruz başından beri. Anladın mı? Bu çocuklar Arda Güler'ler ve başarılarını olduğundan daha büyük göstermemiz lazım. Onların da bu arada daha çok kendini göstermesi, bizimle de konuşup anlatmaları lazım. Bizi vesile kılmaları lazım yani. Daha çok turnuva görmemiz, Dünya Kupası o yüzden önemli. Ben spor tarafından bakarak söylüyorum, mecburum yani. Yoksa zaten diğer konu daha ağır konuşurum. Neyse, Arda Güler'le bitireyim. Winner bir kulüpte Madrid'in esaslı oyuncusu olduğu, ki daha iyi hissettiği belli artık. Uzaktan gol attı, frikikte gol attı. Bence daha da fazla hikaye yaratması da iyi oldu. Oralarda böyle şeyler kıymetlidir. Ayağına taş değmesin. Diyeceğim de sen o taşı da 90'a vurursun Arda Güler. Senciyiz ve çocukların seni izleyerek büyümesini isteriz. Yoksa görüyorsun işte ortalık kötü ilhamlarla dolu. Maazallah sana da maşallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
3: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. A grubu Meksika. Dünya Kupası'nın gediklilerinden olan Meksika bu kez ev sahipleri arasında yer alıyor. Göze hoş gelen tempolu futbolu, hızlı oyuncuları ve tutkulu taraftarlarıyla turnuvanın en büyük renklerinden birisi olan Meksika, daha önce 17 Dünya Kupası'nda yer almış olsa da çeyrek finalden öteye gidemedi. Turnuvanın açılış karşılaşmasını Güney Afrika ile oynayacak olan Meksika, 2010 Dünya Kupası'nda da açılışı Güney Afrika karşısında yapmıştı. Tarihinde Rafael Marquez, Jared Borgetti, Claudio Suarez gibi isimleri bulunduran El Tricolor'un kalesini yaşayan efsane 40 yaşındaki Guillermo Ochoa koruyacak gibi duruyor. Güney Afrika. Tarihlerinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ettiler. En son 2010 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparak katılım sağlayan Güney Afrika bu turnuvanın sürprizine imza atmak istiyor. Burnley'de forma giyen Lyle Foster önderliğinde Güney Afrika son 32'ye kalmayı hedefliyor. 73 yaşındaki Belçikalı teknik adam Hugo Broos Güney Afrika'nın kalbinin bu turnuva için attığını biliyor. Güney Kore.
3: Open Gangnam Style. Gangnam Style. Hop, hop, hop.
2: 12. kez Dünya Kupası'na katılım sağlayacak olan Güney Kore, 2002 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvada milli takımımızın bir gerisinde yer alarak 4. olmuştu. Güney Kore milli takımının tarihteki en büyük başarısı da bu 4.'lüktü. A grubunun iddialı ekiplerinden olan Güney Kore, Hyun Min Son, Kim Min Jae, Kang Gin Lee gibi yıldızların yanı sıra ligimizde Beşiktaş forması giyen Yang-gyu Oh'u da kadrosunda bulunduruyor. Çekya. Belki eski gücünde değil ama jenerasyon değişimi sonrasında Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmeyi başardılar. Tarihlerinde Pavel Nedved, Tomas Rosicki, Petr Cech gibi yıldızları bulunduran Çekya zor olsa da Dünya Kupası biletini almayı başardı. Grubun tek Avrupa takımı olan Çekya gözünü bir üst tura dikmiş durumda. Bu yaz Prag'ın kalbi bu turnuvada atacak.
1: Reklam.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Reklam bitti.
7: Göksel'in çağrısı araçla haber masası sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Fenerbahçe'de gündem çok sıcak. Aziz Yıldırım aday oldu. Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan çekildi. Ali Koç aday olacak mı? Aziz Yıldırım'ın yönetiminde kimler olacak? O kadar şanslıyım ki yanımda çok kıdemli, çok deneyimli Hürriyet Gazetesi'nin de kıymetli spor müdürü Mehmet Aslan abim var. O yüzden sorularınızı birinci elden cevap bulacağız şimdi. Mehmet abi teşekkür ediyoruz yayınımıza. Hoş geldin. İlk soru tabii Mehmet Ali Aydınlar'dan mı başlayalım? Önce öyle hikaye
2: önce,
1: öyle çekilendi.
2: Önce şundan başlayalım. Ben de şanslıyım. Seninle program yapıyorum.
1: Teşekkür ederim abi.
2: Çok lütfediyorsun. Çok, hakikaten çok beğendiğim tarzını, duruşunu, kaliteni, hakkını teslim etmem lazım.
1: Eksik olma abiciğim.
2: Şimdi hangisinden başlayalım dersen önce Mehmet Ali Bey'den başlayalım.
1: Evet. Mehmet Ali Aydınlar neden çekildi?
2: Neden çekildi? Şimdi çok yakın birkaç isimle konuştum. Mehmet Ali Bey'le de konuştum. Özellikle Mehmet Ali Bey'in bir kırılgan yanı var. Bildiğimiz futbol karakterlerinden biri değil Mehmet Ali Bey. Hani biz Aziz Yıldırım'ın o sert, nobran tavrına alıştık. Ali Koç'un hakeza o hani sert tavrına, ama Mehmet Ali Bey bunlardan hiçbiri değil. Mehmet Ali Bey daha içe dönük, daha sakin, daha nazik bir insan. Dolayısıyla özellikle son dönemde artan eleştiriler onu ve ailesini gerçekten yaralamış durumda. Hı hı. Birinci neden bu. Ama hani biz komploya çok yakınız ya. Biraz böyle komplo kapılarını da aralayarak bakalım diyorum ben. Aklımdan şu da geçmiyor değil. Bu benim yorumum ama Mehmet Ali Bey'in yorumu değil. Aklımdan şu da geçmiyor değil. Aziz Bey çok istemiştiniz. Buyurun. Seçim sizin. Nasılsa 2027'de bir seçim var. Eğer Aziz Bey başı

0: başarısız olursa bu sefer teveccüh doğrudan Mehmet Ali Bey'e doğru dönecek. Yani ben Mehmet Ali Bey'in şu anda sergilediği tavrı Mehmet Ali Bey adına çok doğru değerlendiriyorum. Mehmet Ali Bey doğru bir strateji izledi diye değerlendiriyorum. Ha 2027'de aday olur ya da olmaz, o tarafını bilmiyorum. Ama bence Mehmet Ali Bey çok doğru bir hamle yaptı kendi adına. Adaylıktan çekilerek Aziz Bey'in önünü açtı. Hatta Aziz Bey'i adaylığa mahkum bıraktı. Ama 2027'ye kadar Fenerbahçe şampiyon olamazsa o zaman Mehmet Ali Bey Fenerbahçe'nin bütün oylarını toplayacak diye.
1: Çünkü Aziz Yıldırım da denklemden artık Fenerbahçe siyaseti tamamen denkleminden ayrılmış tamamen ayrılmış olacak. Kendini de böylece tırnak içinde 3 Temmuz saldırılarından da biraz muhafaza ederek
0: aynen öyle.
1: İsmini, aynen marka öyle. Değerini korumuş oldu diyebiliriz. Peki Aziz Yıldırım'ın adaylığına ne diyorsunuz?
0: Ya şimdi dün akşam itibariyle pek çok isimle bir araya geldi Aziz Yıldırım. Nihat Özdemir bu isimlerden biri. Mahmut Uslu bu isimlerden biri. Yani eski yönetimiyle ilgili olarak Aziz Yıldırım eski yönetimini neredeyse birebir yeni yönetimine taşıyacak bir izlenim veriyor bana. Hatta bu isimlerden biri Nihat Özbağ. Az önce kendisiyle de konuştum Nihat abiyle.
1: Nihat Özbağ.
0: Evet Nihat abi aynen şunu söyledi bana, hani söylememde bir sakınca yok. Başkan isterse geleceğiz dedi. Bunun lamicimi yok. Dolayısıyla Aziz Bey birkaç yeni isim alacaktır. Ona inanıyorum. Fakat eski yönetimi iskeleti yine oluşturacak. Asıl problem şu, asıl soru şu bence. Bence bu soruya benim enteresan bir yaklaşımım var ama ne derece doğru olur bilmiyorum. Ben Aziz Bey'in başkanlığında çok seviyorum kızı Yaz'ın. Çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani hep ifade ediyordu ya Aziz Bey, çocuklar artık Fenerbahçeli olmuyor diye.
1: Evet.
0: Gözünün önünde bir çocuk var. Hakikaten bütün Fenerbahçelileri temsil eden Yaz var. Yaz'ın o sevinci yaşayabilmesi adına, Fenerbahçeli çocukların o sevinci yaşayabilmesi adına Yaz'ı bir sembol olarak düşünüyorum ben. Aziz Bey aday oldu. Kendi başkanlığıyla kendi kızının o sevincini yaşamasını istedi diye düşünüyorum ben. Umarım yaşar, umarım, diliyorum ki yaşar. Bunu sadece kendi yorumum için söylemedim. Fenerbahçe'de Aziz Bey'e çok yakın birkaç isme sorduğum zaman ya bu tespit harika bir tespit. Aziz Bey'in bütün duygularını yansıtıyor dediler. Hatta bir adım daha öteye geçtiler, dediler ki bak yarın göreceksin. Aziz Bey'in Fenerbahçe başkan adaylığı için temel motivasyonunun bu olduğunu, çocuklar olduğunu, gençler olduğunu yarın göreceksin basın toplantısında. Bu ifadeler kesinlikle doğru dediler. Aziz Bey'in yürüyüşü, yola başlama hikayesi
1: motivasyonu
0: bence
1: bu. Motivasyonu bu. Motivasyonu bu. Ekibinde de eskilerden Mahmut Uslu, Nihat olacaktır. Özbağ, diğer Nihat Özdemir dediniz ama zaten
0: Nihat
1: Özdemir'in
0: çok büyük olasılıkla kendi ailesinden biri yönetime girecek.
1: Oğlu olabilir mesela.
0: Yani Nihat Bey de kıramaz. Evet. Çünkü çok yakın dostlar. Nihat Özbağ da kıramaz. Evet. Mahmut Uslu da kıramaz. Aziz Bey'i o yönetimde kıracak kimse yok zaten.
1: Yani dün zirve yapıldı ve yani, bu karar çıktı gibi. Ama bir de Barış Göktürk var zaten denklemde.
0: Barış Göktürk zaten
1: ve ekibi
0: aday olduğu zaman çekileceğini söylemişti. Barış Bey bu denklemin içinde yer alır mı? Büyük olasılıkla yer alır diye düşünüyorum ben.
1: Hakan Safi Kanadı ile ilgili bir şey söyler misiniz?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Henüz daha Hakan Safi kanadıyla herhangi bir iletişime geçmedim ama temel olarak yorumlayabileceğim bir nokta var. Fenerbahçe'de şimdi iki uç var. Bir Aziz Yıldırım'ı ve Aziz Yıldırım yönetimini özleyenler, isteyenler var. Bir de hakikaten hani hep moda bir deyim var, dip dalga diye. Evet. Değişimi arzulayanlar, değişim isteyenler var. Şimdi hemen hemen iki adayla gireceğimiz belli oldu seçime. Değişimi simgeleyen isim Hakan Safi. Genç bir isim, varlıklı bir isim. Ve Hakan Safi bu noktada ön plana çıkan bir isim. Aziz Yıldırım, tırnak içinde söylüyorum bunu, biraz daha eskiyi temsil eden bir isim. Şimdi Fenerbahçe kongre üyeleri karar verecekler. Değişim mi yoksa geleneksellik mi?
1: Şöyle bir kavgaya götürür mü kongre süreci bizi? Hakan Safi Kerem Aktürkoğlu transferinde aktörlerden birisiydi. Çok öne çıktı. Doğru. Ama sonrasında bu transfer hikayesi işte UEFA dosyalarıyla falan birleştirildi. Böyle bir kavgalı, bunun koz olarak kullanıldığı bir süreç olur mu?
0: Bunun, sinyalleri yavaş yavaş gelmeye başlıyor zaten. Tabii bu tür haberlere çok temkinli yaklaşmak lazım. Çünkü Aziz Bey bir defa şunu teslim edelim. Aziz Bey teşkilatçı bir adam. Yani kongrelerde teşkilatla kazanılır. Yani ya o kongrelerin havası, teşkilatçı olmanın verdiği güç bambaşka bir güçtür. Fenerbahçe'nin bütün dinamiklerine hakim Aziz Bey. Dolayısıyla bu seçim sürecinde bu tür yaklaşımları çok göreceğiz biz. Fenerbahçe'nin borçlarını, Fenerbahçe'nin transferlerine, Fenerbahçe'nin yönetimde yaptığı hataları,

0: Bunların hepsinin ortaya döküldüğünü göreceğiz. Bununla birlikte Hakan Safi'ye yönelik olarak Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili olarak da bir takım söylemler gerçek ya da değil dile getirilmeye başlanacak da. Nitekim dile getirilmeye başlandı da. Ama ben bu tür ifadelere hep şeyle yaklaşıyorum. Bir otosansürle yaklaşıyorum. Bekleyip görmeden, o belgelerin, bilgilerin doğru olup olmadığını görmeden herhangi bir yorumda bulmak hepimiz için çok tehlikeli. Dolayısıyla Hakan Safi konusunda, hani Hakan Safi'nin bir yumuşak karnı olarak değerlendiriyor herkes bunu. Ben tam tersine değerlendiriyorum. Hakan Safi'nin Fenerbahçe için yaptığı bir fedakarlık diye değerlendiriyorum. Bunu sadece ben değil ya da benim gibi düşünenler değil, Fenerbahçe kongre üyelerinin büyük bir çoğunluğunda böyle düşüneceğinden eminim.
1: Peki şey var ya, işte kongre dediniz, bunun başka bir süreci var. Bir kısımla konuştuğumuz zaman işte Aziz Yıldırım'ın 6000 kemik oyu var. Belki daha fazla diyenler var. Son seçimde Ali Koç'a karşı aldığı oyu kemik oyu kabul eder miyiz ya da böyle bir realiteden söz edebilir miyiz?
0: Şimdi yaklaşık 60 binin üzerinde bir kongre üyesi var. Bu 60 binin 30 bin civarı bir oy kullanacaktır diye düşünüyorum.
1: 40'ı bulacağı söyleniyor.
0: Ben 30 diye düşüneyim. Hani gelebilenler olur, gelemeyenler olur. 30 bin diye düşünelim. Aziz Bey'in ben 12 bin kemik oyu olduğunu düşünüyorum. Buna inanıyorum. Bunu biraz daha artırırsak, hani %20 oranında artırırsak, Aziz Bey 15 bine falan çıkar. 15 bin Aziz Bey için yeterli değil. Yani son Ali Koç'la girdiği seçimi göz önünde bulundurarak söylüyorum. %20 oy artışı Aziz Bey için yeterli bir şey değil. Seçimi kazanamaz %20 ile Aziz Bey. Dolayısıyla bunun da üzerine çıkacak bir performans sergilemesi gerekiyor. Ama o performansı ne derece sergileyebilir, yeni ne tür şeyler söyleyebilir Fenerbahçe kongrelerine, o noktada benim tereddütlerim var.
1: Orada bir tereddüt de şurada oluşuyor. Sayın Aykut Kocaman, yani Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü olacak gibi görünüyor. Ama bir kısımda diyor ki ya onu işte söylediğiniz sebeplerden olsa gerek. Ya futbol aklı olarak konumlandır ya da daha yöneticilik ver falan. Yani Aykut Kocaman'ın ismi hala mı negatif?
0: Sevgili Karan, şunu söylemeliyim. Bakın Fenerbahçe için hani her devrim evlatlarını yer derler ya. Evet. Yani Fenerbahçe evlatlarını çok yiyor. Ben Aykut Kocaman'ın teknik adamlarını bir tarafa bırakarak konuşuyorum. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin tüm değerlerini temsil ettiğini düşünüyorum. Bu noktada kendisine asla ve kata olumsuz yaklaşmıyorum. Fenerbahçe'ye çok yakışır. İkinci neden, Aykut Kocaman'ın herkes kötü bir teknik direktör olduğunu söylüyor. Ben buna da katılmıyorum. Aykut Kocaman'ın bir, hani Jürgen Klopp'un Real Madrid'i reddederken ifade ettiği sözler vardı biliyorsun.
1: Çok şık.
0: Orada futbolcuların ve başkanın hakimiyeti vardır. Orada bir yapı kurmazsınız. Orada sadece kazanırsınız diyor. Şimdi Aykut Kocaman'ın takımları da bana böyle geliyor. Aykut Kocaman bir yapı oluşturmayı, bir takım oluşturmayı seven teknik adam. Uzun vadeli düşünen bir teknik adam. Şimdi bu çerçeveden baktığımız zaman Aziz Yıldırım'ın uzun vadeli düşünecek bir zamanı yok. Çünkü Fenerbahçe kongrelerine ben bir yıl geleyim, şampiyon olayım, gideceğim dedi. Kaldı ki ben gideceğine de inanmıyorum şampiyon olduktan sonra. Aziz Yıldırım bir dönem daha aday olacak durumdan
1: sonra. O artık sonranın işi.
0: Sonranın işi. Dolayısıyla Aziz Bey'in takım oluşturacak bir teknik adama değil, şampiyon olacak bir teknik adama ihtiyacı var. Bu noktada ben Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe teknik direktörü değil, daha çok Fenerbahçe'nin futbol aklı olarak yer alacağını düşünüyorum. Belki yönetimde yer alabilir. Hiç yabana atmayalım. Teknik direktör olarak değil. Belki yönetimde Fenerbahçe'yi temsilen yer alabilir. Ama futbol aklı olarak yer alacaktır. Teknik direktör olarak değil.
1: Ama Mehmet abi, bir yandan benim duyduğum çok geniş bir yardımcı ekibiyle 17 kişi falan diye duydum. Ciddi ciddi bir süreç hazırlığı. Yenilik bu arada, yeni modern şeyleri, teknolojileri kullanan, yöntemleri kullanacak şekilde bir programlama olduğunu da duydum.
0: Bunların hiçbirisine itirazım yok ama süreç bizi o noktaya götürecektir diye söylüyorum.
1: Bu mantıklı olanıdır diyorsunuz. Tabii,
0: ben de Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı teknik direktör olarak görmek istediğini inanıyorum. Yani bunu öncelik olarak kabullenelim. Bu kabulün üzerine konuşuyorum. Şimdi Haziran'da seçim var. Haziran'da seçimden sonra yeni bir takım oluşturulacak ve bu yeni takımın şampiyon olması lazım. Aykut Kocaman bu noktada doğru isim mi? Bana sorarsanız doğru isim. Ama Aziz Yıldırım şu ikilemde kalacaktır. Söylediğim nedenlerle Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğü gelişmeye açık, gelişen uzun vadeli bir perspektif gerektirir. Ama Aziz Yıldırım'ın bir an önce şampiyon olacak bir takıma ihtiyacı var. Bunun için de teknik adamı farklı değerlendirecektir.
1: Aykut Kocaman çıkışı kongreyi olumsuz etkileyebilir o halde. diye düşünen tarafta mısınız?
0: Maalesef ki. Hmm. Yani ben olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum ama çünkü Aykut Kocaman'ı ben çok seviyorum Aykut Kocaman'ı. Evet. Çok iyi de besleniyorum kendisinden. Besleniyorum derken futbol adına iyi besleniyorum. Evet. Yani Aykut Kocaman'ı dinlediğiniz zaman hakikaten hani birebir oturup eldivensiz konuştuğunuz zaman Aykut Kocaman'ın ne derece derin futbol bilgisine sahip olduğunu görüyorsunuz. Ama ne yazık ki Aykut Kocaman hakkında böyle bir algı oluşturuldu. Çok olumsuz bir algı. Bu algıya kongre üyelerinin de katıldığını düşünüyorum. O anlamda haksız bir eleştiri de olsa olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum.
1: Peki Ali Koç bu denklemde bir yere konumlandırıyor musunuz? Haber var mı?
0: En son Ali Koç'a yakın birkaç isimle konuştuğum zaman Ali Bey'in şu anda keyfinin çok iyi olduğunu gördüm. Boşkar Servis, Boşkar
2: Servis, iyi ki varsın yanımda. Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
0: Hani Ali Bey'in yüzüne kan geldi derler ya. Hı hı. Ali Bey'in hakikaten yüzüne kan geldiğini söylüyorlar. Bu anlamda ben Ali Bey'in kongrede belirleyici olacağını ama aktör olacağını düşünmüyorum. Ali Bey aday olmaz. Ali Bey 2027'de de aday olmaz. Buna inanmıyorum. Hı. Ben inanmıyorum. Ha 2027'ye kadar daha bir yılımız var.
1: Tabii, yani tabii.
0: O dönem çok farklı gelişmeler olur ayrı ama şu konjektürde Ali Bey'in ben aday olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla Ali Bey'e yönelmiş yaklaşık bir 13 bin, 16 bin falan oy var. Şimdi bu 16 bin oyun nereye yöneleceği kongreyi belirleyecek. Hakan Safi ile de mesafeli, Aziz Bey ile çok daha uzun bir mesafesi var Ali Bey'in. Dolayısıyla Ali Bey aktör değil ama belirleyici bir isim olacak. Onun işaret ettiği bir aday en azından 3-5 bin oy dahi olsa, ki küçümseyerek ifade ediyorum bu 3-5 bin oyu, kongrede belirleyici olacaktır.
1: Mehmet Aslan abi çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu vesileyle söylemiş olalım işte birinci ağızdan gece gündüz yanında telefonla konuşuyordu Mehmet abi. O yüzden ne olur izleyicilerimize de anlatalım dedik ama bu vesileyle söyleyelim. Mehmet Aslan'ı L1 Üçgen'de daha sık göreceksiniz. Daha çok yerinden derinden haber vereceksiniz. Zaten Londra'dayız. Size özel futbol içerikleriyle de yakında tekrar görüşürüz güzel insanlar. Yorumları unutmayın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Kim ne dedi?
5: Digi Futbol YouTube kanalında Burak Yakut ve Ahmet Konanç gündemi değerlendirdi.
6: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Bugün Ahmet Konanç'la birlikteyiz. Abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Logonuz da çok güzel. Yani Digi Futbol'un ısının içine de futbol. Aydın Cingöz ve ekibine, siz arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hayırlı olsun. İlk canlı yayın mı bu?
6: Evet abi. İlk yayını seninle yapalım dedik. Programın adını da Fener Kritik koyduk. Çok düşündük ne koyalım güzel, ne koyalım diye. Güzel. Beğendin
7: Fener
6: mi?
7: Kritik. Ne koyarsan koy.
6: Her gün zaten kritik bir gün Fenerbahçe'de. Güzel. Cuma günü yayın yapacaktık. Bugün bir anda Aziz Yıldırım'ın adaylığı oldu. Oraya geçeceğiz ama öncesinde izleyenlerimizden kanalımıza abone olmalarını, yorum yapmalarını videolarımıza ve beğenmelerini rica ediyoruz. Kanalımız gayet iyi gidiyor şu
7: abone
6: anda.
7: Abone olalım. Ben burada da olacağım artık.
6: Evet.
7: Düzenli aralıklarla o aralığı belirleyeceğiz. Güzel bir kanal, güzel bir enerji. İlk canlı yayında bize denk geldi. Az önce de Sayın Aziz Yıldırım başkanlığını açıkladı. Ama o başkanlığını açıklar açıklamaz camiadaki kulisler çok hareketlendi. Ali Koç cephesinde gelişmeler var. Benim yayına girmeden hemen önce yaptığım birkaç telefon görüşmesinden aldığım net mesaj şu. Ali Koç artık 2027'yi beklemiyor. Hemen bu seneki olağanüstü genel kurul için adaylık meselesini Sayın Ali Koç gündemine aldı. Birkaç güne kadar da aday olup olmayacağının kararını verecekmiş. Onun üzerinde biraz gideceğiz. Aziz Yıldırım neleri vaat ediyor? Brezilya taraflarında transfer için şimdiden çalışmalara başlamışlar. Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü Aykut Kocaman mı olacak? %100 değil, onu söyleyeyim. Hakan Safi kesinlikle birleşmiyorum diyor. Yani Aziz Yıldırım'ın üstüne Ali Koç da aday olsa kimseyle birleşmiyorum, yoluma devam ediyorum diyor. Çok güçlü hazırlandım diyor. Ben daha konuşmaya başlamadım diyor. Daha hitap edeceğim, lansman yapacağım, anlatacağım diyor neden bana oy vermeleri gerektiğini. Sayın Barış Göktürk zaten bugün yarın Aziz Yıldırım lehine çekildiğini açıklayacak. Onun da tabii önerileri olacaktır Aziz Bey'e bu birleşmeyle birlikte. Fenerbahçe'de çok sıcak günler bizi bekliyor. Hemen tarihi söyleyelim. Bayramdan önce bir genel kurul tarihi verildi ama araya bayram gireceği için bir hafta değil iki hafta sonrasına, yani 6-7 Haziran'da Fenerbahçe'nin kongresi Burakcığım yapılacak. 6 Haziran'da konuşmalar, mevcut yönetimi Saadettin Saran'ın mali genel kurulda oylanması, 7 Haziran pazar günü de seçim yapılacak. Şu anda görünen Aziz Yıldırım ve Hakan Safi. Ama bir daha söylüyorum.

0: Hatta notlarımı şöyle elime alayım.
1: Önce Aziz Yıldırım'ın açıklamasıyla başlayalım mı? Yok. Devam edelim mi?
0: O zaten büyük oranda konuşuldu. Bizi şu anda izleyenler Aziz Yıldırım'ın açıklamasını okudular, üflediler, her şeyini biliyorlar. Ona geliriz.
1: Tek aday mı girmek istiyorsun?
0: Daha sıcak konuşmayla başlayalım. Bak daha sıcak haberle başlayalım. Onu herkes biliyor. Zaten o bizim cebimizde konuşur, onu değerlendiririz. Analiz. Mesela orada 120. yıl vurgusu. Bir yıl için geliyorum diyor.
1: Evet.
0: Ama gerçekten bir yıl için mi geliyor?
1: Şampiyon olursa devam etmek
0: oraları ister. Yorumlayalım. Şimdi bakın. Aziz Yıldırım niye aday oldu? Mehmet Ali Aydınlar gelmesin diye. Gerçi o çekildi ama sonra kızından ötürü de yaşananlardan ötürü de adaylığını perçinlemiş. Ama çıkış noktası Mehmet Ali Aydınlar 3 Temmuz meselesiydi. Mehmet Ali Aydınlar'dı. Mehmet Ali Aydınlar var diye Aziz Yıldırım bu sürece girdi. Aziz Yıldırım var diye de Ali Koç'un adaylık sürecine girmesi an meselesi.
1: Yine bu kısır döngüye mi girecek Fenerbahçe?
0: Valla kısır döngü olarak mı okuyacağız yoksa önce bir tespitlerimizi mi yapalım? Oradan mı başlayalım bilmiyorum. Peki benim sana bir sorum var. Mehmet Ali Aydınlar hazırlanıyor başkan adaylığına diye. Aziz Yıldırım hazırlandı. Aydınlar çekilmesine rağmen hazırlığını yapmışken vazgeçmedi. Aday oldu Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım'la Ali Koç'un arasındaki muhabbetleri biliyorsun yani bir gerilim var.
1: Evet.
0: Kitleler arasında da kendi içine kongreleri, taraftarlar arasında da. Aziz Yıldırım aday olduğuna göre de Ali Koç'un adaylığı konuşulmalı. Bunu bir tahmin olarak söylemiyorum. Şu anda Sayın Ali Koç Amerika'da. 3-4 gün önce Avrupa'daydı. Hatta yanına birkaç eski yönetici gitti. İtalya'daydı. Gittiler, görüştüler. Ama o zaman Aziz Yıldırım'ın adaylığı net değildi. Hani Aziz Yıldırım bile aday olacağım demiyordu kendi kendine. Net değildi. Ama bugün aday. Şu anda telefon trafikleri başladı. Amerika'da Sayın Ali Koç birkaç güne geleceğini duydum. Ve Ali Koç'u ikna etmeye çalışıyor. Kendine yakın çevre, eski yöneticiler, belli ileri gelen kongreleri aday ol diye. Çünkü Aziz Yıldırım aday oldu diye. Şimdi bak, son divan değil de bir önceki divan. Hem Aziz Yıldırım'ın hem Ali Koç'un katıldığı divan. Çok sert geçti. Aziz Yıldırım orada Ali Koç'u da eleştirdi. Hatta Ali Koç bacak bacak üstüne attı. Aziz Yıldırım geçerken
1: evet.
0: Ona böyle bir dokundu ama bacağını indirmedi. Ali Koç çok kızdı Aziz Yıldırım'a. Dolayısıyla birbirlerine karşı Ali Başkan başkanken bir ara bir yumuşama oldu. 2-3 kere yemek yediler. Çevresi onları bir araya getirdi ama sonra yine koptular.
1: Özellikle seçim döneminde iyi gibiydi.
0: Tabii burada büyük bir kulüp içi siyaset var. Onu söyleyeyim yani. Peki Ali Koç aday olursa ne olur? Bak, burada denklem değişir. Ben sana önce Hakan Safil'i Aziz Yıldırım'la iki adaylı bir seçim olursa tahminimi söyleyeyim. Kongre matematiğini söyleyeyim. Şimdi bak. Nerede o benim notlarım? İki adaylıdan gideceğim ama tamam mı?
1: Tamamdır abi.
0: Bak, iki adaylıdan gideceğim. Bayağı not almışım buraya geliyorum diye. Ha. Şimdi bir kere kongreye katılım çok olursa kime yarar? Sence kime yarar kongreye katılım çok? Bak iki aday var ha. Ali Koç'u daha konuşmadık. Ali Koç'u ayrıca anlatacağım.
1: Yani Aziz Yıldırım'ı genelde 10 bin oyu alıyor abi. Ali Koç'un oy verenleri gelirse Hakan Safi'ye verir mi? Hakan Safi de alabilir. Bence az aday olması Aziz Yıldırım'a yarar.
0: Çok kişi gelirse ne olur?
1: Hakan Safi kazanır.
0: Bravo.
1: Bence.
0: Hakan Safi kazanır demeyelim de Hakan Safi'ye yarar diyelim en azından.
1: Evet,
0: tamam
1: olabilir.
0: Yani ona yarar. Gerçi o kazanır noktasına gidiyor. Neden? Çünkü bak normalde kongreye gelmeyecek kişi geliyorsa ekstradan gelen kişidir. Yani katılım çoğalır. Normalde kongreye gitmeyecek kişi gidiyorsa niye gider? Tepkiye gider. Tepkiye gidecek olanlar da Aziz Yıldırım aday olduğu için, Ali Koç olmadığı için Ali Koç tarafıdır. Onlar da genelde Hakan Safi'ye verir. Yani Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın girdiği bir kongrede katılım artarsa, yani böyle 25-30-35 bin seviyelerine 30 bin üstüne gelirse bu Hakan Safi'ye yarar. Fakat şu an için söylüyorum ben, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım Hakan Safi çekişmesi kafa kafaya. Fakat Ali Koç da aday olursa ne olur? Ali Koç aday olursa şu olur. Ali Koççular bu kez gelir. Daha önce Saadettin Saran seçiminde büyük oranda Ali Koç kazanacak diye gelmeyen 3-4 bin kişi varmış. Bak şunu, bunu unutma. Ali Koççu olan.
1: 200 oyla mı ne kaybetti?
0: 200 oyla da kaybetti zaten. Ali Koç gelirse, Hakan Safi de çekilmezse Ali Koç'a oy vermiş ama artık Ali Koç'u şu anda tepkiyle karşılayan bir kesim de var. Onlar Hakan Safi'ye verir. Normalde Ali Koç olmadığı için Hakan Safi'ye

0: verecek olanlar Ali Koç'a geri döner. Ali Koç oylarında bölünme olur. Aziz Yıldırım daha rahat kazanır.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Bravo. Bak Ali Koç, Hakan Safi, Aziz Yıldırım da Aziz Yıldırım kazanır. Bunu söylüyorum. Ya Ali Koç'un girmemesi lazım ya Hakan Safi'nin Ali Koç lehine çekilmesi lazım. Hakan Safi, Aziz Yıldırım seçimi şu anda kafa kafaya. Aziz Yıldırım belki birkaç puan önde olabilir ama kafa kafaya. Bir de ne olacak biliyor musun? Bak Fenerbahçe'de normalde ciddi bir kararsız seçmen olur. Son bir hafta 10 günde bu oylar dağılır. Mesela geçen seçimi Saadettin Saran'ın kazanmasından ziyade Ali Koç kaybetti. Son 10 gün çok öfkelendi. Kongrede bir parmak sallama olayı oldu. Maalesef Ali Koç'un çevresi, iletişimi onu hep şeyden yönlendirdi. İşte paradan konuşalım bilmem ne. Tezahürat yapıldı, Fenerbahçe kimseye muhtaç değildir diye. Burayı okuyamadı Ali Bey. Bu tepki oyları Aziz Yıldırım'ın 4-5 bin oyuyla beraber Saadettin Saran'a gitti. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Aziz Yıldırım'ın 4-5 bin oyu, kemik oyu bir kere Aziz Yıldırım'a gelecek. Anlatabiliyor muyum? Buradaki matematik çok çok önemli.
1: Peki abi, şimdi Ali Koç hep para üzerinden gitti dedik ya son 10 günde. Hakan Safi de birazcık para üzerinden gidiyor gibi görünüyor. Ya orada neden seçsin ki Hakan Safi'yi?
0: Şöyle ama bak, oy verenler. Hakan Safi'nin şöyle bir avantajı var. Ali Koç 7 yıl boyunca para üzerinden gitti. Verdi hakikaten.
1: Ama Hakan Safi de oradaydı
0: ama
1: ya.
0: Ama başarı elde edemedi. Hakan Safi kulübün hiçbir zaman son karar vericisi olmadı. Yöneticisi oldu. Buna rağmen ciddi paralar da verdi. Hakan Safi'nin şu anda çizdiği profil, verdiği fotoğraflar, network'ünün ilişkilerinin çok güçlü olduğunu da gösteriyor. Sadece Ankara değil. Bak Hakan Safi'nin Ali Koç dönemi, Ali Koç'un son yılında Fenerbahçe eskisi kadar hakemler tarafından doğranmadı. Eskisi kadar. Ve onu sağlayan da Hakan Safi'nin Riva ilişkileriydi. Riva'ya Hakan Safi bakıyordu. Sürekli gidip geliyordu. Dolayısıyla Riva tarafı da Ankara tarafı da kuvvetli. Maddi gücü de ortaya koyuyoruz. Bir topçu 35 milyon verdi ya sadece Kerem'e. Peyderpey veriyor. Şimdi burada Hakan Safi'nin ne diyeceği önemli. Hoca konusunda, transferler konusunda, stadı büyütme konusunda. Anlatabiliyor muyum? Yalnız buraları tabii...
1: Vaatler önemli.
0: Eski bir kurt Aziz Yıldırım. Kongre'yi Hakan Safi'den iyi bilir yalnız. Konuşmayı iyi bilir. Oyun kurmayı Aziz Yıldırım iyi bilir. Bu oyun kurmalara da, bu kongre siyasetine de Hakan Safi'nin hazırlanması lazım. Yani sadece ben bunu hazırladım, bunu konuşacağım. Belki hitabını da düzeltmiştir. Eleştirildi çünkü. Çıktım bitti değil. Orada kontra sorular gelecek. Televizyona çıktığınızda, sosyal medyadan, kongrede siz çıkana kadar. Mesela buraları Aziz Yıldırım iyi bilir.
1: Yani kongrede çok eleştirilmişti önemli. Hakan Safi'nin konuşması aslında.
0: Nasıl?
1: Kongrede eleştirilmişti Hakan Safi'nin
0: şimdi
1: konuşması.
0: Şimdi oraları düzelteceği söyleniyor. Hitabet konusunda bazı çalışmalar yaptığı söyleniyor.
1: Ya burada vaatler önemli abi. Evet. Hani Aziz Yıldırım'ın vaadi, hoca olarak Aykut Kocaman ismi konuşuluyor. Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'a oy mu kazandırır, oy mu kaybettirir?
0: Bak insanlar yanlış okuyor. Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'a oy kaybettirir diyorlar. Fenerbahçe Kongresi'ni bilmiyorlar. Aykut Kocaman'ın da Fenerbahçe Kongresi'nde bir kitlesi var.
1: Ama sadece kongreyle tamam.
0: Ne
1: başkanlığı,
0: kongre seçiyor babacığım?
1: Başkanlığı alabilirsin ama şöyle. Başkanlığı alabilirsin ama taraftar gelmezse ne yapacaksın stada?
0: Bak o ayrı bir şey. O ikinci tartışma. Buraya bir gelelim. Yapar iki tane baba transı. Ben Aykut Kocaman'ı övmek anlamında söylemiyorum. Tespitimi yapayım, sonra yorumumu yapacağım.
1: Tamamdır.
0: Bak Aykut Kocaman'ın da kongrede bir karşılığı var. Bak Aykut Kocaman'ın kitlesi var
1: kesinlikle
0: kongrede. Dolayısıyla Aykut Kocaman konusunda insanlar yanlış okuyor. Oy kaybettirir Aziz Yıldırım'a diyorlar. Yo, ben muhtemelen oy kazandıracak Aykut Kocaman. Bir kere bunu cebinize koyun. Bu gerçeği kabul edin. İki, bana göre yerli olmalı. En kötü yerli en iyi yabancıdan iyidir. Türk futbolunun gerçekleri nedeniyle. Güçlü kadro, güçlü lobicilik ve yönetim yerli hoca ile seni şampiyon yapar. Fenerbahçe bunu başarır.
1: Ama abi.
0: Ama bir dakika dur bölme. Ama. Aykut Kocaman mı İsmail Kartal mı desem ben İsmail Kartal derim. Oynattığı futbol daha güzel. Daha sıcak teknik adamla 6-7 yıl oldu. Aykut Kocaman en son Başakşehir'i küme düşürüyordu. Başkası geldi kurtardı falan. Kısa bir dönem çalıştı. Bana göre İsmail Kartal. Fakat ben en kötü yerlinin en iyi yabancıdan iyi olacağını düşündüğüm için, iyi kadro, iyi yönetim, iyi lobicilikle hocanın çok öneminin olmadığını düşündüğüm için, Aykut Kocaman da olsa Aziz Bey'in teknik direktörü, yerli olsa yeter dediğim için, ama iyi kadro, Galatasaray'dan iyi kadro ve güçlü lobicilikle ben tamamım. Bunu söyleyeyim. Yani normal İsmail Kartal gelsin bana göre. Ama Aykut Kocaman da bana göre o kadar üzerinde tepinilecek, eleştiri yapılacak bir şey değil. Ha, kadro vermezsen adama sıkıntı.
1: Ya, İsmail Kartal, hoca adayı İsmail Kartal olursa Az Yıldırım'ın, Hakan onun oyu nasıl olur? Çok.
0: İsmail Kartal adaylarından birisi. O da yabancı bakıyor da. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı getirmez. Dedi ya camianın evlatları muhabbetini bırakalım diye. İsmail Kartal'ı eleştirdi yani bir gün. Ali Koç İsmail Kartal'ı. Evet. İsmail Kartal'ı getirmez o.
1: Aykut Kocaman harici bir hoca adayı var mı Aziz Yıldırım'ın?
0: Onların da yabancı hocalarla temasta olduğunu biliyorum. Ama Aykut Kocaman mı İsmail Kartal mı noktasında İsmail Kartal diyen ben, Aziz Yıldırım onunla çalışmayacağı için ben Aykut Kocaman'a da okeyim. Ben yerliye okeyim. Abicim Türk futbolunun gerçekleri var. Yerli hoca, eğer şampiyon olmak istiyorsan Avrupa'yı biraz öteleyeceksin. Sakat makat yorgunluk vermeyeceksin. Güçlü kadro kuracaksın. Yalnız şunu söyleyeyim. Bak gelecek başkan Hakan Safi aday olursa Ali Koç, Aziz Yıldırım. Geldiği gün kulübün kasasına minimum 50 milyon euro kasa kolaylığı yapması lazım. Niye? Kiralıktan gelecek yerli yabancı 12 futbolcu. Oldun 35-36 kişi. Kontenjanı açman lazım. Bunları göndermen lazım. Bunların maaşları 2-3 yılda yükseldi. Aziz Yıldırım döneminden daha yüksek maaş skalası var Fenerbahçe'nin. 160-170 milyon euro yıllık. O zamanlar 45-50 milyon euroydu. Anlatabiliyor muyum? Bunları gönderdiğin zaman bunlar paralarını isteyecek. Gidecek kulüp bu paraları vermeyecek. Cebinden vereceksin. Yani sen transfer yaparken değil, önce kadroyu boşaltmak için, transfer yapabilmek için, bir boşluk yaratmak için adam gönderirken para harcayacaksın. İşte Mehmet Ali Aydınlar Şansal Büyükaya demiş. Sadece gönderilecek futbolcular için 70 milyon euro lazım. Adam gönderirken para lazım olur mu? Adamdan para kazanman lazım değil mi? Hayır, o kadar yüksek ki maaşlar. Cebinden vereceğim bir kısmını göndereceğim.
1: Ve süresi de yok Fenerbahçe'nin bunun
0: evet,
1: için.
0: Evet, çok dar zaman, takvimi konuşmaya gerek yok. Dünya Kupası o bu falan. Çok dar. İkinci ön elemeden başlayacaksın. 21 Temmuz'da maçın var. 21 Haziran'da sezon açman lazım. E zaten 7 Haziran'da kongre var. 8 Haziran'da ertesi gün hadi diyelim yönetim devraldı. Kaç gün kaldı abi? 15 günü falan kalıyor ya yeni yönetimin sezon açılışı için. Sezon açılışına belki birçok transfer yetişmeyecek. 21'inde maç var. O yüzden ben diyorum ki bir de bak, bu ön elemeler Fenerbahçe'yi çok yıpratır. Bu ön elemelerde falan çok taraftar baskı kurmasın. Bu sene 120. yıl sezonu, taraftar lige baskı kursun. Hani mesela ikinci ön eleme delendin, üçüncü ön eleme delendin ya da gittin playoff delendin. Boş ver abi elendiysen, kurmayın baskı.
1: Abi kötüsü de geçip tam finalde elenirse.
0: Ya işte en kötüsü o kötüsü. Fenerbahçe için. Bu sene bak, bu sene 120. yıl. Bak Fenerbahçe kendi 100. yılında şampiyon oldu. Galatasaray'ın 100. yılında da şampiyon oldu. Tamam mı? Şimdi bu 120. yıl. 100. yıl değil ama 120. yıl yine özel bir yıldır onun katları. Burada Galatasaray olmamalı, Fenerbahçe olmalı. 8 Haziran sabahı Fenerbahçe'nin o gün başkanı kimse, Fenerbahçe camiası arkasında dimdik durmalı. Bak buradan bir şey söylüyorum. Bunu Sayın Aziz Yıldırım da zaman zaman söylüyor. Doğru söylüyor. Bak ki ben ne kadar ateşli bir Fenerbahçeliyim biliyorsun.
1: Evet ama bugün sakinsin bir tık.
0: Yok sakin değilim. İçim yanıyor. Abi hissediyorum 120. yılda şampiyonluk gelecek. Ben ne kadar ateşli bir Fenerbahçeliyim biliyorsun değil mi? Buna evet, rağmen evet. Kabul ediyorum ve Aziz Yıldırım'a hak vererek şunu söylüyorum. Çünkü o da buna benzer şeyler söylüyor. Eğer Fenerbahçe bu iç siyasetini, yok Fenerbahçe şöyledir böyledir deyip Fenerbahçe'yi yalnızlaştıranları artık susturmaz, bir bütünlük, sonuç odaklılık, pragmatizm ortaya koymazsa, Ankara ise Ankara, Riva ise Riva, lobisini güçlü tutup pragmatist bir düşünceyle şampiyonluk odaklı, sonuç odaklı bir döneme geçmezse Fenerbahçe, tamam mı? Sadece futbola, sonuca odaklanmazsa, böyle 10 yılda bir tane şampiyonluk alan, bundan 20 yıl sonra yeni nesle çocuklara hitap edemeyen bir kulüp haline gelir. Sıradanlık kelimesini Fenerbahçe'ye ne kalbim ne beynim yakıştıramıyor ama sıradan bir kulüp olur.
1: Aziz Yıldırım'ın en büyük mottosu şu an o. Çocuklar
0: ağlıyor. Onu anlatıyor.
1: Ağlıyor.
0: Çocuklar ağlamasın, kötüye gidiyoruz. Şimdi geçen gün divanda Aziz Yıldırım ne dedi? Bak bu aslında kötü bir örnek. Rakibi orada şey yapıyorsun. Bir tane arkadaşım Feneryum'dan forma almış çocuğuna, kızına.
1: Evet,
0: kız demiş ki 45 numara koy. 45 ne? Osimhen'in forması. 45. Fenerbahçe formasını, Osimhen'in numarasını istemiş. Çocuklar etkileniyor. Bunu Aziz Yıldırım anlattı. Yalnız orada da Hakan Safi seslendi kürsüye. Kızdı Aziz Yıldırım'a. Burada Galatasaray'ı övme diye. Yani Aziz Yıldırım'da da Hakan Safi'de de Aziz Yıldırım gibi bir şey var. Böyle bir gider yapma durumu var yani.
1: Abi orada da yani haklı değil mi Aziz Yıldırım? Senin forvetin yokken Osimhen var adamda. Gayet normal yani. Peki abi.
0: Bunu anlatıyorum ben de. Ben de ona hak veriyorum burada.
1: Hani bunu söyleyince ya sen Fenerbahçeli değilsin.

0: böyle bir sonuç çıkaramayız bundan. Peki abi şeyi sorayım. Lobisi en güçlü aday kim sence? Hakan Safi, Aziz Yıldırım. Hem TFF, Ankara ilişkileri olsun.
1: Şimdi Aziz Yıldırım'ın bu lobiciliği iyi bildiğini biliyoruz. Son yıllarda belli ilişkilerinin daha da geliştiğini biliyoruz. Hakan Safi de zaten bunu verdiği fotoğraflarla vesaire gösteriyor. Ha gönül ister ki, bak gönül ister ki birleşsinler. Ha, birleşme olursa muhtemelen hani Aziz Yıldırım yaşça çok büyük hani. Aziz Yıldırım'ın liderliğinde olur. Gönül ister ki Hakan Safi de birleşsin. 120. yıla özel girsinler ama Hakan Safi'nin tezi şu. Ben diyor yeni bir heyecan olarak geleceğim. İstenen ilişkidir, maddi güçtür, yıldız transferidir. Bunları zaten vaat ediyorum, yapacağım. Hemen ilk sene Fenerbahçe şampiyon yapacağım diyor Hakan Safi. Ben birleşmeyeceğim diyor. Geçen gün ben bir tweet attım 3 gün önce. Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye bir telefon gidebilir dedim. Ben bunu bir yorum değil, haber olarak söyledim. Aziz Yıldırım'ın yakın çevresinde bu konuşuldu, konuşuluyor. Yani 120. yıl için bir konsorsiyum kuralım. Çatı adayımız da Aziz Bey olsun. Aziz Bey siz Hakan Safi'yi arayın diye. Bunlar konuşuluyor. Aziz Bey de bugün açıklamasında ne yaptı? Hakan Safi'ye de çağrıda bulundu. Evet, bundan sonra çıkacak bütün adaylara çağrıda bulunuyorum dedi. Bundan sonra aday çıkmasını da bekliyor. Ali Koç ihtimali var. Bak söylüyorum bugün Aziz Yıldırım aday olduğu için Ali Koç'un bu seçime girme ihtimali var. İkna etmeye çalışıyorlar. Şimdi bu bir açıklama olarak şimdi Hakan Safi ölçeğinde büyük bir başkan adayına sadece kamuoyuna yaptığınız bir açıklamada hadi sen de gel diyemezsiniz. Bunu Aziz Bey de biliyordur. Bu bir başlangıç. Nabız yoklama. Şimdi Aziz Bey %99 bu çağrıyı yaptıysa Hakan Safi ölçeğinde bir başkan adayına telefon etmesi lazım. Edecektir. Çevresi de bunu öneriyor zaten Aziz Bey'e. Bunu çok iyi biliyorum. Aziz Bey Hakan Safi'yi arayacaktır. Şu anda kamuoyuna ortak yapılan açıklamalarda gel çağrısına Hakan Safi hayır diyor. Ben de Hakan Safi tarafıyla da az önce görüştüm. Bayağı bir telefon trafiği yaptık Aziz Bey'in açıklamasından sonra. Aziz Bey'in direkt telefonuna Hakan Safi hayır der mi? İşte onu bilmiyorum. Belki tamam görüşelim Sayın Başkan deyip bu yüz yüze görüşmeye gelir. Yüz yüze görüşmede de bir birliktelik çıkabilir bak söylüyorum. Yok diyorlar. Ama telefon Aziz Bey'den direkt Hakan Safi'ye bir telefon. O telefonda da Hakan Safi'ye hadi gel demez sadece bir görüşelim der. Aziz Bey de zeki bir adamdır. Çünkü yüz yüze temas başkadır. Orada anlatır yönetime gir benden sonra sen doğal aday olursun diyebilir. Ki öyle olur muhtemelen. Büyük süreç ihtimalle. Bambaşka bir yere işi götürebilir. Ama ben şunu söylüyorum. Bir birleşme olmasa bile bakın buradan camiaya sesleniyorum naçizane. Tamam mı? Bu 120. yıl Galatasaray seneye de şampiyon olursa 5 defa üst üste olur. Şampiyonlar Ligi gelirleri, loca gelirleri falan stat gelirleri Galatasaray'ın çok yüksek. Daha da iyi bir kadro kurur. Bak Icardi'yi gönderecekler Osimhen'in yanına. Osimhen kadar olmasa da ona yakın bir golcü daha alacaklar. Orta sahayı yeniden kuvvetlendirecekler. Galatasaray orta sahayı yeniden kuruyor şimdi. Orta saha zayıfladı. Evet. Yıllarca Galatasaray orta sahada üstündü. Fenerbahçe orta sahası çok iyi. Bu Tedesco golcüleri kabul etmediği için, bu Sayın Başkan ve yönetimde Tedesco'ya laf geçiremediği için o golcüyü almadıklarından bu tarihi orta sahaya bu sezon yazık oldu. Kanteli, Gendüzü'lü, İsmail'li orta saha bu sezon şampiyon olurdu Galatasaray'daki orta saha çökmüşken. Şimdi onu da düzeltecekler. Karşına bir Galatasaray gerçeği var. İnşallah bir bütünleşme olur. Olmadı mı? Fenerbahçe 120. yılında kim 7 Haziran akşamı sandıklar sayıldığında açıldığında başkansa o günden 8 Haziran sabahından itibaren diyelim yeni başkanın arkasında dimdik durmalı. Yoksa bu karmaşa, bu hesaplaşma seçimden sonra yine devam. Çünkü bak Fenerbahçe'de seçim bitiyor. Kaybeden kazanana bıçak biliyor abi. Bileniyor yani.
0: Dediğim birlik olur mu sence? Aziz Yıldırım kazandı. Hakan Safi, Ali Koç destekler mi?
1: Olmalı. Olma ihtimali zor. Yalnız çok şunu zor söyleyeyim. Emri. Bak. Aziz Bey bir risk alıyor. Geldi şampiyon yapamadı. Ali Koç seneye çok rahat bir şekilde başkan olur. Şampiyon yaptı. Camiye Ali Koç Aziz Yıldırım'ı bırakmaz. O da bırakmaz. 3 yıl daha son bir dönem tam bir dönem yapayım der. Çünkü Aziz Yıldırım'ın kafasında şu var. Yakın çevresinde şunu da söylüyormuş. Ya bu Ataşehir elden çıktı. Bir şekilde harcandı. Mesela Ataşehir'in yarısı Kante'ye gitti falan yani. Tamam mı baktığın zaman? Bizim yeniden gayrimenkuller almamız lazım. Aynı zamanda samandıradır, stattır tesisleşmeyi hızlandırmamız lazım diyormuş. Sadece şampiyonluklar değil yapısal olarak da tesisleşme vesaire gayrimenkul zenginliği olarak da kulüp çok geride kaldı. Bunun için de geliyorum diyormuş.
0: Çünkü direkt şampiyonluğa odaklandı evet. Kulüp. Olamadıkça daha da fazla odaklandı.

0: Peki şeyi soracağım abi. Hakan Safi ayrı olarak seçime girerse mi, yoksa Aziz Yıldırım'la girerse mi 2027'de daha güçlü olur? Şimdi girdi mesela, bu seçimde kaybetti. Bakayım. Hakan Safi diyelim ki bu seçimde girdi, kaybetti. 2027'de büyük ihtimalle yine aday olur. Fenerbahçe başkanı olmak için. Aziz Yıldırım'ın yönetiminde olsa mı 2027'ye seçime girse daha güçlü olur? Yoksa şimdi Aziz Yıldırım'a karşı bu seçimde girse ve 2027'de tekrar girse mi?
1: Şimdi Aziz Yıldırım geldi, şampiyon yaptı. Karşısına 2027'de aday çıkamaz. O zaman Hakan Safi'nin gücünden bahsedemeyiz 2027
0: olamadığı
1: için.
0: Takdirde?
1: Olamazsa Hakan Safi güçlü bir aday olur.
0: Şimdi Barış Göktürk de var ya, Aziz Yıldırım'ın yönetimine girdi.
1: Bu sene ben bunu aslında konuşmak istemiyorum. 120. yılda önümüzdeki sene şampiyonluğun gelmeme ihtimalini konuşmak istemiyorum. Korkunç olur. Korkunç olur yani. Ve gelecek sene hiç kimse Beşiktaş'a, Trabzonspor'a bu kadar anlam yüklemesin. Bütçeler belli. Galatasaray'ın geldiği bütçe noktası belli. Kadro gücüyle, lobi gücüyle orada duruyor Galatasaray. Yine daha Galatasaray artıyor. Olur Fenerbahçe olmazsa. Bak, seneye şampiyon Fenerbahçe olmazsa yine Galatasaray olur. Ama Fenerbahçe bu sene bu saçmalıkları yapmasa, Tedesco'yu devini çoktan yollasa, yerli bir hoca golcüsünü alsa, Galatasaray bu kadar yıpranmışken şampiyondu, Galatasaray geriye doğru giderdi. Ama Galatasaray bu sene alacağı şampiyonlukla daha da ileriye doğru gidecek. Onu da söyleyeyim yani.
0: Abi tabii Fenerbahçe hani o Süper Kupa'ya çıksaydı belki de kazanacaktı. Galatasaray'ın bu 3 yıllık 4 yıllık şampiyonluk bu kadar uzun sürmeyecekti. Ama Fenerbahçe orada çıkmadı. Galatasaray bir sene daha şampiyon oldu. Bir sene daha şampiyon oldu. Fenerbahçe sayesinde 4. yılına gidiyor şampiyonlukta.
1: Bak,
0: tamamen Galatasaray'a yazamayız
1: bak, söylüyorum
0: bunu.
1: Bak benim ne kadar ateşli bir Fenerli olduğumu biliyorsunuz değil mi? Herkes biliyor. Ben bunu kabul ederek söyledim, bir daha söylüyorum. Bu seçim adaylardan daha önemli bir seçim. Bak açık söylüyorum. Kim seçilirse seçilsin, eğer tek aday olmazsa birleşme, 8 Haziran sabahından itibaren başkanınızın arkasında dimdik durun. Ali Koç geldi, Ali Koç seçildi. Hakan Safi seçildi. Aziz Yıldırım seçildi. Kimse kim? Neden? Fenerbahçe eğer bu şekilde bu karmaşayla devam ederse, bak Fenerbahçe'deki karmaşa hiçbir yerde yok.
0: Yok, hiçbir yerde yok abi.
1: Ve bu Fenerbahçe'nin zararına. Abi biri kendi kafasındaki siyasete Fenerbahçe'yi konumlandırmaya çalışıyor. Bayağı siyasete sokuyorlar Fenerbahçe'yi. Belli sosyal medya hesapları, gruplar. Biri öbür tarafa, biri kişicilik üzerinden kafasında bir yere sokuyor Fenerbahçe'yi siyasetin dışında. Bir kakofoni. 10 yılda bir kere zar zor şampiyon olan bir kulüp olursun. Bundan 20 yıl sonra artık yeni nesle hitap edemezsin. Gittikçe azalan taraftar sayısıyla etkin azalır. Auran bozulur. Uyarıyorum. Bu sene maalesef Tedesco ve Saadettin Bey'in hataları yüzünden şampiyonluk avucunun içinden gitti Fenerbahçe'nin. Büyük bir fırsat kaçtı. 120. yılda kaçmasın. Fenerbahçe camiası artık bir kendine gelsin. Bu karmaşayı bir kenara bıraksın. Ya ben Fenerbahçe sosyal medyasına giriyorum. Abi adam normalde yazdığını kimse okumaz. Mesela siyaset yazıyor adam. X siyaset, Y siyaset önemli değil. Ama onun içine Fenerbahçe'yi motifliyor. Hesabı Fenerbahçe üzerinden kuruyor falan. Abi tweetleri yürüyor. Ama bu Fenerbahçe iyilik değil ki. Senin karşında da karşı siyasi görüşteki bir adam Fenerbahçe motifli tweetler atıyor. Al sana karmaşa. Ya Beşiktaş'ta, Galatasaray'da hiç görüyor musun abi siyasi mesajlar veren Twitter hesapları? Kişiler, yok.
0: Yok.
1: Umurlarında değil. Ne sağcıyım ne solcu, cimbomluyum cimbomlu. Ne sağcıyım ne solcu, Beşiktaşlıyım Beşiktaşlıyım diyor adam. Burada da böyle olmalı. Onun dışında bir tartışma da azizcilik, acilik, alicilik, oculuk, buculuk, kişicilik üzerinden var. Ya bu camia nasıl bu hale geldi abi? Başarısızlık buradan geldi. Galatasaray'ın başarısının yarısı da Fenerbahçe'nin kendisini toparlayamaması, karmaşanın içine girmesi. Fenerbahçe bu sezon doğru yönetilse, bir üst aklı olsa, Fenerbahçe'nin üst aklı olsa, Tedesco daha Zagreb maçında 3 yiyince Semedo'yu orta saha oynattığında kovulurdu. Fenerbahçe'nin bir üst aklı olsa o golcü aldırılırdı. O zaman bu sezon şampiyondur zaten. Fenerbahçe'nin bir üst aklı yok. Bir de mesela derin Fenerbahçe falan yok. Derin Fenerbahçe demek üst akıl demektir. Yok. Derin Galatasaray var. Ama olmalı. Bunları anlatıyorum yani. Galatasaray'a bu sene Fenerbahçe verdi şampiyonluğu. Burada Galatasaray arkadaşlar da var. Bak chatte yazıyorlar. Bu sene Okan Buruk'un hataları, Osimhen'in uzun yokluğu, Avrupa'daki yorgunluk, Galatasaray'ın kaybettiği puanlar. 2 kere 3 kere lider olma şansını yakaladın. Ya Karagümrük'ü yensen, Galatasaray'ı orada yensen ki yeniyordun. Başlangıcın çok iyiydi maça. Hoca yüzünden, korkaklığı yüzünden kaybetti Fenerbahçe. Bugün liderdin. Bak diğer puan kayıplarını geçtim. Ne dedi Tedesco Hoca arkadaşlar? Bir sürü eksiği vardı. Karagümrük'e yenilmesi normal. Allah'ım kendimi şu metal sandalyeye böyle kafamı böyle bu metal sandalyeye vuracağım. Ya Fenerbahçe'nin Karagümrük gibi bir takıma yenilmesini eksikler üzerinden okuduysak biz vasatlaşmışız. Tedesco Hoca arkadaşlar saygı duyuyorum da böyle okudu. Ben de şimdi diyorum ki Zeki Murat Göle yardımcı antrenör. Asensio yok, Gündüz yok. Skriniar olmadığında stoper attı. Jaden saçmalıyor denildiğinde adam Skriniar yok. Karagümrük'ten daha iyi takım, daha iyi hoca Başakşehir'i Nuri Şahin'i 3 attı. Ben o gün de diyordum Fenerbahçe'nin Karagümrük yenilgisini eksikler üzerinden okuyamazsın. Bu çubuklu forma. İçindeki diğer takım oyuncularına bak, değerlerine bak. Arkadaşlar Fenerbahçe kötülük ettiniz Tedesco'yu o günlerde savunarak. Gitti. Avcumuzun içindeki şampiyonluk gitti. Fenerbahçe'nin bir derin Fenerbahçe olsa Tedesco çoktan giderdi. Fenerbahçe'nin bir üst aklı olsa o santrforu aldırırlardı Saadettin Saran'a. Ertan Torunoğulları. Hayırdır burası babanızın kulübü değil. Alacaksınız o santrforu derlerdi. Yok kardeşim üst akıl. İçim yanıyor. Galatasaray'da var üst akıl. Derin Galatasaray'da var. Eskiden Fener'de vardı. Ama bu tartışma bölünme, kişicilik, siyasi görüş tartışması bize bu virüs nereden girdi? Bu virüsü bize kim soktu? Abi Fenerbahçe'de siyasi tartışmalar var kongreler arasında. Sosyal medyasında. Ya bırakın abi ne sağcıyım ne solcu Fenerliyim diyeceksin. Kişicilik tartışması var. Fenerbahçe tartışması 3. aşamada. Bu da Galatasaray'ın başarısını getiriyor. Fenerbahçe'nin olduğu yerde hiçbirisi bir şey değil. Ama Fenerbahçe yok ortada. Ben de diyorum ki 120. yıl. Kim başkan seçilirse bak arkasında dimdik durun. Bundan 20 yıl sonra 10 yılda bir şampiyonluğu alan yeni nesle hitap edemeyen bir kulüp olur. Ben belki göremem, biz göremeyiz. Ama bizden sonrakiler vay be Fenerbahçe eskiden neymişler. Bak bunu Aziz Yıldırım zaman zaman söylüyor. Böyle küçülen kulüpler var, uyarıyorum. Yazık olur bu potansiyele. Yazık olur. Feneryum'dan birisi çocuğuna forma alacak. Osimhen'in forma numarasını yazdırmasını isteyecek. Bak nereye gelmiş mevzu. Nereye gelmiş mevzu. Yani bu seçim başkanlardan daha önemli bir seçim. Anlatabiliyor muyum? Ya 2005'te Galatasaray 100. yılında şampiyon olmuş. 2007'de kendi 100. yılında şampiyon olmuş. Hatta Galatasaray'a sulu derbi yaşatmış. Ali Samiyen'deki son derbiyi kazanmış. Yeni Ali Samiyen'i açıp oradaki ilk derbiyi kazanmış Fenerbahçe'den. Sıdıkı ile şampiyon olmayı uman. Tedesco diye bir adama bütün iplerin verildiği. Üst aklın derin Fenerbahçe'nin yok edildiği bir Fenerbahçe'ye geldik. Çok acı.
0: Tedesco'yu beğenen seven de çok insan var abi. Gördüğüm vedaları.
1: Abi Tedesco'yu.
0: Hatta şey de var abi ben görüyorum Twitter'da hani yeni gelecek başkan Tedesco'yla tekrar oturup konuşmalı görevine devam etmeli başkanlığı o zaman kazanır diyen bir kesim de var mesela.
1: Nerede o kesim ya?
0: Ben onları da görüyorum. Hiç görmedin mi?
1: Ne diyorlar mesela?
0: Ya mesela diyorlar ki Tedesco işte Saadettin Saran gönderdi ya.
1: Yeni Tedesco'yu geri getiren başkan kazanır
0: Barış
1: mı diyor?
0: Barış Göktürk gelecek diyelim
1: yani
0: ki aday oldu.
1: Kim görüşüyor mesela?
0: İşte hayır.
1: Kim görüşüyor?
0: Ya onu savunan insanlar da var.
1: Abicim bak Tedesco'yu sevebilirsin. Ben de yolda göreyim şimdi Fenerbahçe'nin hocası eski hocamız. Hocam buyur bir kahve ısmarlayayım bir yemek ısmarlayayım derim. Titre saygı başka bir şey. Ama Tedesco'ya saygı da duyarsın ama Fenerbahçe'nin hocası olarak onu yakıştıramazsın. Ben yakıştıramıyorum. Yakıştırana saygı duyuyorum katılmıyorum ama. Neyini yakıştırıyorsun? Eksikler yüzünden Karagümrük'e yenildi diye savunduğunuz adamın takımı aynı eksiklerden daha ağırıyla daha büyük takımı 3 attı yendi Zeki Murat Göle'yle. Geçelim abi Tedesco tartışmasından çıkalım. Tedesco yok artık. Tedesco'nun Fenerbahçe'de yarım kalan bir hikayesi de yok. Yok. Tedesco bir daha Fenerbahçe hoca olamaz. Allah yolunu açık etsin. Kişisel olarak da tanımam. Bana ne ben mesela ben onun özel meselesine girmedim. Beni ilgilendirmez. Ben Fenerbahçe'ye zarar verdiyse özel meselesi bunu da tespit etmek habercilerin imkanları dahilinde değildir. Onu da kulüp içinden yöneticiler tespit edecek. Hani bir yönetici dese ki Tedesco'nun bu özel hayatı, özel meselesi kafasını karıştırdı. Fenerbahçe'ye olumsuz etki etti. Ben oradan girerim. Mevzu Fenerbahçe. Ama bunu bırak söylemeyi doğrulamıyorlar bile. Ben niye Tedesco'nun özel meselesine gireyim? Ama yetersizliğine, Fenerbahçe kalibresinde olmamasına ben girerim. Özel meselesi beni ilgilendirmez. Çıkalım abi Tedesco'dan.
0: Tamamdır
1: sen
0: abi.
1: Beni Tedesco'ya niye sokuyorsun abi?
0: Sen kendin
1: ya
0: girdin
1: bırak,
0: abi.
1: Ben girmedim sen soktun.
0: Abi şampiyonluk dedin gitti dedin. Saadettin Saran dedin gitti dedin. Tedesco'dan girdin.
1: Geç abi. Kongreyi sor abi. Kongreyi tamam. Sor bana.
0: Ben şeyi
1: Çekteki
0: soracağım abi.
1: Soruları sor abi. Ben de bir iki bana bak bir iki tane istihbarat.
0: Şey sormayayım abi. Mehmet Ali Aydınlar hani neden çekildi? 3 Temmuz'dan dolayı çekildiği konuşuluyor tabii ama bunların geleceği zaten belliydi. Bunları bile bile seçime aday olmayı düşünmesi ve sonrasında çekilmesi Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Abi Mehmet Ali Aydınlar ciddi liste çalışması yaptı.

İngiltere, Almanya, Fransa, hatta bugün dönecek galiba. Hoca ve oyuncu görüşmelerine gitti. Damadı Mustafa Eroğlu'yla, TFF eski başkan vekili, Başakşehir'in eski CEO'su. Ki önemli bir adamdır ha. Futbolu iyi bilir, çevresi, network'ü vardır.

0: çirkinleşmeye gidecek. Çünkü onun tarzı öyle değil. O kadar mücadelecilik o anlamda yok. Yani iş hayatında çok başarılı da hani böyle karşı karşıya diyaloglar falan filan istememiş. Bir de nasıl olsa 2027'de seçim var. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Olamazsa camia bize çağrıda bulunursa ben yine gelirim demiş. Ondan sonra Mehmet Ali Aydınlar bu tartışmalara girmek istemedi. 3 Temmuz konularıyla ilgili. Onun çekilme sebebi o. İstemedi yani o tartışmalara çok girmek. Önce bir girecekti sonra vazgeçti.
1: İşte bugün adaylığını açıklayacak diye konuşuldu değil mi çarşamba? Sonra netti. Aziz Yıldırım açıklayacaktı.
0: Tabii.
1: Dün çekilince Aziz Yıldırım bugün
0: şimdi
1: açıkladı.
0: Şimdi ben burada şu soruyu soracağım. Eğer Aydınlar girseydi, bak ben burada biraz maç günü kongre üyeleriyle bayağı bir böyle 40-50 tane diyeyim hadi. Çok net konuştum. Ali Aydınlar'a tepkiden ötürü Aziz Yıldırım diyen çoktu. Nasıl Saadettin Saran Ali Koç'a tepki oylarını aldı? Aziz Yıldırım girmediği için Aziz Yıldırım oylarını da aldı. Üstüne de Ali Koç'a tepki, Ali Koç'a daha önce vermiş olanların tepkilerinden aldı. Burada da Aydınlar'a tepkiden Aziz Yıldırım'a oy verecek olanlar vardı. Eğer Aydınlar seçime girseydi, ben katılmıyorum, ben sahadaydım. Ben baktım abi, maç günü çok kongresiyle görüştüm. Aydınlar seçime girseydi Aziz Yıldırım rahat kazanırdı. Ben bunu gördüm. Ama çünkü onun hedefi o olacaktı. Ama şimdi Aydınlar yok. Şimdi Aziz Yıldırım'ın hedefi ne olacak? Aziz Yıldırım Hakan Safi nereden vurabilir? Paraysa para, ilişkisi ilişki. Vaatse vaat. Aziz Yıldırım burada şunu söyleyecek. Ben tüm tecrübemle geliyorum. Yani Aydınlar gibi Hakan Safi'ye yüklenemeyecek. Tüm tecrübemle geliyorum. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır diyecek. Hakan Safi ne diyecek? Hakan Safi'nin eleştirme alanı daha geniş ama kendi yapacaklarını anlatmasının dışında. Siz de son 4 sene şampiyon yapamadınız diyecek. Belki diyecek ki işte Ali Koç'la seçim sürecinde İrfan Can Kahveci vesaire işte Fenerbahçe'yi zor duruma düşüren konuşmalar yaptınız diyecek Hakan Safi. Anlatabiliyor muyum? Ama işte bunlar Fenerbahçe'ye zarar verebilir karşılıklı. Ben diyorum ki bu sene bir birleşme seçimi senesi olsa. Yani bizi eğer Hakan Safi'nin adaylığını çekmezse sıcak bir kongre bekliyor ve ben söylüyorum Ali Koç adaylığı artık gündemini aldı. Benim yaptığım son görüşmeler bunu gösteriyor. Gündemini aldı. Daha önce gelenlere sakın gelmeyin diyormuş ama şimdi Aziz Yıldırım aday olduğu için çünkü onların arasında bir çekişme var. Gündemini almış. Ama burada da matematiğim şu. Eğer Ali Koç aday olur, Hakan Safi de çekilmezse ya Ali Koç'un lehine ya da herhangi birisinin lehine Hakan Safi'ye gidecek Ali Koç oyları yine var. Ali Koç'a 7 yıldan sonra tepki gösteren bir Ali Koççularda bölünme var. Onlar Hakan Safi'ye gidecek. Ali Koç döndü diye Ali Koç'a bazı oylar geri gidecek. Orada da Aziz Yıldırım kazanır rahat. Ama Hakan Safi Aziz Yıldırım seçimi olursa çok sayıda Ali Koç oyu Hakan Safi'ye gidecek. Bir kısmı Aziz Yıldırım'a gidecek. Orada kafa kafaya olur. Ve son bir hafta 10 gündeki konuşmalar, karşılıklı suçlamalar, kim sağduyulu kaldı, kim daha inandırıcı vaatlerde bulunuyor. Hitap. Onlar belirler.
1: En son ne zamana kadar aday çıkabiliyor abi? Ali Koç'un kaç günü var mesela aday olmak?
0: 8 ya da 9. Bugün ayın kaçı?
1: Bugün ayın 6'sı.
0: Bugün ayın kaçı?
1: 6'sı, 6 Mayıs.
0: Tamam. 22 Mayıs'a kadar, 22 Mayıs akşamı mesai gibi. Saati 18'e kadar 500 minimum imzayı beni aday gösterdi bu kongre üyeleri diye divana getiriyorsun. Yönetim listesine koyuyorsun, aday oluyorsun.
1: 22 Mayıs'a kadar biz o zaman Ali Koç'u mu bekleyeceğiz?
0: 22 Mayıs'a öyle kadar, görünüyor. 22 Mayıs 18'e kadar Ali Koç'un adaylığını konuşacağız abi. Çünkü Aziz Yıldırım'ın adaylığı söz konusu. Ali Koç Aziz Yıldırım'a bu kulübü asla bir daha bırakmak istemiyordu. Ali Koç'un yakın çevresi keza. Bunda tabii maalesef ama böyle bir şey var. Mesela Galatasaray'da böyle bir şey yok. Çok... Ona bırakmak istemiyor, ona zarar verdin kulübe falan demiyorlar. Ya da çok küçük cümlelerle söylüyorlar, önlerine bakıyorlar. İşte az önce anlattığım olay bu tartışma Fenerbahçe'yi geriye götürüyor. Var
1: katılıyorum
0: yani.
1: Buna. Ama hani Aziz Yıldırım aday olsa da Ali Koç kesinlikle aday olmayacak. Söylemleri çok net, bildiğimiz bütün haberciler bunu söylüyordu. Şimdi sen nasıl görüyorsun?
0: Bak, bir daha söyle, özür dilerim.
1: Yani Aziz Yıldırım aday olsa da Ali Koç 2026'da kesin olarak aday olmayacak diyorlardı. Ve bunu söyleyen çok fazla da çok büyük bir kesim vardı. Hani şu anda tekrar hani Aziz Yıldırım yok. Aday oldu. Ali Koç aday olacak söylemleri yine çıkmaya başladı. Sen hangisini daha yüksek görüyorsun?
0: Ben Ali Koç'un adaylık ihtimalini şu anda daha yüksek görüyorum. Bak bir daha söylüyorum. Ben şu anda Ali Koç'un adaylık ihtimalini Aziz Yıldırım girdiği için daha yüksek görüyorum. Mehmet Ali Aydınlar sürecin başında hiç olmasaydı Aziz Yıldırım da yoktu. Aziz Yıldırım olduğu için de şu anda Ali Koç'un adaylığını ben ciddi görüyorum.
1: Peki Mehmet Ali Aydınlar devam etseydi adaylığını, Aziz Yıldırım da olsaydı o

0: Zaman girer miydi Ali Koç?
1: Girmezdi.
0: Tek amaç burada orada, aslında şey Aziz Yıldırım'a başkan yapmamak.
1: Tabii yani amacı. Bu gerçek yani Ali Koç tarafında bu hep konuşulan şeydir yani. Ben şu anda mesela bana bazı kongrelerin gruplarını takip ediyorum. Bana mesajlar geliyor falan. Aziz Yıldırım'ı başkan yapmayacağız diyenler var. Aziz Baba'yı bu sefer kaçırmayacağız, başkan yapacağız diyenler var. Yani bu seçimi şu anda tahmin etmek kolay değil.
2: Kim ne dedi?
3: Digi Futbol YouTube kanalında Burak Yakut ve Ahmet Konanç gündemi değerlendirdi.
2: Kim ne dedi?
3: Hodri Meydan YouTube kanalında Muzaffer Can Bedir, Altan Tanrıkulu ve Gürcan Bilgiç gündemi değerlendirdi.
4: Hodri Meydan YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Altan Tanrıkulu ve Gürcan Bilgiç ile beraberiz. Altan abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk Muzaffer.
4: Gürcan abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk Muzaffer.
4: Nasılsınız abi? İyisiniz inşallah.
5: Yavaştan bahar geliyor. Bir Gaziantep'e geçmiş olsun diyelim. Hortumu falan gördüm, evet, rüzgarı gördüm. Geçmiş olsun diyelim. Onun dışında işte yoğun bir şekilde her gün Fenerbahçe ile ilgili yeni bir gelişme evet. oluyor. Onları takip ediyoruz.
4: Fenerbahçe'de gündem hareketli, ligin bitimine 2 hafta kala. Tabii seçim konuşmaları daha fazla ön planda. Bugün Aziz Yıldırım resmen adaylığını açıkladı ve birleşme çağrısı yaptı. Barış Göktürk'e ve Hakan Safi'ye gelin beraber olalım dedi. Ama Hakan Safi de onun üzerine koşulsuz şartsız aday olduğunu açıkladı. İsterseniz Aziz Bey'le başlayalım. Uzun bir süre sonra tekrardan Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adayı. Nasıl değerlendiriyorsun Altan abi?
5: Muzaffer, izin verirsen ben Tedesco ile ilgili bir şey söyleyeceğim.
4: Tabii ki abi.
5: O sorduğun soruyu da ben işte Gürcan başlasın yani.
4: Tamam, nasıl sadece. İstersen abi, buyurun.
5: Dün hemen hemen tam dolu tribünlerde, hemen hemen hiç eksiği olmayan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi kupada yemiş, gruptan birinci çıkmış Beşiktaş, Konyaspor'a sahasında bir penaltı golüyle elendi ve kupa dışında kaldı. Gençler Birliği belki de düşecek olan Volkan Demirel'i gönderen kupada deplasmanda İstanbul'da Galatasaray'ı eledi.
4: Evet.
5: Haftaya da belki Trabzon elenecek, bilmiyoruz ama Trabzon var. Şu anda Sergen Yalçın ve Okan Buruk Türkiye Kupası'nın dışında kaldı. Tedesco da Konya'da Konyaspor'a 120. dakikada penaltı golüyle elendi. Beşiktaş'a çok yakın bir son. Olabilecek bir senaryo. Tedesco Beşiktaş'ı 2 kez yendi. Trabzon'u 2 kez yendi. Galatasaray'ı yenip hedefi kupa olan tek maçlı kupayı çok üstün bir oyunla kazandı. İçeride berabere kaldı. Deplasmanda Talisca kaçırdı falan demiyorum. Belki de 3-1 yenilecekti.
4: Tabii bilemeyiz.
5: Bilemeyiz yani Talisca atacaktı. 3 tane yenildi. Şey oldu, hezimete uğradı. Evet ama bir şeyi anlamakta yarar var. Bakın arkadaşlar, bu bir başkanlık yarışı değil. Bu bir teknik direktör yarışı. Bunu anlamadığınız sürece bu işi çözemeyiz. Acun Ilıcalı'nın bir açıklaması var. Hull City ile ilgili. Bu iş tamamen teknik direktör işi. Yakroviç doğru seçtik Kayseri'den ve buraya geldik diyor. Klopp olmasaydı o Liverpool efsanesi nasıl yazılırdı? Evet. Ancelotti olmasaydı Real Madrid nasıl yazılırdı? Bayern'de, Barcelona'da ve City'deki büyük başarılarda neden Guardiola önde? Bu kadar üstüne düşüren Arteta'nın kaçıncı sezonu? Klopp kaçıncı sezonunda şampiyon oldu?
4: Tabii.
5: Mourinho'yu beğenmedik. Öyle bir adam gelecek sene çok büyük ihtimal Real Madrid'in başına gidecek.
4: Öyle deniliyor.
5: Vitor Pereira'yı beğenmedik. Vitor Pereira belki de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak. Aston Villa'yı 1-0 yendi yarı finalde ve şeyden kurtardı düşme hattında. Jesus'u beğenmedik. Ronaldo ile beraber Arabistan şampiyonluğuna gidiyor.
4: Domine ediyor.
5: İsmail Kartal'ı beğenmedik. Fenerbahçe'nin şu andaki tarihindeki en yüksek puan
4: ortalamasına
5: sahip. Puanına sahip, ortalama değil. Puanına sahip bir tane de Süper Kupası. Ve bir ligde lider olduğu senede kurşunlandı. Bu arada kurşunlanma ile ilgili bir hak ihlali bilmem neydi, Anayasa Mahkemesi geri evet. çevirmiş. O otobüste keşke ona Anayasa Mahkemesi üyelerinden bazıları olsaydı. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Aykut Kocaman'ı beğenmiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde tek golle finali kaçırdı. 29 yıl kazanılamayan Türkiye Kupası 2 kez kazandı. Bir defa şampiyon oldu. Başkanı hapisteyken falan da ikinci sırada bıraktı takımı. bütün oyuncuları kaçarken. Arkadaşlar, Ersun Yanal'ı beğenmedik. Nisan'da şampiyon yaptı. Tüm bu periyoda bayan kokuyu falan saymıyorum abi. Hı hı. Tüm bu periyoda baktığımız zaman anlamamız gereken bir şey var. Bir teknik direktör kim olursa olsun ilk kez girdiği bir ortama, Tedesco gibi, mümkün olduğu kadar uyum sağlasa bile bu kadar oluyor. İkincilik başarıydı Tedesco için. Fenerbahçe için değildi. Jesus için ikincilik ve Türkiye Kupası'nı kazanmak başarılıydı. Avrupa'da şampiyon seviyeye elendi. Ama Fenerbahçe için başarısızlık. İsmail Kartal Olympiakos elendi. Olympiakos kupayı aldı penaltılarla elendi. İsmail Kartal'ı başarısız bulduk çünkü ikincilik başarısızlık hala öyle, kabul. Ama biz ikinci olan teknik direktörü doğru seçtiğimiz takdirde üzerinde devam etmemiz lazım. O yüzden de bu başkanlık seçimini ben başkanlık seçimi olarak görmüyorum. Teknik direktör seçimi. Abi al sana Obradovic, al sana Salinas Yasikevicius. Evet. Arada birçok dünya devi var. Itiudis'ler var, o İtalyan falan bilen var. Bir tane Hırvat geldi, kel kafalı falan. Dünya yıldızları geldi koç olarak. Hiçbiri bir şey yapamadı. Fenerbahçe Fatih Terim'ini bulmuştu.
4: Kimdi o?
5: Kim olabilir?
4: Aykut Hoca mı?
5: Evet. Bulmuştu. Fakat Aykut Hoca yönetimle ilgili çok az konuşacağım. Aykut Hoca'nın ben çok eskiden tanırım. Çok yakındım yani. Aşırı yakındım. 15 gün İngiltere'ye baş başa tatile gittik. King oynadık hep. Milli takım maçlarına gittik, King oynadık bir de.
6: Üçüncü ile dördüncü kimdi?
5: İki tane Londralı arkadaşı tekstilci. Biri Zafer, öbürü de aklıma gelmedi. Birinin adı Zafer'di. Dört kişiydi.
6: Veriyor muydu Rıfkı'yı?
5: İyi oynuyorlar.
6: Ben alıyordum diyorsun.
5: 96.
6: Hayır ben... Sen...
5: Ben iyi oynarım.
6: Sen kız almazları alıyorsundur. Kızları kaçırmazsın artık.
5: Yok, kız erkek.
6: Rıfkı'yı verirsin.
5: King önemli oyundur.
6: Çok.
5: Öğrenmeyi... Bir, babam bana 66 öğretmişti.
6: Biric'in bir öncesi. Sonrası Biric işte.
5: Aykut Kocaman... ...la ilgili zamanla bir şey öğrendim. Bak, hatırlar mı bilmiyorum. 3 Temmuz olmuş, kulübe el konulmuş. Aziz Yıldırım hapiste, biz Belçika'da kamptayız. Gürcan da kampta, ben de kamptayız. Onun da Orkun Yazgan var şeyi. Biz takım hazırlık maçlarında falan da iyi oynuyor. Bir kamp yeri var... Acayip böyle şato gibi bir yer, bir yeşillik falan filan. Aykut Hoca ile konuşmak istedik. 4 kişiyiz. Gürcan, ben, Aykut Hoca, Orkun. Değerlendirme yaptık yani. Bir yandan transfer çalışmaları yapıyor, bir yandan şok var. Ne olacağını bilmiyorlar. Çok takım şampiyon ama Şampiyonlar Ligi'ne gitmeme kararı. Çünkü Temmuz ayı bu kamp. Bunları bekliyor. Bir şeyler konuştuk. Sonra Gürcan kalktı. Orkun da gitti. Aykut Hoca ile oturuyorum. Dedim ki, özellikle kaldım. Hocam dedim, bak dedim. Ben Hürriyet'teyim, Lig TV'deyim. Hocam dedim. Sana herhangi bir destek olabilecekse her türlü desteğe hazırım dedim.
6: Arkamdan işler çeviriyor bak.
5: Ne dedi biliyor musun? Ders gibi. Bir gazetecilik dersi aldım o. Çok sağ ol Altan. Sen işini yap dedi. Yani o beni çok seviyor. Yani o kadar seviyor. Çok yakınız yani, öyle diyebilirim. Ondan sonraki zaman dilimlerinde de neden işini yap dedi biliyor musun? Bir duruşu var hayatta. Babasına karşı bilmem ne. Şimdi de mesela hayata karşı duruşu, Sapanca ile köpeğiyle oynuyor. Eşi ve köpeği orada, kızları da yurt dışında okuttu falan filan. Mesela Şansal abi. Bütün Türkiye sporunu idare ediyor. Başkanlık falan filan. Çok yakın değillerdi Oğuz Aykut olarak ona. Ve hiçbir zaman Şansal abi alıp Aykut Kocaman'ı göklere çıkartmadı. Ama Ersun Yanal'ı hep göklere çıkarttı.
6: Ve hemşeriler ha bu arada.
5: Evet çok. Adapazarı o başka. Ama Şansal abi Ali Şen'den dinledi hep hikayeyi. Oğuz Aykut hikayesini onlardan dinlemedi. Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman'ın biraz fazla dik durmaya çalışmaları hayatta istedikleri başarıları tam olarak elde edememesine neden oldu. Mesela Oğuz abi de tamam İmparator Beckenbauer şu bu ama Türkiye Federasyon Başkanı olacak adam, Fenerbahçe'nin çok büyük teknik direktörleri olacak adam maalesef geri planda kaldı. Aykut Hoca da öyle. Biz Fatih Terim'imizi medya yüzünden en çok gol atılan sezonda çok defansif oynatıyor. Şampiyon Avrupa'da yarı finali. Mesela Aykut Hoca'dan sonra Ersun Hoca'yla da Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazandık. O kadroyu Aykut Hoca kurmuştu.
4: Evet.
5: Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmedik. Hiç kimse 3 Temmuz'da bunu bilmez. Değil mi? Çoğu kişi bilmiyor. Biz de biliyoruz. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin yerine Trabzon gönderildi biliyoruz değil mi? Sonra ertesi sene de gönderilmiyoruz. Ondan sonraki sene gönderiliyoruz kazayla Avrupa Ligi'ne. Yarı final oynuyoruz. Sonraki sene şampiyon oluyoruz Ersun Yanal'la. Gene bu karşımıza şeyler çıkıyor. Federasyon ve belli bir FETÖ operasyonları, orada etkili kişiler. Bizi gene göndermiyorlar. Kim gidiyor peki Şampiyonlar Ligi'ne?
4: Galatasaray.
5: Yani biz iki defa gönderilmiyoruz. Aykut Kocaman dönemi 4-5 yıl üst üste şampiyonluk olabilirdi. Okan Buruk çok başarılı abi. Belki de 4'ün şampiyonluğunu almak üzere. Hiçbir zorluk içerisine girmedi.
4: Tabii bir şey olmadı. Fenerbahçe'nin yaşadıklarını yaşamadı.
5: Ama Fenerbahçe taraftarı bunu anlamıyor. Tedesco'ya böyle bakmadı. Jesus'a böyle bakmadı. Biraz Mourinho'ya baktı. O da gözüne sokarak baktırdı.
4: Tabii.
5: Teknik direktörü seçelim. Bu çok önemli.
4: Fenerbahçe'de ana gündemin bu olduğunu düşünüyorsun.
5: Ana gündem demiyorum. Futbolda en önemli unsur teknik. Sporda daha doğrusu. Hı hı. Sadece futbolda değil.
4: Peki. Şeyle devam edelim abi. Bunların üstüne söylemek istediğim bir şey varsa ekleyebilirsin tabii ki. Ama Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklaması. Mehmet Ali Aydınlar aday diye bütün haftalar boyunca herkes bütün kamuoyu konuşurken aday aday derken kendisi adaylıktan geri çekildi. İstersen ikisini birbirine bağlayarak sorayım sana. Mehmet Ali Aydınlar sence neden çekildi? Aziz Yıldırım'ın adaylığı sana ne anlatıyor?
6: Şimdi Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilmesi benim için sürpriz oldu. Hı hı. Yani açıklamasında kendisi hakkında hem başkan adaylarının hem sosyal medyada yapılan 3 Temmuz'la ilgili yorumların etkili olduğunu belirtiyor. Şahsımla kulübü yıpratacaklardı diyor. Seçilsem bile diyor hep o yükü sırtıma vereceklerdi diyor. İşte camia kendi içinde bölünecekti diyor. Ne gerek var diyor. Yani bunun söylediği bu. Parantez içe söyleyeyim. Dünya kadar para harcayacağım. Geleceğim. Kulübü tekrar eski hayal edilen kurumsal yapısına getireceğiz. İşte futbolda geri kaldık. Galatasaray'da ona yetişeceğiz. Ama sadece futbolda geri kalmadın. Gelirlerde de geri kaldın. Tesisleşmede de geri kaldın. O etapta da açıkları kapatacaktık diyor. Fakat o tırnak içinde altın dediği gibi düşünmeden, bilgi sahibi olmadan, öfkesiyle sadece gördüğü birkaç tweet ya da dinlediği birkaç hikayeyle yorum yapan, konuşan, Fenerbahçe için bir kibrit dahi yakmamış insanların sayısal olarak çok olması nedeniyle aklı başında doğru ayakları yere basan kararları kimse alamıyor. Bu alamayanlar başında da Aziz Başkan gelir ha. Yani Marcelo'yu al diyen Aziz Başkan. Niye? Tribüne transfer. Mourinho'yu getir diyen Aziz Başkan. Niye? Tribüne transfer. Yani mesela Barış Bey'le bir araya gelmeleri en büyük şans. Barış Göktürk'le. Çünkü Aziz Başkan'ın 20 yıllık başkanlık serüveninde Barış Göktürk'ün açıkladığı programa dahil hiçbir şey yok. İşte skat ekibi yok. Futbolu profesyonellerin yönetmesi yok. Stadı yaptı. Eyvallah. O kısımda o büyütülmesi. Bak orada anlaşabilirler beraber. Belli bir sistem huzurunda işte hem sportif olarak hem mali olarak bir gelişim modeli yok. Aziz Başkan gelmiş harcamış, gelmemişse de kredi kartı kredi almış bankadan, onu harcamış. Yani 2018'de Ali Koç yönetime geldiği zaman Fenerbahçe'nin 3 yıllık gelirleri tahsil edilmişti ve sattığın kadar al vardı. Bunları yapan, yani bu duruma getiren de Aziz Başkan ve yönetim tarzıydı ki kendisi de söyledi. Bakkal dükkanı gibi yönettik kulübü dedi. Sonrasında bugün gelinen noktada sattığın kadar al var mı? Yok. Geleceğe dönük gelirler duruyor mu?
4: Durmuyor. Yani belli bir kısmı duruyordur belki de.
6: Birkaç tanesi duruyordur.
4: Yani öyle ümit ediyorum.
6: Şeye gitti biliyoruz ben. Stat gelirini tahsil etti. Anladım.
4: Paso'dan ki.
6: Bir de Paso'yu ki, başka da var mı bilmiyorum.
4: Çobani'nin de 2 yıllık stat ödemesini. Geliri. Ha, stat geliri dediğin o, evet.
6: Yani o dönem ortaya mali açıdan bir facia olarak önümüze gelecek. Ve bu etapta bugün Aziz Başkan resmen adaylığını açıklarken aslında Altan'la çok konuştuk geçen sene. Bugünün bir sene önceden kurgulandığı ortaya çıkıyor. İmza kampanyasını kim başlattı?
4: Aziz Bey. Hakan Bilal Kutlar.
6: Kimin desteğiyle?
4: Aziz Bey'in.
6: Aziz Bey'in desteğiyle. O gün aday olmadılar. Saadettin Saran sürecinin...
5: Aday olmadı değil de adaylığı bir şarta bağladı.
4: Evet, şarta bağladı.
5: 16 bin küsur imza toplanırsa adayım dedi. Ha.
4: Sonra o imza toplanamamış.
6: Ama toplattı imzaları.
4: Tabii.
6: Sonuçta şeyi aldı. Kongre kararını aldırttı.
4: Evet.
6: Ve bugün Ali Bey'in, Ali Koç'un seçime girme ihtimali %1, %2'dir yani.
4: Öyle midir abi hala sizce, yani sen devam et tabii bunun üzerinden, yani Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklaması Ali Koç'u acaba vallahi, kamçılar mı?
6: Şimdi bu yıllar önce Köksal abi söylemişti, Köksal Özbek. Altan yoktu o zaman. 90'lı yıllardan bahsediyorum.
5: Vardım da beraber dildik.
6: Tacı
5: Gelişim Spor'daydım.
6: Tacı transferinde doğru. Tanju'yu almayacağız dedi.
5: 89 giriştim ben.
6: Tanju'yu almayacağız dedi. Bir gün sonra Fenerbahçe Tanju'yu aldı. Tanju Çolak'a.
4: O Metin Aşık dönemi miydi?
5: Tabii, çünkü tabii. Köksal Özbey'i kullanmak yerine Can Tanrıyer'i kullandım. Magazinciyle futbolcu kaçırdı.
6: Köksal abi dedi ki...
5: Gerçek öyledir.
4: O
5: geceniz.
4: Zamanlar öyleymiş abi. Evet, biliyorum ben de.
5: Can Tanrıyer kaçırdı.
6: Köksal abi.
4: Çok iyi ya.
6: Köksal abiye dedik ki... Abi dedik, dün böyle dedim, bugün böyle. Çocuklar dedi... Fenerbahçe'de dedi değişmeyen bir şey varsa o da her şeyin değişebileceği. O nedenle bu hiçbir şekilde kesin konuşmamak lazım, tamam mı? Labilir.
4: Evet, doğru.
6: Yani buradaki Fenerbahçe AKL Kongre ile ilgili.
4: Tabii.
6: Yapacağın yorumlarda hepsi. Çünkü bak, bana gelen kesin bilgi Ali Koç girmeyecek.
4: Bana Ali Koç'tan, söyleniyor abi.
6: Bak, evet. Ali Koç'tan duymadım bunu. Tamam mı? Ama çok yakınlarından. Ama böyle Ali Koç girmeyecek demem.
4: Kesin konuşmam.
6: Demem. Yani şey, Altan'a da anlattım neden o bilgiye sahip oldum. Altan biliyor. Şey, sağlam kaynak yani değil mi Altan?
5: Yani ben sağlam kaynak olduğunu düşünüyorum.
6: Ha. Ama şey, o da değişebilir Erhan. Bu nedenle. Aziz Bey'in geçmiş etabında bir grup halinde hareket etmek olmadığı için, yani tek adamdı Aziz Bey ya.
4: Evet.
6: Kovdum diyordu, kovuyordu. Mesela bugün Altın'ı şikayet etti, birçok şeyi yapan Aziz Bey. Yarı final oynadı, Aykut Kocaman'ı gönderdi. Nisan'da şampiyon oldu, Ersun Yanal'ı gönderdi. Çeyrek final oynadı, Zico'yu gönderdi. Yani Aragonesi de getirdi bu arada takıma. Çıktı Marsilya'yı alın dedi. Marsilya'yı alsaydı Fenerbahçe bugün Ferdi Kadıoğlu yoktu. O döneme baktığın zaman.
5: Ferdi Kadıoğlu
6: Fenerbahçe'nin çocuğu devri...
5: Gene yok Ferdi Kadıoğlu.
6: He?
5: Ferdi Kadıoğlu gene yok.
6: Gene yok ama iki sene var dedesinden. Sattın adamı yani.
5: Ya bir şey diyeceğim. Hı. Yani Marcelo gelseydi de Ferdi Kadıoğlu olmasaydı yani. Ferdi Kadıoğlu bir sene sonra gelirdi. Nijmegen'den geldi. Marcelo futbol bıraktığında gelirdi. Yani Hasan Ali'ler, Caner'ler, Roberto Carlos'tan sonra işte, geldiler, oynadılar.
6: İşte bak, aynı kafa.
5: Evet.
6: üretmekten ziyade, geliştirmekten ziyade hazır al, dünya kadar para ver. Sonra
5: üstüne... Abi adam Icardi'yi, Osimhen'i, Sané'yi aldı. Daha ne diyoruz? Bunlar olmasaydı şampiyonluk mu gelecekti?
6: Üstüne de para vererek kaç yaşında aldı Icardi'yi?
5: Ne fark eder abi?
6: Icardi'yi aldığında...
4: Şampiyon yaptı ama Icardi.
5: Evet. En değerli.
6: Tam sen de bu sene alsaydın.
4: İşte tabii.
6: Yani...
5: Abi devre
6: sen de Alex'i getirdin. Alex seni taşıdı. Onlar da Icardi'yi buldular.
5: Tam Anelka'yı getirdi. Birçok dünya yıldızı getirdi. Ortega'yı getirdi. Van Persie'yi getirdi. Ya hani, olup olamaz.
6: Hangisinde şampiyon oldun? Söyle bana. Getirdi de hangisinde? Hiçbirinde şampiyon olamadın.
5: Nasıl olamadın? Anelka yok mu şampiyon?
6: Yok. Anelka'lı yok. O sene de Galatasaray oldu ya.
5: Anelka bir buçuk sene oynamadı mı? O aralarda Fenerbahçe 4 senenin 3'ünde şampiyon oldu.
4: Bakalım.
6: Benim bildiğim yok.
5: Fenerbahçe'de 1,5 sene oynadı diye hatırlıyorum Anelka. Sonra Bolton'a gitti galiba. Bolton Wanderers'a gitti.
6: Şey gelince. Ve gol kralı. Hayır, Zico geldi sen ne? Zico'yu açıkladılar, Anelka tüydü.
5: Tamam, ondan önceki sene devamla.
6: O sene şampiyon muydu Fenerbahçe? Yok
4: Anelka'nın, ya. Anelka'nın yok şampiyonu. Şey, bir tane Süper Lig şampiyonu var 2004-2005.
5: Evet, evet, Fenerbahçe 4 senenin 3'ünde şampiyon oldu, evet. Abi devamla.
4: 2004-2005
6: tamam, 2006...
4: kazanmış Anelka yani.
6: 2006'da.
5: Abi Konya'daki Aykut Kocaman elle gol attı bilmem ne var ya o sene şampiyonu.
6: Doğru haklı.
5: Anelka orada.
6: Tamam, atlamışız abicim ya. Anelka'da var. Tamam mı? Özür diliyorum. Hatırlayamamışım.
5: Hayır ama kızma yani. Aziz Yıldırım'ın, hayır Aziz Yıldırım.
6: Tamam ama bak bunların hiçbiri sürdürülebilir bir performans sağlamadı. Çok büyük paralar verdi. Hepimiz de çok mutlu olduk. Ya Van Persie geldi diye üzülecek miyim ben bir taraftar olarak? Ya da Roberto Carlos alındı diye. Ya da o alındı diye. Bunlar iyi futbolcular, takımını görmek isterim. Ama sürecin devamlılığı için ya da mali devamlılık için kulübü yıpratan
4: hamleler diyorsun.
6: Hamleler oldular. Mesela bu sene de çok büyük paralarla çok önemli oyuncular aldı Ali Koç yönetimi.
4: Üstüne devre arasında Saran da aynı.
6: Aynen.
4: Hayır. Izledi.
6: Ve sezon sonuna kadar olan ödeme 100-120 milyon eurolardan bahsediliyor.
4: Evet.
6: Hiç futbolcuyu transfer etmezsen ha bu arada. Evet. Ne sattın ne aldın 100-120 milyon ödemem var. Yani Aziz Bey olsun, Hakan Bey olsun, Hakan Safi olsun bu parayı bulacaklar. Bak sene sonuna kadar. Artı yeni transfer yapacaklarsa ekstra da bütçe yaratacaklar. Ne kadardır yani, ne kadardı karşılar kulübün sene sonuna kadar olan gelirleri? Bir de gelecek gelirleri kırdırıldıysa, harcandıysa o da geçmiş.
4: Tabii onların da yerine doldurmak.
6: Yani ne? Benim bildiğim locaları da sattılar. Neyse yani kongre etabında bak Fenerbahçe kongre yapısı değişti. Bunu son kongrede çok net gördük. Ali Koç Saadettin Saran kongresinde. 40 yaş ve üstü, bak kongre yapısında 40 yaş ve üstü Ali Koç'a teveccühünü gösterdi. Ama altı gitsin dedi.
4: Evet. Bir tahammülsüzlük vardı.
6: Aynen, bugünkü kongrede Hakan Safi, Aziz Yıldırım. Şimdi Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yapmış, iyi yönetim. Hakan Safi kim? Kimi tanıyor ki? Diyecektir insanlar. Bakmayın öyle.
4: Sen yani şu Bakın. Algının dışındasın. Aziz Yıldırım gelirse rahat kazanır gibi bir şey var kamuoyunun.
6: Bak şurunda. Kazanamaz. Hı. Yani rahat kazanamaz, kazanırsa da. Çok çok ciddi kafa kafaya bir seçim olur. Hakan Bey'in, Hakan Safi'nin çok palyatif yaklaştığını biliyoruz, çözüm odaklı. Yani kim en iyi santrafor, Haaland alalım. Kim işte.
4: Lea Ayla falan.
5: Sana bir gazeteci böyle sorusu sorabilir miyim?
6: Tabii.
5: Hakan Safi'yle. Hakan Safi'nin ikinci adamı kim? Bilmiyorum. Ve seçime şu anda ne kadar var?
4: 6-7
6: tam bir ay.
4: İşte bir ay.
5: Başka
4: tam
5: sorum
4: bir
5: yok.
4: İkinci adamı kim bilmiyoruz yani.
5: İkinci adamı kim? Bilmiyorum yani ben de. Teknik direktörü, futbolcusu ile ilgili bir şey sormuyorum.
4: Yönetimsel anlamda.
5: Abi Barış Göktürk bak önemli değil benim şeyle. Şimdi 6-7 ay önce mi 8 ay önce mi ne? Barış Göktürk'le bir ortamda oturduk. Daha Hı-hı. önce bir locasına bir arkadaşımın vasıtasıyla davet edildim. Oğlumla gittim. İlk kez orada yüz yüze tanıştım. Sonra bir ortamda oturduk. Gene tesadüfen babası vardı.
6: Yüksel abi.
5: Babasıyla da tanışma fırsatı buldum.
6: Müthiş adamdır ha.
5: Orada bir şey gördüm abi. Hayatta mesela kriptodan zengin olabilirsin. Bir ticaretten zengin olabilirsin. Bir şeyden olabilirsin. Bir yere bir şeyle gelebilirsin. Çok zengin bir imparatorluğun kızıyla evlenip bir ticaret imparatorluğuna damat olabilir falan filan. Bu bir alın teri gördüm. Üçüncü görüşümde başka akrabalarıyla tanıştım. O kadar çok kuzeni var ki. Neyse o şeyi anlatmak istemiyorum. Orada güven duygusu oluştu. Babasıyla konuş. Son derece mütevazı bir insan. Bir halk insanı. Duruşu şey. Orada neyi öğrendim biliyor musun? Barış Bey'den.
4: Nedir?
5: Başkan adayıyım dedi. Hiçbir yerde duydunuz mu benden? Bak aylar boyunca. Hiç
4: yok,
5: konuşmadım.
4: Evet. Söylemedim.
5: Hiçbir yerde konuşmadım. Daha sonra 11 Mart'ta kendisi açıkladı. Evet. Başkan adayı oldun. 11 Mart'taki iftarda ilk kez kamuoyuna deklare etti. 2020'de adayım. 2026 yapmayın. Zarar verir camiaya. Ama olursa da elimizi taşın altına koyarız. Bunu buraya bırakalım. Aziz Bey 20 yıl yönetmişsin. Şey giderken Süleyman Seba tribünler küfretti. Süleyman Seba'ya. Türk futbol tarihinin en saygın isimlerinden biri. Bugün Beşiktaş varsa Süleyman Seba'nın büyük şeyi vardır yani. Katkısı vardır. O kulüpte borçlar var falan filan. Bir gün Aziz Yıldırım'a kitap vasıtasıyla gittim. Yanında biri geldi, bir dakika dedi bana. Oturdum. Biri geldi, o ayakta elinde böyle harita gibi bir şeyler var. Onlar da bir şeyler gösteriyor. Ben de uzaktan böyle bakıyorum. Neyse 4-5 dakika falan sürdü gitti. Bana döndü. Ada alıyoruz dedi. Ada alıyoruz dedi ya. Abi adamın düşündüğüne bak, futbolcu teknik adı alıyoruz, Fenerbahçe'ye adı alıyoruz dedi.
6: Aldı mı?
5: Seçim oldu, başkan seçilemedi. Birebir yaşadığımız şey biliniyordur zaten. Daha önce birçok şeyi aldı ama. Değil mi? Fenerbahçe'ye emlak olarak, şey olarak birçok şey aldı. Hakan Safi ile tanıştım. Temel atma töreninde. Galiba 10 Eylül. Bir şey danıştı bana. Bir konuda bir şey danıştı. Ben de ona kalpten bir şey söyledim. Onun fikrinin değiştiğini düşündüm. Çünkü benim söylediğim çerçeve konusunda ilerledi. O düşündüğü konuda. Bir tane de şahidimiz var. Mehmet Ali Aydınlar'la da muhabbetimiz oldu. O muhteşem üniversiteye de bir gün yemek yedik. Geçmişten belli bir konudan bahsettik. Yanlış bildiği bir konuyu ben ona doğrusunu anlattım. Orada bana dedi ki Aziz Bey başkan kongreye gidecek. Bana basket takımını versinler dedi. Erkek basket. Yani basketbol şubesini daha doğrusu versinler dedi. Yani aslında Fenerbahçe'ye karşı vicdani bir şeyi var. Yani bir şey yapmak istiyor. Çünkü Temmuz dediğinde halkın şeyini, özellikle orta yaş Fenerbahçelilerin şeyini biliyor. Gençler çok hatırlamıyor. O yüzden de Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyor. Burada bir şey anlatmak istiyorum bak. Şey olarak hiyerarşik sıra Aziz Bey, Mehmet Ali Bey, Barış Bey, Hakan Bey, Saadettin Bey şu andaki başkan ve Ali Koç. Bütün bu Fenerbahçe için sonuçta değerli isimler. Birbirimizi karalamayalım. Hiç kimsenin birbirleriyle bel altına girerek şey yapmasına gerek yok. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe az kavga edip doğru teknik direktör seçip prime bir golcü alıp, ben Gürcan'ın tersi düşünüyorum, bütün dünya futbolunun tüm hikayelerinde yıldızlarının, mesela Maradona Napoli'yle 61 yıl sonra şampiyon olmuş. Evet. Ronaldinho gelmiş Barcelona kaç yıl sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Yani Haaland'ın olduğu dönem Manchester City coştu. Salah'la Liverpool efsane oldu. Osimhen Icardi ile Galatasaray. Neydi o Beşiktaş'taki yıldızla? Quaresma falan değil mi? Pepe.
4: Tabii Quaresma.
5: Beşiktaş'ın Pepe, şampiyonluğu. E, Hamsik'leri falan aldı. Trabzon, Burak Yılmaz, Hamsik onlarla şampiyon oldu. Bu iş Hakan Safi demişti galiba. Atanla tutan o mu söyledi? Atanla tutan ve teknik

0: direktörü iyi seçeceksin abi.
1: Evet.
0: Bizim tutanımız çok iyiydi. Ama anlayamadığımız kadarıyla eşli bir şeylere girdi. Tatile gitti, bilmem boşa çıktı, şunu yaptı.
1: Konsantrasyon dağıldı.
0: İyi bir golcümüz vardı. Onu yedeğe alıp çok daha iyisini almamız lazımken onu gönderip diğerini gönderip diğerini gönderip tecrübesiz ama geleceği çok olabilecek bir adamı aldık.
1: Evet.
0: Açmaza girdik. Bizim yapacağımız çok şey yok. Birleşeceğiz. Doğru teknik direktör, çok iyi bir golcü, stoper seçeceğiz. Takımda zaten herkesin sözleşmesi sürüyor. Bana diyorlar sol baksa abi hepsi dünya yıldızı ve çok iyi. Yani sen Açı Burak'ını bulamazsın. Açı Burak'ını gönderiyorsan, Ferdi'yi alıyorsan tamam getir, Ferdi'yi getir.
1: Yerine
0: Görüşmüşler
1: daha
0: galiba.
1: iyisini koyman lazım.
0: E tamam, evet. Semedo, Mert Müldür var sağ kanat. Gerek yok. Mesela benim beğendiğim bir isim var ama alınması zor.
1: Kim
0: Golcü
1: abi?
0: olarak.
1: Söyler misin?
0: Onoça.
1: Vallahi ben de
0: Yani
1: beğeniyorum.
0: ver Trabzon'a 2-3 tane adam. Oğuz Aydınları falan filan ver. Onoça'yı al kabul
1: Orada
0: edin.
1: yine ama belki belediye başkanı falan devreye
0: Evet.
1: girebilir belki. Öyle bir durum yaşanabilir abi yani. Fenerbahçe çünkü vermiyor Trabzon.
0: Ben Onoça'yı beğeniyorum.
1: Ben de beğeniyorum. Ve Fenerbahçe'de senin gibi yani orada görebiliyorum onu açıyor.
2: Abi,
1: Bence iş yaparmış gibi geliyor.
2: Fenerbahçe'nin golcüsü Başakşehir'in oyuncusu.
1: Şomurodov.
0: O ama o 9 numara değil.
1: Yani tam santrafor
0: On,
1: değil.
0: o şey oyunu gizli santrafor.
1: Evet.
0: Önünde Zekkel mi? O santrafor oyunu.
2: Yok.
0: Uzun
2: Evet.
0: santrafor.
2: Sağ ayak var, sol ayak var, dribling var, adam eksiltme var, pas var. Çok çok
1: abi golcüyü
2: çok iyi bir
1: konuşuruz
2: oyuncu.
1: da şunu sormak istiyorum özellikle sana Gürcan abi. Şimdi Aziz Yıldırım'ın gelirse en çok konuşulan konulardan birisi bunu çok fazla gazeteci de yazdı. Teknik direktörü Aykut Kocaman olacak deniliyor. Birinci aday o deniliyor. Sende bununla alakalı bir bilgi var mı? Aykut Kocaman ismi tabii ki sizler çok daha tecrübelisiniz. Geçmişine daha fazla hakimsiniz ama şöyle de bir eleştiri alıyor. İşte en son ne zaman takım yönetti, Fenerbahçe'ye gelip ne yapabilir gibi soru işaretleri var insanların kafasında. Velev ki Aziz Yıldırım seçildi ve Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Bu Fenerbahçe için bir diriliş olur mu?
2: Ben tek çözüm Aykut Kocaman.
1: Hı.
2: Geçen sefer de onu söyledik. Yani bu Zagreb maçı sonrası Altan'la burada da Aykut Kocaman'ın. Yani hemen gönder Aykut Hoca'yı getir dedik.
1: Evet.
2: Karagümrük yenilgisi sonrası hemen gönder Aykut Hoca'yı getir dedik. Aykut Hoca şundan tek çözüm. Altan çok güzel özetledi. Türkiye dinamiklerine hakim, Fenerbahçe dinamiklerine hakim, federasyon dinamiklerine hakim, medya dinamiklerine hakim, taraftar dinamiklerine hakim. Bu işi daha önce yapmış, başarmış. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu çok farkında. Rakip analizi üstünden kendi takımını geliştirmenin peşine düşen ve bir planı olan bir teknik direktör.
0: Evet, temiz bir aile yapısıyla hiçbir zaman transfere girmeyecek bir şey
2: Aynen.
0: var.
2: Bir planı olan bir teknik direktör. Mesela şeyle yol ayrımı da ondan oldu Aziz Başkan'la. Aziz Başkan 7 milyon verecekti Arda Turan'ı getirmenin peşinde. İşte Pepe'nin getirmenin peşinde. Bu hayır dedi ben bunları istemiyorum dedi. Bunları vereceğim parayla takım dengesi bozulur. Biz dedi şu eksiklerimiz var bu eksiklerimiz var. Yani teknik direktör takımı dediğimiz
1: Çok özür
2: hedefin
1: dilerim
2: planın
1: çünkü araya girmek
2: peşindeydi.
1: isterim abi. Barış Göktürk'ten Aziz Yıldırım'ın çağrısına bir son dakika karşılık gelmiş. Onu bir aktarayım istersen son dakika gelişmesi. Barış Göktürk şu ifadeleri kullanmış. Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe. Sayın Aziz Yıldırım yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum. Sayın Hakan Safi'nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım diye Sayın Barış Göktürk de açıklamasını yapmış.
2: Yani
0: burada en önemli ifade Hakan Safi'ye Barış Bey de çağrı yaptı.
1: Evet.
0: Tekrar.
2: Yok onlar çok iyi arkadaşlar.
0: Öyle mi?
2: Tabii yani Hakan Safi ile.
0: Ha aile dostuyuz dedi.
2: Tabii
0: tabii.
2: Tabii
0: tabii çocuklarımız
2: hatta
0: eşlerimiz
2: biraz önce
0: tanışıyor.
2: Selavi'den bahsettin ya Barış Göktürk'ün babasından. Yani hipodromda aynı locada Aziz Bey'le. Yani onunla da bir aile ilişkisi var. Aziz Yıldırım tarafıyla da Barış Göktürk. Yani çıkıyor diyor ya, ben job yedim muhabbeti falan. Bunlar hakikaten doğru. Biz de şeyde tanışmıştık. 2013'te Benfica Lisbon'da, ben revanşında tesadüf ettik yani. O da oradaydı. Ortak bir arkadaşımız vardı. Onun vasıtasıyla tanışmıştık. O zaman ya yeni evliydi ya da evlenmek üzereydi eşiyle. Hakikaten çok iyi Fener. Ama planı var. Barış Göktürk'ün tarif ettiği Fenerbahçe yönetimiyle Aziz Yıldırım zıt. O nedenle Aziz Bey'in yaptığı açıklamadaki tecrübe ve gençlik kısmı çok önemli. Tecrübe olarak yani ben diyor çok şey deneyimledim, çok yanlış yaptım. Dolayısıyla daha doğru karar alma kapasitem var diyor. Öbür tarafta da bir enerji var diyor, farklı bir bakış açısı var diyor. Biraz önce bahsettiğim, ortada dediğim seçim dinamiğinde Aziz Yıldırım'ın da en büyük kozu Barış Göktürk olur. Bakın, inşallah Hakan Safi ile de birleşirler bu arada.
1: Yani Hakan Bey, şunu biliyoruz, Aziz Bey'in çağrısına üstüne ben
2: Hakan Safi de, ama bak,
1: tabii ikna edilir mi bu süreçte?
2: Mesela Aziz Bey'in bakış açısına Hakan Safi daha yakın.
1: Ne olarak söylüyorsun?
2: O, verelim alalım. Tamam mı? Verelim alalım. Tamam.
0: Orada ben şerh koyarım.
1: Buyurun.
0: Aziz Bey'i yanlış değerlendirmemek lazım. 2001'de şampiyon olurken Mustafa Denizli ile ilk defa bir yerliyle şampiyon oldu. Sonra Löw hikayeleri falan filan oldu, bitti, her şey bitti. Laurent Morant, Oğuz abi geldi. Daum'u getirdi. Ayrıldığı sene 2018. Daum 2003'te geldi galiba, değil mi?
2: 3'te geldi, 6'da ayrıldı işte.
0: Yok, 2003'te geldi. Aziz Yıldırım 2018'de ayrıldı. 2003-2018 arası Fenerbahçe futbol takımı sezon içinde teknik direktör kovmadı ve değiştirmedi.
2: Evet.
0: Bu bir plansızlık değil, bu bir plandı. Bir kere soru soruldu. Neden dedi.
2: Ama Altan sonuna kadar zaten şampiyonluğu kovalıyor. Mesela
0: tamam, kim... fark etmez, yarıda hiçbir şey. Saadettin Saran'ın yaptığını yapmadı. Ali Koç'un yaptığını yapmadı. Hiçbir zaman teknik direktör kovmadı. Obradovic kendi ayrılıyor. Hayır dedi, biz seni bırakmayız. Gel dedi, 3 yıllık daha sözleşti.
2: Doğru.
0: Daum o en kritik zamanlarında Daum şeyinde Daum'a çok etki etti. Çok kalmasını istedi. Bir şey anlatmak istiyorum. Aziz Yıldırım'ın yani ben rakibi olsam korkarım.
2: Korkacaksın.
0: Ali Koç'tan başkasını da Aziz Yıldırım'ı yenebileceğini zannetmem. Neden biliyor musun? Öyle bir kafa yapısı var ki. Ve kızı dışında herhalde Fenerbahçe'yi her şeyden çok değerli gibi görüyor. Çok önem veriyor Fenerbahçe.
2: Yok.
0: O yüzden de çok kavgacı oldu. Abi, çok kavga etti.
2: Abi,
0: ama planlı bir adamdır. Ben bunu gördüm.
2: Planlı. Bak, bir sene önceden bugünü planlamış.
1: Tabii.
2: İmza kampanyasıyla beraber. Yani
1: sen aslında o imza kampanyasının başlatılması bugüne yatırım olduğunu mu düşünüyorsun?
2: Ben öyle düşünüyorum.
1: Doğal bir tepki.
2: Ya abi, demedik mi ya? Herkes söylesin. Saadettin Bey seçildiği gün Haziran'da Aziz Başkan aday olur, başa gelir dedik.
1: Evet.
2: Hangimiz Saadettin Bey bu işi yürütebileceğine inanıyor?
1: Ve inatla da Aziz Bey bu çağrılara ben aday değilim dedi. En son hatta şeyler konuşuluyordu. İşte Aziz Bey bir masa toplansın dedi. Akil adamlar buluşsun. Fenerbahçe'yi ortak akılla yönetelim. Hayır, aday belirliyor derdi. Hayır, bak, sonra kendisi aday.
2: Hayır, Altan dedi, müthiş zekidir. Çok iyi planlar. O başkanlık, yani ilk seçildiği başkanlık döneminde de neredeyse 10 seneye yakın bekledi, plan yaptı, gelişti. O zaman gerçi gruplar vardı. Yani kongre üyesi sayısı çok sınırlıydı. Şimdi 60 bin. Yani bu 60 bin. Hadi 10 bini aidatını yatırmadı, 50 bin. Bu 50 bin üyenin 10 binini oyunu alır Aziz Başkan. Geri kalan 40 bin ne olacak? Bak, o 40 binden en az 16 bin ya da 15 bin biri alması lazım. O 15 bin biri alması için, etkilemesi için kendisinin peşinden getirebilmesi için işte Barış Göktürk gibi daha genç, daha geniş vizyonlu, daha gelecek vadeden çözüm odaklı insanlara ihtiyacı var. Barış Göktürk gibi genç neslin 40 yaş ve altında karşılığı olan isimlerin kendinden görüyorlar. Şimdi ben çocuklarından biliyorum, senden de biliyorum. Sen de bizim çocuğumuz gibisin.
1: Evet, sağ ol abi.
2: Bir insanı değerlendirirken dış görünüşünden, giyiminden, oturması kalkmasından çok rasyonel bakıyorsunuz. Duygulardan arındırıyorsunuz kendinizi.
1: Evet.
2: Ne dediğine bakıyorsunuz. Evet, heyecanınız var. Ne istiyorsun sen Fenerbahçe'si? Santrofor alırım. Hakan Safi alır.
0: Alamaz.
2: Diyorsa. Hı-hı. Ya da Hakan Safi. İşte santroforum bu seçilirken. Nasıl Mourinho dedi.
1: Evet.
2: Başkan. Diyorsa tak kafa oraya döner, anladın mı? Bu beni hedefe götürür der.
1: Evet, yeni nesil genellikle böyle bakıyor.
2: He, 40 yaş ve üstü daha farklıdır. Onlar daha...
1: Romantik denilebilir mi abi?
2: Romantik olur. Daha geleceği düşünür. Tamam mı? Daha yatırım odaklıdır. İşte bu borçlar ne olacak der. Daha endişelidir. Evet. Tamam mı? 40 yaş ve altı şampiyon olduğunda nasıl olursa olsun.
1: Evet.
2: Yani işin taraftar profilindeki o övündüğümüz omurgası çok yoktur o tarafta yani.
0: Aslında söylediklerinde bir tezat var. Neden tezat var? Yani şampiyon olalım da ne olur? Şampiyon olduğun zaman zaten maddi gelir geliyor. Şampiyonlar da yine görsün 50-60 milyon euro kasana giriyor. Daha iyi futbolcuları alıp daha fazla vitrinde futbolcu satabiliyorsun. Daha fazla sponsorla anlaşma yapıyorsun. Daha değerli bir takım haline giriyorsun. Kombineyi daha pahalı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray 4 senedir oynamaz, 3-4 sene. Beşiktaş gibi krize girebilirdi. Şampiyon olmak bu işin anahtarı.
2: İşte olamadığını da batıyorsun işte. Anladın?
0: Biz batmıyoruz abi. Biz batmadık.
2: Kulübün şu an 500 milyon euroya yakın borcu var.
0: 500 milyon çok önemli bir para değil abi.
2: İyi o zaman.
0: Yok değil, o kadar önemli bir para değil. 300 milyon da bundan 10 sene önce vardı, 8 sene önce. Ya işte, öyle bakmamak lazım.
2: Öyle bak.
0: Fenerbahçe'nin ne değer... Fenerbahçe Aziz Yıldırım'la bir şey yaptı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir spor imparatorluğu kurdu. Öbürküsü Türkiye Cumhuriyeti bekçiliğini arttırarak, alevlendirerek ve liderlik olarak yapıp Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz darbesiyle yaptığı açıklamanın özüne girdi. Bu bir başarıdır. Yani diyor ki Fenerbahçe'nin sahada yaptığını diyor mücadeleyi takdirle karşıladı. Yani evet. Aziz Yıldırım sadece saha için ama spor imparatorluğu yarattı. Şampiyonlukları da vardı. Aziz Yıldırım'ın başarısız olduğu yerler de var. Elbette var. Doğru. Ama abi biz Zeka, Murat Ülker, Nihat Özdemir, Ferit Şahenk, Ali Koç, bunların hepsini bir araya getirdi.
2: Abi getirdi getirmedi demiyorum ki ben. Ama sattığın kadar az onun zamanı geldi. Avrupa'ya gönderilmedin onun zamanı geldi. Yani şey...
0: Abi bu 3 Temmuz olmasa biz olmayacaktı bunlar. 3 Temmuz yüzünden oldu bunlar. Ya. Evet Aziz Bey 10 yıllık Ülker şeyini kırdırdı, doğru, ve bunları çok kolay harcadı. Spor Toto'yla anlaşma.
2: Hayır, senin
0: doğru.
2: Hayır, senin dediğin mantıklı harcadı zaten. Alırım Van Persie'yi, Nani'yi, şunu bunu dedi. Şampiyon olurum dedi. Pat olamadın. Tamam mı yani? Kimle olamadın? O meşhur övdüğümüz Vitor Pereira ile olamadın.
1: Yani Van Persie'yle sorun falan yaşamıştı o da.
2: Nani'yle de yaşadı. Kendi vatandaşıyla da yaşadı. Portekizli. Neden? Ersun Yanal'ı gönderdin, Vitor Pereira'yı getirdin çünkü. Şampiyon hocayı gönderdin, beni şampiyon yapsın diye hoca getirdin.
1: Peki, az önce Hakan Safi alamaz dedin santrafor. Neden böyle söyledin abi? Açar mısın?
0: Abi Hakan Safi kimi aldı bana Fenerbahçe?
1: Kerem Aktürkoğlu'nu.
0: Nasıl aldı? Yarım aldı.
1: Yarım aldı derken abi?
0: Tam mı aldı, yarım mı aldı?
1: Yani o aldı, maaşını ödemiyor mu? O ödüyorsa.
0: Peki Hakan Safi Kerem'i almaya çalışmaya başladığı zaman sezonun Fenerbahçe'de o ön elemede Feyenoord'la falan oynuyordu.
1: Ha şey, zamanlaması açısından.
0: Zamanlama değil abi, alıyorsan alacaksın, en kötü ihtimalle sana karşı bize ele de abi Kerem. Kerem'in attığı golle elendik, bunu unuttunuz mu? Hakan Safi parasını ödüyor, adamı alıyor. O attığı golle eleniyoruz, çocuk şey oynamıyor yani. Tiyatro oynamadığı için. Allah korkusu olan bir çocuk olduğu için ben formamı giyerim, golümü atarım dedi, attı bize. Sonra da bize geldi iki gün sonra, üç gün sonra.
1: Tabii.
0: O zaman oynatmayacaksın abi aldığın adamı. Şimdi olsa skandal demezler mi? Ali Koç 2027 yazında geliyor, diyor ki ben mesela kimi diyelim, büyük atalım. Joao Felix alıyorum diyor. Joao Felix de senin Şampiyonlar Ligi'ndeki adaylardan biri. Onun attığı golle eleniyorsun. Üç gün sonra Joao Felix

0: geliyor. Bu ne biçim şeyde? Abi Kerem'i aldığımız için şeye bakmadık. Adam biz Şampiyonlar Ligi'nde eledi ya. Hakan Bey o zaman verseydiniz Benfica'ya 10 milyon euro daha fazla bir oynatmasalardı.
1: İyi de sen Benfica ile eşleştin ama.
0: E tamam oynatmayabilirler.
1: Tamam adam
0: sana, o bizim oyuncu.
1: Adam satmadı benim bildiğim o.
0: Nasıl satmadı?
1: Ya ben seninle oynayacağım en iyi adamı.
0: Hayır Kerem çıkmıyorum dedi abi.
1: Yok abi.
0: Evet çıkmadı lig maçlarına falan. Mecbur onu sonradan ilk maç abi, oyuna soktular hatırlamıyor musun?
1: Ben,
0: teknik direktör.
1: Hayır ben, Ali Bey açıkladı orada o zaman.
0: Hayır abi Yaşar.
1: Adamlar satmadı orada. Biz de vazgeçtik.
0: Abi işte diyorum ki 10 milyon euro daha fazla verecektin alacaktın.
1: Şeydeki önceki elemede oynattılar. Zaten oynatma şansını kaybettin.
2: Evet.
0: Abi oynatma nasıl oynatma şansını kaybettin?
1: Benfica bizde oynamadan
0: önce. Benfica maçında oynamayacak.
1: Hayır bizde oynamadan önce başka bir takım. Onlar da Fenerbahçe gibi. Feyenoord'da oynadı. Evet. Başka takım. Evet. Orada Kerem'i oynattılar.
0: Ya tam sonradan soktular. Zaten 10 dakika kala soktular. Hayır, maçta oynamadı.
1: Alsan bile oynatamayacaktın.
0: Abi zaten o zaman, sana karşı oynadı.
1: O zaman kavga gürültü çıktı. Orada Ali Bey'e söyleyeceksin. Ali Bey çok keskin attı. Kesti attı orada. Müthiş sinirlendi. Vazgeçti transferden. O şeyde çıkartınca. Çünkü çok ciddi paralar veriyorlardı yani.
3: Kim ne dedi?
4: Hodri Meydan YouTube kanalında Muzaffer Can Bedir, Altan Tanrıkulu ve Gürcan Bilgiç gündemi değerlendirdi.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin Spor Radyosu 92.2 frekanslarından İstanbul stüdyolarından Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programından hepinize merhabalar. Nasılsınız? Tarih 8 Mayıs 2026 Cuma ve bugün de yine Türkiye'nin gündemini belirlemeye başlayacağız sizlerle. Şu andan itibaren o kadar çok yine mesaj geliyor, artık klişeleşmiş oldu ve hepinize çok teşekkürler. Sabah Habertürk ekranlarında HT Spor'da beni yalnız bırakmayan sevgili Hüseyin Mecit'e, Cango Yılmaz, Yılmaz Bey'e, Ediz Bey'e, Fırat Bey'e, Yunus Bey'e, aklıma gelen hiç unutmayacağım dediğim isimlerden bir tanesiydi. Nuri Bey'e, Cem Bey'e çok teşekkür ediyorum. Davut Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mesajlarıyla beni de yalnız bırakmadılar. Sağdan sayarak başlayayım. Hepinize de bu arada hayırlı bereketli bir cuma günü diliyorum. Yaşar Kut çok teşekkürler, İyi yayınlar Çağatay Hocam demişler. Hüseyin Topçuoğlu çok teşekkür ediyorum. En baştan okuyayım ki hoş geldin mesajlarını. Bizlere de vakit kalsın en azından. Çağatay Bey hayırlı cumalar. Çok teşekkürler Orhan Özdamar. Sıradan yine gidiyorum. Daha telefon numaralarını vermedik. Yılmaz Bey hoş geldin güzel insan, iyi yayınlar. Ben sizlere hoş geldiniz diyorum. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. İyi ki varsınız. 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10. Bugün gene gündem yoğun. Instagram adresimiz Çağatay Hoca Instagram adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz. Hemen gazetelerle başlayacağız. Sırada bekleyen spor yazarlarımız var. Aksal abi diyorlar. Aksal abiyi de arayalım. Müsaitse ona da bağlanalım. Milliyet gazetesi spor yazarı ve HT spor yorumcusu. Evet, bugün Erman Toroğlu'nun bir yazısı vardı, o dikkatimi çekti. Diyor ki Avrupa'da bir şey olmaz, Galatasaray Antalya ile oynayıp sonra Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Galatasaray'ın şampiyonluktaki durumu bu Fenerbahçe karşısında daha hala tartışılıyorsa vah Galatasaray'ın haline diyor. Şampiyon olacaklardır büyük ihtimalle ama altını çizerek söylüyorum. Dursun Özbek dahil, Galatasaray içindeki muhalifler dahil, TFF bağlantıları dahil oturup doğruya varamazlarsa Avrupa'da bir haltlar yapamazlar diyor. Bu cümleleri boşuna yazmıyorum. Bu yılın Kasım Aralık aylarında bu gazete stüdyolarının stüdyolarının Galatasaray'a lazım olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe'de iç kavga devam ediyor. Aziz Yıldırım Saadettin Saran'ı kullanarak hem Saadettin Saran'ı hem de Ali Koç'u devre dışı bıraktı da kendisi tam tavır koyamıyordu. Fenerbahçe'deki ağır abiler

0: Mehmet Ali Aydınlar isminde birleştiler. Fakat Aziz Yıldırım kendi Fenerbahçe oyuncağını elinden bırakmamak için Mehmet Ali Aydınlar'ı TFF başkanlığı yaptığı dönemde şike olayındaki tavırlarından dolayı hedef göstererek onu devre dışı bırakmak istedi ve bıraktı. Tahmin ediyorum Mehmet Ali Aydınlar yahu arkadaş 250-300 milyon euro vereceğim ve paramla rezil olacağım, al o zaman Aziz Yıldırım sen yürü git dedi bence demiş Erman Toroğlu ve şu şekilde devam etmiş yazısına. Şimdi Aziz Yıldırım ne yapacak? Kendisinin Ali Koç'a yaptığı gibi perde arkasındaki olayları zannediyorum ki şimdi Ali Koç ona karşı yapacaktır. Mehmet Ali Aydınlar burada topa girmez. Peki bütün bunlar olurken bir iki kişinin şahsi egolarıyla zararı kim görecek? Fenerbahçe zaten yıllardır bunun sıkıntısını çekiyor. Eğer böyle devam ederlerse Galatasaray çok iyi idare edilmemesine rağmen 2-3 sene zarfında Türkiye'nin Bayern Münih'i olacaktır. Bunu da Galatasaray'a altın tepside sunacak olan bazı Fenerbahçe'yi bu hale getirenlerdir diyor Erman Toroğlu köşe yazısında. Hiç vakit kaybetmeden yine 0212 273 10 10 0542 273 10 10 mesajlar 20'şer 20'şer geliyor. Çok çok teşekkürler. Sözcü Gazetesi'nden sevgili Hüseyin Şuekinci'ne bağlanmak istiyorum. Ona da bir merhaba demek istiyorum. Hüseyin hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok, çok teşekkürler. Fenerbahçe'deki seçim sürecini yakından takip eden bir kişi olarak izlenimlerini bizimle paylaşır mısın lütfen?
1: Evet, sizin de az önce belirttiğiniz gibi Erman abi bugün köşesinde özetlemiş. Gerçekten bu uzak bir ihtimal değil böyle devam ederse. Bunun yanında bizim yine yazarlarımızdan Oğulcan Çoksayar geçenlerde seçim değil iç hesaplaşma başlıklı bir yazı yazmıştı. O da bence dikkate değer. Yani bazı konular da duyuyoruz. İç hesaplaşmaya dönmemeli bu durum. Ki Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın hani adaylığı söz konusuydu. Adaylıktan aday olmayacağını belirtti. Bu önemliydi. Ancak daha aday olup olmadığı netleşmeden bu linç kültürü çok doğru değil. Fenerbahçe sonuçta kimsenin Fenerbahçeliliğini, Galatasaraylılığını sorgulayamaz, sorgulamamalı. Bunun içine Nihat Özdemir'i, Mehmet Ali Aydınlar'ı, geçmiş dönemdeki söylemlerine rağmen baştan seçilen Saadettin Saran'ı, kimseyi bir kere ötekileştirmemek gerekiyor. Bunun altını baştan çizmek lazım. Siz aramadan önce Barış Göktürk Fenerbahçe Başkan adayıydı biliyorsunuz. Aziz Yıldırım olursa çekileceğini. Aynen öyle. Yani o yönetiminde olan arkadaşlardan ismini vermeyeyim. Böyle bir şey yaptık. Biraz da hani programa bağlanacağım. Nedir durum diye bilgi almak istedim. Sağ olsun çok samimi ifadelerde bulundu. Şu an görüşmeler devam ediyor. Ama inanın dedi süreci biz de şu an tam bilmiyoruz. Ama şu vurguyu yaptı. Bizim yönetimimizdeki hiçbir ismin, bu çok önemli, önceliği yönetimde yer almak, pozisyon kapmak vesaire değil. Fenerbahçe'nin faydası için elimizde ne geliyorsa yönetimin içinde olup olmamamız çok önemli değil dedi ki bu samimi ifadeler çok önemli. Bence bütün kulüplerde bu çizgi olmalı. Bu değerliydi, bu bilgiyi paylaştı ve şunu da söyledi. Hani buna da çok inanıyorum. Toplumsal huzur adaletli spor yarışından geçer vurgusu yaptı görüştüğüm. Bu çok önemli. Yani bu bütün yarışlarda öyle değil midir? Hani adaletli siyasi yarışlarda da spor yarışlarında da adaletli olmak gerekiyor. Yoksa gerçekten toplumsal huzur kalmaz ki ülkemizde de toplumsal huzuru zedeleyecek birçok unsur var ve bunun temelinde de adaletsizlik yok mu? Ya da geciken adalet yok mu? Sevgili Çağatay abi.
0: Haklısın. Peki o zaman Hüseyin şu ikinci sözlerini ilave olarak çok özür diliyorum belki sözünü kestim ama şunu da sormak istiyorum. Fenerbahçe delegesi olarak yani sen de bir kongre üyesisin yanılmıyorsam doğru mu?
1: Evet.
0: Yani
1: aynen.
0: Fenerbahçe kongresi üyesi olarak o gözle bakmanı istiyorum. Sen nasıl bir başkan isterdin? Yani teknik direktörle mi karar verirdin çalışılacak yoksa yapılacak olan dünya çapındaki 4-5 transferin Fenerbahçe'ye geleceğini mi yoksa çok paralı bir başkan olması mı ya da sözü geçen bir başkan olmalı mı falan diye bu çoğaltılabilir. Evet. Senin gözünden hani bunları dinlemek istedim sevgili Hüseyin.
1: Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle lider vasfı olması gerektiğini düşünüyorum. Ki bu bir yıllık bir seçim. Mesela Hakan Safi'nin, Sayın Safi'nin haberleri var, listesi ve çok önemli isimler geçiyor. Ve bunlar çok pahalı transferler. Evet, bu taraftarın hoşuna gider. Hani taraftar bir an önce seneye şampiyon olan çok sağlam kadro gelsin ister. 12 yıllık bir beklenti var malum. Ama ben bir delege olacağım.

0: futbolu, voleybolu veya diğer işte sporcular işte olimpiyatlara birçok amatör spor branşlar var ki bu Galatasaray Beşiktaş'ın da geçerli. Bunların kapanmasına yol açacak popülist yaklaşımda bulunan delegeleri ben istemiyorum. Gerekse kendi adıma söylüyorum tabii. Gerekse Fenerbahçe 12 yıl daha şampiyon olmaz. Gerçekçi üzerine konabilecek ekonomik olarak başkanın ya da birilerinin cebine muhtaç olmayacak politikalar üreten bir başkan hayalim var. Bunun yanında teknik direktörle ilgili de çok üstün yetenekli, kendini ispat etmiş teknik direktörleri var. Önümüzde Mourinho örneği var. Hani Mourinho'yu getiriyorsanız Mourinho'nun istediği transfer listesindeki 5. sıradaki futbolcuyu getirmemeniz lazım. Ya da Ortega'yı transfer ettiğiniz zaman Laurent'ı daha alt segmentte bir hocayla çalışmamanız lazım. O yüzden yine Barış Bey'in toplantısındaki sözüm şeydi, yerli ya da yerliye yakın, yani Türkiye'liklerini bilen, koşulları bilen bir hocayla çalışılmalı. Popülist yaklaşmamalı ve birleştirici unsuru ön plana çıkaran, geçmişteki yaşananları, çünkü 3 Temmuz Fenerbahçe'nin üstünden silindir gibi geçti ve hala etkileri var maalesef. Camiayı birleştirecek, kenetleyecek birisi benim için öncelikli. Şu an için Aziz Yıldırım bir adım önde gözüküyor. Hakan Bey'in transfer listesi evet kulağa hoş geliyor ama uzun vadede, yani bir sene sonra şampiyon olamadınız, büyük ihtimalle seçilemezsiniz de zaten. Geride bir enkaz kalmamalı. Yani şu an 40 tane futbolcusu var Fenerbahçe'nin. 12 tane futbol oynatmadı. Futbolcuya para ödüyor. Kiraya verdiği futbolcuya bile para ödüyor yani. Bu sürdürülebilir bir politika değil. Bir yıl şampiyon yine olamazsınız. 12 yıl olamadığınız gibi. Bunun örneği Trabzonspor yaşamadı mı Çağatay abi? Yani 38 sene Trabzon taraftarının o aceleciliği, baskısını, yani aslında daha önce şampiyonluklar yaşayabilirdi. Benzer duruma düşmemesi için Fenerbahçe'nin gerçekçi çözümler üretmeli, kalıcı projeler üretmeli. Evet, ve sevgili diğer Hüseyin,
1: burada
0: da
1: tabii gelecek yönetimin de saydığın isimlerle birlikte 38 futbolcu bendeki bilgi, 19 yabancı, 19 da Türk olmak üzere. Yani bu 38 futbolcunun bir gideri olacak. Bu gider de yaklaşık 140 evet. milyon euro, 150 milyon euro bandında yeni yönetime de külfet olacak. Yani onu da çok zorlu bir süreç bekliyor, öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Artı şey, vergi borcu var. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. Ve siz yeni transferleriniz demek gerçekten artık futbol ekonomisi çıldırmış durumda yani. Artık böyle birkaç milyon euroya çalışan, oynayan futbolcu göremiyoruz. En konuda o konuda yerli teknik direktörler, yani en ucuz diyebileceğimiz. Bu sürdürülebilir bir durum değil ki. Yani sizin stat gelirleriniz belli. Siz dişinizi sıkar, Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nde süreci doğru idare edersiniz. Fenerbahçe'nin stadının gerçekten hem deprem yönetmenliği hem de loca olarak Galatasaray'ın çok gerisinde, yani 3'te 1'inden fazla, yani 60 locası var yani. O locanın 200'e çıktığı zaman otomatik olarak 45-50 milyon euroluk belki daha fazla bir girdi sağlanacak kulübe. O yüzden işte İrfan Can'dı, bazı hani kadro dışı bırakılan sporcular. Yani ben bu arada şunu söylemek isterim. Seçimin ertelenme durumu var ya Çağatay abi. Evet. Yani seçimin kesinlikle ertelenmemesi lazım. Evet, o gün stat TFF geri adım atmıyor ama sizin Ülker Arena gibi basketbol salonunuz var yani. Devasa bir şey. Yani orada da rahatlıkla, daha önce kongre de yapıldı orada. Peki, kongre üyesi sayısı artınca. Çünkü yeni yönetimin bir an önce harekete geçmesi lazım. Birincisi teknik direktörümüz yok. Onun kamp programı var. Şampiyonlar Ligi Temmuz'da başlıyor. Yani bunun iki hafta ertelenmesi demek transferlerin, görüşmelerin, her şeyin sarkması demek. Yani şey gibi olur abi. Geçen sene Eylül ayında seçim kararı büyük bir garabetti yani. Hani Sayın Koç ya işte kulübün geleceği açısından önemli vesaire demişti ama ben onu tam anlayamamıştım ben açıkçası. Yani seçim kesinlikle, yani Saran yönetiminin yaptığı en önemli şey oydu. Hiç geciktirmeden, oyalamadan hemen seçim kararı almasıydı. O yüzden gecikmemeli. Ki şey, teknik olarak öne alınamıyor bildiğim kadarıyla. Ama Sayın Safi'nin ertelenebilir ifadesi de var. Ki Aziz Başkan bu konuda şey diyor, bir an önce olsun diyor. Bence ertelenmemeli. Ve gerçekçi politikalarla hareket etmeli gelecek yönetim. Çünkü yönetimi kolay bir şey beklemiyor. Çünkü aradaki makas açıldı. Galatasaray'ın çok ciddi gelirleri var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben

0: adayın tek aday olacak biliyorsunuz Sayın Dursunöz Bey.
1: Tek liste tek aday.
0: Tek liste tek aday ve seçim sonucu bekleniyor dendi için. Ant teknik direktör için, Okan Buruk için. Buna da anlam veremedim. Hani acaba Galatasaray'ın yönetimi ya bir mucize olur, şampiyonluğu kaybederiz korkusu, endişesi mi var? O da ayrı bir soru işareti oluşturdu bende. Yani siz 4 yıl şampiyon yapmış bir hocayı iyi ya da kötü hani diyebilirsiniz ya uzbuk zengin kadroyla çok daha böyle fark açarak haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan etmeliydi. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Futbolcular maç seçiyorlar yani. Gerçekten öyle. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Anadolu'da oynayacağı bir maça aynı performansı göstermiyor. Bunu idare etmek de kolay değil. Ben sözleşmesi yenilenmemesini ya da yenilenmesinin seçimden sonra yani 23 Mayıs'a bırakılmasına ben de soru işareti olarak. Tabi bu biraz gazetecilik refleksi. Bunu Fenerbahçe Kongre üyesi olduğum için söylemiyorum. Yani karşınızda 4 yıldır birlikte oynayan bir ekip var. Kim bunun yanında Trabzon da geliyor. Baktığınız zaman Trabzon bu sene hani talihsizlikler yaşamasa şu an şampiyonlar adayıydı. Yani o da ayrı bir konu. Beşiktaş mutlaka toparlanacaktır ki bunun kalitesi açısından Beşiktaş'ın kendine gelmesi lazım. O da kıymetli. Sonuçta zor bir sezona girecek Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin saniyesi bile kıymetli Fenerbahçe açısından. Yönetimin bir an önce toparlanıp hem ekonomik hem bu sportif faaliyetleri düzgün adımlar atabilmesi için zaman kaybı tahammülü yok diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki şimdi gelen çok soru var. Yurt dışından dinleyicilerimiz var. Dinleyicilerimizden bakalım. İbrahim Murat
0: hepsine diyor ki, çok selamlar.
1: Bir defa şampiyonluk da şampiyonluk. Bundan vazgeçmeliyiz. İyi bir kadro, bir sistem lazım. Hüseyin Bey ne düşünür bu konuda diyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani bu sistem işidir bu iş. Uzun soluklu bir iştir. Hani şeyde bile halı sahada maç yapan şirketler bile ilk 3 hafta hezimete uğrarlar. Sonra birbirlerini tanıdıkça ilerlerler. İbrahim Bey'e katılıyorum. Yani şampiyonluk diyerek hareket edilmemeli. 12 senedir görüyoruz işte. Sonucu ortada.
1: Evet. Sevgili Hüseyin Şuekinci, çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Umarım Fenerbahçe başkan olacak, Türk sporuna faydalı olacak isim olur.
1: Çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Sevgiler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili Hüseyin Şuekinci içinde çok özür diliyorum. Ses deneme bir güç yapalım. Teşekkür ettikten sonra tabii çok değerli isimler var. Onlardan bir tanesi de CNN Türk Spor Müdürü sevgili Cem Yılmaz. Şu anda onu da telefondan arıyorum. Sevgili Cem'ciğim, müsait misin?
2: Müsaitim Çağatay.
1: Hoş geldin, nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok, çok teşekkür ediyorum. Sen de çok yoğunsun. Özellikle yarın oynanacak karşılaşmalarla ilgili Galatasaray tabii Antalyaspor'da yendiğinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'de evet. Bir seçim süreci var. Bir genel değerlendirme rica edebilir miyim senden?
2: Aslında sezon büyük olasılıkla yarın akşam bitecek. Eğer Galatasaray kazanırsa kesin olarak, yani şampiyonluk açısından söylüyorum, tamamlanacak. Yani Galatasaray'ın geçen hafta Samsun maçındaki futbolunu çok ölçü görmüyorum. Yani Fenerbahçe maçından sonra oyuncuların bir rehavete kapılması, ki bu sene Avrupa'daki başarılı maçlardan sonra lig performansında hep gördük bunu Galatasaray'da. Yani bu sene sıkça yaşandı. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir maçın ardından daha sonrasında çıktığı lig maçında kötü sonuçlar ya da istediği sonuçları alamadığına şahit olduk. Samsun Spor maçı tabii 4-1'lik bir mağlubiyet. Aslında sezon içerisinde taraftar için belki bir hayal kırıklığı olarak gözükebilir ama ben yarın Antalya Spor maçında çok daha motive olmuş ve tabii taraftarın da o itici gücüyle maçtan Galatasaray istediği sonucu olarak galip ayrılarak şampiyonluğu ilan etmesini bekliyorum.
1: Tabii Fenerbahçe'de artık seçim de Fenerbahçe'nin maçlarının önüne geçmiş durumda sevgili Cem Yılmaz. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Tabii her şey seçime fokuslandı, seçime odaklandı Fenerbahçe camiası.
2: Şimdi Fenerbahçe'de Tabii uzun bir dönem, 20 yıllık Aziz Yıldırım başkanlığı. Ardından iki dönemin devamında üçüncü dönemde seçilen Ali Koç dönemi. Aslında baktığın zaman Galatasaray ve Beşiktaş'ta kıyasladığın zaman daha istikrarlı, yani yönetim anlamında ve başkan anlamında söylüyorum, daha uzun soluklu bir Fenerbahçe yönetimine şahit olduk son 30 yıla baktığımızda. Fakat son Ali Koç döneminde, yani 3. dönemin ilk senesi, geçen sene başlayan bir çalkantı mı diyelim buna, hareketlilik mi diyelim, ne diyelim, Saadettin Saran'ın başkan seçilmesi ve onun da tam daha bir seneyi doldurmadan yeniden olağanüstü seçimle genel kurula gitmesi ve bir kez daha seçime gidilmesi. Yani aslında baktığımda şunu söylemek istiyorum. Son 3 yılda 3. kez yönetim değişecek. Hatta 3 de demeyelim buna, 2 yılda. 2024'te girmişti Ali Koç ve Aziz Yıldırım başkanlık seçimine. 2024'ün Haziran ayıydı. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorduk. O zaman oradan hatırlıyorum. Şimdi Dünya Kupası öncesi, bir hafta öncesinde gerçekleşecek. Yani çok kısa sürede üst üste seçim yaşıyor Fenerbahçe. Çok alışık olduğu bir şey değil bu. Yani Galatasaray'da zaman zaman görüyorduk bunu. Beşiktaş'ta zaten son yıllarda çok sıkça gördük. Ama Fenerbahçe için bence farklı bir durum. Tekrar Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olması bu süreçte ben 2 sene önceye göre daha farklı bir durum olduğunu düşünüyorum Aziz Yıldırım açısından. Çünkü orada bir tarafta Ali Koç'a bir dönem daha şans verelim diyenler vardı ve hiç de azınlıkta değildi. Ama şimdi Fenerbahçe'de artık bir değişim, bir farklılık isteği var. Ha, bu farklılığı Aziz Yıldırım'la yakalayabilir mi, yakalayamaz mı, o ayrı konu. Ama Aziz Yıldırım mutlaka, Aziz Bey, evet, seçim öncesi o vaatlerini açıklayacak. Hem teknik adam konusunda, hem neler yapacak konusunda mutlaka açıklamaları yapacak. Ve Fenerbahçe'de bu sefer daha farklı bir Aziz Yıldırım profili olacağını düşünüyorum. Bu benim düşüncem, beklentim. Daha güçlü olacağını düşünüyorum. 2 yıl öncesine göre desteğin daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Şu anda resmi olarak Hakan Safi var karşısında. Belki de 2 adaylı bir seçim olacak, eğer başka bir aday çıkmazsa. Bu durumda Fenerbahçe için hayırlısı olsun diyelim. Yani bu süreçte tabii taraftarın bir yerde bakış açısını kongre üyeleri de seçimlerde yansıtıyor. Yani çok da farklı düşünmüyorlar diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe en geniş sayıda kongre üyelerinin oy verdiği bir camia. Dolayısıyla herhalde üyeler orada doğru seçimi yapacaktır.
1: Sevgili Cem Yılmaz, biraz da Avrupa'dan konuşalım. Yıllarca o güzel sesinden maçları anlattın bizlere. Seninle ruh buldu bazı maçlar. Şampiyonlar Ligi'nde 30 Mayıs'ta Macaristan'da Arsenal Paris Saint Germain finali izleyeceğiz. Onun öncesinde 20 Mayıs'ta Beşiktaş'ta Freiburg Aston Villa finalini izleyeceğiz. Neler söylemek istersin?
2: Vallahi hangisinden başlayalım önce? İstanbul.
1: Paris Saint Germain Arsenal.
2: Evet, Paris Saint Germain Arsenal'dan başlayacaksak o zaman ben çok kısa bir geçen seneden bir iki anekdot vereyim. Geçen sene ben Münih'te finaldeydim. Münih'teki o 5-0'lık finali yerinde takip ettim, izledim. Çok da beklemediğim bir sonuçtu. Inter adına büyük bir yıkımdı diyeyim. 5-0'lık skor. Ve Paris Saint Germain'e bayılmıştım. Bu sene de geçen seneden sonra aslında Paris Saint Germain'i yine büyük favori olarak görüyordum sene başında. Ama sene başında yine Paris Saint Germain o şeyinden uzaklaşmıştı. Her zaman böyle, geçen sene de böyleydi. Ve sene başında tek bir takım için dedim ki hakikaten bu sene çok iyi transferler yaptılar ve çok iyi kadro kurdular. Arsenal çok beğeniyordum. Açık ara çok beğeniyordum. Gerçekten çok iyi, yani Gökereş transferiyle zaten farklı bir seviyeye geldi. Arteta'yı da beğeniyorum. Yani şu anda iki süper takım karşı karşıya. Yani olabilecek en iyi final. Yani bundan daha iyi final bence olamazdı. Yani bana sene başında söyleseydin, sorsaydın bu soruyu, Arsenal'ı ben finalde görmek isterim derdim. Bir de tabii Paris Saint Germain inanılmaz bir performansla geçen seneyi tamamladı. Yani bu iki takımı öne çıkartırdım. Geldi sonuçta bu iki takım finale. Çok hak edilmiş bir final diye düşünüyorum iki takım açısından da. Ama ne kadar Arsenal bu sene çok çok iyi desem de kupadaki favorim yine Paris Saint-Germain.
1: Tabii. Yani.

0: Freiburg daha oturmuş yani Luis Enrique'nin futbol anlayışına o oyuncu kadrosu çok iyi uydu. Yıldızlarla olmadı ama kendi oluşturduğu o ekiple kadroyla inanılmaz oynuyorlar, inanılmaz. Yani Bayern Münih'e seyretmişsindir, Münih'te fırsat vermediler yani 90+3'e kadar. Yani Bayern Münih neredeyse yani gol atamadan maçı tamamlıyordu yani.
1: Sevgili Cem, ben Freiburg'a baktım. Son özellikle 5 senede toplamda 100 milyon euro bir para harcamışlar. Yani senelik olarak 20 milyon euroya tekabül ediyor bu. Yani bu bütçelerle final oynamak nasıl bir başarıdır?
0: Valla şimdi işte bu Almanlarda tabii farklı bir disiplin de var. Yani bunu işte Bayern Münih örneğinde de görüyoruz. Daha mütevazi bir görünümle Avrupa'da her zaman Şampiyonlar Ligi'nin en üst seviyesine oynuyorlar. Alman takımlarında Leverkusen'de gördük bir dönem. Yıldıray'lı kadrosuyla ki o finalde ben anlatmıştım 2002'de Real Madrid'e karşı final oynamışlardı Bayer Leverkusen'ın. Yani çok örnek var. Dortmund'lar, Werder Bremen'ler geçmişte. Freiburg'da bence yani Alman ekolünün nasıl söyleyeyim yani teknik anlamda bütçesine de son derece doğru kullanarak hedefe odaklanan bir takım olarak görüyorum. Yani finalde tabii bizim açımızdan şöyle güzel olacak. İngiliz ve Alman. Yani İngilizler ve Almanlar gelecek. Yani İngiliz-Alman finali her zaman iyidir. Güzel finaller olur. Ne olursa olsun. Yani Aston Villa da iyi bir takım. Onlar belki Şampiyonlar Ligi'ne zaten ilk 5'e girerlerse gidiyorlar ama UEFA'yı alarak da oradan kontenjan alabilirler.
1: Evet.
0: Freiburg için çok daha farklı bir motivasyon. Yani Freiburg için bir Şampiyonlar Ligi şansı aynı zamanda Avrupa Ligi'ni kazanmak. Bir de var mı geçmişte Freiburg'un kupası yok bildiğim kadarıyla.
1: Yok, Aston Villa'nın da ben ilk kez final oynayacağını biliyorum.
0: Aston Villa'nın UEFA'da şeyde olabilir mi? 80'li yıllarda
1: baktım ama UEFA'da ilk kez final bileti almış.
0: İlk kez mi? O zaman evet. Tamam. Yani iki takım içinde bence son derece yüksek motivasyonla oynanacak bir maç. Yani bizim açımızdan güzel bir seyri olacağını düşünüyorum İstanbul'da. Beşiktaş'ta daha önce Süper Kupa oynanmıştı biliyorsun.
1: Evet evet.
0: Şimdi de UEFA finali. O maçtaki favori kim diye sorarsan ya belli olmaz işte. Freiburg'un geldiği nokta da önemli. Aston Villa'da yani Nottingham maçını dün takip ettim, izledim. Kolay bir maç değildi onlar açısından da ama rahat çevirdiler. Bilemiyorum. Yani sanki Aston Villa bir adım öndeymiş gibi geliyor. Ama her şey olabilir. Güzel bir final bekliyor bizi.
1: Sevgili Cem Yılmaz, sana çok mesaj geliyor. Hemen buradan bakalım. Turgay Bey diyor ki Cem Yılmaz'ın 2000'lerde Galatasaray Liverpool maçını anlatmıştı. Mondragov devleşmişti diyor.
0: Evet.
1: Birazcık
0: evet.
1: Bahsedebilir mi diyor o maçı?
0: Evet.
1: Bir anlatır mısın bize?
0: Liverpool Galatasaray tarihte ilk kez karşı karşıya girdi iki takım. Ben de aslında Liverpool'u seven bir spor adamıyım. Yani Liverpool takımını takip eden, seven, o dönem hele Liverpool formalarım da vardı. Yani Galatasaray'la oynarken de ayrı bir heyecan yaşadım. Galatasaray'ın da çok iyi olduğu yıllardı. 2002 aslında kadrosundan çok oyuncunun gittiği ama Lucescu'yla bu arada kendisini de analım rahmetle. Çok futboluna katkılar sağlamış. Önemli bir teknik adam. Onun oynattığı futbol Galatasaray'da gerçekten bana sorarsan taktiksel anlamda çok üst düzeydi. Evet, Mondragon ön plana çıkmıştı ama Galatasaray o iyi Liverpool'a karşı başarılı Liverpool'a karşı o Liverpool 2-3 sene sonra da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Orada 0-0 berabere bitmişti maç. O sene yanılmıyorsam ben bir de Barcelona Galatasaray maçı anlatmıştım Nou Camp'ta. Orada Galatasaray 2-0 öne geçmiş. Evet, 9 kişi kaldığı maçı 2-2 bitirmişti. Diyorum ya yani her şey para da değil yani birçok oyuncusu gitmişken takımda Hacı, Emre, Okan, Tafarel birçok oyuncu yoktu ama Tafarel gitti. İşte Mondragon gelmişti. Sonuç olarak o maçı çok çok iyi hatırlıyorum. Benim için çok güzel bir anısı vardır Liverpool Galatasaray maçının. İki takım arasındaki bu Şampiyonlar Ligi'nde sık karşılaşma sürecinin başlangıcıdır o maç. İlk kez o zaman karşı karşıya gelmişlerdi. Sonra bayağı bu sene biliyorsun bu sene de 3 kez karşı karşıya geldiler. Sık sık oynuyor Galatasaray Liverpool'da. Dediğim gibi o maç evet Mondragon öne çıktı ama yine Lucescu'nun da taktiksel anlamda Galatasaray

0: Galatasaray'ı başarıyla oynattığı maçlardan biri olarak söyleyebilirim.
1: Dinleyicilerimizden Sezai Saçak var. O diyor ki lütfen iletir misin Çağatay Hocam diyor. Cem Yılmaz benim için efsane spikerdir demiş. Sana çok selamlarını
0: iletmiş. Sağ olsun, sağ olsun. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, yine çok çok mesaj var. Acaba hangisini okusam, buradan seçelim. Çağlar Bey diyor ki her sene UEFA'nın Fenerbahçe'yi yenen takıma UEFA kupasını almasına ne der Cem abi demiş.
0: Yani Nottingham olsaydı evet öyle olacaktı. Bu sene biraz şaştı o iş.
1: Aston Villa'yla oynamadı mı? Oynadı.
0: Aa, doğru doğru. Aston Villa'yla ilk aşamasında oynadı. Evet, Fenerbahçe'nin yolu kesişiyor kupayı alan takımlarla. Aslında Fenerbahçe, şöyle söyleyeyim, özellikle o Olympiakos senesi bence kupaya çok yaklaşmıştı. Yani o sene ben Atina biletini almıştım bile ama olmadı. Finalde Atina'daydı biliyorsun. Hı hı. Yani Fenerbahçe için tabii şöyle bakmak lazım. Avrupa konsantrasyonu Aykut Kocaman'la bir de Zico'yla iki iyi dönemi var Fenerbahçe'nin. Gerçek manada benim için tatmin edici bir performanstır. Biri yarı final UEFA'da, biri de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final. Ama ondan sonraki yıllarda gidebileceği noktalara ben erişemediğini düşünüyorum Fenerbahçe. Yani potansiyelin daha iyi olduğunu, daha yukarı çıkabileceğini düşünüyorum. Bu sene dahi buna. Evet. Diyeceksin ki yani Nottingham'da yarı finale kadar geldi. Gelebilirdi ama Fenerbahçe de gelebilirdi. Yani Fenerbahçe'nin de kadro yapısı yani Nottingham'dan çok geride değil. Bana sorarsan bu beni fikrim. Aston Villa tabii biraz daha deneyimli Nottingham'a göre. Ve sonuç olarak da finaldeler.
1: Yani Fenerbahçe'den giden aslında hocalar da çok başarılı. Yani Jesus'lar,
0: Vitor Pereira, Pereira da takımı yarı final oynattı. Aynen.
1: Evet.
0: Ya sen başarılı değil diye gönderiyorsun ama hoca başka bir yerde başarılı. Ya zaten şu var aslında, bu konu tabii çok uzun bir konu. Yani burada o kadar vaktimiz yok. Yani Türkiye'de bazı şeyleri değerlendirirken hani yavaş yavaş artık insanlar da anlamaya başladı. Ben de bunu sık sık anlatıyorum. Hani Türkiye'ye geliyor, işte Türkiye'de başarısız. İşte o niye bu oyuncu alındı? Ya bu oyuncu aslında başarısız değil. Ama Türkiye'de bazı şartlardan dolayı başarısı oluyor. Niye oluyor bilmiyorum. Mentalite olabilir, bakış açısı olabilir, sosyal medyanın etkisi olabilir, olabilir de olabilir. Bir sürü etken var. Teknik direktör olabilir. Her şey olabilir. Ama şu bir gerçek, yani biz kendi ülkemizde bazı başarılı teknik adamları ya da oyuncuları iyi değerlendiremiyoruz. Bu bir gerçek. Yani buna da biraz masaya yatırmak lazım.
1: Evet, son olarak Ahmet Bey diyor ki Çağatay Hocam ben 95 doğumluyum, hocamızın anlattığı maçlara denk gelemedim, bize bir özet geçebilir mi? Maç anlatır gibi onun sesini duymak istiyorum, çok merak ettim demiş.
0: Ya şu anda maç anlatamam tabii ki ama açabilir, arşivlerde var. Ya, özellikle 95 doğumlu olduğu için hatırlamıyordur, doğru. Benim 97'de başlamıştı yayıncı kuruluş. Ve yayıncı kuruluşla birlikte Premier Lig maçı anlatmaya başlamıştım. 97, 98, 99. Şampiyonlar Ligi 98'de başladı. 2004'e kadar devam etti. Yani 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında çok fazla sayıda maç var. YouTube'da da vardır. Şampiyonlar Ligi maçı olabilir. Avrupa maçları olabilir. Aslında her takım maçı anlattım. Ben Fenerbahçe'nin de anlattım. Ama Fenerbahçe'nin biraz şanslılıkla. Mesela Leverkusen maçı anlatmıştım. 2-1. Revivo. Bir gol atmıştı, 1-0 öne geçmişti Fenerbahçe. Sonra 2-1 bitmişti.
1: Cemciğim maşallah, vallahi iyi hafızan varmış.
0: Ya bayağı maç var. Beşiktaş maçları var. Var. Galatasaray'ın tabii daha çok var. Çünkü Galatasaray o dönem Avrupa'da çok daha başarılı yıllarıydı. Ya, dolayısıyla çok var. Yani ne diyeyim o maçlar. Ama şu dönemde de yatırım çok. Para çok harcanıyor. Ben o döneme göre daha fazla para harcandığı bir dönemde daha büyük başarılar bekliyorum takımlarımızdan. Bütün evet. Takımlardan bekliyorum bunu. Yani sadece Galatasaray, Fenerbahçe değil, diğer takımlar için de. Yani bu kadar para harcanıyor, karşılığının gelmesi lazım bence.
1: Evet. Sevgili Cemciğim, seni uğurlamadan şu da geldi aklıma. Arda Turan yönetiminde Shakhtar'la ilk maçta 3-1 yenilmişti Crystal Palace'a. Rövanşta da 2-1 mağlup oldu. Konferans Ligi'ne de yarı finale veda etti ama bir Arda Turan başarısı da var diyebiliriz, değil mi?
0: Var. Bence var. Arda Turan başarılı, inşallah daha da başarılı olur diye düşünüyorum. Yani kolay değil Shakhtar oralara getirmek, biliyorsun yani savaş ortamı, o takımı toparlamak bile, oralarda tutmak bile çok önemli. Demek ki bir hocanın tabii mental gücü de iyi olmalı. Bence Arda Turan iyi yolda gidiyor. Hı hı. Gelecekte çok daha başarılı göreceğimizi ben o düşünüyorum.
1: CNN Türk Spor Müdürü sevgili Cem Yılmaz'a değerli görüşler için çok teşekkür ediyorum Cem'cim. Eklemek istediğin bir şeyler canım. Varsa sana uzatalım yine mikrofonu.
0: İyi yayınlar diliyorum. Herkese sevgiler.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakal.
0: Hoşçakal.
1: Evet, Cem Yılmaz'dan da görüşleri aldık. 0212 273 10 10, 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızla Türkiye'deki gündemi belirlememize yardımcı olabilirsiniz. 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarında kısa bir reklam arası, ardından Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programı devam edecek. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarında kendi saatinin en çok dinlenilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de tabii ki yine çok önemli isimlerle devam edeceğiz. Sizlerin istekleri doğrultusunda Milliyet Gazetesi'nden sevgili Aksal Yavuz, HT Spor yorumcusu, o da katılacak. Ama Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı dün A-Spor'da, ben de takip ettim. Gelecek sezonun kadrosuna yönelik bir takım ipuçları verdi. Takımının bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sergilediği başarılı performansa önemli rol oynayan futbolcularının Avrupa kulüpleri tarafından yoğun bir ilgisi olduğunu belirtti. 7-8 oyuncuya talip var ama kadroyu koruyacağız dedi. Tabii aralarında şu an takip de ediyoruz. Sosyal medyada da çok dolaşıyor. Benfica'nın da bulunduğu 4 kulübün özellikle Felipe Augusto'ya gelen teklifleri değerlendirmeye aldıklarını da belirtti Sayın Başkan. Ve Muçi konusu var. Muçi konusuyla ilgili pazarlıklar devam ediyor ve o pazarlıkların sonucunda Trabzonspor'un 5 milyon euro önerdiği ve Beşiktaş'tan bir cevap beklediği bekleniyor. Benfica'da isimler geçiyor. Sabek Cabral'ın adı geçiyor. Hatta bir takas olabilir deniyor. Scout ekibinin izlediği ve beğendiği bir oyuncu da var. Onlar da ilgileniyorlar. Ve tabii Trabzonspor denince de akla Aksal Yavuz geliyor. Sevgili Aksal abi, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş buldum. İyi yayınlar. Herkese selamlar.
1: Bu sefer neredesin Aksal abi?
2: Bu sefer Çengelköy'deyim.
1: Oo, en güzel yerlerden biri.
2: Eyvallah, eyvallah.
1: Aksal abi, şimdi Sayın Başkan'ın açıklamaları vardı. Trabzonsporlu futbolculara tabii özellikle Olay'ı, işte Weibo, Felipe Augusto gibi futbolculara talip olan kulüpler de var. Nasıl evet. Bir strateji izlemeli Trabzonspor? Eğer satacaksa da onların yerine daha iyi oyuncular almalı mı? Ya da özellikle mevki anlamında en çok ihtiyaç duyulan mevkiler neler sevgili Aksal Yavuz?
2: Şöyle bir özet geçeyim ben size. Farkındaysanız hep önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıllar Trabzonsporlar için çok daha iyi sezonlar geçireceğini, şampiyonluk adaylarından olacağını söyledik. Evet. Değil mi? Hep söyledik. Tabii ki hal böyle olunca bundan sonra izlenecek yol çok önemli. Şöyle ki mevcut oyuncu grubuna transfer teklifinin gelmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi gelişime açık genç oyuncular olmasından kaynaklı. Ama ve lakin burada şöyle de bir durum var. Trabzonspor'un her yıl bir tane oyuncu satması lazım genç oyunculardan. Örneğin geçen sene Uğurcan'ı sattılar, iyi bir gelir elde ettiler, en azından bir yılı kurtarmış oluyorlar. Hem üreteceksiniz hem de şampiyonluk mücadelesi vereceksiniz. Fakat şöyle bir durum var, iskelet kadroyu da çok fazla zedilemeyeceksiniz bozmayarak. Hani derler ya, kervan yolda düzülür diye, o anlayışla gidilmesi gerekir. Tabii ki bu oyunculara transfer teklifi gelmesi gayet olumlu. Diyelim ki 3 tane futbolcu var, 3 tanesini satamazsınız. Bunlardan en az bir tanesinin, çok iyi de rakamlar gelirse belki 2 tanesini, ancak B planlısı olması lazım. Diyeceğim şudur ki 2 yıldır sürdürülen bir planlama var. Bu planlamanın da Trabzonspor yönetiminin, hatta Fatih Hoca'nın şaşacağını tahmin etmiyorum. Ben dün geldim Trabzon'dan, yönetici arkadaşlarla ve kulübün yetkili kişileriyle de bu minvalde görüştük. O doğrultuda hareket edecekler. Onu söyleyeyim bir kere.
1: Evet. Şimdi Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması var Aksal abi ve Trabzonspor'un geri dörtlüsü ya sakat ya cezalı.
2: Ya bu karşılaşma bence sadece bir derbiden ibarettir. Bir maçtır. Yani bunun buradan çıkacak sonuç ligdeki sıralamayı etkilemeyecek. Bence çok skor anlamında söylüyorum, çok önemli bir karşılaşma değil. Trabzonspor'un Gençler Birliği karşılaşmaları önemli. Hatta Konya Spor'la

0: turu geçerse Trabzonspor'la oradaki karşılaşması çok daha önemli.
1: Evet. Peki şimdi Trabzonspor'u konuşuyoruz. Çok inanılmaz mesaj geliyor ve bu mesajlarda da Aksal abi en çok sorulan soru Muçi konusu. Muçi Aksal abiye göre kalmalı mı yoksa Beşiktaş'a mı gitmeli diye?
0: Onu da şöyle izah edeyim. Rakam biraz yüksek. Yani 8-9 milyon euro veya dolar bandı biraz yüksek. Tahminim o ki bu bir duyumdur. Trabzonspor bu rakamı biraz aşağı çekecek. Ve Muşi'ye de uygun bir teklif sunulacak. Eğer kabul ederlerse Muşi kaldır. Aksi halde Muşi'nin oynadığı bölgeye bir transfer olabilir.
1: Evet.
0: Hatta aynı teklif Onana için de olur.
1: Doğan Bey ve Hüseyin Bey diyor ki Trabzonspor Türkiye Kupası'nı alabilir mi acaba Aksal abiye göre?
0: Bence alır. Yani finalde alır. Çünkü şöyle söyleyeyim. Konya Spor'u tabii finale çıkarsa Trabzonspor çıkacağına da inanıyorum. Konya Spor'un oyununu hem Trabzonspor'un ligde onunla yaptığı karşılaşmayı hem de Konya Spor'un ligde oynadığı büyük takımlarla oynadığı karşılaşmaları şahsım adına mercek altına aldım. Yani Trabzonspor %70, %80 favoridir.
1: Yine dinleyicilerimizin mesajlarıyla devam edelim istiyorum. Sevgili Aksal abi, Rıza Bey, Selim Bey, Kürşat Bey, özellikle de Yılmaz Bey çok çok selam söylemiş sana.
0: Aleyküm selam, bizden de selam olsun.
1: Onana konusunda ne düşünüyor acaba Aksal abi? Sevgili Aksal Yavuz'a göre Onana Trabzonspor'da kalmalı mı?
0: Şöyle söyleyeyim, yani Onana'ya verilen üçlü çok fazla. Orada dengeleri biraz bozuyor.
1: Alttan gelen ki, de çok yetenekli kaleciler var, genç kaleciler, Onur Alpler
0: kesinlikle
1: var.
0: Kesinlikle. Ancak şunu da söyleyeyim, Onana idmanlarda biraz o genç oyunculara katkısı çok fazla, çok fazla. Ben Onana'nın da Trabzonspor'da kalmak istediğini biliyorum ama rakamları yüksek olduğu için ve de dengeleri bozacağı için Trabzonspor'un belki başka bir kaleci arayışı olur. Ama bana sorarsan yerine kaleci alırım. Veya gençlere de güvenirim.
1: Evet. Şerif Bey hemen gelmiş. Aksal abime muhakkak selam söyler misiniz Çağatay Hocam demiş.
0: Aleyküm selam. Benden de selam olsun Şerif.
1: Aleyküm selam. Peki son olarak şunu da sorayım Aksal abi. Trabzonspor'un en acil transfer yapması gereken yeri sana göre hangi mevkidir?
0: Ya bir kere geçen seneden bu yana hep ısrarla söylediğimiz lider özelliklere sahip bir oyuncusu yok. Onu bir kere söyledim. Buna Hamşik tarzı, Sosa tarzı bir oyuncusu olsaydı çok daha iyi olurdu. Bek lazım, stoper lazım. Yani 4-5 tane oyuncuya ihtiyaç var. Ama tekrar söylüyorum, iskelet kadronun orijinalini bozmama kaydıyla. Çünkü biliyorsunuz futbol uzun soluklu bir yapılanmadır, bir ekol oluşturmadır. Onun üstüne koyarak giderseniz çok daha başarılı olursunuz. Benzer örneği Beşiktaş'tan da veririz. Kaliteli oyuncular aldılar ama oyun hafızanız olmadığı için iki ileri bir geri gidiyorsunuz. Trabzonspor'un belki bazı futbol severler Trabzonspor'un oynadığı oyunu beğenmezler ama biz orada başka bir gözle bakıyoruz. Yani ben dediğim gibi Trabzon'a gittiğimde insanlar soruyor ya Aksal Bey işte bu oyun. Hayır, biz oraya 3 boyutlu bakıyoruz. Oradan neler alabiliriz? Neler ne kadar yol kat edildi? O anlamda 10 üzerinden 4-5 puan var oyun hafızası anlamında. İşte önümüzdeki bu 6'lara çıkar, 7'lere çıkar ama 3. senesini onu yakalarsanız dediğim gibi iskelet kadroyu bozmadan, orijinalliği bozmayacaksınız.
1: Aksal abi, programı kapatmadan bir 3-4 tane soru var sana tabii gelmiş ki. Onları da cevaplarsan çok sevinirim. İbrahim Uruş diyor ki Çağatay Hocam, Aksal abiye değişik bir sorum olacak. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Galatasaray ile Trabzonspor arasında fazla puan farkı yok. Uğurcan birçok maça damgasını vurdu. Trabzonspor'da kalsaydı şampiyon olabilir miydi? İbrahim Uruç, Aksal abi cevap verirse çok sevinirim diyor.
0: Trabzonspor'da kalsa mıydı Uğurcan?
1: Evet.
0: Hayır, olamaz. Hayır olamazdı. Fenerbahçe'de olsa olurdu. Öyle söyleyeyim. Çünkü Trabzonspor'un geniş bir kadrosu yok. O kadroyla uzun bir yolculuğa çıkamazsınız. Şimdi zaman zaman programlarda geçmiş programlarımdan örnekleri veriyorum. Dostlar diyor ki ya Aksal Bey verme bu örnekleri. Kardeşim şimdi kanallar bizim

0: söylediklerimizi diyelim hatırlatmış olsa buna ihtiyaç duymuş lazım. İşte örneklendirme yaparak önümüzdeki yıllara dair şey yapıyoruz, yorum yapıyoruz. Çünkü sezon başı söyledik. Trabzonspor'un ligi bitireceği yer burası olur, yukarısı olmaz diye. Tablo niye böyle? Böyle olmasındaki en büyük etken de hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın süreci yönetemezliğine, futbol anlamında söylüyorum. O yüzden Uğurcan Galatasaray'a çok şey verdi ama Fenerbahçe olsaydı Fenerbahçe şampiyon olurdu.
1: Kenan Bey diyor ki Aksal abi çok profesyonelsin ama Muçi gibi birini 15'ten aşağı Avrupa'da vermezler. Biz de vermiyoruz abi. Satmıyoruz, kusura bakma demişler.
0: Estağfurullah estağfurullah. Kusura bakmadan bir şey yok.
1: İroni yapmışlar yani.
0: Yok yok. 8-9 milyon euro iyi para. İyi para. Scout ekibi o anlamda çalışmalarını iyi yapıyor. Ben hatırlarsın Muş'u Trabzonspor'a geldiğinde çok olumlu şeyler yapmıştım. Ancak dengeler çok önemli, bunu unutmayalım. Trabzonspor'un bir finansal yapısı var, orayı bozuyorsanız orada da tıpkı orijinal kadroyu bozmuş gibi olursunuz. Ha, ben kalma taraftarıyım ama orada önemli olan hocanın söyleyeceği ve yönetimin sunacağı teklif.
1: Aksal abi yakışıklılığınla ilgili mesajlar geliyor dinleyicilerimizden. Yaşar Kut diyor ki Aksal abi bu kadar yakışıklı kalmayı nasıl becerdin? Bir sırrı varsa bize de söyler misin demiş.
0: Bol bol su içmek ve yürüyüş yapmak. Bir de balık.
1: Balık.
0: Evet evet, şu ana kadar yaşımı kaç kişiye sorduysam bilemedim. Onu söyleyeyim bir kere.
1: İstanbul'dan ama tekrar, Şener.
0: Eyvallah söylüyorum. Bol yürüyüş yapmak, spor yapamıyoruz artık çünkü yaştan dolayı. İkincisi yürüyüş, su içmek ve balık yemek.
1: Dinleyicilerimiz İstanbul'da evet.
0: Bir de kendinizi seveceksiniz, insanları sevdiğiniz gibi.
1: Düzceli Sezgin Yılmaz, Sezgin Bey sana selamlarını iletmiş.
0: Aleyküm selam.
1: Yine Hasan İlbaş'ın selamı var. Buradan aleyküm devam selam ediyorum. Teşekkür ediyorum demiş Aksal abiye. Bir isim daha var. Trabzonspor taraftarı Metin ben. Aksal abiye saygılar demiş. Onu da
0: selam. Saygılar bizden.
1: Milliyet Gazetesi spor yazarı, HT Spor yorumcusu sevgili Aksal Yavuz yayınımıza katıldığın için, beni de kırmadığın için çok teşekkür ediyorum Aksal abicim.
0: Sağ olasın. Asıl ben teşekkür ediyorum. Müthiş yayınları yapıyorsun. Yani programa dostların iştirak etmesi çok kıymetli. Çok kıymetli. Bu da beni mutlu ediyor tabii. Ve aynı zamanda senin ne kadar başarılı olduğunun en büyük göstergesi oluyor.
1: O gurur bize ait. Çok teşekkür
0: eyvallah,
1: ediyoruz.
0: Eyvallah.
1: Görüşmek üzere. Saygılar Aksal
0: abicim. Sağ ol. Saygılar benden olsun. Sağ ol.
1: Evet, Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de programın yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bir yandan da hem mesajlarınıza bakıyorum. Instagram Çağatay Hoca adresine gelen mesajlar da var. Aksal abi yayınlarda takip ediyorum, çok saygılı ve güzel bir üslubu var. Söylemek istedim sadece demiş. İsminizde yazarsanız çok mutlu oluruz. En azından isminizi de burada okumuş olalım. Yalnız diyor balıkla birlikte başka şeylerin de olması lazım demiş Yunus Bey. Biz mesajı aldık. Yılmaz Vural'ı aradım ama hep aradığımda meşguldü. Yılmaz Vural'ı da bağlamaya çalışacağım. Onu da pazartesi günü inşallah diyelim. Tabi Aksal abi yine sorular gelmeye başlamış. Beşiktaş'ta hangi teknik direktörü görmek ister demiş dinleyicilerimiz. Bir dahaki bağlantımızda onları da söyleriz. Yayınlarda söylemiştik bugün sabah. HT Spor ekranlarında da paylaşmıştım. Yönetimin sözleşme uzatmayı düşünmediği Icardi yarın son kez aşkın olayım diyecek. Antalya karşısında Rams Park'ta son kez forma giyecek ve 1331 günlük muhteşem hikayesi unutulmaz başarılarla hatırlanacak. Şimdiye kadar Icardi acaba neler yapmış? Süper Lig'de 94 maç, 65 gol, 17 asist. Türkiye Kupası'nda 6 maç, 2 gol, 2 asist. Süper Kupa'da 4 maç, 2 gol, 1 asist. Şampiyonlar Ligi'nde 22 maç, 5 gol, 1 asist. Avrupa Ligi'nde 6 maç, 3 gol ve 3 asist. Yani neye tekabül ediyor? Toplamda 132 maçta 77 gol ve 24 asistle tamamlamış. Yarın son kez Galatasaray'a veda edecek olan Icardi için diyoruz. Bugün de programın sonuna geldik. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık. Pazartesi günü Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de yine 92.2 frekanslarında Türkiye'de yolu spordan ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'ta spor hattında sizlere de mikrofonu uzatacağımız için Söz Millet'in köşesi yapacağız. Dört Büyük Gündem programında o zamana kadar lütfen kendinize iyi bakın. Pazar akşamı saat 22 ile 24 arası Habertürk ekranlarında yani HT Spor ekranlarında da bizleri yalnız bırakmazsanız çok seviniriz diyor. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem sona erdi.

0: Turnuvanın bir başka ev sahibi olan Kanada, B grubunda yer alıyor. Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek olan ev sahibi, daha önce 1986 ve 2022 Dünya Kupalarında yer alsa da gruplardan öteye gidememişti. Bu yaz kadrosunda Jonathan David, Alfonso Davies gibi yıldızları da bulunduran Kanada, taraftarı önünde başarıya imza atmak istiyor. Bosna Hersek. Edin Dzeko. Bosna Hersek denilince onun adını anmadan cümleye başlamak saygısızlık olur. İlerleyen yaşına rağmen takımını Dünya Kupası'na taşıyan isim oldu. Bosna Hersek belki de en epik eleme hikayesine sahip olan takım unvanıyla bu turnuvaya geliyor. Önce penaltılarda Galler'i elediler. Sonra da güçlü İtalya'yı devirdiler. Kaptan Edin Dzeko önderliğindeki Bosna Hersek tarihinde 3. kez Dünya Kupası'na katılıyor ve B grubunun iddialı takımları arasında yer alıyor. Katar. Son Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, tarihinde 2. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2022'ye grup aşamasında veda eden Katar, son turnuvadaki tecrübesiyle bu kez fark yaratmayı hedefliyor. İsviçre. Turnuva takımı denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden birisi de İsviçre. 13. kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan İsviçre, kadrosunda Brele Mbolo, Granit Xhaka, Gregor Kobel gibi isimleri bulunduruyor. Daha önce birçok kez son 16 turuna kadar yükselen İsviçre, bu kez daha ileriye hedefliyor.
1: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Günaydın sevgiler saygılar, Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. 8 Mayıs 2026 günlerden cuma, hayırlı cumalar dileyelim, sevgiler saygılar yollayalım bütün dinleyenlerimize ki bugüne dair konuları, ayrıntıları şöyle biraz su üstüne çıkartmaya başlayıp gündeme dair gelişmelerle ilgili hem siz beni ben de sizi birazcık bilgilendirmeye çalışayım. Yorumlarımızda da bir bazı şeylere çözüm bulmaya çalışalım. Yani havanda su dövmek gibi bir şey aslında. Emre'cim görüşmek üzere kardeşim. Hadi bakalım görüşürüz. Yok benim o.
1: Öyle mi?
0: Öyle hadi bakalım.
1: Hadi.
0: 3 saat konuşup da doymayan Emre Tilev'in vedasını izlediniz. Şimdi aslında dün tabii ki biraz Çorum ve Bodrum yarı finalini dile getirmek isterim. Aslında konuşulması gereken konuların biraz başında geliyor. Önümüzdeki Süper Lig'i ilgilendirebilecek olan bu yükselişin en son Erok Spor'la olan mücadelesine kadar ki dilimini biraz incelemek lazım. TFF birincilik yükselme playoff ilk tur maçlarında sürpriz yaşanmadı. Beklenenler oldu aslında. Ev sahibi takımlar galip gelerek adlarını ikinci tura yazdırdı ki ligi üçüncü sırada tamamlayan Çorum FK 6.

0: Keçiören gücünü Freddy'nin 20. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yendi. Keçiören gücü için bir Freddy'nin kabusu mantığı var. Dördüncü Bodrum ligin beşincisi Pendik Spor'la karşı karşıya geldi. 2-0'lık bir skorla tamamlandı bu mücadelede. 55'te Soldo'nun kendi kalesine, 80'de de Seferi'den gelen golle galip ayrılan Bodrum Çorum'la eşleşti. 2 maç üzerinden oynanacak playoff yarı finalinde 11 ve 15 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek bu takımlar ki bu turu geçecek ekip de 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Birincilikte daha önce Erzurumspor ve Ahmet Sportif AŞ'de ilk ikiye girip Süper Lig'e çıkmayı garantilemişti hatırlarsanız. O yüzden bakalım Erok'la karşı karşıya gelecek olan takım kim olabilir? Bana biraz Çorum yakın geliyor, bilmiyorum. Finalde de onu artık o zaman konuşuruz. Daha biraz yaklaşsın. Oyuna bakalım, gidişata bakalım, eksik kalabilecek, sonrasında sakatlık yaşanabilecek oyuncuları da görmek lazım. Ama şöyle de bir gerçek var, sürekli olarak maç oynayan bir takımın bir anda ligi üçüncü bitirip de yan gelip yatma gibi bir durum ya da sadece antrenman üzerinden devam eden bir hazırlık durumundaki Erok karşısında performansı şaşırtıcı olabiliyor. O yüzden bakalım ne olacak, biraz ona bakmak lazım. Ben final maçının çok keyifli geçebileceğini düşünüyorum. Tabi Bodrum da olabilir ama ben biraz Çorum tarafındayım, bilmiyorum. Daha öncesinde lig içerisinde hep yazılan haberler, okuduğumuz paragraflar, köşe yazıları ya da izlediğimiz maçlar sonrasında Çorum'un canının yandığını çok fazlasıyla görmüş biri olarak söylüyorum. Hakemler tarafından, alınan kararlar tarafından ki bu tarafta hani Çorum'la alakalı hiçbir geçmişim, bir yakınlığım, bir akrabalığım, bir tanışıklığım hiçbir şey yok. Sadece Samsun yolu üzerinde Amasya taraflarına giderken kenarından bir geçmişliğim vardır, o kadar. Hani leblebi değil, hani le deyince Çorum falan muhabbeti vardır ya, ama oynadığı oyun. Mesela gönül ister ki bir Bolu gelsin ama Bolu'nun gelmeye niyeti yok mesela birincilikte. Bildim bileli ligi o 9. 10. 11. sırada bitirip ne düşme tehlikesi yaşayıp ne de çıkma endişesi yaşayan takımlardan bir tanesi haline geldi Bolu Spor ki benim çocukluğumda Süper Lig'de, yani o zamanın birinci liginde hep böyle izlemekten keyif aldığımız şehir takımlarından bir tanesiydi. Bolu deplasmanı var denir, Yozgat deplasmanı vardı işte. O zaman Erzurum, Diyarbakır falan, Zonguldak, değil mi? Ordu falan, o taraflarda sürekli böyle şehir takımlarının daha ön plana çıktığı aslında detayları görürdük. Tabii bunlarla ilgili ayrıntıları da ilerleyen günlerde, ilerleyen maç öncesi programlarımızda dile getiririz. Biz bugün biraz Beşiktaş üzerinden gideceğiz. Cuma günleri biliyorsunuz Murat Özen günü ve Murat Özen'le de şu bağlantımızı kısmetse bir gerçekleştirelim. Kardeşimle konuşalım ve sonrasında onunla da Beşiktaş'taki son gelişmeleri, yaşananları hep beraber biraz paylaşmak gerekiyor ki aslında Murat'cığım günaydın.
1: Günaydın abi.
0: Şöyle bir gerçek var. Kupaya kadar bir sessizlik hakimdi sende. Ama evet, o sessizliği bozabilecek bir gün bugün müdür? Yoksa dur daha zarar vermeyeyim, bir de ligin sonu geliyor, dur daha ligin başında da konuşmayalım. Abi ben hiç konuşmasam mı acaba?
1: Ya abi, yani
0: ona söz verdim, buna söz verdim deyip her şeyi içine atan adam, içine Murat Özen işte geldi karşınıza, buyursunlar.
1: Abi işin neresinden bakarsak bakalım bir şanssızlık var ya. Yani şimdi dört gözle kupa finalini bekledik. Dedik ki kupayı alırız, Antalya'ya gideriz, hem tatilimizi yaparız, hem kupayı kaldırırız. Ardından geliriz transfer haberlerine başlarız dedik ama maalesef Beşiktaş'ta her şey istenilen gibi olmuyor. Biz ne zaman mutlu olmayı düşünsek hep hayallerimiz yarım kalıyor. Tabii Konyaspor maçında yaşanan süreçler gerçekten camiayı inanılmaz derecede ikiye böldü şu anda. Kimileri Sergen Yalçın gitsin diyor. Kimileri Sergen Yalçın'a biraz daha zaman vermemiz gerekiyor diyor. Mağlup olduğumuz için ardı ardı alınan mağlubiyetlerden dolayı hakemin performansını maalesef konuşamayacak duruma geldik. Yani pozisyonun dışarıda olduğunu, Fenerbahçe maçında da aynı şeylerin yaşandığını çok fazla konuşamıyoruz. Çünkü artık camianın bir kesimi de büyük bir kesimi de yaşanan bu başarısız sonuçların ardından hakem kararlarını konuşmamayı tercih ediyor. Beşiktaş'ta bir belirsizlik var abi maalesef. Başkan Sayın Serdar Adalı maç biter bitmez Sergen Yalçın'ı telefonla arayıp sakın bırakayım deme dedi. Hoca da başkana bu maçtan sonra bıraktığını net bir dille açıkladı. Tabii başkanla yapılan bu görüşmenin ardından başkan yönetim kuruluyla beraber soyunma odasına girerek Sergen Yalçın'ı ikna etti. Beşiktaş'ta
0: ne kadar ikna etti?
1: Onu da anlatayım abi. Beşiktaş'a kalması gerektiğini söyledi Sayın Başkan. Önümüzdeki yıllar için iyi bir kadro kuracağını, Sergen Yalçın ve ekibine inandığını söyledi. Tabii yaklaşık bir 45 dakika bu görüşme gerçekleşti ve Sergen Yalçın, Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Sergen Yalçın en azından sezon sonuna kadar takımda kalmayı kabul etti. Tabii abi bence buradaki gösterge şu olacak. Evet, başkanın ve yönetim kurulunun yapmış olduğu ve bazı futbolcular da bu konuya dahil olmuş. Yapmış olduğu bu görüşmelerden sonra bence Sergen Yalçın sürecinin olumlu ya da olumsuz devam etmesini belirleyecek süreçin en büyük etkeni Trabzonspor maçı olacak. Çünkü Sergen Yalçın geldiği günden bu yana taraftar gel derse gelirim, git derse giderim sözünü kullanıyor. Eğer Trabzonspor maçında olumsuz bir tribün havası, olumsuz bir sonuç doğması durumunda taraftarın göstereceği tepkiden Sergen Yalçın istifa kararını verir ve bunun da artık bu saatten sonra geri dönüşü olabileceğini ben düşünmüyorum.
0: Bak şöyle söyleyeyim, Sergen Hoca ile ilgili olarak biraz tecrübeye dayalı olarak söylüyorum, biraz da camiayı tanıyorsam eğer, Sergen Hoca'ya maç başlamadan önce büyük bir sevgi gösterisi, çiçekler, tezahüratlar, tribüne çağırmalar, üçlü çektirmeler falanlar filanlar olacak. Bir Trabzonspor galibiyeti düşün, 1-0'lık. Klasik olarak bu Beşiktaş'ta yaşanır diye söylemiyorum. Bu Galatasaray'da olsa da aynısı yaşanırdı. Fenerbahçe'de aynısı yaşanır. Yani ama süreç sanki böyle ilerliyormuş gibi. Yani burada biraz sahtekarlık yok mu aslında? Biraz parantez içinde söylüyorum bunu. Yani aslında bir tepki, bir tepki var aslında Sergen Yalçın'a. Şimdi Trabzon maçı öncesinde Sergen Hoca oley, Sergen Hoca oley yapıp bir anda 1-0'lık mağlubiyetle Sergen Yalçın istifaya dönmez mi konu?
1: Abi evet dönebilir ama şöyle de bir durum var. Aslında bu sahtekarlık demeyelim buna.
0: Parantez içinde söyledim. Yani bu birbirimizi kandırmak olur yani.
1: Abi şimdi anlık sinirlerle insanlar her şeyi yapabiliyor. Sen de çok fazla mesela maç sonu sen bana WhatsApp'tan yazdıklarını sosyal medyaya yazsak sen bile derler ya Doğan Hoca ne kadar sakin bir adamdı, ne hale evrilmiş diyebilirsin abi yani. Kesinlikle. Seni tanıyanlar der ki bu Doğan değil der yani, bu yazılar yapay zekalı yapılmış falan der abi, doğru mu abi?
0: Kesinlikle.
1: Yani maç esnasında yaşanan sinirler gerçekten bütün toplumu etkiliyor. Yani düşünsene abi, Türk Başkanı'nda Sergen Yalçın'a sisi fırlatıldı abi. Yani ben bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Kesinlikle hatalı bir hareket. Ya sonuçta Sergen Yalçın'ı sev veya sevme, orada kendi evinde Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü sıfatıyla o stadın içinde.
0: Yani deplasman türbününü yapacağı şeyi kendi türbünlerin yaptı yani.
1: Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm abi. Yani normal şartlarda Beşiktaş taraftarı evet tepkisini gösterir, protestoya davet eder. Bunlara hep gördük, her zaman gördük ama bir kendi oyuncusuna veya kendi teknik direktörüne bir suç listesini fırlatılır. Ben camiada ilk defa gördüm abi. Belki geçmişte olmuştu ama ben...
0: Peki Murat, sana şöyle bir soru sormak istiyorum kardeşim. Bu sene Sergen Hoca üzerinde tabii böyle bir yaptığı yorumculuklarla ilgili olarak her söylediği karşısına çıkıyor ya. Orasını bir kenara bıraktım. Onu da geçtim. Saha içindeki duruşuyla beraber hocanın sanki zorla bu takımın başındaymış havasından kurtulması gerektiğine inanıyor musun? Bir. Az önce yönetimin Sergen Hoca'ya güvendiğini, inandığını söyledin. Sergen Hoca bir kendine inanıyor mu? İki, takım Sergen Hoca'ya inanıyor mu? Üç tane kritik soru, sana yarım saat veriyorum, konuşabilirsin.
1: Abi ben takımın Sergen Hoca'ya güvendiğine inanıyorum. Şundan dolayı inanıyorum. Tabii ki takım içerisinde hocayı sevmeyen, eleştirenler mutlaka vardır. Yani bu kendi çalıştığımız kurumumuzda bile yaşanan süreç

0: Oluyor. Ben bazen müdürümü sevmiyorum, bazen editörümü sevmiyorum. Bu süreçler yaşanır abi. Aile içerisinde bunlar olabilir. Sergen Yalçın inanıyor mu? Bence inanıyor abi. Çünkü hep iyi bir takım kuracağını söylüyordu. Devamlı önümüzdeki sezon, hatta yaptığı demeçlerde şunu söylüyordu: bana süre verin, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Evet, burada krizler olabilir ama ben bu işi düzelteceğim diyordu. Bir transfer dönemi daha beklemek Beşiktaş'a ne fayda sağlar veya ne zarar sağlar, bu çok tartışılabilir bir konu abi. Yani bunu sezon içerisinde şimdi Sergen Yalçın gitsin diyen Beşiktaş taraftarlarının birçoğu, önümüzdeki sezon yapılacak olan transferlerle alınacak ilk 5 galibiyet, ilk 5 maçlık galibiyet bir nevi camiayı şampiyonluk havasına sokar. Sergen Yalçın'la ilgili olumsuz eleştiri yapanlar ya hata mı yaptık acaba diyebilir, ama bu senaryonun tam tersi olabilir abi. Sen şimdi transferleri yaparsın, sezon başında 2-3 maç kaybedersin. Bu sefer o taraftar grubu der ki ya kardeşim, biz size demedik mi? Sergen Yalçın'la bu iş gitmez. Beşiktaş'ın bir yılında çöpe attınız diyebilirler. Anlatabiliyor muyum abi? Yani tabii, bu süreç başkan için de çok zor bir süreç. Sergen Hoca için de çok zor bir süreç. Ya futbolcular abi zaten çoktan, yani büyük bir çoğunluğu, kiralık gelen oyuncuların büyük bir çoğunluğu takımlara geri dönecek abi. Yani oradan Beşiktaş'ın kadrosuna dair olabilecek belki Evliya Tuğrul olacak. Onun dışında Beşiktaş'ta şu anda kiralık olan bütün oyuncular geri dönecek. Yani çok göreceli bir kavram Doğan abi. Yani şu anda ben ya hocaya inanıyorum, hoca şampiyon yapacak dersem 3 hafta sonra benim içimden geçebilir Beşiktaş'ta.
1: Tabii ki olabilir. Yani bunu
0: tam
1: önümüzdeki sezon
0: sen de geçebilir. Yani bu iş gerçekten kritik bir iş. Allah başkanın yardımcısı olsun, Sergen Hoca'nın yardımcısı olsun. Ha, burada yine iyisi de Beşiktaş taraftarına yazacak, maalesef kötüsü de yazacak. Her zaman takımının yanında, her zaman destekliyor takımını. Olumsuz bir havada yine taraftar üzülecek, bizler üzüleceğiz. İyi havada bizler sevineceğiz. Yani çok kritik bir süreç Doğan abi. Yani gerçekten iyi karar verilip, iyi analiz edilip başkanın da bence son şansı abi. Yani önümüzdeki sezon olumsuz bir süreçte başkan ve yönetim de çok zor durur abi o koltuklarda. Yani taraftarlar artık bu işin içine girmeye başladı. Ya 83. dakikada abi Beşiktaş taraftarı Çerni'yi davet etti ve hoca Çerni'yi aldı. Yani biz bunu Valerian İsmail dönemiydi galiba. O dönemlerde yaşıyorduk abi. Cenk Tosun'u yapardı galiba.
1: Cenk Tosun 89'da giriyordu işte.
0: Evet abi. Yani Beşiktaş taraftarı teknik direktöre müdahale etmeye başlarsa ciddi problem var abi burada.
1: Beşiktaş o zaman bir şeyden memnun değil abi. Yani taktik yok diyebilir, organizasyon yok diyebilir. Bak şimdi birkaç tane medya mensubu, bilmiyorum dikkat ettin mi gördün mü? İsim vermek istemiyorum bu teknik direktör için ama benim kulağıma gelen haberler hiç hoş değil falan gibi, böyle dijital platformlarda yayınlar yapıyorlar Beşiktaş'la ilgili. Bilmem denk geldin mi?
0: Abi,
1: oyuncular diyormuş ki biz hiç taktik maktik yok, sadece dizilişimiz belli. Kafamıza göre oynuyoruz, kimin ne oynadığı da belli değil. Çok enteresan bir takım falan yorumları varmış yani.
0: Abi ben bunların hiçbirine katılmıyorum. O arkadaşların kim olduğunu bilmiyorum. Ben kendimden başkasını izlemiyorum genel olarak. Çünkü camia içindeki her şeyi bildiğim için
1: narsiz,
0: abi.
1: Böyle narsiz, böyle kendini beğenmiş, böyle ya, canım kardeşim.
0: Abi hayır, şimdi camia içerisinde tüm yaşanan süreçleri bildiğim için abi. Yani neyini izleyeceğim mesela? Ha, makar olan yayınları izliyorum. Bak güleyim edeyim diye izlediğim oluyor ama yani o bunu demiş, bu bunu demiş. Çok benim özelimde olan bir durum değil abi. Çünkü camia içerisindeki birçok şeyi gerçekten abi belki ilk duyanlardan biriyim. Sen de az çok biliyorsun. Seninle de dertleşiyoruz maç sonu olsun, karşılaştığımız yerlerde olsun. O yüzden bu tip dedikodular çıkar abi. Bu tip haberler çıkar. Çünkü bazı yayınların izlenmesi gerekiyor abi. Mesela ben şu lafı söyledim. Kupa bitene kadar transfer döneminde konuşmayacağım dedim. Abi herkes, birçok insan transfer haberi verdi. Belki de bu konuda net duran tek adam bendim ama yine izlendim. Yine taraftar sahip çıktı. Yine, çünkü benim Beşiktaş menfaat doğrultusu hareket ettiğimi biliyorlardı. Saygı duydular. Ama şimdi diyeceksin ki bana ya Murat, kupa bitti, Beşiktaş elendi, neler olacak? Abi inan bana, şu iki maçı bitmeden hiçbir şey söyleyemiyorum.
1: İçten güldüm bak, yemin ederim Allah.
0: Abi
1: seni
0: ama yani şöyle, şundan dolayı Doğan abi haksızım. Hoca gidebilir abi.
1: Ya hoca bir maç sonra da gidebilir. İki maçla alakası evet. Yok bunun yani.
0: Ya hayır, hoca işte Trabzonspor maçından sonra da gidebilir abi.
1: Gidebilir.
0: Ha, ne var bilgi? Dün görüştüm yönetim kanalı. Önder Özen haberleri çıkmış. Onunla ilgili bilgi vereyim. Önder Özen'le görüştüm. Murat dedi kesinlikle dedi Beşiktaş yönetimiyle herhangi bir görüşme yapmadım dedi. Tabii ben haberleri her zaman çift

tarafı doğrulayan bir adam olduğum için Beşiktaş yönetimine sordum. Dedim Önder'den haberleri çıkmaya başladı. Murat kesinlikle böyle bir şey yok. Zaten takım başına sportif direktör olarak Serkan Resmi var. Beşiktaş kulübünün bir teknik direktörü var. Şu anda herhangi bir hocayla veya herhangi bir sportif direktörle görüşme yapmadık dediler. Ama tabii bu haberler çıkıyor abi. Önder Özen sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelmişti, konuşulmuştu. Sayın Başkan Serdar Adalı'yla bir ikili diyaloğu diyor.

0: O zaman şöyle söyleyeceğim.
1: Çerni, Çerni abi.
0: Hayır, Çerni.
1: Çerni meselesi gidiyor abi.
0: Tamam, mesela Çerni'nin oyuna dahil edilmesini tribün istediyse, hoca Çerni'yi aldıysa, o zaman Cengiz'e bu kadar tepki gösterilirken sonraki maçlarda Cengiz'i neden hala daha koz olarak kullandı?
1: Abi hoca Cengiz'e çok inanıyordu. İşte sen aslında yayının başında bence en iyi demeci verdin. Dedin ki hocanın televizyon programlarında söylediği her şey hocanın karşısına çıktı dedin. Ya gerçekten abi karma diye bir şey var herhalde. Yani. Ben artık buna inanmaya başladım.
0: Kesinlikle.
1: Yani Konya Spor maçıyla ilgili bile yorum yapmış. Konya Spor hocayı yenildi abi.
0: Evet.
1: Yani söylediği, televizyonda söylediği her şey hocaya dezavantaj olarak döndü ve bence hoca inanılmaz zarar gördü abi televizyonda söylediklerinde.
0: Kesinlikle. Candaş Tolga Işık Sergen Yalçın'ı yakmıştır ya.
1: Yedi ya, Candaş abi Sergen'i yedi abi.
0: Vallahi bak, hani gülüyorum ama sinirden gülüyorum olayı var ya. Bak bunu annem yaşardı sürekli. Gerçekten sinirden gülüyorum ki ben maç sonunda sana yazdıklarımı hayatım boyunca kavga ederken söylemedim. Bak ben onu
1: söyledim. Abi ben şaşırdım, baktım Doğan önce adam tut dedi. Herhalde radyo battı, bir şey oldu, radyoya bir şey oldu. Doğan abi yardım alıyor.
0: Dedim ki,
1: bir baktım ya, abi Beşiktaş ilgiler yazmış.
0: Murat çok sinirliyim kardeşim, seninle paylaşmak istiyorum. Bak o kadar üzüldüm ki. Çünkü kendime bir hedef belirlemişim. Onun sonrasında bir teselli ikramiyesi bekliyorum, anlatabiliyor muyum? Ya büyük ben ikramiyede falan gözüm yok benim yani. Son iki rakamı, son üç rakamı, anladın mı? Amorti bir şey çıksın ya, kupa benim için bir teselli ikramiyesi olmuş. Aslında bu acı bir şey. Beşiktaş taraftarı için her sene bir derbi kazanacağım, bir tane de Türkiye kupası alayım deyip sezonu kapatmak ne kadar acıysa, bu o kadar gerçek bir şey yani.
1: Bak abi şu anda önüme bir yandan Twitter'a bakıyorum. Sergen Yalçın yorumculuk yaptığı dönemde söylediği sözler yeniden gündem oldu. Hocanın söylediği sözleri söylüyorum abi. Türkiye Ligi'nde maç kazanmak bu kadar da zor değil. 250-300 milyon euro harcamana gerek yok. Süper Lig çok kolay bir lig bence. Bugün büyük takımlar sadece Türk futbolcularla oynasa bile zaten bu pozisyonu olurlar demiş. Yani hepsi karşısına çıktı abi
0: tabii
1: hocam. Çok acayip bir durum.
0: Tabii. Ceyda ile yaptığı programda söyledi bunu, biliyorum.
1: Yani. Bravo abi. Evet abi. Çok acayip bir durum abi. Yani
0: Candaş'la şey değil. Ceyda da yaktı hocayı, ben sana söyleyeyim. Sadece Candaş
1: Ceyda da yaktı abi, evet. Ceyda'yı önce söyleyeyim, o yaktı
0: hocayı. Ceyda'ya söyle bunu. Ben de görürsem söylerim de. Ama böyle bir gerçek var. Şimdi Cengiz Ünder'di, Jota Silva'ydı, Aslani'ydi. Belki bir kere seyrettiğimiz, sadece onu görmek için bile maça gittiğimiz David Vazquez diye bir kalecinin belki iyi bir şeyler yapabileceğine inandığımız bir 90 dakikasını seyrettik ama hoca bu kadar fırsat verdi, ne yapalım, biz de o kadar görebildik.
1: Abi hoca kendi almadığı oyuncuları oynatmıyor. Yani kendi, şimdi Beşiktaş yönetimi abi, başkana baktığın zaman bu devre arasında Sergen Yalçın istediği bütün oyuncuları aldı abi Beşiktaş. Yani Agbodu transferini Sergen Hoca o kadar çok istedi ki, ben başka stoper istemiyorum dedi. Agbodu'yu alacaksınız dedi, alın bu ürünü dedi. Ha Agbodu Mata Kerrer olsun dedi. Kerrer o dönemde Monaco vermedi, göndermedi. Abi Agbodu transferi için biz yaklaşık bir ay bekledik ya. Yani yayın yapıyorduk, hatırlıyorsan abi, tabii sen yoktu o zaman. O Galatasaraylı Holigan arkadaş vardı Cihan. Devamlı Agbodu. Yayın YouTube'larda Agbodu. Taraftar da sıkılmış. Ya kardeşim bir tek Agbodu mu var stoper olarak diyordu ama hocanın mesela kilit isimlerinden biri Agbodu. Bunu da yaptı başkan. Oyuncuları da aldı abi. İstediği bütün oyuncuları kiraladı. İstediği bütün oyuncuları aldı. He, bana dersen ki abi Sergen Hoca başarılı oldu mu? Başarısız oldu abi. Yani bu net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Başarısız oldu. Ha, hedef ne? İleriye dönük bir yapılanmaya gidilmeli mi? Bence gidilmeli abi. Şimdi yeni gelecek bir hoca olacak, diyecek ki ya Onana'yı bir izleyeyim, bir Muçi'yi tekrar izleyeyim, Semih'i tekrar izleyeyim. Hep bu döngüle gidip geleceğiz abi. O yüzden işte şimdi burada Sergen Hoca'ya devam edilsin dersen 3 hafta sonra senin içinden geçer abi Beşiktaş tarafları. Devam edilmesin dersen işte bak ne oldu diyecekler. Yani çok kritik bir nokta abi. Abi burada yalan taraf ben olmayayım abi. Ben no comment diyeyim, geçeyim bu işe.
0: Peki. Ama şöyle bir gerçek var. Trabzonspor maçı çok belirleyici olacak gibi gözüküyor.
1: Abi inanılmaz belirleyici olacak. Yani aslında burada şunu da anlayabileceğiz abi. Futbolcular Sergen Hoca için sahada olmalı abi. Yani çünkü bize söylenenler, futbolcuların gerçekten çok büyük bir kısmının morallerinin çok bozuk olduğu, hocayla görüşme yaptıkları ve hocanın yanında olduğunu bildiren demeçlerin verdiğini söylüyorlar abi de devamlı içeriden. Yani burada aslında bunun da doğruluk payını oyuncuların Trabzonspor maçındaki performansına göre belirleyeceğiz abi. Şimdi gideriz Orkun saldırır, olayı işte ne bileyim hatasını telafi eder, o çıkar Trabzon 2-3 tane atar, Ersin Yılmaz kurtarışlar yapar, deriz ki ya hoca

0: Ordu'nun performansının daha iyi duruma geleceğini düşünüyorum. Ben beğeniyorum abi.
1: Ben biraz daha olgunlaşmış bir Emirhan'ı da çok beğeniyorum bu arada. Onu da söyleyeyim.
0: Kötü oyuncu değil abi. Beşiktaş'ın alternatif stoperlerden biri
1: kesinlikle
0: olur bence.
1: Kesinlikle
0: öyle. Oraya Beşiktaş daha iyi bir stoper almak zorunda.
1: Ya ben Ronaldo'ları, Zago'ları seyretmiş bir nesil olarak söylüyorum tabii ki, yani o dönem taş gibi bir defans, bir tandem izlemek ne diye sorarsanız, öyle Uche Högler neyse benim için Ronaldo ve Zago da öyleydi. Öyle değil mi?
0: Abi ama Ronaldo'da şöyle bir durum vardı. Oyunu Beşiktaş geriden Ronaldo ile çok iyi kuruyordu.
1: Ayakları
0: çok iyiydi abi Ronaldo.
1: Yani, libero'ya gerek yoktu ya. Stoper hepsini yapıyordu yani.
0: Hepsini yapıyordu. Ronaldo gerçekten özel bir oyuncuydu abi. Zago desen aynı şekilde. Ya Beşiktaş'ın o dönemdeki tandemi iyi tandemdi. Ama şimdi Beşiktaş'ın stoper için Agbo'nun yanında görüştüğü isimler var tabii. Özellikle Kehrer konusu hocanın hala istediği oyunculardan biri. Kehrer konusunda Beşiktaş önümüzdeki günlerde bir hamle yapabilir. Ama dediğim gibi abi, şu anda transfer dönemini konuşmak şu aşamada Trabzonspor maçı geçene kadar büyük saçmalık. Çünkü hocanın kalıp kalmayacağı belli değil abi.
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Bir kere Beşiktaş taraftarının kafasında her zaman şu var. Gidecek mi, kalacak mı? Kalırsa aman bu sene ne yaparız endişelerinden uzaklaşması için bir kere kaleyi koruması lazım önce. Bir Cordoba gibi bir kaleciyle bütün kafasındaki soru işaretleri ortadan kaldırması gerekiyor.
0: Evet.
1: Kale olayını bir çözüp sonrasında ne olacaksa olması lazım gibi düşünüyorum ben.
0: Abi kale olayında Ersin'le kupadan sonra görüşülecekti. Tabii inan bana abi, yönetim dahil hiç kimse bu sonu beklemiyordu belki de. Yani Beşiktaş'ın Konya'da, kendi evinde Konya'ya mağlup olması, işte yaşanan tribün olayları hocaya karşı. Yani bu süreç kimsenin beklediği bir süreç değildi abi. Ya özellikle hocaya karşı gelen tepkiyi ben, ya diyordum biz Konya'yı deneriz, Antalya'ya gideriz, kupayı alır geliriz diyordum ama süreç olumsuza gittiği için, mesela ben başkana sorduğumda Ersin süreci ne olacak diye, kupadan sonra oturacağız Murat demişti bana. İşte kupayı da alamadık ama başımıza başka bir dert var şu anda. Acaba Sergen gitsin mi kalsın mı? Taraftarın tepkisi ne olacak? Süreci başladı şu anda, anlatabiliyor muyum abi? Yani bir türlü kaossuz bir günümüz yok abi. Beşiktaş camiası olarak her gün bir kaosun içindeyiz abi.
1: Ama bu kaosu sanki başkaları bize yaşatıyormuş gibi bakmamak lazım. Biz kendi kaosumuzu kendimiz üreten bir kulüp haline geldik.
0: Abi doğru söylüyorsun ama mesela hakem kaosunu biz yaratamadık abi. Biz her maçtan sonra burada seninle hakemleri konuşuruz. Yani evet. Şimdi Konya Spor maçında Beşiktaş iyi gitseydi, şampiyonluğa oynasaydı, şu pozisyon çalınsaydı yer yerinde oynardı abi.
1: Bak o pozisyon iddia ediyorum dakika 63'te falan olsa dışarıda verilirdi.
0: Evet bravo abi, dışarıda verilirdi abi.
1: Dakika 63 falan olsa.
0: Oyuncunun hatası var abi. İndir abi ya. İndir abi adamı ya. O kadar girmiş. Hatırlıyor musun abi, Alpay mıydı o milli takımda çekmedi? Feripe'nin Alpay mıydı o?
1: Beckham'a mı yapmıştı neydi?
0: Evet Feripe. Abi yemiş. İndir abi ya.
1: Adam ben sana net örneğini söyleyeyim mi? Jagne'nin Çaykur Rize'de 5 kişiyi devirip gidip de Morutzan'a top attıkla Çaykur Rize'yi yendikleri gol yok mu Galatasaray'ın?
0: Evet,
1: orada
0: abi.
1: Herkes nasıl hakem foul yapmadı ya, Rizeli 3 tane oyuncu kendini yere atacağına Jagne'yi indir be kardeşim.
0: Değil evet mi? Abi
1: indir
0: ya.
1: Yani aşağıya al ya. Sarını mı kırmızını mı ne yapacaksın, mağlubiyeti yaşayacağına bir tane oyuncudan mahrum kaldı yani. O olay tam da götürme ya, dakika 89 olmuş yani.
0: Evet abi maalesef öyle oldu. Yani ben indir diye bağırdım abi tribünde. Çünkü belli yani adam sürendi, aldı önüne topu. Olmadı. Maalesef abi camia için çok kötü bir sonuç oldu da abi. Yani gerçekten sesim kısa, ağzım evet. Uçuk çıkmış stresten. Çok yorucu ya. Yani
1: ne kadar üzüldüğümüzü biz hani çok yansıtmasak belki farkındasınızdır da, biz sosyal medya hesaplarından, WhatsApp gruplarından falan yazıştık yani. İlk aklıma Murat geldi. Dedim ki seninle paylaşmak istiyorum, hani inanılmaz böyle sinirliyim dedim ya, tam da şeye yayına mı gidecektim, bir yere gidecektim. Ya Murat dedim böyle abi. Böyle abi ne oldu, iyi misin falan diye yazmaya başladı. O bile şey yaptı yani. Neyse El Bilal Ture dışında tüm kiralıkların sezon sonu yolcu olabileceğinin sinyalini sen bu kadar kapalı kutuyken verdiğine göre artık bu iş tamamlanmış diye düşünüyorum. Onu da söyleyeyim.
0: Abi, sinyal değil bu bilgidir. Beşiktaş'taki El Bilal Ture'nin görüşmesi yapılacak. El Bilal Ture dışındaki Beşiktaş'taki bütün kiralık oyuncular abi takımlara döner abi. Hiçbiri Beşiktaş'ta kalmaz.
1: Peki yani belki bu konuyu konuşmak istemeyebilirsin ama Çerni'nin ayrılmak istiyor iddiasıyla alakalı hocayla gerçekten bir problemim mi var? Yoksa kendini kendiyle mi problem?

0: durum var.
1: Terni ile hocanın arasının iyi olduğunu biliyorum abi mesela. Bir de öyle yansıtılıyor. Yani kötü mütü diyorlar ama şey, Terni gerçekten zor bir dönemden geçti abi. Aile bir problemi vardı Terni'nin. Hı hı. Mesela o zaman kulüp yanında oldu, hoca yanında oldu. Ya ben de o şekilde olumsuz bir bilgi yok abi Terni ile hoca arasında. Bende böyle bir bilgi yok. Olsa belki kıvırırdım, derdim ki abi girmeyeyim bu topa falan derdim ama bende böyle bir bilgi yok abi. Ya, enteresan şekilde yok bende böyle bilgi. Terni formsuz abi. Terni ilk geldiği gibi değil. Ha Beşiktaş'ın bir şu tartışmalar var. Genel, yani yeni kiralık olarak gelen oyuncuların birçoğu performans düşüklüğü yaşadı. İşte Akbadu, Olayitan, Aslani hep performans. Çünkü Göztepe maçını öyle çaldılar abi. Biliyorsun Göztepe maçındaki Beşiktaş bambaşkaydı. Dedik ya tamam bu kiralık oyuncular oturdu. Biz en azından takımın iskeletini kurmaya başladık. Oraya işte kanatlara iyi oyuncular alırız. Onun alternatifini yaratırız. Kafamızda bu planlar vardı abi ama maalesef planların hiçbiri tutmadı abi. Yani futbol iyi futbolcularla oynanıyor abi. Senin iki tane kanat oyuncun yok. Yani ilk 20 dakika Murillo inanılmaz bindirmeler yaptı sağ kanattan. Dedim ki tamam biz kesin atacağız yani ilk yarı golü bulacağız dedim. Ama abi o da yoruldu. Git gel. O da yoruldu. Beşiktaş'ın yapacağı en önemli transfer kanat oyuncuları abi. Yani futbolda artık kanat oyuncularının performansı çok etkiliyor abi. Tamamen yani o bizde kanat oyuncusu yok. Oyunu hep kanatlardan gelmeye çalıştık abi.
0: Ya vallahi hani şey bile söyleyeyim. Bazı hiç olmazsa teselli falan diyorduk. Enkudu dönemi bile biliyorsun çizgiye kadar iniyordu. Hiç olmazsa enteresan çıkışlarıyla beraber bir su serpiyordu yani kanatta.
1: Abi şimdi verdiğin örnek Enkudu örneği. Enkudu topa depara başladığı zaman tribünler ayağa kalkıyordu.
0: Tabii canım kesin bir şey olacak diye kalkıyorduk yani.
1: Tabii topu ayağına aldıktan sonra herkes oturuyor zaten.
0: Bu arada o kadar çok mesajda soru geliyor ki bilmiyorum Çerni ile ilgili olarak düşüncelerini söyleyenler var. Olaytan'ın geldikten sonra daha geriye gittiğini düşünenler var bu arada.
1: Ben de aynı fikirdeyim abi.
0: Peki Olaytan'ın bir şey yapmadığını söyleyemem ama ne yapacağını da bilemem diyenlere ne diyorsun?
1: Yani şeyle ilgili pozisyonla alakalı mı abi?
0: Yani bir çabasından dolayı bir şüphem yok ama olmuyor abi. Gibi bir düşün. Yani biraz çok mu acemice, çok mu egoist, çok mu heyecanlı?
1: Abi bence çok heyecanlı. Beşiktaş gibi büyük bir camiye geldi. Abi onun da mesela alternatifi yok Beşiktaş'ta. O da bizim için dezavantaj. Yani Olayitan'ı bir solda oynattık. Son maçta sağda oynuyordu abi Olayitan. Sağ tarafa çekti hocam son maçta. Mesela orada Jota'yı niye kullanmadı? Hadi Raşit'te sakattı. Hadi Cengiz Ünder tamamen sende krizini tüketti. Taraftar da krizini tüketti. Yani çünkü öyle bir maçta sen tekrar Cengiz Ünder'i sahaya sürdüğün an bütün tribünlerde umurdanmalar başlardı. Yine mi Cengiz diye. Yani orada da hatalar var abi. Orada da hata yok demiyorum ben.
0: Bak
1: yani,
0: hem bana hem sana hem bizi dinleyenlere ya da Beşiktaş camiasına bir dinleyicimizin tavsiyesi şu. Aslında bunu aynısını Galatasaray'da Okan Buruk için de söylenebilir. Biliyorsun orada 3 senelik bir şampiyonluk, 4 seneye giden bir şampiyonluk sonrasında hala da ama olsun Okan'la olmaz bu işler gibi yorum yapılıyorsa orada bile. Orası biraz farklı incelenir ama Sergen Yalçın gitsin diye Murat abiye söyletmeye çalışıyorsun ama diyor. Benim öyle bir derdim olmadı hiç. Sergen Yalçın gitmeli mi kalmalı mı diye bir konu yapmadık, konuşmadık. Camianın verdiği reaksiyonları konuşuyoruz burada. Sergen gittiği zaman ne olacak diye sormuş. Ben sana söyleyeyim, Haziran'da yeni hoca gelecek, kiradan gelecek oyuncuları bir bakayım diyecek. Bu zaman ben alırım, onu oynatırım, bunu oynatırım falan derken o zaman diyor gene eyvallah teşekkür ederiz, bir seneyi daha çöpe atarız diyor.
1: Peki abi olumsuz sonuçlar doğursa ne olacak? İlk 5 maçı kaybettik.
0: Sergen Hoca ile mi? Hiç olmazsa demeyeceksin ki evet ya biz sana inandık, sen maalesef bizim inancımızı karşılığını veremedin diyeceksin. O zaman kafanda bir daha Sergen Yalçın sorusu kalmayacak. O defter evet, kapanacak.
1: Sergen Yalçın figürü biter abi. Evet, doğru.
0: Kafada bitireceksin. Yoksa bir daha hocaya haksızlık yapıldı. Bir daha Sergen Yalçın gelsin deyip kurtarıcı olarak kafada yer almaması lazım yani.
1: Evet abi doğru.
0: Yani şimdi hala bir Samet Aybaba gelsin diyen çıkıyor ya.
1: Yok abi ya. Anladın yani şundan dolayı yok diyorum. Beşiktaş kulübünün bir teknik direktörü var abi. Başka hocaları konuşmak şu an bence etik.
0: Sen şeyi biliyor musun? FIFA'nın yeni alacağı kararlarda 60 yaş üstünde teknik adamlara izin verilmeyecek artık.
1: Abi vallahi verilmesin abi.
0: Müthiş değil mi? Ama müthiş değil mi? Alınan en güzel kararlardan biri. Hani abi, futbol 90 abi, dakika değil. Abi, 75 dakikaya düşüyor. 60 yaşından yüksek teknik adam olmayacak falan gibi. Böyle.
1: Abi vallahi yani verilsin abi ya. Ama gerçi abi çok tecrübeli teknik adamlar da var ya.
0: Var
1: yani
0: tabii ki.
1: Yani sen çok... Allah rahmet eylesin. Ölmeseydi hala bence başarılıydı abi. Önemli işler yaptı adam.
0: Ama şeyi bekliyor mesela bak. Arda Turan başarılı olur mu? İşte bir İlhan Palut acaba büyük takıma gelse ne olur? Bak böyle hani kafada var ya. Çağdaş Atan'dan bir şey olacak mı? Acaba Selçuk İnan Fenerbahçe'ye gitse ne yapar? Böyle böyle kafada bir şeyler yapıyorlu, anladın mı? Böyle onu oraya bunu buraya.
1: Tekrar istifa edip geri döner mi?
0: Volkan Demirel tekrar istifa eder mi acaba falan hani böyle. Sürekli.
1: Evet, evet.
0: Şimdi öyle bir şey var, anladın mı? Aykut Hocaman, Kocaman tekrar geri gelirse. Acaba Ersun mu gelse? Bak bunlar hep konuşuluyor. Ama artık şey yok. Şenol Hoca, Fatih Hoca, Mustafa Denizli, bak o şeyi geçtik, jenerasyonu atlattık farkındaysan.
1: Abi Hürriyet şimdi bir haber yapmış kendinin ağzından, ne kadar doğru bilmiyorum. Beşiktaş'ı seviyorum, kimseyle herhangi bir sorunum yok, ancak işimin yaşadığı rahatsızlık performansı olumsuz etkiliyor, eğer izin verirseniz sezon sonu ayrılmak istiyorum diye Hürriyet'te bir haber var ama bende böyle bir haber yok abi. Yani sezon sonu ayrılması yönünde bende böyle bir haber yok. Ha, teklif gelse evet gider. Bence gider ama ayrılmak istiyorum dediğini ben duymadım abi.
0: 32 resmi maçta 6 gol 8 asist iyi bir istatistik midir?
1: O için biliyorsun abi.
0: Kim için? Černý için söylüyorum.
1: Abi Černý bence daha iyi olabilirdi de. Ya gerçekten o ailevi süreci onu çok etkiledi abi. Adam çok duygusal bir adammış. Ailevi süreci onu çok etkiledi abi. O yüzden şimdi bu performansını, ya evet iyi performansı daha iyi olmalıydı. Çok kaliteli futbolcu abi Černý. Yani
0: ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sergen Hoca gibi bir hoca olsam, Serkan Reçber gibi bir yardımcı olsam, Černý'nin kalıp kalmayacağına bir kendi kararımı söylerim. Bir de bu kararımı Orkun Kökçe'ye sorarım. Černý ile oynamak ister misin, oynamak istemez misin diye.
1: Orkun o topu sokmazlar abi ya.
0: Hayır, fikir anlamında soruyorum oğlum. Yani ha, bir şekilde paylaşmak anlamında soruyorum. Çünkü Orkun bu takımın vazgeçilmezi mi?
1: Abi Orkun bu takımın iskeletinin omuriliği abi.
0: Biraz da dersin ki Orkun'a, Orkun nasıl bir oyuncu istiyorsun? Černý ile kalalım mı? Anladın mı? Sistem çünkü senin üzerinden gidiyor. Belli
1: abi
0: mi çünkü?
1: Bence o tip görüşmeler yapılıyordur ya. Hoca ile kaptan arasında bu tip toplantılar oluyordur abi. Takım içindeki durumları konuşuyorlardır. İşte oyuncular hakkında performansıyla alakalı konuşuyorlardır. Yani sen hoca olarak ne kadar futbolcunun içerisinde olursan ol, takım arkadaşına kadar yakın olamazsın abi. Yani oradaki süreç farklı ilerliyor ama muhtemelen konuşmalar oluyordur abi ya. Yani Orkun'la Sergen hoca konuşuyordur abi ya. Konuşmama gibi bir ihtimalin olduğunu düşünmüyorum. Takım kaptanı sonuçta.
0: Bazıları asla, mesela Fatih Hoca'ya böyle bir şey söyleyemezdik abi, sen manyak mısın? Fatih Hoca'ya böyle bir şey söylenir mi? Hocam onu değil de bunu mu oynasın acaba falan gibi. Bir bakarsın sen kadroda değilsin muhabbeti. Duymadın mı hiç?
1: Abi duydum ama Orkun çok özel bir futbolcu abi camia için. Ben Orkun özelinde, yani bir takım kaptanı olduğu için abi, takım kaptanlığıyla muhtemelen teknik direktör bize halı sahada bile abi, yani normal amatör ligde bile takım kaptanıyla hoca çok daha farklı diyaloğu olurdu. Vardır abi diyalogları ya. Yani orada ben bir fikir alışverişinin olmama gibi bir ihtimalin olduğunu düşünmüyorum abi. Yani mutlaka
0: ya, takımın vardır. Yıldızıyla teknik adam arasında iyi bir uyum varsa, anladın mı? Bak bu Rafa Silva ile Sergen Hoca arasındaki diyaloğa kadar gider. O zaman örneklerini verirler. Anladın mı? Ya çürütmek için verirler ya desteklemek için verirler. Sergen Hoca'nın Orkun'la ilgili bir sıkıntısının olmadığını zaten görüyoruz değil mi?
1: Yok abi. Çok seviyor abi birilerini.
0: Černý ile de bir sıkıntısı olmadığını söylüyorsun sen.
1: Ben olmadığını düşünüyorum abi, evet.
0: Ama neden oynatmıyor diye kafada bir soru işareti oluyor gibi gibi bir şey.
1: Performansa dayalı düşünüyor, evet. Ama o zaman da mesela Cengiz'e niye bu kadar süre verdin hocam?
0: O zaman oraya geliyorsun, anladın
1: bunu
0: mı?
1: Bunu soruyorlar, anlatabildim
0: ya da
1: abi.
0: Abi, zaman, bir yani,
1: işte abi yine aynı noktaya çıkıyor.
0: Yani o zaman abi Salih Uçan mı ya falan diyorsun, anladın mı? Yani dakika
1: abi,
0: dakika
1: yine aynı noktaya çıkıyoruz abi.
0: Dakika 75'e geldiğinde maçın çözülmesi gereken noktada hocanın hamlelerine baktığında ya bari Kartal Kayrağı falan diyorsun, anladın mı? Ya neden Salih Uçan diyorsun? Ya da neden işte oyuna hamle olarak koyduğunda Cengiz diyorsun gibi gibi.
1: Abi ben hocanın Cengiz hamlesini çok eleştirenlerdenim. Hatta ben Cengiz'in Beşiktaş'a gelmemesi gerektiğini savundum. Yayınlarda savaşlar verdim ama maalesef aldık Cengiz'i bir şekilde. Ben hala iddia ediyorum ki bence artık bunun gerçekleşme ihtimali %0. Yani Cengiz'in Beşiktaş'ta kalma ihtimali ben %0 olarak görüyorum. Çünkü camia Cengiz'i benimsemedi abi. Bir taraftar abi birini benimsemiyorsa, özellikle bu Beşiktaş taraftarıysa abi, onun oralarda durma ihtimali yok abi maalesef. Yok yani, bunu tutamazsın. Peki. Cengiz için de aynı şeyler geçerli abi. Yani Cengiz işte yine aynı noktaya geliyoruz. Televizyon programı abi, YouTube programı hocayı çok etkiledi bence psikolojik olarak.
0: Tabii ki.
1: Yani yok deseler de, yani Cengiz'den yıldız yaratacağım. İşte Cengiz böyle olacak dedi hoca. Belki de futbol, yani teknik direktörü bıraktıktan sonra bir daha programa çıkma ihtimali olduğunda hocanın, ya bak ben demedim mi Cengiz'den yıldızı alın kardeşim örneği var sizin, diyebilirdi. Ama şimdi bence televizyon programları zora girdi.
0: Peki ben Murat, sana oldu. Şöyle söyleyeceğim. Bunu dinleyicilerimize bir fikir olarak ortaya atıyorum. Bir fikir tiyatrisi yapalım hep beraber. Şimdi Muçi'nin Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonraki Trabzon performansına baktığında belki de Trabzon'un yükselişindeki en önemli etkenlerden biri haline geldi. Attığı gollerle, verdiği paslarla, oyun içerisindeki enerjisiyle, tribünlerin ona desteğiyle, onun tribünlere olan bakış açısıyla falan incelenebilecek bir konu. Şimdi Muçi tekrar gelsin mi konusuna bakarsak, bazı oyuncuların bazı takımlarda kimya uyuşmazlığı vardır. Bu olayı iddia ediyorum, şu anki mevcut Raşitsa'nın Konya'ya gitse, 3-5 hafta Konya'da Muçi performansı gösterse, abi biz bu adamı mı kullanamıyoruz, bu adam iyiymiş aslında diyebilme ihtimalimiz de var. Yalan mı?
1: Var ama tersini söyleme ihtimalimiz de var. Yani şimdi mesela Muçi'nin Trabzon'daki performansını beğendin mi abi?
0: Ya tabii ki olay tanla ilişkisiydi, Vakame ile olan paslaşmalarıydı, birbirlerini tanımasıydı, o uyumu güzel işlediler yani.
1: Abi performansını beğendin mi abi mesela?
0: Çünkü biraz rahatlamış, biraz daha özgür hissetmiş, beğendim.
1: Beğendin. Peki Trabzonspor başkanı olsan alır mısın Muçi'yi?
0: Şu an alıyormuş gibi yapmam.
1: Yapmazsın, zaten şu an bir teklif yokmuş abi.
0: Ama şu an stratejik olarak yapmıyor bence.
1: Ama abi o strateji işe yaramayacak çünkü Başkan Serdar Adalı şunu söylüyor ısrarla, bunu da bilgi olarak geçelim abi, kesinlikle satın alma opsiyonundan Beşiktaş indirim yapmayacak abi.
0: Yani ben gene de Trabzon olarak çok istiyorsam en sonuna kadar bekler. Almıyormuş dediği anda hocam bu parayı bu kadar veriyoruz istiyorsan ver diye o teklifi yaparım. Eğer vermiyorsa Sergen hocanın, çünkü Sergen hocanın çünkü oynatmak istemediğini biliyorum.
1: Tabii ki abi, zaten yine televizyona çıkmasa Muçi bende yok diyor.
0: İşte o yüzden ben Ertuğrul Doğan olsam Sergen Yalçın kaldığı müddetçe ben istemem zaten Muçi'yi şu an.
1: Onlar abi strateji yapıyor, planlama yapıyorlar.
0: Tabii ki haklı olarak.
1: Çünkü Trabzon medyasını da ben yakından takip ediyorum. Şimdi onlar da kendi medyası olarak tabii ki kulübünü kollayacak. Kulübüyle alakalı bir tip haberler yapacaklar ama şu anda Beşiktaş... Ben yönetimle de görüşüyorum, başkanla da görüşüyorum. Beşiktaş'ın Muçi konusundaki tavrı çok net abi. Yani sözleşmede yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu ne kadarsa o fiyatın altına inmeyeceğini söylüyor Beşiktaş kulübü.
0: 8-8,5 muydu öyle miydi rakam?
1: Evet 8,5 gibi bir rakamdı abi, evet.
0: Peki yeni gelen camiaların, Süper Lig'e çıkan işte Erzurumspor'un ya da Ahmetspor'un kiralık oyuncularla ilgili olarak satışını kolaylaştırabileceğini düşünüyor musun? Ya da bir Anadolu kulübünün bundan sonra ligde kalmaya devam eden Kasımpaşa gibi, belki Alanya abi, gibi.
1: Yani bizde oyuncu yok abi biliyorsun. Hepsi kiralık zaten çoğunluğu. Çok fazla böyle Beşiktaş'ından Anadolu kulüplerine şu oyuncuyu verebilir diyemeyeceğiniz bir oyuncu yok. Yani ne olur belki Mustafa Hekimoğlu'nu kiralarsın. Bence Mustafa Hekimoğlu kiralanmalı. Mustafa oynamalı abi. Ben Mustafa'nın yetenekli bir oyuncu olduğuna inananlardanım. Ama Mustafa'da inanılmaz performans düşüklüğü var abi.
0: Mustafa bende oynamalı abi. Yani Mustafa yani, oynamalı, anladın mı? Önce bunun Mustafa'nın kendisine inanması lazım zaten.
1: Abi Mustafa'nın %100 bu dönem bir kiralık bir takıma gitmesi lazım abi. Mustafa'yı Beşiktaş kulübü kiralamalı. Yoksa Mustafa mevcut şartlarda kaybolup gidecek abi. Kaybolup gidecek.
0: Mustafa'yı yüzden... kendine getirebilecek yer birinciliktir. Birincilikten bir takımı alacak. Öyle goller atacak ve Süper Lig'e çıkaracak ki. Vay be Mustafa'ya bak neler yaptı dedirtecek. Ondan sonra milli takım için düşünülecek.
1: Yok abi, Mustafa Süper Lig'deki bütün takımlar talip olur abi. Dört büyükler hariç.
0: Abi yani, Umut Nayır gibi geride kalır abi. Umut Nayır gibi geride kalır.
1: Abi yok, Umut Nayır'dan çok farklı özellikli oyuncu bu. Boyu, posu, deparları, patlama gücü daha yüksek. Umut Nayır gibi olmaz abi. Yani
0: boyu, posu ve patlama gücünü keşke Beşiktaş'ta o fırsatları verdiğinde yapsaydı.
1: Abi yapamadı. İşte aynı şeyi söyledi. Oynamadı. Abi antrenmanla maç eksikliği çok farklı bir şey Doğan abi. Yani biz de yıllarca halı sahalarda oynadık abi.
0: Evet, yani evet.
1: Antrenmanla maç eksiği çok farklı abi.
0: Bakalım ne olacak ya.
1: Oynaması abi, Mustafa'nın bol bol oynaması lazım. Ben bunu kendisine söylüyorum. Yanındaki arkadaşlara söylüyorum. Mustafa oynamalı abi. Mustafa'nın bu dönem mutlaka, bunu yönetimde de ben böyle sohbetler arasında olup konuşuyoruz. Mustafa mutlaka kiralanmalı abi. Yoksa kaybolup gidecek maalesef.
0: Sergen Hoca ile Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu mu görüşüyor?
1: Evet abi, şu an futbol komitesi olarak onlar görüşüyor. Zaten soyunma odasına da o isimlerle beraber başkan değindi. Şu anda görüşmeleri yapan futbol komitesi abi.
0: Trabzon maçında bir tepki olursa bütün iplerin, bağların kopabileceğini tekrarlayabilir miyiz?
1: %100 abi.
0: Sergen Hoca açısından söylüyorum. Yönetim gene tutmaya çalışır. Taraftarın bir kısmı kalsın diye reaksiyon gösterir mi? Yoksa abi, biraz sürü psikolojisi, bir taraftan bir kıvılcım çıktığında bütün tribüne
1: abi yayılıyor. Örneğin diyorum, 1-0 mağlupsun, 2 kişi Sergen istifa desin abi, bütün tribün istifa eder abi.
2: Taraftar Kulübü devam ediyor. Taraftar Kulübü devam ediyor.
0: Mesela yönetim bu konuda olay bana sıçrar endişesi yaşıyor mu sence?
1: Abi yaşamıyor. Çünkü hocanın istediği bütün oyuncuları aldık diyorlar. Yani devre arasında hoca kimi istediyse 7 oyuncuyu aldık dediler. 6-7 oyuncuyu aldık dediler. Yani yönetimi, Sergen Hoca şimdi yönetimi şu andaki kalkanı ne abi? Tepki gelirse hocayı göndeririz. Yeni bir hocayla bir sezon daha idare ederiz diyorlar.
0: Evet.
1: Şu an Sergen Hoca yönetim açısından bir kalkan. Yani birini kurban etmek gerekirse kim olur abi?
0: Teknik adam olur.
1: Bravo abi. O yüzden şu anda
0: söyleyecek bir şey yok da.
1: Bu arada çok fazla şey yok.
0: Şunu da söylemek lazım. Mesela bugün Erman Toroğlu'nun köşe yazısında Beşiktaş'la ilgili şöyle bir şey yapmış. Beşiktaş Anadolu takımı oldu diye bir manşet kullanmış. Bunu hoca düşündüğü için yazmamış. Bunu maç sonrasında dijital platformlarda yayın yapan kanalların mikrofon uzattığı tribünler söyledi. Taraftarlar dedi ki kulübü bu hale getirdiler dedi. Bizi teselli ikramiyeleriyle sürekli olarak avutuyorlar. İki derbi kazanıp ligi dördüncü bitirip Kasım'da havlu attırmalarla beraber Beşiktaş bir Anadolu takımı olma yolunda ilerliyor. Bunun önüne geçebilecek bir oluşuma ihtiyacımız var diye isyan ediyordu bütün maç sonrasında taraftarlar. Haksız mı?
1: Abi zaten başarısızlığı, yani burada süreçle alakalı taraftarın düşüneceği çok fazla şey yok abi. Yani başarısızlık varsa abi, Beşiktaş taraftarı artık tepkiyi gösteriyor. Artık Beşiktaş taraftarının sabredecek vakti yok abi. Yani taraftar artık sabretmiyor Doğan abi. Diyor ki ben başarı istiyorum kardeşim, yeter artık diyor. Galatasaray ambargo koydu, Fenerbahçe en azından şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ya Beşiktaş'ın şu an dördüncü olması Beşiktaş taraftarı için skandal bir durum abi. Yani bunu...
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi Murat? Bak, Aziz Bey başkan oldu gibi gözüküyor mu sence?
1: Bence başkan olacak abi.
0: Şimdi öyle diyelim. Ben de ona inanıyorum. Ama başkan olmadan önce yaptığı eleştirilerde bu camianın evlatları olayından vazgeçmek lazım diye bir konuşması var. Bu kadar tecrübeli birinin. Gelir gelmez de Aykut Hoca ile tekrar devam etme, Oğuz Çetin'i yanına koyma, Volkan'ı destek anlamında arka taraftan bir şekilde güç olarak, itici bir güç olarak düşünme. O zaman camianın evlatları hani hocam veya sayın başkan sorusunu sorduruyor. Beşiktaş'ta da aynı sıkıntılar var mesela. Hemen mesela Sergen Hoca ile ilgili bir problem olduğunda camianın evlatları muhabbeti var. Bu camianın evlatları zamanında çok iyiyken, o zaman ayrılışları görüyordun. Feyyaz Uçar, Samet Aybaba birilerini desteklerken Şifo Mehmet başka bir başkan adayını destekliyordu. Orada bile birlik, beraberlik, biz kardeşiz, o zamanki ruh falan filan muhabbeti yapılıyordu. Bak, düşünce farklılıkları olabiliyormuş. Tabii ki bu demokratik bir haktır. Herkes herkesi destekleyebilir. Elbette bazen farklı düşünceler de çıkacak ki ona göre doğruyu bulabileceğiz aslında. Ama bu camianın evlatları kısmından biraz kurtulmak zorunda mıyız mesela? Bak Necip olayı unutulduya gelir mi konu?
1: Abi unutulduya geldi zaten, unutuldu. Kimse şu an gündeminde Necip yok. Ama şöyle bir durum var abi. Sergin Hoca'nın yerinde burada yabancı bir teknik olsa o maç sonunda gitmişti abi.
0: Kesin gitmişti canım. Bu maçtan önce Karagümrük maçında falan da
1: gidiyor. Evladı statüsü burada devreye girdi abi.
0: Evet.
1: Yoksa gitmişti abi, yani durma şansı yoktu abi yabancı hocanın. Biz bile daha farklı konuşurduk.
0: Yani gönderin aslında sezon içerisinde geldik. Beşiktaş taraftarının çok dilinin ucuna geldi de hoca Sergen Yalçın diye bir şey söylemedi.
1: Tabii ki abi, Beşiktaş taraftarının özel bir oyuncu. Taraftar çok seviyor Sergen Yalçın'ı. Kupa kazandırdı, şampiyonluk kazandırdı. Onun yerine burada örnek veriyorum işte Tedesco olsaydı, ismi tamamen aklıma o geldiği için söylüyorum. Hı-hı. Çoktan gitmişti abi. Yani,
0: ya Mourinho bile olsa gönderilmişti.
1: Mourinho bile olsa gitmişti abi. Hı-hı. Aynen öyle abi. O yüzden şey, camianın evladı statüsü abi burada devreye girdi.
0: Abi bence Beşiktaş taraftarı Galatasaray taraftarını örnek almaya başladı. Çürüyen yeri kesmek lazım diye düşünüyor artık demiş. Doğru, çünkü hep böyle tutmak lazım. Vay gene de olsun, evladımız, çocuğu, bizim çocuğumuz muhabbetinden kurtulması lazım. Bak Galatasaray taraftarı bunu yapıyor diyor dinleyici.
1: Abi yok, Beşiktaş taraftarı hiçbir taraftar grubunu örnek alacak bir taraftar grubu değil abi. Sadece Beşiktaş taraftarı biraz daha duygusal abi, camia olarak. Yani Beşiktaş'ın evladı, Beşiktaş'ın futbolcusu, işte Beşiktaş'ın efsanesi dendiği için ve Beşiktaş taraftarı da geçmişine devamlı sahip çıkan bir taraftar olduğu için bu süreci yaşıyorduk. Ama artık belli bir noktadan sonra bu sürecin de Beşiktaş'a zarar vermeye başladığını görmeye başladı taraftarlar. Ya yeter artık dediler. Mesela bir Efendi Beşiktaş sloganı çıkmıştı. O kadar zarar verdi ki abi Beşiktaş'a.
0: Çok.
1: Yani hakemler Beşiktaş'ın saha içerisinde tırnak içinde katlediyor. Abi biz Efendi Beşiktaş'ız. Penaltı pozisyonu çalınmıyor. Hakeme yüklenmen lazım. Biz Efendi Beşiktaş'ız. Bunlar hep zarar verdi abi Beşiktaş'a. Maalesef o sloganlar zarar verdi. Şimdi Beşiktaş taraftarı yaşanan bu başarısızlıkların ardından sürece yavaş yavaş dahil olmaya başladılar ve bu konudaki tavırlarını net bir şekilde dile getirmeye başladılar abi. Olay tamamen bu. Yani yok Galatasaray taraftarını örnek alıyor, yok Fenerbahçe, yok abi böyle bir şey yok yani. Sadece Beşiktaş taraftarı geçmişine çok fazla sahip çıkan, değerli gören bir taraftar grubu olduğu için süreç buralara geldi ama artık bu sürecinde yavaş yavaş Beşiktaş'a zarar verdiğini görmeye başladı abi Beşiktaş taraftarı. Onlar zaten gördüğü an müdahale eden bir taraftar grubu var Beşiktaş'ın. Yavaş yavaş da müdahale etmeye başladılar abi. Olay bu yani.
0: Hayırlısı olsun. Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Teşekkür ediyorum.
1: Seviyorum sizi. Eyvallah.
0: Sağ olasın. Eksik olma, sağ olasın. Görüşmek üzere. Murat Özen'le beraberdik. Beşiktaş'ın detaylarını konuştuk camia içerisinde. Katılanlar oldu. Düşüncelerini paylaşanlar oldu. Onlarla ilgili okuyamadıklarımız varsa affola demeyeceğim. Okuyacağım birazdan. Onu da söyleyeyim. Ama şöyle bir gerçek var. Yani sezonu kupasız kapatacak olan ve önünde tek hedefi olarak Süper Lig'de dördüncülüğü kalan bir Beşiktaş'tan bahsettik. El Bilal Ture dışındaki tüm kiralık oyuncuların sezon sonu gönderilmesine karar verildiğini aslında birkaç yerde de duyabilirsiniz. Murat da onayladı. İşte David Vazquez olabilir, Cengiz Ünder, Jota Silva, işte Christian Aslani, belki Chelsea'nin bile ayrılmayı istediğine dair iddialar var. Gazetelerde ya da sosyal medya hesaplarında. Bakalım ne olacak sezon sonu yolculuklar arasında, kimleri görebileceğiz. Çok inanılan, sonrasında devre arasında yapılan hamlelerle güzel bir analiz olduğu düşünülen, iyi bir ekip çalışması diye iddia edilen Serkan Reçber ve Sergen Yalçın, tabii Trabzon maçı bir kritik süreç, belirleyici bir unsur. Oradaki sonuca göre eğer gidişatta Sergen Hoca ile yola devam kararı alıp Sergen Hoca da inanıp takımı yalnız bırakmamak adına bir sene sonrasında mutlu sona ulaşmak istiyorsa o da hamlelerini, daha doğrusu kartlarını açık bir şekilde oynayacaktır. Bununla ilgili olarak bir sürü bakacağız. Asla bu mesajı okumayacaksın Doğan biliyorum diyen arkadaş, mesaja bakayım, okuyup okumayacağıma karar vereyim. Ona da ben karar vereyim. Bir reklama gideyim, sonra devam edelim. Ayrılmayın, az sonra buradayız. Sevgili dinleyenler, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz sezonu 33. hafta. Hakemleri de açıklandı. Onu da hemen söyleyelim. Eryaman Stadında Natura Dünyası Gençler Birliği Kasımpaşa mücadelesinde Cihan Aydın görev alıyor. Galatasaray Antalya Spor maçında Çağdaş Altay, Beşiktaş Trabzon maçında Oğuzhan Çakır, Başakşehir Samsun maçında Gürcan Hasova, Kocaeli Spor Karagümrük maçında Adnan Deniz Kayatepe, Göztepe Gaziantep maçında Batuhan Kolak, Konya Spor Fenerbahçe maçında Atilla Karaoğlan, Eyüp Spor Çaykur Rize maçında Halil Umut Meler, Alanya Spor Kayseri Spor maçında da Yasin Kol görev alacak. O bilgiyi aktarmış olalım. Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri de açıklandı. Son dakika gelişmesi olarak da paylaşalım sizlerle. Hiçbir önemi olmayan maçta biletlerin çok pahalıydı. Anneler günü diye kadınlara bileti indirimli satmayı bile düşünmüyorlar. Bu nasıl bir olaydır diye düşünmüş bir dinleyicimiz yazmış. Teşekkür ederim diye bir mesaj gelmiş. Mesajlarını okuduğum için. Alıyor değil mi, almalı abi değil mi demiş. Herkes gelir geçer, tek gerçek Beşiktaş diye yazmış. Beşiktaş Radyosu mu burası diye yazmışlar. Muçi'nin bizde tutunamamasının sebebi aslında yerinde oynamamasıdır diye bir düşünce var. İyi yayınlar Doğan abi. Sergen Yalçın Beşiktaş'ta giderse bence daha iyi olur bu saatten sonra. Sevgiline bir şey olmaz, iyi yayınlar demiş. Merhaba Doğan Bey, ben Fatih İstanbul'dan. Sergen Yalçın yıllarca Beşiktaş taraftarını kandırdı. Maalesef medyada buna çanak tuttu. Konu şu: Sergen nasıl Beşiktaş efsanesi olmuş? Küçükken Beşiktaş diye oyuncuların da bir tane daha iki tane şampiyon olunca efsane nesli oluyor. Dört büyüklerin hepsinde oynayan bir efsane mi olur falan diye yazmış. Torreira 4 yıldır şampiyon oluyor. Sergen Yalçın efsane ise Torreira'yı nereye koyayım ben diye sorarım demiş. Tek çare Slaven Bilic'tir diye yazmış. Beşiktaş ve BJK ve TJK olarak devam etmiş. Maalesef Beşiktaş gazetecileri eleştirmiyor diye yorum yapmış. Süper Lig'de hangi takım yerli forvet oynatıyor? Her takımda yabancı nispeten iyi futbolcular var. Yerli papaz forvetler bile arka planda kalıyorken Murat kardeşim gerçekten inanıyor mu Mustafa'yı Süper Lig'den her takım alır derken o düşüncesine demiş. Yönetim bu kaostan iyi sıyrıldı. Sergen Hoca'ya kaosu yükledi. Artık benlik bir sıkıntı yok. Muhatabımız Sergen Hoca'dır deyip aynı zamanda olayı da bir şekilde üzerinden atmış gözüküyor diye yorumlamış. Onu da söyleyelim. Kurban zaten direkt bellidir diyor. Mustafa'nın patlaması mı? İnanamadım bir anda Murat'a diyor. Beşiktaş 5 transfere ihtiyacı var fakat seneye 5 transfer yapacak. Yine 5 transfere ihtiyacı olacak. Onu da şimdiden söyleyebilirim diyor. Galatasaray Trabzonspor'un iyi oyuncularını alıp şampiyon oluyor. Beşiktaş Fener'in işe yaramaz oyuncularını alıp egosunu tatmin ediyor bence. Aradaki fark budur demiş. Cengiz Erzurumspor'da iyi iş yapar demiş. Cengiz'in Fenerbahçe'de sözleşmesi ne kadar, bir bilginiz var mı diye soruyor. İyi yayınlar diliyorum efendim. Hayırlı cumalar diliyorum. Doğan Bey, yorum yapan arkadaş, savunulacak bir şey yok artık. Beşiktaş'ın zaman kaybedeceği bir pozisyonu yok. Trabzonspor gibi gençleşmesi gerekiyor bence demiş. Çerni'yi takımda tutmak lazım. Bence seneye güzel iş yapar diye düşünüyorum demiş. Fikirlerini paylaşmış. Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesi gerektiğine inanıyorum diyenler de var. Bu şekilde yorumlar yapılıyor. Abi hakemleri bir daha sayabilir misin diye bir mesaj gelmiş. Cihan Aydın Gençler Birliği Kasımpaşa maçında, Galatasaray Antalya Spor maçında Çağdaş Altay, Beşiktaş Trabzon maçında Oğuzhan Çakır, Başakşehir Samsun maçında Gürcan Hasova, Kocaeli Spor Karagümrük maçında Adnan Deniz Kayatepe, Göztepe Antep maçında Batuhan Kolak, Konya Spor Fenerbahçe mücadelesinde Atilla Karaoğlan, Eyüp Spor Çaykur Rize maçında Halil Umut Meler, Yasin Kol da Alanya Spor Kayseri Spor maçına atanmışlar. Onu da hemen söyleyelim. Cumartesi günü saat 20'de oynanacak bütün mücadeleler. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz sezonu 33. hafta müsabakaları 9 Mayıs'ta, Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakası 13 Mayıs'ta oynanacak. Hatta ikinci lig playoff final müsabakaları 9-10 Mayıs'ta, üçüncü lig playoff ikinci tur rövanş müsabakaları da 8 Mayıs'ta oynanacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım dinleyicilerimize. 0212 273 10 10 artık sizlerle beraber kalan süreyi de tamamlayalım. Düşüncelerinizi paylaşmak adına. Tabii dün UEFA Konferans Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk sahasında 3-1 yenildiği Crystal Palace'a İngiltere'de de 2-1 mağlup olarak Avrupa macerasını Kupa 3'ün en iyi 4 takımından biri olarak tamamladı. Palace'ın finaldeki rakibi sahasında 1-0 yendiği Strasbourg'u Fransa'da da aynı skorla geçen Rayo Vallecano oldu. Final maçı da 27 Mayıs'ta Leipzig Red Bull Arena'da oynanacak. Onu da hatırlatalım. Az önce bir konu vardı Muçi ile ilgili olarak. Muçi'nin Beşiktaş'a gitmesini... Beşiktaş'tan gitmesini, Trabzon'a gelebileceğini, hatta şöyle söylüyor bir gazetede paylaşım, asla düşmeyecek falan deniliyordu. Ertuğrul Doğan da çok istemeyen bir havada gözüküyordu ama hocamızın görüşü olumlu, durum netleştiğinde bilgi vereceğiz dedi ve Fırtına Arnavut Yıldız'ın 8,5 milyon euroluk opsiyonunu kullanmayı düşünüyor şeklinde bir ayrıntıya yer vermiş. Katılır mısınız? Bir Trabzonlu olarak size sorarım. O yüzden Muçi'yi ister misiniz? Beşiktaş bırakmalı mı? Sergin Hoca kalacaksa elbette bırakacaktır zaten. Hala da kafamda onunla ilgili bir düşünce yok diyor ki, böyle düşünceleri dile getirmesi ve aynı zamanda ısrarla arkasında durması Sergin Hoca'ya zarar mı verir? Bu da diğer tartışılacak konulardan bir tanesi aslında. Onu da söyleyelim. 75-77 günaydın. Mutlu sabahlar, hayırlı cumalar.
3: Doğan Beyciğim günaydın, hayırlı cumalar diliyorum.
0: Hepimize inşallah.
3: Cumamız mübarek olsun inşallah hepimizin.
0: Buyursunlar.
3: Hakemleri açıkladınız da birazcık tevazu, birazcık da gülmek istedim. Yasin Kol yaz modunu açmış, Alanya maçına yazmışlar Yasin Kol'u.
0: Yazlıkta tabilat var galiba. Sürekli olarak bir ara sürekli biliyorsun Alanya, Antalya ve Ege taraflarında maçlar veriliyordu. Biz de Ömer Faruk Ünal'la beraber TGRT'de onu söylüyorduk.
3: Spor insanların yüreği artık kurum bağladı. Birazcık da mizahi yönden bakmak istedim. Tatil modunu açmış. Alanya'ya gidecek ne güzel. 30-32 derece sıcaklarda. Hatta bir espri daha yapayım. Gerçi Emre Tilev'in programında yapıldı ama yani Yasin Kol'un elinde olsa herhalde Tüpraş Arena'da oynanacak UEFA Ligi finalini bile yönetmek ister yani. Bunu ben yöneteceğim diyerekten. Yani başka da bir şey demiyorum. Herkese hayırlı cumalar diliyorum.
0: Ben sana başka espri yapayım. UEFA yarı final, daha doğrusu final maçını yönetmek isteme sebebi İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Bu maçı bana verdiği FIFA'ya bile başvurabilir.
3: Ya işte aynen öyle. Ben eksik devrik cümle kullandım. Allah sizden razı olsun.
0: Öyle
3: peki,
0: söyleyeyim.
3: Cumalar, hayırlı cumalar.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayın hepimize inşallah. 90-57 sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
3: Teşekkür ediyorum.
4: Günaydın Doğan abi. Selamlar abi.
0: Hoş geldin. Tanıyalım
3: seni. Hayırlı cumalar abi.
0: Hepimize.
4: Abi ben de iyi bir Beşiktaş taraftarıyım. Arada bağlanıyorum ama sana çok kısmet olmuyor abi. Genelde Emre abiye bağlanıyorum. Abi şimdi bizim taraftarımız Sergen Yalçın'a gitsin diyor da kim gelsin abi? 8 tane hoca değiştirdik. 1 gram ilerledik mi abi? Biz Dolcaz'la Adana Demirspor'u yenemedik. 9 kişi Konya'yı yenemedik. 10 kişi Antep'i yenemedik öndeyken. Ne yapalım abi? Kim gelecek? Ya şimdi bir de şu var abi. Ben bu takıma Kulop'u getirsem ne yapabilir? Bu hakemlerle ne yapabilir abi? Bizi ilk 5 hafta doğradılar abi. Yani ulusal bir yayında bile bu Rafa Silva'yı nasıl durduracaklar? Sakatlayarak durduracaklar diyen bir ülkedeyiz biz abi. Yani benim rakiplerime verilmeyen kartlar, verilmeyen penaltılar bana verildi. Ben Anadolu takımı gibi oldum hakemlerin gözünde. Bir de 4-5 yıldır hakemler bizi çok güzel doğuruyor abi.
0: Bu arada yani, tabii bunun sebebinin yönetimin çok pasif kalmasından kaynaklandığını mı düşünüyorsun?
4: İşte, bak abi ben sana şöyle söyleyeyim. Ben Azli Yıldırım hayranı bir adamım. Neden ama biliyor musun abi? Azli Yıldırım bu ülkede varsa yanlışı örtbas ettirir. Yanlışı bitirir abi. Niye biliyor musun? Adam masaya vurmuyor yumruğunu. Adam başka şeyler yapıyor. Benim son Fikret Orman'dan beri benim böyle bir başkanım yok. Ya biz bak MHK başkanıyla görüşemiyoruz. Ya o kıvama geldik yani. Görüşemiyoruz. Bakın federasyon başkanı da geçtim. Görüşemiyoruz yani. biz Anadolu Kulübü Başkanı olduk yani. Öyle bir insan abi. Yani o yüzden Sergen Yalçın kısımlar var. Bence devam etsin. Niye bunu da söylüyorum abi? Eğer bir takımın oyuncuları hoca gitmesin diyorsa bir bildikleri vardır abi. Ya bugün mesela Fenerbahçe'nin hocasına oyuncular ne dedi? Artık onlar da vermedi, gitsin dedi. Ben o yüzden diyorum ki Sergen Yalçın kalsın. Ya bir proje tutsunlar yani. 3 yıl dursun bu adam. Bir bakalım. Ya bir de şunu söyleyeceğim abi. Şimdi Okan Buruk diyorlar. Şimdi bana Galatasaraylı arkadaşlar Emre Tilev'e bağlandığım zaman çok şey yapıyorlar. Yine geldi Galatasaray düşmanı falan. Abi bak şimdi. 5 yıldır bu adam Galatasaray'ın başında.

0: 5. yıl şampiyonluğu hayırlı olsun. Ben sana şimdi soruyorum abi. 5 yıldır Okan Buruk altyapıdan bir oyuncu çıkarttı mı? Çıkartmadı. 350 milyon euro kadro kurdu. Şampiyonlar Ligi'de de o da yok. Zaten sen kalkıp da böyle bir kadroyla bu kadar hakemlerin toleransıyla bırak da şampiyon ol ya. Ya 2 yıldır kendi evlerinde penaltı kılgı verilmiyor ya. Neyi konuşacağız abi? Sen iyi bir Beşiktaşlısın abi. Belki buna cevap vermeyebilirsin. Konya Spor maçında o penaltıyı samimi bir şekilde Fener'e Galatasaray'a verirler miydi abi? Penaltıda değil o söyledim de. Penaltıda değil.
1: Yani şöyle söyleyeceğim. Verirler miydi abi? Bu hakemlerin her maçta verebilme potansiyeli var. Öyle politik bir cevap değil bu. Bu hakemlerin ne yapabileceğini kestirmek çok güç gerçekten. Ama dakika 63 olsa dışarıda verirdi diye iddia ediyorum.
0: Abi Aslaniye yapılan bir foul var. Bak abi Trabzon Galatasaray maçında Uğurcan Çakır Osimhen'e böyle daldı. Penaltı verdiler. Adam topsuz alanda iki tane dirseğiyle Aslaniye yere indiriyor. Ya benim hakemlerim gözlerini kapatıyor. Ya forvetimize ceza alanı içerisinde girecek. Normalde net kırmızı. Ya bunu Fırat Aydın söylüyor. Ben söylemiyorum abi bunu. Yani benim en güvendiğim hakemlerden biridir. Ya yok kart yok. Ya benim defans oyuncum foul yapıyor. İlk daha foul'u sarı kartı veriyor. Benim kaptanım gidiyor itiraz ediyor. Foul veriyor. Ya ilk yarı 19 tane foul çalmış. Konya bir tane şey yok. Hayırlı olsun buradan Trabzon'un kupası. Yani her şey benim bu ülkemde abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Her şey tiyatro abi. Bak her şey tiyatro. Bu hakim olduğu yerdeyiz abi biz. Kim güçlüyse bu hakemler bu şeyler onu şey götürüyor. Ben şimdi YouTube'dan bir Beşiktaş'la ilgili şampiyon nasıl olur diye bir video paylaşacağım abi. 4 tane madde koyacağım. O 4 tane maddeyi uygularsa çünkü benim şu anda rakiplerim onu uyguluyor. Hı. Şampiyon olur abi. Öyle efendilikle böyle yok beyefendilikle bitti abi bu işler. Bu işler beyefendilikle olmuyor. Ben beyefendi olmasını istemiyorum. Bir de son sözümde şu olsun abi. İyi bir Beşiktaş'ım, iyi bir milliyetçiyim. Abi, Abramovic, Türkiye'de yaşadığını biliyorum. Arada geliyor Bodrum'da. Abi satın al, duyuyorsan satın al kulübü. Satın al abi ya. Chelsea diye bir takım yoktu. Chelsea'yi nereye getirdin? Al abi. Duyuyorsan bizi Beşiktaş'ı satın al abi. Bu adamlarla olmaz.
1: Güzel. Eyvallah, teşekkür ederim, sağ olasın. Görüşmek üzere. Hani Abramovic sana sesleniyorum. Duyuyorsan beni satın al bizi diye. Güzelmiş. 35.47 günaydın sana da. Hayırlı sabahlar.
2: Günaydın. Günaydın Doğan abi. Hayırlı cumalar abi.
1: Hepimizin sağ olasın. Eyvallah, eksik olma.
2: Allah iyilik sağlık versin. Abi ben biraz önce bağlanan Beşiktaşlı kardeşimin ya bizim hocamızdan ne istiyorlar ya? Bizim Galatasaray'ımızdan ne istiyorlar bunlar ya? Ya bizim altyapımızda öyle cevherler var ki az kaldı sabretsinler. Kimlerin çıkacağını biz söyleyeceğiz onlara. Ya kendi takımlarıyla ilgilensinler. Beşiktaş'la ilgilensinler. Sergen'le ilgilensinler. Yani Galatasaray'dan ne istiyorsun? Hakem hatası varsa tüm takımlara hakem hatası var abi. Galatasaray doğranmadı mı? Galatasaray'ın hakkı yenmedi mi abi Doğan abi? Ha olmasın, kimseye olmasın. Doğru söylüyorsun, sana katılıyorum. 67. dakikada o pozisyon olsaydı penaltıyı çıkmazdı. Ceza sahası dışında derlerdi ömrüm.
1: Eyvallah dinleyicim. Eksik olmasın.
2: Doğru mu abi?
1: Doğru.
2: 67. Yani dakikada olsaydı veremezlerdi o penaltıyı. Ama 96-7'de ya arkadaşım ben futboldan taraftarım, oynamadım bilmem ama ya yıkacak mısın? Kafaya koydun mu? Faul göreceksen yık kardeşim. Ceza sahasının dışında indir. Niye pozisyonu getirip ceza sahasının içine kadar sokuyorsun? Teşekkür ederim Doğan abi.
1: Ben
2: seni
1: teşekkür
2: seviyorum.
1: Ederim, sağ olasın.
2: Radyoları seviyorum. Hayırlı yayınlar abi. Eyvallah. O bir arkadaşımıza da biraz daha sakin olmasını, kendi takımıyla ilgilenmesini tavsiye ediyorum acizane.
1: Eksik olma, sağ olasın. 16.02.
2: Ömrüm.
1: Eyvallah.
2: Abim.
1: 16.02. Sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
3: Mutlu sabahlar Doğan abi.
1: Hoş geldin. Tanıyalım
3: İstanbul'dan
1: seni de.
3: Arıyorum. Eyvallah. İstanbul'dan arıyorum. Adım Hakan. Abi öncelikle Cihangir'de devamlı sana denk geliyorum.
1: Yani orada oturduğum için olabilir.
3: Tamam abi. Bu
1: ama yani o kadar denk geliyorsan ve görüşemediysek, bir merhaba demediysen suçu sende buldum.
3: Hayır, yaptık merhaba dedim, hatta sen lahmacun yiyordun, çok rahatsız etmek istemedim.
1: Aa, taksi.
3: Evet abi.
1: Evet.

0: Ne, ben de buyur gel beraber olsun dedim zaten ama sen iş
1: evet,
0: vardı herhalde.
1: Evet söyledim şimdi Allah var abi rahat yok. Etmek istemedim. Bir de orası müsait değil sen biliyorsun park etmeye yer yok.
0: Ben sana park yeri bulurum. Orada değnekçilik tamam, benden sorulur. Şey de diyor orada. İşi buldum
1: ben. Ben de Galatasaray taraftarıyım da hep seni dinliyorum. Şimdi deminki arkadaş da ya gerek yok böyle yok Galatasaray'a o oluyor Beşiktaş'a o oluyor. Sen bu işin içindesin. Her takıma her zaman çok hatalı kararlar oluyor. Hı hı. Şimdi hemen o konuşurken benim aklıma geldi. Yani Beşiktaş şampiyon olduğu zaman her şey çok iyi. Göztepe maçında son dakikada penaltı veriliyor. Şampiyon olmuyor. Ryan Babel'in sırtına çarpan top el diye iptal ediliyor. Bu sene Galatasaray'ın 2-3 tane golü saçma sapan iptal edildi. Yani böyle şeyler yani ben her zaman şunu savunmuşumdur. Kazanan takım her zaman haklıdır abi. Kim şampiyon oluyorsa hak ederek şampiyon olmuştur. Yok Trabzon şampiyon olduğu zaman devlet tarafından ittiriliyor. Yok Galatasaray şampiyon oldu mu
0: buna ben yani. Başakşehir'i bile eklerim oluyor. Yani hani sanki çok kötü bir kadrosu vardı da zorla şampiyon yapmışlar gibi bir algı. Aynı maalesef öyle değil.
1: Bak, yani. Evet. Hiçbir kötü kadro hakem ittirmesiyle şampiyon olamaz. Şu Beşiktaş'ı bütün hakemler el birliğiyle biz şampiyon yapacağız desin. İnan ki bu Beşiktaş şampiyon olamaz.
2: Taraftar Kulübü devam edecek.
0: Galatasaray bile tarihin en iyi kadrosuyla Fenerbahçe'ye sen ol dedi. Fenerbahçe yok kardeşim sağ ol Trabzon sen olur musun dedi. Trabzon dedi ki yok kardeşim sağ ol. Beşiktaş sen de erken bırakmasan ben de sana bırakacaktım dediği bir sezon yani bu sezon.
1: Aynen öyle abi puan ortalamaları çok düştü. Geçen seneye göre gerçekten senin söylediğin gibi ama herkes birbirine ikram etti. Yani Fenerbahçe'nin 2-3 tane çok saçma son dakikada yediği gol olmadı şu anda... Şampiyonlar.
0: Çok farklı şeyler konuşuyorduk.
1: Aynen öyle abi.
0: Öyle. Teşekkür çok ettim çok sana da. Sağ olasın abi. Kardeşim. Çok hayırlı abi. İşler diliyorum. Eksik olma. 78-01. Sana günaydın.
3: Günaydın Doğan abim.
0: Hoş geldin.
3: Matlak Otosanayi'ye doğru gidiyorum. Oh. Belki Otosanayi'deki arkadaşlara selam olur.
0: Eyvallah.
3: Abi şimdi arkadaşlarımı dinledim. Hem Galatasaraylı arkadaşlarım. Hem Beşiktaşlı arkadaşlarım. Ben de bir Beşiktaş taraftarıyım. Ahmet Öztürk'ün ismim bu arada. Hı hı. Şimdi ben Galatasaraylı arkadaşlara daha yakınım. Onu söyleyeyim. Yani Beşiktaş en son konuşan arkadaşın dediği gibi bütün hakemler bizi etse biz yine şampiyon olamayız. Bizim ülkemizdeki futbol kültürü maalesef ayaklar altında. Ayakta da değil abi. Ben o yüzden buradan Arda Hoca'ya da selam göndermek istiyorum. Sakın Türkiye'ye gelme hocam. Atletico Madrid'e git. Barcelona'ya git. Burası adamı yer. Galatasaray bile seni yer hocam. Saygılar sunuyorum.
0: Eksik olma. Sana da kolaylıklar diliyorum. Atatürk Otosanayi'ye selamlar komşumuza. Bizim de arka tarafımız oluyor. 85-27. Sana da günaydın diyor muyuz? 85-27 bastık mı? Bakıyoruz. Evet. 85-27 günaydın.
4: Günaydın abi. Nasılsın? İyi misin?
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Seni tanıyalım.
4: Abi ben Abdullah Demir. Geçen de seninle konuşmuştuk yine Beşiktaş hakkında da. Ya ben şunu demek istiyorum abi. Biz hep hakemleri konuşuyoruz. İşte hakemler şunu yaptı, bunu yaptı. Senin dediğin gibi 63. dakikada olsa belki penaltı verilmeyecekti. Belki uzatmalara gidecekti ama Beşiktaş o maçı kazanır mıydı bilemem. Onunla ilgili
0: abi o fırsatı ama... tecrübesi olmayan hakem diye düşünüyorsan o fırsatı o hakemlere vermeyeceksin. O pozisyonu o dakikada orada yaşamayacaksın.
4: Şey benzetmesi yapacaktım abi ben sana. Bugün biliyorsun yarı final izledik abi. Bayern Münih Paris Saint Germain. İki tane pozisyon oldu. Bizim ligimizde olsa bence penaltı verirdi hakemler. Hakem devam etti sert kararla beraber. Yani biz böyle hakemler istiyoruz aslında. Yani böyle hakemin zaten baktığımız zaman açıklaması adaletli ol demek değil mi yani? Ben mi yanlış biliyorum abi? Adaletli bir yönetim olsa her ligde baktığımızda hani en kötü ligin hakemleri bize mi denk geliyor yoksa biz sadece hani buraya mı kapanık kaldık? Ben bunu anlayamıyorum. Ben bugün İngiltere'de Premier Lig'de bir maç izlediğimde ufak bir dokunuşta faul yok hadi devam sert bir müdahalede yine devam varken niye bizim ligimizde adamın ayağına ufak bir çarpma olduğu zaman temas var penaltı deniyor. Ben bunu zaten hala anlamış değilim. Biliyorsun bir işte lobi var her şeye penaltı her şeye penaltı diyen. Hani ben artık Süper Ligi eskisi gibi takip etmiyorum. Elimden geldiğince abi İspanya Ligi olsun, La Liga olsun hani o tarafta daha çok

0: zevk alıyorum maç izlerken. Futbol izlemeyi özlemişiz. Ben onu fark ettim. Abi sana şey soracağım. Beşiktaş'ta yönetim sence değişmeli mi kalmalı mı? Bir Beşiktaş taraftarı olarak bunu soruyorum sana. Sen ne dersin?
1: Soruyu bir daha. Kim değişmeli mi?
0: Beşiktaş'ta sence yönetim değişmeli mi kalmalı mı? Hani sen Beşiktaş taraftarı olduğun için sana soruyorum. Hani bunu şey olarak da düşünebiliriz abi. Şu an ben moderatörüm, sen bir taraftarsın diye de anlatabilirim.
1: Yok aslında. Öyle bir şey yapmam. Bunu televizyonda olsa yapardım ama radyoda yapmam. Çünkü biz bizeyiz. Konuşuyoruz karşılıklı olarak. Evet. Yönetimin değişmesini değiştirebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece Sergen Hoca'nın bu yönetimle iyi bir diyalog kurup istediklerini yaptırması gerekir. Bu yönetimde bunu yapabilecek güçte olduğuna inanıyorsa zaten devam etmek isteyecektir. Ya ben bir anda her şeyin yıkılıp da bu da olmadı, değiştir

0: Günaydın Doğan abicim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim, hoş geldin.
0: Hoş buldum abicim. Ben Arnavutköy'den Ahmet, Temih'in mahalle komşusu.
1: Eyvallah.
0: Abicim öncelikle taraftarımıza şununla ilgili ufak bir bilgi vereyim. Sezon sonunda Temih'imiz geri dönüyor inşallah. Sergen Yalçın hocamız çağırmış. Temih kadromuzda olacak seneye. Doğan abicim, ben şimdi Konya maçından sonra Sergen Hoca'ya yapılan o şişe fırlatma, hakaret benim nezdimde, küfür gibi bir şey. Hı hı. Çok ayıp ettiler, büyük ayıp ettiler. Evet, oyunumuz yok, bir şeyimiz yok. Zaten o konuda da hani ortak fikirdeyim Beşiktaş taraftarlarımızla. Çünkü ben hiçbir zaman hakemlere bahane bulmuyorum. Evet kötüler, evet hata yapıyorlar, yanlış karar veriyorlar. Ama Doğan abicim, senin ortada bir oyunun olmayınca hakemin yaptığı hatalar gözüne sürekli batıyor. Sen oyna. Mesela biz Konya maçında neden 90. dakikaya kadar 0-0 gitti, gol atamadık. 98'de, 95'te gol yedik. Bizim için büyük mesele bu. 90'a kadar niye gol atamıyoruz? Ya bu Konya olsun, Başakşehir olsun. Biz mesela 90'a kadar, atıyorum Beşiktaş çok büyük bir kulüp, Konya da büyük, küçümsemiyorum. Ama dakika 55-60 sularında en kötü 2-0, en iyisi de 3-0 zaten olmalıydı sen bir Beşiktaş'tan. Ondan sonra hakem sana karşı hata da yapsa, sen kendini oyun olarak savunduğun için konuşmaya da hakkın olur. Yani biz şimdi hakem bize karşı hata yapıyor, bizi oyuyor, yiyor, bitiriyor. Ama biz adam karşımıza geçiyorsa, kardeşim sen ne oynuyorsun ki bana hakemi konuşuyorsun? Biz bir oyun oynayalım, bir kazanalım. Hakem hata yaparsa o zaman konuşalım. Ben bunun nezdindeyim. Önce sen oyun olarak rakibini yeneceksin ki hakemin sana yaptığı hatalar senin gözüne batmayacak. Sergen Hoca, çok kızıyorum. Atalarımızın bir atasözü vardır abi. Bir tarafıyla inatlaşan altına yapar diye. Sergen Hocamız çok inatlaşıyor. Vazquez oynamıyor. Jota Silva oynamıyor. Çerni sağ kanatta başlamıyor. Olaytan sağ kanat. Yani saçma sapan şeyler, böyle egosunu kendini... Mesela Olaytan sağ kanatta tutsaydı, Larin'i ben mucide, ben buldum, ben icat ettim söylemleri gibi Olaytan için de muhtemelen konuşacaktı. Yani bilmiyorum neden bu kadar inatçı. İstemediği oyuncuyu oynatmıyor ama oynatmazken takıma zarar veriyor, bunun farkında değil mi? Ben Sergen Hoca'nın ve yönetimin arkasındayım. Çünkü başkanımız, inanıyorum ki, gerçekten canı gönülden çalışıyor ve hoca ne isterse yapıyor. Ben buna gerçekten inanıyorum. Yani sezon sonunda bugün Sergen Yalçın'ı gönderelim, bir yeni hoca alalım. Devre arasında aldığımız 7-8 oyuncuyu hoca beğenmedi, ne olacak? Hoppa, bir daha gönder. Bu hoca geldi, 10 adam istedi. Al 10 tane adam. Olmadı, 10 maç sonra yolla. Birini getir, o da bunları beğenmedi. Ne yapayım, sana sarmak önce. Bence Sergen hocamıza 7 oyuncu takviye yaptık mı? Bir 7 tane daha takviye yapalım. İlk 5-6 hafta ligi bir kamp geçirsin. 5-6 hafta bakalım takım düzelmiş mi? Oynuyor mu, oynamıyor mu? Ha, 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik aldıysa, o zaman diyelim ki Sergen kardeş, Sergen hoca, Sergen abi, senden olmuyor. Dostça ayrılalım, birbirimize zarar vermeyelim. 2 sene sonra, 3 sene sonra gene gelmeye hakkın olsun.
1: Yok. Bu sefer ben kafada bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir macerada sürekli bir kurtarıcı rolü, demokrasinin kılıcı gibi sürekli her sıkıntıda Sergen Yalçın gelmeli olayının çözümlenmesi gerektiğini, Sergen Hoca ile gidebildiği yere kadar gitmesi gerektiğini ve o yolun ya devamlılığına ya da sonuna karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum artık.
0: Abicim, bizim insanımızı da memnun etmek büyük sıkıntı.
1: Çok zor.
0: Edin tersiz, adamın adını da söyleyemiyorum. Hı hı. Bizim kulübümüzde ismi kulübesiz dedik, ne gerek var, yardım hocaydı şöyle.
1: Sesin gidip geliyor, bulunduğun yerde telefon çekmiyor olabilir.
0: Abi şu an düzeldi mi?
1: Evet, bir daha alayım. Edin Terziç'ten bahsediyordun galiba.
0: Evet, bizim kulübümüz ismi anıldığında taraftar olarak ortalığı ayağa kaldırdık. Yardımcı hoca, bize ne işi var? Biz, burası kurs değil, öğrenilecek yer değil diye adam istemedik. Adamın gittiği kulübe bak.
1: Atletik Bilbao.
0: Kulüp kapıdan... Sergen Hoca, yok adam, kulüp kapıdan gitmez.
1: Öyle. Peki, teşekkür ediyorum sana.

0: Burada örneklerini verdin. Evet, diğer dinleyicilere de hak verelim. Sağ olasın, eksik olma, duygular karşılıklı. 33.70 sana da günaydın.
1: Günaydın Doğan abi, hayırlı cumalar.
0: Teşekkür ederim. Daha temiz, daha güzel bir ses oldu, daha iyi bir bağlantı oldu seninle beraber. Sana da günaydın diyelim, seni tanıyalım.
1: Abi İstanbul'dan arıyorum, ismim Fatih.
0: Evet. Bunlar benim için yeterli.
1: Bir arkadaş diyor ki tiyatro ligi işte şöyle böyle. Abi sen iyi olduktan sonra hakemler falan hiçbir şey yapamaz sana. Beşiktaş'ın kadrosu zayıf. Şimdi Beşiktaş kupayı alsaydı tiyatro ligi olmayacak mıydı abi? Yani sen evinde 90 dakika gol atamıyorsun Konya'ya. Bir tane oyuncun adamı indiremiyor. Orada da bir öyle bir saçmalık. Yani oraya gelene kadar indirsene kardeşim o adamı. Adamı indiremiyor abi. 98'de gol yiyorsun. Tiyatro ligi. Oraya gelene kadar tiyatro ligi değildi yani. Yani abi adamlar şimdi Galatasaray'a bakıyorsun. Adamlar güçlü kadro kuruyor abi. Kalecisi, forveti. Yani bu takıma sen çıkıp da ohlarla mohlarla hiçbir şey yapamayız abi biz. Yani biz ilk önce iyi bir kaleci, iyi bir forvet, iyi bir defans alıp anca öyle olur abi. Başka türlü bu takımdan hiçbir şey olmaz. Sergen Yalçın'ın falan da suçu yok. Adam ne yapsın abi bu kadroyla? Sergen Yalçın'ı koy Galatasaray'a. Sergen de şampiyon yapar Galatasaray'ı.
0: Peki. Düşünce bu. Var mı eklemek istediğin bir şey?
1: Yok abi. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olasın. 18-17. Sana da günaydın.
2: Doğan abim hayırlı günler. Hayırlı cumalar olsun.
0: Hepimize inşallah.
2: Ömer ben.
0: Ömerciğim hoş geldin.
2: Abi öncelikle sana selam ediyorum. Birkaç haftadır mesajlarımı hiç okumuyorsun. Hep alta düşüyor.
0: Bilgin Allah olsun. Da beni kahretsin. Daha ne yapayım ne diyeyim yani.
2: Estağfurullah. Doğan abim iki önceki arkadaşın söylediklerine çoğuna katılıyorum. Takımın oyun anlamında gerçekten hiçbir belirtisi yok. Hiçbir isteği yok. Sergen Yalçın'ın yapamadığını düşünüyorum. Bir an önce bırakıp gitmesinin hem kendisi adına hem bizim adımıza olumlu olacağını düşünüyorum. Diğer arkadaşa katılmadığım yönlerden bir tanesi de yönetimle alakalı. Yönetim geldiğinden beri 1,5 senedir verdiği vaatlerin hiçbirinin arkasında duramadı. Graftan başladı, Bankalar Birliği'nden çıkma konusuna kadar sürekli söylem değiştirdi. Yarın yine söylem değiştireceğine inanıyorum ve söylediği sözün bende karşılığı olmadığını düşünüyorum abi. Bu saatten sonra yönetim kurulu ne derse desin, benim inancım sıfır, bir ay sonra değiştirebilirler. Hiçbir problem yok. Bir an önce yönetimden de teknik heyetten de kurtulmamızı diliyorum. Onun haricinde bir de şunu söylüyorum, mesajda da onu atmıştım sana. Sergen Hoca da olsa, başka bir hoca da olsa, biz Avrupa Ligi ön elemelerine abi Musrati, Onana, João Mario üçlüsüyle başlayacağız. Şimdi Sergen Yalçın'ın kredisi sıfır. Avrupa'dan elendiğimiz anda zaten Sergen Eylül'ü göremeyecek. Bu orta sahayı zaten kendisi de çok saydırdı. Ama en azından yeni gelecek teknik direktörün bu orta saha kurgusuyla belki bir ihtimal bir şey yapabileceğine inanıyorum. Yani Şenol Hocam gelirse zaten ayrı. Şenol Hoca alır yürür. Amir Salih geç son üçlüsüyle 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Ondan sonra gelenler

0: Sana da günaydın, mutlu sabahlar, hayırlı cumalar.
1: Alo, günaydın abi. Biraz sesle kıra bakmaya çalışıyorum.
0: Peki.
1: Bizden arıyorum. Abi ben fanatik Galatasaraylıydım.
0: Tamam.
1: Ta ki Galatasaray Rize maçındaki, ben bahsetmiştim bugün. Cagney'in 3-4 kişi indirdiği anda ben Galatasaray'ı bıraktım abi. Fenerbahçe'ye geçtim. Söyleyeceklerim bu kadar abi.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın. Çok sağlıklı.
1: Gerçekten bunu söylemek istiyorum. Yani o lig benim için o maçta bitmişti abi.
0: Lig bitmişti ama takım neden bitmiş onu tam anlayamadım. Tekstil sektöründesin anladığım kadarıyla. Çalıştığın yerde dikiş tutmuyor. İnşallah sektörde tutuyordur diye söyleyeyim. Sportif anlamda olmuyor, sen de sağ olasın. Eyvallah, sağ olasın.
1: Zaten Jackman'ın o golden attığı golden sonra zaten yani herkes onu görüyor.
0: Orada öyle bitirdim diyorsun. Peki. Teşekkür ettim. 87-32. Sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
2: Alo. Alo.
0: Hoş geldin. Günaydın. Eyvallah.
2: Sevgili Doğancı. 87-32 dediniz değil mi? Benim şu anda.
0: Evet evet, konuşuyoruz. Merhaba.
2: Tezgahı kapattım. Hemen 5 dakika mola verdim. Vallahi şimdi konuları ben karıştıracağım ama çok dertliyim ben. Nereden başlasam bilemiyorum. Öncelikle ben bir federasyona bir inceden giydirmek istiyorum. Sizin programınıza saygım çok, size de saygım çok. Bir ülkede konuşuyorlar, yok Galatasaray gollanıyor şöyle böyle böyle işte vesaire vesaire. Hangi ülkede bir ülkenin Türkiye Futbol Federasyonu başkanı, bir ülkenin en büyük camialardan bir tanesinin başkanına ben bu koltuktan indiğim zaman senin ruhunu alırım diye tehdit etmiştir? Galatasaray bu ülkede hep ilkleri yaşamıştır maalesef. Başarı olarak da ilkleri yaşamıştır. Link edilme adına da ilkleri yaşamış bir kulüptür. Şimdi ben vaktim yok. Ben vaktim yok derken daha az imkanım yok. Ben İzmir'deyim. Sanayide çalışıyorum. Şu anda dışarı çıktım. Tezgahı da kapattım. Sesim geliyor değil mi abi?
0: Geliyor geliyor.
2: Ha, ben valla vaktim olsaydı ben çelenk yaptıracaktım. TFF'nin önüne. Türkiye, Türk futbolunda mafya istemiyorum diye bir yapacaktım. Yine de yapacağım. Rant var. Şeye geldiğinde yazdım. İstanbul'a bir geleceğim inşallah. Geldiğinde bir bilmem 3 lira 5 lira falan masrafı olur. Bunu yapacağım. Kardeşim bu ülkede müteahhit adam ya ilkokul mezunu bizi dışarıda hiçbir şekilde temsil edemeyecek bir şahıs bu ülkenin Türk futbolunun başında. Ya bunun da bir tetikçisi var, Yasin Kol. Bizim ne kadar kritik maçlar varsa hep bunu Yasin Kol'u veriyor. Biz buna rağmen yendik kardeşim. Yasin Kol'a rağmen, TFF'sine rağmen, MHK'sına rağmen yendik. Fenerbahçe isyan ediyor. Beşiktaş isyan ediyor. Kardeşim Galatasaray sezonun başında TFF, MHK istifa dedi. İstifa. Hanginiz dediniz bunu? Hangi kulübün büyük başkanları dedi veya camianın önde gelen spor yazarları şu bu. Galatasaray dedi bunu. Türkiye'de futbol çürümüştür. Ben bu konuda çok dertliyim. 5 yıl TFF başkanından hakemlerine kadar bu ülkede futbolu yabancılara emanet etmek gerekiyor. Çünkü bizim tek tutunduğumuz dal, keyif aldığımız bu ülke şeyinde futbol.
0: Bırakın her şeyi de yabancıya bırakmak da abi. Yabancı yabancı dedin. Türkiye'de forvet kalmadı. Her takımın yabancı forveti var. Yabancı ya yabancı dedin. Hakem çağırdın. Oradan da çok mutlu olmadın. Adam geldi idare etti. Yönetmedi ki. Yabancı yabancı dedin. Teknik adamlar geliyor. Bak tekrar camianın evlatlarına dönmek lazım deniyor. Bu yabancı sevdamız nedir bizim ya? Bence yapmamalıyız yani. Düzgün insanlar var aramızda yani. Hani mesela hep şey örnek gösterildi. Saffet Sancaklı gibi biri gelmeli falan denildi. Gelmiyor demek ki abi yani. O Saffet Sancaklı'nın kulağına gitmedi mi bu konu? Bir de onu deneyelim. Yani sürekli bir de onu deneyelim, bir de onu deneyelim biz de.
2: Sevgili Doğan Öncel, kesinlikle haklısınız ama tamam, basketbolun başında basketten gelen adam var. Voleybolun başında o şekilde gelen var. Futbolun başında neden müteahhit var abicim? Neden müteahhit var ya? Ya olmasın. Alpay gelsin, o siyasi gelmesin. Saffet gelsin, o da siyasi, o da gelmesin. Ya Tugay Kerimoğlu gelsin, Mehmet Özdilek gelsin. Efendime söyleyeyim, Aykut Kocaman gelsin. Ya ben bunlara razıyım. Bak vallaha Fenerli gelsin, Beşiktaşlı gelsin. Vallaha billaha ben bunlara razıyım. Yeter ki futbol odaya hakem kitleyen, ben oraya gelene kadar onları salmayın ha, sıkacağım onlara diyen adam gelmesin abiciğim, gelmesin ya. Ya bunu neden dillendiremiyoruz? Bizim en baştaki sorunumuz kokuşmuş yönetimler, TFF'dir ya.
0: Peki.
2: Bir kulüpleri
0: biz bu radyoyu bizden sonra da kullanacaklar. O yüzden hani biraz yavaş gidelim. O yüzden

0: söylüyorum.
1: Tamam efendim. Tamam. Yok, ben kötü bir söz hayatta sizin programınızda ben yani yanlış bir şey söyleme ihtimalim yok ama ben çok yükseldim.
0: Yok, senin yanında yanarım. O da sıkıntı değil de bizden sonrakiler kullanacak ya radyoyu. O yüzden efendim, temiz
1: yok,
0: bırakalım.
1: Ben asla. Sizden önceki de bir Beşiktaşlı bir arkadaş bağlandı. 15 dakika önce. Serdar herhalde. Bayağı bir Emre Filev'e falan da bağlanıyor. Yok, Beşiktaş Galatasaray'ı kollanıyor. Ya Serdar'ım, takımınız kötü kardeşim. Kadronuz kötü. Fenerbahçeli arkadaşlar. Forvetiniz yok. 3 forveti gönderip de Sidiki Şerif'le kupa alamazsınız, şampiyon olamazsınız sayın abilerim, gözünüzü seveyim ya. Ya her şey kötü de bunlara da kötü deyin arkadaşlar. Sevgili Doğan'ınca çok teşekkür ediyorum
0: ben size. Ben teşekkür ettim ya, abi. Rahatladın mı sen de? İyi misin? Güzel
1: ya,
0: mi?
1: Bir tane gazoz söyleyeyim mi?
0: Hamamdan çıkmış gibi ya, bir gazoz.
1: Yemin ederim keşke karşılıklı olsak da ben seni ısmarlasam gazozu ya.
0: Eyvallah. İyi hafta sonları dilerim abicim.
1: Kafamda daha çok şeyler var da %10'unca tamam. Söyleyebildim ha. %10'unu yani.
0: %10'u buysa yandık zaten. Yakma bizi de hadi. Sağ ol, tamam.
1: Peki. Sevgiler, saygılar.
0: Görüşmek üzere. Saygılar bizden olsun. 58-11 günaydın.
2: Yo.
0: Günaydın, hoş geldin.
2: Doğan abi nasılsın, iyi misin abi?
0: Sence iyi miyim?
2: Abi valla bilmiyorum, Ahmet abiyle iyi değilsin gibi ama olsun. Ahmet abi ben bir şey diyeceğim ya, bu bizim seçimler için ben Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Hadi abi sana, yılın sorusunu sorayım o zaman. Ya çünkü önümüzdeki yılın sorusunu sorayım. Bu yılın sorusunu değil.
2: Sor abi.
0: Aziz Başkan geldi diyelim. Sanki %70'te evet. Gelecekmiş gibi gözüküyor.
2: Evet abi.
0: Hacı Osmanoğlu yönetimi de devam ediyor. Nasıl bir senaryo çiziyorsun kafanda?
2: Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi abi, araya yani bu defa Cumhurbaşkanı araya girer abi çünkü ikisi de birbirini tehdit ediyor abi.
0: Karışır değil mi ortalık ya, sanki öyle gözüküyor.
2: Karışır ortalık, 52 olur.
0: Abi bir taraftan Dursun Başkan, bir taraftan Hacı Osmanoğlu, bir taraftan Aziz Yıldırım.
2: Abi ikisi de yanlış anlama abi, şimdi burada diyoruz ama ikisi de mafya abi ya.
0: Öyle demeyelim, öyle konuşmayalım yani, öyle bir yakıştırma hoş değil. Yani ya, güçlü işte insanlar abi, diyelim onun sonrasında.
2: Böyle,
0: evet.
2: Mafya bari konuşmalar abi, öyle diyelim.
0: Ya biraz atarı gideri var diyelim o tarz yorumlara, öyle söyleyelim yani.
2: Evet evet Doğan abi, şimdi şunu diyeceğim ya, bu bizim Beşiktaş'ın Serdar Adalası var ya, bizim Hakan Safi de abi bence seçilirse seçme ihtimali var, o da Serdar Adalı gibi olur abi. Tamam Fenerbahçeli ama yani sonumuz Beşiktaş gibi oldu, ben sana söyleyeyim abi.
0: Peki.
2: Yani Aziz Yıldırım seçilirse daha iyi olur, en azından abi camiayı biliyor. Fenerbahçeli yaptıkları ortada. Yani içimizden geçen Aziz Yıldırım abi.
0: Peki. Teşekkür ettim sana da, sağ evet, olasın.
3: Taraftar Kulübü sona erdi. Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan Nasil Duygular'ın takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek klasik girişimizi yapalım. Saatler 13'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağız. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Tabii sezonun sonuna doğru geliyoruz. Şampiyonluk yarışında kritik viraj. Diğer tarafta da dünyada bir Hanta virüsü salgını var. Bir bu eksikti arkadaş. Bir daha asla eve kapanmam var. Ha, diyenler var mı? Ha, bu virüsten korunmanın tek yolu var. O da yakalanmamak. Bilmiyorum, bu kemirgenlerden bulaşıyormuş herhalde. İnsandan insana bulaşması çok zor bir virüsmüş arkadaşlar. Benim anlamadığım, ya bu Hintli arkadaşlar farelerle beraber yaşıyorlar ama adamlara hiçbir şey olmuyor. Zaten çok böyle pandemiden sonra da hayatın tadı kalmamıştı. Bir sen eksiktin, Hanta diyelim. Artık şu zaten bu yeniden korku iklimi yaratma, işte argo tabirle korku salma haberlerinden gerçekten bana gına geldi. Ne yapalım abi, öleceksek topluca ölelim ama bir daha ben eve meve kapanmam ya. Herkes battı ya, herkes battı. Neyse, biz geçelim spora. 0212 273 10 10 WhatsApp hattımız. Beşiktaş'la başlayalım, Galatasaray Fenerbahçe konuşuruz tabii Beşiktaş'la da, çünkü Sergen Yalçın'la ilgili sıkıntılar var. Başkan adalı taraftarların tepki gösterdiği hocaya arkandayız mesajı verdi. Şu an için ayrılık ihtimali rafa kalkmış gibi gözüküyor ama işte sezon sonunda durum yeniden değerlendirilecek. Sergen Yalçın'la alakalı olarak son kararı da Sergen Yalçın verecekmiş. Trabzonspor karşılaşmasının ardından gidip gitmeyeceği yüksek ihtimal hocanın netleşecek. Herhangi bir tepki olursa tribünlerden gidebilir. Gerçi bilet fiyatları 1250 TL. Gerçek taraftar gelmesin, tepki olmasın diye mi bu fiyat acaba? Aklamada bir şeyler gelmiyor değil yani. Yönetimse sezon sonuna kadar yola devam edilmesinden yana tavır koydu. Zaten şunun şurasında 2-3 haftalık bir süreç kaldı. Trabzon maçının ardından da yapılacak bir görüşmeden sonra Sergen Hoca gelecek mi, gidecek mi bilmiyorum. Beşiktaşlar ne istiyor? Aslında ben yani Cihan Dişli olarak Beşiktaş'ın kadrosunun çok kötü olmadığını düşünüyorum. Hani bazı kesimlerce, bazı arkadaşların düşündüğü gibi kötü olmadığını düşünüyorum. Hani lig için aksine oldukça da yeterli bir kadro. Çünkü Beşiktaş yani Serdar Hoca'yla, işte Önder Karaveli Hoca'yla bu takımda kupa kazanmayı başardılar. Bu teknik direktörler kazandı. İşte Konya maçında bazı Beşiktaşlı dostlar hakem hatasıyla elendik falan diyor. Evet, buraya da konuşuruz. Bu işin başka bir boyutu ama takım koskoca 90 dakika boyunca ne bir gol atabildi ne de organize bir atak geliştirebildi. Yani Beşiktaş takım olarak hiç sağda yoktu. Bir de son 24 saatte, dün bunu Atakan Kurt'la da konuşurken söyledim, Orkun üzerinden yapılıyordu. Şimdi daha farklı yapılıyor işte sosyal medyada ve YouTube'da. Sergen Hoca'nın sırf görevde kalabilmesi adına taraftar nezdinde böyle rıza oluşturmak için tırnak içinde istikrar başlıklı videolar görüyorum sürekli. İşte istikrarlı olalım, sürekli hoca değişiyor, Sergen Hoca ile devam edelim tarzı yorumlar var. Ben Beşiktaşlı olsaydım yani çok devam etmek istemezdim hoca geldiğinden beri, çünkü Beşiktaş'ın çok fazla gelişim gösterdiğini düşünmüyorum, hatta gelişim göstermedi. Aksine geri gitti yani, öyle söyleyeyim. Bir de şöyle düşünün, ben şimdi Radyo Gol'deyim diyelim, istifa etme noktasına kadar gelmişim. Ya benden ne kadar verim alabilirsiniz ki beni zorla tutsanız yani. Sergen Hoca da istifa etme noktasına gelmiş. Yani istifa etme noktasına gelmiş hocadan gelecek sezonlar için başarı beklemek biraz zor gibi. İşte hoca gidince kim gelecek Cihan? Kim gelecek? Parasını verdikten sonra herkes var yani. 18 milyon avroya Premier Lig sonuncusundan 29 yaşındaki stoperi alacak para var. Göztepe'nin yedek 10 numarasına 5 milyon euro verecek para var. Ama teknik direktöre mi para yok? Verirsin parayı, en iyisini getirirsin. Para dünyasındayız ha. Ya bir de yani kendinden, şimdi Konyalı arkadaşlarım da yanlış anlamasın, hani bütçe olarak daha düşük bir takımı yeniliyorsun, olabilir. Ligde de çok görüyoruz, işte Galatasaray'da Kocaeli'ye yenildi, işte Gençler Birliği'ne kupada yenildi ama hedef maçın, ya bu senin hedef maçın yani sezon içinde bir kulübün en önemli müsabakası olan Türkiye Kupası yarı final maçı ve burada bence net başarısızsın. Bunu ne kadro kalitesiyle ne başka bir şeyle izah edebilirsin diye düşünüyorum. Ayrıca Sergen Hocam yani Avrupa maçlarını izlemiyor. oyuncuları çok fazla tanımıyor. Biraz böyle kendisini de herkesten ve her konuda biraz sanki üstün görüyor gibi. Hani taktik için bir şey söylemeyeceğim, orası beni aşar. Hani o antrenörlük kısmı, pro lisansım, A lisansım, B lisansım, C lisansım falan olsaydı hani belki bu kısmı da konuşabilirdik ama yani inadı sebebiyle oyuncu kaybeden ve olmayacak oyuncuları zorlayan, yorumcuyken eleştirdiği her şeyi yapan bir isim oldu Sergen Yalçın. Bence bu figürle artık Beşiktaş'ın başında kalması zor gibi gözüküyor. 0212 273 10 WhatsApp hattımız, oradan gelen mesajlara da birazcık göz atalım, neler var neler yok. Tarkan milli takımımıza yeni şarkı yapacakmış, güzel olur, mükemmel olur. Şu ligimiz bitse de milli takımı Dünya Kupası'nda seyretsek. Bayrampaşa'dan Ramazan. Vallahi Dünya Kupası şarkısını da çok beğenmedim ya. Herhalde FIFA Shakira ile ömürlük anlaşmış. Dayı dayı diye bir şey yapmışlar. Biz onu işte karşılaşmaları kazanırsak bay bay olarak değiştiririz. Dayı dayı gibi oluyor yani şarkı, dayı dayı ama dayı dayı böyle çok şey olduğu için. Çok beğenmedim. Ben hala işte Vaka Vakalardayım. O bence efsaneydi. Ondan önce de vardı. O da muazzamdı ama bu yeni milli Dünya Kupası şarkısını çok fazla beğenmedim. Belki dinledikçe kulağa hoş gelecektir. Yani Tarkan'ın şarkıları var ya, adam bazen çıkarıyor. Ya diyorsun, eski Tarkan değil. Eskisi gibi güzel değil. Ama şarkıyı dinledikçe böyle 5-6 kez dinledik, aslında güzelmiş falan diyorsun. Belki Shakira'nın şarkısı da o tarz bir şey olur diye düşünüyorum. Sergen Yalçın yeni sezonda Beşiktaş'ın başında olsa bir iki maça bakar. Bir beraberlik, bir mağlubiyet ki nasıl olsa olur. Mecbur gidecek, dikiş tutmaz artık. Ben de gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çok mental olarak da düşmüş ve hoca her seferinde böyle zor dönemden geçerken bir de camia diyor ya. Ben hiç Sergen Hoca'nın Beşiktaşlılar falan dediğini duymadım. Yanlış mı hatırlıyorum? Sürekli bir camia diyor Sergen Hoca. Hiç ağzından böyle Beşiktaşlıyım falan dediğini duymadım. Evet, hani biliyoruz aileden falan farklı takımlar da var ama hep bir camiadan bahsediyor. Orada biraz benim kafamı kurcalıyor. Ya işte Beşiktaşlar dediği bir video falan varsa bana atarsanız sevinirim. Orada mesela kimse bundan bahsetmiyor. Hep bir camia beni istemiyorsa giderim. Camia bunu yapmıyorsa ben burada durmam tarzı Sergen Hoca'nın açıklamaları var. Az önce bir arkadaş bağlandı demiş. Üç şeyden nefret ediyorum dedi. Bilmiyorum, az önceki programı dinlemedim arkadaşlar. Dinlemediğim bir şey için de Ertuğrul, maalesef çok fazla yorum yapamayacağım. Döneceğim, tekrar mesajları döneceğim. Galatasaray'da da bir prim müjdesi var oyunculara. Yönetim derbi için belirlenen primin kalan kısmını da oyunculara yatırmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Bugün belki yatmıştır. 12-13 gibi hesaplarına yatacaktı. Vay be, paralara bak. Fenerbahçe derbisi için 5 milyon euro. Bir bakiye vardı, oradan kalan paralar vardı. Bugün yatması planlanıyordu işte, kalan kısmı da bugün yatacak. Yani şampiyonluk maçında oyuncuların motivasyonlarının üst düzeye çıkarılması planlanıyor bu primle beraber. İşte görüyorum bazen sosyal medyada, ya arkadaşım bu adamlar milyon euroluk adamlar, işte primle mi top oynayacaklar falan diye. Öyle olmuyor bu işler işte. Acun Ilıcalı'da Hull City playofflara kalırsa bütün takımı Las Vegas'a götüreceğim demişti. Ya bu adamlar kendi gidemiyor mu? Yok arkadaşlar, o iş öyle olmuyor. Bu adamlar milyon dolar kazanıyor ama gerçekten de yani yediği lahmacunun parasını menajerine ödeten futbolcular var ya. Şöyle yani beraber de değiller. Hani bir yere gidersin, yemek yersin. Ya işte sen öder misin falan olabilir. Adam evine lahmacun söylüyor, menajeri ödüyor. Öyle düşün yani. Hani tamam, bu lahmacun konusu çok belki bilinmiyordur ama bilinenler var. Görmüşsünüzdür. Ya futbolcunun PlayStation'ının joystick'inin pili bitiyor. Gece menajerini arıyor. Bana pil getir diyor yani. Öyle düşün. Yani tamam, bu şey değil. Belki gece bulamıyordur. Yardım alıyordur ama yani lahmacunun parasını ödeten adamlar da prim için gerçekten de o futbolu oynarlar. Hani yönetim çıkıp arkadaşlar şu maçı alırsak adam başı mesela X miktar prim anında hesapta dediğinde o ana kadar aldıkları sürelerden veya maaş farklarından dolayı kırgın olan oyuncular bile bir anda böyle ortak paydada birleşir. Ne prim mi, of para falan. Bir de bu prim işi bağımlılık da yapabilir, ben öyle söyleyeyim yani. Yani her kritik maç öncesi sürekli prim açıklarsan bir süre sonra oyuncular prim açıklanmayan maçları böyle sıradan maçlar gibi görmeye başlarlar ve motivasyonları düşer ki bence de bazı maçlarda Galatasaraylı oyuncuların motivasyonu düştü gibi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde hadi kazanın prim, hop tamam orayı da kazanın prim, Süper Lig'e dönüyorsun, burada prim yok, tamam bizim motivasyon düştü, prim yoksa hani bunu da çok sanki yapmamak lazım gibi gözüküyor. Selam kardeşim, iyi yayınlar. Aziz Yıldırım geliyor. Galatasaraylıların duygu ve düşüncelerini alabilir miyim demiş. Vallahi şimdi ben biliyorsun dilim çok böyle sivri değildir ama şimdi bir kulübün efsane başkanı diyorsan iki kere seçimin ilgisi yaşamazsın. Yani efsane başkan dediğin isim iki kere seçim kaybetmez. Hani ben olsaydım üçüncü içinde aday olmazdım. Çünkü 2018'den sonra seçimi kaybettikten sonra yıllarca kurullara gitmedi. Fenerbahçe'nin mabet dediği Kadıköy'e sayın başkan adım atmadı. Ya büyük başkandır. Hani kurumsallaşma, tesisleşme açısından Fenerbahçe'ye büyük katkıları olmuştur da. Hani öyle yorumlar duyuyorum, öyle yazılar görüyorum ki sanki yani Aziz Başkan 20 senelik başkanlığı boyunca Fenerbahçe'de başarıdan başarıya koşmuş gibi bir anlatımdalar. Yani başkanın 20 senede 6 tane şampiyonluğu var arkadaşlar Aziz Yıldırım'ın. Bir de şu olaylar bitti artık ya. Hani böyle sürekli racon kesmek, parmak sallamak, tehdit etmek. Bunlar bitti. Yani önceki dönemde Dursun Özbek de yapmıştı. Onu da eleştirmiştim. Başkan yakışmıyor dedim yani. Böyle bu tarz raconlar başkanlara yakışmıyor. Şimdi hemen oradan da örnek vereceksin. Ya başkan sakın ha demişti Cihan. Onu ne söylemiyorsun diye. Onu da söylemiştim ki onu da ben eleştirmiştim. Böyle aynı döngüye kısılıp kalmanın, aynı yöneticiler, aynı teknik direktörler, tekrar tekrar bunlarla çalışmanın bence kulübe hiçbir faydası olmadığını düşünüyorum. Aziz Başkan'ın yapması gereken, tabii kendisi yaşça bizden büyük, kendisi daha iyi bilir. Çevresindekiler de daha iyi bilir ama ya onursal başkan statüsünde değil mi? Yönetimlere dışarıdan danışmanlık ver. Başkan yani en güzeli bu saatten sonra yapılması gereken o. Yani mesela Galatasaray'da da ya tonla başkan geldi geçti, her defasında şampiyon olanlar oldu. Şampiyon olmayı beceremeyenler de işte kısa sürede gitti. Ama Fenerbahçe hep aynı ve başarısız başkanların etrafında dönüp duruyor. Bence bu Fenerbahçe'nin de kurumsal kimliğine zarar veriyor. Yani koskoca Faruk Süren, yani Galatasaray'ın efsane başkanı gerçekten. Yani Faruk Süren bile, bu adam takımı Avrupa şampiyonu yapmış bir adam. O bile yeri geldiğinde en ağır eleştirileri aldı. Yıl 2026. Maalesef yani ben Aziz Başkan'ın işinin çok zor olduğuna inananlardanım. Tek çare Slaven Bilic demiş. Kim için diyorsun bunu? Beşiktaş için mi? Vallahi Terzic'i kaçırdı Beşiktaş. Belki de teklif yaptı, gelmek istemedi, bilmiyorum. Seneye Atletik Bilbao'yu çalıştıracak. Bilbao'nun hocası boşta. Hani belki ona bir şey olabilir ama şu an Sergen Yalçın takımın başında olduğu için teknik direktör konuşmak hoş olmaz. Hani istifa ederse bu detayları konuşuruz tabii. Sergen Yalçın Fenerbahçelidir, bunu herkes bilir. Ama tabii ki Beşiktaş'ta efsane olunca bilmiyorum ne kalmıştır geriye. Ya profesyonellik ya. Füssen'den yazmış. Beşiktaş'ımız için tek çare Alman hoca ve sabırlı olmak gerekli. Sergen Yalçın hoca gelişebilir ama bence televizyon ekranlarında demiş. Ha, sert gelmişsin. Yorumculuk mu yapsın diyorsun? Gitsin artık gelmesin. Bence Sergen Hoca her şeyiyle çelişti diyor. Cihan Polat yazmış. Bir soru olacak sana demiş. İstatistiksel olarak Galatasaray'a en fazla şampiyonluk kaptırmış bir başkanı getirmek ne kadar mantıklı? Bu süreçte değişip gelişip ders çıkarıp daha mı güçlü gelir? İyi yayınlar güzel insan demiş. İşte Cihan az önce söyledim. Yıl 2026 biraz Aziz Başkan'ın başkan olduğu dönemlerdeki futbol anlayışı da şu an için bence yok. 200 milyon evet yani iyi para. Hakan Safi'de 250 milyon getirecekmiş. İşte daha farklı ücretler de konuşuluyor. Sponsorluklar vesaire konuşuluyor. Ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Yeni isimler mesela Barış Bey çok güzel konuşuyordu ama onda da şey yok sanki böyle. Ya Fenerbahçe başkanı olacak o dominantlığı hissedemiyorum. Ben Ali Koç'tan çok umutluydum. Herkes hayal kırıklığına uğrattı. Sayın Ali Koç aday da olmayı düşünmüyor zaten. Amerika'dayı da döndü mü bilmiyorum. Galatasaray yarın şampiyonluğu ilan edecek. Buradan sesleniyorum. demiş. Okan Buruk geçen sene yaptığı hataya düşmesin, küfürlü tezahüratta bulunmasın demiş. Geçen sene değildi o Ramazan, ondan önceki sezondu. Son 6 senesi şampiyonluk görememiş ve gönderilmiş başkan geri geliyor diye Galatasaraylıların duygularını merak eden Fenerbahçeli kardeşlerin umudundan istiyorum Cihan demiş. Kızarak gönderdiğiniz başkanı, ya şöyle getirebilirler şu an için baktığında, mesela Hakan Safi mi, Fenerbahçeli olsan Hakan Safi mi istersin, Aziz Yıldırım mı istersin, Aziz Yıldırım'ı mı istersin, orada bir işte %50 %50, hani benim gibi düşünenler Hakan Safi ister, ben ya yeni birini görmek istiyorum kardeşim, hani belki adamın vizyonu daha farklıdır, Fenerbahçe'yi başka noktalara taşıyabilir, ama belki İşte Aziz Yıldırım'ın o 20 yıllık döneminde 6 şampiyonluğu başarı gibi gören dostlarım da Aziz Yıldırım'ı isteyebilir. Ya işte Fenerbahçe, şöyle düşünenler var mesela, futbolun sadece saha içinde değil saha dışında da olduğu ve burayı da Aziz Yıldırım'ın halledebileceğini düşünen bir kesim var. Bu insanlar Aziz Yıldırım'ın gelmesini istiyor. Böyle düşünenlere de saygım var. Olabilir. Ya işte Aziz Yıldırım belki bunları çözebilir. Federasyona karşı daha dominant olur. Elini masaya vurduğunda sesi çıkar. Kimse Fenerbahçe'yi hakem kesemez gibi de düşünebilir. Ama zaten bunun için herhangi bir başkan olmasına da gerek yok. Kulübün başında 35 milyon taraftarı var. Yani 30 milyon. Galatasaray'ın 35-40 milyon var. Beşiktaş'ın 20 milyon var deniliyordu işte o zamanlar. Zaten taraftarlar yetiyor. Yani aslında kimse kendi kulübünün haklarını yedirmemeye çalışır. Bir şekilde orada çabalar. Ama insanlar Aziz Yıldırım'ı daha farklı görüyor. Cihancım, Osimhen gidiyormuş 150 milyona. Gitmesini ister misin? Osimhen'in mi? Vallahi şimdi bu sene lig sezon bitince ne Afrika Kupası garabeti var, ne Dünya Kupası'nda posası çıkacak. Paşa paşa tatilini yapıp dinlenir. İşte rejenere olur. Yeni sezon kampı ile birlikte de sezona başlar. Devamını getirir. Yani yaş olarak da en olgun, en verimli zamanları şu an. 27-28 yaşında değil mi Osimhen? Hani Türkiye Ligi'nde Osimhen'den kalan 1500 dakikaya 8-10 milyonu ortalama bir santrofor alıp doldurabilirsin. Çünkü bu sezon niye 1500 dakika dedim? Çünkü çok fazla maç kaçırdığı için. Ama işte La Liga'da, ne bileyim Premier Lig'de oynuyorsan Osimhen'in arkasına bir Osimhen daha alman lazım. Bulmuşsun böyle bir santrafor. Ben çok göndermenin anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Yani zamanında Gomis'i gönderince Galatasaray'ın kaybettiklerini iyi hatırlayın. Bu santrafor işini çözdüysen hiç dokunmayacaksın. Yerine alacağın santrafor tutmazsa iki sezona mal oluyor işte. İki santrafor alıyorsun, ikisi de tutmuyor. İki sezona mal oluyor. Gittiler işte İsa 145 milyon verdiler. Virse 180 mi? 140, ona da 140 verdiler değil mi? Ekitike 90 verdiler. Sesko'ya 85 verdiler. Jokereş'e 80 verdiler. Yani Victor Osimhen'i hangi takıma koyarsanız koyun, bence bunların, saydıklarımın, hani tamam hani orada biraz abartı olacak ama ya bir şey olmaz, teşbitte de hata olmaz, biraz abartı. Ya bunların topunun, az önce saydıklarım topunun birlikte vereceği katkı kadar katkı verir bence. Fiyata en az 150 milyon bana göre. O teklif gelirse verirsin. Çünkü Galatasaray'ın böyle rakamları reddetme opsiyonu yok bence. 150 milyon ya. Oradan gelen parayla yeni bir takım kurarsın. Bana soruyorsan, yani benim fikrimi, ben Galatasaray'da bir sene daha izlemek isterim Osimhen'i. Bir yandan da hazır parlatmışken satmak da lazım diyorum. Hani zihnimin bir tarafı da böyle söylüyor. Galatasaraylı yöneticiler bakalım ne yapacak. Hani 150 milyon euro istenmesinin nedeni bence şu. Hani bize gelmeyin, şimdi biz uğraşmayalım demek için diye tahmin ediyorum. Hani Osimhen İstanbul ve Galatasaray'ı seviyor evet, ama yani Barça'dan da resmi bir teklif geldiğinde onu biraz zor tutarsın gibi gözüküyor. 150 de iyi rakam, bilemedim. Ali Koç ve Yıldırım başkanlık yarışında olsa kazanan kim olurdu demiş. Şu an için mi? Yok, Ali Koç girmeyecek. Aradan Hakan Safi sıyrılırdı falan diyor. Yok ya, yani Sayın Ali Bey girmeyecek. Bir Fenerbahçe'nin başkanı belli gördüğüm kadarıyla. Aziz Yıldırım herhalde yüksek bir farkla Fenerbahçe başkanlığına oturacak gibi gözüküyor. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak Aziz Yıldırım'ın gerçekten başarılı olacağını düşünmüyorum. Fakat Fenerbahçe'nin içindeki kaostan çıkması için gereken tek kişi Aziz Yıldırım. Çünkü 2018'deki yenilginin etkisi altında kaldığı için hala takımın iki dengelerle oynadığını düşünüyorum. Ya işte onu diyorum ya. 2018'de kaybetti. Aziz Bey'in egosu çok yüksek yani. İnanılmaz egoludur ki. Ya böyle insanlar zaten hani bir çuva egoludur. Sadece Aziz Yıldırım özelinde söylemiyorum. Yani ego ve kibiri ayırmak lazım. Kibirden bahsetmiyorum. İşte 2018'de kaybettikten sonra hiç uğramadı. Evet, Fenerbahçe'yi ben dışarıdan gözetliyorum falan tarzı açıklamalarını zaman zaman duyduk. Bir de hani Ali Bey'e aşırı kin ve öfke besliyor. En son hani Sayın Ali Koç, Aziz Yıldırım konuşma yaptıktan sonra kürsüden inerken ya bir oturuşu vardı, hatırlayın. Hani Fenerbahçe'nin sahibi benim oturuşuydu. Bacak bacak üstüne atmıştı. Diğer elinde sandalyenin diğer kulpunu atmıştı. Aziz Bey gelince de hiç toparlanmadı. Öyle gülüştüler. Ben Aziz Yıldırım'ın, evet, sonuçta Fenerbahçeli adam. Başarı için gelmek istiyordur ama asıl hedefinin göreve geçtikten sonra Sayın Ali Koç'tan rövanş almak olduğunu düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ın özellikle işleri iyi giderse Fenerbahçe'de Ali Koç'a yapacağı salvoları buraya not alın. 8 Mayıs bugün. Vallahi ağza alınmayacak şeyler söyleyecek bence Ali Bey'e. Bir Beşiktaşlı olarak Başkan Serdal Adalı ile devam edilmeli, Sergen Hoca ile de devam edilmeli diye düşünüyorum demiş Mehmet Yıldırım. Niye böyle düşünüyorsun Mehmet? Hani sebebini de yazarsana belki şey derim. Ha, olabilir gerçekten, benim de kafam oydu, ben hiç böyle düşünmemiştim diyebilirim. Hani anlamak için soruyorum, yanlış anlama lütfen. Neden böyle düşünüyorsun demiyorum. Selam Cihan. Gomis gittikten sonra bayağı futbolcu kaçırdık. Falcao'da 50 milyonluk olduk demiş. Onu diyorum ya. Daha kimler var yani, hatırlamadın. Geçen işte söyledim. Bak santraforun adını bile unuttum. 3 tane penaltı kaçırdı. Düşün yani, hep denedin hep denedin. Santrafor bulmuşken tutacaksın. Şimdi işte Aziz Yıldırım gelirse Charlotte'u getireceğim demiş. Atletico Madrid forması giyiyor biliyorsunuz, Norveçli golcü. Zaten yakından tanıyorsunuz. Trabzonspor'da da forma giymişti. Hani Charlotte'la anlaşamazsam, Trabzon'da gol kralı falan da olmuştu. Diğer adayım da Lukaku demişti. Başkan yine eski sisteme geri dönmüş. Parayı basıyor. Ben Lukaku'nun çok ağır olduğunu düşünüyorum. Şu an Charlotte gelirse gerçekten fark yaratır ama Lukaku bitmiş Aziz Bey ya. Yani evet, isim olarak güzel ama artık gerçekten isimler iş yapmıyor Süper Lig'de. Birazcık bunun böyle farkına varmaya başladık gibi. Yani Lukaku 33-34 yaşında yani biraz. Bir de yanlış anlamayın yani, Atakan Kurt'un tabiri, biraz da mağarası da vardır. 36-37 desen iş sonra. Charlotte olursa olur. Yani başka santrafor kalmamış gibi. Yani sürekli aynı isimler etrafında döngüleniyor. Bence yani yani etrafındaki insanlar mı bu? Ya yok, bir sürü santrafor aldı. Brezilya liglerinde, Brezilya 2'de falan, inanılmaz. Ben şimdi iddia falan oynuyorum gece arkadaşlar. Tabii kendimi üzmeyecek rakamlar, yasal olarak oynuyorum. Yani ufak yani eğlence amaçlı, uyku tutmadığında. Ya bir golcüler var. İnanılmaz. Buralardan bu çocukları 300 bine 500 bine tamam getir. As oynatma. Ya gidiyorsun sen Sıdıkı Şerif'e 18 milyon veriyorsun. Evet, kötü bir çocuk mu? Değil. Ama yani Sıdıkı gibi o parayı alabileceğin, yani onun 20'de birini alabileceğin bir sürü santrafor varken ya bu çocuğa 18 veriyorsun. Nene'ye gidiyorsun 20 veriyorsun. Ya bu çocuk gelmiş Fenerbahçe altyapısında, denenmiş, beğenmemiş, yollanılmış. Ve sen tekrar diyorsun ki ya bu çocuk olmuş, biz buna bir 20 verelim, getirelim. Gelsinler genç oyuncular ama biraz daha cüzi rakamlara gelsinler, yedek otursunlar. Evet, yani direkt alıp aso koyalım demiyorum. Çünkü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maalesef bunları yapacak durumda değil. Yani bence Galatasaray bir tık daha yapabilir. Çünkü 4. şampiyonluğuna gidiyor. 4 sene üst üste şampiyon olacak. Belki biraz daha Galatasaray bunu yapmak için eli daha yüksek yani. Gider dener, genç oyuncular alır. Fenerbahçe'nin zaten bunu yapma lüksü yok şu an. 12 yıldır şampiyonluk gelmiyor. Beşiktaş bütçeleri çeviremiyor. Dikili Taş falan, oradan gelecek bütçe vardı 200 milyon. Başkan zaten 150'sini harcadı. Beşiktaş da bunu deneyebilir. Çok uzun süredir şampiyonluk görmeme gibi bir durum yok. Daha yeni Türkiye Kupası alındı iki kere işte. Süper Lig'de galiba 5-6 yıl önce alındı. Beşiktaş da yapabilir. Ya bunu yapamayacak tek takım var, Fenerbahçe. Ama bunu yapan tek takım da Fenerbahçe. Yapmaması gereken Fenerbahçe, yapan da Fenerbahçe. Ahmet Konancı'nın garip yayınlarıyla sezonu geçirdim demiş. Osimhen'i satarlar, Harry Kane, Bernardo Silva ve Bruno Fernandes çeker, keyfime bakarım demiş. Güzel çekiyorsun valla. Ya Harry Kane. Güzel düşünüyorsun da o saydığın isimler biraz zor. Hani Bernardo tamam, hani sezon sonu bırakacak. Bruno da bir tık olabilir ama Harry Kane'in olabileceğini çok düşünmüyorum. Bu arada Bernardo Silva'yı almasınlar. Ayakta duracak hali kalmamış. Bak ben sana söyleyeyim, geçenlerde izledim. Kötü yani. Cihan selam demiş. Çok övdüğün Arda Turan'ı dün gördük. Karşısına dişli bir rakip çıkınca elek oldu diyor. Çok övmedim. Bir dakika, yanlış bilgi verme. Çok övmedim. Hatta ben de yani senin gibi düşünüyorum ama sen çok sert gelmişsin. Yani şimdi çünkü ya takımını Konferans Ligi'nde çok iyi seviyeleri getirmeye başardı. Hani bana göre teknik adamlık kariyeri de parlak ama bence şimdilik yurt dışında kalmaya devam etmeli Arda Turan. Hani mümkünse daha prestijli kulüplerden gelecek olası tekliflerle de kariyerini böyle daha üst seviye falan çıkarması lazım. Sana katılıyorum ama şu konuda, Konferans Ligi dediğin yer yani vasat altı takımların olduğu, işte 20-30 milyonluk bütçelere sahip kulüplerin yarıştığı bir turnuva. Yani Shakhtar'ın 180 milyonluk bir bütçesi var. Yani öyle hemen Arda'yı övmeyeceğim tabii. Güzel işler yaptı sonuçta. Avrupa Ligi'nde başladılar. İşte oradan Panathinaikos'a kaybedip buraya düştüler. Yani ilk ciddi rakipti. Arda tökezledi. Ama tabii ki daha yolu var bence. Çünkü Crystal Palace böyle yani rakibi kendi birinci bölgesinde karşılayıp muazzam geçiş oyunu oynayan bir takım. Ya o yüzden onlar böyle ne diyeyim ya, inanılmaz bir dominasyon yaratıyorlar. Evet, takım değerleri de 500-550 milyon. Tamam hani Premier Lig olduğu için biraz şişirme ama hadi 300 diyelim. Ya geçen sene de bu oyunu oynadı Crystal Palace ve Premier Lig şampiyonu Liverpool'dan 2 tane kupa aldı arkadaşlar bu takım. Yani açık ara bence yani İngiliz futbolunun en sansasyonel takımı diye söyleyebilirim. Zaten o takımdan 3 futbolcu da büyük kulüp yaptı. Bu sene de o isimler oldukça da başarılı bir performans gösteriyorlar. Ya oyunu seviyor Arda Turan. Oyunun ruhunu oyuncularına aşılamaya çalışıyor. İşin daha çok başında olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar hep problemli kulüplerde çalıştığı için böyle o kalan kısmın nüanslarına çok böyle kafa yormaya zaman bulamadığını düşünüyorum. Bence bir sonraki durağı yani kendi kariyeri için daha böyle stabil, daha sorumsuz bir kulüp olmalı. Şeye de katılmıyorum ya, yani bu romantizme katılmıyorum. Ya işte biz savaş halindeyiz de buralara kadar geldik. Buna katılmam, bak burada eleştiririm. Çünkü yani savaş halinde bir ülke, bu işin romantiklik kısmı ama ligdeki diğer takımlar da hani Avusturya takımı değil ki kardeşim. Onlar da savaş halinde ve sen hepsinin 10 katı bütçesine sahipsin Shakhtar Donetsk olarak. Neyse yani bir yolu açık olsun. Yani biz taş koyarsak olmaz. Avrupa'da ilerleyemezler Türk hocalarımız. Ben fikirlerimi dile getirdim ama öyle çok övdüğün deyince biraz şaşırdım. Aslında seninle en fikiriz ama sen biraz çok gömmüşsün. Ben o kadar gömemiyorum. Atletico Madrid için biraz erken ama ilk ben Atletico Madrid'e gideceğini düşünüyorum. Ardından bence Galatasaray yapacak. Dün kendisine Galatasaray'da soruldu zaten. Çok olgunlukla cevap verdi Arda Turan. İşte bir basın mensubu Galatasaray'la ilgili ne düşünüyorsunuz, İşte başına gelmek ister misiniz falan. Arda Turan da dedi ki Galatasaray'ın bir evladı olarak şu an orada harika bir teknik direktör var. Türk futbol tarihini ismini altın harflerle yazdırmış bir hoca var. Bu konuyu konuşmak benim için rahat değil. Mevcut yapıya şu an için saygı duyuyorum tarzı güzel bir açıklama yaptı Arda Turan. Dediğim gibi yani gelir mi? Gelir ama biraz daha zamanı var gibi duruyor. Cihan, inan Aziz Bey gelmesin diye Galatasaray lobisi öyle bir çalışma yapıyor ki demiş. Fatih Altaylı bile başladı. Korkun ama geliyor gelmekte olan demiş. Vallahi inan hiç öyle bir düşüncem yok Serkan. Ben sadece gördüklerimi söylüyorum. Bak rakip takımlar işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Ya bunlar iyi olacak ki biz de Avrupa'ya gittiğimizde Avrupa takımlarının tempolarına ayak uydurabilelim. Olsun ya, olsun ya, Fenerbahçe iyi olsun. Yarış kızışsın. Daha heyecanlı oluyor böyle. Ne diyorsun? Ya ben gerçekten düşüncelerimi söyledim. Yani yoksa Aziz Bey'den herhangi bir çekincem yok. Dediğim gibi yani 20 yılda 6 şampiyonluk almış Aziz Bey. Onu söylüyorum. Yoksa gelsin. Hem benim için de iyi. Ya mesela bir de Fatih Terim gelse tadından yenmez biliyor musun? Çünkü Aziz Yıldırım ve Fatih Terim herhangi bir açıklama yaptığında herhalde en çok izlenmeye ulaşan başkanlar ve teknik direktör diyebilirim ikisi için. Yani adamlar adese binlerce görüntüleme alıyorlar ve bu adamların söyledikleri televizyon programlarında, YouTube'da ve radyo programlarında gerçekten ilgi çekiyor. Bir de Fatih Terim gelsin, o biz arkamıza yaslanalım, hiçbir şey yapmaya gerek yok, hiç kimse sahanın içini konuşmaz. Tek çare Fikret Orman demiş. Savaş romantizmi değil de şunu söylüyor demiş. Sürekli uzun seyahatler yapmak zorunda kalıyoruz diyor. Burada antrenman programlarımızı bozuyor, takım ekstradan yoruluyor diyor. Evet evet, yok onu söyledim şey için. Avrupa, yani Avrupa'daki, Avrupa'da oynarken bunu söyleyebilir. Ama mesela iç sahada oynarken, yani oynadığı takımlar da sürekli uzun seyahatler yapıyor. Onlar da yani Shakhtar gibi işte otobüsle falan gidiyorlar. Arda özel arabası var falan. O da onunla gitmeye çalışıyor dediğin gibi. Hatta videoları da var. Kendi sosyal medyasında paylaşıyor. Ama işte diyorum ya, oradaki rakipleri de Shakhtar gibi uzun seyahatler yapıyor. Onlar aynı yerdeler. Avrupa'ya gittiğinde katılırım ya. Adam diyor ki İngiliz kendi evinde idmanını yapıyor. Mis gibi çıkıyor. Biz kendi stadyumumuzda bile oynayamıyoruz. Gidiyoruz Polonya'da oynuyoruz falan diyor. Bu kısma katılırım. Ama kendi liginin içindeki durumu eleştirdiğinde biraz bana böyle romantizm gibi geldi. O yüzden söylüyorum. 0212-273-10'una gelen mesajlara bakıyoruz. Az sonra Yunus Aydın'a da alacağız. Onunla da biraz başkanlık seçimini konuşuruz. Fenerbahçe'nin neymiş, Osimhen'i satıp Harry Kane, Bernardo Silva bir de üst düzey futbolcu alsın diyor. Ha, sen şey mi yaptın? Ya alabilir bu arada, yani 150 milyona satsa Harry Kane'i çıkar aradan. Bernardo ile Bruno'yu çok rahat alır. Zaten Bernardo bırakıyor. İşte Bruno da gelebilir. Ama öyle yani daha farklı isimlere de gidebilirler. Yani 150 milyon Osimhen'i sattığında bütçende rahatlar. Olabilir. Döneceğim. Mesajları döneceğim. Hiç merak etmeyin. Yunus'a bir merhaba diyelim. Çünkü altlarda da var. Ardından size de tekrar geri dönüş yapacağım dostlar. Yunus selamlar. Hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk abi, selamlar, iyi yayınlar. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Sanki bir griptin, iyileştin. Geçmiş olsun dileyelim sana da, ya da yanlış mı gördüm? Sosyal
1: sağ ol abi, teşekkür ederim. Ufak bir hastalık atlattık, geldik.
0: Süper, şu an iyisin. Bir problem, bir sıkıntı yok.
1: İyiyim, iyiyim. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi Yunus, direkt Fenerbahçe'nin başkanlık seçimiyle başlayalım. Sen bu konulara biraz daha hakimsin. Ben biraz Aziz Başkan'la ilgili sert geldim, yani efsane başkan diye anılıyor ama efsane başkan iki kere seçim yenilgisi yaşamaz, üçte de aday olmaz dedim. Sen belki farklı düşünüyorsundur. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'nin başkanlık yarışını?
1: Yani aslında baktığımızda 3 adayla başlayan bir başkanlık seçimiydi. Barış Göktürk, Hakan Safi ve Mehmet Ali Aydınlar, ama Barış Göktürk'ün aslında Aziz Yıldırım'a daveti ve aslında biz geçen hafta yaptığımız yayında da, ondan öncesinde de hep konuştuğumuzda, yani ben şunu söylüyordum, Barış Göktürk'ün hissesi çok emanet duruyor. Yani hani Aziz Yıldırım'ın yanında yer alan birçok isim, işte bunlardan birisi en başta Euroleague şampiyonluğuna basketbol yöneticisi Ozan Balaban. Yani hani net bir şekilde Aziz Yıldırım aday olduğu zaman Barış Göktürk de yola devam etmez derken, Barış Göktürk'ün zaten Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklaması sonrası seçimden çekilmesi ve Aziz Yıldırım'a destek açıklaması yapıp şimdi başkan vekili olacak zaten Aziz Bey'in listesinde. Ben öncelikle stratejik olarak çok doğru bir yol izlediğini düşünüyorum Barış Bey'in. Çünkü hem Aziz Yıldırım'ı oyuna dahil etti, hem de hiç şansı olmayan, yani bence 2000-3000 oyda kalacağı bir seçimde Aziz Yıldırım'ın listesine girerek, yani hem yeni bir yönetici hem de Aziz Yıldırım'ın başkan seçildiği takdirde, yani çok büyük bir başkanla çalışıp, çok başarılı bir yöneticiyle çalışıp aslında Fenerbahçe taraftarında bir şekilde Aziz Yıldırım'ın o kemik oyunun, ya ben her şekilde Aziz Yıldırım kaybetse dahi 15 bin oy alacağını düşünüyorum minimumda, bir şekilde bu insanların da gönlüne girmiş olacak. Şimdi Hakan Safi tarafıysa Mehmet Ali Aydınlar'a yüklenen bir diğer kısımdaydı. Çünkü Mehmet Ali Aydınlar bu listeleri açıkladığında, adaylığını açıkladığı andan itibaren 3 Temmuz ve sözde şike süreciyle alakalı çok fazla kendisine gönderme yapıldı. O dönemde işte Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında olması vesaire derken Mehmet Ali Aydınlar bu işler Fenerbahçe'nin geleceğini etkiler, hani kendi de büyük ihtimalle bu konularda konuşulmak istemedi ve adaylıktan çekildi. Şimdi Ali Koç ve ekibi kesinlikle Mehmet Ali Aydınlar'ın listesini destekleyecekti. Zaten bu hani aslında hemen zaten 1907 derneği, Ali Koç'a en yakın dernek, oradan yönetici belirmesi bile bunun bir mesajıydı. Ama Hakan Safi de dahil olmak üzere Mehmet Ali Aydınları 3 Temmuz üzerinden yüklenirken Fenerbahçe olan borcunu ödemeli vesaire diyerek aslında en sonunda Aziz Yıldırım'ın çıkıp, aslında bence Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar çıkmasa çok da çıkmak gibi bir niyeti bence yoktu. Yani çünkü hani Mehmet Ali Aydınlar'a karşı gerçekten Aziz Yıldırım'ın bir hani yani tırnak içinde demeye gerek yok, nefreti olduğu bence açık. Ya o dönemde çok büyük bir savaş halindelerdi. Sonrasında birer kez zaten yine aynı anda başkan adayı oldular. Aziz Yıldırım çok ciddi bir fark atmıştı. Ben Aziz Yıldırım'ın bütün oyunu bozduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Mehmet Ali Aydınlar Ali Koç desteğini de arkasına alarak geldiği bir seçimde bence çok net kazanma şansı vardı. Ama Aziz Bey, yani onu o dönemki mevcut adaylar için söylüyorum, Hakan Sarp ve Barış Göktürk'e karşı, bugün içine geldiğimiz senaryoda Ali Koç'un kimi destekleyeceği tam olarak belli değil. Çünkü Aziz Yıldırım'ın arası net bir şekilde zaten bozuk diye biliniyor. Hakan Safi de eski yönetici ve Hakan Safi eski yönetici olmasına rağmen arası bozuk. Benim tahminim ve aldığım bilgi, Ali Koç ve yönetimi bence Aziz Yıldırım'ı destekleyecekler. Çünkü bir önceki seçimde de şimdi aslında net bir şekilde kırgınlıklar hala devam etse de geçen seçimde Aziz Yıldırım'ın kuzeni Ömer Temel'in son gün Ali Koç'un listesine dahil olduğunu unutmamak lazım. Ali Koç kaybettiği ve aktif yönetici görmediğimiz için Ömer Temelli bu gözden kaçıyor. Bence son yıl Aziz Yıldırım'ın da Ali Koç'a destek açıklamasıydı bir nevi. Yani ben Ali Koç'tan çıkıp net bir şekilde kendisinin Aziz Yıldırım'a destek açıklaması yapmasını beklemiyorum. Ama bunu yönetim kurullarından bence net bir şekilde anlayacağız. Bugün gelinen noktada şimdi Aziz Yıldırım bence çok net bir şekilde 6-7 bin kemik oyla başlıyor. Şimdi seçimin yapılacağı tarihte daha okullar tatile girmemiş olacak. O yüzden yüksek bir katılım olacak bence. Fenerbahçe'nin 60 bine yakın kongre üyesi var. Ve bu 60 bine yakın kongre üyelerinin aidat ödeme dönemi 2 gün önce bitti. Yani 45 bine yakın oy kullanma hakkı olan insan olacak. Yani bunun da ben 35 bin 30 bin civarı bir katılım bekliyorum seçime. Minimumda Aziz Yıldırım'ın 15 bin oy alacağını düşünüyorum. Bence seçimin kazananı da olacak. Ama Hakan Safi kemik bir oyla başlamıyor. Yani burada Hakan Safi'nin bence güvenebileceği oy sayısı, net bir şekilde arkasında hissedebileceği oy sayısı, yani dernekten de çok ciddi bir bağlantısı olmadığı için yani 500 ile 1000 arası. Ama tabii ki yapacağı transferler, işte Fenerbahçe'ye çok ciddi bir para koyacağından bahsediliyor. Ve kendisi aslında şunu net bir şekilde söylüyor. Şimdi Mehmet Ali Aydınlar tarafıyla alakalı Fenerbahçe taraftarının bir numaralı da isteklerinden birisi neydi? Evet, Mehmet Ali Aydınlar Ankara'yla yakın. Fenerbahçe'nin Ankara'yla problemleri olduğu açık. Mehmet Ali Aydınlar o tarafla yakın ve bu işleri çözebilir. Fikri buydu. Ama şimdi Hakan Safi şu doneyle geliyor. Yani Mehmet Ali Aydınlar'dan beklediğiniz neyse o bende de var. Yani para olarak da var zaten. Hakan Safi'nin Ali Koç yönetimine dahil olma sebeplerinden birisi de Fenerbahçe'nin Ankara'yla arasını düzeltme konusundaki bağlantısı. Bunu Spor Bakanı ile verdiği fotoğraflardan da görebiliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte milli takımın soyunma odasına inebilen tek takım yöneticisi olmasından da görebiliyoruz. Yani iki tarafında aslında top bütün seçime girdiği bir haldeyiz. Bence Aziz Yıldırım oy farkı olarak da çok önde.
0: Ben de diyecek yıldızlar. Ben de öyle söyledim Yunus, hani Aziz Yıldırım hayırlı olsun dedim ama sonra biraz düşündüm. Yani Hakan Safi'nin bence işte yani bugün itibariyle bana göre seçilme şansı var. Çünkü hani şey dedi Aziz Bey, hani Aykut Kocaman kombosunu açıkladım, yani kesin Aykut Kocaman'la çalışacak mı Aziz Bey? Evet, böyle söyleniyor ama kendisinin herhangi böyle bir açıklaması yok. Aykut Hoca'nın hazırlık yaptığını biliyoruz ama kendisi ben Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la çalışacağım demedi. Yani 2018 yılında hem Aziz Yıldırım hem Aykut Kocaman ikilisinin uğradığı yenilgi ortadayken Fenerbahçeli taraftarların zaten eski isimlere dönülmesinden bıkmaları Hakan Bey adına bir fırsat mı sana göre? Yani kendi üzerine düşeni yaparsa, işte sözünü ettiği kontratları ortaya çıkarırsa ve çok iyi bir iletişim ekibiyle çalışırsa bunu yapabilir mi? Yani başkan seçilebilir mi? Ama sanki böyle Yüksek Divan Kurulu'nda en son yaptığı konuşma, beğenilmeyen konuşması vardı hatırlarsın. Sanki biraz böyle PR'ını kötü etkilemiş gibi gözüküyor. O olmasaydı sanki bir tık daha iyi gibiydi.
1: Şimdi Fenerbahçe son 3 senedir her zaman her yıl seçime gittiği için aslında son 3 senenin kazananlarına baktığımızda Ali Bey, Salihettin ve şimdiki seçim için söylüyorum. Fenerbahçe'de hep en az konuşanlar kazandı. Geçen sene mesela Salihettin Saran son divan toplantısında konuşmamıştı bile. Aziz Yıldırım ve Ali Koç karşı karşıya geldiler. Resmen orada bir düello oldu.
0: Konuşturmadılar desek daha sert mi olur? Çünkü listede adı vardı, konuşmacıydı. Daha sonra konuşmadı. Hatta arabaya binerken de sordular ya kendisine. Bence konuşturmadılar, evet, ama konuşturmadı. Biraz sert olacak. Evet, buyur.
1: Ama kendi yararına, yani sessizlik kendi yararına oldu aslında. Yani oradaki düello Saadettin Saran'a aslında bir nevi bence yaradı. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi iletişim konusunda Hakan Safi eski yönetici, zaten Ali Koç döneminden de bildiğimiz Metin Sipahioğlu'yla çalışıyor. Aziz Yıldırım tarafında Murat Zorlu'yla çalışıyor ki Murat Zorlu büyük ihtimalle Aziz Yıldırım'ın listesinde de olacak zaten. Yönetici olarak görev alacak diye biliniyor. Şimdi Hakan Safi'nin getireceği yıldız isimler ve koyacağı para üzerinden bir algı var. Evet, şimdi bir kere kişisel servet olarak baktığımız zaman Aziz Yıldırım'ın kişisel serveti daha fazla listelere baktığımızda. Hatta yani neredeyse maksimum minimum sayılarda ikiye katlama gibi bir durumu var. Ama şimdi Hakan Safi'nin servetinin çok daha büyük bir kısmını Fenerbahçe'ye verebilme konusunda daha cüretkar olduğu konuşuluyor. Ben burada olayın tamamen Keramat Türkoğlu transferi üzerinden yorumlanarak, yani Hakan Bey parayı koyar ve getirir bakış açısının çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Çünkü Keramat Türkoğlu'nun getirilme hikayesi, ya ben de bunu kendim hani görüşüm olarak da sosyal medyada yazdım. Kerem zaten şimdi yurt dışındaki yaşamı, Portekiz'deki yaşamı sevmediği, şimdi zaten çok yakın zamanda evlendi, şimdi de baba olacak inşallah çok yakın bir zamanda. Hani hayatını Türkiye'de devam etmek istediği, zaten Kerem'in muhafazakar bir yaşantısı var, yurt dışına çok ayak uyduramadı. Bu hep konuşuluyordu. Kerem Türkiye'ye gelmek için zaten can atıyordu. Evet, Hakan Safi de parayı verdi ve getirdi. Yani zaten Türkiye'ye dönmek için can atan Türk bir muhafazakar bir genci getirmekle Rafael Leao'yu getirmek arasında bence çok büyük bir fark var. Yani Hakan Safi Kerem'i getirdi diye Leao, Darwin Núñez, Jurgen Klopp böyle hani tek tek jetleri indiremeyebilir Sabiha Gökçen'e. Yani hani gerçekten bence arada çok ciddi bir fark var. Ben Hakan Safi tarafından yapılan bu PR'ın çok yıldızlar anlamında karşılık bulmayacağını düşünüyorum. Eskiye dönmek konusunda da şöyle, Aziz Yıldırım tarafının seçildiği takdirde kesinlikle bir eskiye dönüş olacağını düşünüyorum. Evet, Aykut Kocaman konusu bence birçok, ya bence çok doğru söylüyorsun abi, oy kaybettirebilir. Çünkü Aykut Hoca'nın oynattığı defansif futbol, göze hoş gelmeyen futbol, bunlar tırnak içinde, bence realite böyle değil. Yani Aykut Hoca en çok gol atan sezonu yaşattı Fenerbahçe'de. Ama hani bunlar biraz da bir daha arkada kalıyor. Herkesin aklına o Josef Topal yan yana oynadığı sene maçlar geliyor aklına. Tamam, kabul, elbette kayda değer bir eleştirisi var. Ama bugün baktığında işte Paris Saint Germain'in sola sürekli atarak sağ tarafta o liseyi boş bırakma, oraya oyunu yığmama taktiği Aykut Hoca'nın 2013'te uyguladığı bir taktik. Yani bu anlamlarda Aykut Hoca'yı farklı şekilde de konumlandırabiliriz. Ama Aziz Yıldırım gelecekse, evet, biz Oğuz Çetin gibi, Mahmut Uslu gibi, işte Aykut Hoca gibi bu isimleri tekrar göreceğiz. Aziz Yıldırım bu kemik ekiple geliyor. Hakan Safi'nin yöneticilerin çoğunu bilmiyoruz. Zaten hani Hakan Bey de açıklamıyor da zaten. Ama Aziz Yıldırım'ın eskiyle geleceği konusunda herkes hemfikir. Burada tek bir revizyon Barış Göktürk'ün listeye dahil olmasıyla birlikte gelebilir. Çünkü Barış Bey'in antrenör tercihindeki bir numaralı isim Vincenzo Montella'ydı. Zaten kendisi o çok eleştirilen Türkiye yakın hoca, onu kimse anlayamadı yani. Türkiye yakın ne demek? Hani Azeri birini mi kastediyor ya da Alman, hani Almanya'da yaşayan bir Türk birini mi kastediyor derken Montella olduğundan bahsetti. Ben şimdi Vincenzo Montella ihtimalini hiç gerçekçi bulmuyorum. Buna inanan kesimin de çok hayal dünyası olduğunu düşünüyorum. Neden? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için bu yaz 3 ön eleme oynamak zorunda. Fenerbahçe 3. ön elemeden başlıyor. Bu da Fenerbahçe'nin Temmuz'un 2. haftası maçı olduğu anlamına gelir.
0: O da 2. olursa tabii. Çünkü, Trabzon'da hakkını yemeyelim. Olacaklardan tabii, bahsediyorsun. Tabii ki. Evet.
1: Yani olacak senaryodan bahsediyoruz. Evet. Yani Fenerbahçe 3. olursa bu bahsettiğimiz senaryo daha mümkün olabilir. Ama 2. olduğu takdirde Fenerbahçe'nin 25 Haziran'da top başı yapması lazım. Minimumda. Yani yurt dışı kampını falan boş verelim, topuk yaylasında sezonu açması lazım Fenerbahçe'nin. Milli takım inşallah Dünya Kupası'na daha da ileri gidecek. Diyelim ki gidemedi. 20 gün sonunda kupadan elendi milli takımımız. Kötü bir senaryo yaşadık. Bunun Fenerbahçe'ye mal olmama şansı yok. Yani Montella'nın kafası karıştı. İşte Fenerbahçe bu sisteme dahil olmasa zaten harika giden bir milli takım vardı ve bunlar haklı eleştiriler olur. Bu kadar böyle bir senaryo varken ne Montella bence Fenerbahçe'ye yanaşır, ne Fenerbahçe bu kadar realiteden uzaklaşır ve Vincenzo Montella'ya gider, ne de Türkiye Futbol Federasyonu buna izin verir. Bir alternatifi Barış Göktürk'ün Nuri Şahin, bu isimle de çalışmak istiyordu. Belki bu ismi Aziz Yıldırım'ın aklına entegre edebilir ama Aziz Yıldırım zaten bir sene çalışacağı için çok güveneceği isimlere risk alma şansı yok. Yani getirip vizyoner bir hamle yapma şansı yok. Aykut Kocaman'la ben teknik direktör olarak ya da en kötü ihtimalle futboldan sorumlu yönetici olarak Aykut Hoca'yla çalışacağını düşünüyorum. Ama evet, Aykut Hoca'yı teknik direktör olarak sahaya sürecekse bir oy kaybettirme potansiyeli var mı? Evet var. Bunun da bu sebeple seçime az bir zaman kala, hatta belki de kazandıktan sonra açıklanacağını düşünüyorum. Ama bence Aziz Yıldırım'ın şu an çalışması konusundaki en muhtemel isim Aykut Kocaman teknik direktör olarak.
0: Evet tabii, diğer tarafta başkan adayı, diğer başkan adayı Hakan Safi de işte Xabi Alonso ve Felipe Luis getireceğim vesaire diyor. Yani onlar konuşuluyor. Yani burada da iyi bir teknik direktör açıklarsa işler daha farklı noktaya gider mi? Bir de isimleri ortaya koyarsa diyelim. Bir de 2-3 isim saydı. Ben gelirsem bunları da getireceğim dedi. O zaman herhalde bambaşka bir yere gider.
1: Bu bahsettiğimiz isimler açıklanırsa dediğin gibi olay bambaşka bir yere gider. Ya mesela Hakan Safi en azından bir oyuncu. En azından bir oyuncu. Yani dediğin gibi, ya da antrenör. Şimdi Xabi Alonso'dan bahsediyoruz. Xabi Alonso Liverpool'dan haber bekliyor. Yani şimdi Arne Slot kovulacak mı, kovulmayacak mı? Gittikten sonra zaten gidecektir herhalde. Xabi Alonso gibi duruyor. Bir diğer konuşulan isim Maresca. Yani şimdi Maresca Manchester'dan haber bekliyor. Yani Jürgen Klopp. Jürgen Klopp işte Alman milli takımından ve aynı şekilde Real Madrid'den haber bekliyor. Şimdi bu isimlerle ön görüşme yapıldı ama getirebilmek bence gerçekten kolay değil. Hadi böyle bir isim açıklarsa Hakan Bey, Hakan Safi ya da Yıldırım, ben karşılıklı olarak ekiplerin birbirine karşı hani sürekli bir diğer kartı açacaklarını düşünüyorum. Yani Hakan Bey bir yıldız açıklarsa Aziz Yıldırım da bir yıldız açıklayacaktır. Bu sebeple kazanan her şekilde bu senaryoda Fenerbahçe olur. Bence Fenerbahçe'de çok uzun süredir savaşlar konuşuluyor. İşte Aziz Yıldırım'la Saadettin Saran arası, Aziz Yıldırım'la Ali Koç arası. Şimdi Ali Koç'la Saadettin Saran arası tamamen açılmış durumda. İşte biz bunu konuşuyoruz. Ali Koç kimi destekleyecek? Hakan Safi ile de arası açık. Ya da Hakan Safi ile Aziz Yıldırım birlikte hareket edebilir mi diyoruz. Çünkü Aziz Yıldırım Hakan Safi de aslında bir olmaya davet etti. Barış Göktürk'ü davet ettiği gibi. Hakan Bey zaten ben hiçbir şekilde çekilmeyeceğim diyerek bu davete icabet etmedi. Ama Fenerbahçe'de vaatler konuşulmaya başlarsa, dediğim gibi yıldızlar getirilmeye başlarsa burası çok farklı. Ama biz bir önceki seçimdeki gibi hadi Mourinho'yu getirelim birlikte görme ihtimalimiz bence mümkün değil. Çünkü bir önceki seçimde Mourinho'yu ortaya atan Aziz Yıldırım'la gidip anlaşan da Mario Branco ile beraber Avcun Ilıcalı Ali Koç'tu. Şimdi Hakan Safi Ramazan ayında düzenlenen iftarda Aziz Yıldırım'la aynı masaya dahi oturamadı. Aziz Bey buna dahi izin vermedi. Bence birlikte çalışmaları çok da mümkün değil. Hakan Safi zaten hiçbir şekilde ben aday ya çekilmiyorum, kendim devam edeceğim diyor. Ama söylediğim gibi bir yıldız açıklanırsa ve bu isim hani işte Leo gibi, Nunez gibi, işte Jürgen Klopp gibi, Xabi Alonso gibi. Bence Felipe Luis aynı etkiyi yapmaz. Saadettin Saran yönetimi de görüşmüştü ama kendisi Premier Lig'den, La Liga'dan da haber bekliyor. Hani sürekli bir gidilen isimlere çok talibi olma durumu var. Tabii ki bu isimlerin zaten talibi olduğu noktada bu yüzden star oluyorlar. Bunlardan birini bitirip geçirmek lazım işte. Seçime daha vakit var. Belki işte zaten seçim bir hafta ötelenme durumu var. Daha net değil. Hani büyük ihtimalle ötelenmeyecek milli maçtan kaynaklı ama ben bu arada onunla ilgili de naçizane bir eleştiride bulunmak istiyorum. Fenerbahçe'nin Alanya maçında berabere kaldıktan sonra 2 gün sonra bu statta seçim oldu. Yani Ali Koç'un zaten kaybettiği seçim. Alanya maçında berabere kalınan seçim. Yani biraz İran'da milli maç varken 7 gün sonra bu seçim nasıl yapılamıyor? Bu stat daha önce 2 gün önce hazırlanmışken 7 gün sonra nasıl hazırlanamıyor? Bu da bence çok gerçekçi değil. Bence seçim zamanında yapılacaktır. Dediğim gibi Hakan Safi'nin kazanması için ortaya somut bir isim koyması lazım. Bu şu anki seçim şeklinde giderse Aziz Yıldırım'ın çok rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum ben.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Normalde ben işte dışarıdan gördüğüm, işte gazetelerde yazan, internet sitelerinde yazan, işte sosyal medyanın böyle ruhunu alarak düşüneceğim Aziz Yıldırım'ın rahat seçileceği yönündeydi. Ama şimdi böyle seninle sohbet ederken, işte bu hafta da çok program yaptık, işte İbrahim Yavuz'la yaptık, Atakan Kurt'la yaptık, Yakup Çınar'la yaptık. Sanki böyle biraz daha fikrim değişti. Şimdi seninle konuşuyoruz ya, önümde yani böyle yüzlerce mesaj var. İşte Aykut Kocaman gelirse Fenerbahçeli'yi askıya alırım. Hatta bir tane dostumun mesajı çok dokundu. Hani diyor ki işte Vardar'a geldi, iki maçta kaybetti. Taraftarı futbola küstürdü, boş tribünleri oynattı, Başakşehir ve Konya'yı küme düşme hattına getirdi. Sonra çekip gitti Aykut Kocaman diyor. 40 yıllık Fenerbahçeliyim, soğukta, dışarıda, kahvehane camlarında, ikisi havalarda maçları izleyecek derecede fanatiyim. Ama Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı getirirse ben buna katlanamam demiş. Altına farklı şeyler de yazmış, onu okumayacağım. Ya Aykut Kocaman istenmiyor, Aziz Yıldırım okey, bir problem yok, ama Aykut Kocaman'da bir muamma söz konusu. Aldığım mesajlara yani göre.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani Aykut Hoca'yla kılgı eleştiri var. İşte Alex'ten dolayı kendisine bir kırgınlık var. Alex'i göndermesinden kaynaklı. Aynı şekilde oynattığı futbolla ilgili kırgınlık var, ama ben bu futbolu Fenerbahçeliğime askıya alırım mı? Çok duygusal ve hani o an hissiyat olarak gerçek olmasıyla birlikte işte Fenerbahçe için, Galatasaray için, Beşiktaş için çok geçerli olduğunu düşünmüyorum.
0: Tabii askıya almayacak. Yani sinir, öfkesini abartmak için söylüyor.
1: Tabii. O yani kadar istemiyorum. O bir galibiyette hani öfkeyle sevgi arasında hakikaten çok ufak bir çizgi vardır derler. Hani bu onunla çok doğru orantılı. Ya Fenerbahçe'nin bir galibiyetinde hani her şey çok pozitif anlamda değişir. Ama tabii yani işte baktığında elinde Aykut Hoca'nın defansif oynayabilmesi için çok mümkün bir kadro var. Yani Alvarez, Gündüz'ü, Kante orta sahası hani rüyalarını süslüyor olabilir Aykut Hoca'nın. Yani gerçekten hani iki de değil üç tane orta saha artık böyle. Asensio ile ilgili verdiği röportaj hani ortada çok beğenmediğini bir şekilde dile getiriyor. Demek yani sahada konumlandırmayacak. Belki Asensio ilk 11 tercihi bile yapmayacak. Fenerbahçe'nin süperstarı. Ama dediğim gibi Aziz Yıldırım'ın da tek hani elinin kolunu bağlayan olay Aykut Kocaman'ın bence açıklanma zamanı olabilir. Az önce Hakan Safi'yi seçimi kazandıracak hamleler işte transferler olduğunu söylemiştik. Aziz Yıldırım'a da güç kaybettirecek hamle bence seçimi kaybettirecek hamle değil. Aziz Yıldırım kazansa da kaybedecek. Bu seçimi kaybedecek başkanın bir yılı var. Yani kimse hani seçimi kaybedecek başkanın önümüzdeki sene tamam sana bir 3 yıl daha verelim demez. Fenerbahçe'den önümüzdeki sene de olağan genel kurul var. Bu sebeple ben Aziz Yıldırım zaten hani senin söylediğin gibi artık

0: gitmiş. Üçüncüye giriyor. Artık hani burada zaten kazanırsa ve şampiyon olamazsa zaten artık Aziz Yıldırım'ın Aykut Hoca'yla mı olamamış ya da işte gidip Filipe Luiz'le mi olamamış, Jürgen Klopp'la mı olamamış, çok bir fark yok. Ben Aziz Yıldırım'ın kendisine yakın isimlerle çalışacağını ve sıfır risk alacağını düşünüyorum. Evet, bu konuda çok eleştiri var. Aziz Yıldırım'ın gittiği gibi değil futbol iklimi. Ekonomiler aynı değil. Futbol anlayışı aynı değil. Artık oyuncu, eskiden çok oyuncu merkezli konuşuluyordu futbol. Şu anda teknik direktör merkezli konuşuluyor. Ama ben Aziz Yıldırım'ın bunları çok fazla dinleyeceğini düşünmüyorum. Yani Aziz Yıldırım'ı tanıyan bilen herkes de çevresinde çok fazla aslında. Hani aslında şu söz Aziz Yıldırım'la birlikte gelmiştir Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de demokrasi vardır. Başkan ne derse olur. Hani bu Fenerbahçe içinde kullanılan hani Aziz Yıldırım'la birlikte gelmiş bir söz. Ben çok fazla kimseyi dinleyeceğini düşünmüyorum. Seçim kaybettirir mi? Bence seçim kaybettirmez ama zaten Aziz Yıldırım'a duygusal olarak cephe almış bir insan grubu var. Aykut Hoca başarısız olursa biz sana söylemiştik diyecek insanların sayısı biraz daha artar ama ben Aziz Yıldırım'ın bu tarz tepkileri çoktan göğüsleyerek geldiğini düşünüyorum. Teknik direktör olarak olmayıp yönetici olarak olması belki bu tepkileri biraz daha azaltabilir, azaltacaktır da bence. Çünkü Aykut Hoca zaten bir Fenerbahçe efsanesi. Ama benim gördüğüm kadarıyla Hasan Çetinkaya, Recep Hoca ve Aykut Hoca'yı birlikte sanki Fenerbahçe'de çalışarak göreceğiz gibi geliyor bana.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz Yunus Aydın. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim abi.
1: Dikkat
0: İyi
1: et kendine.
0: yayınlar.
1: Görüşürüz. Hoşça kal.
0: Selamlar.
1: Evet, Yunus'tan da Fenerbahçe seçimleriyle ilgili biraz böyle detayları almaya çalıştık. Kendisine de teşekkür edelim. Ağzına sağlık diyelim sizlerden gelen mesajlara. Bakalım, söz vermiştik, birikmişti. Almanya'dan Hamit Ünal Yıldız yazmış. Aziz Başkan Arda Turan'ı futbolcuyken alamadı. İster misin teknik direktör olarak gelsin demiş. Oho. İlginç. Yani genelde bu tarz şeyleri ben de çok fazla düşünürdüm ama hiç aklıma gelmedi. Yani evet, o aralarında geçen işte bir sene alamadım diyaloğu vardı ya işte. O işte komik diyalog, o gerçekten tarihin unutulmazları arasındadır ama biraz zor ya. Evet, yani Aziz Yıldırım yarım kalan hikayeleri tamamlamak istiyor. Yani o tutkusu her zaman biliniyor. Futbolcuyken o dönem, yani şimdi 15 milyon euro düşük bir rakam gibi gelebilir futbolcular için. Ya 15 milyon ne ki, 50 falan 60-70'ler ödeniyor diyenler olabilir ama o dönem bu kadar rakamlar telaffuz edilmiyordu. 15 milyon euro vermişti Arda Turan'a ve alamamıştı. Yani getirebilirse ikonik bir gövde gösterisi olur ama işte önünde engel var. Arda Turan'ın sürekli ben işte Galatasaraylıyım demesi, Galatasaray'ın evladı olduğunu dile getirmesi ve şu anki konsantrasyonun Shakhtar olduğunu hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe camiası da bence çok fazla Arda Turan'a getirmek istemeyecektir diye düşünüyorum. Aykut Kocaman'ı istemeyen Fenerbahçe'den gidebilir demiş mesela Adem Muhçu. Yani %10, %15'lik bir dilimin içindesin. Mesela bunu da aslında anketini yapabilirim, merak ettim. Bana gelenler genelde istemeyenler ama Hacı Osmanoğlu ile Aziz Yıldırım ikilisi nasıl olur peki Cihan? Zamanında çok ağır konuştular demiş. Evet ya. Geçmiş dönemlerde ne olacak canım? Ali Bey'e de konuştu zamanında. Yani. Sonra gittiler beraber yemek yediler. Dursun Özbek'le konuştular. Yani o ona bir şey dedi. Sonra Dursun abi falan dediler. Futbol bir siyaset ya, gerçekten yani. Futbolun siyaseti de bir başka. Bir şekilde hallederler, çözerler diye düşünüyorum. Mourinho'yu da Aziz Yıldırım getirmişti, unutmayalım diyor. Vesile olmuştu. Bu arada para ödememiş biliyor musun Aziz Bey? Öyle duydum ben. İşte Mourinho'yu getirin. Hani ben bir kısmını ödeyeceğim demişti ya, yüzde hatırlamıyorum. Yarısına mı demişti? HT Spor'da Ahmet Selim Kul'da ne zor zamanlar geçirmişti gerçekten. Çocuğun soyunu bile içtiler ya, inanılmaz. Gerçi zor yani, o iki ismi de modere etmek. İkisi de geldiler masanın etrafında falan. Ödememiş yani Aziz Yıldırım, oraya para vermemiş Mourinho'ya. Yani belki de Ali Bey istemedi, bilmiyorum. Okan Hoca yarın şampiyon olsa bile sözleşme uzatılmamalı. Klopp gelmeli demiş Rıfat. Ah Rıfat ah. Bu konuyu konuşmuştuk daha önce ya. Bir daha dönmek istemiyorum. 4 sene üst üste şampiyonluğa gidecek bir teknik direktörün var ama sen hala Klopp peşindesin. Evet, efsane bir hocadır ama yani gelip başarılı olacağının da bir garantisi yok. Ne efsaneler geldi buraya, eli boş dönüp gittiler, hatırla. İsveç'ten selamlar demiş Mehmet Sakarya yazmış. 42 yaşındayım, Fenerbahçe taraftarıyım diyor. Fenerbahçe'nin başarı

0: reçetesi başta İsmail Kartal ya da Aykut Kocaman'dır. Gelebilecek başka teknik direktörlerle başarılı olacağını hiç zannetmiyorum. Bu 12 senede Aykut Kocaman ya da İsmail Kartal olsaydı Fenerbahçe'nin bu kadar uzun süreli şampiyon olamama durumu kesinlikle olmazdı. Fenerbahçe kendi değerlerine sahip çıkmalı ve sabır göstermelidir demiş. Merhabalar, Cani Yayınlar. Doğan Öncel'in programında telefonla bağlanan bir dinleyici 3 tane karanlık güç var. Amerika, İsrail ve Galatasaray dedi. Bu yoruma ne dersiniz demiş. Doğan abi izin vermez buna. Cevabını vermiştir. Sert gelmiş yani, ne diyeyim ya, gereksiz gelmiş. Yani Galatasaray'ın fazla kupa kazanması veya böyle kriz anlarından güçlenerek çıkması rakiplerde her zaman şey uyandırabilir tabii. Yani burada açıklanamayan bir şey var hissi uyandırabilir. Bu gayet normal. Yani dinleyicimiz aslında farkında olmadan yani Galatasaray'ın yenilmezlik imajına veya lobisine duyduğu çekinceyi bence böyle en uç noktadan dile getirmiş. Yani çok şey olmamış, bilemedim. Değişik bir örnek olmuş. O belki farklı amaçla söylemiştir. Anlayabiliyorum neden söylemek istediğini. Ataşehir'den Fatih. Ne demiş? Sabahtan beri Aziz Yıldırım aşağı, Aziz Yıldırım yukarı diyorsun. Ya sizi aciz gönderen adam şu an başkanınız değil mi? İki seçim kaybeden efsane mi oluyor? Gelmekte olan demiş. Aciz göndermedi Fatih. Vereceklerini almak için kağıdını yolladı. Adam vermiş cebinden. Gayet doğal yani. Dursun Özbek için söylüyorsun. Ve iki seçim kaybeden başkan efsane olmaz bence. Sence efsane mi olur? Ya yani efsane başkan dediğin geçmişte güzel işler yapmıştır. Anılarla bırakmıştır. En iyi noktada bırakmıştır. Tekrar aday olur. Belki kendi isteğiyle bırakır veya isteği dışında gider. Tekrar aday olur. Taraftar hata yaptığının farkına varır. O zaman seçilir. E sen tekrar aday oldun, seçilmedin. Hop bir daha deneyeyim dedim. Seçilmedin. Bir daha Fenerbahçe'ye aday mı aday olmam, dışarıdan devam edeceğim dedin. Aday oldun. Şimdi efsane başkan diyebilir miyim? Gözünü seveyim sana. Ha, gerçekçi olalım. Ben Fenerbahçeliyim diye, ya Galatasaraylıyım diye söylemiyorum bunu. Bence Okan Buruk gitsin. Klopp iyi olur demiş Erkan Kambur. Klopp da Galatasaray'ı bekliyordu. Cihan, Murat Özen radyoda Sergen Yalçın'ı korudu ama YouTube'da Sergen gitsin mi diye anket yaptı demiş. Ya Murat'a ne bakıyorsun sen? Murat Özen. Abisini zorbalıyordu geçenlerde. Abisi Hasan abi Galatasaraylı. Herhalde Murat Özen'in arabası lazım olmuş kendisine. Arabayı kendi kullanıyordu ve araç benim diyerek Beşiktaş marşı çalıyordu. Garibim abisi de Hasan abi de hani böyle hafiften kıstı falan. Herhalde ileride sağ çekip iniyorum falan diyebilir ya. Gerçekten fanatik Galatasaraylıdır. Yapabilir. Şöyle devam edelim. Aykut Kocaman candır demiş mesela. Fenerbahçe'nin tek gerçeği efsanemiz Aykut Kocaman'dır diyor. Bak geldi Aykut Kocaman. Dostlarımız da geldi. Genelde birçok kesim Aykut Kocaman'ı istemeyen dinleyenlerimiz de ama Aykut Kocaman'ı da destekleyen birçok isim varmış. Adalı ya da Sergen'e biraz süre vermeliyiz diyor. Hayırlı yayınlar Cihan. Aziz Başkan inşallah gelir. O anca bizi kenetler ve konsantre eder. Yoksa bu sezon tribün olarak hiç maçlarda agresif olamadık. Bu hep sahaya yansıdı demiş Ramazan Kabak mesajını atmış. Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Tabii Galatasaray'da da bir devir kapanabilir. Antalya Spor maçında Icardi için bir veda hazırlığı yapılıyor arkadaşlar. Bunu da benden duymuş olmayın ama bilin istedim. Kendinize dikkat edin tekrardan. Görüşürüz. İyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi yokuz. Salı günü saat 12'yi gösterdiğinde Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Hoşça kalın.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç sizlerle birlikteyim. Yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Hattımızda Eralp Isı var.

0: Eralp hoş geldin.
1: Merhaba Gökçen'im, tekrardan hoş bulduk.
0: Tabii Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Yani son sezonlarda bu cümleyi sık sık sarf ettik ama sarf etmeye de devam edeceğiz gibi gözüküyor. Son karşılaşma Konyaspor mücadelesi. Beşiktaş son dakikada penaltı golüyle kupadan delendi. Tek hedefini de kaybetmiş oldu ve sezonu çok erken açacak. Maç sonrasında tepkiler vardı Sergen Yalçın'a. Sergen Yalçın'ın açıklamaları vardı. Hepsine geleceğiz ama ilk olarak Konyaspor karşılaşmasını nasıl değerlendirirsin?
1: Evet, senin de söylediğin gibi Beşiktaş zaten 4-5 sezonu lige erken bir şekilde havlu atıyor zaten. Yani Kasım ayının ötesini göremiyor şampiyonluk yarışı içerisinde. Beşiktaş'ın bu sezonki de tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmaktı. Yani bunu sadece bir kupa olarak bakmamak lazım. Sezon sonunda gidilecek Avrupa'yı da etkiliyor. Beşiktaş şimdi Konferans Ligi'ne katılacak ve sen de az önce bahsettin. Sezonu 3 hafta önce başlayacak artık, yani kupaya uzanamadığı için. Bu da tabii ki transferleri de etkileyecek. Yani burada Avrupa Ligi'ne gidemeyeceği için bu da yine transferlerde bir etken olacak. Yani nereden tutarsan tut elinde kalan bir mevzu Göksel'in. Beşiktaş'ın çilamı cimi olmadan bu kupayı alması lazımdı. Çünkü yani baktığımız an grup aşamasından sonra yani finale kadar bütün maçlarını evinde oynayacaktı Beşiktaş. Yani önceki tur evinde oynadı. Konyaspor karşılaşmasında bir kez daha evinde oynadı. Yani neredeyse İstanbul dışına çıkmadan burada finale uzanması gereken Beşiktaş yarı finalde Konyaspor'a elenerek maalesef turnuvaya veda etti. Ya bu da Beşiktaş'ı şu an itibariyle kupada ve ligde artık hedefsiz bırakmış durumda. Kupadan zaten elendi. Ligde de yani ne ilk 3 sırayı zorlayabilecek durumda ne de 4. sıradan aşağıya düşecek bir durumda. Yani burada bence faturanın Sergen Yalçın'ın da kesilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani burada taraftarın bence tepkisi de haklı bir tepki. Tabii ki maç sonunda suçluk asılması Sergen Yalçın'a. Onu desteklemiyorum tabii ki de. Ama baktığımız zaman yani bunların olmaması lazımdı Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş'ın bu kadar hedefsiz kalmaması lazımdı. Sergen Yalçın ne zaman göreve geldi? Eylül ayında. Yani Eylül ayından Mayıs'ın ikinci haftasına gireceğiz artık. Beşiktaş'ın oyununda bir gelişim var mı? Ya da Sergen Hoca bu takıma ne gibi bir dokunuş yapmış? Yani ben hakikaten burada bir şeyler bulmakta zorlanıyorum. Yani burada Sergen Yalçın'ı övmek istiyorum ama yani övebileceğim gerçekten bir alan yok. Yani Solskjær gitti yerine Sergen Yalçın geldi. Yani Beşiktaş'ta hiçbir şey değişmedi bana kalırsa. Yani Beşiktaş'ta yani en azından yerli bir hocayla beraber, camiayı bilen bir hocayla beraber şampiyonluğa oynaması gerektiğini düşünüyorum burada. Hiçbir koşul olmadan yani. Trabzonspor'un durumu ortada. Yani Trabzonspor onları yapabiliyorsa senin de yapman lazım. Fatih Hoca nasıl geçen sene sezonun ortasında takımın başına geldi. Bir buçuk sene içerisinde Trabzon şu an şampiyonluk yarışına. Son iki haftaya girdiğinde artık o yarıştan kopmuş olsa da yani Nisan ortasına kadar Trabzon'da şampiyon olma ihtimalini konuşuyorduk. Ya Beşiktaş taraftar zaten şampiyonluk istemiyor. Beşiktaş taraftar burada o şampiyonluk ihtimalini istiyor. Yani Beşiktaş Nisan'a kadar, Mayıs'a kadar yarışmacı bir takım olarak girsin istiyor. Ama maalesef Sergen Yalçın'ın ikinci dönemine de bakarsak yani bence tam anlamıyla bir hayal kırıklığı Göksel'in. Yani burada şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Burada Sergen Yalçın değil de Solskjær'den sonra yabancı bir hoca gelseydi ve ya aynı karneye o yabancı hoca sahip olsaydı ya bugüne kadar gönderilir miydi, gönderilmez miydi? Ben bunu gerçekten merak ediyorum. Ya benim fikrimi soracak olursanız bence kesinlikle gönderilirdi. Hem lige erken havlu attım hem yani neredeyse almanın çok kolay olduğu kağıt üzerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çeyrek finalde elendiği ve Trabzonspor'un da son haftalardaki performansına bakarsak yani neredeyse rakipsiz bir Beşiktaş'ın kendi evinde kupaya havlu atması nereden bakarsan bak bana kalırsa başarısızlıktır Göksel'in.
0: Peki şöyle bir baktığımızda ama Sergen Yalçın için taraftar tepkisi iyi olmadı. Yani ne bekliyordu bilmiyorum ama yani şu anda hiç hak ettiği eleştirilerin de Sergen Yalçın'a gösterildiğini düşünmüyorum. Yani yaşattığını yaşaması lazım aslında. Yorumcular da yumuşak davranıyor.
1: Yani bence de buna katılıyorum Göksel'in ki yani Sergen Hoca'nın da dijital ayak izine bakarsak daha geçtiğimiz sezon televizyonda bile Beşiktaş Konyaspor karşılaşması olması lazım. Konyaspor Beşiktaş özür dilerim. Solskjær'in 9 kişi Konyaspor'u yenemediği karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamalara bakarsak yani burada nereden tutarsan tut elinde kalan bir mevzu. Yani Sergen Hoca yorumculuk zamanında da çok atıp tutmayı seven bir isimdi. Beşiktaş'taki ilk döneminde birazcık başarıları kazandı ama yani ikinci dönemine bakarsak bence yani çok zayıf bir Beşiktaş. Yani hem sahada oynanan oyun açısından yani rakibi domine edemeyen bir Beşiktaş var. Onun yanında skor

0: avantajını çoğu maçta arkasına alamayan Beşiktaş var. Ya Beşiktaş eskiden İnönü Stadyumu cehennem olurdu rakipler için. Yani Beşiktaş son yıllarda bunu kaybetti. Sergen Hoca gelince ha bu imajı tekrardan geri mi kazanıyoruz? En azından İnönü'deki maçları kazanırız. Orada istediğimiz oyunu oynarız gibisinden durumlar vardı ama gel görelim ki artık Mayıs'ın ikinci haftasına geldik. Yani Sergen Hocam senden de yani bu 8 aylık süreçte en azından oyun olarak bir gelişim beklerdim Beşiktaş'ta. Yani ben bu hafta da Beşiktaş'ta kalacağımı düşünüyorum Trabzonspor karşılaşmasının ardından. Sezonu tamamlayacaktır ama yani ben çok yüksek ihtimalle Beşiktaş'ın gelecek sezona başka bir hocayla başlayacağımı düşünüyorum Göksel'im. Ki başlamasa bile sezonun ilk haftalarında o değişim bence kesinlikle yaşanacaktır.
1: Yani şöyle bir şey var. Şimdi Beşiktaş'ın geçmiş teknik direktörlerine baktığımızda Ole Gunnar Solskjaer Sergen Yalçın'dan kötü iş yapmadı bence. Van Bronckhorst Sergen Yalçın'dan kötü iş yapmadı. Daha geriye dönelim. Fernando Santos Sergen Yalçın'a benzer bir iş yaptı. Şimdi Fernando Santos'a gösterilen tepki Sergen Yalçın'a gösterilmiyor. Neden? Çünkü kendisi için bir apoleti var. Bir apoleti olduğunu iddia ediyor ama bir şampiyonluktan bahsediyoruz. Bir apoletten bahsediyorsak bence İlhan Palut'un Konyaspor'la yaptığı o başarılar, geçmiş başarıları Sergen Yalçın'ın o bir şampiyonluk apoletinden daha değerli. Beşiktaş'ta bir şampiyonluk yaşamak kolay. Hani Sergen Yalçın diyor ya yiyorsa bunu başka takımlarla yapın. City'de kolay diye. Hocam Beşiktaş'ta da kolay.
0: Ya en azından şampiyon olmasan bile şampiyonluğa oynat. Az önce de belirttiğim gibi Göksel'in. Yani konuşmamın başına da şuna değinmiştim. Bu 8 aylık süreyi Sergen Hoca değil de yabancı bir hocayla geçirseydi ve aynı sonuçları alsaydı yani hem camia ayağa kalkmıştı şimdi hem taraftarlar ayağa kalkmıştı. Zaten bu kadar uzun süre bu beraberliğin de olacağını düşünmüyorum yabancı bir hocayla beraber. Yani bu 8 aylık süreçte bu kadar mağlubiyet, Türkiye Kupası'ndan elenme, yani o yabancı hocayı çoktan tazminatıyla beraber göndermişti zaten Beşiktaş. O yüzden de bence burada çifte standart uyguluyoruz. Yani Sergen Hoca tabii ki de bütün Beşiktaş taraftarının kalbinde olan bir isim. Hem oyunculuk döneminde hem de belki de tarihin en zor şampiyonluğunu aldı Süper Lig'de. O yüzden de burada Sergen Hoca'ya karşı bir ayrı sevgisi var Beşiktaş taraftarının. Ama önümüze de bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani şu anki tabloya baktığımız zaman Beşiktaş açısından yani hiç böyle güllük gülistanlık beyaz bir sayfalı tablo çizmemiz çok zor. O yüzden de yani bence burada yeni bir kan değişimi gerektiğini düşünüyorum. İlhan Palut'a değinir. Gerçekten burada İlhan Hoca'nın da Konyaspor'un başına geldikten sonra başardıkları takdire şayan durumlar. Ben İlhan Hoca'yı çok beğenen bir ismim kişisel olarak. O yüzden de umarım bir gün Beşiktaş'ın başında hoca olarak görürüz ki bildiğim kadarıyla kendisi de koyu Beşiktaşlı bir isim. Hatta İnönü'de maçlara gidermiş zamanında bildiğim kadarıyla. O yüzden de umarım bir gün İlhan Palut Beşiktaş birlikteliği de gerçek olur. Tabii ki şu an hem Beşiktaş'ın hem de Konyaspor'un birer hocası var. O yüzden de bunları çok fazla dillendirmek istemiyorum. Ama temennim umarım İlhan Hoca'yı da bir gün Beşiktaş'ın başına görürüz. Az önce sen de Sergen Hoca'dan bahsetmiştin. Sergen Hoca'nın Beşiktaş sonrası dönemine bakalım. Yani korkunç bir Antalya Spor var. Nuri Şahin'den sonra gelmişti. O çok eleştirdiği Nuri Şahin'den sonra gelmişti Antalya Spor'un başına ve Antalya Spor o sezon kümede kaldıysa Nuri Şahin'in sezon başında topladığı puanlar sayesinde kümede kalmıştı. Ya o yüzden de burada Sergen Hoca'nın evet sürekli o bahsettiği şampiyon apoleti ama hocam yani şampiyon üstünden de artık 5 sene geçti. Yani neredeyse 6. sezona gireceğiz. Ya o yüzden de artık Beşiktaş'ın önüne bakması gerekiyor.
1: Ya bir dinleyicimiz demiş ki Göksel senin iyi bir Beşiktaşlı olduğunu biliyorum ama şu anda saçmalıyorsun. Sergen Yalçın'dan iyi dediğin Hoca Adana Demirspor'u yenemedi. 9 kişi kalmış Konya'yı yenemedi. Neyi konuşuyoruz? Öndeyken 10 kişi kalmış Antep'i yenemedi ki hala iyi diyorsunuz. Sen biliyor musun futbolcuların başkanın yanına çıkıp biz antrenmanda hiçbir şey öğrenemiyoruz dediğini biliyor musun kardeşim? Ben sana söylüyorum bak bil işte. Ben hurafelere inanmıyorum öncelikle onu söyleyeyim. O zaman ben de size söylüyorum. Sergen Yalçın gitmiş oyuncuları kırbaçla dövmüş yani böyle bir şey o zaman bilin diye ben söylüyorum mu diyeyim yani böyle hani kaynağı olmayan bir şeyin üzerine konuşamayız ama ben de size hani bu argümanla geldiğiniz için şunu söylüyorum. Karagümrük karşısında küme düşmesi kesinleşmiş Karagümrük karşısında Beşiktaş kazanamadı. Alanya Spor'la kendi evinde kazanamadı Sergen Yalçın yönetiminde. Küme düşme bölgesinde çırpınan Eyüp Spor deplasmanında Beşiktaş kazanamadı. Gaziantep Futbol Kulübü'nü kendi evinde yenemedi Beşiktaş bu sezon. Kasımpaşa yine küme düşme bölgesindeki bir takım. Deplasmanda berabere kaldı Beşiktaş. Alanya Spor'a yenildi Sergen Yalçın reaksiyon maçında. Göztepe'ye zaten Göztepe'de yenildi. Hadi bunu anlayabiliyoruz diyelim. Onun haricinde derbilerde zaten çok bir şey.
0: Evinde Gençler Birliği'ne yenildi.
1: Evinde Gençler Birliği'ne yenildi ki kırılma anlarından birisiydi. Tek hedefim dediği, rotasyon yaptığı kupadan kendi evinde Konyaspor karşısında elendi.
0: Yani kim, ya o yüzden dediğim gibi şöyle bir şey var Göksel. Burada Solskjaer'in karnesi tabii ki de eleştirmemiz gerekiyor ama baktığımız zaman Solskjaer Beşiktaş'a geldikten sonra Atletico Bilbao'yu dörtledi. Sezonun kalanındaki bütün derbileri kazandı. Fenerbahçe derbisini Kadıköy'de kazandı. İçeride Galatasaray'ı yendi. Trabzonspor'u yendi. Sergen Yalçın'ın bu 8 aylık sürecine bakalım. Beşiktaş'ın derbi galibiyeti yok.
1: Ki Eralp, ya mesela dinleyicimiz demiş ki ya saçmalama kardeşim, kaynak benim, neyin ispatını istiyorsun, ispat mı istiyorsun, yani böyle bir cümle mi var ya, sizin söylediğiniz doğru, benim söylediğim mi yanlış? İyi de biz içeriden bilgi diye bir şey söylemiyoruz ki, siz diyorsunuz ki böyle bir şey var, hiçbir medyada yok diyorsunuz ve kaynak benim diyorsunuz. Ya kusura bakmayın da yani hani bunu Twitter'da falan böyle çok kitle dinlese herhalde dalga malzemesi yapar, kaynak benim kardeşim diye. Yani hani böyle bir yani, şey olabilir mi? Ya biz fikstürü açtım, ben fikstürü sayıyorum. Buna kaynağa gerek mi var? Açın Beşiktaş'ın fikstürüne bakın zaten. Sergen Yalçın'ın puan ortalaması ortada. Solskjaer'le neredeyse eşit puan ortalaması. Çıkıp bu demeçleri veren birisine kimse de çıkıp şunu demiyor Eralp. Hocam niye böyle şeyler dediniz? Madem dediniz niye uygulamıyorsunuz? Vereceği tek bir cevap ver Sergen Yalçın. Diyecek ki o televizyon şovu. Aynı değil. O zaman da diyeceksin ki o zaman Nuri Şahin. Orası televizyon şovu, öyle demek zorunda dedi diye niye Nuri Şahin'e o kadar laf ettiniz?
0: Yes. Yani bak, Sergen Yalçın'ın
1: insanlığıyla ilgili benim...
0: Ya o yüzden de şey Sergen Hoca dediğim gibi böyle atıp tutmayı seven bir hoca ama yani durumda geldiğimiz noktada kendisine çevrilmiş durumda yani oklar. Ya bence Beşiktaş taraftarından da her kaldığı süreç içerisinde bundan sonraki biraz daha antipati kazanmaya başlayacaktır hoca. Yani çünkü baktığımız zaman ya tablo çok karanlık yok senin. Yani burada puan ortalaması Solskjaer ve Van Bronckhorst'a neredeyse aynı. Yani en çok eleştirdiği iki hoca olduğu için burada örnek olarak ikisini veriyorum. Baktığımız zaman Van Bronckhorst sana Süper Kupa kazandırdı. Solskjaer az önce de bahsettiğim gibi Atletico Bilbao'yu dörtledi. Derbi galibiyetleri kazandırdı. Ama Sergen Hoca'nın ikinci dönemi konusunda yani gerçekten övebileceğim hiçbir nokta yok ya.
1: Diyor ki dinleyicimiz, Nuri Şahin için Dortmund teknik direktörü olamaz dedi. Dortmund'dan 6 hafta sonra konu kovuldu. Yalan mı? O demeçlere girelim isterseniz. Haaland
0: yani içimizde çıkamayız o zaman. Yani Sergen Hoca City konusunda özellikle yani kendisi hakkında verdiği demeçlere bakarsak ya hakikaten bu programın 7-8 saat falan sürmesi lazım.
1: Yani Manchester City'nin antrenman yapmasına gerek yok tarzı. Yani ben maalesef şuna da inanmıyorum. İyi bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. İyi bir insan olduğunu da düşünmüyorum. Meslektaşlarına hiç saygısı yoktu. Ve şu anda da yaşadığını yaşıyor. Çok uzun bir vadede Beşiktaş'ta kalacağını da düşünmüyorum. Ha benim mesela tercihim kim olurdu? Geçen yaz da bunu konuşuyorduk herhalde. Edin Terzic, çok isterdim Beşiktaş'ta olmasını.
0: Evet, o da Bilbao'ya gitti ki Beşiktaş camiasında bilen bir isimdi baktığımız zaman. Ama buraya gelse Göksel'in o sağlıklı ortamı kendisine yaratamazdık bence. Yani çünkü ya ilk yenilgide yine o homurdanmalar başlayacaktı. Yani yerli hocalara sabrettiğimiz kadar yabancılara burada sabretmiyoruz. O yüzden de yani burada iyi bir ortam da yaratamayabilirdik kendisine.
1: Soruyorum, sence bu sene takımın başına Okan Buruk geçse ne olabilir? Ben sana başka şey söyleyeyim ama lütfen oku bunu. Bu takımdan Galatasaray hangi futbolcu alır? Fenerbahçe hangi futbolcu alır? Orkun dışında hangi futbolcu alınır? Oku ama lütfen demiş, okudum. Şöyle, o en azından o dediğiniz bir başka teknik direktör Okan Buruk geçseydi Orkun'u yani bir yıldızı yönetebilirdi. Yani Orkun Kökçü her derbide kırmızı kartlık bir hareket yapmazdı veya erkenden atılmazdı. Değil mi?
0: Veya
1: Rafa Silva'nın yönetimini yapabilirdi. Oyuncu yönetimi diye bir şey var. Sergen Yalçın sadece saha içerisinde başarısız olmadı. Elindeki oyuncuları da yönetemedi ki.
0: Ben mesela devre arasında Rafa Silva problemi vardı. Şimdi de aynı problemleri içerdiği için konuşuyoruz Göksel Hanım.
1: Ya Eralp, en basitini söylüyorum sana. Sergen Hoca gidip bir programda, Candaş Tolga Işık'la yaptığı programda yine yani üst perdeden konuşurken ah o Cengiz Ünder benim elimde olsa bak ne yapıyordum onu dedi diye şu anda Beşiktaş taraftarı niye Cengiz Ünder'in yani bu performansını izlemek zorunda kaldı? Beşiktaş yönetimi neden Cengiz Ünder'in maaş yükünü Fenerbahçe'den aldı? Ya sırf Sergen Yalçın böyle bir şey dedi ve bir challenge yapacak diye Beşiktaş neden böyle bir sorumluluğun altına giriyor?
0: Yani kesinlikle katılıyorum söylediğine Göksel'in. Ya burada nereden tutarsan tut, az önce de belirttiğim gibi elinde kalan bir mevzu. Cengiz'den yıldız yaparım. Yani Beşiktaş 6 ay boyunca Cengiz'in tekrar futbolcu olmasını hatırlaması için futbol oynadı neredeyse. Yani burada baktığımızda Jota Silva'ya verilmedi o süreler. Ki Jota oynadı her karşılaşmada bana kalırsa, yani hatırı sayılır iyi bir performans gösterdi. Ama baktığımızda sürelere, yani Cengiz'in neredeyse 3'te 1'i kadar süre aldı sezon içerisinde. Ya burada Sergen Hoca'nın da birazcık oyuncu havuzunun dar olduğundan bahsetmek isteyeceğim. Yani burada birazcık yerli oyunculara fazla güveniyor. Ki kale konusunda da bence Ersin Destanoğlu yine aynı durumu göz önüne alabiliriz. Ama neyse, Ersin'e şimdi girişmeyelim. Yani Cengiz Ünder'in inadı yüzünden Beşiktaş bu sezon kaç puan kaybetti yani?
1: Son olarak o dinleyicimizin mesajını okumayacağım artık, ya yazıyorsunuz da hani ikili diyalog gibi olacak artık, onu haber vereyim yani boşuna yorulmasın. Hani Icardi yönetemedi falan diyor da 4 senede şampiyon oluyor adamlar, ya bir zahmet orayı eleştirmeyelim. İyi yayınlar Göksel'in, size katılıyorum. Sergen Hoca'nın karnesi çok kötü bence de, ve ayrıca o soruyu soran bir muhabir hanımefendi vardı. Tuğba Hanım'dan bahsediyorsunuz, televizyonda böyle konuşuyordunuz diye sordu. O hanımefendi daha kulübe sokulmadı. Ya evet, zaten Türkiye'de gazetecilik yapmak o konuda çok zor da, yani o hanımefendi de, ya ben görüyorum paylaşımlarını, çok da böyle şey bir gazeteci diyemem kendisine hani.
0: Evet, yani bugün yani bile mesela bir paylaşım vardı yani, Twitter'a yani giren arkadaşlarımız görebilir zaten. O yüzden ya burada çok fazla reklamını da yapmak istemiyorum konuşarak kendisini, o yüzden birazcık provokatif birisi. Ya o yüzden çok fazla dillendirmek istemiyorum ama ya herhalde haklı olduğu tek konu da o olabilir orada, ya basın sadece toplantısına Sergen Yalçın'a yönelttiği soru.
1: Ya bu kadar fazla zaten her şeyde sesiniz çıkıyorsa bir zahmet bazı konularda haklı olursunuz da, ya ben şeyde artık hani o yok dedim yani, hani yayınlarda adını da geçirmeyeyim dedim. Çok saçma bir yere gitmişti. Orkun Kökçü'yü oynatmıyorsan arrivederci Montella diye tweet atıyor. Ya yok artık, daha neler ya.
0: Ya acaba bilerek mi yapıyorlar Göksel? Yani illa viral olmanız mı lazım? Yani ünlü olma çabanız ya bunu mu gerektiriyor gerçekten ya? Ülke sosyal medya üzerinden yönetiliyor ama yani illa böyle viral olmak için, konuşulmak için de yani bu kadar saçmalamayın ya.
1: Konya Spor taraftar bir dinleyicimiz yazmış, İlhan hocamıza dokunmayın lütfen, Unai Emery Beşiktaş'ı olabilir demiş. Keşke olsa da bu arada, yani hocanızın da kıymetini bileyim gerçekten, inanılmaz.
0: Vallahi,
1: hani az önce Sergen Yalçın için,
0: Konyalıları çok kıskanıyorum bu aralar ya,
1: az
0: gerçekten.
1: Önce Sergen Yalçın için söylediklerimin tam tersini burada söyleyebilirim herhalde. Çok iyi teknik direktör, çok iyi de insan.
0: Evet, umarım bundan sonraki kariyerinde de hem Türkiye'de hem de umarım ileride Avrupa'da istediği yerlere de ulaşır İlhan Hoca. Çünkü gerçekten hem de çok iyi bir karakter, yani iyi hocaların yanında da ben insan olarak da kendisini çok seviyorum. Açıklamalarını falan zaten sosyal medyadan da böyle takip ediyorum. Çok viral olan paylaşımları da var kendisinden geçtiğimiz yıllarda da. O yüzden ya insan olarak da İlhan Hoca'yı ayrı severim.
1: Ki şöyle bir örnek de var önümüzde herhal. Trabzonspor örneği var. Trabzonspor'un kadro kalitesi Beşiktaş'tan çok mu üstün?
0: Hayır. Tabii yani Trabzonspor ne kadar bonservis ödedi son transfer döneminde? Beşiktaş ne kadar ödedi? Beşiktaş'ın maaş dengesi ne kadar? Trabzonspor'un ne kadar? Yani birazcık bunlara da bakmamız lazım. O yüzden yani Beşiktaş'ta istenilen transferler olmadı. Sergen Hoca transfer döneminden sonra geldi. Abi bu bence bahane değil. Beşiktaş'ın 50 kadrosu bence Ziraat Türkiye Kupası'nı almak için gayet yeterli bir kadro. Sen devre arasında bir stopere 18 milyon euro bağlıyorsan, forvetine 15 milyon euro bağlıyorsan senin o kupayı alman lazım abi. Sen sadece devre arasında bile 45 milyon euroya yakın bonservis bedeli harcadın.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki, ya bir hocayı ne kadar büyütüyorsunuz? İlhan hoca madem o kadar iyiydi Rize'den niye kovuldu? Her hocanın iniş çıkışı olabilir ama gözünüzde bu kadar fazla büyütmeyin. Ben de İlhan hocayı severim ama Beşiktaş'a yakışacak bir antrenör değil. Rize'den niye kovuldu derken yani zaten hani Rize ile istenileni başarsa oranın Alex Ferguson falan olacaktı. Zaten her hocanın olur. Sergen Yalçın'ın da olmadı mı yani Anadolu kulüplerinden kovuldu, işte bilmem neler oldu falan. Ama onun haricinde şöyle bir şey var. İlhan hocayı severim ama Beşiktaş'a yakışacak bir antrenör değil demişsiniz de, Beşiktaş'a yakışmaktan kastınız bu takım ya ilk üçe bile giremiyor yıllardır.
0: Ya Beşiktaş'a yakışacak hoca kim o zaman? Ben onu sormak istiyorum. Ya Beşiktaş'ın son hocalarına bakalım. şu an mevcut hocasının durumuna bakalım. 1.76 puan ortalaması. Ziraat Kupası'nda yarı finalde elenme ki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olmadığı bir turnuva çeyrek finalden itibaren. Beşiktaş'a yakışan hoca kim? Bunu gerçekten merak ediyorum dinleyicimizden.
1: Peki Beşiktaş sence Sergen Yalçın'la devam mı edecek herhalde? Yani yönetim de bu konuda çok doğru hamleler atmıyor gibi.
0: Bence devam etmeyecek Göksel'in. Burada sezon sonunu bekliyorlar. Ya bence sezon sonunda artık yollar ayrılacak diye düşünüyorum. Çünkü yani bildiğim kadarıyla Serdar Adalı da, Sayın Başkan da Sergen Hoca'dan zaten çok memnun değil. Sergen Hoca'yı da birazcık burada zorunluluktan dolayı getirmişti bana kalırsa Eylül ayında. Artık başka çaresi olmadığı için o dönem. Yine bir yabancı hoca getirseydi bu sefer oklar Sayın Başkan'ın üzerine çevrilecekti. Ondan bence birazcık zorunluluktan geçirdi o dönem Sergen Hoca'yı. Bundan sonraki süreçte de ben aralarının artık daha fazla açılacağını ve yani dönüş olmayan bir yola girileceğini düşünüyorum. Yani zaten benim bildiğim kadarıyla da Serdal Hoca da çok fazla Sergen Yalçın'ı kişisel olarak da seven bir insan değil. O yüzden de bence artık burada yolun sonuna da yavaş yavaş geliyoruz Göksel'in.
1: Beşiktaş'ı el birliğiyle batıracaklar, iflasa sürüklüyorlar. Bilic olsa nasıl olurdu demiş bir dinleyicimiz.
0: Ya artık öyle kurucu hocalarla bir şey yapmak da zor yani. Bilic falan tamam Beşiktaş'ta yine güzel bir tat bıraktı. Güzel bir oyun felsefesi bıraktı. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş üst sıralara çıkmıştı. Liverpool'u elemişti. Lige baktığımızda yine son sezonunda Nisan ayına şampiyonluk yarışı içerisinde hatta lider olarak girmişti. Ama yani Beşiktaş'ın bence şu anki hedefi daha yüksek profilli bir hoca olması lazım. Eğer ki yabancı olacaksa.
1: Olursa da ikna edebilirsek Razvan Lucescu olacak demiş bir dinleyicimiz de.
0: Çok isterim.
1: Ya isterim ben de isterim ama Razvan Lucescu takımını bırakmaya çok sıcak bakmıyor diye biliyorum. Çünkü
0: evet ya yani onu da Pauk'tan çekip çıkartmak şu dönem içerisinde bence çok zor.
1: Eskişehir Spor taraftarı Yüksel Bey diyor ki bence Sergen Hoca futbolculuğunun kredisini kullanıyor ve averajla aldığı şampiyonluğun kredisini kullanıyor. Bence bırakın dört büyükleri Süper Lig'de herhangi bir takımı sezon başından alıp sonuna kadar götürecek kapasitede bir teknik direktör değil. Maalesef ayrıca kupa maçındaki yüz ifadesine bakarsanız sanki silah zoruyla takımın başında duruyor. Dört büyük kulüp oyuncularına, teknik direktörlerine, yöneticilerine her şeyi verir. Önemli olan siz kulübene verdiniz. İyi çalışmalar demiş. Bir dinleyicimiz de Arda Turan'a ne dersiniz abi demiş de Arda Turan'ın bence hedefleri daha büyük ya.
0: Bence de yani Arda artık buradan Beşiktaş'a sekmez yani Shakhtar'dan daha bir üst kademe takıma çıkacaklar diye düşünüyorum yani şu anda Süper Lig bence ya olursa Galatasaray açısından olur Okan Hoca sonrasında ki Galatasaray'ın da Okan Hoca'yı bırakacağını zannetmiyorum kısa dönem içerisinde o yüzden bence Arda'nın hedefleri de ya burada Avrupa'nın 5 büyük ligi olacaktır diye düşünüyorum çünkü Shakhtar'da yaşattıkları da hem Konferans Ligi'nde olsun hem de Ukrayna Ligi'nde olsun Arda bundan sonra daha üst perdeleri hedefleyecektir diye düşünüyorum. Eskişehir sporlu dinleyicimizin yorumuna da altına imzamı atarım yani öyle diyeyim.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mali yapısı ve kadrolarına baktığımız zaman Beşiktaş'ın bu iki takımla rekabet edip bunların üzerine çıkması çok çok zor görünüyor. Allah Beşiktaş'ın yardımcısı olsun demiş. Yani aslında olan para kötü harcanmasa rekabet edilebilir. Bak 20 milyon mesela Agbadu'ya verildi hatırlarsın. Geçtiğimiz o Muçi'ye verilen para vardı ya herhalde. Hani Muçi ve Musrati transferi. O dönem hatırlıyorsun ya burada dilimizde herhalde tüy bitmişti. Asensio ile Beşiktaş ilgileniyordu. Ve Hasan Arat mıydı yoksa Serdal Adalı mıydı hatırlamıyorum.
0: Hasan Arat'tı.
1: 11 milyon istediler. Asensio'ya o kadar para veremeyiz dedi. Almadı ve gidip Muçi aldı. O ücretlere Muçi, Musrati bu ikili geldi. Ya Asensio'yu
0: ya ve hatırlarsın Göksel'in Hasan Arat başkanlar seçilmeden önce işte PSG ile şöyle ilişkilerim var. PSG'den Chelsea'den topçular getireceğim dedi. PSG'de oynuyordu yani Asensio'yu. Neden almadın abi o zaman?
1: Ya o zaten büyük bir taraftar kandırması.
0: O çok büyük fiyaskoydu zaten.
1: Fiyaskoydu evet ama Serdal Adalı da yani o fiyaskonun ötesine geçen bir yönetim göstermedi Sayın Serdal Adalı. Yani kusura bakmasın ama yani şeyi de biliyoruz yani en yakından biliyoruz. Hani diyorsunuz ya içeriden bilgi diye herhalde en yakından biliyoruz. Hatta burada da size anlatmıştık. Emerson Royal'i getiriyordu. Yani getiriyordu Emerson Royal'i. Taraftar tepkisi olunca getirmedi.
0: Ya adam neredeyse havalimanından da yani sen menajeriyle konuşuyordun o gün. Adam biz yarın İstanbul'a geliyoruz dedi sana. Aynı günün akşamı oldu, herif bir anda Brezilya'ya döndü. Yani kulüp tamamen sosyal medyadan yönetiliyor arkadaşlar. Bu sadece Beşiktaş için de geçerli. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, hani Trabzonspor birazcık ayrı bir kefeye koyabiliriz. Sosyal medya ne derse o oluyor büyük kulüplerde şu anda. Yani taraftar tepkisinden çok korkuyorlar, çok çekiniyorlar. Galatasaray transfer iptal olmadı mı? 2 sene önce Vecino geliyordu Galatasaray'a, orta saha transferin son günü. Galatasaray taraftarı tek açtı sosyal medyada Vecino'yu istemiyoruz diye. Ne oldu? Endombele geldi transferin son günü. Yani kulüpler artık sosyal medyadan yönetiliyor. Öyle bir hal aldı. Az önceki duruma döneyim. Beşiktaş'ın Agbadu'ya gerçekten 18 milyon euro vermesine gerek var mıydı mesela bu transfer döneminde? Yani orayı Calı 6 ay daha götüremez miydi? Beşiktaş 18 milyon euroya bir tane efektif kanat oyuncusu ya da ne bileyim Rafa Silva'dan sonra bir tane 10 numara alamaz mıydı? O parayı daha iyi değerlendiremez miydi? Gerçekten bunu sormak istiyorum. Beşiktaş geçtiğimiz yıllarda şampiyon olduğunda hep en iyi kadroya sahip, en yüksek bedellere sahip takım değildi. Yani benim aklıma sadece 16-17 işte Abubakar'la Talişka'lı sezon geliyor Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer bedelleri konusunda önünde oldu. Ondan önceki ve sonraki sezonlarda, yani 20-21'de ve önceki sezonlarda Beşiktaş hep Fenerbahçe'den de Galatasaray'dan daha az harcayarak şampiyon oldu. Yani burada illa en çok parayı basan şampiyon olmuyor, transfer en çok yatırım yapan şampiyon olmuyor. Eğer öyle olsaydı zaten Fenerbahçe'nin şu an 30 şampiyonu olurdu.
1: Ben şuna da katılmıyorum Erel. En çok o eleştiriyi duyuyorum. Ya her sene yapboz gibi işte kadroyu tamamen değiştirmek doğru olmaz diye de. Ya bu kadronun potansiyeli yok ki. Her sene yapboz gibi değiştirmen lazım. Bak bir sene o parayı doğru harcayıp o başarılı iyi oyuncuları alıp onun üzerine o iskeleti kurman lazım sonrasında. Bazılarıyla devam edip işte yerine takviyeler yapmak, bazılarını satmak şeklinde. Şu anda iskeleti yok ki takımın. Yapboz yapmasan ne olur? Bu oyuncular 10 sene birlikte oynasalar ne olur?
0: Ya ve biz Ahmet Nur Çebi yönetiminden sonra hep şu lafları duymadık mı? Bize 2 transfer dönemi lazım, bize 3 transfer dönemi lazım. Abi aradan neredeyse 6-7 transfer dönemi geçti. Beşiktaş'ın hala en az 2-3 transfer dönemine ihtiyacı var. Yani ne zaman bitecek bu transfer dönemleri? Ya ben bunu sormak istiyorum. Artık bir bu kadar zaman geçti. 6-7 transfer döneminde en azından Orkun kalitesinde 5-6 oyuncu alıp ki ya bu illa 30 milyon euro bağlamak zorunda değilsin o oyunculara. Bak Amir Murillo'yu nasıl aldım 5 milyon euroya? Ya bu tarz oyuncular alıp Beşiktaş'ın en azından bugüne kadar o kadro iskeletini kurması lazımdı.
1: Erel, Beşiktaş'ın kanadı yok dediğimizin üzerinden 2-3 yıl geçti. Beşiktaş'ın hala kanadı yok. Geçerli vardı. O da şu anda Rafa Silva ile aynı problemleri yaşıyor. Beşiktaş oyuncu da yönetemiyor şu anda. Beşiktaş hiçbir şeyi yönetemiyor şu anda.
0: Ya Göksel'im, Beşiktaş Jota Silva'yı aldı. Jota Silva'yı aldığı gün Sergen Yalçın istifasını verdi yönetime. Yani böyle bir kulüp Beşiktaş. Yani ben bu oyuncuya onay vermedim, bunu niye aldınız diye. Yani burada teknik direktör yönetime karşı ayaklanabiliyor yani. Ben bunu direkt olarak biliyorum. Sergen Yalçın Jota'nın İstanbul'a ayak bastığı gün yönetime istifasını sordu. Ya neden abi? Belki istediğim bir oyuncu değildi. Eyvallah. Ama gelmiş artık yani. Değerlendir bu oyuncuyu. Ki sezon içerisinde de gördük. Neredeyse hiç oynatmadı bile Jota'yı.
1: Peki basketbola baktığımızda, basketbolda da Beşiktaş'ın Euroleague ihtimali nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya Beşiktaş'ın Euroleague ihtimali bundan bir ay önce neredeyse artık %99 bir ihtimaldi. Neden diyecek olursanız da Beşiktaş'ın Euro kapı almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Yani burada Beşiktaş finale çıktı. Diğer taraftan gelen takım da Burk olunca Beşiktaş zaten sezon başından beri turnuvanın ağır favorisiydi. Burada finaldeki rakibi de Türk Telekom ya da Hapoel olmadığı için Beşiktaş finale de ağır favori olarak başlamıştı. Ancak iki karşılaşmada da rakibine diş geçiremeyince sürpriz bir mağlubiyetle beraber maalesef finalde kupaya uzanamadı Beşiktaş. Tabii ki burada Beşiktaş'ın illa kupayı alarak Euroleague'e gitmesi gerekmiyordu. Ama şu anki ihtimallere baktığımız zaman Beşiktaş'a sanki o Euroleague kapısı artık kapanmış gibi gözüküyor. Neden diyecek olursanız burada Burk tabii ki de hala maddi olarak Euroleague'e gidip gitmemeyi düşünüyor. Ama sadece Burk'un gitmemesi de Beşiktaş açısından yeterli olmayacaktır ki ben Beşiktaş açısından gelecek sezon Euroleague'e gitmenin de çok sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yani burada kupaya uzanıp o şekilde Euroleague'e gitmek bence daha sağlıklı olacaktır. O yüzden bence Beşiktaş açısından da sağlıklı olanın bir sene daha Euro Cup'ta devam etmek olması. Burada ihtimaller Ender'den bahsettik az önce. Evet, Burk belki kabul etmeyebilir Euroleague'e gitmeyi. Ki başkanları geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bunu değerlendireceğiz dedi. Yani hala gidip gitmemeye bir açık kapı bırakıyor. Ama burada az önce de belirttiğim gibi Burk dışında Asvel ihtimali vardı Beşiktaş'ın. Asvel'in yerine gitme ihtimali. Asvel de burada takımın koçu olarak Tony Parker'ı getirdi ve ardından da çok yüksek ihtimalle gelecek haftalarda Euroleague'de yeni bir sözleşme imzalayacak. Burada Tony Parker hamlesi Beşiktaş'ın önünü kesen hamlelerden birisi oldu. Onun yanında Monaco'nun da ligden çekileceği konuşuyordu maddi anlamda artık o finansı sağlayamadığı için. Ama Monaco'da sanıyorum ki ligde kalmaya devam edecek. O yüzden de burada hem Asvel'in hem de Monaco'nun ligde kaldığı ve Burg'un da gittiği durumda Beşiktaş'a zaten o kapı kapalıydı. Burada bu 3 takımdan en az ikisinin Euroleague'e gitmemesi lazımdı ki Beşiktaş'a gelecek sene o Euroleague wildcard'a açılsın. Ama baktığımız zaman bu 3 takım, hatta en az 2 takım olsa bile Beşiktaş burada Euroleague'e gidemeyecek.
1: Peki, öte yandan tenisi de yakından takip ediyorsun herhalde ve İstanbul'da bir WTA turnuvası gerçekleşiyor. Tabii bu turnuvaların devamını da görmek istiyoruz. Daha büyük turnuvaları da istiyoruz ama güzel atılımlar değil mi tenis için?
0: Evet, WTA 125 şu anda İstanbul'da gerçekleşiyor. 4 Mayıs tarihinde başladı. Bu pazarda finali olacak. Ya bu tarz turnuvalar tabii ki de ülkemiz açısından çok değerli. Umarım ilerleyen dönemde de 125 değil 250'lik hatta 500'lük turnuvalara kadar yükseliriz. Ana temennim bu yönde. Tabii burada 250'lik ya da 500'lük turnuvalar düzenlersek burada ülkemizin prestiji ve gelen oyuncular açısından da daha önemli olacaktır. Hatta şu anda süperstarımız Zeynep de umarım bir gün bu turnuvalarda yer alır. Yani şu an Zeynep Roma'da WTA'da yarışıyor. O yüzden de maalesef ki İstanbul'daki turnuvaya katılamadı. Çünkü İstanbul'daki turnuva 125'lik, Roma'daki binlik bir turnuva. Tabii ki buradan Zeynep'e de bir başarılar diyelim Roma'da. Bu hatta az önce maça başladı yanlış hatırlamıyorsam kendisi de. Yani dediğim gibi burada 125'likten ziyade ilerleyen dönemde 250'lik 500'lük turnuvalarda görürsek hem ülkemizin prestiji için hem de Zeynep'in de bu turnuvalara katılımı için önemli olacaktır diye düşünüyorum Göksel'im.
1: Peki Eral, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'im, sana da yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Eral Pısı ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Zamanında Sergen Hoca Balotelli'ye de karşı çıkmıştı demiş bir dinleyicimiz. Arda'yı 25 milyon euroya satıp Kerem'i 30 milyon euroya almaktır Türk futbol yöneticisinin özeti. Merak ediyorum kendi şirketlerinde de böyle mi yapıyorlar demiş bir dinleyicimiz. Ve böylelikle yavaş yavaş programı da noktalıyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan kazandıran saatlerde Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş sizlerle birlikte olacak ve kaçırmayın diyorum, birazdan kazandıran saatler sizlerle.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu 92.2 frekanslarından İstanbul stüdyolarından Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programından hepinize merhabalar. Nasılsınız? Tarih 8 Mayıs 2026 Cuma ve bugün de yine Türkiye'nin gündemini belirlemeye başlayacağız sizlerle. Şu andan itibaren o kadar çok yine mesaj geliyor, artık klişeleşmiş oldu ve hepinize çok teşekkürler. Sabah Habertürk ekranlarında HT Spor'da beni yalnız bırakmayan sevgili Hüseyin Mecit'e, Cango Yılmaz'a, Yılmaz Bey'e, Ediz Bey'e, Fırat Bey'e, Yunus Bey'e, aklıma gelen hiç unutmayacağım dediğim isimlerden bir tanesiydi. Nuri Bey'e, Cem Bey'e çok teşekkür ediyorum. Davut Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mesajlarıyla beni de yalnız bırakmadılar. Sağdan sayarak başlayayım. Hepinize de bu arada hayırlı, bereketli bir cuma günü diliyorum. Yaşar Kut çok teşekkürler, İyi yayınlar Çağatay Hocam demişler. Hüseyin Topçuoğlu çok teşekkür ediyorum. En baştan okuyayım ki hoş geldin mesajlarını. Bizlere de vakit kalsın en azından. Çağatay Bey hayırlı cumalar. Çok teşekkürler Orhan Özdamar. Sıradan yine gidiyorum. Daha telefon numaralarını vermedik. Yılmaz Bey hoş geldin güzel insan, iyi yayınlar. Ben sizlere hoş geldiniz diyorum. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. İyi ki varsınız. 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10. Bugün gene gündem yoğun. Instagram adresimiz Çağatay Hoca Instagram adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz. Hemen gazetelerle başlayacağız. Sırada bekleyen spor yazarlarımız var. Aksal abi diyorlar. Aksal abiyi de arayalım. Müsaitse ona da bağlanalım. Milliyet gazetesi spor yazarı ve HT spor yorumcusu. Evet, bugün Erman Toroğlu'nun bir yazısı vardı, o dikkatimi çekti. Diyor ki Avrupa'da bir şey olmaz, Galatasaray Antalya ile oynayıp sonra Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Galatasaray'ın şampiyonluktaki durumu bu Fenerbahçe karşısında daha hala tartışılıyorsa vah Galatasaray'ın hali ne diyor. Şampiyon olacaklardır büyük ihtimalle ama altını çizerek söylüyorum. Dursun Özbek dahil, Galatasaray içindeki muhalifler dahil, TFF bağlantıları dahil oturup doğruya varamazlarsa Avrupa'da bir haltlar yapamazlar diyor. Bu cümleleri boşuna yazmıyorum. Bu yılın Kasım Aralık aylarında bu gazete stüdyolarının stüdyolarının Galatasaray'a lazım olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe'de iç kavga devam ediyor. Aziz Yıldırım Saadettin Saran'ı kullanarak hem Saadettin Saran'ı hem de Ali Koç'u devre dışı bıraktı da kendisi tam tavır koyamıyordu. Fenerbahçe'deki ağır abiler Mehmet Ali Aydınlar isminde birleştiler. Fakat Aziz Yıldırım kendi Fenerbahçe oyuncağını elinden bırakmamak için Mehmet Ali Aydınlar'ı TFF başkanlığı yaptığı dönemde şike olayındaki tavırlarından dolayı hedef göstererek onu devre dışı bırakmak istedi ve bıraktı. Tahmin ediyorum Mehmet Ali Aydınlar... Yahu arkadaş 250-300 milyon euro vereceğim ve paramla rezil olacağım. Al o zaman Aziz Yıldırım sen yürü git dedi bence demiş Erman Toroğlu ve şu şekilde devam etmiş yazısına. Şimdi Aziz Yıldırım ne yapacak? Kendisinin Ali Koç'a yaptığı gibi perde arkasındaki olayları zannediyorum ki şimdi Ali Koç ona karşı yapacaktır. Mehmet Ali Aydınlar burada topa girmez. Peki bütün bunlar olurken bir iki kişinin şahsi egolarıyla zararı kim görecek? Fenerbahçe zaten yıllardır bunun sıkıntısını çekiyor. Eğer böyle devam ederlerse Galatasaray çok iyi idare edilmemesine rağmen 2-3 sene zarfında Türkiye'nin Bayern Münih'i olacaktır. Bunu da Galatasaray'a altın tepside sunacak olan bazı Fenerbahçe'yi bu hale getirenlerdir diyor Erman Toroğlu köşe yazısında. Hiç vakit kaybetmeden yine 0212 273 10 10 0540 273 10 10 mesajlar 20'şer 20'şer geliyor. Çok çok teşekkürler. Sözcü Gazetesi'nden sevgili Hüseyin Şuekinci'ne bağlanmak istiyorum. Ona da bir merhaba demek istiyorum. Hüseyin hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Fenerbahçe'deki seçim sürecini yakından takip eden bir kişi olarak izlenimlerini bizimle paylaşır mısın lütfen?
1: Evet, sizin de az önce belirttiğiniz gibi Erman abi bugün köşesinde özetlemiş. Gerçekten bu uzak bir ihtimal değil böyle devam ederse. Bunun yanında bizim yine yazarlarımızdan Oğulcan Çoksayar geçenlerde seçim değil iç hesaplaşma başlıklı bir yazı yazmıştı. O da bence dikkate değer. Yani bazı konular da duyuyoruz. İç hesaplaşmaya dönmemeli bu durum. Ki Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın hani adaylığı söz konusuydu. Adaylıktan aday olmayacağını belirtti. Bu önemliydi. Ancak daha aday olup olmadığı netleşmeden bu linç kültürü çok doğru değil. Fenerbahçe sonuçta kimsenin Fenerbahçeliliğini, Galatasaraylılığını sorgulayamaz, sorgulamamalı. Bunun içine Nihat Özdemir'i, Mehmet Ali Aydınlar'ı, geçmiş dönemdeki söylemlerine rağmen baştan seçilen Saadettin Saran'ı, kimseyi bir kere ötekileştirmemek gerekiyor. Bunun altını baştan çizmek lazım. Sizi aramadan önce Barış Göktürk Fenerbahçe Başkan adayıydı biliyorsunuz. Hı hı. Aziz Yıldırım olursa çekileceğini. Aynen öyle. Yani o yönetiminde olan arkadaşlardan ismini vermeyeyim. Böyle bir şey yaptık. Biraz da hani programa bağlanacağım. Nedir durum diye bilgi almak istedim. Sağ olsun çok samimi ifadelerde bulundu. Şu an görüşmeler devam ediyor. Ama inanın dedi, süreci biz de şu an tam bilmiyoruz. Ama şu vurguyu yaptı. Bizim yönetimimizdeki hiçbir ismin, bu çok önemli, önceliği yönetimde yer almak, pozisyon kapmak vesaire değil. Fenerbahçe'nin faydası için elimizden ne geliyorsa yönetimin içinde olup olmamamız çok önemli değil dedi. Ki bu samimi ifadeler çok önemli. Bence bütün kulüplerde bu çizgi olmalı. Bu değerliydi, bu bilgiyi paylaştı ve şunu da söyledi. Hani buna da çok inanıyorum. Toplumsal huzur adaletli spor yarışından geçer vurgusu yaptı. Görüştüğüm. Ki bu çok önemli. Yani bu bütün yarışlarda öyle değil midir? Hani adaletli siyasi yarışlarda da, spor yarışlarında da adaletli olmak gerekiyor. Yoksa gerçekten toplumsal huzur kalmaz ki ülkemizde de toplumsal huzuru zedeleyecek birçok unsur var ve bunun temelinde de adaletsizlik yok mu? Ya da geciken adalet yok mu? Hı hı. Sevgili Çağatay abi.
0: Haklısın. Peki o zaman Hüseyin şu ikinci sözlerini ilave olarak, çok özür diliyorum belki sözünü kestim ama şunu da sormak istiyorum. Fenerbahçe delegesi olarak, yani sen de bir kongre üyesisin yanılmıyorsam, hı-hı, doğru mu?
1: Evet.
0: Yani
1: aynen.
0: Fenerbahçe kongresi üyesi olarak o gözle bakmanı istiyorum. Sen nasıl bir başkan isterdin? Yani teknik direktörle mi karar verirdin çalışılacak, yoksa yapılacak olan dünya çapındaki 4-5 transferin Fenerbahçe'ye geleceğini mi, yoksa çok paralı bir başkan olması mı, ya da sözü geçen bir başkan olmalı mı falan diye bu çoğaltılabilir. Evet. Senin gözünden hani bunları dinlemek istedim sevgili Hüseyin.
1: Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle lider vasfı olması gerektiğini düşünüyorum ki bu bir yıllık bir seçim. Mesela Hakan Safi'nin, Sayın Safi'nin haberleri var, listesi ve çok önemli isimler geçiyor ve bunlar çok pahalı transferler. Evet, bu taraftarın hoşuna gider. Hani taraftar bir an önce seneye şampiyon olan çok sağlam kadro gelsin ister. 12 yıllık bir beklenti var malum. Ama ben bir delege olarak, ben ki Galatasaray Osimhen'i transfer ettiğinde de bir spor sever olarak şöyle çekincem vardı. Ya çok yüksek bir rakam. Hani bu futbolcu sakatlansa yani bizim gerçeklerimizin dışında rakamlardı. Öncelikle ben kulübün geleceğini bir yıllık yönetime gelip seneye ne olacağı belli olmayan bir durumda sırf şampiyonluk uğruna amatör sporları, basketbolu, voleybolu veya diğer işte sporcular işte olimpiyatlara birçok amatör spor branşlar var ki bu Galatasaray Beşiktaş'ın da geçerli. Bunların kapanmasına yol açacak popülist yaklaşımda bulunan delegeleri ben istemiyorum. Gerekse kendi adıma söylüyorum tabii, gerekse Fenerbahçe 12 yıl daha şampiyon olmaz. Gerçekçi, üzerine konabilecek ekonomik olarak başkanın ya da birilerinin cebine muhtaç olmayacak politikalar üreten bir başkan hayalim var. Bunun yanında teknik direktörle ilgili de çok üstün yetenekli, kendini ispat etmiş teknik direktörler var. Önümüzde Mourinho örneği var. Hani Mourinho'yu getiriyorsanız Mourinho'nun istediği transfer listesindeki 5. sıradaki futbolcuyu getirmemeniz lazım. Ya da Ortega'yı transfer ettiğiniz zaman Laurent'ı daha alt segmentte bir hocayla çalışmamanız lazım. O yüzden yine Barış Bey'in toplantısındaki sözüm şeydi, yerli ya da yerliye yakın, yani Türkiye liglerini bilen, koşulları bilen bir hocayla çalışılmalı. Popülist yaklaşmamalı ve birleştirici unsuru ön plana çıkaran, geçmişteki yaşananları, çünkü 3 Temmuz Fenerbahçe'nin üstünden silindir gibi geçti ve hala etkileri var maalesef. camiayı birleştirecek, kenetleyecek birisi benim için öncelikli. Şu an için Aziz Yıldırım bir adım önde gözüküyor. Hakan Bey'in transfer listesi evet kulağa hoş geliyor ama uzun vadede, yani bir sene sonra şampiyon olamadınız, büyük ihtimalle seçilemezsiniz de zaten. Geride bir enkaz kalmamalı. Yani şu an 40 tane futbolcusu var Fenerbahçe'nin. 12 tane futbol oynatmadı. Evet. Futbolcuya para ödüyor. Kiraya verdiği futbolcuya bile para ödüyor yani. Bu sürdürülebilir bir politika değil. Bir yıl şampiyon yine olamazsınız. 12 yıl olamadığınız gibi. Bunun örneği Trabzonspor yaşamadı mı Çağatay abi? Yani 38 sene Trabzon taraftarının o aceleciliği, baskısını, yani aslında daha önce şampiyonluklar yaşayabilirdi. Benzer duruma düşmemesi için Fenerbahçe'nin gerçekçi çözümler üretmeli, kalıcı projeler üretmeli.
0: Evet, ve diğer branşlarda burada tabii gelecek yönetimin de saydığın isimlerle birlikte 38 futbolcu bendeki bilgi, 19 yabancı, 19 da Türk olmak üzere. Yani bu 38 futbolcunun bir gideri olacak. Bu gider de yaklaşık 140 evet. milyon euro, 150 milyon euro bandında yeni yönetime de külfet olacak. Yani onu da çok zorlu bir süreç bekliyor, öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Artı şey, vergi borcu var. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. Ve siz yeni transferleriniz demek gerçekten artık futbol ekonomisi çıldırmış durumda yani. Artık böyle birkaç milyon euroya çalışan, oynayan futbolcu göremiyoruz. En konuda o konuda yerli teknik direktörler, yani en ucuz diyebileceğimiz. Bu sürdürülebilir bir durum değil ki. Yani sizin stat gelirleriniz belli. Siz dişinizi sıkar, Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nde süreci doğru idare edersiniz. Fenerbahçe'nin stadının gerçekten hem deprem yönetmenliği hem de loca olarak Galatasaray'ın çok gerisinde, yani 3'te 1'inden fazla, yani 60 locası var yani. O locanın 200'e çıktığı zaman otomatik olarak 45-50 milyon euroluk, belki daha fazla bir girdi sağlanacak kulübe. O yüzden işte İrfan Can'dı, bazı hani adı dışı bırakılan sporcular. Yani ben bu arada şunu söylemek isterim, seçimin ertelenme durumu var ya Çağatay abi. Evet. Yani seçimin kesinlikle ertelenmemesi lazım. Evet, o gün stat TFF geri adım atmıyor ama senin Ülker Arena gibi basketbol salonunuz var yani, devasa bir şey. Yani orada da rahatlıkla, daha önce kongre de yapıldı orada. Peki, kongre üyesi sayısı artınca. Çünkü yeni yönetimin bir an önce harekete geçmesi lazım. Birincisi teknik direktörümüz yok. Onun kamp programı var. Şampiyonlar Ligi Temmuz'da başlıyor. Yani bunun iki hafta ertelenmesi demek transferlerin, görüşmelerin, her şeyin sarkması demek. Yani şey gibi olur abi. Geçen sene Eylül ayında seçim kararı büyük bir garabetti yani. Hani Sayın Koç ya işte kulübün geleceği açısından önemli vesaire demişti ama ben onu tam anlayamamıştım ben açıkçası. Yani seçim kesinlikle, yani saran yönetimin yaptığı en önemli şey oydu. Hiç geciktirmeden, oyalamadan hemen seçim kararı almasıydı. O yüzden gecikmemeli. Ki şey, teknik olarak öne alınamıyor bildiğim kadarıyla. Ama Sayın Safi'nin ertelenebilir ifadesi de var. Ki Aziz Başkan bu konuda şey diyor, bir an önce olsun diyor. Bence ertelenmemeli. Ve gerçekçi politikalarla hareket etmeli gelecek yönetim. Çünkü yönetimi kolay bir şey beklemiyor. Çünkü aradaki makas açıldı. Galatasaray'ın çok ciddi gelirleri var. Ama bu arada şunu da söyleyeyim. Ben Galatasaray'ın tek adayı olacak biliyorsunuz Sayın Dursun Özbek.
0: Tek liste tek aday.
1: Tek liste tek aday ve şeyi, seçim sonucu bekleniyor dendi şey için. Teknik direktör için, Okan Buruk için. Buna da anlam veremedim. Hani acaba Galatasaray yönetimi, ya bir mucize olur, şampiyonluğu kaybederiz korkusu, endişesi mi var? O da ayrı bir soru işareti oluşturur bende. Yani siz 4 yıl şampiyon yapmış bir hocayı iyi ya da kötü, hani diyebilirsiniz ya bu zengin kadroyla çok daha böyle fark açarak haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan etmeliydi. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Futbolcular maç seçiyorlar yani. Gerçekten öyle. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Anadolu'da oynayacağı bir maça aynı performansı göstermiyor. Bunu idare etmek de kolay değil. Ben sözleşmesi yenilenmemesinin ya da yenilenmesinin seçimden sonra, yani 23 Mayıs'a bırakılmasına ben de soru işareti olarak. Tabii bu biraz gazetecilik refleksi. Bunu Fenerbahçe Kongre üyesi olduğum için söylemiyorum. Yani karşınızda 4 yıldır birlikte oynayan bir ekip var. Halbuki bunun yanında Trabzon da geliyor. Baktığınız zaman Trabzon bu sene hani talihsizlikler yaşamasa şu an şampiyonlar aldı. adayıydı. Yani o da ayrı bir konu. Beşiktaş mutlaka toparlanacaktır ki kulübün kalitesi açısından Beşiktaş'ın kendine gelmesi lazım. O da kıymetli. Sonuçta zor bir sezona girecek Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin saniyesi bile kıymetli Fenerbahçe aslında. Yönetimin bir an önce toparlanıp hem ekonomik hem bu sportif faaliyetleri düzgün adımlar atabilmesi için zaman kaybı tahammülü yok diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki şimdi gelen çok soru var. Yurt dışından dinleyicilerimiz var. Dinleyicilerimizden bakalım. İbrahim Murat
1: diyor ki, çok selamlar.
0: Bir defa şampiyonluk da şampiyonluk. Bundan vazgeçmeliyiz. İyi bir kadro, bir sistem lazım. Hüseyin Bey ne düşünür bu konuda diyor.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani bu sistem işidir bu iş. Uzun soluklu bir iştir. Hani şeyde bile halı sahada maç yapan şirketler bile ilk 3 hafta hezimete uğrarlar. Sonra birbirlerini tanıdıkça ilerlerler. İbrahim Bey'e katılıyorum. Yani şampiyonluk da şampiyonluk diyerek hareket edilmemeli. 12 senedir görüyoruz işte. Sonucu ortada.
0: Evet. Sevgili Hüseyin Şuekinci, çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Umarım Fenerbahçe başkan olacak, Türk sporuna faydalı olacak isim olur.
0: Çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Sevgiler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sevgili Hüseyin Şuekinci için de çok özür diliyorum. Ses deneme 1-2-3 yapalım. Teşekkür ettikten sonra tabii çok değerli isimler var. Onlardan bir tanesi de CNN Türk Spor Müdürü sevgili Cem Yılmaz. Şu anda onu da telefondan arıyorum. Sevgili Cem'ciğim, müsait misin?
2: Müsaitim Çağatay.
0: Hoş geldin, nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok, çok teşekkür ediyorum. Sen de çok yoğunsun.

0: Galatasaray'la ilgili, Galatasaray tabii Antalyaspor'da yendiğinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'de bir seçim süreci var. Bir genel değerlendirme rica edebilir miyim senden?
1: Aslında sezon büyük olasılıkla yarın akşam bitecek. Eğer Galatasaray kazanırsa kesin olarak, yani şampiyonluk açısından söylüyorum, tamamlanacak. Yani Galatasaray'ın geçen hafta Samsun maçındaki futbolunu çok ölçü görmüyorum. Yani Fenerbahçe maçından sonra oyuncuların bir rehavete kapılması, ki bu sene Avrupa'daki başarılı maçlardan sonra lig performansında hep gördük bunu Galatasaray'da. Yani bu sene sıkça yaşandı. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir maçın ardından daha sonrasında çıktığı lig maçında kötü sonuçlar ya da istediği sonuçları alamadığına şahit olduk. Samsun Spor maçı tabii 4-1'lik bir mağlubiyet. Aslında sezon içerisinde taraftar için belki bir hayal kırıklığı olarak gözükebilir ama ben yarın Antalya Spor maçında çok daha motive olmuş ve tabii taraftarın da o itici gücüyle maçtan Galatasaray istediği sonucu olarak galip ayrılarak şampiyonluğu ilan etmesini bekliyorum. Hı hı.
0: Tabii Fenerbahçe'de artık seçim de Fenerbahçe'nin maçlarının önüne geçmiş durumda sevgili Cem Yılmaz. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Tabii her şey seçime fokuslandı, seçime odaklandı Fenerbahçe camiası.
1: Şimdi Fenerbahçe'de tabii uzun bir dönem, 20 yıllık Aziz Yıldırım başkanlığı. Ardından iki dönemin devamında 3. dönemde seçilen Ali Koç dönemi. Aslında baktığın zaman Galatasaray ve Beşiktaş'ta kıyasladığın zaman daha istikrarlı, yani yönetim anlamında ve başkan anlamında söylüyorum, daha uzun soluklu bir Fenerbahçe yönetimine şahit olduk son 30 yıla baktığımızda. Fakat son Ali Koç döneminde, yani 3. dönemin ilk senesi, geçen sene başlayan bir çalkantı mı diyelim buna, hareketlilik mi diyelim, ne diyelim, Saadettin Saran'ın başkan seçilmesi ve onun da tam daha bir seneyi doldurmadan yeniden olağanüstü seçimle genel kurula gitmesi ve bir kez daha seçime gidilmesi. Yani aslında baktığımda şunu söylemek istiyorum. Son 3 yılda 3. kez yönetim değişecek. Hatta 3 de demeyelim buna, 2 yılda. 2024'te girmişti Ali Koç ve Aziz Yıldırım, hı hı, başkanlık seçimine. 2024'ün Haziran ayıydı. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorduk. O zaman oradan hatırlıyorum. Şimdi Dünya Kupası öncesi, bir hafta öncesinde gerçekleşecek. Yani çok kısa sürede üst üste seçim yaşıyor Fenerbahçe. Çok alışık olduğu bir şey değil bu. Yani Galatasaray'da zaman zaman görüyorduk bunu. Beşiktaş'ta zaten son yıllarda çok sıkça gördük. Ama Fenerbahçe için bence farklı bir durum. Tekrar Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olması bu süreçte ben 2 sene önceye göre daha farklı bir durum olduğunu düşünüyorum Aziz Yıldırım açısından. Çünkü orada bir tarafta Ali Koç'a bir dönem daha şans verelim diyenler vardı ve hiç de azınlıkta değildi. Ama şimdi Fenerbahçe'de artık bir değişim, bir farklılık isteği var. Ha, bu farklılığı Aziz Yıldırım'la yakalayabilir mi, yakalayamaz mı, o ayrı konu. Ama Aziz Yıldırım mutlaka, Aziz Bey, evet, seçim öncesi o vaatlerini açıklayacak. Hem teknik adam konusunda hem neler yapacak konusunda mutlaka açıklamaları yapacak. Ve Fenerbahçe'de bu sefer daha farklı bir Aziz Yıldırım profili olacağını düşünüyorum. Bu benim düşüncem, beklentim. Daha güçlü olacağını düşünüyorum. 2 yıl öncesine göre desteğin daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Şu anda resmi olarak Hakan Safi var karşısında. Belki de iki adaylı bir seçim olacak eğer başka bir aday çıkmazsa. Bu durumda Fenerbahçe için hayırlısı olsun diyelim. Yani bu süreçte tabii taraftarın bir yerde bakış açısını kongreleri de seçimlerde yansıtıyor. Yani çok da farklı düşünmüyorlar diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe en geniş sayıda kongre üyelerinin oy verdiği bir camia. Dolayısıyla herhalde üyeler orada doğru seçimi yapacaktır.
0: Sevgili Cem Yılmaz, biraz da Avrupa'dan konuşalım. Yıllarca o güzel sesinden maçları anlattın bizlere. Seninle ruh buldu bazı maçlar. Şampiyonlar Ligi'nde 30 Mayıs'ta Macaristan'da Arsenal Paris Saint-Germain finali izleyeceğiz. Onun öncesinde 20 Mayıs'ta Beşiktaş'ta Freiburg Aston Villa finalini

0: diyeceğiz. Neler söylemek istersin?
1: Valla hangisinden başlayalım önce? İstanbul.
0: Paris Saint Germain Arsenal.
1: Evet, Paris Saint Germain Arsenal'dan başlayacaksak o zaman ben çok kısa bir geçen seneden bir iki anekdot vereyim. Geçen sene ben Münih'te finaldeydim. Münih'teki o 5-0'lık finali yerinde takip ettim, izledim. Çok da beklemediğim bir sonuçtu. Inter adına büyük bir yıkımdı diyeyim. 5-0'lık skor. Ve Paris Saint Germain'e bayılmıştım. Bu sene de geçen seneden sonra aslında Paris Saint Germain'i yine büyük favori olarak görüyordum sene başında. Ama sene başında yine Paris Saint Germain o şeyinden uzaklaşmıştı. Her zaman böyle. Geçen sene de böyleydi. Ve sene başında tek bir takım için dedim ki hakikaten bu sene çok iyi transferler yaptılar ve çok iyi kadro kurdular. Arsenal çok beğeniyordum. Açık ara çok beğeniyordum. Gerçekten çok iyi. Yani Gökereş transferiyle zaten farklı bir seviyeye geldi. Arteta'yı da beğeniyorum. Yani şu anda iki süper takım karşı karşıya. Yani olabilecek en iyi final. Yani bundan daha iyi final bence olamazdı. Yani bana sene başında söyleseydin, sorsaydın bu soruyu, Arsenal'ı ben finalde görmek isterim derdim. Bir de tabii Paris Saint Germain inanılmaz bir performansla geçen seneyi tamamladı. Yani bu iki takımı öne çıkartırdım. Geldi sonuçta bu iki takım finale. Çok hak edilmiş bir final diye düşünüyorum iki takım açısından da. Ama ne kadar Arsenal bu sene çok çok iyi desem de kupadaki favorim yine Paris Saint Germain.
0: Tabii
1: yani Freiburg daha oturmuş yani Luis Enrique'nin futbol anlayışına o oyuncu kadrosu çok iyi uydu. Yıldızlarla olmadı ama kendi oluşturduğu o ekiple kadroyla inanılmaz oynuyorlar, inanılmaz. Yani Bayern Münih'e seyretmişsindir, Münih'te fırsat vermediler yani 90+3'e kadar. Yani Bayern Münih neredeyse yani gol atamadan maçı tamamlıyordu yani.
0: Sevgili Cem, ben Freiburg'a baktım. Son özellikle 5 senede toplamda 100 milyon euro bir para harcamışlar. Yani senelik olarak 20 milyon euroya tekabül ediyor bu. Yani bu bütçelerle final oynamak nasıl bir başarıdır?
1: Valla şimdi işte bu Almanlarda tabii farklı bir disiplin de var. Yani bunu işte Bayern Münih örneğinde de görüyoruz. Daha mütevazi bir görünümle Avrupa'da her zaman Şampiyonlar Ligi'nin en üst seviyesine oynuyorlar. Alman takımlarında Leverkusen'de gördük bir dönem. Yıldıray'la kadrosuyla ki o finalde ben anlatmıştım. 2002'de Real Madrid'e karşı final oynamışlardı Bayer Leverkusen'ın. Yani çok örnek var. Dortmund'lar, Werder Bremen'ler geçmişte. Freiburg'da bence yani Alman ekolünün nasıl söyleyeyim yani teknik anlamda bütçesine de son derece doğru kullanarak hedefe odaklanan bir takım olarak görüyorum. Yani finalde tabii bizim açımızdan şöyle güzel olacak. İngiliz ve Alman. Yani İngilizler ve Almanlar gelecek. Yani İngiliz-Alman finali her zaman iyidir. Güzel finaller olur ne olursa olsun. Yani Aston Villa da iyi bir takım. Onlar belki Şampiyonlar Ligi'ne zaten ilk 5'e girerlerse gidiyorlar. Ama UEFA'yı alarak da oradan kontenjan alabilirler.
0: Evet.
1: Freiburg için çok daha farklı bir motivasyon. Yani Freiburg için bir Şampiyonlar Ligi şansı aynı zamanda Avrupa Ligi'ni kazanmak. Bir de var mı geçmişte Freiburg'un kupası yok bildiğim kadarıyla?
0: Yok, Aston Villa'nın da ben ilk kez final oynayacağını biliyorum.
1: Aston Villa'nın UEFA'da. Şeyde olabilir mi? 80'li yıllarda
0: baktım ama UEFA'da yok, ilk kez final, final bileti
1: almış. İlk kez mi? O zaman evet. Tamam. Yani iki takım içinde bence son derece yüksek motivasyonla oynanacak bir maç. Yani bizim açımızdan güzel bir seyri olacağını düşünüyorum İstanbul'da. Beşiktaş'ta daha önce Süper Kupa oynanmıştı biliyorsun.
0: Evet evet.
1: Şimdi de UEFA finali. O maçtaki favori kim diye sorarsan ya belli olmaz işte. Freiburg'un geldiği nokta da önemli. Aston Villa'da yani Nottingham maçını dün takip ettim, izledim. Kolay bir maç değildi onlar açısından da ama rahat çevirdiler. Bilemiyorum. Yani sanki Aston Villa bir adım öndeymiş gibi geliyor. Ama her şey olabilir. Güzel bir final bekliyor bizi.
0: Sevgili Cem Yılmaz, sana çok mesaj geliyor. Hemen buradan bakalım. Turgay Bey diyor ki Cem Yılmaz'ın 2000'lerde Galatasaray Liverpool maçını anlatmıştı. Mondragov devleşmişti diyor.
1: Evet.
0: Birazcık
1: evet.
0: Bahsedebilir mi diyor o maçı?
1: Evet.
0: Bir anlatır mısın bize?
1: Liverpool Galatasaray tarihte ilk kez karşı karşıya girdi iki takım. Ben de aslında

0: Liverpool'u seven bir spor adamıyım. Yani Liverpool takımını takip eden, seven, o dönem hele Liverpool formalarım da vardı. Yani Galatasaray'la oynarken de ayrı bir heyecan yaşadım. Galatasaray'ın da çok iyi olduğu yıllardı. 2002 aslında kadrosundan çok oyuncunun gittiği ama Lucescu'yla bu arada kendisini de analım rahmetle. Çok futboluna katkılar sağlamış. Önemli bir teknik adam. Onun oynattığı futbol Galatasaray'da gerçekten bana sorarsan taktiksel anlamda çok üst düzeydi. Evet, Mondragon ön plana çıkmıştı ama Galatasaray o iyi Liverpool'a karşı, başarılı Liverpool'a karşı, o Liverpool 2-3 sene sonra da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Orada 0-0 berabere bitmişti maç. O sene yanılmıyorsam ben bir de Barcelona Galatasaray maçını atmıştım Nou Camp'ta. Orada Galatasaray 2-0 öne geçmiş ve 9 kişi kaldığı maçı 2-2 bitirmişti. Diyorum ya, yani her şey para da değil. Yani birçok oyuncusu gitmişken takımda Hacı, Emre, Okan, Tafarel, birçok oyuncu yoktu ama Tafarel gitti. İşte Mondragon gelmişti. Sonuç olarak o maçı çok çok iyi hatırlıyorum. Benim için çok güzel bir anısı vardır Liverpool Galatasaray maçının. İki takım arasındaki bu Şampiyonlar Ligi'nde sık karşılaşma sürecinin başlangıcıdır o maç. İlk kez o zaman karşı karşıya gelmişlerdi. Sonra bayağı bu sene biliyorsun, bu sene de 3 kez karşı karşıya geldiler. Sık sık oynuyor Galatasaray Liverpool'da. Dediğim gibi o maç, evet Mondragon öne çıktı ama yine Lucescu'nun da taktiksel anlamda Galatasaray'ı başarıyla oynattığı maçlardan biri olarak söyleyebilirim.
1: Dinleyicilerimizden Sezai Saçak var. O diyor ki lütfen iletir misin Çağatay Hocam diyor. Cem Yılmaz benim için efsane spikerdir demiş. Sana çok selamlarını
0: iletmiş. Sağ olsun, sağ olsun. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, yine çok çok mesaj var. Acaba hangisini okusam, buradan seçelim. Çağlar Bey diyor ki her sene UEFA'nın Fenerbahçe'yi yenen takıma UEFA kupasını almasına ne der Cem abi demiş.
0: Yani Nottingham olsaydı evet öyle olacaktı. Bu sene biraz şaştı o iş.
1: Aston Villa'da oynamadı mı? Oynadı.
0: Doğru. Aston Villa'da ilk aşamasında oynadı. Evet, Fenerbahçe'nin yolu kesişiyor kupayı alan takımlarla. Aslında Fenerbahçe, şöyle söyleyeyim, özellikle o Olympiakos senesi bence kupaya çok yaklaşmıştı. Yani o sene ben Atina biletini almıştım bile ama olmadı. Finalde Atina'daydı biliyorsun. Yani Fenerbahçe için tabii şöyle bakmak lazım. Avrupa konsantrasyonu Aykut Kocaman'la bir de Zico'yla iki iyi dönemi var Fenerbahçe'nin. Gerçek manada benim için tatmin edici bir performanstır. Biri yarı final UEFA'da, biri de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final. Ama ondan sonraki yıllarda gidebileceği noktalara ben erişemediğini düşünüyorum Fenerbahçe. Yani potansiyelin daha iyi olduğunu, daha yukarı çıkabileceğini düşünüyorum. Bu sene dahi buna. Evet. Diyeceksin ki yani Nottingham'da yarı finale kadar geldi. Gelebilirdi ama Fenerbahçe de gelebilirdi. Yani Fenerbahçe'nin de kadro yapısı yani Nottingham'dan çok geride değil. Bana sorarsan bu benim fikrim. Aston Villa tabii biraz daha deneyimli Nottingham'a göre. Ve sonuç olarak da finaldeler.
1: Yani Fenerbahçe'den giden aslında hocalar da çok başarılı. Yani Jesus'lar,
0: Vitor Pereira, Pereira da takımı yarı final oynattı. Aynen.
1: Evet.
0: Ya sen başarılı değil diye gönderiyorsun ama hoca başka bir yerde başarılı. Ya zaten şu var aslında, bu konu tabii çok uzun bir konu. Yani burada o kadar vaktimiz yok. Yani Türkiye'de bazı şeyleri değerlendirirken hani yavaş yavaş artık insanlar da anlamaya başladı. Ben de bunu sık sık anlatıyorum. Hani Türkiye'ye geliyor, işte Türkiye'de başarısız. İşte o niye bu oyuncu alındı? Ya bu oyuncu aslında başarısız değil. Ama Türkiye'de bazı şartlardan dolayı başarısız oluyor. Niye oluyor bilmiyorum. Mentalite olabilir, bakış açısı olabilir, sosyal medyanın etkisi olabilir, olabilir de olabilir. Bir sürü etken var. Teknik direktör olabilir. Her şey olabilir. Ama şu bir gerçek, yani biz kendi ülkemizde bazı başarılı teknik adamları ya da oyuncuları iyi değerlendiremiyoruz. Bu bir gerçek. Yani buna da biraz masaya yatırmak lazım.
1: Evet, son olarak Ahmet Bey diyor ki Çağatay Hocam ben 95 doğumluyum, hocamızın anlattığı maçlara denk gelemedim, bize bir özet geçebilir mi? Maç anlatır gibi onun sesini duymak istiyorum, çok merak ettim demiş.
0: Ya şu anda maç anlatamam tabii ki ama açabilir, arşivlerde var. Ya, özellikle 95 doğumlu olduğu için hatırlamıyordur, doğru. Benim 97'de başlamıştı yayıncı kuruluş. Ve yayıncı kuruluşla birlikte Premier Lig maçı anlatmaya başlamıştım. 97, 98, 99, Şampiyonlar Ligi

0: 98'de başladı. 2004'e kadar devam etti. Yani 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında çok fazla sayıda maç var. YouTube'da da vardır. Şampiyonlar Ligi maçı olabilir. Avrupa maçları olabilir. Aslında her takım maçı anlattım. Ben Fenerbahçe'nin de anlattım. Ama Fenerbahçe'nin biraz şanssızlıktı. Mesela Leverkusen maçı anlatmıştım. 2-1. Revivo bir gol atmıştı. 1-0 öne geçmişti Fenerbahçe. Sonra 2-1 bitmişti.
1: Cemciğim maşallah. Barcelona vallahi maçı iyi var. Hafızan varmış.
0: Ya bayağı, yok, bayağı maç var. Beşiktaş maçları var. Var. Galatasaray'ın tabii daha çok var. Çünkü Galatasaray o dönem Avrupa'da çok daha başarılı yıllarıydı. Ya dolayısıyla çok var yani ne diyeyim o maçlar ama şu dönemde de yatırım çok, para çok harcanıyor. Ben o döneme göre daha fazla para harcandığı bir dönemde daha büyük başarılar bekliyorum takımlarımızdan. Bütün evet. takımlardan bekliyorum bunu yani sadece Galatasaray Fenerbahçe değil diğer takımlar için de. Yani bu kadar para harcanıyor, karşılığının gelmesi lazım bence.
1: Evet sevgili Cemciğim, seni uğurlamadan şu da geldi aklıma. Arda Turan yönetiminde Shakhtar'la ilk maçta 3-1 yenilmişti Crystal Palace'a. Rövanşta da 2-1 mağlup oldu. Konferans Ligi'ne de yarı finale veda etti ama bir Arda Turan başarısı da var diyebiliriz değil mi?
0: Var. Bence var. Arda Turan başarılı. İnşallah daha da başarılı olur diye düşünüyorum. Yani kolay değil. Shakhtar oralara getirmek. Biliyorsun yani savaş ortamı, o takımı toparlamak bile, oralarda tutmak bile çok önemli. Demek ki bir hocanın tabii mental gücü de iyi olmalı. Bence Arda Turan iyi yolda gidiyor. Hı hı. Gelecekte çok daha başarılı göreceğimizi ben o düşünüyorum.
1: CNN Türk Spor Müdürü sevgili Cem Yılmaz'a değerli görüşler için çok teşekkür ediyorum Cem'cim. Eklemek istediğin bir şeyler canım. Varsa sana uzatalım yine mikrofonu.
0: İyi yayınlar diliyorum. Herkese sevgiler.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Hoşça kal.
1: Evet, Cem Yılmaz'dan da görüşleri aldık. 0212-273-1010 0542-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızla Türkiye'deki gündemi belirlememize yardımcı olabilirsiniz. 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarında kısa bir reklam arası, ardından Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programı devam edecek. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarında kendi saatinin en çok dinlenen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de tabii ki yine çok önemli isimlerle devam edeceğiz. Sizlerin istekleri doğrultusunda Milliyet Gazetesi'nden sevgili Aksal Yavuz, HT Spor yorumcusu, o da katılacak. Ama Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı dün A-Spor'da, ben de takip ettim. Gelecek sezonun kadrosuna yönelik bir takım ipuçları verdi. Takımının bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sergilediği başarılı performansa önemli rol oynayan futbolcularının Avrupa kulüpleri tarafından yoğun bir ilgisi olduğunu belirtti. 7-8 oyuncuya talip var ama kadroyu koruyacağız dedi. Tabii aralarında şu an takip de ediyoruz. Sosyal medyada da çok dolaşıyor. Benfica'nın da bulunduğu 4 kulübün özellikle Felipe Augusto'ya gelen teklifleri değerlendirmeye aldıklarını da belirtti Sayın Başkan. Ve Muçi konusu var. Muçi konusuyla ilgili pazarlıklar devam ediyor ve o pazarlıkların sonucunda Trabzonspor'un 5 milyon euro önerdiği ve Beşiktaş'tan bir cevap beklediği bekleniyor. Benfica'da isimler geçiyor. Sabek Cabral'ın adı geçiyor. Hatta bir takas olabilir deniyor. Scout ekibinin izlediği ve beğendiği bir oyuncu da var. Onlar da ilgileniyorlar. Ve tabii Trabzonspor denince de akla Aksal Yavuz geliyor. Sevgili Aksal abi, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş buldum. İyi yayınlar. Herkese selamlar.
1: Bu sefer neredesin Aksal abi?
2: Bu sefer Çengelköy'deyim.
1: Oo, en güzel yerlerden biri.
2: Eyvallah eyvallah.
1: Aksal abi, şimdi Sayın Başkan'ın açıklamaları vardı. Trabzonsporlu futbolculara tabii özellikle Olay'ı, işte Weibo, Felipe Augusto gibi futbolculara talip olan kulüpler de var. Nasıl evet. bir strateji izlemeli Trabzonspor? Eğer satacaksa da onların yerine daha iyi oyuncular almalı mı? Ya da özellikle mevki anlamında en çok ihtiyaç duyulan mevkiler neler sevgili Aksal Yavuz?
2: Şöyle bir özet geçeyim ben size. Farkındaysanız hep önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıllar Trabzonsporlar için çok daha iyi sezonlar geçireceğini, şampiyonluk adaylarından olacağını söyledik. Evet. Değil mi? Hep söyledik. Tabii ki hal böyle olunca bundan sonra izlenecek yol çok önemli. Şöyle ki mevcut oyuncu grubuna transfer teklifinin gelmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi gelişimi açık genç oyuncular olmasından kaynaklı. Ama ve lakin burada şöyle de bir durum var. Trabzonspor'un her yıl bir tane oyuncu satması lazım. Genç oyunculardan. Örneğin geçen sene Uğurcan'ı sattılar. İyi bir gelir elde ettiler. En azından bir yılı kurtarmış oluyorlar. Hem üreteceksiniz hem de şampiyonluk mücadelesi vereceksiniz. Fakat şöyle bir durum var. İskelet kadroyu da çok fazla zedilemeyeceksiniz. Bozmayarak. Hani derler ya kervan yolda düzülür diye. O anlayışla gidilmesi gerekir. Tabii ki bu oyunculara transfer teklifi gelmesi gayet olumlu. Diyelim ki 3 tane futbolcu var, 3 tanesini satamazsınız. Bunlardan en az bir tanesinin çok iyi de rakamlar gelirse belki 2 tanesini, ancak B planlısı olması lazım. Diyeceğim şudur ki 2 yıldır sürdürülen bir planlama var. Bu planlamanın da Trabzonspor yönetiminin, hatta Fatih Hoca'nın şaşacağını tahmin etmiyorum. Ben dün geldim Trabzon'dan, yönetici arkadaşlarla ve kulübün yetkili kişileriyle de bu minvalde görüştük. O doğrultuda hareket edecekler. Onu söyleyeyim bir kere.
1: Evet. Şimdi Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması var Aksal abi ve Trabzonspor'un geri dörtlüsü ya sakat ya cezalı.
2: Ya bu karşılaşma bence sadece bir derbiden ibarettir. Bir maçtır. Yani bunun buradan çıkacak sonuç ligdeki sıralamayı etkilemeyecek. Bence çok skor anlamında söylüyorum. Çok önemli bir karşılaşma değil. Trabzonspor'un Gençler Birliği karşılaşmaları önemli. Hatta Konya Spor'la turu geçerse Trabzonspor'un oradaki karşılaşması çok da önemli.
1: Evet. Peki şimdi Trabzonspor'u konuşuyoruz. Çok inanılmaz mesaj geliyor ve bu mesajlarda da Aksal abi en çok sorulan soru Muçi konusu. Muçi Aksal abiye göre kalmalı mı yoksa Beşiktaş'a mı gitmeli diye?
2: Onu da şöyle izah edeyim. Rakam biraz yüksek. Yani 8-9 milyon euro veya dolar bandı biraz yüksek. Tahminim o ki bu bir duyumdur. Trabzonspor bu rakamı biraz aşağı çekecek. Ve Muşi'ye de uygun bir teklif sunulacak. Eğer kabul ederlerse Muşi kaldır. Aksi halde Muşi'nin oynadığı bölgeye bir transfer olabilir.
1: Evet.
2: Hatta aynı teklif Onana içinde olur.
1: Doğan Bey ve Hüseyin Bey diyor ki Trabzonspor Türkiye Kupası'nı alabilir mi acaba Aksal abiye göre?
2: Bence alır. Yani finalde alır. Çünkü şöyle söyleyeyim. Konya Spor'u tabii finale çıkarsa Trabzonspor çıkacağına da inanıyorum. Konya Spor'un oyununu hem Trabzonspor'un ligde onunla yaptığı karşılaşmayı hem de Konya Spor'un ligde oynadığı büyük takımlarla oynadığı karşılaşmaları şahsım adına mercek altına aldım. Yani Trabzonspor %70, %80 favoridir.
1: Yine dinleyicilerimizin mesajlarıyla devam edelim istiyorum. Sevgili Aksal abi, Rıza Bey, Selim Bey, Kürşat Bey, özellikle de Yılmaz Bey çok çok selam söylemiş sana.
2: Aleyküm selam, bizden de selam olsun.
1: Onana konusunda ne düşünüyor acaba Aksal abi? Sevgili Aksal Yavuz'a göre Onana Trabzonspor'da kalmalı mı?
2: Şöyle söyleyeyim, yani Onana'ya verilen üçlü çok fazla. Orada dengeleri biraz bozuyor.
1: Alttan gelen ki, de çok yetenekli kaleciler var. Genç kaleciler. Onur Alpler
2: kesinlikle
1: var.
2: Kesinlikle. Ancak şunu da söyleyeyim. Onana idmanlarda biraz o genç oyunculara katkısı çok fazla. Çok fazla. Ben Onana'nın da Trabzonspor'da kalmak istediğini biliyorum. Ama rakamları yüksek olduğu için ve de dengeleri bozacağı için Trabzonspor'un belki başka bir kaleci arayışı olur. Ama bana sorarsan yerine kaleci alırım. Veya gençlere de güvenirim.
1: Evet. Şerif Bey hemen gelmiş. Aksal abime muhakkak selam söyler misiniz Çağatay Hocam demiş.
2: Aleyküm selam. Benden de selam olsun Şerif.
1: Aleyküm selam. Peki son olarak şunu da sorayım Aksal abi. Trabzonspor'un en acil transfer yapması gereken yeri sana göre hangi mevkidir?
2: Ya bir kere geçen seneden bu yana hep ısrarla söylediğimiz lider özelliklere sahip bir oyuncusu yok. Onu bir kere söyledim. Buna Hamşik tarzı, Sosa tarzı bir oyuncusu olsaydı çok daha iyi olurdu. Bek lazım, stoper lazım. Yani 4-5 tane oyuncuya ihtiyaç var. Ama tekrar söylüyorum. İskelet kadronun orijinalini bozmamak kaydıyla. Çünkü

0: biliyorsunuz futbol uzun soluklu bir yapılanmadır, bir ekol oluşturmadır. Onun üstüne koyarak giderseniz çok daha başarılı olursunuz. Benzer örneği Beşiktaş'tan da veririz. Kaliteli oyuncular aldılar ama oyun hafızanız olmadığı için iki ileri bir geri gidiyorsunuz. Trabzonspor'un belki bazı futbol severler Trabzonspor'un oynadığı oyunu beğenmezler ama biz orada başka bir gözle bakıyoruz. Yani ben dediğim gibi Trabzon'a gittiğimde insanlar soruyor ya Aksal Bey işte bu oyun. Hayır, biz oraya üç boyutlu bakıyoruz. Oradan neler alabiliriz, neler ne kadar yol kat edildi. O anlamda 10 üzerinden 4-5 puan var oyun hafızası anlamında. İşte önümüzdeki yıl bu 6'lara çıkar, 7'lere çıkar ama 3. senesini onu yakalarsanız dediğim gibi iskelet kadroyu bozmadan, orijinalliği bozmayacaksınız.
1: Aksal abi, programı kapatmadan bir 3-4 tane soru var sana gelmiş. Onları da cevaplarsan çok sevinirim. İbrahim Uruş diyor ki Çağatay Hocam, Aksal abiye değişik bir sorum olacak. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Galatasaray ile Trabzonspor arasında fazla puan farkı yok. Uğurcan birçok maça damgasını vurdu. Trabzonspor'da kalsaydı şampiyon olabilir miydi? İbrahim Uruç, Aksal abi cevap verirse çok sevinirim diyor.
0: Trabzonspor'da kalsa mıydı Uğurcan?
1: Evet.
0: Hayır, olamazdı. Hayır olamazdı. Fenerbahçe'de olsa olurdu. Öyle söyleyeyim. Çünkü Trabzonspor'un geniş bir kadrosu yok. O kadroyla uzun bir yolculuğa çıkamazsınız. Şimdi zaman zaman programlarda geçmiş programlarımdan örnekleri veriyorum. Dostlar diyor ki Aksal Bey verme bu örnekleri. Kardeşim, şimdi kanallar bizim söylediklerimizi diyelim hatırlatmış olsa buna ihtiyaç duymayacağız. İşte örneklendirme yaparak önümüzdeki yıllara dair şey yapıyoruz, yorum yapıyoruz. Çünkü sezon başı söyledik Trabzonspor'un ligi bitireceği yer burası olur, yukarısı olmaz diye. Tablo niye böyle? Böyle olmasındaki en büyük etken de hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın süreci yönetemezliğine, futbol anlamında söylüyorum. O yüzden Uğurcan Galatasaray'a çok şey verdi ama Fenerbahçe olsaydı Fenerbahçe şampiyon olurdu.
1: Kenan Bey diyor ki Aksal abi çok profesyonelsin ama Muçi gibi birini 15'ten aşağı Avrupa'da vermezler. Biz de vermiyoruz abi. Satmıyoruz, kusura bakma demişler.
0: Estağfurullah. Kusura bakmadık, bir şey yok.
1: İroni yapmışlar yani.
0: Yok. 8-9 milyon euro iyi para. Scout ekibi o anlamda çalışmalarını iyi yapıyor. Ben hatırlarsın Muşi Trabzonspor'a geldiğinde çok olumlu şeyler yapmıştım. Ancak dengeler çok önemli, bunu unutmayalım. Trabzonspor'un bir finansal yapısı var, orayı bozuyorsanız orada da tıpkı orijinal kadroyu bozmuş gibi olursunuz. Ha, ben kalma taraftarıyım ama orada önemli olan hocanın söyleyeceği ve yönetimin sunacağı teklif.
1: Aksal abi, yakışıklılığınla ilgili mesajlar geliyor dinleyicilerimizden. Yaşar Kut diyor ki Aksal abi bu kadar yakışıklı kalmayı nasıl becerdin? Bir sırrı varsa bize de söyler misin demiş.
0: Bol bol su içmek ve yürüyüş yapmak. Bir de balık.
1: Balık.
0: Evet. Şu ana kadar yaşımı kaç kişiye sorduysam bilemedim. Onu söyleyeyim bir kere.
1: İstanbul'dan tekrar, Şener.
0: Eyvallah, söylüyorum. Bol yürüyüş yapmak, spor yapamıyoruz artık çünkü yaştan dolayı. İkincisi yürüyüş, su içmek ve balık yemek.
1: Dinleyicilerimizin İstanbul'da
0: kendinizi seveceksiniz, insanları sevdiğiniz gibi.
1: Düzceli Sezgin Yılmaz, Sezgin Bey sana selamlarını iletmiş.
0: Aleyküm selam.
1: Yine Hasan İlbaş'ın selamı var. Buradan devam selam ediyorum. Teşekkür ediyorum demiş Aksal abiye. Bir isim daha var. Trabzonspor taraftarı Metin ben. Aksal abiye saygılar demiş. Onu da
0: selam. Saygılar bizden.
1: Milliyet Gazetesi spor yazarı, HT Spor yorumcusu sevgili Aksal Yavuz, yayınımıza katıldığın için, beni de kırmadığın için çok teşekkür ediyorum Aksal abicim.
0: Sağ olasın. Asıl ben teşekkür ediyorum. Müthiş yayınlar yapıyorsun. Yani programa dostların iştirak etmesi çok kıymetli. Çok kıymetli. Bu da beni mutlu ediyor tabii. Ve aynı zamanda senin ne kadar başarılı olduğunun en büyük göstergesi oluyor.
1: O gurur bize ait. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Görüşmek üzere. Saygılar Aksal abicim.
0: Sağ ol. Saygılar benden olsun. Sağ ol.
1: Evet, Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de programın yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bir yandan da hem mesajlarınıza bakıyorum. Instagram Çağatay Hoca adresine gelen mesajlar da var. Aksal abi yayınlarda takip ediyorum. Çok saygılı ve güzel bir üslubu var. Söylemek istedim sadece demiş.

0: isminizde yazarsanız çok mutlu oluruz. En azından isminizi de burada okumuş olalım. Yalnız diyor, balıkla birlikte başka şeylerin de olması lazım demiş Yunus Bey. Biz mesajı aldık. Yılmaz Vural'ı aradım ama hep aradığımda meşguldü. Yılmaz Vural'ı da bağlamaya çalışacağım. Onu da pazartesi günü inşallah diyelim. Tabi Aksal abi yine sorular gelmeye başlamış. Beşiktaş'ta hangi teknik direktörü görmek ister demiş dinleyicilerimiz. Bir dahaki bağlantımızda onları da söyleriz. Yayınlarda söylemiştik bugün sabah. HT Spor ekranlarında da paylaşmıştım. Yönetimin sözleşme uzatmayı düşünmediği Icardi yarın son kez aşkın olayım diyecek. Antalya karşısında Ramspark'ta son kez forma giyecek ve 1331 günlük muhteşem hikayesi unutulmaz başarılarla hatırlanacak. Şimdiye kadar Icardi acaba neler yapmış? Süper Lig'de 94 maç, 65 gol, 17 asist. Türkiye Kupası'nda 6 maç, 2 gol, 2 asist. Süper Kupa'da 4 maç, 2 gol, 1 asist. Şampiyonlar Ligi'nde 22 maç, 5 gol, 1 asist. Avrupa Ligi'nde 6 maç, 3 gol ve 3 asist. Yani neye tekabül ediyor? Toplamda 132 maçta 77 gol ve 24 asistle tamamlamış yarın son kez Galatasaray'a veda edecek olan Icardi için diyoruz. Bugün de programın sonuna geldik. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık. Pazartesi günü Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de yine 92.2 frekanslarında Türkiye'de yolu spordan ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'ta spor hattında sizlere de mikrofonu uzatacağımız için Söz Milletin köşesi yapacağız. Dört Büyük Gündem programında o zamana kadar lütfen kendinize iyi bakın. Pazar akşamı saat 22 ile 24 arası Habertürk ekranlarında yani HT Spor ekranlarında da bizleri yalnız bırakmazsanız çok seviniriz diyor. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem sona erdi.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan Ey Nasil Duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek klasik girişimizi yapalım. Saatler 13'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağız. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Tabii sezonun sonuna doğru geliyoruz. Şampiyonluk yarışında kritik viraj. Diğer tarafta da dünyada bir Hanta virüsü salgını var. Bir bu eksikti arkadaş. Bir daha asla eve kapanmam var. Ha, diyenler var mı? Ha, bu virüsten korunmanın tek yolu var. O da yakalanmamak. Bilmiyorum, bu kemirgenlerden bulaşıyormuş herhalde. İnsandan insana bulaşması çok zor bir virüsmüş arkadaşlar. Benim anlamadığım, yani bu Hintli arkadaşlar farelerle beraber yaşıyorlar ama adamlara hiçbir şey olmuyor. Zaten çok böyle pandemiden sonra da hayatın tadı kalmamıştı. Bir sen eksiktin Hanta diyelim. Artık şu zaten bu yeniden korku iklimi yaratma, işte argo tabirle korku salma haberlerinden gerçekten bana gına geldi. Ne yapalım abi, öleceksek topluca ölelim ama bir daha ben eve meve kapanmam ya. Herkes battı ya, herkes battı. Neyse, biz geçelim spora. 0212 273 10 10 WhatsApp hattımız. Beşiktaş'la başlayalım, Galatasaray Fenerbahçe konuşuruz tabii Beşiktaş'la da, çünkü Sergen Yalçın'la ilgili sıkıntılar var. Başkan adalı taraftarların tepki gösterdiği hocaya arkandayız mesajı verdi. Şu an için ayrılık ihtimali rafa kalkmış gibi gözüküyor ama işte sezon sonunda durum yeniden değerlendirilecek. Sergen Yalçın'la alakalı olarak son kararı da Sergen Yalçın verecekmiş. Trabzonspor karşılaşmasının ardından gidip gitmeyeceği yüksek ihtimal hocanın netleşecek. Herhangi bir tepki olursa tribünlerden gidebilir. Gerçi bilet fiyatları 1250 TL. Gerçek taraftar gelmesin, tepki olmasın diye mi bu fiyat acaba? Aklıma da bir şeyler gelmiyor değil yani. Yönetimse sezon sonuna kadar yola devam edilmesinden yana tavır koydu. Zaten şunun şurasında 2-3 haftalık bir süreç kaldı. Trabzon maçının ardından da yapılacak bir görüşmeden sonra Sergen Hoca gelecek mi, gidecek mi bilmiyorum. Beşiktaşlar ne istiyor? Aslında ben yani Cihan Dişli olarak Beşiktaş'ın kadrosunun çok kötü olmadığını düşünüyorum. Hani bazı kesimlerce, bazı arkadaşların düşündüğü gibi kötü olmadığını düşünüyorum. Yani lig için aksine oldukça da yeterli bir kadro. Çünkü Beşiktaş yani Serdar Hoca'yla, işte Önder Karaveli Hoca'yla bu takımda kupa kazanmayı başardılar. Bu teknik direktörler kazandı. İşte Konya maçında bazı Beşiktaşlı dostlar hakem hatasıyla elendik falan diyor. Evet, buraya da konuşuruz. Bu işin başka bir boyutu ama takım koskoca 90 dakika boyunca ne bir gol atabildi ne de organize bir atak geliştirebildi. Yani Beşiktaş takım olarak hiç sahada yoktu. Bir de son 24 saatte, dün bunu Atakan Kurt'la da konuşurken söyledim, Orkun üzerinden yapılıyordu. Şimdi daha farklı yapılıyor işte sosyal medyada ve YouTube'da. Sergen Hoca'nın sırf görevde kalabilmesi adına taraftar nezdinde böyle rıza oluşturmak için tırnak içinde istikrar başlıklı videolar görüyorum sürekli. İşte istikrarlı olalım, sürekli hoca değişiyor, Sergen Hoca ile devam edelim tarzı yorumlar var. Ben Beşiktaşlı olsaydım yani çok devam etmek istemezdim hoca geldiğinden beri, çünkü Beşiktaş'ın çok fazla gelişim gösterdiğini düşünmüyorum, hatta gelişim göstermedi. Aksine geri gitti yani, öyle söyleyeyim. Bir de şöyle düşünün, ben şimdi Radyo Gold'eyim diyelim, istifa etme noktasına kadar gelmişim. Ya benden ne kadar verim alabilirsiniz ki beni zorla tutsanız yani. Sergen Hoca da istifa etme noktasına gelmiş. Yani istifa etme noktasına gelmiş hocadan gelecek sezonlar için başarı beklemek biraz zor gibi. İşte hoca gidince kim gelecek Cihan? Kim gelecek? Parasını verdikten sonra herkes var yani. 18 milyon avroya Premier Lig sonuncusundan 29 yaşındaki stoperi alacak para var. Göztepe'nin yedek 10 numarasına 5 milyon euro verecek para var. Ama teknik direktöre mi para yok? Verirsin parayı, en iyisini getirirsin. Para dünyasındayız ha. Ya bir de yani kendinden, şimdi Konyalı arkadaşlarım da yanlış anlamasın, hani bütçe olarak daha düşük bir takımı yeniliyorsun, olabilir. Ligde de çok görüyoruz, işte Galatasaray'da Kocaeli'ye yenildi, işte Gençler Birliği'ne kupada yenildi ama hedef maçın, ya bu senin hedef maçın, yani sezon içinde bir kulübün en önemli müsabakası olan Türkiye Kupası yarı final maçı ve burada bence net başarısızsın. Bunu ne kadro kalitesiyle ne başka bir şeyle izah edebilirsin diye düşünüyorum. Ayrıca Sergen Hocam yani Avrupa maçlarını izlemiyor.
oyuncuları çok fazla tanımıyor. Biraz böyle kendisini de herkesten ve her konuda biraz sanki üstün görüyor gibi. Hani taktik için bir şey söylemeyeceğim, orası beni aşar. Hani o antrenörlük kısmı, pro lisansım, A lisansım, B lisansım, C lisansım falan olsaydı hani belki bu kısmı da konuşabilirdik ama yani inadı sebebiyle oyuncu kaybeden ve olmayacak oyuncuları zorlayan, yorumcuyken eleştirdiği her şeyi yapan bir isim oldu Sergen Yalçın. Bence bu figürle artık Beşiktaş'ın başında kalması zor gibi gözüküyor. 0212 273 10 WhatsApp hattımız, oradan gelen mesajlara da birazcık göz atalım, neler var neler yok. Tarkan milli takımımıza yeni şarkı yapacakmış, güzel olur, mükemmel olur. Şu ligimiz bitse de milli takımı Dünya Kupası'nda seyretsek, Bayrampaşa'dan Ramazan. Vallahi Dünya Kupası şarkısını da çok beğenmedim ya. Herhalde FIFA Shakira ile ömürlük anlaşmış. Dayı dayı diye bir şey yapmışlar. Biz onu işte karşılaşmaları kazanırsak bay bay olarak değiştiririz. Dayı dayı gibi oluyor yani şarkı, dayı dayı ama dayı dayı böyle çok şey olduğu için. Çok beğenmedim. Ben hala işte Vaka Vakalardayım. O bence efsaneydi. Ondan önce de vardı. O da muazzamdı ama bu yeni milli Dünya Kupası şarkısını çok fazla beğenmedim. Belki dinledikçe kulağa hoş gelecektir. Yani Tarkan'ın şarkıları var ya, adam bazen çıkarıyor. Ya diyorsun, eski Tarkan değil. Eskisi gibi güzel değil. Ama şarkıyı dinledikçe böyle 5-6 kez dinledikçe aslında güzelmiş falan diyorsun. Belki Shakira'nın şarkısı da o tarz bir şey olur diye düşünüyorum. Sergen Yalçın yeni sezonda Beşiktaş'ın başında olsa bir iki maça bakar, bir beraberlik, bir mağlubiyet ki nasıl olsa olur, mecbur gidecek, dikiş tutmaz artık. Ben de gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çok mental olarak da düşmüş ve hoca her seferinde böyle zor dönemden geçerken bir de camia diyor ya. Ben hiç Sergen Hoca'nın Beşiktaş'la

falan dediğini duymadım. Yanlış mı hatırlıyorum? Sürekli bir camia diyor Sergen Hoca. Hiç ağzından böyle Beşiktaşlıyım falan dediğini duymadım. Evet hani biliyoruz aileden falan farklı takımlar da var ama hep bir camiadan bahsediyor. Orada biraz benim kafamı kurcalıyor. Ya işte Beşiktaşlar dediği bir video falan varsa bana atarsanız sevinirim. Orada mesela kimse bundan bahsetmiyor. Hep bir camia beni istemiyorsa giderim. Camia bunu yapmıyorsa ben burada durmam tarzı Sergen Hoca'nın açıklamaları var. Az önce bir arkadaş bağlandı demiş. Üç şeyden nefret ediyorum dedi. Bilmiyorum. Az önceki programı dinlemedim arkadaşlar. Dinlemediğim bir şey için de Ertuğrul. Maalesef çok fazla yorum yapamayacağım. Döneceğim. Tekrar mesajları döneceğim. Galatasaray'da da bir prim müjdesi var oyunculara. Yönetim derbi için belirlenen primin kalan kısmını da oyunculara yatırmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Bugün belki yatmıştır. 12-13 gibi hesaplarına yatacaktı. Vay be, paralara bak. Fenerbahçe derbisi için 5 milyon euro. Bir bakiye vardı. Oradan kalan paralar vardı. Bugün yatması planlanıyordu işte. Kalan kısmı da bugün yatacak. Yani şampiyonluk maçında oyuncuların motivasyonlarının üst düzeye çıkarılması planlanıyor bu primle beraber. İşte görüyorum bazen sosyal medya liginde hadi kazanın prim, hop tamam orayı da kazanın prim, Süper Lig'e dönüyorsun. Burada prim yok. Tamam bizim motivasyon düştü, prim yoksa hani bunu da çok sanki yapmamak lazım gibi gözüküyor. Selam kardeşim, iyi yayınlar. Aziz Yıldırım geliyor. Galatasaraylıların duygu ve düşüncelerini alabilir miyim demiş. Vallahi şimdi ben biliyorsun dilim çok böyle sivri değildir ama şimdi bir kulübün efsane başkanı diyorsan iki kere seçim yenilgisi yaşamazsın. Yani efsane başkan dediğin isim iki kere seçim kaybetmez. Hani ben olsaydım üçüncü içinde aday olmazdım. Çünkü 2018'den sonra seçimi kaybettikten sonra yıllarca kurullara gitmedi. Fenerbahçe'nin mabet dediği Kadıköy'e sayın başkan adım atmadı. Ya büyük başkandır. Hani kurumsallaşma, tesisleşme açısından Fenerbahçe'ye büyük katkıları olmuştur da. Hani öyle yorumlar duyuyorum, öyle yazılar görüyorum ki sanki yani Aziz Başkan 20 senelik başkanlığı boyunca Fenerbahçe'de başarıdan başarıya koşmuş gibi bir anlatımdalar. Yani başkanın 20 senede 6 tane şampiyonluğu var arkadaşlar Aziz Yıldırım'ın. Bir de şu olaylar bitti artık ya. Hani böyle sürekli racon kesmek, parmak sallamak, tehdit etmek. Bunlar bitti. Yani önceki dönemde Dursun Özbek de yapmıştı. Onu da eleştirmiştim. Başkan yakışmıyor dedim yani. Böyle bu tarz raconlar başkanları yakışmıyor. Şimdi hemen oradan da örnek vereceksin. Ya başkan sakın ha demişti Cihan. Onu ne söylemiyorsun diye. Onu da söylemiştim ki onu da ben eleştirmiştim. Böyle aynı döngüye kısılıp kalmanın, aynı yöneticiler, aynı teknik direktörler tekrar tekrar bunlarla çalışmanın bence kulübe hiçbir faydası olmadığını düşünüyorum. Aziz Başkan'ın yapması gereken, tabii kendisi yaşça bizden büyük, kendisi daha iyi bilir. Çevresindekiler de daha iyi bilir ama ya onursal başkan statüsünde, değil mi? Yönetimlere dışarıdan danışmanlık ver. Başkan yani en güzeli bu saatten sonra yapılması gereken o. Yani mesela Galatasaray'da da ya tonla başkan geldi geçti, her defasında şampiyon olanlar oldu. Şampiyon olmayı beceremeyenler de işte kısa sürede gitti. Ama Fenerbahçe hep aynı ve başarısız başkanların etrafında dönüp duruyor. Bence bu Fenerbahçe'nin de kurumsal kimliğine zarar veriyor. Yani koskoca Faruk Süren, yani Galatasaray'ın efsane başkanı gerçekten. Yani Faruk Süren bile, bu adam takımı Avrupa şampiyonu yapmış bir adam. O bile yeri geldiğinde en ağır eleştirileri aldı. Yıl 2026. Maalesef yani ben Aziz Başkan'ın işinin çok zor olduğuna inananlardanım. Tek çare Slaven Bilic demiş. Kim için diyorsun bunu? Beşiktaş için mi? Vallahi Terzic'i kaçırdı Beşiktaş. Belki de teklif yaptı. Gelmek istemedi, bilmiyorum. Seneye Atletik Bilbao'yu çalıştıracak. Bilbao'nun hocası boşta. Hani belki ona bir şey olabilir ama şu an Sergen Yalçın takımın başında olduğu için teknik direktör konuşmak hoş olmaz. Hani istifa ederse bu detayları konuşuruz tabii. Sergen Yalçın Fenerbahçelidir, bunu herkes bilir. Ama tabii ki Beşiktaş'ta efsane olunca bilmiyorum ne kalmıştır geriye. Ya profesyonellik ya. Füssen'den yazmış. Beşiktaş'ımız için tek çare Alman hoca ve sabırlı olmak gerekli. Sergen Yalçın hoca gelişebilir ama bence televizyon ekranlarında demiş. Ha, sert gelmişsin. Yorumculuk mu yapsın diyorsun? Gitsin artık, gelmesin. Bence

Sergen Hoca her şeyiyle çelişti diyor. Cihan Polat yazmış. Bir soru olacak sana demiş. İstatistiksel olarak Galatasaray'a en fazla şampiyonluk kaptırmış bir başkanı getirmek ne kadar mantıklı? Bu süreçte değişip gelişip ders çıkarıp daha mı güçlü gelir? İyi yayınlar güzel insan demiş. İşte Cihan az önce söyledim. Yıl 2026 biraz Aziz Başkan'ın başkan olduğu dönemlerdeki futbol anlayışı da şu an için bence yok. 200 milyon evet yani iyi para. Hakan Safi'de 250 milyon getirecekmiş. İşte daha farklı ücretler de konuşuluyor. Sponsorluklar vesaire konuşuluyor. Ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Yeni isimler mesela Barış Bey çok güzel konuşuyordu ama onda da şey yok sanki böyle. Ya Fenerbahçe başkanı olacak o dominantlığı hissedemiyorum. Ben Ali Koç'tan çok umutluydum. Herkes hayal kırıklığına uğrattı. Sayın Ali Koç aday da olmayı düşünmüyor zaten. Amerika'dayı da döndü mü bilmiyorum. Galatasaray yarın şampiyonluğu ilan edecek. Buradan sesleniyorum. Demiş Okan Buruk geçen sene yaptığı hataya düşmesin. Küfürlü tezahüratta bulunmasın demiş. Geçen sene değildi o Ramazan. Ondan önceki sezondu. Son 6 senesi şampiyonluk görememiş ve gönderilmiş başkan geri geliyor diye Galatasaraylıların duygularını merak eden Fenerbahçeli kardeşlerin umudundan istiyorum Cihan demiş. Kızarak gönderdiğiniz başkanı ya şöyle getirebilirler şu an için baktığında mesela Hakan Safi mi Fenerbahçeli olsan Hakan Safi mi istersin, Aziz Yıldırım'ı istersin, Aziz Yıldırım'ı mı istersin? Orada bir işte %50 %50. Hani benim gibi düşünenler Hakan Safi ister. Ben ya yeni birini görmek istiyorum kardeşim. Hani belki adamın vizyonu daha farklıdır. Fenerbahçe'yi başka noktalara taşıyabilir. Ama belki işte Aziz Yıldırım'ın o 20 yıllık döneminde 6 şampiyonluğu başarı gibi gören dostlarım da Aziz Yıldırım'ı isteyebilir. Ya işte Fenerbahçe. Şöyle düşünenler var mesela futbolun sadece saha içinde değil saha dışında da olduğu ve burayı da Aziz Yıldırım'ın halledebileceğini düşünen bir kesim var. Bu insanlar Aziz Yıldırım'ın gelmesini istiyor. Böyle düşünenlere de saygım var. Olabilir ya işte Aziz Yıldırım belki bunları çözebilir. Federasyona karşı daha dominant olur. Elini masaya vurduğunda sesi çıkar. Kimse Fenerbahçe'yi hakem kesemez gibi de düşünebilir ama zaten bunun için herhangi bir başkan olmasına da gerek yok. Kulübün başında 35 milyon taraftarı var. Yani 30 milyon Galatasaray'ın 35-40 milyon var. Beşiktaş'ın 20 milyon var deniliyordu işte o zamanlar. Zaten taraftarlar yetiyor. Yani aslında kimse kendi kulübünün haklarını yedirmemeye çalışır. Bir şekilde orada çabalar. Ama insanlar Aziz Yıldırım'ı daha farklı görüyor. Cihancım Osimhen gidiyormuş 150 milyona. Gitmesini ister misin? Osimhen'in mi? Valla şimdi bu sene lig sezon bitince ne Afrika Kupası garabeti var ne Dünya Kupası'nda posası çıkacak. Paşa paşa tatilini yapıp dinlenir işte rejenere olur. Yeni sezon kampı ile birlikte de sezona başlar devamını getirir. Yani yaş olarak da en olgun en verimli zamanları şu an 27-28 yaşında değil mi Osimhen? Hani Türkiye Ligi'nde Osimhen'den kalan 1500 dakikaya 8-10 milyonu ortalama bir santrofor alıp doldurabilirsin. Çünkü bu sezon niye 1500 dakika dedim? Çünkü çok fazla maç kaçırdığı için. Ama işte La Liga'da ne bileyim Premier Lig'de oynuyorsan Osimhen'in arkasına bir Osimhen daha alman lazım. Bulmuşsun böyle bir santrofor. Ben çok göndermenin anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Yani zamanında Gomis'i gönderince Galatasaray'ın kaybettiklerini iyi hatırlayın. Bu santrofor işini çözdüysen hiç dokunmayacaksın. Yerini alacağın santrafor tutmazsa iki sezona mal oluyor işte. İki santrafor alıyorsun ikisi de tutmuyor. İki sezona mal oluyor. Gittiler işte İsa 145 milyon verdiler. Virse 180 mi? 140 ona da 140 verdiler değil mi? Ekitike 90 verdiler. Sesko'ya 85 verdiler. Jokereş'e 80 verdiler. Yani Victor Osimhen'i hangi takıma koyarsanız koyun. Bence bunların saydıklarımın. Hani tamam hani orada biraz abartı olacak ama ya bir şey olmaz. Teşbitte de hata olmaz biraz abartı. Ya bunların topunun az önce saydıklarım topunun birlikte vereceği katkı kadar katkı verir bence. Fiyata en az 150 milyon bana göre. O teklif gelirse verirsin. Çünkü Galatasaray'ın böyle rakamları reddetme opsiyonu yok bence. 150 milyon ya. Oradan gelen parayla yeni bir takım kurarsın. Bana soruyorsan hani benim fikrimi ben Galatasaray'da bir sene daha izlemek isterim Osimhen'i.
Bir yandan da hazır parlatmışken satmak da lazım diyorum. Hani zihnimin bir tarafı da böyle söylüyor. Galatasaraylı yöneticiler bakalım ne yapacak. Hani 150 milyon euro istenmesinin nedeni bence şu. Hani bize gelmeyin, şimdi biz uğraşmayalım demek için diye tahmin ediyorum. Hani Osimhen İstanbul ve Galatasaray'ı seviyor evet, ama yani Barça'dan da resmi bir teklif geldiğinde onu biraz zor tutarsın gibi gözüküyor. 150 de iyi rakam, bilemedim. Ali Koç ve Yıldırım başkanlık yarışında olsa kazanan kim olurdu demiş. Şu an için mi? Yok, Ali Koç girmeyecek. Aradan Hakan Safi sıyrılırdı falan diyor. Yok ya, Sayın Ali Bey girmeyecek. Bir Fenerbahçe'nin başkanı belli gördüğüm kadarıyla. Aziz Yıldırım herhalde yüksek bir farkla Fenerbahçe başkanlığına oturacak gibi gözüküyor. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak Aziz Yıldırım'ın gerçekten başarılı olacağını düşünmüyorum. Fakat Fenerbahçe'nin içindeki kaostan çıkması için gereken tek kişi Aziz Yıldırım. Çünkü 2018'deki yenilginin etkisi altında kaldığı için hala takımın iki dengelerle oynadığını düşünüyorum. Ya işte onu diyorum ya, 2018'de kaybetti. Aziz Bey'in egosu çok yüksek yani, inanılmaz egoludur ki. Ya böyle insanlar zaten hani birçok egoludur, sadece Aziz Yıldırım özelinde söylemiyorum. Yani ego ve kibiri ayırmak lazım, kibirden bahsetmiyorum. İşte 2018'de kaybettikten sonra hiç uğramadı. Evet, Fenerbahçe'yi ben dışarıdan gözetliyorum falan tarzı açıklamalarını zaman zaman duyduk. Bir de hani Ali Bey'e aşırı kin ve öfke besliyor. En son hani Sayın Ali Koç, Aziz Yıldırım konuşma yaptıktan sonra kürsüden inerken ya bir oturuşu vardı, hatırlayın. Hani Fenerbahçe'nin sahibi benim oturuşuydu. Bacak bacak üstüne atmıştı. Diğer elinde sandalyenin diğer kulpunu atmıştı. Aziz Bey gelince de hiç toparlanmadı. Öyle gülüştüler. Ben Aziz Yıldırım'ın, evet, sonuçta Fenerbahçeli adam, başarı için gelmek istiyordur ama asıl hedefinin göreve geçtikten sonra Sayın Ali Koç'tan rövanş almak olduğunu düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ın özellikle işler iyi giderse Fenerbahçe'de Ali Koç'u yapacağı salvoları buraya not alın. 8 Mayıs bugün. Vallahi ağza alınmayacak şeyler söyleyecek bence Ali Bey'e. Bir Beşiktaşlı olarak Başkan Serdal Adalı ile devam edilmeli, Sergen Hoca ile de devam edilmeli diye düşünüyorum demiş Mehmet Yıldırım. Niye böyle düşünüyorsun Mehmet? Hani sebebini de yazarsana belki şey derim. Aa, olabilir gerçekten, benim de kafam oydu, ben hiç böyle düşünmemiştim diyebilirim. Hani anlamak için soruyorum, yanlış anlama lütfen. Neden böyle düşünüyorsun demiyorum. Selam Cihan. Gomis gittikten sonra bayağı futbolcu kaçırdık. Falcao'da 50 milyonluk olduk demiş. Onu diyorum ya. Daha kimler var yani, hatırlamadın. Geçen işte söyledim. Bak santraforun adını bile unuttum. 3 tane penaltı kaçırdı. Düşün yani, hep denedin hep denedin. Santrafor bulmuşken tutacaksın. Şimdi işte Aziz Yıldırım gelirse Charlotte'u getireceğim demiş. Atletico Madrid forması giyiyor biliyorsunuz, Norveçli golcü. Zaten yakından tanıyorsunuz. Trabzonspor'da da forma giymişti. Hani Charlotte'la anlaşamazsam, Trabzon'da gol kralı falan da olmuştu. Diğer adayım da Lukaku demişti. Başkan yine eski sisteme geri dönmüş. Parayı basıyor. Ben Lukaku'nun çok ağır olduğunu düşünüyorum. Şu an Charlotte gelirse gerçekten fark yaratır ama Lukaku bitmiş Aziz Bey ya. Yani evet, isim olarak güzel ama artık gerçekten isimler iş yapmıyor Süper Lig'de. Birazcık bunun böyle farkına varmaya başladık gibi. Yani Lukaku 33-34 yaşında yani, biraz bir de yanlış anlamayın yani, Atakan Kurt'un tabiri, biraz da mağarası da vardır. 36-37 desen iş sonra. Charlotte olursa olur. Yani başka santrafor kalmamış gibi yani, sürekli aynı isimler etrafında döngüleniyor. Bence yani etrafındaki insanlar mı bu ya? Yok, bir sürü santrafor aldı. Brezilya liglerinde, Brezilya 2'de falan, inanılmaz. Ben şimdi iddia falan oynuyorum gece arkadaşlar. Tabii kendimi üzmeyecek rakamlar, yasal olarak oynuyorum. Yani ufak yani, eğlence amaçlı, uyku tutmadığında. Ya bir golcüler var. İnanılmaz. Buralardan bu çocukları 300 bine 500 bine tamam getir. As oynatma. Ya gidiyorsun sen Sıdıkı Şerif'e 18 milyon veriyorsun. Evet, kötü bir çocuk mu? Değil. Ama yani Sıdıkı gibi o parayı alabileceğin, yani onun 20'de birini alabileceğin bir sürü santrafor varken ya bu çocuğa 18 veriyorsun. Nene'ye gidiyorsun 20 veriyorsun. Ya bu çocuk gelmiş Fenerbahçe altyapısında, denenmiş, beğenmemiş, yollanılmış. Sen tekrar
Diyorsun ki ya bu çocuk olmuş, biz buna bir 20 verelim, getirelim. Gelsinler genç oyuncular ama biraz da cüzi rakamlara gelsinler, yedek otursunlar. Evet, yani direkt alıp aso koyalım demiyorum. Çünkü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maalesef bunları yapacak durumda değil. Yani bence Galatasaray bir tık daha yapabilir. Çünkü 4. şampiyonluğuna gidiyor. 4 sene üst üste şampiyon olacak. Belki biraz daha Galatasaray bunu yapmak için eli daha yüksek yani. Gider dener, genç oyuncular alır. Fenerbahçe'nin zaten bunu yapma lüksü yok şu an. 12 yıldır şampiyonluk gelmiyor. Beşiktaş bütçeleri çeviremiyor. Dikili Taş falan, oradan gelecek bütçe vardı 200 milyon. Başkan zaten 150'sini harcadı. Beşiktaş da bunu deneyebilir. Çok uzun süredir şampiyonluk görmeme gibi bir durum yok. Daha yeni Türkiye Kupası alındı iki kere işte. Süper Lig'de galiba 5-6 yıl önce alındı. Beşiktaş da yapabilir. Bunu yapamayacak tek takım var, Fenerbahçe. Ama bunu yapan tek takım da Fenerbahçe. Yapmaması gereken Fenerbahçe, yapan da Fenerbahçe. Ahmet Konancı'nın garip yayınlarıyla sezonu geçirdim demiş. Osimhen'i satarlar, Harry Kane, Bernardo Silva ve Bruno Fernandes. Çeker keyfime bakarım demiş. Güzel çekiyorsun valla. Ya Harry Kane. Güzel düşünüyorsun da o saydığın isimler biraz zor. Hani Bernardo tamam, hani sezon sonu bırakacak. Bruno da bir tık olabilir ama Harry Kane'in olabileceğini çok düşünmüyorum. Bu arada Bernardo Silva'yı almasınlar. Ayakta duracak hali kalmamış. Bak ben sana söyleyeyim, geçenlerde izledim. Kötü yani. Cihan selam demiş. Çok övdüğün Arda Turan'ı dün gördük. Karşısına dişli bir rakip çıkınca elek oldu diyor. Çok övmedim. Bir dakika, yanlış bilgi verme. Çok övmedim. Hatta ben de yani senin gibi düşünüyorum ama sen çok sert gelmişsin. Yani şimdi çünkü ya takımını Konferans Ligi'nde çok iyi seviyeleri getirmeye başardı. Hani bana göre teknik adamlık kariyeri de parlak ama bence şimdilik yurt dışında kalmaya devam etmeli Arda Turan. Hani mümkünse daha prestijli kulüplerden gelecek olası tekliflerle de kariyerini böyle daha üst seviye falan çıkarması lazım. Sana katılıyorum ama şu konuda, Konferans Ligi dediğin yer yani vasat altı takımların olduğu, işte 20-30 milyonluk bütçelere sahip kulüplerin yarıştığı bir turnuva. Yani Shakhtar'ın 180 milyonluk bir bütçesi var. Yani öyle hemen Arda'yı övmeyeceğim tabii. Güzel işler yaptı sonuçta. Avrupa Ligi'nde başladılar. İşte oradan Panathinaikos'a kaybedip buraya düştüler. Yani ilk ciddi rakipti. Arda tökezledi. Ama tabii ki daha yolu var bence. Çünkü Crystal Palace böyle yani rakibi kendi birinci bölgesinde karşılayıp muazzam geçiş oyunu oynayan bir takım. Ya o yüzden onlar böyle ne diyeyim ya, inanılmaz bir dominasyon yaratıyorlar. Evet, takım değerleri de 500-550 milyon. Tamam hani Premier Lig olduğu için biraz şişirme ama hadi 300 diyelim. Ya geçen sene de bu oyunu oynadı Crystal Palace ve Premier Lig şampiyonu Liverpool'dan 2 tane kupa aldı arkadaşlar bu takım. Yani açık ara bence yani İngiliz futbolunun en sansasyonel takımı diye söyleyebilirim. Zaten o takımdan 3 futbolcu da büyük kulüp yaptı. Bu sene de o isimler oldukça da başarılı bir performans gösteriyorlar. Ya oyunu seviyor Arda Turan. Oyunun ruhunu oyuncularına aşılamaya çalışıyor. İşin daha çok başında olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar hep problemli kulüplerde çalıştığı için böyle o kalan kısmın nüanslarına çok böyle kafa yormaya zaman bulamadığını düşünüyorum. Bence

0: Bu işin romantiklik kısmı ama ligdeki diğer takımlar da hani Avusturya takımı değil ki kardeşim. Onlar da savaş halinde ve sen hepsinin 10 katı bütçesine sahipsin Shakhtar Donetsk olarak. Neyse yani bir yola açık olsun. Yani biz taş koyarsak olmaz. Avrupa'da ilerleyemezler Türk hocalarımız. Ben fikirlerimi dile getirdim ama öyle çok övdüğün deyince biraz şaşırdım. Aslında seninle en fikiriz ama sen biraz çok gömmüşsün. Ben o kadar gömemiyorum. Atletico Madrid için biraz erken ama ilk ben Atletico Madrid'e gideceğini düşünüyorum. Ardından bence Galatasaray yapacak. Dün kendisine Galatasaray'da soruldu zaten. Çok olgunlukla cevap verdi Arda Turan. İşte bir basın mensubu Galatasaray'la ilgili ne düşünüyorsunuz? İşte başına gelmek ister misiniz falan. Arda Turan da dedi ki Galatasaray'ın bir evladı olarak şu an orada harika bir teknik direktör var. Türk futbol tarihini ismini altın harflerle yazdırmış bir hoca var. Bu konuyu konuşmak benim için rahat değil. Mevcut yapıya şu an için saygı duyuyorum tarzı güzel bir açıklama yaptı Arda Turan. Dediğim gibi yani gelir mi? Gelir ama biraz daha zamanı var gibi duruyor. Cihan, inan Aziz Bey gelmesin diye Galatasaray lobisi öyle bir çalışma yapıyor ki demiş. Fatih Altaylı bile başladı. Korkun ama geliyor gelmekte olan demiş. Vallahi inan hiç öyle bir düşüncem yok Serkan. Ben sadece gördüklerimi söylüyorum. Bak, rakip takımlar işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Ya bunlar iyi olacak ki biz de Avrupa'ya gittiğimizde Avrupa takımlarının tempolarına ayak uydurabilelim. Olsun ya, olsun ya, Fenerbahçe iyi olsun. Yarış kızışsın. Daha heyecanlı oluyor böyle. Ne diyorsun? Ya ben gerçekten düşüncelerimi söyledim. Yani yoksa Aziz Bey'den herhangi bir çekincem yok. Dediğim gibi yani 20 yılda 6 şampiyonluk almış Aziz Bey. Onu söylüyorum. Yoksa gelsin. Hem benim için de iyi. Ya mesela bir de Fatih Terim gelse tadından yenmez biliyor musun? Çünkü Aziz Yıldırım ve Fatih Terim herhangi bir açıklama yaptığında herhalde en çok izlenmeye ulaşan başkanlar ve teknik direktör diyebilirim ikisi için. Yani adamlar adese binlerce görüntüleme alıyorlar ve bu adamların söyledikleri televizyon programlarında, YouTube'da ve radyo programlarında gerçekten ilgi çekiyor. Bir de Fatih Terim gelsin, o biz arkamıza yaslanalım, hiçbir şey yapmaya gerek yok. Hiç kimse sahanın içini konuşmaz. Tek çare Fikret Orman demiş. Savaş romantizmi değil de şunu söylüyor demiş. Sürekli uzun seyahatler yapmak zorunda kalıyoruz diyor. Burada antrenman programlarımızı bozuyor. Takım ekstradan yoruluyor diyor. Evet evet, yok onu söyledim şey için. Avrupa, yani Avrupa'daki, Avrupa'da oynarken bunu söyleyebilir. Ama mesela iç sahada oynarken ya oynadığı takımlar da sürekli uzun seyahatler yapıyor. Onlar da yani Shakhtar gibi. İşte otobüsle falan gidiyorlar. Arda özel arabası var falan. O da onunla gitmeye çalışıyor. Dediğin gibi. Hatta videoları da var. Kendi sosyal medyasında paylaşıyor. Ama işte diyorum ya, oradaki rakipleri de Shakhtar gibi uzun seyahatler yapıyor. Onlar aynı yerdeler. Avrupa'ya gittiğinde katılırım ya. Adam diyor ki İngiliz kendi evinde idmanını yapıyor. Mis gibi çıkıyor. Biz kendi stadyumumuzda bile oynayamıyoruz. Gidiyoruz Polonya'da oynuyoruz falan diyor. Bu kısma katılırım. Ama kendi liginin içindeki durumu eleştirdiğinde biraz bana böyle romantizm gibi geldi. O yüzden söylüyorum. 0212-273-10'una gelen mesajlara bakıyoruz. Az sonra Yunus Aydın'ı da alacağız. Onunla da biraz başkanlık seçimini konuşuruz. Fenerbahçe'nin neymiş? Osimhen'i satıp Harry Kane, Bernardo Silva bir de üst düzey futbolcu alsın diyor. Ha, sen şey mi yaptın? Ya alabilir bu arada. Yani 150 milyona satsa Harry Kane'i çıkar aradan. Bernardo ile Bruno'yu çok rahat alır. Zaten Bernardo bırakıyor. İşte Bruno da gelebilir. Ama öyle yani daha farklı isimlere de gidebilirler. Yani 150 milyon Osimhen'i sattığında bütçende rahatlar. Olabilir. Döneceğim. Mesajları döneceğim. Hiç merak etmeyin. Yunus'a bir merhaba diyelim. Çünkü altlarda da var. Ardından size de tekrar geri dönüş yapacağım dostlar. Yunus selamlar. Hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk abi, selamlar, iyi yayınlar, sen nasılsın?
0: Sağ olasın, sanki bir griptin, iyileştin, geçmiş olsun dileyelim sana da, ya da yanlış mı gördüm? Sosyal
1: sağ ol abi, teşekkür ederim, ufak bir hastalık atlattık geldik.
0: Süper, şu an iyisin, bir problem, bir sıkıntı yok.
1: İyiyim, iyiyim, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi Yunus, direkt Fenerbahçe'nin başkanlık seçimiyle başlayalım. Sen bu konulara biraz daha hakimsin. Ben biraz Aziz Başkan'la ilgili sert geldim. Yani efsane başkan diye anılıyor ama efsane başkan iki kere seçim yenilgisi yaşamaz, üçte de aday olmaz dedim. Sen belki farklı düşünüyorsundur. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'nin başkanlık yarışını?
1: Yani aslında baktığımızda üç adayla başlayan bir başkanlık seçimiydi. Barış Göktürk, Hakan

Safi ve Mehmet Ali Aydınlar. Ama Barış Göktürk'ün aslında Aziz Yıldırım'a daveti ve aslında biz geçen hafta yaptığımız yayında da ondan öncesinde de konuştuğumuzda, yani ben şunu söylüyordum, Barış Göktürk'ün lisesi çok emanet duruyor. Yani hani Aziz Yıldırım'ın yanında yer alan birçok isim, işte bunlardan birisi en başta Euroleague şampiyonluğuna basketbol yöneticisi Ozan Balaban. Yani hani net bir şekilde Aziz Yıldırım aday olduğu zaman Barış Göktürk de yola devam etmez derken, Barış Göktürk'ün zaten Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklaması sonrası seçimden çekilmesi ve Aziz Yıldırım'a destek açıklaması yapıp şimdi başkan vekili olacak zaten Aziz Bey'in listesinde. Ben öncelikle stratejik olarak çok doğru bir yol izlediğini düşünüyorum Barış Bey'in. Çünkü hem Aziz Yıldırım'ı oyuna dahil etti, hem de hiç şansı olmayan, yani bence 2000-3000 oyda kalacağı bir seçimde Aziz Yıldırım'ın listesine girerek, yani hem yeni bir yönetici hem de Aziz Yıldırım'ın başkan seçildiği takdirde, yani çok büyük bir başkanla çalışıp, çok başarılı bir yöneticiyle çalışıp aslında Fenerbahçe taraftarında bir şekilde Aziz Yıldırım'ın o kemik oyunun, ya ben her şekilde Aziz Yıldırım kaybetse dahi 15 bin oy alacağını düşünüyorum minimumda, bir şekilde bu insanların da gönlüne girmiş olacak. Şimdi Hakan Safi tarafıysa Mehmet Ali Aydınlar'a yüklenen bir diğer kısımdaydı. Çünkü Mehmet Ali Aydınlar bu listeleri açıkladığında, adaylığını açıkladığı andan itibaren 3 Temmuz ve sözde şike süreciyle alakalı çok fazla kendisine gönderme yapıldı. O dönemde işte Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında olması vesaire derken Mehmet Ali Aydınlar bu işler Fenerbahçe'nin geleceğini etkiler, hani kendi de büyük ihtimalle bu konularda konuşulmak istemedi ve adaylıktan çekildi. Şimdi Ali Koç ve ekibi kesinlikle Mehmet Ali Aydınlar'ın listesini destekleyecekti. Zaten bu hani aslında hemen zaten 1907 derneği, Ali Koç'a en yakın dernek, oradan yönetici verilmesi bile bunun bir mesajıydı. Ama Hakan Safi de dahil olmak üzere Mehmet Ali Aydınlar'ın 3 Temmuz üzerinden yüklenirken Fenerbahçe olan borcunu ödemeli vesaire diyerek aslında en sonunda Aziz Yıldırım'ın çıkıp, aslında bence Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar çıkmasa çok da çıkmak gibi bir niyeti bence yoktu. Yani çünkü hani Mehmet Ali Aydınlar'a karşı gerçekten Aziz Yıldırım'ın bir hani yani tırnak içinde demeye gerek yok, nefreti olduğu bence açık. Ya yani o dönemde çok büyük bir savaş halindelerdi. Sonrasında birer kez zaten yine aynı anda başkan adayı oldular. Aziz Yıldırım çok ciddi bir fark atmıştı. Ben Aziz Yıldırım'ın bütün oyunu bozduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Mehmet Ali Aydınlar Ali Koç desteğini de arkasına alarak geldiği bir seçimde bence çok net kazanma şansı vardı. Ama Aziz Bey, yani onu o dönemki mevcut adaylar için söylüyorum, Hakan Sarp ve Barış Göktürk'e karşı, bugün içine geldiğimiz senaryoda Ali Koç'un kimi destekleyeceği tam olarak belli değil. Çünkü Aziz Yıldırım'ın arası net bir şekilde zaten bozuk diye biliniyor. Hakan Safi de eski yönetici ve Hakan Safi eski yönetici olmasına rağmen arası bozuk. Benim tahminim ve aldığım bilgi, Ali Koç ve yönetimi bence Aziz Yıldırım'ı destekleyecekler. Çünkü bir önceki seçimde de, şimdi aslında net bir şekilde kırgınlıklar hala devam etse de, geçen seçimde Aziz Yıldırım'ın kuzeni Ömer Temelli'nin son gün Ali Koç'un listesine dahil olduğunu unutmamak lazım. Ali Koç kaybettiği ve aktif yönetici görmediğimiz için Ömer Temelli bu gözden kaçıyor. Bence son gün Aziz Yıldırım'ın da Ali Koç'a destek açıklamasıydı bir nevi. Yani ben Ali Koç'tan çıkıp net bir şekilde kendisinin Aziz Yıldırım'a destek açıklaması yapmasını beklemiyorum. Ama bunu yönetim kurullarından bence net bir şekilde anlayacağız. Bugün gelinen noktada şimdi Aziz Yıldırım bence çok net bir şekilde 6-7 bin kemik oyla başlıyor. Şimdi seçimin yapılacağı tarihte daha okullar tatile girmemiş olacak. O yüzden yüksek bir katılım olacak bence. Fenerbahçe'nin 60 bine yakın kongre üyesi var. Ve bu 60 bine yakın kongre üyelerinin aidat ödeme dönemi 2 gün önce bitti. Yani 45 bine yakın oy kullanma hakkı olan insan olacak. Yani bunun da ben 35 bin 30 bin civarı bir katılım bekliyorum seçime. Minimumda Aziz Yıldırım'ın 15 bin oy alacağını düşünüyorum. Bence seçimin kazananı da olacak. Ama Hakan Safi kemik bir oyla başlamıyor. Yani burada Hakan Safi'nin bence güvenebileceği oy sayısı, net bir şekilde arkasına hissedebileceği oy sayısı, yani derneklerden de çok ciddi bir bağlantısı olmadığı için, ya 500 ile 1000 arası. Ama tabii ki yapacağı transferler, işte Fenerbahçe'ye çok ciddi bir para koyacağından bahsediliyor. Ve kendisi aslında şunu net bir şekilde söylüyor. Şimdi Mehmet Ali Aydınlar tarafıyla alakalı Fenerbahçe taraftarının bir numaralı da isteklerinden birisi neydi? Evet, Mehmet Ali Aydınlar Ankara ile yakın. Fenerbahçe'nin Ankara ile problemleri olduğu açık. Mehmet Ali Aydınlar o tarafla yakın ve bu işleri çözebilir. Fikri buydu. Ama şimdi Hakan Safi şu doneyle geliyor. Yani Mehmet Ali Aydınlar'dan beklediğiniz neyse o bende de var. Yani para olarak da var zaten. Hakan Safi'nin Ali Koç yönetimine dahil olma sebeplerinden birisi de Fenerbahçe'nin Ankara ile arası.

0: düzeltme konusundaki bağlantısı. Bunu Spor Bakanı ile verdiği fotoğraflardan da görebiliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte milli takımın soyunma odasına inebilen tek takım yöneticisi olmasından da görebiliyoruz. Yani iki tarafında aslında top bütün seçime girdiği bir haldeyiz. Bence Aziz Yıldırım oy farkı olarak da çok önde.
1: Ben de öyle söyledim Yunus, hani Aziz Yıldırım hayırlı olsun dedim ama sonra biraz düşündüm. Yani Hakan Safi'nin bence işte yani bugün itibariyle bana göre seçilme şansı var. Çünkü hani şey dedi Aziz Bey, hani Aykut Kocaman kombosunu açıkladım, yani kesin Aykut Kocaman'la çalışacak mı Aziz Bey? Evet, böyle söyleniyor ama kendisinin herhangi böyle bir açıklaması yok. Aykut Hoca'nın da hazırlık yaptığını biliyoruz ama kendisi ben Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la çalışacağım demedi. Yani 2018 yılında hem Aziz Yıldırım hem Aykut Kocaman ikilisinin uğradığı yenilgi ortadayken Fenerbahçeli taraftarların zaten eski isimlere dönülmesinden bıkmaları Hakan Bey adına bir fırsat mı sana göre? Yani kendi üzerine düşeni yaparsa, işte sözünü ettiği kontratları ortaya çıkarırsa ve çok iyi bir iletişim ekibiyle çalışırsa bunu yapabilir mi? Yani başkan seçilebilir mi? Ama sanki böyle Yüksek Divan Kurulu'nda en son yaptığı konuşma, beğenilmeyen konuşması vardı hatırlarsın. Sanki biraz böyle PR'ını kötü etkilemiş gibi gözüküyor. O olmasaydı sanki bir tık daha iyi gibiydi.
0: Şimdi Fenerbahçe son 3 senedir her zaman her yıl seçime gittiği için aslında son 3 senenin kazananlarına baktığımızda Ali Bey, Salihdin ve şimdiki seçim için söylüyorum. Fenerbahçe'de hep en az konuşanlar kazandı. Geçen sene mesela Salihdin Saran son divan toplantısında konuşmamıştı bile. Aziz Yıldırım'la Ali Koç karşı karşıya geldiler. Resmen orada bir düello oldu.
1: Konuşturmadılar desek daha sert mi olur? Çünkü listede adı vardı, konuşmacıydı. Daha sonra konuşmadı. Hatta arabaya binerken de sordular ya kendisine. Bence konuşturmadılar evet, ama biraz sert olacak. Evet, buyur.
0: Ama kendi yararına, yani sessizlik kendi yararına oldu aslında. Yani oradaki düello Saadettin Saran'a aslında bir nevi bence yaradı. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi iletişim konusunda Hakan Safi eski yönetici, zaten Ali Koç döneminden de bildiğimiz Metin Sipahioğlu'yla çalışıyor. Aziz Yıldırım tarafı da Murat Zorlu'yla çalışıyor ki Murat Zorlu büyük ihtimal Aziz Yıldırım'ın listesinde de olacak zaten. Yönetici olarak görev alacak diye biliniyor. Şimdi Hakan Safi'nin getireceği yıldız isimler ve koyacağı para üzerinden bir algı var. Evet, şimdi bir kere kişisel servet olarak baktığımız zaman Aziz Yıldırım'ın kişisel serveti daha fazla listede de baktığımızda. Hatta yani neredeyse maksimum minimum sayılarda ikiye katlama gibi bir durumu var. Ama şimdi Hakan Safi'nin servetinin çok daha büyük bir kısmını Fenerbahçe'ye verebilme konusunda daha cüretkar olduğu konuşuluyor. Ben burada olayın tamamen Kerem Aktürkoğlu transferi üzerinden yorumlanarak, yani Hakan Bey parayı koyar ve getirir bakış açısının çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Çünkü Kerem Aktürkoğlu'nun getirilme hikayesi, ya ben de bunu kendim hani görüşüm olarak da sosyal medyada yazdım. Kerem zaten şimdi yurt dışındaki yaşamı, Portekiz'deki yaşamı sevmediği, şimdi zaten çok yakın zamanda evlendi, şimdi de baba olacak inşallah çok yakın bir zamanda. Hani hayatını Türkiye'de devam etmek istediği, zaten Kerem'in muhafazakar bir yaşantısı var, yurt dışına çok ayak uyduramadı. Bu hep konuşuluyordu. Kerem Türkiye'ye gelmek için zaten can atıyordu. Evet, Hakan Safi de parayı verdi ve getirdi. Yani zaten Türkiye'ye dönmek için can atan Türk bir muhafazakar bir genci getirmekle Rafael Leao'yu getirmek arasında bence çok büyük bir fark var. Yani Hakan Safi Kerem'i getirdi diye Leao, Darwin Núñez, Jurgen Klopp böyle hani tek tek jetleri indiremeyebilir Sabiha Gökçen'e. Yani hani gerçekten bence arada çok ciddi bir fark var. Ben Hakan Safi tarafından yapılan bu PR'ın çok yıldızlar anlamında karşılık bulmayacağını düşünüyorum. Eskiye dönme konusunda da şöyle, Aziz Yıldırım tarafının seçildiği takdirde kesinlikle bir eskiye dönüş olacağını düşünüyorum. Evet, Aykut Kocaman konusu bence birçok, ya bence çok doğru söylüyorsun abi, oy kaybettirebilir. Çünkü Aykut Hoca'nın oynattığı defansif futbol, göze hoş gelmeyen futbol, bunlar tırnak içinde, bence realite böyle değil. Yani Aykut Hoca en çok gol atan sezonu yaşattı Fenerbahçe'de. Ama hani bunlar biraz da bir daha arkada kalıyor. Herkesin aklına o Josef Topal yan yana oynadığı sene maçlar geliyor akla. Tamam, kabul, elbette kayda değer bir eleştirisi var. Ama bugün baktığında işte Paris Saint Germain'in sola sürekli atarak sağ tarafta o liseyi boş bırakma, oraya oyunu yığmama taktiği Aykut Hoca'nın 2013'te uyguladığı bir taktik. Yani bu anlamlarda Aykut Hoca'yı farklı şekilde de konumlandırabiliriz. Ama Aziz Yıldırım gelecekse, evet, biz Oğuz Çetin gibi, Mahmut Uslu gibi, işte Aykut Hoca gibi bu isimleri tekrar göreceğiz. Aziz Yıldırım bu kemik ekiple geliyor. Hakan Safi'nin yöneticilerin çoğunu bir